0: gerçekleşiyor mu? Öyle mi oluyor? Yoksa herkes işte beyaz yaka bir noktadan sonra bedenen, psikolojik olarak iflas ediyor ve sürdüremiyor bu süreci. Biz aslında bugün evet yani bir şey söyleyeceğim. Bir başka röportajda daha böyle laf gelmişti yine buraya. Yine aynı yere geldik diye hissediyorum. Hani buna yaşamak denir mi? O arabesk bir duygu vardır ya. Hakikaten bu bir yaşama biçimi mi? Bu bir yaşamak mı? Akıştan bahsettiniz ya mesela. Akıştaki amaç kendisi. Orada olmak. Orada bulunmak. Dolayısıyla mesela görüyoruz. Herhangi bir performans ya da değerlendirme kaygısının olmadığı bağlamlarda şimdi eşim çalışıyor sanat terapisi üzerine. Sizden sanatçı olmanızı beklemiyor kimse. Ya da bir sanatsal yüksek beceri göstermenizi beklemiyor. Sadece sanat araçlarıyla kendinizi ifade etmenizi ve işte akışta olmanızı bekliyorlar. Çok şifalı bir şey. Mesela ritüeller de bu konuda çok tutucudur. Ritüellerin içinde bulunmak, ritüel yapmak. Ama mesela biz ritüelleri de mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Yine benim çok derslerde falan verdiğim bir örnektir bu.
1: Siz söyleyin de ben de aklıma takılanları ufak ufak dökmeye başlayayım burada.
0: Bu yani çok bir yandan kalp kırıcı, bir yandan da yüzleşmemiz gerekiyor. Ben derslerini söylerim mesela işte bizim kültürel olarak da çok direkt içinde o havzada bulunduğumuz için işte İslam diniyle ilgili çok yakınız. Yani beş vakit namaz duyuyoruz, ezan duyuyoruz. Hani siz dindar bir insan olmasanız bile bir kültürün içindesiniz tabii. Ve tabii ki o kültürden besleniyorsunuz, duyuyorsunuz, tanıyorsunuz o kültürü. Ve soruyorum derslerinde, amfide. Hani niçin oruç tutuyor Müslümanlar? İşte dindar olduğunu düşünen arkadaşlar da bir cevap veriyorlar. Öyle daha hani mesafeli, öyle o kadar dindar duyguları, dini duyguları olmayan kişiler de aynı yerde buluşuyorlar. İşte sıhhat, sağlıklı olmak falan gibi ya da işte ruhsal kurtuluştan falan daha böyle öyle ya da yorumlanıyor. Bunların hepsi çok New Age şeyleri. Yani bir tüketim şeyi. Diyorum yani sizce diyorum hani bir hani zaten şakaları vardır. O zaman yoksulların için tutuyor orucu falan gibi şeyler. Hani çünkü yoksulları anlamak gerekir. Bir kimsenin aklına gelmiyor. İbadetin tek amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yani başka da bir
1: sen yaradansın. Akışta, ben de sana tabiimden başka bir anlamı
0: hatta,
1: yok.
0: Hatta hani herhangi bir rasyonalize etmemiz gerekmiyor. Zaten ritüellerin bir amacı da bu. İnanıyorsunuz. Onun mesela niçin işte o kadar rekat namaz kılıyorsunuz ya da niçin pazar günü gidiyorsunuz kiliseye? Niçin şu şekilde ibadet ediyorsunuz? Bunun bir açıklaması yok. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz ve o şekilde yapmanın da amacı eğer bir amaç varsa olabildiği kadar sizi soyutlaması aslında. Olabildiği kadar o akışta sizi tutması. Tamamen orada bulunmanızı sağlaması, geri kalan şeyleri silmesi.
1: Her şeyle ilgili o kadar pazarlık halindeyiz ki ama.
0: Tabii,
1: siz muhtelif şeyden böyle bahsedince onu düşündüm ben. Dinle yani inancın din boyutuyla ilgili olabilir. Felsefe tarafıyla ilgili olabilir. Kadim öğretilerden beslenmeye çalışan insanlar olabilir. Bir anlam arayışı içinde bir şeylerin peşine düşüyoruz. Fakat o anda kalma meselesiyle ilgili değil, onun bize sattığı yeni bugünkü anlamıyla söylüyorum. Sattığı şeyle ilgileniyoruz. Yani bir sayı odaklılık içinde. Onu öyle yaparsam buraya gelirim, bunu böyle yaparsam şuraya varırım şeklindeki bir hesap içinde. Yani bir hapisten bir başka hapse iletir gibi bir
0: yönde. Aslında şöyle bir şey yani ne olursa olsun o dünyayı oluşturan katman, bizlik, kültür, yaşama biçimimiz, bunun düzenlenmiş düzenlenme biçimi her şeyi kendisine benzetiyor. Hani az önce biz kendimizle ilgili diyoruz. Yani, tabii ki bütün inançlar, her şey nihayetinde... daha adını koyarsam yani o sermayenin bir hakimiyeti var. Tamam. Ama bu sermayenin kendisinin hakimiyeti o zamanda 19. yüzyılda Marx çok söylemiş, vurgulamış. Her şeyi parayla ölçüyor. Ve bu dijitalize muhabbetiyle iyice yani bizim için oldu böyle. Entelektüel olarak da korkutucu bir şey. Yani dünya zaten öyle bir yer gibi olmaya başladı. Sayılardan ibaret bir dünya.
1: Ezeliyi algıladık sanki bazı şeyleri gibi değil mi?
0: Yani yok artık, değer olarak. Bütünlük, derinlik, genişlik, sonsuzluk fikri yok artık mesela hayatımızda. Sonsuzluğu hiç hissetmiyoruz. Hep böyle kesik kesik, her şey kesik kesik. Dolayısıyla günü planlamamız da öyle, yaşamı planlamamız da öyle. Dolayısıyla bunun için de bizim dünyayla ilişki kurmamızla ilgili devamlı sekteye uğrayan bir rejim. Bunu sekteye uğratan bir rejim var. Bu şekilde gitmesi üzerinden kurulmuş dünyanın şu andaki akışı öyle diyelim. Yani akmamak üzere, sekteye uğramak üzere. Ne derler? Zıplaya zıplaya gidiyoruz.

0: Bu bizi çok yoruyor. Bir zaman sonra kırıyor. Özellikle ilişkiler konusunda da yani yine kitabın dertlerinden bir tanesi de o. Dikkat sadece nesnelerle ilgili bir şey değil. Zaten kuruluşu evet, bir başkası.
1: Evet, evet.
0: Sevdiğinizin gözünün içine bakmalısınız. İnsanın gözünün içine bakmalısınız. Yani insanı dikkat etmelisiniz yani çevrenize. Bu bir sevgi eylemi. Biz o sevgi eyleminin de içini yok ettik.
1: Tamam
0: maalesef.
1: Hocam ben onu anladım. Problem şu. Bakıyoruz evet. Reçeteye. Şimdi herkes bir çözümü kendisi için aramaya çalışıyor. Mesela bir dakika yavaşlamalıyım. Mesela yavaşlama. Hı hı. Ama çözüm her çözüm de sanki paketleniyor, ambalajlanıyor ve bir hı hı. ürüne dönüşüyor gibi. Bu da hı hı. bu da beni biraz ya çok mu kendi kendimi sıkıştırıyorum buna bilmiyorum ama hı hı. şununla ilgili söylüyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum sanki. Hı hı. İnsana bakayım, gözüne bakayım, onu anlayayım, göreyim ya da gayret edeyim buna. Veya daha formüle ederek dijital detoks yapayım, şundan uzak durayım. Hı hı. Bir gün içinde ancak şu sınırda gireyim veya bir hafta hiç girmeyeyim bakayım. Hı hı. Bunlardan, bu arayışlardan bugünün gerçekçi şartları içinde hangisine yönelmek gerçekçi, neyi arıyoruz hı hı. ve neyle takas etmeye çalışıyoruz?
0: Şimdi yayın evinde görüştüğümüzde ben aslında akademik bir kitapla ilgili başvurmuştum, görüşmüştük. Furkan Bey genel yayın yönetmeni. İşte bu problemden, böyle bir temada kitaptan bahsetti. Yani benim ilgilenip ilgilenmeyeceğimden, böyle bir şey hazırlayıp hazırlamayacağımdan bahsetti. Ve o zaman konuşurken şöyle şey temalar üzerine konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani ya çok akademik ele alınıyor bu temalar, bu konular. Ya da fazla popüler, aslında popüler doğru bir ifade, popülist yani bir şeyin popülist, popüler olması kötü
1: doğru,
0: bir şey değil
1: doğru,
0: ama
1: doğru.
0: popüler olsun diye yapılması kötü. Ama orada da çabuk şeye kayıyor, işte reçete vermeye, çözüm vermeye. Çünkü sanılıyor ki tüketici bunu istiyor. Yani okuyucu, hı-hı, o tüketici hı-hı. diye bir profil var, onu istiyor. Aslında insanlar çok suçlu hissettiklerini söylüyorlar. Yani okudukları zaman evet sanki böyle çok basit bir şey var. Ben bunu bir türlü uygulayamıyorum hayatımda gibi. Şimdi benim de kitapta özellikle kitabın yine son bölümlerine doğru tırnak içinde bir kurtuluş reçeteleri konusunu ele alıyorum. Ve tek başına bunun olmayacağını, hani bir tek başına kurtuluşun olmayacağını söylüyorum. Ve bunun için ailelerin, arkadaş gruplarının belki çok küçük de olsa örgütlenmesi gerektiğini, beraber hareket etmek gerektiğini söylüyorum. İletişimin düzenlenmesi ve bunun dışında kamu kurumlarına da belirli şeyleri işaret etmeye çalışıyorum kitaplarda. Belediyelere, hükümetlere, bu konuda politika yapıcıların neyi öncelemesi gerektiğini. Bazen çok basit yani dikkat alanları kurmak, belirli mimarileri ona göre düzenlemek. Mesela okullarımızın falan değişmesi gerekiyor yani. Hani dikkatle ilgili birçok şeyi konuşuyoruz. Ama hiç ona uygun değil. Yani trafiğin düzenlenmesi öyle değil, binalarımız, evlerimiz
1: fiziksel
0: öyle değil.
1: Fiziksel yapı
0: tabii,
1: uygun değil.
0: Yani diyorsun. Sanıyoruz ki içerideki mekan. Bir hani çarkta problem var.
1: Evet.
0: Hani ona uğraşınca her şey düzelecek. Hani hakikaten yanlış dünya doğru yaşanmıyor yani. Bu dünyayı ilk önce müdahale etmemiz lazım. Bu konuda tek başımıza ne yapabiliriz? Yine bir başkasına yaklaşıp ikna etmeye çalışabiliriz birbirimizi. Bir şey yapmaya, bir şey beraber yapmaya. O yüzden birlikte bakma ya da dikkat hakkı dediğim şeyler var. Beraber bu hakkı savunmamız gerekiyor. Dikkat çalışma alanında savunmamız gerekiyor. Herhangi bir alanda dikkat hakkını tanımlamamız, savunmamız gerekiyor. Bunun bir insan hakkı olduğunu eğer tekrar o kavramlara geri döneceksek. Çünkü bugünlerde çok artık şey oldu yani o kavramların içi çok boşaldı. Bunları tekrar düşünmüş. İşte o krizler bu işe yarıyor. Hani birey üzerinden çizildi o bütün insan hakları konusu. Ve bugün de kimsenin umurunda olmadığını görüyoruz. Yani etrafımızda soykırımlar, savaşlar
1: evet,
0: çok
1: büyük.
0: Evet,
1: tutarlı bir biçimde sahiplenilmediğini evet. ve anlaşılmadığını
0: çünkü
1: görüyoruz.
0: Çünkü ontolojik olarak da problemliydi. Yani biz ilk önce bir o kültürleri, toplumu, tarihi bir yakalamamız gerekiyor. Nasıl bir iklimin çocuğu olduğumuzu, nasıl bir toprağın çocuğu olduğumuzu bir anlamamız gerekiyor. Burada da tabii şeyler var. Hani bireyselliğe hiç yer yok mu meselesi oluyor. Aksine bireyselliği anlamamız için toplumsallığı anlamamız gerekiyor. Bireycilik başka bir mesele. Bireycilik hatta öyle sakatlıyor ki konuyu. Yani bireyi merkeze almak. Bu şey güneş merkezli ve dünya merkezli evren tartışmasının olduğu gibi. Şimdi sosyal bilimlerde de o mesele var. Toplum merkezli bir sosyal bilimler kurmamız gerekiyor. Toplumu savunan bir sosyal bilimler sistemi kurmamız gerekiyor ki
1: birey var olsun,
0: evet,
1: yaşasın.
0: Evet. Doğru. Bireyseli anlamamız için, bir evet. şeyin bireyselleşmesini anlamamız için onun bireyselleşme kaynaklarını anlamamız gerekiyor. Bunun bir tarafı biyoloji,

0: Tamam. Ama insan söz konusu olduğunca bireyselleşmenin kas sayısı çok yüksek. Yani hiçbir tür insanda olduğu kadar tahmin edilemez hale gelmiyor. Yani herhangi bir türe bir şey yaparsanız ne yapacağıyla ilgili tahmin aralığınız daha dar. Çünkü daha biyolojik sahiplerle hareket ediyor hayvanlar, başka türler.
1: Güdüsel dediğimiz şeyler
0: evet,
1: tabii ki.
0: Evet, insan söz konusu olunca öğrenmeler.
1: Başka katmanlar var
0: evet,
1: orada.
0: Öğrenme,
1: ve ihtiyaçlar.
0: Evet, evet. Ve o yani çok kendini bir kere bilebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi kendine de kendisini işaret edebiliyor. Dolayısıyla mesela deneyim denen bir şeyin farkında. Şöyle bir şey söyleyebiliriz yani köpek de şempanze de bir bilinçle yani dünyayla bir arayüzle temas kuruyor. Ama hiçbir zaman o arayüzün olduğunu farkında değil. İnsan yavrusu 9 aydan itibaren senin de benim de bu dünyaya baktığımız bir arayüz var. Beraber bu aynı pencereden bakabiliriz deyip ortak dikkate ya da beraber aynı şeyi işaret etmeye başlatabiliyor. Bu çok büyüleyici bir şey. Yani deneyiminin farkına varmak. Ben dünyayla bir bilinç eylemi aracılığıyla etkileşime giriyorum ve bilinç eylemini yönetebilirim dediğinizde şöyle bir şey oluyor nihayetinde. Silisyumdu galiba. Kum. Bildiğimiz çöl. Kum. Dünyada kaynağı çok fazla olan bir şey. Dünyanın katma değeri en yüksek teknolojik ürünü çipler. Ve çipler silisyumdan yapılıyor. Yani kumu çipe çeviren insandan bahsediyoruz. Doğada çip yok. Çiple ilgili herhangi bir matematiksel düzenleme doğada yok. Genetiğimizde böyle bir şey yok. Kimse bunu bize göstermedi, vermedi. Bu dünyayla kurduğumuz ilişkinin tarihselliği ve o bütün toplumsal olarak. Yani sıfırı bulan Hindistanlı da, Arap rakamları da bunların hep beraber bir şey inşa etmesi üzerine. Hep şeyi derim ben. Bir gün eğer ayın etrafına giden bir şempanze görürseniz bizim haberimiz olmadan. Bu şempanzenin bireysel başarısıdır. Ama oraya giden herhangi bir insan, hangi toplumdan olursa, hangi milletten olursa olsun bir insan görürseniz bu bütün insanlığın başarısıdır. Bütün insanlığın ortak birikim üzerinden hareket ediyor aslında insanlar. O alışveriş var, çatışma da var bunun içinde. Ama alışveriş devamlı var. Kültürel arası alışveriş var, kültürel arası çatışmalar var. Bunlar hep insanı insan yapan şeyler. İnsanlar arasında çatışma var, işbirliği var. Bunlar da insanı insan yapan şeyler. Biz bunların hepsini fazlasıyla parçaladık, dağıttık. Hadi bireyciydik, artık birey de parçalarına bölünmeye başlandı. Yani onun da nerede ne olduğu kendisini tanımlayamayacağı kadar çok dağınık hale gelmeye başladık. Ve bu dağınıklık şöyle bir şey oluyor. Sisteme çok entegreymişiz gibi bir tanıma doğru gidiyor. Yani insan kendisini anlamak için devamlı olarak bir şeyi tüketmeye çalışıyor. Mesela sosyal bilimler kitabı alıyor okuyor, kişisel gelişim kitabı alıyor okuyor, biyoloji ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş. Yani kendisine mesela belli bir disiplinle, mesela bilim disipliniyle bakıyor, hı-hı, bir şey disipliniyle bakıyor. Hı-hı. Mesela bu konuda dinler de gitgide benzer bir şeyin içine girebiliyorlar. Dolayısıyla siz onun içine eriyip gidiyor musunuz gibi olmaya başlıyor. Aslında bütün bu araçların size kazandırdığı şey o çapraz çatışma ve işbirliği ilişkileriyle kendiliğinizin inşa etmeniz aslında. Bir ben inşa etmeniz. İşte bir adam yaratmanız gerekiyor. Bir insan yaratmanız gerekiyor kendinizden. Bunlar dünya savaşları sırasında çok konuşuldu. Batı dünyasında, Batı entelektüel dünyasında çok konuşuldu. Kritik felsefe çok tartıştı bunları. Bir dönem bir şeyimiz oldu. Unuttuk yani o meseleleri. Bugün tekrar konuşmamızın da bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani 2026 yılında ben de Türkiye'de hasbelkader bu konuyla ilgili böyle bir kitap yazmamın da arkasında yine o dünyada olup biten şeylerle. Yani bu bir birey krizi değil. Bu bir kültür krizi, bir tarih krizi. Ve biz bu krizlerin çoğu zaman içinden geçtik. Yani daha önce tarih boyunca. Şimdi de geçeceğiz. Hepimiz aslında bir ölçüde buna ya benzin döküyoruz ya su döküyoruz. Bakalım ben inşallah bir şekilde çareye...
1: Vallahi ortaya koyduğunuz manzara hem iki dünya savaşı döneminde yaşananlar, o dönemki krizlerin hem düşünceye hem sanata yansımalarının ne kadar üretken bir alan açtığını da tabii biliyoruz aynı zamanda. Bir tarafım hakikaten beni labirente attınız gibi hissediyorum ama yani 45 dakika için fazla sert bir krize girmişim gibi hissediyorum. Ama küçücük vermiş olduğunuz kumdan çipe örneği, insan aktarımla ve insanlıkla bir mesafe kat etti. Hala sorular orada dururken cevaplar da bu aktarımla gelecek ve bu pratiğe doğru yol alabiliriz'i hissettim. Bilmiyorum, böyle bir hissiyat doğdu anlattıklarınızdan bir yönüyle de.
0: Ne mutlu, ne mutlu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben öyle görünüyor ki biraz daha mesaime devam edeceğim. Beni hırpalamaya devam edecek. Hırpalanmaya bayılıyorum.
0: Estağfurullah. Çünkü anlam-

0: arayışında önemli bir şey hırpalanmakta. Çok teşekkür ediyorum
1: size. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Değerli izleyenler, bir çırpıda süremizin sonuna geldik. Sizler namına da teşekkür ettim Tolga Yıldız'a. Dikkat ya da irade krizi, gündelik sıkışmışlıklarımız içinde acaba işin kökeni nerede diye bakmaya çalıştık. Ben labirentin içinde biraz kaldım gibi hissediyorum. Çözüme doğru ilerleyebilmek için devamını getireceğim. Sizlerle yeni bir programda bir başka konukla tekrar görüşebilmek ümidiyle de şimdilik hoşça kalın diyorum.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, An ve Zaman'dasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam An ve Zaman'da tarih boyunca medeniyetlerin kesişim noktası olan Türkistan coğrafyasının perde arkasını konuşacağız. Sadece bir ticaret yolunu değil, imparatorlukların gölgesinde şekillenen büyük bir güç mücadelesini, yani büyük oyunu masaya yatıracağız. İpek yolunun kervanlarından hanlıklarına, Semerkant'tan Buhara'ya, Timur'dan Çarlık Rusya'sına uzanan bu hikayede aslında yalnızca ticaretin değil, istihbaratın, kültürel dönüşümün, casusların, küresel rekabetin izlerine süreceğiz bu akşam. Türkistan'ın bilinmeyenlerini konuşacağız sizlerle beraber. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman'a başlayalım.

0: Başladık değerli tarih severler. Türkistan'ın bilinmeyenlerini konuşacağız bu hafta. Türkistan neden yüzyıllar boyunca bir coğrafya olarak bir toprak üzerinde herkesin hakimiyet kurmak istediği bir coğrafya oldu? Geçmişin bugünkü hesaplaşmalarının izleri hala Türkistan üzerinden mi yapılıyor? Büyük oyun ne demek? Çok önemli bir konum var. Bunların hepsini konuşacağız sizlerle. Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Özgen Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz her zamanki gibi. Uzun zamandır sizi davet etmeyi bekliyorduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. O şeref bize ait. Çok sağ olun.
0: Etiketimizi hatırlatalım hocam. Etiketimiz X platformu üzerinden Büyük Oyun. Büyük Oyun etiketine yazarsanız Murat Özkan hocama sorularını sormuş olacağım. Evet hocam, aslında Türkistan dediğimizde sadece bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Yüzyıllar boyunca orduların geçtiği, kitabınız elimde. Tabii ki referans kitaplarımızdan bir tanesi. Murat hocamın çok fazla kitabı var. Türkistan üzerine, coğrafyası üzerine. Projeleri, işte o coğrafyaya gidip geldiği araştırmaları vesaire hepsi çok kıymetli. Bir tane kitabınızı burada göstermek isterim. Ruseyyah Burnaşev'in gözünden Buhara'yı anlattınız. Türkistan'ın keşif çağı. Biz Türkistan'ı bu akşam çok daha geniş bir kapsamda ele alacağız elbette. Birçok kitabınız var. Bir tanesi de üstüne basmak için burada tam da yeri gelmişken söylemek
1: istedim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben de şöyle, aslında Burnaşev üzerinden gittik biz o kitapta ama orada yaklaşık 6-7 tane seyyah var. Burnaşev'in çağdaşı sayılan. Olufsen var, Hanikov var. Onların da seyyahlarından verdikleri notlardan zaten bugün konuşacağız. Çünkü seyyah diyoruz ama hepsi aslında bir nevi kendi devletleri açısından istihbarat faaliyetleri yapan, istihbari bilgiler toplayan kişiler. Ve bu bilgiler de zaten özellikle 19. yüzyılda hem İngiltere'nin hem de Rusya'nın hem de bu coğrafyada hüküm sürmek isteyen devletlerin çok ciddi işlerine gelen bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bilgi

0: 3. Doğal olarak bu bilgiyi elinde tutan devlet de aslında bakarsanız hem o dönemde hem de günümüzdeki dönemde o coğrafyaya hakim olmak amacıyla bunları çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ne dedik konuşmamızın başında? Talihiyle kederle, ancak tarihiyle efsanevi bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çünkü talihiyle kederle, çünkü bu coğrafya hem yeraltı hem yerüstü kaynakları bakımından hangi dönemden bakarsak, hangi bir dönemden değerlendirirsek değerlendirelim, aslına bakılırsa sürekli dış devletlerin, dış işte sömürgeci güçlerin sürekli göz hapsinde olan bir topraktan bahsediyoruz. Şimdi şöyle toparlayalım, hangi açıdan bakacağız, hangi dönemden bakacağız? Yani bunu cazibe merkezi olarak değerlendirip devletlerin buraya ilgi odağında konuşacaksak, dönemsel bazda ayırmamız lazım. Yani yakın çağda işte 19. yüzyıldan sonraki süreçte devletlerin buraya yönelme arzusu farklı sebepler barındırıyor. Örnek veriyorum, orta çağda devletlerin buraya yönelme arzusu daha farklı sebepler barındırıyor. Veya eski çağda daha farklı sebepler barındırıyor. Ancak bildiğimiz tek bir gerçek var. Günümüzde de, eski çağda da, orta çağda da, yakın çağda da Türkistan hem yeraltı hem yerüstü kaynakları hem bulunduğu konumdaki o menzil olan İpek Yolu'nun menzili olan şehirleri bakımından gerçekten bütün devletlerin göz hapsine aldığı bir coğrafya. Doğal olarak bu coğrafyadan niye kederli diyoruz? Hiçbir zaman güç mücadelesi eksik olmamış. Bu coğrafyanın hemen hemen tarihin hangi kısmından bakarsak bakalım, bütün devletlerin, günümüzde küresel güçlerin, o dönemde bölgesel güçlerin sürekli mücadele halinde olduğu bir coğrafyayı görüyoruz. Yani bunu eğer ilk dönemlerden bahsedersek en önemli sebeplerinden bir tanesi İpek Yolu. İpek Yolu'nun en önemli menzillerinin, yani işte Çin'den başlayıp Avrupa içlerine giden o İpek Yolu'nun, Büyük İpek Yolu'nun en önemli menzillerinin biz Türkistan coğrafyasında olduğunu görüyoruz. Doğal olarak buradaki devletlerin o dönemki siyasi konjonktürüne göre hallettikleri, düşündükleri o mekanizmalar, siyasi mekanizmaları bu toprakları İpek Yolu'na hakim olmak amacıyla ele geçirmek istiyordu. Ancak bu zamanla tarihler ilerledikten sonra, İpek Yolu önemini kaybettikten sonra daha farklı bir sebeple devletlerin buradan gözünü alamamalarına sebebiyet veriyor. Bunu belki programın akışında bununla alakalı sorular gelebilir, devam edebiliriz ama burada vermek istiyorum. Petro döneminde örnek veriyorum. Çarlık Rusya'nın buraya yönelme sebebi, evet yine iktisadi ama bu sefer İpek Yolu kaynaklı değil. Bu sefer işte Sır Derya boylarından çıkan altın tozlarından etkileniyorlar. Yani Rusya'nın ekonomisini daha iyi aşamaya götürebilmek amacıyla bu sefer Sır Derya'daki altın tozlarına ulaşmak gayesi. Yine Hindistan sömürge, yani Hindistan topraklarına gidecek olan en kestirme yolun bu güzergahta olması yine bunun bir sebebi. Ama işte 19. yüzyıldaki savaşlar yüzyılı diyoruz biz bu yüzyıla. 19. yüzyıl açısından baktığımız zaman Türkistan coğrafyasının cazibe merkezi haline gelmesi veya bu coğrafyayı yabancı devletlerin ele geçirme arzusunun tek sebebi bir insan gücü. Yani sömürgeleşmiş bir devletlerden bahsediyoruz artık. Sömürge ekonomisine karşı ayakta durmaya çalışan bir Rusya'dan veya farklı devletlerden bahsediyoruz. Doğal olarak bunların Türkistan'da olma sebepleri artık bir insan gücü. İki, yeraltı ve yerüstü kaynakları. Üç, çok önemli. Amerika'dan sonra belki de dünyadaki en büyük pamuk üretiminin yapıldığı bölgeden bahsediyoruz. Fergana Vadisi gibi bir coğrafya, tarımsal faaliyetlerin, tarımsal ürünlerin çok güzel çıktığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Doğal olarak 19. yüzyılda aslına bakarsanız devletlerin burayı ele geçirme arzusu yine ekonomik ama sebepler değişmiş. Yani ulaşmadaki amaç aynı, ekonomilerini rahatlatmak ama bir nebze de olsun artık buradaki insanları kullanmak, insanları kendi sömürge yapısındaki imparatorluklarına entegre etmek, onları bir şekilde iş gücünde de kullanmak, yine pazar arayışı, buradaki pazar arayışı da buraya yönelmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Günümüzde de yine kuşak yol projelerinin yapılması, yine buradaki elektrik üretiminin fazla olması, petrol üretiminin fazla olması. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım aslında bu bölge bir cazibe merkezi. Yani şu anda küçük bir kronolojisini çizdik. İpek Yolu'ndan aldık. Günümüzdeki işte kuşak yol projesine kadar getirdik. Buranın cazibe merkezi olmasının sebebi buranın yeraltı ve yerüstü kaynakları. Doğal olarak devletler de buraya ele geçirmek, burayı daha kendilerine sahip veya arka bahçeleri veya doğrudan kendilerine bağlı hale getirebilmek amacıyla buraya dair operasyonlarda, faaliyetlerde bulunuyorlar. Cazibe merkezi olmasını, hani burada belki bu kısmı vermezsek biraz haksızlık ederiz. İslam tarihçileri açısından, İslam dünyası açısından baktığımızda belirli bir dönemde eğitim anlamında da burası cazibe merkezi olarak öne çıkıyor ama bununla alakalı bir istila politikası güden bir devlet yok. Buradaki tamamen amaç eğer bir yabancı devletin bu bölgeyi ele alma arzusuna dair soru buna dairse tamamen ekonomik sebeplerden diyebiliriz.
1: Sayın Hocam, İpek Yolu'nun bir dönem için İpek Yolu önemini kaybetmeden önce dediniz, İpek Yolu'na hakim olmak arzusu vardı dediniz. İpek Yolu'na hakim olmak ne demek? Sonuçta yine bir ifadeniz geçti. Bilgi, bilgi güçtür diye. Bugün de aynı şekilde bilgiyi elinde tutan gücü elinde tutuyor. Yani dijital medya, sosyal medya, küresel bütün güç bilgi demek. Aslında baktığın zaman İpek Yolu'ndan sadece kervanlar geçmiyor galiba. O bilgi akışı, farklı inançlar, farklı kültürler. Bunu elinde tutabilmek mi güç demek? Yani İpek Yolu'na hakim olmak nasıl bir gücü elinde tutmak demekti o dönem?
0: Evet, şöyle diyebiliriz buna. Çünkü İpek Yolu büyük bir yol. Yani sadece aslında bakılırsa tek bir yoldan da oluşan bir yoldan bahsetmiyoruz. Yani İpek Yolu işte Çin'den başlayıp Avrupa içlerine kadar giden yollar. Ancak burada işte Baharat yolu var, Kral yolu var, Şah yolu var. Yani birçok bağlantı yolu olan ve taşıdıkları mallara göre de isminden de belli İpek Yolu isimlendirilmiş olan bir yol. Ve isimlendirmesi çok yüzyıllar sonra yapılan bir yoldan bahsediyoruz. Fakat tarihte değişmeyen tek bir gerçek şu İpek Yolu'na dair önemi. Ya o dönemde evet isminden de belli olduğu gibi Çin'in ipekli kumaşlarını batıdaki zenginlere, oligarklara götürmek için kullanılan bir yol. Çin'den alınan ipekler Türkistan aracılığıyla, Türkistan işte menzillerinden geçme hareketiyle biz bu ipeğin batıya taşındığını görüyoruz. Ancak çok güzel söylediniz, sadece ipek taşınmıyor. Yani aslına bakılırsa sadece bence emtia taşınmıyor burada. Sadece bir emtianın taşındığı bir yol olarak düşünürsek büyük bir yanılgı içerisine gireriz. Çünkü şöyle değerlendirmemiz lazım burayı. İpek yolunda evet emtialar birinci öncelik. Malların taşınması, batıya bu malların taşınması veya batıdan doğuya gelecek malların taşınması İpek yolu üzerinden yapılıyor. Ancak bu yol büyük bir yol dedik ve bu yollarda kervansaraylar yapılıyor. Kervansaraylar inşa ediliyor. Bu yollarda aslında bakılırsa bir kültür taşınıyor. Bu yollarda aslında bakılırsa dinler taşınıyor, diller taşınıyor, hastalıklar taşınıyor. Biraz daha açabiliriz. Yani vebanın bu yolla yayıldığını biliyoruz. Dillerin, dinlerin, maneizm ve Budizmin bu yollar vasıtasıyla yayıldığını biliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Bu yol sadece emtiaların taşındığı bir yol değildi. Bu yolda, bu yola daha detaylı baktığımızda tarihi arka planında belki hacıların yakarışlarını, belki esirlerin yakarışlarını, belki bir komutanın askerlerin ayak izlerini, belki hastalığı yayan kişilerin izlerini göreceğiz. Doğal olarak bu yola sadece emtiaların taşındığı bağlamında bakarsak ciddi bir yanılgı içerisine girdiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Şunu söylemekte fayda var. O dönemlerde bütün devlet adamları da, o dönemde işte bir siyaset güden devlet adamları da, belki ileride Cengiz Han'dan, Timur'dan bahsettiğimiz dönemde örneklerini veririz ama İpek Yolu güzergahı üzerinden seferlerini yapıyorlar. Çünkü amaç İpek Yolu'na ulaşmak, İpek Yolu'nun menzillerini ele geçirmek. Neden? Çünkü İpek Yolu devletin hazinesinin daima doluluğu anlamına gelecek bir oran veriyor. Devletin gücü de hazinesinin yoğunluğundan, çokluğundan geçiyor. Doğal olarak bu yolda hem emtialar ama bundan da daha farklı olarak kültür anlamında diller, dinler ve kültürler taşınıyor. Mesela Soğutlar burada, Başak Hoca'ya da selam söyleyelim. Yani Soğutların herhangi bir devletleşemediğini biliyoruz. Ancak Soğutların bu coğrafyada, özellikle İpek Yolu coğrafyasında çok ciddi işler yaptığını, dilleri ve dinleri taşıma unsuru, malları taşırken yaptıklarını çok net bir şekilde biliyoruz. O yüzden Batı'ya veya işte Türkistan coğrafyasına Maneizmin ve Budizmin de bu yolla yayıldığını veya vebanın da bu yolla gittiğini düşünürsek İpek Yolu'nun tam da sizin söylediğiniz gibi en başta sadece emtiaların taşındığı bir yol olmadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Hocam o dönem yine İpek yolundan devam etmek istiyorum. Siyasal istikrar ya da istikrarsızlık, ikisi de olabilir, fark etmez. İpek yolunun sürekliliğini nasıl etkiledi? Yani bu hat üzerinde hangi güç merkezleri belirleyici olmuş dönemsel olarak?
0: Şimdi şöyle, bizim aslında çalışma sahamızda bu yol ikiye ayrılıyor. Bir tarafı işte Batı ulusunun da işte Cuci ulusuna giden, Altın Ordu'ya giden kısım. Diğer tarafı da Çağatay ulusunun olduğu Türkistan sahası. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Türkistan sahasında veya İpek yolu sahasında diyelim, İpek yolunun bulunduğu coğrafyada siyasi istikrar gerçekten belirleyici bir güç. Eğer bir devlet bu sahada, bu coğrafyada çok net bir şekilde gücü kendi elinde tutarak bütün menzillere hakim olabiliyorsa, bu güzergahta yapılan ticari faaliyetlerin oranı ve kar marjı daha fazla oluyor. Neden? Çünkü o coğrafyayı şöyle aklımıza getirelim. İşte yağma faaliyetleri yapan boylardan bahsediyoruz. Yani bir kervanın başladığı menzilden diğer bir menzile hareket süresi, yolculuk aşaması ciddi derecede sıkıntıları beraberinde barındırıyor. Hem yollar gerçekten çok zor, hem de ulaşım açısından değerlendirildiğinde zor, hem de dediğimiz gibi yağmacılık faaliyeti yapan hem Türk boyları, hem Moğol boyları, hem farklı boylar yağma faaliyeti yapan ve geçimlerini bunlarla sağlayan konar göçer toplumlarda, toplumların bulunduğu yerden bahsediyoruz. Yani aslında merkezi otorite bir devlet, bir hanlık veya burada merkezi otoritesini sağlamlaştırdığı takdirde İpek yolu en altın dönemlerini yaşıyor. Mesela örnek verelim, Timur'un hakimiyet kurduğu dönemde İpek yolu en büyük dönemini, en şaşalı dönemini yaşıyor. Evet, bu Samaniler devrinde de İpek yolunun, Akunlar devrinde de İpek yolunun etkin bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Ancak Timurlar dönemindeki o etkinlik biraz daha fazla, ama bunların hepsinin temelinde siyasi erkin bu coğrafyadaki hegemonyasına bağlı. Yani devlet bu coğrafyada ne kadar etkinse, ne kadar güçlüyse bu coğrafyadaki tüccarlar kendini o kadar rahat hissediyor. O kadar rahat hissediyor ve o coğrafyada o güzergahı daha sıklıkla kullanıyor. Şöyle basit düşünelim. Bir güzergahta seyahat ediyoruz. O güzergahta mallarımıza ve canımıza kastedildiğini hissettiğimiz anda o coğrafyayı tercih eder miyiz? Etmeyiz.
1: Yatırım da yapmayız.
0: Yatırım da yapmayız o coğrafyaya. Ancak eğer biz bu coğrafyayı tercih ediyorsak, demek ki canımıza ve malımıza zarar gelmeyeceğini düşünüyoruz. Doğal olarak bunu sağlayan yönetim, hangi milletten olursa olsun, o dönemde İpek yolunun istikrarı, İpek yolunun marjı, ekonomik marjı çok ciddi derecede artmaya başlıyor. Kimler etkindi? Çin bir dönem etkin burada ciddi manada. Türkler bir dönem etkin. İşte Akunlarla başlayan hakimiyet süresi Göktürklerle uzanan, devam eden, ardından Timur'la en yüksek dönemine ulaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Yine Moğolların bir dönem etkin olduğunu görüyoruz biz bu yola. Yine Arap istilalarıyla Arapların bu bölgeleri fethetmelerinden sonra da Arapların da İpek yolunu kısmen ele geçirdiğini biliyoruz. Yani doğal olarak İpek yolu istikrarında dört tane büyük gücün bir mücadele sahası dönüyor. Aslında ilk sorunuza da mesela burada bir cevap vermiş olduk. Mesela bu dönemde İpek yoluna hakimiyeti görüyoruz burada. Evet. Yine olan kim oluyor? Türkistan halkına, Türkistan topraklarına oluyor. Savaş, gözyaşı, İpek yolunda diniyorsa ticaret de o kadar aktif. Ancak yağma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyorsa İpek yolu sönükleşiyor.
1: Timur döneminde en yüksek şeyini yaşadı, evet, diyorsunuz. Cengiz Han döneminde yaşayamadı mı?
0: Ya şöyle, aslında bakarsa bizim işte şu anda ele aldığımız o coğrafyada Çağatay Hanlığı'nın da hakim olduğu bölge Güney Kolu. Yani 1220-21 yılında Cengiz Han'ın Harzemşahlarla girdiği bir savaşta, ki Otrar bölgesinde yapılan savaşta, artık Moğolların Avrupa içlerine kadar devam edecek olan, o tsunami etkisi verecek olan Moğol istilası da aslında başlangıcını alevlemiş oluyordu o bölgede. Otrar'da yapılan savaşla sadece Otrar düşmedi. Ardından Semerkant düştü. Ardından Buhara düştü. Yani kadim Türk toprakları uzun yıllar sonra Türk hakimiyetinden çıktı ve Moğolların hakimiyetine girdi. Burada aslında en büyük gözyaşının, en büyük kanın aktığı bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü Cengiz Han'ın savaş stratejisinde şöyle bir gerçek var. Cengiz Han eğer kendisine tabi olup da savaşmadan kendisine bağlı olan milletlere herhangi bir şey yapmıyor. Ama Cengiz Han kendisine tabi olmayıp kendisini uğraştıran ve akabinde bir sefer üzerine bir bölgeyi ele alıyorsa taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmıyor. Burada büyük bir katliam yapıyor. Hem Semerkant'ta hem Buhara'da. Şimdi Cengiz'in aslına bakarsanız

0: burada yaptığı insan tahribatının yanı sıra bir de İpek yoluna vurduğu büyük bir darbe var. Cengiz'in bu bölgelere yapmış olduğu seferle biz yıllardır burada Avrupa içlerine giden kervanların ulaştığı Semerkant'ın Ürgenç diye bir şehir var. Ürgenç'e Cengiz girdikten sonra Köhne Ürgenç olarak adlandırılıyor. Yani bu coğrafyada Cengiz'in yaptığı tahribatla aslında bakarsanız sadece insanlar etkilenmedi. İpek yolu da ciddi manada etkilendi ve burada İpek yolunun bu kolu tamamen işlevsiz hale getirildi. Çünkü Semerkant gibi, Hive gibi, Buhara gibi büyük kadim Türk şehirleri Cengiz'in tahribatına uğradı. Buradan kuş uçmaz, kervan geçmez bir konuma evrildi buralar. Doğal olarak buralar tercih edilmedi. Nereler tercih edildi? Cuci ulusunun yani Altın Ordu hakimiyetinin yeşerdiği o Altın Ordu toprakları Ürgenç'ten sonra üst kısma doğru giden o kol artık ekonominin canlandığı ve Semerkant ve Buhara gibi şehirlerin öneminin azaldıktan sonra bu coğrafyadaki şehirlerin öneminin arttığı bir döneme gidiyoruz. Ne zamana kadar? Timur'un hakimiyeti ele aldığı kadar. İsterseniz müsaade ederseniz Cengiz ile Timur'u burada karşılaştırabiliriz.
1: Lütfen hocam, evet.
0: Şimdi Cengiz bu tahribatı yaptı. Evet, bu tahribat yapıldı ve buradaki Türkistan'daki kol, İpek yolu bayağı bir zarar gördü. Devletler zarar gördü. Harzemşah'ın boşalttığı saha Cengiz'in de imparatorluğunun, Moğol imparatorluğunun kapladığı bir sahaya dönüştü. Ancak burada dediğimiz gibi Moğolların istila hareketleri bitmedi. Anadolu içlerine kadar, Avrupa içlerine kadar devam eden bir istila hareketinden bahsediyoruz. Akabinde bu bölge özellikle Cengiz Han'ın ölümünden sonra evlatlar arasında üleştirildi, bölüşüldü. Ve coğrafya yani Türkistan sahası, bizim de şu anda işlediğimiz bu Türkistan sahası Çağatay adlı oğluna bırakıldı. Ancak Çağatay Hanlığı orada biliyorsunuz Türklerde ve Moğollarda ikili teşkilat söz konusu. Doğu ve Batı sistemi söz konusu. Doğudaki Kaan daima Batı'daki Kaan'a göre büyük. Karakurum'da oturan büyük bir Kaan var. Ancak işte Altın Ordu'da Saray şehrinde oturan Kaan ona bağlı. Çağatay Hanlığı'nda işte Çağatay Hanlığı'nın topraklarında oturan Kaan yine büyük Kaan'a bağlı. İşte Çağatay Hanlığı'nın en büyük sıkıntısı şu. Büyük Kaan'lığa bağlı en yakın hanlık. Doğal olarak Çağatay Hanlığı'nın kendi iç işlerinde bir bağımsızlık gütme, kendisiyle birebir yönetme erki elinden alındı diyebiliriz. İşte yalavaçlar atandı buraya, valiler atadılar buraya, valiler aracıyla yönettiler. Burada bir kaos söz konusu oldu. Şimdi istikrar dedik ya, işte Cengiz'in ölümünden sonra Çağatay Hanlığı'nın son dönemlerinde burada bir kaos söz konusu. Bütün boylar birbirlerine karşı ayaklanmış. Şimdi Çağatay Hanlığı diyoruz ama bölge Türk bir bölge. Çağatay Hanlığı anlatılan tarihi kaynaklara göre 4000 askerle coğrafyaya geldi. Türk topraklarını Semerkant'a işte Buhara'ya gelip burada bir hakimiyet kurmaya çalıştığı söyleniyor. Kadim Türk yurdundan bahsediyoruz. Doğal olarak 4000 askerin belki içerisinde Türk menşeli askerler de mevcut. Çünkü bu Moğollar ve Türkler aynı coğrafyada zuhur etmişler. Aynı devletlerin işte Göktürklerin, Hunların kurucu unsuru Türklerken Moğollar da bu devletin bir parçası. Şimdi bu kısımda da iyi yaşayın. Bu kısımda teşekkür da ederim. Bu tarafa geldikten sonra biz neyi görüyoruz? Çağatay Hanlığı'nın zamanla Türkleştiğini görüyoruz. İslamiyet de kabul ettikten sonra Altın Ordu'da da biz aynısını görüyoruz. Türkleşip İslamlaştıklarını görüyoruz. Ve akabinde şurada şunu anlatmak istiyorum. Yani Altın Ordu'nun, Çağatay Hanlığı'nın çok özür dilerim. Buradaki bu kaotik döneminde artık istikrar tamamen batı tarafındaki, kuzey tarafındaki o topraklara gidiyor. Ve burada ne oluyor? Artık tarih kendi bağrından bir cengaver daha, bir bahadır daha çıkartıyor. Bu da Emir Timur. İşte Emir Timur bu oluşan durumu, bu siyasi durumu çok iyi analiz ediyor. Ve burada girdiği bütün mücadeleleri kazanarak en nihayetinde Herat merkezi, daha sonradan Semerkant'ı başkent yapacaktır. Semerkant merkezli Büyük Timur Devleti'ni kuruyor. İşte Büyük Timur Devleti'ni kurduğu zaman Timur bütün yapmış olduğu seferleri, 3, 5 ve 7 yıllık seferleri, Çin işlerine yaptığı seferlerin hepsini Özgen Nur Hanım İpek yolu güzergahına göre yapıyor. Şimdi biz bazen şöyle bir yanılgı içerisine giriyoruz. Konar göçer Türk toplumu ne ticaretten anlar? Hayır efendim. Konar göçer Türk toplumu dediğimiz devletlerin yöneticileri, Muhammed Şibani'de de bunu örnek verebiliriz. Muhammed Şibani Han Buhara'daki, Hive'deki veya işte alt tarafta Semerkant'taki bölgeleri almaktaki gayelerinden bir tanesi de, yani sadece şuna indirgeyemeyiz. Büyük otlaklar dolayısıyla

0: Türkler bu coğrafyaya gelerek bu coğrafyaları ele almak istediler. İşte büyükbaş hayvanlarını otlatmak için diye bir genel geçer bir yargı var ama bu çok yanlış bir yargı. Çünkü o dönemdeki Türk hakanları, Türk yöneticileri aslında bakılırsa buradaki İpek Yolu'ndan haberdarlar. Buradaki İpek Yolu'nun kendi devletlerine ne büyük bir ekonomik güç vereceklerinin farkındalar. İşte Timur yaptığı bütün seferleri İpek Yolu güzergahına dair yapıyor. Ve o kadar başarılı oluyor ki biliyorsunuz Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'la girdiği bir mücadele söz konusu. Alt tarafta Orta Doğu'da girdiği mücadeleler söz konusu. Hele hele üst tarafta Altın Ordu Devleti ile yaptığı ve burada ciddi derecede yaptığı seferlerle sarayı yani Altın Ordu'nun başkenti sarayı yerle bir ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Cengiz Han'ın yaklaşık 100 yıl önce, 150 yıl önce yaptığını Semerkant ve Buhara'yı işgal ederek alarak yaptığını Timur Altın Ordu hükümdarı Toktamış'ı yenerek ki bakın burada Toktamış'ı da destekleyerek Toktamış'ı tahta çıkartan da Timur'dur zaten. Ancak Timur geri döndükten sonra Toktamış'ın Timur'un topraklarına saldırması sonrasında Timur bu bölgeye sefer yapar ve Toktamış'ın kaçmasına sebebiyet verir. İşte bu seferler sonucunda biz Altın Ordu'nun zayıfladığını görüyoruz. Zayıflayınca Altın Ordu İpek Yolu üzerinde hakimiyetini kaybediyor. Bu sefer ne oluyor? Cengiz'in 150 yıl önce yaptığı ve kuzeye yöneldiği o İpek Yolu kuzeyde Timureli ile yerle bir ediliyor. Ve bu sefer Semerkant, Buhara, Hive, Hokant, Taşkent gibi topraklar temayüz etmeye başlıyor.
1: Şahlandığı
0: dönem
1: Timur dönemi.
0: Şöyle diyeyim mi? Bir örnek vermek istiyorum.
1: Sen buyur.
0: Timur, yani şuradan daha iyi anlayabiliriz. Buradaki toprakların hepsini ele geçirdikten sonra Timur diyor ki şu madde çok net bir şekilde belki aydınlatabilir izleyicilerimiz de. Eğer diyor benim topraklarımın en ücra köşesinde bile bir tane tüccar herhangi bir sefer esnasında bir yerden bir yere giderken ticaret yaparken bir zarara uğrarsa hangi toprakta hangi bölgede zarara uğrarsa benim valim 3 katını tanzim edecek, geri verecek diyor. Bununla da kalmıyor.
1: Güvenlik olarak
0: güvenliğini tabii
1: sözleşme yapıyor yani
0: tabii ki
1: güvenliğini garanti ediyor.
0: Tabii ki. Bununla da kalmıyor. Diyor ki eğer diyor bu yapılır da bütün malları alınır ve bir zarara uğrarsa valim 3 katını verecek ben 5 katını vereceğim diyor. Şimdi bu kendine güvenle alakalı. Bu Emir Timur'un kendine ne kadar güvendiğine, devletine ne kadar güvendiğiyle alakalı ve siyasi erkini o coğrafyada en ücra köşesinden başkenti Semerkant'ına kadar ne kadar hissettirdiğiyle alakalı bir şey. Kendine güvenen devlet adamı kendi topraklarında yani kuş uçsa haberi olur. Öyle bir düşüncede. Ve gerçekten de Timur'un hakimiyet sahası kurduğu dönemde, Timur'un hayatta olduğu döneme kadar bu coğrafya İpek Yolu'nun en parlak dönemini yaşıyor. Çünkü hiç kimseye zarar gelmiyor. Yağma faaliyetleri yapılmıyor. Hiçbir şekilde Timur'un ona vereceği, şimdi biz sadece şeyden bahsediyoruz. Yani Timur'un zarara uğrayanı yapacağından bahsediyoruz. Bir de yani bozkır hükümdarlarının insanları korkutan bir tarafı da var. Timur gibi bir hükümdarın da zarar veren kişi yakalandıktan sonra ona neler yapacağını düşünün.
1: Cengiz gibi korku salıyor muydu
0: Tabii ki salıyor.
1: Timur'da? Öyle mi?
0: Yani genelde o tarz mesela söylemler Timur'da da, Şibani'de de, Cengiz'de de var. Bazı kaynaklarda, Arap kaynaklarda özellikle işte kafa taslarıyla kuleler yaptıklarına dair söylemler var. Bu biraz daha halkı yıldırmayla, halkı korkutmayla alakalı belki kulaktan kulağa dolma bilgilerle günümüze ulaşmış olabilir ama gerçekten savaşçılıkları son derece mahir. Yani çok yönlü bir devlet adamı olarak düşünmek lazım. Hem ilme, hem bilme, hem de şu anda örnek verdiğimiz gibi İpek yolundaki ticarete önem veren bir devlet aklından bahsediyoruz. Ama dediğimiz gibi
1: Timur
0: Timur
1: daha
0: sonrası
1: stratejik sanki
0: daha
1: hocam
0: stratejik.
1: Cengiz'e
0: Evet,
1: göre değil mi?
0: daha stratejik.
1: Cengiz bir şey olduğunda yakıp yıkıyor dediğiniz gibi taş

0: gelişmiş, daha devletleşmiş bir yapıda olarak karşımıza çıkıyor. Timur belki Cengiz hayattayken Cengiz'in ulaşamadığı topraklara ulaşan bir hükümdar. Doğuda ve batıda gerçekten yıllarca korkusu da, mesela Türklerin o Moğol istilasından dolayı korku muhabbeti ve akabinde Ankara Savaşı gibi bir travmadan dolayı 2. Murat devrinde bile biz Şahruh'la alakalı Timurların bölgeyi hareketinden dolayı, ki Osmanlı yaklaşık 25-30 yıl sonra İstanbul'u fethedecek öyle bir devlet bile o dönemde, hala acaba Timur devleti bir hareket düzenler mi diye korktuğu bir dönem söz konusu. Yani doğudan gelen tehlike daima batıdaki devletler için tehdit unsuru olmuş. Çünkü konar göçer yapıda. Yani Osmanlı Devleti artık yerleşik topluma geçmiş, yerleşik hayata geçmiş. Belki kendi içindeki boy yapılarıyla da tartışmalarının, işte o vergi muhabbetlerinden dolayı ayrışmalarının sebebi de bu. Gerçi Türk toplumuna, Türk devlet yapısına baktığımız zaman Kur'an ve yukan unsurunun da nereden bakarsanız aynı unsur olduğu da karşımıza çıkıyor. Kur'an unsur, konar göçer unsur. Konar göçer unsur belirli bir müddet sonra yerleşik hayata geçiyor, devletleşiyor. Ve yerleşik hayata geçen unsur yine kendi unsurundan, konar göçer unsurundan vergi almaya başlıyor. Vergi almaya başlayınca bu sefer konar göçer unsur yerleşik unsura göre ayaklanmaya başlıyor. İşte aslında devletlerimizi, Türk devlet teşkilatını, Türk devletlerini bir de bu açıdan ele almak gerekiyor. O devletlerimizin boyları arasındaki münakaşalarının sebepleri de daha konar göçer toplumun yönetici elitlerin, yerleşik hayata geçmiş yönetici elitleri hazmedememeleri diyelim. Vergi almaları, işte otlak yaptıkları, hayvanlarını otlak için yaptıkları yerlerden vergiler talep etmeleri, ki şöyle diyorlar. Yani 100 yıl önce sen de aynıydın. Sen de burada bir otlak için bir hükümdardan toprak istiyordun. Toprağı aldın, akabinde bir devlet kurdun. Devlet aklıyla devletin büyük bir cihan imparatorluğunu, cihan devletine evrildi. Ancak sonrasında sen konar göçer unsurlara senin önceki halinden vergi almaya başladın. Aslında bu devletlerimizin birbirleriyle, boyların birbirleriyle mücadelesinde en önemli sebeplerinden biri. Timur'un da devleti zaten Timur'dan sonra artık evlatlar arasındaki çekişmelerden dolayı zayıflıyor.
1: Hocam, Timur'un kurduğu model sürdürülebilir miydi diyeceğim ama zaten dediniz ki zayıflıyor. Yani kişisel karizmaya bağlı bir model de yürütmüş ama kesinlikle sürdürülebilir olmamış.
0: Ya şöyle diyelim, Şahruh dönemi, kendi oğlu Şahruh başa geçerken uzun yıllar Şahruh'un başa geçme süreci ve iç karışıklık dönemi. Şahruh bir nebze babasından sonra bu etkiyi sağlayabiliyor. Ondan sonrasındaki süreçte işte Ulu Bey'in geldi, hepimizin yakından bildiği astronomiyle, matematikle ilgilenen bilim adamı ve hükümdar Ulu Bey'in hükümdarlığı döneminde de Semerkant çok önemli mevki. Ancak Ulu Bey'den sonrasındaki süreçte mirzalar arası, yani evlatlar arası çekişmeler bu devleti sürdürülebilir bir durumdan çıkartıyor. Çünkü Hüseyin Baykara döneminde biz mirzaların kardeşleriyle girdiği çekişmeleri görüyoruz. Bunun da en önemli sebebi yine nedir? Kut anlayışı, yani Moğollarda ve Türk devlet geleneğinin tam da ortasında olan bir anlayış. Neydi? Hepimiz biliyoruz, izleyicilerimiz de biliyor ama bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Yeryüzünü inanılan yaratıcı, her kimse inanılan yaratıcının inayetiyle yeryüzünü tek bir hanedan yönetir. Bu hanedan kutsaldır, kanı kutsaldır, kanı dökülmez. Bu hanedan yeryüzünü Tanrı adına yönetir. Yani bu İslamiyet benimsendikten sonra da kayı boyu vesilesiyle yönetildiği söylendi. Ki biliyorsunuz Osmanlı Hanedanı'ndan hiçbir devlet adamının, padişahın çocuklarının hep yaylarının kirişiyle boğulur. Kan kutsaldır, kan dökülmez. Bu yine Moğollarda da aynıydı. Cengiz'in Camoka'yı öldürme şekli de işte kemiklerini kırarak öldürdüğü söylenir. Kan akıtmadığı söylenir mesela. Buradaki olay şuydu. Devletlerimiz açısından en isabetsiz ve olumsuz sonuçlar doğurmasının sebebi şuydu. Devlet tek bir yöneticisi altındayken bu yönetim çok tuttu. Ancak Timur gibi karizmatik liderlerin ölümlerinden sonra bir veraset yok. Veraset sistemi yok. Yani Timur'dan sonra başa geçecek kişi belli değil. Timur'un kanını taşıyan, Timur'un çocukları var. Timur'un eğer abisi, kardeşi varsa onların çocukları var. Daha anlaşılabilir olması açısından böyle anlatıyorum. Doğal olarak Timur'un evlatları savaşıyor. Timur'un çocuklarının amcazadeleri birbirleriyle mücadeleye giriyor. Timur'da hükümdarlık kanı varsa bizde de var diyerek o yönetim erkini tahta geçmek amacıyla kendileri arasında iç çatışmaya gidiyor.

0: Ve bu erk birbirleriyle mücadele ederek devleti zayıflıyor. Bir de bu kısımda şunu belirtmek isterim. Yani Timur da aslında meşruiyetini nereden sağlıyor? Yani Timur meşruiyetini Cengiz'e dayandırıyor. Yani biz neden Emir Timur diyoruz? Koskoca az önce bir kelime ettim. Dedim ki Cengiz'in belki de hayattayken ulaşamadığı sınırlara ulaşmış bir hükümdardan bahsediyoruz. Ama han olarak adlandırmıyoruz Timur'u. Kendisi de han olarak adlandırmıyor. Emir Timur olarak adlandırılıyor. Emirül işte Müslümanların emiri, Emirül Müminin. Kendini bir şekilde emir unvanını verip İslamiyet'e dayandırıyor. Meşruiyetini oradan almaya çalışıyor. Neden? Çünkü Cengiz yasalarında birinci madde Cengiz soyundan gelmeyenler tahta hak iddia edemezler. Emir Timur da Cengiz soyundan değil. Bu sebeple Cengiz soyundan olmadığı için farklı bir yönetim anlayışı ortaya getiriyor. Bunlardan birincisi Küregen unvanını alıyor. Küregen demek damat demek. Saray mülkle evleniyor. Moğol hükümdarının kızıyla evleniyor. Ve Moğollara damat oluyor. Küregen unvanını alıyor. Bununla da kalmıyor. Kukla Han dediğimiz bir han tahta çıkartıyor. Suyurgutmuş adında bir hanı, Moğol asilzadesidir bu, tahta çıkartıyor. Sikkeler onun adına basılıyor. Örnek veriyorum. Tahta o oturuyor. Ama devleti yöneten asıl güç, asil güç kim? Timur. Ama burada işte
1: Gizli güç.
0: tabii ki korku şu. Cengiz soyundan değilim.
1: Ama hocam bu unvanı alabilmek için, yani unvanı almamış ama buraya gelebilmek için bütün tuşlara basmış.
0: Evet.
1: Her şeyi denemiş yani baktığınız zaman. En sonunda emir unvanını mı kendine?
0: Emir olarak kullanılıyor. Ama şunu söyleyeyim. Mesela bu Cengiz Emir'in başlattığı, Emir Timur'un başlattığı bu siyaset mekanizması 1756 yılına kadar Buhara Hanlığı'nda da devam ediyor. Yani Buhara Hanlığı'nda da o döneme kadar Cengiz soyuna dayandırmayanlar tahta çıkmıyorlar. Şibaniler Cengiz soyundan, Şiban Han'ın soyundan geldiği için tahta çıkıyorlar. Ama Muhammed Rahim Atalık gibi birisi çıkıyor ve ben de han olabilirim Cengiz soyundan gelmeme rağmen diye. Yine İltüzer 1804'te Hive Hanlığı'nda tahta kendisi çıkıyor. Ve o yıla kadar bakın Cengiz'in tahribatından bahsediyoruz ya. Cengiz'in tahribatını şöyle anlayalım. 1800'lü yıllara kadar hala Türkistan'da Cengiz soyundan gelmeyenler tahta hak iddia edemiyorlar. Mesela o elinizdeki kitapta şöyle bir anekdot var. Burnaşev tahta çıkıyor, şeye geliyor, Buhara'ya geliyor. Burnaşev diyor ki, Buhara Hanlığı'nda diyor hiç anlayamadığım bir siyasi mekanizma var diyor. Tahtı yöneten kişi Muhammed Danyal Atalık ama diyor devletin başında diyor Ebul Gazi diye biri var. Ebul Gazi diyor saraya yakın bir köyde tutuluyor. Devleti Muhammed Danyal yönetiyor. Cuma günleri Cuma selamlığına diyor Muhammed Danyal şey getiriliyor. Ebul Gazi'yi getiriyorlar. Fermanlara şeyleri basıyorlar, tuğraları. Ondan sonra tekrar geri gönderiyorlar. Şimdi Ebul Gazi şey bunu anlamıyor. Burnaşev bunu anlamıyor ama biz anlıyoruz. Niye? Çünkü o dönemde Şah Murat da Danyal Atalık da aynısını yapıyor. Kukla Han çıkartıyorlar tahta.
1: Hocam çok önemli bir yerde bıraktınız. Bir virgül koymak istiyorum. İkinci yarıda devam edelim. Müsaade
0: Tamam.
1: ederseniz değerli tarih severler. Çok kısa bir ara, ardından yine Murat Özkan hocamla beraber konuyu konuşuyor olacağız.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraber tarih boyunca Türkistan'daki büyük oyunu konuşuyoruz. Hocam devam edelim. Tabii konuşacağımız çok şey var. Hanlıklar çağına geliyoruz bu dönemden sonra. Hanlıklar çağında özellikle İpek yolunu konuşurken bir merkezi sistem olmaktan çıkıyor bir dönem sonra. Siz de o akışı çok güzel bir şekilde bize kronolojik olarak anlattınız. O hanlıkların kontrolünden çıkıp parçalı bir yapıya dönüşüyor değil mi? Nasıl yönetiliyor bir süre sonra İpek yolu? Neler oluyor?
3: Şöyle özellikle az önce en son Emir Timur'un o devletinin çalkalanmaya başladığı ve Hüseyin Baykara'yla başlayan bir mücadele döneminden bahsetmiştik. İşte

0: İşte burada kuzeyde yine bir güç beliriyor ve Özbekler Deşti Kıpçak coğrafyasından Muhammed Şiban Han önderliğinde 1500 yılında Buhara Hanlığını gelip alarak Buhara merkezde bir hanlık kuruyorlar. Çok fazla geçmeden 1511 yılında yine aynı soydan Şiban oğullarından yani Cengiz'in oğlu Cuci'nin oğlunun soyundan gelir bunlar. Yadigar Şibanilerinin kurduğu Hive Hanlığı var. Hive merkezde, Harezm bölgesinde. Yine biraz daha geç de olsa 1711 yılında Fergana Vadisi'nde kurulan Hokant merkezli bu Hokant Hanlığı. Şimdi zaten aslında tam o dönemki siyasi konjonktürü çizmiş olduk. Hepsi Özbek. Ancak 3 tane hanlık. Yani aslında bu ilerleyen dönemde işgali de kolaylaştıracak sebeplerden bir tanesi. Şimdi ne dedik? Siyasi istikrar dedik. Siyasi istikrar böyle parçalanmış bir yapıda çok net bir şekilde hissedilmemeye başlanıyor. Doğal olarak Buhara Hanlığı'nın Hive Hanlığı'yla mücadelesi, Hive Hanlığı'nın Hokant Hanlığı'yla mücadelesi, hanlıkların birbiriyle mücadelesi ve yakın zamanda Rusların bölgeye gelişi, Rusların bu bölgede hissedilebilir oluşu, biz bu dönemde artık buranın İpek yolunun önemini kaybettiğini görüyoruz. Ama bunlara ek olarak bir şey daha var. Aslında batıda coğrafi keşiflerin başlaması. Pusulanın keşfedilmesiyle artık denizciliğin gelişmesi. Değil mi? Denizcilikle beraber aslında karayollarında yapılan ticaret yerini bir nebze de olsa deniz yoluna bırakıyor. Doğal olarak İpek yolu aslında sömürgeciliğin vurduğu darbe, pardon, coğrafi keşiflerin vurduğu darbeyle İpek yolu zaten önemini kaybetmeye başladığı bir dönemde, hanlıkların tek ve daha ofansif oldukları dönemlerde etkin ama zamanla yeni bir aktörün olaya dahil olmasıyla, Çarlık Rusya'nın bu bölgeye gelmesiyle, hanlıklar arasındaki mücadeleyle tabii ki bu İpek yolundaki ticaret ne yapıyor? Azalıyor. Doğal olarak İpek yolu hanlıklar döneminde gittikçe önemini kaybeden bir durum ortaya geliyor.
1: Hocam geldik sizin de işaret ettiğiniz gibi keşifler çağına. Şimdi baktığınız zaman bir taraftan da büyük güç, büyük oyun diyoruz ya, herkesin gözü burada, büyük güç olma hedefi var. Bir süre sonra da Rusya Türkistan'a doğru yöneliyor. Neden yöneliyor? Hangi emellerle Rusya Türkistan'a geliyor? Hangi kaygılarla ya da emellerle geliyor?
0: Tabii bu da Çarlık Rusya'nın kurulduğu sahayı analiz etmemiz gerekiyor. Çarlık Rusya o dönemde denize sınırı olmayan bir devlet, kara devlet. Çarlık Rusya'nın belki de yılın 12 ayının 11 ayı ırmaklarının, akarsularının donduğu bir yerden bahsediyoruz. Su medeniyettir. Burada özellikle Petro döneminden itibaren Petro'nun koymuş olduğu siyaset aslında bugün işte Putin'in açıklamalarında da çok net bir şekilde bazı açıklamalarında alabiliyorsunuz o alt mesajlarda o Rus aklını, Çarlık Rusya'nın koyduğu o metodu Sovyetler döneminde de alıyorsunuz, günümüz Rusya Federasyonu'nda da alıyorsunuz. Şimdi Petro döneminde buraya yaklaşma, buraya yönelme iktisadi sebeplerle, Çarlık Rusya'nın aslında o dönemde burayı ele geçirme arzusu olmasa bile 1700'lü yıllar çok önemli yıllar. Önce Petro'dan başlamak lazım. Petro çünkü devleti Knezlik'ten devleti imparatorluğa evrilten kişi. Yaptığı reformlar, kendi devletini geliştirmek için işte Avrupa'ya gidip Avrupa'da denizcilik alanında Danimarka'da Hollanda'da bulunduğu söyleniliyor. Döndükten sonra Hazar kıyısında yaptığı filoları biliyoruz. Doğal olarak denizciliğe merak salması, devletini deniz kıyısına ulaştırmak gayesine girdiğini görüyoruz. Şimdi o dönemde özellikle 1700'lü yılların başlarında başlayıp 1721'e kadar devam eden bir savaş var. Büyük Kuzey Savaşı olarak adlandırılan ve İsveç'le yaptığı bir savaş. Buradaki ana gaye Baltık'a ulaşmak. Yani Rusya'nın ana gayesi Baltık'a ulaşıp artık denize ulaşmak. Bir diğer ana gayesi de zaten Karadeniz'i ele geçirip Karadeniz üzerinden sıcak denizlere, Akdeniz'e ulaşmak gayesi. Ama o dönemde biz biliyoruz ki o Rusların kurulduğu ilk dönemlerden itibaren Osmanlı Devleti çok güçlü bir yapı. Hatta 1. Ahmet'in şöyle bir lafı var, yanlış olmazsa, Karadeniz benim haremimdir diyor. Karadeniz'e yabancı devletlerin girme olayını düşünemiyor bile hükümdar. Çünkü Karadeniz gerçekten de Kırım'da Osmanlı Devleti'ne bağlı bir iç deniz hüviyetinde. İşte Karlofça ile başlayan süreç 1700'deki Osmanlı Devleti, 1699'daki Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin pek çok toprak kaybına sebebiyet veriyor. O dönemde de Rusların İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti ile yaptığı bir anlaşma var. Sonrasında Baltık Savaşı ile biz Rusların 21 yıl sürecek olan o savaşta kuzeye ulaşma arzusunu görüyoruz. Tam da o yıllar arasında 1711'de Purut Savaşı ile Osmanlılar ve Ruslar karşı karşıya kalıyor. O meşhur Katerina mevzusunun olduğu, Baltacı Mehmet Paşa ile anlatılan o hikayelerin olduğu süreç. Bizi o kısım alakadar etmiyor ama bildiğimiz tek bir gerçek var. Osmanlı Devleti o savaşta kıskaca alınmış Rus ordusunu imha etmektense bir anlaşma yoluna gider ve Rusların geriye dönmesine sebebiyet verir ve Azak alınır geri. Ruslar geriye döndüğü anda baltağa verir tüm gücünü. Ancak savaş acı demek. Savaş bütün milletler açısından kayıp demek. Savaş bir devletin en çok ekonomisine zarar veren, kazanan ve kaybeden için. Mağlup olan ve kazanan insan devlet içinde aynı şekilde değerlendirildi. Ekonomilerine ciddi zarar veriyor. Rusya'nın hazinesi boşalmış. Petro devlet aklı olarak bir yol çiziyor. O dönemde de işte Kazan vasıtasıyla alındıktan sonra sürekli buraya gelen hacılar vasıtasıyla bölgeyi keşfediyor, bölgeyi tanıyor. Bölgeden gelen hacıların az önce en başta söylediğimiz o Sır Derya'dan altın tozu çıkartma arzusundan dolayı Petro zamanında bu coğrafyaya keşif seferleri yapılıyor. Bekovic Çerkaski, Alexander Bekovic Çerkaski'nin buraya yaptığı, Hive bölgesinde yaptığı sefer son derece önemli. Ondan sonra Buhkolsu Yarkent'e gönderiyor. Ondan sonra Volunski'yi İran bölgesine gönderiyor. Petro zamanında bir de Benevene adında bir elçi Hive ve Buhara'ya elçi olarak gidiyor. Yani 4 kere bu bölgeye var olmak amacıyla, iktisadi anlamda bilgi almak amacıyla ne yapıyor? Bu bölgeye gitmek istiyor. Amaç boşalan hazineyi doldurmak. Petro döneminde gelişen bu siyaset Katerina döneminde biraz daha evriliyor. Neye evriliyor? Mesela Katerina diyor ki, çok önemli bir söz var. Fransa'nın Afrika'sı, İngiltere'nin Hindistan'ı neyse bizim de Afrika'mız ve Hindistan'ımız Türkistan olmalı diyor. Bunu neden diyor? Türkistan'ın uçsuz bucaksız bozkırından değil, Türkistan'ın yeraltı kaynaklarından, Türkistan'ın su kaynaklarından, Türkistan'ın Hindistan'a giden güzergahından, jeopolitik ve jeostratejik öneminden dolayı söylüyor. Bu bölgeye ulaşma arzusu Petro döneminde inşa ediliyor. Ancak 2. Katerina devrinde muazzam bir hal alıyor. Tırnak içerisinde muazzam bir hal alıyor. Çünkü Katerina'yı değerlendirecek olursak, Katerina hem Batı Türklüğünün hem de Doğu Türklüğünün, yani hem Özbek tarihi açısından hem de Osmanlı, Batı Türklüğünün hamisi Osmanlı açısından, daha doğrusu ortak Türk tarihi açısından değerlendirdiğimiz zaman, Küçük Kaynarca Antlaşması kimin zamanında yapıldı? Katerina zamanında yapıldı. Osmanlı Devleti'ni parçalanmışlığa götürecek bir savaşın sonunda Kırım'ın kopmasını da sağlayacak olan olayların geliştiği bir savaştan bahsediyoruz. Bir yandan Çeşme, İzmir önlerine gelmişler. Diğer taraftan Sivastopol, Kırım tarafındalar. Diğer taraftan Erzurum tarafından sıkıştırıyorlar. Yani çembere alınmış bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Katerina devrinde. Katerina bir yandan bununla ilgilenirken diğer taraftan da Türkistan'ı da ihmal etmiyor. Katerina devrinde ciddi manada bu bölgeye istihbarat toplamak amacıyla devlet adamları gönderiliyor. Bakın, bu devlet adamları alelade kişiler değil. Devlet adamları buradan sıradan alınmış da bölgeye git seyahat et. Bölgede ne var ne yok bir topla da gel diye gönderilen insanlar değil. Hepimizin bildiği üzere.
1: Araştırma faaliyeti de keşif için değil, aslında bilgi sızdırmak tabii için oradalar.
0: Tabii ki. Yani Katerina devrindeki asıl gaye de buraları keşfedip işgale yöneltmek. Ancak diğer bir kırılma 2. Alexander evresiyle yaşanır. Yani eğer bir politika olarak Ruslar neden buradayı konuşuyorsak, müsaade ederseniz 2. Alexander'dan da bahsedelim.
1: Lütfen hocam.
0: 2. Alexander devrinde büyük bir Rusya açısından bir facia yaşanır. Nedir bu facia? 1853-56 Kırım Harbi. Kırım Harbi'nde artık Ruslar 3. Roma Nazariyesini, yani İstanbul'u alıp Kutsal Roma İmparatorluğu'nu yeniden canla, o dönemde imparatorların adı, çarların adını Konstantin falan koyuyorlar. Yani düşünün, bu kadar o davaya, çünkü Ortodoksları, Ortodoksluğu, Hristiyanlığı, Bizans, Slavlar kimden aldı? Bizans'tan, pardon, Ruslar kimden aldı? Bizans'tan aldı. Doğal olarak kendilerini hem Ortodoksların hamisi olarak görüyorlar, hem de Roma Nazariyesi, 3. Roma Nazariyesi'ni tekrardan Roma İmparatorluğu'nu canlandıracak olan kişiler olarak görüyorlar. Tek gayeleri var. Ayasofya'nın üzerindeki hilali indirmek ve haçı tekrar oraya asabilmek. Bu gayeyle 1853 yılında Kırım Harbi başlıyor. Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti kıskaca alınmış bir şekilde yine üç koldan Osmanlı Devleti'ne saldırı düzenliyorlar. Osmanlı Devleti savaş kaybedecek aşamada ama Osmanlı Devleti'nin yardımına İngiltere, Fransa, Piemonte Krallığı ve Sardunya Krallığı henüz işte İtalya Birliği'ni kurmamış ama o devletler de yardımına geliyor ve Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nda Rusları durduruyor. Şimdi biz biliyoruz ki bu devletler Osmanlı Devleti'ni sevdiklerinden, kara kaşına, kara gözüne kurban olduklarından Osmanlı Devleti'ne yardım etmediler. Çünkü onlar tehlikenin farkındalar. Onlar hasta bir Osmanlı'yı güçlü bir Rusya'ya tercih ettiler. Yani kontrol edilebilir bir Osmanlı Devleti, Hindistan sömürge yolu, Afrika'ya ulaşım için önemli bir konumda. Bu konumda bizim denetimimizde olan Osmanlı Devleti'nin varlığı güçlü bir Rusya'dan daha önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'ne yardım ettiler. Ki şunu söyleyelim, 1815 yılında, 1830 yılında Avrupa'da ciddi karışıklıklar çıkar, işçi isyanları çıkar. O dönemde Avrupa'nın jandarması diyorlar Ruslara. Avrupa ile çok iyi arası Rusya'nın. Ama ne oluyor? 1853'te bütün Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin yanında Rusya'yı bertaraf ediyorlar. İşte Alexander tam da bu dönemlerde tahta geçtikten sonra bakıyor ki devletin içerisinde Batılılara, sömürge devletlerine yetişebilmek gayesinde yeni reformlar yapmak zorunda. Bu yüzden Alexander dönemindeki ivme artık işgale yönelen ivme. Yani bunların üç hükümdar çar ve çariçe özelinde değerlendirirsek politikaları bu şekilde işlevsel
1: farklı
0: hale geliyor.
1: Farklı stratejilerle aslında aynı hedefe amaca hizmet ediyorlar. Evet. Birinci Nikolay hocam. Birinci Nikolay'ın da döneminde bir
0: fark. Onun döneminde de özellikle şöyle söyleyeyim ben size. Askeri akademilerin kurulduğu bir dönem. Mesela Nikolayev Askeri Akademisi onun zamanında kuruluyor. Nikolay zamanında kuruluyor. Fransa ve Almanya özelinde örnek gösterilen bir devlet akademisi kuruluyor. Hı hı. Böyle bir akademisi yok. Şimdi ben bir doktor öğrencime bu konuyu verdim. Şadıman'a. Ona da selam söyleyelim. Moskova'da eğitimine şu an orada devam ediyor. O akademiyi çalışacak. Akademide şöyle bir şey var. Yani hem devletin şiar edindiği politikaya göre adam yetiştiriyorlar. Yani Türkistan işgal edilecek ya. Türkistan'ı işgal edecekleri adamlar bırakın Türkçeyi, Türk lehçelerine hakim. Bırakın İslamiyet'i, Kur'an-ı Kerim okuyabilen komutanlar yetişiyor. Bu işte Nikolay zamanında temelleri atılan bir askeri okul. Adı da o yüzden Nikolay Akademisi, Nikolayevskaya Akademi olarak geçer. Onun zamanında da artık reformlar başlıyor ama dediğim gibi asıl ivmenin alındığı yer 2. Alexander'la beraber. Nikolay'ın en büyük talihsizliği belki şu. Ruslar açısından tırnak içerisinde değerlendirdiğimiz zaman. Alexander'ın yanında bulunduğu devlet adamları Alexander'ı iyi entegre ediyor Türkistan politikasına. Yönlendirmelerini çok iyi yapıyor. Akıl hocaları çok iyi. Ama Nikolay'ın yanındaki askerler zaten Kırım Savaşı'nın başında Nikolay var. Sonrasında Alexander başa geçiyor. Alexander'ın yanındaki devlet adamları Ruslar açısından muazzam bir ivme yakalayıp asıl kurtuluşun, asıl çarenin ne keşif ne bilgi toplama olduğunu değil, asıl amacın işgal olduğunu, Türkistan'ın artık Rusların eline geçmesi gerektiğini Alexander'a empoze ediyorlar ve en nihayetinde Alexander döneminde zaten işgal faaliyetleri başlıyor. O yüzden adamları, kurmayları son derece önemli.
1: Hocam tabii bir taraftan o Türkistan coğrafyasında az önce ifade ettiniz ya, hanlıklar arasında bir parçalanmışlık siyasi olarak, yönetim olarak da Rusların ilerleyişini de kolaylaştırıyor değil mi?
0: Benim bu programlarda en çok hicap duyduğum, anlatırken üzüldüğüm noktalardan bir tanesi bu. Türkistan hanlıkları arasındaki parçalanmışlık. Biz aslında bunun devlet geleneğindeki o veraset sisteminin olmayışında bir devlette ne kadar sıkıntı çıkardığını söyledik. Şimdi bir devlet değil, üç devlet var. Üç devlette de aynı şeyler kendi içlerinde yaşanıyor. Bir de o devletlerin kendilerine üstünlük sağlamaya çalıştıklarını düşünelim. Tek bir örnek verelim. Bence bunun üzerinde çok durup moralimizi de bozmaya gerek yok. Mesela şöyle düşünün. Taşkent'e işgal için hareket eden Rus ordusu Çernayev önderliğinde Taşkent'e harekat düzenler. Hokant Han'ı ve Hokant'ı savunan alim kul Muzafferüddin'e, yani Buhar Han'ına mektup yazar. Der ki gelin Ruslara karşı bir olalım. Ruslar Taşkent'e kadar geldi. Taşkent düşecek, artık Rusların sıradaki hedefi siz olacaksınız der. Ancak Muzafferüddin ne yapar biliyor musunuz? Muzafferüddin yardım etmekten ziyade Hokan toprağı olan Hocent'i işgal eder. Yani Türkler Ruslarla savaşırken diğer Türk hükümdarı emiri yardıma cevap vermez ve Türk devletinin toprağını diğer Türk devletinden almak için o bölgeye ne yapar? Sefer düzenler ve iki ateş arasında kalır Hokant. Buharayla mı mücadele edecek? Buhara Hanlığı ki en önemli hanlıklardan

0: Çünkü bizim geri dönüşümüz başarısızlık olarak addedilecekti. Bu sebeple biz geri dönmedik ve bu bölgelere sarsılmaz Rus iradesine dair boyun eğdirdik dedi. Ancak dedi batılı devletler, batılı dostlarımız dedi müsterih olsunlar. Çünkü bizim burada yaptığımız İngilizlerin Hindistan'da yaptığından, Fransızların Afrika'da yaptığından, Hollandalıların işte Afrika'da yaptığından farksız değil. Siz orada ne yaptıysanız biz de burada aynısını yaptık dedi ve bunun üzerine İngilizler ve Fransızlardan ses kesildi. İşte burada sistematik dönüşümler bu dönemde başladı. Şimdi günümüzde de aynı değil mi? O dönemde biz o dönemde şu argümanı görüyorduk. Medeniyet götürüyorlardı bunlar. Halbuki Türklerin dünya kültür tarihine
1: Medeniyet
0: bıraktıklarını
1: götürme
0: medeniyet
1: bahanesiyle işgal
0: tabii
1: ediyor.
0: ki yani normal şartlarda Türk kültürünü 5-6 saat 10 saat konuşsak Türklerin kültür hayatına, medeniyete getirdiklerini tartışamayız. Ama günümüzde de ne yapıyorlar? Demokrasi götürüyorlar. Günümüzde de işte medeni olmayan, demokratik olmayan toplumlara demokrasi götürme aracılığıyla bunu yapıyorlar. Doğal olarak değişmiyor. Batılılardaki argümanlar, alt metinleri hiçbir şekilde değişmiyor. Şimdi burada bunlar bunu yaptıkları sürede İngilizler de rahatsız olmaya başladılar. Daha fazla en fazla rahatsızlıklarını hissettikleri nokta aslında bakarsanız 1879 yılında Ahal Teke seferiyle Mihail Dimitrievich Skobelev'in Türkmen bölgesine yaptığı sefer. Çünkü Türkmen bölgesinin ele geçirilmesi demek aslında Mervin ele geçirilmesi, Aşkabat'ın ele geçirilmesi demek Hindistan'a giden yolda bir yol. İngilizler daha aktif bir şekilde burada aslında 18. yüzyılın ortalarından itibaren buraya gönderdikleri seyyahlar var. Bakın bu seyyahlar az önce de bahsettik. Sıradan insanlar değil, devletleri amacıyla buralara bilgi toplamaya getiren insanlar. Aslında bir nevi şunu örnek verebiliriz. Ruslar aslında bu istihbari faaliyetleri de belki ilk kez söylüyorum burada. Belki de İngilizlerden öğren. Neden diyeceksiniz? 1500'lü yıllarda 4. Ivan'a gelen Moskov Kampani vesilesiyle Moskov Kampani'nin bir elemanı var. Anthony Jenkinson. Anthony Jenkinson, Moskov Kampani kimdir? Londra'da kurulmuş bir Moskova şirketidir. Moskova'ya gelen işte Moskova kültürünü araştırmaya ve oradan bilgi almaya gelen hem de ticaret yapan bir şirket. Aslında bu İngilizler açısından ajanlık faaliyetleri de yürütüyor. Anthony Jenkinson buraya geliyor, İngilizler gönderiyor. Ama Ivan diyor ki Anthony Jenkinson'a, bizim için diyor Buhara ve Hive'yi ziyaret eder misin? Rusların bölgeye gönderdiği ilk kişi İngiliz. Ne kadar enteresan. Bu milletler 300 yıl sonra aynı coğrafyada büyük oyun denilen, The Great Game denilen büyük oyunu sahneleyecekler. Ve burada ezilen kim olacak? Yine Türk medeni, Türk milleti olacak. Burada önce ne yaptılar? 18. yüzyılda bu bölgelere seyyahlar gönderdiler ve bilgiler almaya başladılar. Şimdi çok enteresan iki tane ayrıntı var burada. Bunlardan bir tanesi Albay Stoddart ve Connolly. Yüzbaşı Connolly. Bunlar İngilizlerin adamları. İstihbarat faaliyetleri açısından kendi devlet görevlilerini buraya yolluyorlar. Amaç Buhara ve Hive hanlıklarıyla bir ticari bağlantı kurmak ve bunlarla ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla geliyor. Ama bu bilinen bir bütün devletlere duyurdukları bir gerekçe. Fakat Ruslarda da işte o ukazlar veriliyor. O ukazlarda elçilerden şunlar isteniyor. Deniliyor ki sen oraya gidiyorsun ama sular nerede var, kuyular nerede var, işte altın yatakları nerede, maden nerede işletiliyor, hangi boy hana karşı ayaklanabilir, hangi hükümdarın kardeşi daha fazla ayaklanmaya meyilli, halkı nasıl kaşıyabiliriz devletine karşı ayaklanması için, rüşvet verip kimi yanımıza çekebiliriz, haritalandırmalar yapın, haritaları çizin diyor. Bu gibi bilgiler istiyorlar. Şimdi bu dönemde Terry Zarko'nun çok güzel bir kitabı var. Yasak Kent Buhara. Yasak Kent bu arada izleyicilerimiz de çoğu okumuştur ama okumayanlar için önerebilirim. Ama tabii bir şarkiyatçının kaleme aldığını bilerek okumalarında fayda var. Buhara'yı şöyle tanımlıyor. Diyor ki Orta Çağ yaşanan bir yakın çağ şehri. Büyük bir medeniyetin bulunduğu bir şehir ama 12 kapısı her akşam kapanır. Şehre giriş ve çıkış çok zor. O dönemde çok casuslar bu bölgeye geldiği için Muzaffer Nasrullah çok özür dilerim. Bu dönemde bir despotik bir yapıda devletini yönetiyor. Ve bölgeye gelecek olan seyyahları yargılıyor, bazılarını infaz ettiriyor. O dönemde de Stoddart bölgeye geliyor. İngilizler adına. Stoddart'ı hapishaneye attırıyor. Bayağı bir süre bir göz bir odada tutturuyor bunu. Sonrasında Albay Kononi'yi bu bölgeye yolluyorlar ki kurtarması açısından. Bu da bu bölgeye gidiyor Hive'ye. Hive'den sonra Buhara'ya dönüyor ve emirle

0: görüşü. Emir Stoddart'ı kurtarmak için gelen diğer İngiliz albayını da esir alıyor. Ve bunları ne yapıyor? Bir zindana attırıyor. Bu dönemde İngilizler Rusya'yı araya sokmaya çalışıyorlar. Rusya herhangi bir şey yapamıyor. Osmanlı Devleti'nden halifeliğin gücünü kullanmasını istiyorlar. Halife ulaşmaya çalışıyor bu coğrafyada hükümdara, Nasrullah'a. Ama Nasrullah halifeyi de dinlemiyor. Ve 1841 yılında iki tane İngiliz devlet görevlisini Buhara Arkı'nın, o kaleye ben gittim. Şu anda hala o kale güncel bir şekilde duruyor yerinde. Orada görgü tanıklarının önünde iki tane İngiliz'i, Büyük Britanya'nın görevlisini idam ettiriyor. Peş peşe. Önce Stoddart'ın kellesini uçurtuyor. Ardından koloninin kellesini uçurtuyor. Ama İngiltere çok enteresan, hiçbir tepki vermiyor. Birinci enteresan anekdot bu. İkincisi ise hepimizin yakından bildiği, tanıdığı Arminius Vanberi. Vanberi'nin asıl adı Arminius Vanberi. Macar bir Türkolog. Bilinen hikayesi şu. Macarların Türk olduğundan hareketle bu Türkolog kendi soyunu araştırmak amacıyla Türkistan coğrafyasına gitmek istiyor. Bu sebeple önce Macaristan'da Türkleri, Türk lehçelerini öğrenmeye başlıyor ve ardından Osmanlı Devleti'ne geliyor ve Reşit Efendi ismiyle uzun yıllar İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da Özbek tekkelerinden Özbekçe öğreniyor. Ve Buhara ve işte Hive'ye, işte Semerkant'a gitme arzusuyla halifeden, padişahtan bir onay da alıp, Reşit Efendi adına tanımlanmış bir onay da alıp, bir ecnebi Reşit Efendi adıyla Herat üzerinden, İran üzerinden çok özür dilerim, ne yapıyor? Bölgeye giriyor. Ama yanında padişahın da bir imzası olduğu için kolay giriyor. Fakat çok enteresan şeyler var. Mesela Reşit Efendi adıyla sadece iki tane örneğini vereyim. Bu bölgede seyahatler yapıyor. Kendi yazdıklarından hareketle, çünkü sonrasından dönüyor İngilizlere, bu ülkesine gidiyor Macaristan'a. Macaristan'da bir karşılık bulamayınca İngiltere'ye gidiyor ve eserini İngilizce yayınlıyor. Bu da Türkçe'ye kazandırıldı 2-3 kez çevrilerek. En son Resul Şahsi Hoca çevirdi. Burada mesela şöyle anekdotları var. Diyor ki, biz diyor Nasrullah'ın Muzafferüddin'in, ki az önce bahsettiğimiz Nasrullah'ın oğlu Muzafferüddin. Emir Muzafferüddin'in karşısına çıktım diyor. Muzafferüddin'le görüştüm diyor. Muzafferüddin ayağımdaki, o topal birisi, ayağımdaki esneklik şeyden dolayı, aksaklıktan dolayı bana dedi ki, ey Sofi, bu topal ayağınla mı Buhara'yı, Hive'yi gezmeye geldin dedi. Adamdaki tarih bilgisine bakın. Diyor ki, sizin diyor atanız Aksak Timur tüm cihana hükmetti diyor. Benim gibi aksak sadece Buhara'yı ve Hive'yi ziyaret etmiş diyor. Ve onun gönlünü alıyor. Bunun gönlünü almasıyla bakıyor ki bu adam hem belagat bakımından çok iyi, hem de dini bakımından da çok iyi. Diğer bir anekdotu şu. Hive Han'ı bundan şüpheleniyor. Ve Hive Han'ı bunu halka açık bir yerde Müslüman bir alimle bir bilgi yarışmasına, İslami bilim yarışmasına sokuyor. Ve inanır mısınız, kendi yazdığı kitabında, ki kaynaklarla da test edilebilir, oradaki ilim adamını yeniyor. Yani kendi bir ecnebinin İstanbul'da aldığı bilgilerle, sahte bir Sofi kıyafetiyle gittiği bölgede İslam bilginini yendiğini söylüyor. Bunun üzerine kendisine bir işte eşek hediye edildiğinden ve bir para hediye edildiğinden bahsediyor. Parayı da diyor ki, biz İslam alimleri diyor bu tarz bilgiyi bir zekat olarak görürüz, halka vermek için diyor. Parayı da kabul edemem diyor. Orada da mesela bir alıyor, takdir alıyor. Tabii bayağı bir sıkıntılar atlatıyor ama en sonunda biz burada Vanberi'nin o coğrafyada, Türk coğrafyasında yaşayıp belirli bir süre bilgiler toplayıp geri gittiğini görüyoruz. Mesela yine İsrail'in kurucularından bilinen o işte Theodor Herz diyor ki, tanışıyorlar onunla. 70'lerinde tanıdığım bu aksak adam dünyadaki tanıdığım en enteresan adamlardan birisi. 12'ye yakın dil biliyor diyor. Lehçeleri saymıyor. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam Macaristan'dan her ne kadar çıkıp Türkiye'de eğitimini alıp işte önemli saray adamlarının, devlet adamlarının yanında çalışmasına rağmen farklı şekilde Özbekçeyi ve dine dair bilgileri de edinip ne yapıyor? Bir molla kıyafetiyle Türkistan'ı geziyor. İşte burası casusların cambaz gibi dolandıkları bir coğrafya.
1: Hocam bu kadar emeğe

0: gerek var mıydı yani istihbarat, diplomasi vesaire? Neden böyle bir şey tercih ettiler? İstese İngiltere, Türkistan'ı doğrudan askeri işgal yapamaz
1: Rusya
0: mıydı?
1: var.
0: Rusya ile şimdi Rusya mı o daha çok hükmetti, bir de İngiltere mi?
1: Şimdi konum olarak şöyle. Rusya'nın hüküm sürdüğü dönemler ve etkin olduğu dönemler İngiltere'ye göre Türkistan'da çok daha fazla. Yani Ruslar, İngilizlerin bu bölgeye gelme şeyleri. Şimdi iki devlet arasında bazı anlaşmalar oluyor. Mesela orayı açmak açısından 2-3 dakika istiyorsanız
0: Lütfen
1: toparlayayım.
0: hocam.
1: Mesela Osmanlı Devleti ile bazı yazışmalarında bazı hanlar diyor ki bize Turan'a diyor memleketimize şehzadenizi yollayın bize hükmetsin diyor. Osmanlı bunlara karşılık veremiyor. Ancak bir tane istisnası var bunun. Yakup Bey Devleti. Kaşgar Hanlığı olarak da geçen bir devlet. O dönemde Kaşgar İngiltere ve Rusya arasında yapılan anlaşmayla tampon bölge olarak kabul ediliyor. Ve burada Yakup Bey Devleti'ne bir şey yapmıyorlar. Yakup Bey Devleti'ne bir şey yapmıyorlar ya. Osmanlı Devleti'ne elçilik gönderiyor. Yakup Han Töre adında bir elçisini. Yakup Han Töre buraya geldiğinde tahtta Abdülaziz var. Abdülaziz bunun karşılığına yani isteklerine karşılık veriyor ve buraya hilat gönderiyor. Çok enteresan. Doğu Türkistan'da Osmanlı Devleti'ne bağlı sembolik de olsa bir hanlıktan bahsediyoruz. Cuma günü bir top atışları yapılıyor. 100 pare, 200 pare topun atıldığından bahsediliyor. Abdülaziz adına sikke bastırılıyor. Abdülaziz adına hutbe okutuluyor ve halife Osmanlı padişahına bağlanılıyor oradan. Abdülhamit döneminde de bu bağlılık söz konusu ama neden? Osmanlı dönemi de o dönem düşünün. Yani Rusya'ya baş edemeyen bir devlet konumundayız. Osmanlı Devleti oradan gelen çağrılara fazla karşılık veremiyor ama kendi içinde durduğu konumda rahatsız edici olduğu için bir şey yapamıyor. Ama o dönemde niye karşı şey yapmıyorlar? Çünkü Osmanlı Devleti'nin iletişimde olduğu Kaşgar Hanlığını, Kaşgar'ı tampon bölge addetmişler. İngilizlerle Ruslar arasında bazı tampon bölgeleri, Merde bu tampon bölgelerinden bir tanesi. Şimdi orada ne oluyor biliyor musunuz? İngilizlerden korkan Ruslar Kaşgar'ı işgal edemiyor. Ruslardan çekinen İngilizler Kaşgar'ı işgal edemiyor. Çünkü kendi alanlarına sıçrayacaklar. Rusların Hindistan'a sefer düzenleme söz konusu. İngilizlerin de Türkistan topraklarına sefer düzenleme söz konusu. Göz yumuyorlar. Ama Ruslar yine de geri adım atmıyor. Unutmuyor Ruslar. Niye unutmuyor? Mesela General Tso adındaki bir komutana Çin'e yıllık zahire ihtiyacını veriyorlar. Yemek ihtiyacını karşılıyorlar. Diyorlar ki sen gir Kaşgar'ı işgal et. Ve Kaşgar'ı işgal ettiriyorlar Çin'e. Ve açık hava müzesi gibi, hapishanesi gibi bir aşamada şu anda Kaşgar. Bunun müsebbiplerinden birisi de Çin'e yaptığı yardımla Ruslardır. Şu anda da günümüzde Çin zulmü altında yaşayan soydaşlarımız var orada Kaşgar'da, Doğu Türkistan'da. O yüzden ikisi birbirinin ayağına basmıyor diyelim. Yani doğal tampon bölgeleri var, ikisi birbirinin ayağına basmıyor.
0: Hocam bu büyük oyun olarak adlandırdığınız durumda Rusya ve İngiltere arasındakini söylüyorum. Bu rekabet yalnızca Doğu Türkiye, Batı Türkistan'la mı ilgili daha çok, yoksa Doğu Türkistan'da da bu o büyük güç mücadelesi kritik bir cephe mi?
1: Şöyle oraya dair biz bir çalışma yaptık. İslam Akun. Ben mesela McCartney ile de alakalı birkaç çalışma yaptım. Tabii ki sadece Batı Türkistan sahasında görünmüyor. Bunun bir diğer ayağını da konsolosluklar aracılığıyla Doğu Türkistan'da gerçekleştiriyorlar. Şimdi o 20. yüzyılın başları Doğu Türkistan'da Çin'in egemenliğinde olan ve Türklerin esaret altında yaşadığı bir döneme giriliyor. O dönemde İngilizler buraya bir pardon Ruslar buraya bir konsolos atıyor. Petrovski adında bir konsolos. Ruslar adına çalışıyor. O dönemde de George McCartney adında bir İngilizler buraya büyükelçi olarak gönderiyorlar. Ardından işte konsolos burada şey olarak göreve başlıyor. Şimdi büyük oyunun bu taraftaki şeyi biraz daha devletler nezdinde gelişirken o tarafta konsoloslar ve büyükelçiler özelinde gerçekleşiyor ve tam bir sahneye dönüşüyor burası. Büyük oyunun sahnesine. Orada çok enteresan bir karakter var. Ona biraz sonra değineceğim. Perovski ve McCartney birbirinden hiç haz etmeyen iki komuta, iki devlet adamı. Çünkü birisi Rusya'yı temsil ediyor, diğeri İngiltere'yi temsil ediyor. Buradaki ana gaye şu. İşte o bölgelerde Doğu Türkistan'daki yapılan kazılarda Budist, işte Maneist el yazmalarını, Soğutça yazılmış belgeleri, yapılan kazılarda alarak Avrupa'ya ulaştırmak. İngilizlerin amacı, gayesi bu. Rusların gayesi ise Rusya'ya ulaştırmak. Orada el yazmaları üzerinden devletlerin bir büyük oyunu sahnelediğini görüyoruz. Şimdi burada çok enteresan bir adam karşımıza çıkıyor. İslam Akun. İslam Akun Doğu Türkistanlı bir Türk. İslam Akun önce işte Sven Hedin'in yine buradaki bazı İngiltere'deki görevlilerin önderliğinde buralarda çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Bunlar gidiyorlar bölgede. Aurel Stein'in, az önce aklıma gelmedi, yine Sven Hedin ve Aurel Stein önderliğinde burada bazı kazılara gidiyorlar. Ve burada bazı yerlerde eski el yazmalarını bulduruyorlar. Bu bakıyor ki bu iş böyle çok meşakkatli. Yani sürekli bir yer bulacaksın, bu yerin doğru olma olasılığı, halktan dinleyeceksin hikayeleri, buraların doğru çıkma olasılığı, para da kazanıyor bu işten. Diyor ki ben diyor bunları diyor kendim yazmaya başlayayım. Oturuyor bu adam, el yazmalarıyla kendisi tekniğini öğrenip önce o el yazmalarını yazmaya başlıyor. Yazdıktan sonra bu el yazmalarını alıyor, toprağa gömüyor. Aldıktan sonra ateşle tütsülüyor bunları. Bir tarafını yakıyor, bir tarafını eskitiyor bildiğiniz taktikle. Bunu tekrardan yağmurlu bir günde tekrardan gömüyor ve ıslatıyor. Sonra çıkarıyor ve gidiyor bir yere gömüyor. Gömdükten sonra diyor ki bir yer buldum, gidelim. Gidiyorlar. Ya böyle hem İngiltere'yi hem Rusya'yı dolandırmış bir adamdan bahsediyoruz. Emperyal aktörleri dolandıran birinden bahsediyoruz. Yani uzunca yıllar bu adam kendi yazdığı el yazmalarını hem İngiltere'yi hem Rusya'ya satıyor. Böyle de bir enteresan bir şey var. Ama buradaki ana gaye zaten İngiltere'nin ve Çarlık Rusya'nın konsoloslar nezdinde büyük oyunu sahneleyip buradaki hakimiyetlerin, hegemonyalarını güçlendirmek. Devletin gücünü burada hissettirmek. Ama burada ne kadar güçlü olurlarsa Türkistan'da Rusya o kadar güçlü olacak. Bu kadar, burada ne kadar güçlü olurlarsa İngiltere, Hindistan da bu kadar güçlü olacak. Aslına bakılırsa 20. yüzyıla gelindiğinde artık bunlar birbiri ayaklarına basmamak için sözleştikleri için doğal sınırlarına da ulaşmış durumdalar. Yani bir daha harekat düzenleme olaylarına açıkçası girmiyorlar.
0: Hocam peki Osmanlı tabii İstanbul'da kalbe atıyor ama gözü ruh ne kadar Türkistan'da? Yani el uzatmak istiyor, uzatamıyor mu? Önünde ne engeller var? Biraz bahsettiniz ama yani Osmanlı dediğimiz yapı, hükümdarlık bu kadar karışıklığa mutlaka bir hakimiyet kurmak ister. Neden yapmamış Osmanlı, el atamamış? Nedir aşılmaz duvar Osmanlı için?
1: Şimdi biz Osmanlı Devleti biliyorsunuz Batı Türklüğünün başı. Bir de bunun yanı sıra Osmanlı Devleti'nin İslamiyetle, yani halifeliği almasıyla beraber İslami bir yönü de var halifenin. Yani hükümdarın. Şimdi burada Özbeklerle olan ilk ilişkiler aslında bakılırsa 1500'lü yıllarda Kazan ve Astrahan Hanlığı'nın işgaliyle başlıyor. Ruslar bu coğrafyayı işgal ettikten sonra Kazan ve Astrahan yıllarca Türk toprağı olan bu şehirler ne yapılıyor? Osmanlı Devleti'nin, pardon, Rusya'nın himayesine giriyor. İşgal ediliyor. Şimdi biz diğer programlarımızda bahsettik. Güneyde bir de Safeviler vardı hatırlıyorsanız. Safeviler de Şia kolundan. Doğal olarak bunlarla Özbekler arasında ciddi bir çekişme var. Ve Kabe'ye, Hicaz'a giderken bunlar hac güzergahını daha yakın olan İran üzerinden değil de Astrahan üzerinden Karadeniz'e, Karadeniz üzerinden İstanbul'a uğruyorlar. Halife Hazretleri'nin bulunduğu baş şehrimiz olan İstanbul'da bulunarak akabinde Konya üzerinden hac güzergahına gidiyorlar. Türkistan'ın hacıların güzergahları bu. Ancak Ruslar Astrahan'ı ve Kazan'ı işgal edince buradaki Türk nüfusu ve Müslüman nüfusla tanıştılar. Ve bu Müslüman nüfusa bu güzergahlarda, geçişlerde ciddi sıkıntılar çıkartmaya başladılar. Ve biz burada artık Müslümanların Osmanlı Devleti'ne yakarışlarını görüyoruz. Yani bizi buradan kurtarın. Ruslar buradaki hac güzergahımızda ciddi derecede sıkıntılar çıkartmaya başlıyorlar diye. Ama mesela Osmanlılarla Özbekler arasındaki ilk ilişkiler dedik ya, Feridun Bey münşaatında bu 1500'lere dayanır. Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'in işte Şah İsmail'i yendikten sonra o tarafa gönderdiği mektupları, Şah İsmail'i nasıl yendiğini anlattığı mektuplarından bahsedilir. Yine o tarafın Abdullah Han zamanında yaptığı seferlerle Osmanlı Devleti'ne yaptıkları işleri anlattığı mektuplar vardır. Ama sürekli o dönemde Abdullah Han devri hariç, çünkü Abdullah Han Herat'ı da ele alıp Osmanlı Devleti ile artık başa çıkacak aşamaya gelme aşamasında olduğunu bazı şeylerinde göstermeye başladığı bir dönem. Çünkü Safevileri bazı savaşlarda yenmiş ve Osmanlı Devleti ile de başa çıkabilirim imajı verdiği dönemlerde biraz ikili ilişkiler gerilse de, ama o dönemde başlayan ilişkilerin nereden bakarsanız bakın tamamı Osmanlı Devleti'nden yardım ve destek arayışı. Şimdi Hacılar Osmanlı Devleti yardım etmek istemiş. İşte Sokullu Mehmet zamanında yapılan o proje var ya, kanal projesi. Hı hı. Astrahan Seferi düzenleniyor. Ancak kış şartlarından dolayı ve devlet adamlarının Sokullu'nun yapmak istediğini anlayamamasından dolayı bir de şöyle bir etken de var. Kırım Hanı'nın da bu sefere çok fazla gönüllü olmayışıyla da alakalı bu seferin sonlandırıldığı ve başarısız olduğu da söylenilir. Ve Osmanlı Devleti buradaki hacılara yardım edemez. En şaşalı olduğu dönemden bahsediyoruz. Yardım edemez. Sadece çarlara uyarılar geçirilerek hani kolaylık sağlayın diye bazı Osmanlı arşiv belgelerinde yazılar var. Ancak 1700'lü yıllara gelindiğinde hanlıklardan, hem Buhara'dan, hem Hive Hanı'ndan, hem Hokant Hanı'ndan ciddi mektuplar geldiğini görüyoruz. Ve o dönemde de artık Osmanlı Devleti Çarlık Rusya ile ciddi manada başı belada. Bakın 1700'lü yıllarda Hive Hanı'ndan gelen mektup şunu diyor: lütfen Turan'a bir şehzadenizi gönderin. Göndereceğiniz şehzade bizi sizin adınıza yönetsin. Biz tamamen size bağlı olalım. Ya biz size bağlı olalım ki bizim ülkemizdeki Cengiz oğullarını, hani bu kukla han muhabbeti demiştik ya, Cengiz oğullarından kurtaralım da biz sizin adınıza bu ülkeyi yönetelim diyor. Mesela yine Hokant Hanlığı'na bir tane gömlek gönderiliyor. Bir gömlek. Padişaha geliyor, padişahtan destek isteniyor. Padişah buna destek veremiyor ama padişah buna sadece bir gömleğini veriyor. Bu gömleği alıp geri dönen elçiler Buhara Hanı'nın gazabından korkuyorlar. Buhara Hanı gömleği istiyor. Yani bir halifenin, bir padişahın gömleği için birbirlerine giriyorlar. Sonrasında Hokant Hanı'na götürüyorlar. Hokant Hanı devlet töreni yaparak bu gömleği şey yapıyor. Halife olmasından dolayı gerçekten bir saygı besliyorlar ve Osmanlı Devleti ile de ilişkileri her daim yardım amaçlı olarak yazışmaları söz konusu. Ama Osmanlı Devleti genel itibariyle yardım yapamıyor çünkü Rusya ile de başı ciddi manada sıkışık.
0: Hocam bugün Batı'nın Türkistan politikalarına baktığımızda o büyük oyun kapsamında hani Ruslar ve İngilizlerin o stratejilerinin hala görmek mümkün mü? Şu an yani Türkistan'da geçmişte yaşanan bu büyük rekabetin izleri hala var mı? Bir iki dakikada toparlarsanız.
1: Kesinlikle
0: Rus var. Demişken Putin sizi çıkışta vurmasın.
1: Kesinlikle var. Ama Allah'a şükür şunu da söyleyebiliyoruz. Türkiye'de var. O coğrafyada Türkiye'mizde var. O coğrafyada bağımsız Türk devletlerimizde var. Daha etkin karar alıcı mekanizmalarıyla hem Türk devletlerimiz etkin, hem de Türkiye Cumhuriyeti, hem devlet başkanları nezdinde, hem bütün kurumları nezdinde orada etkin. Evet, soruya şöyle başlayıp devamını getirelim. Bugün sadece İngiltere ve Rusya'da yok. Çin'de kuşak yol projesiyle bu coğrafyanın kendilerine ne büyük güçler katacağının net bir derecede farkında. Bu yüzden bu kuşak yol projesinin yapımıyla alakalı ciddi derecede hazırlıklar ve yeni varyasyonları var. Bu yüzden sadece İngiltere, Rusya ve Çin yok. Ancak Rusya tabii ki etkin. Yani ne yazık ki 1860'larda başlayan, bu coğrafya açısından söylüyorum, işgal uzunca yıllar devam etmiş. 1917'de bir de kültür asimilasyonuna yol açan Bolşevikler burada hem din hem dil asimilasyonuna yol açmışlar. O yüzden bu devletlerde hala etkin olabilirler. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Dediğimiz gibi bağımsız Türk devletlerimiz bugün ilelebet payidar olsunlar. Orada çok etkinler. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'de de bütün kurumlarıyla Türk coğrafyasında çok sık gidip gelen birisi olarak söylüyorum bunu. Çok her aşamada net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı da orada da hissettiriliyor.
0: Hocam desteklenen projelerle yönetmenim bitir diyor. Son 20 saniye desteklenen projelerle oraya gitmeleriniz, gelmeleriniz, akademik altyapılar Türkiye gerçekten bu işin peşini bırakacak gibi durmuyor. Evet. Ve gerçekten çok ciddi göz altında Türkistan coğrafyası sahipleniliyor. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hocam inanılmaz akıcı, çok keyifli bir program oldu. Tekrar tekrar izlenecek

0: nitelikte. Elinize ayağınıza sağlık, limanınıza sağlık bizimle olduğunuz. Çok teşekkür ederiz bu programda.
1: Ben teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Çok sağ olun.
0: Çok sağ olun hocam. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraberdik. Türkistan coğrafyasını, İpek yolunu ve büyük oyunu konuştuk. Elbette ki oradaki hakimiyet süreçlerini, mücadeleleri, jeopolitik kırılmaları ele aldık. Teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri izlediniz ve eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi

0: destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Birinci adım için modern Avrupa tarihini yeniden düşünmek diyelim. Sonra adımlarımızı ilerleteceğiz. Yeniden sözcüğü dikkat çekiyor. Modern Avrupa'nın bir tarihi var ama bunu yeniden düşünmek diye bir fikri var yazarımızın. Neden?
1: Evet, modern Avrupa tarihi hakkında aslında çeviri mahiyetinde olan çok fazla kitap var Türkçe'de. Ama Türkiye merkezli olarak yazılmış olan bir modern Avrupa tarihi kitabı eksikliği vardı. Bunu gözeterek akademik bir yazım diliyle popüler bir yazım dili arasında orta bir yol tutturarak en başta yani herkese yormayacak şekilde bir kitap yazmak istedim. Ve genel olarak da klişe olarak görülen, o şekilde kabul edilen tarih yazımıyla alakalı tabii bu akademik bir yönü var. Tarih yazımıyla ilgili bir problemden de bahsedebiliriz. Klişe olan bazı kavramlar, bilinenleri yeniden değerlendirmek istedim. Tarih yazımındaki, özellikle batıdaki yeni yaklaşım tarzlarını gündeme alarak, göz önünde bulundurarak ve dediğim gibi Türkiye'den bir Avrupa tarihçisinin yazmış olduğu bir kitap olması amacıyla da yeniden düşünmek ifadesini özellikle vurgulamak, kullanmak istedim. İşte kitapta mesela aydınlanma ile ilgili uzun bir bölüm var. Aydınlanma genelde bizde din karşıtı olarak görülür. İşte aydınlanma, bu biraz da Kemalizmle de alakalı olarak. İşte aydınlanma, Kemalizm bir aydınlanmadır. İşte Cumhuriyet, Kemalizmle birlikte eskin o köhnemiş batı inançlarını işte bir aydınlanma zihniyetiyle ortadan kaldırdı, Türkiye'ye bir aydınlanma getirdi şeklindeki genel bir klişe vardır. Bu klişe yeniden üretilir. Mesela o kitapta, Modern Avrupa Tarihini Yeniden Düşünmek kitabımda ben aydınlanma kavramının böyle bir kavram olmadığını, aydınlanma döneminde bile 18. yüzyılda aydınlanma yazarlarının kimisinin dindar olduğunu, kimisinin deist olduğunu, dinsizlik denilen bir meselenin henüz daha 19. yüzyıl, 20. yüzyıldaki gibi gündemde olmadığını, evet aklın merkezde olduğu, sivil toplum anlayışının merkezde olduğu ama kurumsal kilisenin eleştirildiği, yani dinin bizatihi kendisinin çok ciddi bir eleştiriye tabi tutulmadığını, ancak bunların 19. yüzyılın ortasından itibaren bir kırılmayla birlikte gerçekleşmeye başladığını vurgulayarak yeniden bir bakış getirmeye çalıştım. Aydınlanma bir örneği bunun. Bunun başka örnekleri de var. İşte Fransız devriminin aydınlanmayla ilişkisini kurarlar. Fransız devrimi de bu şekilde değil. Yani aydınlanma Fransız devrimine yol açmıştır. İşte Fransız devrimi gibi bir devrim vardır. Bu aydınlanma ve Fransız devrimi bütün dünyaya örnek olmalıdır. Bu modelin doğru olmadığını, aydınlanmanın Fransız devrimine doğrudan böyle bir etkisi olmadığını, birçok aydınlanma yazarının aslında mesela monarşi yanlısı olduğunu, işte Voltaire gibi. Yani anayasa monarşiyi savunuyorlar. Mutlak monarşi değil ama anayasa monarşiyi savunuyorlar. Dolayısıyla Fransız devrimi çok daha radikal bir şey olduğunu, bunun da uzun bir sürece yayıldığını, Fransız devriminin erken döneminin başarısızlıkla sonuçlandığını, hatta Fransız devriminden sonra ne oluyor? Kraliyet rejimi geliyor tekrar. En nihayetinde Napolyon geliyor. Dolayısıyla bu süreçlerin çok daha komplike olduğunu, asıl kırılmaların 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayıp 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ise imparatorlukların yıkılmasıyla birlikte en nihai halini aldığını vurgulamak istedim ama 1. Dünya Savaşı'ndan sonrasına girmedim. Zaten kitabın alt başlığı aydınlanmadan 19. yüzyılın sonuna şeklinde. Asıl işte bu sekülerleşme, çok daha radikal bir toplum anlayışının gelişmesi vesaire, bunlar aslında 1. Dünya Savaşı'nın etkileriyle sonrasında işte 3 tane imparatorluk yıkılıyor. Yani Habsburg İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu yıkılıyor. Dünyada yeni bir şekillenme oluyor siyasi anlamda. Bunun zaten entelektüel yansımaları da oluyor, toplumsal yansımaları da oluyor. Ve tam anlamıyla mesela bir sekülerleşme ancak Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşiyor. Bunlar da belki ileride bir 20. yüzyıl üzerine, bir 20. yüzyılda Avrupa tarihi üzerine bir çalışma yaparsam, hani bunları da gündeme getirmek istiyorum da açıkçası. Biraz bunun öncesinde işlerin böyle olmadığını, daha komplike bir durum olduğunu ifade etmeye, ortaya koymaya çalıştım. Okunabilir de bir kitap olduğunu da düşünüyorum. Kitap da zaten hani akademik niteliğe sahip bir kitap olmasına rağmen 3 baskı da yaptı. O açıdan da durumdan da memnunum yani. Hani istediğim hedefe de ulaştım. Çünkü hani bu roman, ya bir öykü kitabı değil, roman değil ya da popüler bir kitap değil, akademik niteliği olan bir kitap. Böyle bir baskı yapması da gayet de kitabında hedefine, başarıya ulaştığında gösteren bir şey diye düşünüyorum ben modern Avrupa tarihi kitabı için.

0: hem kişisel hem toplumsal hem de devletler arası politik ilişkilere yansıyor mu? Ne kadar belirleyici?
1: Tabii ben bunu tarih açısından konuşabilirim. Mesela şeyi düşüneyim, hemen bunu sorunca toplumlara yansıyor mu diye aklıma hemen Sırpların Kosova ile ilgili üretmiş oldukları mit geliyor. Yani Kosova Savaşı üzerinden bir milli kimlik inşa ediyorlar. Oradaki Osmanlı zaferinden kaynaklı olarak ve o mit üzerinden milliyetçiliklerini besliyorlar. 14. yüzyılın sonunda gerçekleşmiş olan bir savaşı sürekli olarak hafızalarında canlı tutuyorlar. Onu kendi açılarından mitleştiriyorlar. Hatta son yıllarda bununla ilgili bir film de yaptılar. Ben bazı parçalarını YouTube'dan bakma fırsatım da oldu. Kendini yapmış oldu. Orada işte 1. Murat'ın şehit edilmesini, ondan sonra Sırpların oradaki tutumunu, sanki savaşı kaybedenler yeniler onlar değil, yani onurlu bir mağlubiyet ve Sırpların haklılığının vurgulanması. Burada her millette, hele ki bu ulus devletler ortaya çıktıktan sonra bu mitlerin kullanımı çok daha gündeme gelen bir şey oldu. Her bir ulusun kendine ait bir miti gelişti. Yani mitler dönüştürülmüştü.

0: bilerek, hatta enteresan bir şekilde farklı farklı siyasi anlayışlara sahip kişilerin, grupların da aynı miti alıp bir tarihsel gerçekliği de mit haline dönüştürmeleri de söz konusu olabilir mesela. İşte Şeyh Bedrettin mesela, böyle bir figür. Şeyh Bedrettin bilebildiğim kadarıyla, benim uzmanlık konum değil ama Sünni bir alim, evet. Bazı aykırı görüşleri var. Ondan sonra Fetret Devri döneminde önde gelen de bir isim oluyor. Ama daha sonradan ne oluyor? Şimdi 20. yüzyılda Marksistler tarafından işte özel mülkiyete karşı çıkan bir devrimci, komünist şeklinde tanımlanıyor. Çağının ileri görüşlü, önde gelen bir komünisti biçimde tanımlanıyor mesela yüzyıllar sonra. Dolayısıyla herkes tarihteki bir figürü, bir olayı alıp, bunu bir millet de olabilir, bir kişi de olabilir bu. Dönüştürüp bambaşka bir hikaye haline getirebiliyorlar. Bunun Avrupa'da da birçok örneği var. Bizim işte toplumumuzdan vermiş olduğum Bedrettin örneği de buna uygun bir örnek. Yani mitler kullanışlı, politik açıdan da çok işlevli olan bir şey. Tam da bu noktada belki şeyden bahsedebiliriz yani. Hani, burada ben Kralın İki Bedeni diye Yannis Kantorowicz'in bir kitabını getirdim. Kitabı biraz daha detaylandırırım ama şöyle bir durum oluşuyor. İnsanların inanma ihtiyaçları, bir şeylere inanma ihtiyaçları, mitlere inanma ihtiyaçları her dönemde varlığını sürdürüyor, değişerek dönüşerek varlığını sürdürüyor ve günümüzde de belki de hani daha işte modern seküler topluma doğru geçiş, yani bu ilerlemeci anlayışta söylenen şey, burada belki de bu ihtiyaç daha da fazla olmaya başlıyor. Çünkü o inanç boşluğunu doldurmaya yarayacak araçlara dönüşüyor. Bu kişiler ya da olaylar üzerinden oluşan mitler diyebiliriz.
1: O zaman geldiğimiz noktadan devam edelim. Neden bu masanın üzerinde Kralın İki Bedeni kitabı var? Bu acaba sizin için neden önemli?
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere insanlar, bu Kralın İki Bedeni kitabı bir insanlar orta çağda siyasete nasıl yaklaşıyorlardı, siyasetin anlamı neydi, egemenlik kavramı neydi? Egemenlik sorusu benim eskiden beri çok zihnimi meşgul eden bir problem. Egemenliğin sınırları, işte modern demokratik cumhuriyetçi yönetim biçimi, monarşi, işte bir özellikle 20. yüzyıldan itibaren monarşinin kötülenmesiyle birlikte işte modern cumhuriyetçi yapıların, demokratik yapıların, demokratik demeyeyim de cumhuriyetçi yapıların kutsanması gibi bir şeyle karşı karşıyayız, monarşinin kötülenmesiyle. Orta Çağ'da sonuçta hakim olan yönetim biçimi monarşi. Bu monarşi egemenlik kavramı nedir ve modern egemenliği nasıl geçilmiştir? Bu sorunlar benim kafamı meşgul eden çalışmalarımda da hep bir şekilde gündeme gelen konulardan bir tanesi. Kralın İki Bedeni'nde de Ernst Kantorowicz çok enteresan bir kişi. Yani bununla ilgili bu bambaşka bir şey, program olur yani. Bir Alman Yahudisi, ondan sonra ama nasıl bir Alman Yahudisi? Alman milliyetçi tugaylarında yer alıp komünistleri Dünya Savaşı'nda öldüren bir Alman milliyetçisi. Almanları kurtaracak olan büyük Mesih tarzı bir imparator beklentisi içinde olan bir Alman milliyetçisi. 1938'e kadar da Almanya'da kalabiliyor. 38'de ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. 38'e kadar koruyorlar. Bizzat Nazi Partisi içindeki dostları koruyorlar. 38'de artık diyorlar ki sen git. Seni biz de koruyamayız. Bir Alman şeyinde bir beklenti var işte. Bu Birinci Dünya Savaşı sürecinde özellikle çok artıyor bu. Bir üst insan şeklinde bir yönetici gelecek. İşte onun sonu Hitler oldu zaten. Bu üst insan işte Alman toplumunu kurtaracak, Almanları dünyaya hakim kılacak. Dolayısıyla aslında Ernst Kantorowicz'in de kendisinin böyle bir kitabı yazmaya yönelmesi de çok doğal bir şey. Kralın nasıl algılandığı, etrafında nasıl ilahi bir hale oluşturulduğu üzerine duruyor. Kralın iki bedeni var. Biri bizim bildiğimiz kişisel bedeni, bir de kurumsal bedeni. Bu ikisi birbirinden ne kadar ayrı, ne kadar değil. Kitap bunu tartışan bir kitap. Ve bu problemlerden kaynaklanıyor. Kral eğer, yönetici eğer Tanrı tarafından seçilmiş, ilahi bir atamayla yönetime geldiyse, bunun o zaman şahsını kurumsal kimliğinden ayırmak mümkün müdür? Değil midir? Sorunları gibi sorunlar etrafında duruyor. İşte Mesih'in temsilcisi, işte Tanrı'nın temsilcisi. Aynı şeyler aslında bize de bir şeyler hatırlatıyor. Yani değil mi? Yönetim. Ama şöyle bir yanılgı var. Onu mutlaka vurgulamak gerekiyor. Yanılgı şu, biz sanki modern cumhuriyetçi yapılara geçtiğimiz zaman egemenliğin halka aktarımı ile birlikte bu problemin ortadan kalktığını düşünüyoruz. Hayır. Egemenlik halka aktarıldığı zaman niye insanlar, toplumlar bir güçlü yönetici figürüne ihtiyaç duyuyorlar? Mesela Napolyon bunun güzel bir örneği. Niye buna ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü toplum böyle bir egemenlik anlayışını istiyor bir şekilde. Yani halk egemenliğini verebileceği, kendisini temsil edebilecek, aslında ilahi seçilmiş gibi görebileceği bir yöneticiye de ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu monarşik yönetim biçimi belki ortadan kalkmış olabilir mutlak monarşi biçimde. Ama mutlak monarşi toplumun, insanların gözünde, belki de kalbinde bir şekilde eğilim gösterdikleri, istedikleri bir yönetim biçimine de dönüşüyor. Bu nokta bence önemli. Yani güçlü bir yönetici figüründe, mesela bizim tarihimizde hep vurgulanan bir şey vardı, merkeziyetçi yönetim. Yani şeyi sevmemek, ademi merkeziyetçiliği, çoğulculuğu sevmemek, hep merkezden yönetilme, birlik arzusu mesela. Bu da yine bununla alakalı bir şey diye düşünüyorum. O yüzden cumhuriyetin ve halk yönetimi şeklinde yanıltıcı olduğunu, tarihin bir anındaki bir hakim yönetim şeklini temsil ettiğini düşünüyorum. Ve bu geçişikleri, buradan ne kadarı bu döneme kalmış, ne kadar o dönemde kalmış gibi sorunlarla da ilgilenmeyi düşündüğüm için bu kitap benim favori kitaplarımdan biri olmuş durumda.
1: Peki neden katı olan her şey buharlaşıyor?
0: Katı olan her şey buharlaşıyor Maksim'in sözü. Kitabın başlığını da Marshall Berman ondan dolayı yapmış bu şekilde. Bu kitapta modernizmin hikayesini anlatıyor ama bunu anlatırken Faust, Goethe'nin Faust'u, ondan sonra Baudelaire'in Paris sıkıntısı, Dostoyevski'nin yine eserleri üzerinden ve şeyi de yaparak, işte mesela Çağdeli Petro'nun Petersburg şehrini kurma hikayesi gibi hikayelere de göndermeler yaparak ve yine Marx'tan epey de bahsederek modernizm ne olduğu sorununu böyle interdisipliner bir şekilde edebiyattan, romanlardan örneklerle de gösterme açısından beni çok etkilemiş de bir kitaptı. Hep de yani o tarz bir şeyle yazma arzum da var açıkçası. Yani bundan sonra yazacağım şeylerde, yeni şeylerde biraz daha Ernst Kantorius'un İki Kralın İki Bedeni, Marshall Berman'ın da katı olan her şey buharlaşıyor tarzı, interdisipliner, zaten interdisipliner şeyler yapmaya çalışıyorum da bu ikisini gözeterek bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Onun için bu ikisini özellikle getirmek istedim.

0: Öyle anlıyorum ki bir yazar olarak aslında çalışmalarınızın okura ulaşması konusunda da özel bir ilginiz ve isteğiniz var. Ve bu bizim işimizi okur olarak gerçekten kolaylaştıran bir şey. Çünkü bir uzmanlık alanı içinden söylenmiş sözü algılayabilmek, sentezleyebilmek kolay bir mesele değil. Ciddi zaman ve emek sarf edilmesi gereken bir şey. Fakat şimdi anlaşılması, hazmedilmesi ama akademik bilgiye dayanması, gerçek bilgiye dayanması, fakat onun altında, alt metninde yine hikayeler, efsaneler. Hayatımızın ne kadarı bilim, ne kadarı kurmaca?
1: Hepsi kurmaca. Bence öyle ya. Ya zaten şimdi hani yaptığım iş sosyal bilimler sonuçta ve tarih, sosyal bilimlerin de hatta biraz daha edebiyata yakın bir şeyinden bahsediyoruz. Sonuçta belirli, evet, tarihsel malzemeyi, belgesel malzemeyi kullanıyoruz ama o belgesel malzemeler veyahut da metinleri inşa edenler biziz. Yazar. Yazar inşa ettiği için de seçmecilik de yapıyor burada. Seçtiğimiz için de o, yani hangi kaynağı nasıl kullanacağımızdan tutun, hangi metin türünü ya da belge türünü seçeceğimize kadar her şeyi kendimiz belirliyoruz. Dolayısıyla burada aslında

0: aslında siz yılların birikimi olarak getirmiş olduğunuz arka plandaki ideolojiniz, düşünceleriniz, duygularınız hepsini bir araya getirerek siz bir kurmaca inşa ediyorsunuz. Tarihle edebiyat zaten 19. yüzyılın başına kadar birbirlerinden ayrı olarak görülen şeyler değil. Yani 7 özgür sanat diye aslında İslam geleneğinde de yansıması var da Batı geleneğinden tabii ben daha uzmanlık alanı olduğu için daha güvenli yoldan gideyim, öyle söyleyeyim. 7 özgür sanat diye ifade edilen eski Yunan ve Roma'ya dayanan bir eğitim tarzı var. Burada edebiyatla tarih birbirlerine ayrı değil. Retorik, gramer ve mantık sosyal bilimleri oluşturuyor. Dolayısıyla tarih bunların üçünden de bir şey alıyor. Yani retorik şekilde yapacaksınız, bu retorik ederken sözlü ve yazılı şekilde. Bunun yanı sıra söylediğiniz sözler, yazdığınız metin bir tutarlılık içinde olacak, mantıksal tutarlılık içinde olacak ve bunu iyi yazmaya çalışacaksınız. Kurgunuzu iyi yapacaksınız. Dolayısıyla tarihle edebiyat alanları birbirinden hiçbir zaman ayrı görülmedi. Ancak bu 19. yüzyılda profesyonelleşme başlayınca bütün alanlar birbirinden ayrıldılar. Tarihte kendini bir bilim olarak, işte belgeleri okuyarak, devlet belgelerini okuyarak yeni tarzda edebiyattan farklı bir bilim olarak kendini lanse etti ama artık bu 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren hep vardı da bu eleştiri. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu çok daha arttı ve tarih ile edebiyatın birbirinden çok da koparılamayacağı, ayrılamayacağı konusunda da artık bir genel görüş var. Türkiye'ye her ne kadar bunun yansıması çok sınırlı olmuş olsa da dünyada genel olarak bu alanların birbirinden ayırmanın zor olduğuna dair ciddi bir külliyat ve gelenekte oluştu diyebiliriz. Dolayısıyla ben yaptığım işi de evet gerçeğe dayalı olan, bu nokta önemli, gerçek bilgiye dayalı olan bir kurgu. Yani ben hani kafamdan üretmiyorum bilgiyi. Gerçek şey dayalı. Tekst 13. yüzyıl metni okuyorum, 15. yüzyıl metni okuyorum, 19. yüzyıl metni okuyorum. O metinlerden ama yine ben ne yapıyorum? Seçiyorum, bir kurgu oluşturuyorum. Dolayısıyla bu ayrımı yapmak biraz zor. Hani tam anlamıyla bir kurgu değil, öykü ya da roman değil ama bizim hani bir sosyoloji gibi ya da matematik gibi diyelim. Biraz daha kesin bilimlerden bahsedeyim. Onlar kadar da kesin şeyler vermeye çalışan, verebilecek olan da bir alandan bahsetmiyoruz tarih deyince. Mesela kurmaca boyutunun çok belirgin olduğu aşikar bu alanda.
1: Bütün bu çalışma alanının dışında bir okur olarak zevk aldığınız, döne döne vardığınız, kapısından tekrar tekrar geçtiğiniz tür, yazar ya da kitap var mı?
0: Şimdi şöyle, bu soruya tabii çok geniş bir şey. Nasıl cevap vereceğimi aslında düşündüğümde biraz zorlanıyorum da. İlgi alanlarım çok farklı. Yani hani çok fazla klasik eser de okuyorum. Mutlaka hani şöyle bir düşüncem var. Okuyabildiğim kadar Batı klasiği okumak. Batı tarihi çalıştığım için biraz da hani daha fazla vakıf olabilmek o kültüre. O açıdan mümkün oldukça Batı klasiği okumaya çalışıyorum. Birincisi bu. İkincisi benim küçüklüğümden beri gelmiş olduğum bir düşünce şeyi var, geleneği var. Onunla ilgili çocukluğumdan beri bende iz bırakmış, yer etmiş olan yazarları da okumuş. Şimdi çok kötüleniyor ama ben çok seviyorum. Necip Fazıl Kısakürü'yü hala dönüp okuyorum. Şimdi bir eleştiri şeylerinden biri haline gelmiş durumda. Ben döne döne okuduğum, sevdiğim bir isim. Hani Kralın İki Bedeni'yle Necip Fazıl yan yana gibi görünmeyebilir ama o şeyi devam ettiriyorum. Bunun yanı sıra son zamanlarda okuduklarımdan benim çok sevdiğim bir romandan bahsedebilirim Batı'dan. Joseph Roth'un Radetzky Marşı diye bir romanı var. Bir gazeteci, Avusturya Yahudisi ve Habsburg İmparatorluğu'nun çöküşünü 19. yüzyıl sonları itibariyle İmparator Franz Joseph'in çok uzun bir imparatorluk dönemi oluyor son imparator. Onun dönemini içeriden böyle anlatıyor. Bizi biraz bu açıdan şeye benzetiyorum. Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam romanına benzetiyorum yani. Onun da Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk yılları ile ilgili bence güzel bir roman. O da eleştirilecek yönleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Bence akıcı iyi bir roman. Onu mesela çok keyif aldığım bir eser olarak söyleyeyim.

0: diyebilirim. Genel olarak aklıma gelenler şu anda bunlar.
1: Son bir soru. Bütün kitaplığınız elinizden alınacak. Tek birini koruma hakkınız var. Hangisiyle kalan ömrünüzü geçirmek istersiniz?
0: Akademik mi olacak yoksa? Akademik olacaksa Ernst Kantorowicz'in kitabı, Kralın İki Bedeni. Eğer akademik olmayacaksa, tamamen duygularıma hitap edecek bir şey olacaksa, beni canlı tutabilecek kitap Çöreğinen Nur, Necip Fazıl Kısakürek.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Fausto Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. II. Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu, onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ahraf'ta Söyler programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün programımızda çok uzun zamandan beri değil mi aslında konuştuğumuz ve çok şerefli bir mesele sebebiyle programımızda olan oyuncu Sumut aktivisti Muhammed Özdemir kardeşimize hoş geldiniz dedikten sonra yine Muhammed kardeşime kardeşim diyeceğim, bir sakıncası yoksa. Çünkü lütfen gerçekten abla. Her anlamda Sumut'u taşıyan, Gazze meselesini gerçekten unutmak işgaline terk etmeyen muazzam bir kardeşimizsin. Bu yüzden bu kardeşim benim için çok kıymetli.
1: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet, teşekkür ederim. Ama ben şimdi kaideyi bozdum. Ben var ya şu anda kaideyi bozdum. Hemen hiçbir şey olmamış gibi tekrar başa dönüyorum. Diyorum ki oyuncu, Sumut aktivisti, burası önemli, Muhammed Özdemir kardeşimiz Arap'tan. Evet, Arap'tansın.
1: Yani Sumut filosuna katılmadan önce birçok noktada Araf'taydım. Ama orada o yaşanılanlar, oradaki arkadaşlıklar, oradaki paylaşım, o yol sürecindeki yaşanılanlar aslında Araf'ta olmayı çok da gerekli olmadığını, bir amaç uğruna yaşamak gerektiğini hatırlattı bana bir kez daha. O yüzden tek Araf'ta olduğum durum, varamadığım yolun sonu. İnşallah.
0: Evet, onu konuşacağız. O çok önemli.
1: İnşallah orada Araf'tan çıkmış olacağım.
0: Peki bu Araf durumunu biraz duracağız. Zaten programımızın başlıca konusu da Sumut olacak. Sumut kelime manası. Evet. Her tarafını iyiliş ederek programımızı sürdüreceğiz. Ben biraz sende kalmak istiyorum kardeşim. Sizde kalmak istiyorum. Şimdi oyuncusunuz. Değil mi? Hala aktif oyunculuk devam ediyor mu?
1: Oyunculuk devam ediyor. Şu an ama daha çok aktif olarak Fox Plus'ta basın mensubu olarak.
0: Evet, muhteşem içerikler evet. Hazırlıyorsunuz. Buradan da duyuralım. Fox Plus Net
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Mention'ı diye Twitter adresini de söylemiş oldum. Ama gerçekten Gazze meselesi hususunda muazzam bir dijital ansiklopedi oluşturuldu. Yani, bu yüzden kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.
1: Şunu söylemek istiyorum. Biz evet işimiz gereği basın mensubu olarak ya da haber yapmak üzere çalışıyoruz ama Gazze konusunda asla mesleki bir refleksle hareket etmiyoruz. Tamamen duygularımızla, tamamen öngörüyle hareket etmeye çalışıyoruz. Ben ve bütün arkadaşlarım, bütün çalışma arkadaşlarım zaten bu filo sürecinde de 24 saat boyunca neredeyse hiç uyumadan bu işe emek verdiler. Hem Gazze için hem filodaki diğer arkadaşlarımız için müthiş çalışmalar yaptılar. Onlara buradan teşekkür ediyorum ben de.
0: Eyvallah. Focus Plus'daki meseleye de geleceğiz. Ama ben dediğim gibi Muhammed Özdemir'den çok uzaklaşmayacağım. Şimdi bu oyunculuk meselesinde aslında şöyle bakabiliriz. Şöyle bir perspektif sunabiliriz. Dünyada bizi şaşırtan, belki de hep öyleydi bilmiyoruz. Hüsnü niyetimizle sorayım soruyu. Daha çok böyle baktık ki aktörler, aktrisler, işte bir takım daha alternatifteki sanatçılar, müzisyenler inanılmaz bir duyarlılık gösterdiler.
1: Evet.
0: Hatta dedik ki hani Türkiye'de de baktığımız zaman işte

0: İşte bir takım bananeci, ünlü mamül kısımların gereksiz potpourri'lerini de çıkartırsak aslında bu sesler de biraz azaldı. Yani vicdan ki olması gereken değil mi? Daha çok ön plana çıktı. Şimdi sen de bir oyuncu olarak kardeşim, Muhammed kardeşim, burada bu dünyadaki çıkış şaşırttı mı? Türkiye'yi dünyaya göre sanatçı ve oyuncu daha çok bu görsel basında katarsak içine nasıl görüyorsun, nasıl buluyorsun?
1: Şimdi şöyle, öncelikle şöyle bir durum var abla. Sanatçı dediğiniz insan zaten bir kere kendi toplumunda, kendi yaşadığı toplumda ve dünya toplumuna duyarlı olmak zorunda. Yaşanılan her şeye. Hemen her şeye. Şimdi bu zaten sanatçının yaptığı sanata eğer duyarsızlaşırsa sanata aykırı bir şey. Zaten sanat duyar gerektiren bir şey. Aslında şaşırtmadı. Sadece şaşırtan nokta şuydu, daha fazla yüksek çıkması gerekiyordu bu seslerin. Daha fazla insanın korkmadan, mesleki kaygı, ekonomik kaygı gütmeden, yok olma kaygısı gütmeden daha fazla seslerin yükselmesi gerekiyordu. Ya dünyada daha cesurlar, aktrisler, aktörler, oyuncular, sanatçılar. Ülkemizde de yavaş yavaş o ilk zamanındaki tırnak içinde şey vardı ya ilk başlarda.
0: Bananeciler
1: vardı, işte topraklarını sattılar vardı. Velev ki öyle oldu. Sonuçta bir katliam var. Sonuçta bir felaket ve nekbe var yani. Bu neyin önüne geçebilir ki? Hani bananeci olmanıza sağlayacak bir durum değil. Tam tersi, işin olabildiğince işin içinde olmanız lazım. Bu anlamda yavaş yavaş bu şekilde olumlu anlamda, yani ses yükseltme anlamında artış var. Bu da güzel bir şey tabii. Daha da seslerin yükselmesi gerekiyor. Daha fazla yükselmesi gerekiyor. Çünkü söz konusu olan devletçik, devlet değil aslında, en büyük korkusu insanların sesi. İnsanların sesinden çok korkuyorlar.
0: Aslında orada bir takım bu anlamda neden korktukları üzerine bu oluşumların, teröristlerin neden korktuğu üzerine bir şahitliğin de oluştu.
1: Evet.
0: Yani en çok neden korktuğunu. O sürece geçeceğim. İstersen çok bekletmeyelim. Yani Sumut kelime manasıyla kararlılık ve direniş. Bence
1: direniş, sarsılmazlık.
0: En güzel isim de bulunmuş oldu.
1: Evet, evet.
0: Bu aslında uluslararası.
1: Tabii ki.
0: Sadece
1: evet.
0: Türkiye filosu değil, uluslararası bir filo. Aslında ilk
1: uluslararası filoya katılmak, ve sivil bir.
0: Sivil, kesinlikle. Evet. İlk filoya katılmak istedin. Ama olmadı galiba.
1: Evet.
0: İkincisi ve o sürecin başlangıcı. Orada yaşadıkların, seni dinliyoruz kardeşim.
1: Şimdi şöyle abla, ben ilk filoya katılamadım ama neredeyse ilk filonun, biz hani Focus Plus olarak ilk filonun neredeyse tamamen içindeydik. Bütün süreci takip ediyorduk. Canlı yayınlarımız oluyordu. Oradaki arkadaşlarımıza bağlantılarımız oluyordu. İkinci filo söz konusu olduğunda bizim yöneticimiz sevgili Tarık Kavraz, ona da buradan selamlar olsun. Ben bir stüdyo çekiminden çıktıktan sonra bizim stüdyo ofisimizin bahçesine gittim ve dedi ki böyle böyle işte Sumut filosu ile ilgili bir talep var, gelmemizle ilgili, gitmemizle ilgili. Ben hemen tamam dedim, tabii ki dedim. Sonra bir İngilizce durumu, dil durumu söz konusu oldu. Bir benim gitme durumum askıya alındı. Bir başka arkadaşımız, beraber yola çıktığımız arkadaşımız sevgili Mustafa Enes Topal, onunla o gidecekti, filoya katılacaktı. Ama benim içime sinmeyen, beni böyle bir durduramayan bir şeyler vardı hep. Yani gitmeliyim, yani beni sürekli çağıran bir şey vardı filoya. Gitmeliyim gibi bir düşünce vardı. Sağ olsun bir ablamızı aradım. Dedim ki, abla ben gitmek istiyorum dedim. O da dedi ki, sen gitmek istiyorsan gidersin o zaman dedi. O vesileyle iletişimimiz arttı. Birkaç kişiyle görüştük vesaire. Normalde tabii haklı olarak bir medya kuruluşundan bir kişiyi götürmek istiyorlar. Çünkü çok fazla başvuru var. Çok fazla gitmek isteyen insanlar var. Biz de daha faydalı olacağımızı düşündüğümüz için, ikimizin orada olmasıyla ilgili daha fazla faydalı olacağımızı düşündüğümüz için bu konuda ısrarcı olduk. Bir de gönlüm zaten orada, gitmek istiyorum. Velhasıl kabul edildi. Eğitimlere girdik. İşte bir takım seminerler oldu, eğitimler oldu. Onları tamamladıktan sonra Barcelona'ya uçtuk. Gittik biz 7 Nisan'da. Orada filonun diğer katılımcılarıyla, dünyanın birçok ülkesinden gelen filonun diğer katılımcılarıyla buluştuk. Oradaki eğitimler Ri tamamladık. Sonra gün geldi çattı. Biz yola çıkmaya başladık. Şöyle ilginç bir durum oldu. Bizim asıl çıkacağımız, yolculuğa çıkacağımız gemi son anda bozuldu. Çıkamayacak durumdaydık ve biz sadece ikimiz kaldık. Çünkü bütün gemiler dolu. En son sevgili Tiago ile bir görüşme yaptık. Tiago dedi ki tamam, ana gemide bizim saf gemisine gelebilirsiniz dedi. İtalya'ya kadar.
0: Tiago da aslında şu anda işkence gören.
1: Evet. İşte bugün sanırım özgürlüğüne kavuştu.
0: Yani o süreç içerisinde evet. Daha ağır bir muameleyle karşılaştık.
1: Tabii ki onu detaylı anlatacağız, konuşacağız sanırım onu. Ondan sonra biz saf gemisiyle yolculuğumuz başladı. Ama bizde müthiş bir heyecan var.
0: Çok gemisi ismi Safsaf mı?
1: Safsaf evet. Ay. Filistin'de işgal edilen köylerden birinin öyle adı Safsaf.
0: Daha çok böyle olmuş galiba. Hani Filistin'de böyle işgal edilen
1: bütün gemilerimizin ismi. Adı Filistin'e dair isimleri Filistin'e dair. Yani köyleri, mahallesi ya da işte bir kült olmuş bir karakterin ismi. O şekilde gemiler isimlendirilmişti. Biz gemiye bindik ve yolculuğumuz başladı. Heyecanlıyız, çok umutluyuz. Gazze'ye gideceğiz umudu var sürekli içimizde. Yaklaşık herhalde bir 8 günlük Barcelona'dan İtalya'ya yolculuğumuz sürdü. O yolculukta oradaki aktivistlerle çok fazla sohbet etme zamanımız oldu. Tanışma fırsatımız oldu. Müthiş insanlar. Yani aynı dili konuşmuyorsunuz, belki aynı inanca sahip değilsiniz, ideolojiniz aynı değil. Ama Gazze'nin buluşturduğu ortak bir noktada her şey aynı aslında. Müthiş bir durum vardı orada. O yolculuk esnasında dediğim gibi işte herkesle sohbet ve röportaj yapma fırsatımız oldu. Konuşma fırsatımız oldu. Güzel insanlarla tanışma fırsatımız oldu. Ve
0: şaşırtan bir şey oldu mu?
1: Ya şu oldu abla. Şöyle beni bu Sumut filosunun o mistik havasına daha fazla sokan, hep böyle bir mistik şeyi vardı benim içimde. Daha fazla sokan bir olay oldu. Bizim bir akşam, müsaaden olsa anlatayım
0: tabii
1: onu.
0: Tabii ki, estağfurullah.
1: Bizim bir akşam gemimiz bozuldu. Geminin dümeni bozuldu daha doğrusu. Dümeninde hidrolik sisteminde bir pistonlarda bir problem oldu. Şey yönlenemiyor. Yani gemi dönemiyor, sağa sola gidemiyor. Dümdüz gitmek zorunda kaldı. Ve şey denizin ortasındayız. Hani herhangi bir tamire ihtiyacı olan herhangi bir parçaya çok uzağız. Bizim kaptanımız dedi ki ben dedi bunu tamir ederim dedi. Şuayb vardı orada. Nasıl tamir edersin diye sordu. Dedi ki şu hani mutfakta kullanılan kesme tahtası var ya, ekmek kesme tahtası, sebze kesme tahtası. Dedi ki ben bununla yaparım dedi. Yani yapabilirsen alkışlarım dedi. Bir diğer arkadaşımız dedi mümkün değil, yapamazsın dedi. Koca gemi. Bu arada gemi 1937 yapım bir gemi. Çok eski bir gemi. Dedi ki yaparım dedi. Hatta biz onu kendi sayfamızda içerik olarak paylaştık. Hikayeleştirdik onu. Kaptan aldı bir tornacı edasıyla kesme tahtasına bir parça kesti. Sonra onu yonttu. İşte matkabıyla, testeresiyle, zımparasıyla vesaire yaptı. Allah'ım. Ve onu koca dümenin bir parça, küçük bir parça dümene yerleştirdi. Ve o yol devam etti.
0: Yani bir ekmek tahtasıyla.
1: Tabii. O yol devam etti. Oradaki beni ilk alan, ilk böyle can alıcı hikaye olarak aklımda, kafamda, zihnimde oluşan hikaye bu. Çok etkilemişti beni. Dedim ki, hatta biz Enes abiye sormuştum beraber gittiğimiz arkadaşıma. Dedim ki abi yani şu parçayla, şu kesme tahtasıyla yola devam ediyorsak Gazze'ye girmeyecek miyiz acaba yani? Böyle bir içimizden bunu geçirdik. Çok etkileyici bir hikayeydi.
0: Bir de oradaki kardeşlerimizin, oradaki yetimlerin sizi beklediğinizi de biliyorsunuz.
1: Zaten o hep üzerimizde, hep zihnimizde, hep yanımızda. Şöyle bizim uyuduğumuz yerde oradaki Gazze'li çocuklara götüreceğimiz okul çantaları var. Sürekli yatmadan önce hep o çantalara bakıyoruz ve o çantalara bakıp şu hayalleri kuruyoruz. Hepimiz ama habersiziz birbirimizden. Hepimiz şu hayali kuruyoruz. İşte o çantayı çocuğun bir çocuğun sırtına astığımızı, işte sarıldığımızı, güldüğünü, gülüştüğümüzü, kucaklaştığımızı hep bunları hayal ettik. Yani aslında günlük hayatımızda çok normal olmasına rağmen bazen yaşamadığımız, yaşatmadığımız durumun muhtacı gibiyiz şu an. Bu üzüyor bir yerde ama o umut bizi inşallah oraya vardıracak.
0: Gemide ne vardı? İşte çocukları sevindirecek eşyalar, ilaç.
1: Yani. İlaç vardı, bez, kıyafet vardı, çanta vardı, bebekler için bezler vardı, gıda gıda malzemeleri vardı.
0: İsrail bunu ne tarafa çekmeye çalışıyordu mesela? Hani bir terör şeyi vermeye çalışıyor ya, bir izlenimi. Yani ne taşımamız lazımdı orada?
1: Yani İsrail'in anlatmak, söylemek istediği ne
0: hatta
1: biliyoruz.
0: Şöyle oldu sevgili Muhammed kardeşim. Netanyahu o ilk iki gün sonra bir açıklama yaptı. Alay eder gibi bir açıklama yaptı. Dedi ki işte YouTube'dan izleyebilirler kendilerini gibi. Aslında tamamıyla o direnci kıracak. Tamamıyla kendi oluşumuna müsait şeyler sızdırdı. Dolayısıyla belki gördünüz mü bilmiyorum o. YouTube'dan kendilerini izleyebilirler gibi Sumut'la alakalı. Bu anlamda aslında bir korku da var. Şimdi oraya geleceğiz. Yani Evet. Neden çok korkuyorlar ve bunu çok hissettiğini söylemiştin.
1: Şundan, şimdi bizler inançlı insanlarız. Bizim ölüm korkumuz yok. Yani hele ki öylesi bir durumda ölmek, ölmenin bir şeyi var, mertebesi var bizim kafamızda. Onlarda öyle bir durum yok. Onların tek tutunduğu dal hayatta kalabilmek ve yaşayabilmek. Tamamen korkularının sebebi bu. Geçmişten kalan bir refleks de var tabii. Geçmişlerinden kalan bir refleksleri de var. Enteresan korkuları var. Yani bizim ellerimiz bağlı, üzerimizde hiçbir silah yok, kesici dahi bir alet yok. Ama 3 kişi bizimle geliyor ve gelirken de titreyerek geziyorlar bizimle, korkarak geziyorlar bizimle. Bunu net bir şekilde hem nefes alışverişlerinde hem hareketlerinden çok bariz bir şekilde anlaşılıyorlar bu.
0: Nasıl müdahale ettiler Sumut gemisine?
1: Şimdi şöyle, biz uluslararası sulardaydık. Hı-hı. Yunanistan'a bir günlük sanırım bir mesafe kalmıştı. Biz zaten hani gelecekler biliyoruz ama çünkü aldığımız eğitimlerde bu hep konuşuldu, işte daha önce 200 mil kala deniz mesafesi olarak söylüyorum, 200 mil kala gelmişlerdi. Bir öncesinde işte 60 mil kala vesaire. Hı hı. Ama biz uluslararası sularda Yunanistan'a yakın bir yerde gelebileceklerini hiç tahmin etmiyorduk. Bir gece 29 Nisan akşamı, hı hı, saat 19.30 sularında UTS saatine göre o sulardı. Ben şeydeydim, aşağıdaydım, yattığımız yerdeydim. Arkadaşımla beraber oradaydık. Namazı eda ediyordum. Tam selam verdim. Yukarıdan bir ses geldi. Arkadaşım da beni bekliyordu. Yer çok dar olduğu için yan yana kılamıyorduk namazı. Beni bekliyordu. O kılacaktı. Yukarıdan bir ses geldi. Hızlıca yukarı gelin. Yunan askerleri geldi, pasaport kontrolleri yapacaklar diye. Ben, biz de gayet rahat bir şekilde, çünkü zaten ihtimal vermiyoruz, rahat bir şekilde telefonumu aldım. İşte kıyafetimi giydim. Yukarı çıktım. Bir baktım, çok enteresan bir sahne var orada. Silahlar üzerimize doğrultulmuş. Silahların lazerleri üzerimize dolaşıyor. Silahların üzerinde ışıklar var. Zaten karşı tarafı, silahın arkasındaki kişiyi göremiyoruz. Derken şöyle bir şey oluştu kafamda. Yunan askerleri neden böyle saçma sapan davranıyor diye bir şey geçti aklımızdan. Hepimizin öyle geçmiş. Daha sonradan konuştuğumuzda öyle söyledik birbirimize. Sonra biz can yeleği almaya gittik. Onlara biraz yakın mesafede. Can yeleklerini alırken bağırıyorlar bunlar, işte silahlarınızı bırakın diye. Bağırıyorlar, biz silahımız yok bizim. Yani bizim oradaki silahlarımız çocukların çantaları, defterleri, kalemleri, kitapları. Hı-hı. Biz başka bir şey için gidiyoruz oraya. Hı-hı. Velhasıl abla, çok uzatmayayım burayı. Biz can yeleklerimizi aldık, bizi içeri aldılar. Hı-hı. Geminin iç kısmını aldılar. Hala bilmiyoruz onların teröristlerin olduğunu, hala bilmiyoruz. Kafalarımız yerde, ellerimiz başımızın üstünde. Anlamlandıramıyoruz. Sonra tek tek dışarı aldılar bizi. Üstümüzü arıyorlar. Hunharca, sert bir şekilde. Üstümüzü arıyorlar. Sonra ellerimizi plastik kelepçelediler. Ben oturdum. Karşıma baktım böyle. Yani şey var, bayrak var. Teröristin şurasında bir bayrak var. Diyorum ki, İsrail bayrağı olduğunu biliyorum. Ama diyorum ki, Yunanistan bayrağı İsrail bayrağına bu kadar benziyor muydu diyorum kendi kendime. Hmm. Hala ihtimal veremiyorum o durumu. Velhasıl sonra IDF armasını gördüm bir başka şahsın üzerinde. Onu gördükten sonra anladık ki gelmişler ve bizi almaya gelmişler daha doğrusu.
0: O anda böyle aslında ne yapmak geldi içinde?
1: Söylesem mi bunu abla? Çok şey var da işte filonun...
0: Çünkü aslında bu anlamda bir tahrik de var değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. Yani. Tabii ki. Yani hem arama evresinde hem söylemlerde...
0: O zaman bu Sumut... filosu için öfke kontrolü olanları mı?
1: Şöyle abla, şimdi Sumut filosunun kuruluş amacı zaten tamamen şiddetsizlik üzerine. Yani onlara hiçbir alanda söyleyecek bir söz bırakmamak üzere kurulmuş.

0: bir oluşum.
1: Bir bahane vermemek.
0: Evet, yani bu anlamda. Yani bize sürekli dikte edilen, sürekli söylenen şey şuydu. Şiddetsizlik. Sizin verebileceğiniz herhangi bir olumsuz davranış, herhangi bir agresif tavır sizin arkadaşlarınızı da etkileyebilir. Öyle hassas bir durum vardı. O anlamda biz içimizden geçenleri maalesef
1: kağıda döktük.
0: Kağıda döktük ve arkadaşlarımızı düşünerek çok da içimize attık, öyle diyeyim. Öyle.
1: Korktukları şey üzerine tekrar dönersek, sosyal medyadan çok korktuklarını söylemiştim. Onu bir açalım mı yani?
0: Şöyle, oraya gelmeden önce şunu anlatayım. Tabii. Mesela o anda bizi aldıklarında, ellerimiz kelepçeli, bizi aldıklarında teröristin biri ayakta duramadı, düştü mesela. Yani biz kıkır kıkır gülüyoruz kendi aramızda. Üzerindeki bombayı düşürdü. Yani ses bombası mıydı, sis bombası mıydı, tam bilmiyorum ne olduğunu, bombayı düşürdü. Böyle. Yani bizim panik olmamız gerekirken bizim sakinliğimiz onları enteresan bir şekilde panik hale soktu. Öyle bir tavırları vardı. Bir an evvel hani şunları götürelim bizden, oradakiler için söylüyorum, bizden çıksın bu olay gibi bir tavırları vardı. Net bir şekilde anlaşılıyordu bu. Sosyal medyadan neden korkuyorlar kısmındaysa, çünkü artık ellerindeki o büyük gücü kaybettiklerini kendileri de biliyorlar. Medya, sosyal medya, iletişim tarafı. Çünkü artık insanlar bireysel bir şekilde çok büyük kitlelere ulaşabiliyorlar. Güzel şeyler, anlamlı şeyler ya da doğru şeyler paylaşabiliyorlar. Bu anlamda korkuları daha yüksek sosyal medya tarafından.
1: Yani terörist olduklarının bilinmesi hususunu...
0: Bilinmesi hususu değil mi? Biliniyor. Bilinmesinin böyle üzerine kaymak sürülmesi diyelim. Zaten biliniyor. Yani. Bilinmeyen bir durum yok.
1: Aslında şunu da konuşalım sevgili Muhammed. Yani Siyonizm'in aslında Siyonizm deyip çok büyük bir şey de atfetmek istemiyorum. Sifonizm diyeyim. Evet. Sifonizmin kurucuları çok uzakta değil aslında. Güçlü bir oluşum bu. Maalesef şöyle güçlü oluşum. Kandırdıkları ve içine aldıkları bu ağdan bahsediyorum. Güçlü demek isterken önemsediğim anlamında söylemiyorum. Şimdi burada aslında şu da var. Yani böyle bir şey bence onlar da beklemiyorlardı. Yani herkesin onlara itaat edeceğini. Avrupa'daki seslerin, işte dünyadaki seslerin bu kadar güçlü olacağını bence tahmin etmiyorlardı. Bu anlamda da hani geri dönerlerse yenildikleri hususunu zaten Netanyahu'nun kahverengi suratından anlayabiliyoruz sevgili Muhammed. Burada da aslında şu şey önemli, yani nasıl müdahale ettikleri de çok güzel anlatıyorsun. Yani insan olmadıkları için, insan gördükleri için,
0: evet,
1: belki bir hatırlatma olur, bir takas usulü olur kendi aralarında diye hemen oradan hayalete dönüşmek fikri oluşmuş galiba onlarda. Yani korktukları şey insanla karşılaştırır.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani
1: hiçbir şekilde şiddete başvurmayan, sadece o yetim çocuklara ilaç götürmeye çalışan, bu güzellik karşısında belki de insan oldukları akıllarına gelecekti. Bunu durdurmuş olabilirler diye düşünüyorum.
0: Ya yüksek ihtimal dediğin gibi abla, ama şu da vardı, bu detayı da geçmeden edemeyeceğim. Bize karşı bir şiddet uygulama eylemi zaten uyguladıkları arkadaşlarımız da oldu finalde. Şiddet uygulama istekleri, hevesleri, hırçınlıkları vardı. Fakat emri nasıl almışlarsa, hani tırnak içinde dünyadaki imajımızı bozmayalım. Yani bozuk olanı bozmamak nasıl bir beklentisi onu da bilmiyorum. İmajımızı bozmayalım gibi bir askerlere bir şey verilmiş, yani bir şeyler dikte edilmiş, söylenmiş. Amana işte şiddet olmasın, olabildiğince kibar davranın gibi bir...
1: Ama sonrasında sizinle beraber yine o muhabbet içerisinde olduğunuz, bugün hatta özgürlüğüne kavuşan değil mi?
0: Evet.
1: Bu aktivistlere şiddet uyguladılar.
0: Thiago ve Seyf ve Hüseyin abimiz vardı Almanya delegasyonundan. Bir başka arkadaşımız vardı, Amerikalı bir arkadaşımız vardı ona. Yani oraya geleceğiz, oradaki detayları da anlatabilirim daha sonrasında.
1: Oraya orada geleceğiz. Şimdi o süreci tekrar devam edelim. Yani orada sizi bir yere topladılar.
0: Gemide bizi aldılar, kendi gemimizde saf, evet, safta bizi aldılar. Diğer gemilere de tabii eş zamanlı operasyon çekiyorlar, esir almaya çalışıyorlar. Fakat diğer arkadaşlarımız onların sayısının az olmasından sanırım

0: kaçmayı başaran 20-21 gemi evimiz oluyor bizim. Biz zaten ana gemide olduğumuz için ilk bize geliyorlar ve ilk söyledikleri şey de zaten şuydu. Thiago nerede? Yani direkt isme geldiler. Zaten hepimizin isimleri biliniyor. Çünkü sonrasında yaptıkları listede anlaşıldı bu. Bizi aldılar botlarla bir donanma gemisine götürdüler. Biz hani nereye gideceğimizi ve nerede olduğumuzu biliyoruz ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz tam olarak. Burada nereye götürebilirler diye bilmiyoruz. Bizi donanma gemisine götürdüler abla.
1: Önce aslında telefonlarınızı da aldılar değil
0: mi? Her şeyi aldılar. Şimdi. Yani gemide her şeyi aldılar. Gemiyi sonra batırmışlar diye haber geldi. Bütün eşyalarımız, sadece telefon değil, bizim işte kameralarımız, bilgisayarlarımız, yolda yemek üzere aldığımız her şey, yani açıkçası hiçbir şey bırakmadılar. Bizi donanma gemisine götürdüklerinde dikkatimi çeken şey şu oldu. Bizi yere oturttular. Dizlerimizin üzerine oturduk. Ellerimiz kafamızda, sürekli tepemizde yüzümüzü, bedenimizi yere değdirmeye çalışıyorlar. Tabii şu şekilde. Şöyle, sürekli yukarıdan bir baskı var. Yere değdirmeye çalışıyor. Yerler ıslak. Yani yerler neden ıslak diye düşünüyorum. Tamam, üşüsünler diye. Biz yine hani biraz şey tarafından düşünüyoruz kendimizce, böyle biraz daha hani o kadar kötü olabiliyoruz kendi o anlık durumda. Onlara gözünden düşünecek olursak dedik ki hani yerleri ıslatmışlar, üşüyelim diye yapıyorlar. Meğer yerleri başka bir şeyle ıslatmışlar. Kokusundan anladık bunu. Israrla temas ettirmeye çalışıyorlar. Sonra orada tek tek...
1: Yani kendilerini yapmışlar, evet.
0: Evet, kendilerini yere bırakmışlar. Doğru söylüyorsun abi. Sonra işte yine bir üst araması. Defaatle zaten üst araması yapıyorlar. Yani herkes bir üst araması yaptı. Tuhaf bir şekilde. Sonra şeyi...
1: Evet.
0: Bir masa kurmuşlar. Orada yine işte teröristler var. İsim soy isim sorup bir konteynerin içine soktular bizi. O ana kadar abla 3-4 kişi bizimle eşlik ediyordu. Bize eşlik ediyordu. Ta ki şeye kadar, o bir tane konteynerin önüne geldik. Dedi ki buradan git dedi. Sağdaki kapıdan içeri gir dedi. Yani şu ana kadar üst düzey kendilerince güvenlik önlemi alan adamlar beni orada tek, yani hepimiz öyle yapmışlar. Bizi orada tek bırakıyorlar. İlginç. Tuhaf geldi. Kapıyı açtım, içeri girdim. Hapishane yapmışlar. Açık hava hapishanesi yapmışlar. Konteynerlardan çevrili, işte terör örgülerle çevrili hapishane yapmışlar. Tam bir şey. Squid Game ortamıydı yani böyle. Spor matları vardı. İnsanlar üzerinde otursun yatsın diye şey yapmışlar. Arkadaşlarımızla buluştuk. İşte kucaklaştık falan. Herkes iyi mi diye bir kontrol ettik. Sen nasılsın, ben nasılsın, o şekilde.
1: Kız kardeşiniz var mıydı?
0: Vardı, vardı. Tabii. Hepsi vardı. Sonra şöyle, ben o kadar hala şeyin şaşkınlığındayım ki ablam. Yani bizi o sularda, uluslararası sularda almış olmanın şaşkınlığındayım ki. Şuayb geldi. Şuayb'e dedim ki İsrail teröristler sizi de aldı mı dedim. O da dedi ki abi buradayız ya dedi. Hani o aynı yere alındığımızı soruyorum ona. Sonra bir gülüştük kendi aramızda. Ondan sonra o diğer arkadaşlarımız geldi. Hep beraber Thiago bir konuşma yaptı. Arkadaşlar hiçbir problem yok. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Bunlar istediklerini yapabilirler. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Sonrasında konteynerler, 3 tane konteyner vardı. Takdibi 185 kişiydik esir alınan. 185 kişi, 3 konteyner, her konteynere maksimum hani rahat yatmak için 20 kişi girmesi gerekiyordu. Ama biz 30-40 kişi, 60 kişi, 50 kişi o geceyi bir konteynerde geçirdik. Ve sabah oldu. Sabahında da işte zaten yemek olayı da şöyle anlatayım. Bir çöp poşetinde sandviç getirmişler ve o sandviçi de ıslatmışlar. Kimse yemedi tabii haliyle. 2 kere su verdiler. Sabahında...
1: Kaç gün içinde iki kere su verdiler?
0: 2 gece kaldık. 3. günün sabahı bizi Yunan askerleri gelip aldı.
1: İki kere su verdiler dediğimiz kısım yani.
0: Evet, iki.
1: 3 gün içinde,
0: evet.
1: 2 kere.
0: Evet. Ve şöyle, sayısı da hani bizim sayımıza göre değil yani, az bir su. İnsanlar paylaştı yani, kapaklarla su içenler oldu, öyle diyeyim yani. Su yetersiz sayıda gelmişti. Ertesi sabah oldu abla. Ertesi sabah herkes

0: Böyle işte konuşuyoruz. Acaba ne yapacaklar? Nereye götürecekler? Ama biz çok rahatız. Allah var. Hiç kimsede zerre kadar bir korku yok. Hı-hı. Herkes durumun farkında. Sumud'un o anlamını taşıyan sarsılmazlığı yaşıyor orada. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. İşte ne olacak, ne bitecek vesaire derken işte güneş tepedeydi. Matlarla biz şey yapmaya çalışıyoruz. Gölge yapmaya çalışıyoruz. Biz gölge yaptıkça o geminin kaptanı güneşi bize doğru çeviriyor. Hani gölgemizi bile çalmaya çalışıyorlar. Gölgemiz bile rahatsız ediyor onları.
1: Değil mi, o gemiyi o tarafa çevirmeye
0: çalışıyorlar.
1: Tabii,
0: güneşe doğru çeviriyor ki hani gölge olmasın. Biz yine pozisyon alıyoruz gölge olacak şekilde. Ve sohbet ortamı var. Herkes birbiriyle bir şeyler konuşuyor. İşte delegasyonda olanlar bir eylem planı düşünüyorlar. Süreçle ilgili ne yapabiliriz diye konuşuyorlar. Böyle hummalı bir sohbet ortamı var. Konuşmalar var. Bir anda bir bomba sesi, bomba patlattılar, ses bombası, flashbang patlattılar. Sonrasında bir baskın yaptılar içeri, böyle kapıyı falan kırıp bağıra çağıra içeri girdiler. Anlamsız bir anda. Çünkü şu vardı abla, bizim oradaki rahatlığımız, tırnak içinde rahatlığımız şöyle, onlardan korkmuyor rahatlığımız, onları inanılmaz derecede rahatsız ediyordu. İnanılmaz derecede nasıl diyeyim, sinirlendiriyordu. Ve bunun da çok farkındalardı. Mesela algı oluşturmaya çalıştılar. İkisi de görmüş olabilirler sevgili izleyenler. Oradaki bazı arkadaşlarımız, aktivistler oradaki matlarla oyun oynuyormuş gibi bir algı oluşturdular. Sizinkiler işte burada keyifleri yerinde gibi bir şey, ikisi de tweet paylaşmışlardı. Ama onun aslı şu, biz sizden korkmuyoruz. Sizden korkmuyoruz ve şartlar buysa burada Sumud'u hayatını burada devam ettirmeye devam edeceğiz. Yaşatmaya devam edeceğiz. Bizim şeyimiz, parolamız oydu. Gayemiz hep oydu. Ve bunu da çok net anlıyorlardı. Zaten o videonun bir yerinde sonunda ben görünüyorum. O kameramana bir takım iletişim oldu uzaktan. Orayı kesmiş. Çok cesurlarsalar madem, orayı kesmeyip atsalarmış keşke. Orayı da gösterselermiş yani.
1: Orada senin bir
0: iletişimimiz oldu. Hani yok iletişim. Yani mukavemet değil. Bir iletişim, bir kameraya bir... Kamera önüne alışkın olduğum için abla orada bir...
1: Ben buldurayım ya sevgili Tümçeli. Onu bir bulalım.
0: Olur. Orada bir hemen kırpmışlar orayı. Velhasıl içeri daldılar bunlar. İçeri girdiler, bağırışıp çağrışıyorlar. Kendi kendilerine ama işte dediler ki şey, sayı alacağız dediler. Tamam alın buyurun. Ya sayımız belli zaten, hani anlatabiliyor muyum? Zaten içeri girerken isimlerimizi aldınız, her şey belli. Yani... Aptallık noktasında bir komedi filmi izleseniz dersiniz ki ya bu kadarı da abartı, hani bu tamam kara mizahın ötesi dersiniz. O kadar şeyler, yani hakimliler beyni kullanma yetilerini tamamen yitirmiş durumdalar. Sayı alacağız, tamam alın. Duruyoruz biz. Sayıyor şey vardı ya, eski bir film var, Kayserililerin filmi vardı, şey altını sayıyorlardı hani sürekli.
1: 9900.
0: Evet, 9900. Sürekli bir başa dönme durum var, bir kafa karışıyor. Sonra dediler ki biz sayamıyoruz, siz sayın. Biz de gülmeye başladık yani, bunu söylemeyin bari, hani bu kadar küçülmeyin. Neyse biz böyle kendimizce onlarla dalga geçer gibi sayıyı almaya çalıştık. Sonra dediler ki ne haliniz varsa görün. Sayı mayı almıyoruz. Gittiler bunlar. Gittiler. Biz yine devam. Hiçbir şey eksilmedi bize. Hiçbir şekilde korku yok. Yani o silahlarla içeri dalmaları, ses bombaları, patlatmaları falan hiçbir şekilde etkilemiyor. Yani başka yerde olsa belki, ama işte Sumud'un, o Gazze'nin içimizde oluşturduğu o cesaret hepimize sirayet etmiş durumdaydı. Müthiş bir duygu. Hayatımda bir daha yaşayabileceğimi hiç zannetmiyorum. Velhasıl abla, bir gittiler, sonra bir daha geldiler yine aynı şekilde. Sonra bizim hepimizi konteynerlara soktular. Sadece Tiago ve bir 4 arkadaşımız daha.
1: Tiago diğeri neydi, kimdi?
0: Safe, evet. Safe de Filistinli, vakti zamanda Filistin'de yaralanmış bir arkadaşımız. Bizleri konteynerin içine aldılar. Biz tabii göremiyoruz dışarıda ne olduğunu. Bir bağırışma, çağrışma durumları var Tiago'ya karşı, oradaki arkadaşlarımıza karşı. Ben konteynerin tam kapısının gerisinde, derinde oturuyorum. Baktım Tiago ve diğer arkadaşlarımız elleri başının üstünde geliyorlar şeye doğru. Önümüzdeki alana doğru gelip.

0: Diz çöktüler. Onlar orada diz çökünce biz anlamaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar bunu? Hiçbir şekilde bir mantık, bir anlam oluşmuyor kafamızda. Velhasıl sonra hepimizi tek tek çıkardılar şeyden, konteynerden. Meğer bir masa kurmuşlar orada. İşte yine isim. İsimleri check etmeye çalışıyorlar. Sıra bana geldi. Gittim işte isim soy isim dedi. Muhammed Özdemir dedim. Muhammed'i anladı ama Özdemir'i anlayamadı. Tekrar tekrar sordu. Özdemir
1: Muhammed
0: diyorum.
1: Muhammed anlamaz mı ya?
0: Özdemir dedim. Özdemir diyorum ama bir türlü anlamıyor. Bana dedi ki sen dedi şu tarafı geç. Beni farklı bir alana aldı. Dedim ki güzel. Hani farklı bir muamele göreceğim. Güzel diye düşündüm. Meğer şuymuş. Soyadımı gerçekten anlayamadıkları için finalde geldi pasaportumu gösterdi bana. Pasaportta zaten fotoğrafım var. Bu sen misin dedi. Evet benim dedi. Tamam dedi. Diğerlerinin yanına geçebilirsin dedi. Hepimizi bu şekilde isimlerini aldılar, check ettiler. Sonra gittiler. Biz yine hiçbir şey
1: peki siz orada ibadet ettiğinizi, yani namaz kıldığınızı biliyorlar değil mi?
0: O konuyu tam anlatacaktım abla. Tam oraya gelecektim. İşte o olaydan sonra akşam namazını eda edecektik.
1: Ezan... Çok önemli, çok özür dilerim. Burada bir reklam girmemiz lazım. Çünkü baştan alacağız ya. Böyle tekrar bölünmesin diye sevgili Muhammed.
0: Eyvallah.
1: Bağışla lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Bir reklam aramız. Reklam arasından sonra oyuncu, somut aktivisti Muhammed Özdemir'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım. Eyvallah.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Arap'ta Söyler programı devam ediyor. Değerli, çok sevdiğim 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Oyuncu, Sumut aktivisti Muhammed Özdemir bize anlatıyordu. Nerede kalmıştık? Dedim ki sevgili Muhammed, siz ibadetlerinizi o gemide yapıyordunuz. Bu anlamda bir müdahil olma durumu oldu mu?
3: Şöyle, o işte isim falan çek ettiler. O bittikten sonra akşam namazına eda etmek üzere oradaki bir abimiz ezan okudu. Ezan okumaya başlayınca teröristler böyle bir hareketlenmeye başladılar. Bir tedirgin olmaya başladılar nedense. Böyle tuhaf tuhaf sesler çıkarmaya başladılar. İşte konteynerlara vuruyorlar. Hayvan taktikleri yapıyorlar sabote etmek için. Ezan bitti, biz namaza durduk cemaat olarak. Ondan sonra bu iyice şiddetlendi, bu ses çıkarma, sabote etme olayı. Baya baya ve enteresan hayvan taktikleri, maymun taktiği yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar, deli gibi sağa sola koşuyorlar vesaire. Bizi tedirgin etmek üzerine yapmaya çalıştıkları bir takım hareketlerdi. Orada beni çok etkileyen anlardan biridir yine. Birçoğu gayrimüslim arkadaşlarımız, aktivist arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız orada. Bunun üzerine bizim etrafımızda çember oluşturdular. Olası herhangi bir müdahaleye karşı koymak için set oluşturdular. Ve biz namazı bitirene kadar başımızda beklediler. Onlar devam ettiler ses çıkarmaya, sabote etmeye. Onlar başımızda beklediler. Ve çok ilginçtir. Hatta ben Enes'e söyledim o zaman. Namaz bittikten sonra bizi alkışladılar. Namazdan sonra. Dedim ki yani ilk defa namazdan sonra alkış alıyorum. Hani sahnelerde aldığım sahnelerde alkış almaya alışkınım ama namazdan sonra alkış almaya hiç alışkın değilim. İlk defa yaşadığım bir şey diye böyle bir aramızda bir diyalog geçmişti. Böyle bir ruh vardı abla. Sözün kısası. Böyle bir ruh vardı. Böyle bir bütünlük vardı. İnanılmaz bir birleştirici bir Gazze'nin yaptığını düşünebiliyor musunuz? Yani aynı dinden değilsiniz, aynı dili konuşmuyorsunuz, ırk olarak çok farklısınız, yaşamsal olarak çok farklısınız, kültürel olarak çok farklısınız, ideolojik olarak çok farklısınız ama Gazze hepimizi bir araya getirdi. Yani Gazze'lilere ne kadar şükretsek, Gazze'lilere ne kadar teşekkür etsek o kadar azdır. Bizim onlar için yapmamız gereken çok daha fazlası var. Allah bize güç verdiği sürece inşallah onların yanında olmaya devam edeceğiz.
2: Aynı zamanda sevgili Muhammed kardeşim, burada ibadet halinde gayrimüslimlerin kardeşlerimizin, oradaki Sumut aktivisti kardeşlerimizin tavırlarını gördükten sonra işte şunu da biliyoruz ki Filistin direnişi birçok kardeşimizde bir ihtida sebebi oldu. Yani Müslümanlığı seçtiler, İslam'ı seçtiler. Orada öyle bir oldu, kardeşlerimizden oldu. Şey oldu mu?
3: Ya öncesinde oldu. İtalya'da bir iki arkadaşımız, kardeşimiz şehadet getirdiler. İslam'a kavuştular, İslam'la buluşturlar. Ama inanıyorum ki bu süreç bu daveti sayısını, davetlinin sayısını arttıracak. Öyle bir hava var yani.
2: Şu anda zaten özellikle çocuklarda. Evet. Buradan da mesela şeyi göreceğiz Muhammed kardeşim. Yani mesela boykotu ne demek olduğunu, neye tekabül ettiğini aslında orada çok iyi anlamış olmalısın.
3: Kesinlikle.
2: Yani. Bu kadar bir ibadetten, bir secdeden değil mi korkup kendilerinin, yani hayvan taklidi yapıyorlar ama aslında kendilerini taklidi yapıyorlar. Yani maymun
3: öze dönüş.
2: Maymun taklidi yapmak için çok uzağa gitmelerine gerek yok. Kendilerinin taklidini yapmışlar, sergilemişler. Bu anlamda da aslında buradaki şeyi de gösteriyor. Yani boykotun diyoruz ya, gerçekten vicdanımızla tuttuğumuz bir oruç. hep oluyordu bu işgaller. Aslında niye 75 yıldan beri bu zulüm var? Biz niye 7 Ekim'den sayıyoruz? Onların da aslında bir amacı var. Yani 7 Ekim'i aslında işte önce onlar saldırdı.
4: Hangi 7 Ekim abla? 1948.
2: İşte şöyle. Hangi 7 Ekim? Ekim meselesine çekip önce onlar saldırdı başlığına toplamak istiyorlar. Bütün 75 yıllık bir zulmü. 75 yıldan beri İsrail saldırdı ve hiç kimse onlara terörist demedi. Bence bir de buradan bakmak lazım meseleye. Ama bu parantez açıkta dursun. Buraya geleceğiz. Fakat boykot meselesini özellikle bir de ne anlama geldiğini orada en diri yaşayan sensin. Ne anlama geliyor mesela boykot?
4: Şimdi boykot meselesini bu kadar önemli kılan şey şu. Bunların biliyorsunuz ki abla ekonomik olarak güçleri çok da yadsınamaz, inkar edilemez bir güçleri var ekonomik olarak. Zaten bu ekonomi üzerinden birçok ülkeyi esir almış durumdalar. Hatta dünyayı neredeyse esir almış durumdalar kendilerince. Ama biz ne zaman ki boykot meselesinde şu anki adımın birkaç adım daha sonrasına gidersek, inanın bana o içtiğimiz ürünlerin, yediğimiz ürünlerin, ne bileyim temizlik malzemesi olarak kullandığımız ürünlerin Gazze'deki ve dünyadaki insanlara silah, mermi olarak gitmeyeceğini görüyoruz, göreceğiz ve bu böyle. Bunda herkes emin olsun. Yani çünkü boykotun önemini artık anlamayan yoktur. Çünkü oradan kazandığı parayla silah üretiyor. Oradan kazandığı parayla çocuk öldürüyor. Evlerini çalıyor insanların, hayatlarını çalıyor. Değil mi? Nefeslerini çalıyorlar. Nefes ya. Herkesin en doğal hakkı, Allah'ın bahşettiği, Allah'ın lütfettiği
2: arada,
4: nefesi çalıyorlar yani.
2: Siz yayınları Fox Plus'tan yaptınız ya. Evet. O dijital mecradan yaptınız. Bu süre içerisinde birçok biliyorum ki Gazili kardeşimizle de görüştün.
4: Tabii.
2: Röportajlar yaptınız.
4: Evet.
2: Hatta Numan kardeşimiz de burada.
4: Evet.
2: İçerik hazırlayan buradan da selam yolluyorum. Ben göremiyorum karanlık ama. Şimdi aslında onların da ne düşündüğünün en canlı şahidisiniz. Onlar ne düşünüyorlar? Özellikle Sümrüt için ne düşünüyorlardı? Ne söylediler?
4: Şöyle, dün bir vakfın vakfa davet edildik. Ben ve Enes arkadaşım. O vakıfta 6 tane Filistinli genç kardeşimiz vardı. Burada öğrenciler. Bir şekilde gelebilmişler. O kardeşlerimiz bize şunu dedi.

0: Allah razı olsun sizden dedi. Ben dedim ki Allah sizden razı olsun. Biz bir şey yapamadık henüz. Yani onların bakış açısı şu. Dünya vicdan sahibi olan insanlar bizi görmezden gelmiyorlar. Biz bu şekilde canımızı yitirsek bile aslında çok da önemli değil. Yeter ki yaşadığımız doğru bilinsin. Yeter ki bize yaşatılanlar anlaşılsın. Bizim için önemli olan bu. Zaten biz vatanımızı terk etmemek üzere yaşıyoruz. Öleceksek de vatanımızda öleceğiz. Allah'ın izniyle şehit olacağız. Bu zihniyet var. Ama bakış açıları çok duygulandıran, çok metanetli oluşları beni çok şaşırtıyor mesela. Çok güçlü oluşları. Bir gün biteceğine inanıyorlar ve bizleri de inandırıyorlar. Gerçek manada. Onları seviyoruz. Her zaman da sevmeye devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların bize ihtiyacı yok. Bizim onlara ihtiyacımız var aslında. Baktığımız zaman. Dünyanın onlara ihtiyacı. Çünkü onlar dünyada çok büyük bir şeyi ayağa kaldırdılar.
1: Aslında Somut gemisindeki şeye dönersek sevgili Muhammed. Oraya aslında sen şehit olmak için gittin.
0: Yani Allah-u Alem öyle evet.
1: Öyle bir şey de var.
0: Tabii tabii.
1: Yani.
0: Bir, her şeyi düşünüyorsunuz.
1: Şu da yani korkusuzluk da aslında evet. O şehadeti yaşamanın başlangıcıdır. Ben evet, öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü gerçekten bir çocuğun en son şeyi konuşmuştuk. Yani orada ölüm
0: hayattan daha merhametli.
1: Hayattan daha merhametli. Yani bu cümlelerin nasıl kurulduğu, çocukların bunları nasıl sarf ettiği meselesi zaten ayrı bir şey.
0: Ve çocuk hangi aşamada söylüyor bunu oğlu hatırlarsan. Elinde yemek almak üzere gittiği bir kova var. Kovayla boş dönüyor. Yemek alamamış. Ve bunu kahkahayla söylüyor. Gülerek söylüyor. Diyor ki ölüm hayattan daha merhametli. 6-7 yaşlarında bir çocuk. Belki 5 yaşında bir çocuk. Yani bunu nasıl düşündün? Nasıl söyledin? Hangi ara düşündün? O kadar kaosun içinde, açlığın içinde nasıl düşünebildin de ve bunu söylüyorsun? Yani bunu duyduğun an, işte duyduğun an aldığın nefesten bile utanıyorsun aslında. Oradaki insanların bize katmış olduğu o kadar çok şey var ki, kendi adıma söylüyorum. Asla unutulmayacak şeyler, asla es geçilmeyecek şeyler. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Yine aynı gemilik aktivistlerden Hüseyin Oral Bey.
0: Hüseyin abi evet.
1: O neden böyle bir şiddeti yaşamış? Gerçi içinde İsrail varsa şiddet neden diye sorulmaz ama.
0: Ya şimdi ilk bölümde de söylediğim gibi abla bunların bize şiddet uygulama hırsı vardı yüzlerinde sürekli vardı. Ya mesela biz marşlar söylüyorduk işte sloganlar atıyorduk. Bizi kışkırtırcasına karşımızda oynuyorlardı deli saçması.
1: Nasıl oynuyor? Dans ediyorlar.
0: Dans ediyorlardı evet. Dans ediyorlar. Dans ettiklerini sanıyorlardı. Bizim hiç umurumuzda değildi. Şöyle o şiddet tarafı da şuydu. İşte son bizi Yunan askerlerinin aldığı gün bize dediler ki gidiyorsunuz. Biz dedi Seyfi almışlardı o zaman. Seyfi başka bir yere almışlardı bir gün öncesinde. Bize dediler ki işte gidiyorsunuz. Biz de dedik ki arkadaşımız gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz dedik. Sonra işte gidersiniz gitmezsiniz böyle bir şey durumu oldu. Sözlü bir münakaşa durumu oldu. Bunlar kendilerince bir sinirlendiler. Bir şey oldu. Ön sırada yani Hüseyin abinin yerinde ben olsam bana yapacaklardı. Orada işte Hüseyin abi vardı. Başka bir Amerikalı bir arkadaşımız vardı. Tiago'yu zaten en başta aldılar. O zaten hani Tiago'nun bize yapmış olduğu konuşmalardan ötürü zaten ona bilenmişlerdi. Çünkü bir gün öncesinde
1: ne konuşmuştu?
0: Baskın yaptığı zaman Tiago herkes toplandı. Tiago en ortada oturdu ve dedi ki onları göstererek dedi ki biliyorum siz onlardan korkmuyorsunuz. Ama onlar sizden korkuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın dedi. Söylediği tek şey buydu. Merak etmeyin dedi. Biz inşallah Gazze'ye gideceğiz. Hani tercüme olarak söylüyorum inşallah kısmını ben ekledim. Biz gideceğiz inşallah Gazze'ye dedi. Tiago zaten mimlenmişti. Ta öncesinden mimlenmiştir onların gözünde. Çünkü bizi sözüm ona düşündükleri şey şuydu. Bizi Tiago bir araya getiriyor gibi düşünüyor aslında. Bizi Gazze'liler bir araya getirdi. Sumut bizi bir araya getirdi. Öyle düşünüyorlardı. Yani o şiddet zamanında da Orada Hüseyin abi orada olduğu için o şiddete maruz kaldı. Biraz da gitmek istemedi. Arkadaşlarımız gelmeden gitmeyiz de biraz da şey yaptı. Oturdu, bir şey yapmadı. Oturdu, o karga tulumba kucakladılar. Götürdüler, zaten gözümüzün önünde de yapmıyorlar. Hani görmeyelim, İşte bir algı oluşmasın, böyle yaptılar demeyelim diye. Ama işte adamın gözünü gördünüz. Ne hale getirdiklerini. Thiago, Seyf, Hüseyin abi, işte Amerikalı arkadaşımız. Kadınlara bile. Yani kadın savunucuları nerede, çok merak ediyorum. Beni en çok böyle şaşırtan durumlardan biri de o. Neredeler? Mesela Filistin'deki kadınlar için neredeler mesela? Değil mi?
1: Filistin'deki anneler için.
0: Anneler için neredeler mesela? Kadınları da öldüler orada. Var. Doktor bir kadın aktivist arkadaşımız vardı orada. Yunanistan'a indikten sonra gördüm. Kadının yüzü yaralanmıştı. Ona rağmen orada diğer yaralı insanlara müdahale etmeye çalışıyordu. Kendi yarasını aldırış etmeden.
1: Yani. Dünya gerçekten sevgili Muhammed. Yani bu anlamda hani böyle yığılırsın olduğun yerde, oturur ağlarsın. Özellikle mesela ateşkes var deniliyor ama ateşkes yok.
0: Kendi ateş içlerinde var herhalde.
1: Gerçekten cehennemde ateşkes yok, onu biliyoruz. Evet. Yani bunlar inşallah o şartlardan da faydalanamayacaklar tabii ki.
0: İnşallah.
1: Bu yüzden de bugün anneler günü biliyorsun sevgili Muhammed. Burada kıymetli annenize de çok buradan selam yolluyorum. Neydi annenizin ismi?
0: Nadire.
1: Nadire Hanım. Çok selamlarımız. Mutlaka sizi izliyordur. Anneler evlatlarını izlerler bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. O yüzden de şimdi bir sürü şey geliyor aklımıza. Bir gecede 9 evladını kaybeden Necar geliyor. Ebu Hüsam var mesela. Evet. Çocuğunu hastane bahçesine gömdükten sonra çocuklara şifa dağıtmaya koşan ama ilaç yazmayı bile özleyen Ebu Hüsam'ın mesela şu anda nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Onun dışında gerçekten yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir diyen anneler var mesela. Bu anneler için dünyadaki bütün karıncalar direnişte.
0: Evet.
1: Ama insanlar hiç bizi şaşırtmıyorlar. Bu yüzden neredeler sorusu bile onlar için şey, yani onları dikkate almaktır diye düşünüyorum. Neredesiniz diye sorduğumuz insan zaten hiç olmasın bu şeyin içerisinde.
0: Kendiliğinden yoksa evet hiç olmasın yani.
1: Kesinlikle böyle. Bu yüzden de biliyorum ki gerçekten bu süreç artık bambaşka bir şey evrildi. Yani bıçak kemiğe dayandı dersin falan. O artık o kemikler kırıldı. O kemik de aşıldı. Onların demir kubbeleri de yamuldu. Hiçbir itibarları kalmayan bir ülkeden, bir şeyden, bir hapishaneden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Çok özgürce yapıyorlar ama bir hapiste oldukları da çok kesin. Müthiş korkuyorlar. Bu da bize yeter düşünüyorum diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da ölümler devam ediyor. Bugün gördüğümüz sosyal medyaya düşenleri de bakıyoruz. Gerçekten unutmak işgali diye de bir şey de var. Yani kesinlikle. Unutmak, mesela ben bakıyorum Sumut meselesiyle beraber Allah razı olsun tekrar bir hareketlenme oldu ama işte hatırlayacak kadar bile unutmamak gerektiğini söylemek istiyorum. Yani Sumut meselesi de böyle, Gazze meselesi de böyle. Yani iç siyaset din de canı gerçekten hani Gazze edebiyatı sıktı artık diyen eski sürüm ekran kartları var aramızda hala edebiyat diyen.
0: Edebiyat mı?
1: Sıkıcan ataklılar falan var. Bu anlamda da sıkılan da defolsun gitsin diye düşünüyorum. O yüzden meseleyi hala diri tutmak için tek nefesimiz bile olsa buna mücadele etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu yüzden de 24 TV'de bu anlamda gerçekten yönetimine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk günden itibaren zinde tuttular.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir mevzu var. Yani şu da çok acıtan bir şey. İnsanlara sürekli vicdanlı olmaları gerektiği hususunu hatırlatmak bile gerçekten çok haksızca bir durum. Yani birilerini bir şeye ikna etmek. Yani artık bir de ikna oldular mı bilmiyoruz. Yani işte 7 Ekim'de başladı da şöyle zaten bir çalma mevzusu var. Bir toprak çalma mevzusu. Evet. Sürekli bizim YouTube tarihçilerimizin gargarasına maruz kaldığımız ve onlara sürekli bir şey açıklamak zorunda kaldığımız
0: etkileşim çılgınlarının
1: belki o süreç içerisinde bacağını kolunu bütün uzuvlarını kaybedip ya da bir gecede saçları ağaran çocukların harcayacağımız enerjiden de çalıyorlar. O yüzden çok gerzekül ihtişam diyebileceğimiz bir durum da var. Bu yüzden de hatırlatmak. Ne olursa olsun gerçekten unutmak bir işgal olduğunu bilerek, o çocukların gülüşlerinin de bir direniş olduğunu bilerek bu yoldan dönmemek, sumut oraya varamamak değil, gerçekten o gemiyi kalpte taşımak,
0: eyvallah,
1: kalpte yürütmek. O yüzden Muhammed Özdemir bizim için çok kıymetli. O yüzden de ebedi kardeşimizin Sumut kardeşliği, eyvallah, önemli diye düşünüyorum. Şimdi buradan sonraki sürece tabii ki bakmak lazım.
0: Çok kısa bir araya gireyim abla. Tabii. O vicdanlı olmaları gerektiğini hatırlatmak kısmına. O hatırlatılması gereken insanlara şunu tavsiye ediyorum. Üsküdar Meydan'da Gazze Mektupları adında bir çadır var.
1: Öyle mi? Şu
0: evet,
1: anda.
0: Ben bu sabah buyuralım gittim. Tabii ben bu sabah gittim, ziyaret ettim orayı, dolaştım, baktım. Gitsinler bir oraya baksınlar. Orayı zaten çok uzun sürmüyor. 1-2 dakikada bitirebilirler. Çok vakitlerini almayacak. Gitsinler oraya bir baksınlar. Neden vicdanlı olmaları gerektiğini. Oradaki o durum, o resim, o fotoğraf.
1: Şimdi bir fotoğraf demişken bir fotoğraf gelsin.
0: Evet.
1: Fotoğrafı da bu arada birçok Gazze ile ilgili içerikler üretiyorsun sevgili Muhammed. Yani bu anlamda şimdi gelecek olan fotoğrafta aslında hazırladığın içeriklerle çok örtüşen ve evet, bildiğin bir konu. Sürekli araştırma yapıyorsun.
0: Evet.
1: Galiba sizin ekip de sürekli bir Gazze araştırması.
0: Tabii.
1: Aslında bir hafıza oluşturmak için.
0: Evet.
1: Muazzam bir iş.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bütün derdimiz o. İşte bu yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Başta sevgili yöneticimiz Ahmet Yusuf Bitmez Bey, Tarık Kavras, editör arkadaşımız Mahmut Zeyn, Numan Aytaş, diğer editör arkadaşlarımız, hepsinin tek tek ismini saymayayım. Bu anlamda ciddi bir çalışma içindeler, hummalı bir çalışma içindeler. Hep beraber gönüllü olarak, mesleki bir taraftan değil ama gönüllü bir olarak bu konu bizim hassasiyetimiz. Biz Focus Plus olarak Gazze ile ilgili herhangi bir yerde, herhangi bir noktada, herhangi bir zamanda ne olursa olsun elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağımızdan herkes emin olsun. Bu anlamda bize nasıl bir talepte geliyorlarsa gelsinler, başımız gözümüz üstüne.
1: Noktaladıktan sonra fotoğraf.
0: Şimdi burası baktığın zaman ne görüyorsun abla? Burası bayağı bir tatil köyü değil mi burası?
1: Gibi.
0: Tatil beldesi, tatil köyü. İşte bungalov evler yapılmış vesaire. Burası neresi biliyor musun? Filistin'in işgal edilen köylerinden biri. Tantura köyü burası. Buranın hikayesi şu. Bu köyü 1948 yılında bu köye soykırımcılar, işgalciler geliyorlar. Köyde bulunan herkesi katlediyorlar. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç gözetmeksizin katlediyorlar. Ve dünyada bir kamuoyu oluşmasın diye hemen hızlı bir şekilde o gördüğünüz alanda evlerin altına gömüyorlar. Oraya insanları gömüyorlar ve üstüne gördüğünüz gibi tatil beldesi yapıyorlar. Orada
1: eğleniyorlar. Bu katliam hangi yıl oldu?
0: 1948 yılında. 48 yılında oluyor. Tantura katliamı zaten şöyle ortaya çıkıyor. Vicdanlı bir Yahudi bilim insanı bir yerde dayanamıyor. Bunu ortaya çıkarıyor işte. Kamuoyuna duyurmaya başlıyor. Zaten o adamla da ilgili hemen bir harekete geçiliyor. Şey yapıyorlar, susturuyorlar. Sonrasında o bir tane yönetmene ulaşıyor. Afişi de getirebilirsek Tantura belgeseli diye Google'da searchlerlerse, ararlarsa bulurlar. Orada ben izledim. Bu katliama katılan iki tane İsrail'i terörist gülerek anlatıyorlar neler yaptıklarını. Yani sizin duymak dahi sinirlerinizi bozabilecekken oradaki o teröristler gülerek anlatıyorlar bunu. Neler yaptıklarını sevgili izleyenlerimiz açsınlar baksınlar. Hani diyorlar ya 7 Ekim'de başladı, onlar başlattı diyorlar ya. Tarih 1948. Tantura köyü. Ve birçok köy işte. Nekbe'yi biliyoruz. Zaten demiyorlar mı ikinci Nekbeniz olacak diye? Söylemiyorlar mı? Yani hem işte Sumud'un yola çıkış amacının sebeplerinden biridir. Hem işte boykotun öneminin neden önemli olduğunu anlatmaya gerek var mı? Güçsüzleştirmek lazım.
2: Şiddet de değil ama yok etmek lazım. Onlar bu dilden anlıyorlar. Başka türlü onlarla mücadele etmek demeyeyim de onları sindirmek, çünkü zihinlerinde öyle bir vicdan, içlerinde, kalplerinde bir vicdan olmadığı

0: mesele bu.
1: Bir de aslında şöyle bir şey var. Evet, bu afiş.
0: Evet, bu afiş. Bu belgeseli mutlaka izlesinler. Tavsiye ediyorum. Yani yürekleri dayanabildiği kadar izlesinler. Anlatılanları kendileri söylüyorlar. Bu arada hani İsrail'i teröristler anlatıyor. Hani olaya şahit olmuş halktan kimse değil. Bizzat bir tanesi diyor ki ben işte soruyor kaç tane Filistinli öldürdün diyor. Saymadım ki diyor. Sayamazdım diyor yani. Matematiği yetmezmiş herhalde.
1: Bu arada mesela işte şimdi Hamas'la ilgili terör ile yan yana getirmek, Gazze'yi bu anlamda bir terör içerisine katabilmek için bayağı bir yırtındılar ama bu anlamda da şunu da söylemek. Hani bir sürü, şu anda galiba 100 bine yakın çocuk öldü.
0: Evet.
1: Resmi rakamlar konusunda biraz şey olabilir mi?
0: Toplamda 760 bin yani şöyle net olmayan veriler bunlar. Hı hı. Toplamda 760 bin ne yakın insan katledildi. İnsani altyapı olarak da %80'i tahrip edildi, yok edildi. Gazze'de, Filistin'de.
1: Neticesinde şöyle söyleyelim. Sevgili Muhammed, neticede oyunculuk kısmına dönecek olursak, yani Filistin'le ilgili gerçekten şu anda belki taze, çok taze yaşanıyor bu acılar ama bir takım herhalde düşündüğü şeyler vardır diye düşünüyorum. Daha çok duyurmak adına en azından çünkü bir tarafıyla hafıza oluşturuyorsunuz.
0: Kesinlikle. Bütün derdimiz o.
1: Bir tarafıyla da gerçekten bir kısmı değil mi? Mesela sinemanın da bir kısmı ya da tamamı bilmiyorum. Siyonizme teslim olmuş bir tarafı da var.
0: %90'ı.
1: Bunun içerisinde, %90 diyorsun evet. Bunun içerisinde de bir şey yapma çabasında konuşalım bence.
0: Şöyle, yani teşbihatı olmaz. Düşmanı kendi silahıyla vurmak daha kıymetlidir ya, daha iç soğutur. Şimdi bunlar yıllarca hem işte ilk başta Hollywood sineması dediğiniz dünyaya film izleten, sinema filmi izleten camia bunların elinde. Bize neye inanmamızı istiyorlarsa bize hep onu izletmeye çalıştılar birçok alanda. Sonra bunun yerini onunla beraber devamında bunun yerini sosyal medya aldı. İşte YouTube tarafında fenomenleri satın almaya başladılar. Oyuncuları satın almışlardı. Fenomenleri satın almaya başladılar. Kendi fenomenlerini oluşturmaya başladılar. Demek ki şunu anlamak lazım. Bu alan kıymetli alan. Hem de bu kıymetli alanı kullanıp çok da böyle nokta atışı, başarı elde ettikleri de aşikar. Bunu da görüyoruz. Müzikte de yaptılar, resimde de yaptılar, sinemada, sanatın hemen hemen bütün dalında yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Şimdi vicdanlı insanları tırnak içinde söylüyorum, Filistin özgürlüğüne, dünyanın özgürlüğüne duyarlı olan insanların burada yoğun bir şekilde yer alması gerekiyor. Şu ana kadar Filistin'le ilgili birçok film yapıldı. Yani çok demem hani o kadar çok anlamında olmasın. Birkaç film yapıldı. Ama vizyonla ilgili, vizyona konulmasıyla ilgili göründü ve kayboldu.
1: Çünkü bir siyonizm tehdidi.
0: Evet. Yani çünkü onların yayınlanacak sinema salonları bile onların elinde. O şirketlerin elinde. Öyle söyleyeyim. Yani sinema salonlarını zan altında bırakmayayım. Çünkü şirketler belirliyor bunu. Hangi filmlerin vizyona girip girmeyeceğini, ne kadar sürede girip girmeyeceğini şeyler belirliyor. Onlara ait olan, onların yönlendirdiği ya da şirketler belirliyor. Şimdi bizim artık Sumut filosundan örnek alıp dünyanın birçok yerinden, birçok ülkesinden, farklı dillerden, ırklardan insanların bir araya gelip bir filoya çıkmasının yanında sinema tarafında da, dizi tarafında da, televizyon dünyası tarafında da, sosyal medya, internet tarafında da bizlerin ciddi anlamda çalışması lazım. Yani Sumut filosu, Sumut yolculuğu kıymetli, kesinlikle. Bu diğer şeylerin başlangıcı olmalı. Bunu oraya taşımalı. Yapmalıyız. Yapana da destek olmalıyız. Yapmak isteyenler yok mu? Var. Ama ya gişe kaygısı, izlenme kaygısı, velev ki bir kişi izlesin. Senin

0: Bu anlamda kazanacağın bir kişi, belki kazanacağın vicdansız ya da vicdansız demeyeyim hadi, hiç umursamayan 100 kişiden daha kıymetli değil mi? Bir kişinin bir yerde Gazze'liler için, dünya için, dünyanın özgürlüğü için, Filistinler için sağlayacağı olumlu, pozitif anlamda sağlayacağı en ufak bir şey kıymetli değil mi? Az önce
1: Evet.
0: söylediğin gibi karınca, ben tarafım belli olsun bari.
1: Tabii.
0: Yani
1: Burada aslında şey de konuşmak, tabii ki bir somut üzerinde konuşuyoruz ama şimdi mesela Muhammed oyuncusun. Oyunculuk yapabiliyor musun? Şu anda yapamıyorsun.
0: evet.
1: Niye yapamıyorsun sorusunu ise insanların öyle bir şey söyle ki şaşırt mesela. Çünkü hani şaşkınlık da hani şarj edilebilen bir şey ya. Dolayısıyla hani şaşırmayacağımız şeyler yani çünkü herkes genelde aynı şikayette ve kısmen temennide nedir o işte bir takım değerleriyle konuşan insanların bu çeperin içerisinde kalamadığı, dışlandığı, sahip çıkılmadığı hususu zaten çok konuşuluyor. Sen de onlardan birisi misin?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok oyunculuk kısmını çok yapamıyordum. Sanırım bundan sonra daha çok yapamayacağım. Sumut filosunda yer aldığım için olabilir mesela. Şaşırtıcı gelmiştir umarım. Çünkü böyle bir durum var. Hani ya kör, sağır ve dilsiz olacaksınız bir yerde bulunabilmek için. Oyunculuk anlamında söylüyorum. Ya onların istediği tarafta olacaksınız. Ancak o şekilde var olabilirsiniz. Maalesef hani bu anlamda vicdan sahibi olan bazı yapımcı abilerimiz de kendi yetenekli insanlarını yetiştirmiyorlar. Hep birilerine muhtaçmışçasına aman iş yürüsün kaygısıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bir türlü anlamış değilim bunu. Neden? Tamam herkes ekmek yesin, herkes işini yapsın. O anlamda bir problem yok ama ben şunu istiyorum. Fırsat eşitliği istiyorum. Herkes için. Ayırt etmeksizin herkes için. Fırsat eşitliği. Bilmem işte kimin tarafında olduğu için oynayabilir ya da bu dizide ya da bu filmde yer verebiliriz. Gerek yok zaten teknik belli. Önce bir tipolojisine bakarsın. Senaryodaki karaktere tip olarak uyuyor mu? Sonra audition yollarsın. Audition'ı alır yönetmen izler. Sonra der ki evet oluyor bu, olur. Sonra der ki gel bir de benim karşımda oyna der. Beğenirse alır, beğenmezse almaz. Bununla ilgili problem yok. Bu aşamaların hiçbirini geçmeden direkt sete çıkan oyuncu sayısı çok fazla. Çok fazla.
1: Buradaki motivasyon ne mesela? Onu ikna olmasına sebep olan yönetmenin.
0: Bir şey işte tepeden gelmiş olması, bir yerlerden gelmiş olması, bir yerlerden kulağa çalınmış olması veya bir ekibin içinde bulunuyor olması. Temel motivasyon bu. Çok şükür ben de o tarz ekiplerin içine girmedim. Bu saatten sonra da girmem. Aç kalacağımı dahi bilsem girmem. Yani niyetim geçmişte de böyleydi. Dün de böyleydi, bugün de
1: Ne
0: böyle.
1: zaman aslında ilk İstanbul'a gelişin ne zaman?
0: Benim aslında ara ara İstanbul'a gelişim oldu.
1: Malatya'daydın.
0: Ben şöyle turizmle ilgileniyordum. Yine sahne işleri ama. Sahneden hiç uzak kalmadığım için o durum böyle oyunculuk tarafımı törpülüyordu, şey yapıyordu, tatmin ediyordu daha doğrusu. Ara ara geldim. 2000'li yıllarda bilirsiniz işte sektörün o çirkin halini görünce ben şey yap yani burada bulunmamaya karar verdim. Sonra hem sahne hem de çok böyle içime sinen karakterime, ahlaki yapıma, yaşam tarzıma uyabilecek bir iş arayışı içine girdim. O da turizmde bir otelde sahne alarak, alkolsüz bir otelde, kadınların ve erkeklerin havuzunun ayrı olduğu bir otelde sahne alarak orada insanları yaptım programlarla, şovlarla eğlendirmeye çalıştım kendi çapımda, kendi ürettiğim işlerle. Uzun yıllar o işi yaptım, 15 yıla yakın.

0: Sonra İstanbul'a gelme süreci başladı. Burada da yine işte televizyon işleri, çekim işleri vesaire derken 2,5 yıl önce Fox Plus'la tanıştım. Orada o süreçte tabii oyunculukla ilgili bir koşuşturmacam oldu. Hani dizi seçiyoruz, rol seçiyoruz. Seçmek zorundayım kendi adıma. Oyuncu her karakteri oynayabilir ama oynamalı mı, oynamamalı mı? Bu tartışılır. Oynayabilir. Ben oynamamayı tercih ettiğim bazı roller oldu. O yüzden işsiz kaldığım bir dönem de oldu. Olmadı değil ama oynadığım işler de oldu. Dönem dizilerinin hemen hemen hepsinde yer aldım. Sonra Fox Plus'la tanıştık. Fox Plus'la medyanın, kameranın farklı bir yönüyle tanışmış oldum. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular bu anlamda, adapte olmam anlamında. Çok ilgilendiler. Başta az önce de söylediğim gibi Ahmet Bey, sonra diğer arkadaşlarımız. Bir aile ortamında şu an işlerimiz
1: Kaç
0: devam
1: yıl
0: ediyor.
1: oldu ev kurulalı?
0: Fox Plus için mi söylüyorsun
1: Tabii.
0: onu? Yani 2 yıl önce, 2,5 yıl önce.
1: 2 yıla göre maşallah bayağı bir şey.
0: Çok hızlı çalışıyoruz ya, bizim üretim durumumuz
1: Gazze
0: çok
1: ile
0: iyi.
1: ilgili, Mazlum kardeşlerimizle ilgili kim ne yapıyorsa sonsuz destek vermek lazım cihetiyle destek veriyorum. Bu anlamda bir de bu sektörde hani var ya işte neyse onu işte konuşuruz. Başka bir
0: Ama
1: şey.
0: şöyle söylediğin şeyi şöyle söyleyeyim. Biz
1: Biraz garibiz dostum.
0: çok garibiz. Çok enteresan şeyler oluyor. Ve oraya da bir değinmek istiyorum aslında. Biraz kırgın olduğum bir nokta. Şimdi biz daha doğrusu Focus Plus olarak, Muhammed Özdemir olarak, Mustafa Enes Topal olarak biz Sumut filosunda yer aldığımız zaman benim ekran karşısında her içeriği sunduktan sonra sonda söylediğim tek cümle vardı. Şuydu: Sumut filosu ile ilgili, Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili, mazlumlarla ilgili kim ne
1: Ne yapıyorsa?
0: yapıyorsa, nasıl içerik paylaşıyorsa bizi takip edin etmeyin önemli değil. Onları lütfen takipçi sayınız diyelim ki 10, paylaşın. Bu bizim için çok kıymetli. Gazze için kıymetli. Sesimizi duyurmak için kıymetli. Paylaşın, gözetmeyin. İşte şu kanal, bu kanal, bu kanal önemli değil. Ben çok fazla farklı medyalara röportaj verdim, konuştum. Ne için? Gazze için konuştum. Bizim Focus Plus da bu zihniyette. Hiçbir zaman şeyi gözetmedi. İşte ya biz de bir yayın kuruluşuyuz ama başka bir yayın kuruluşunda bulunmamalıyız. Ama ben bununla karşılaştım.
1: Ama şu var sevgili dostum, yani bu çok kendi sektöründeki oyunculuk alanında bile karşılaşmışsındır yani. Değişik bir şeylere dönüşmüşüz. Hani mesela kaç tane senin abi dediğin insan bu anlamda işte senin oyunculuk yapman için ön ayak olduğu ya da gerçekten o iyilikle bir navigasyon tabiri caizse olmaya çalıştı sana mesela. Bu konuda biraz kestiğimiz ahkamdan nasiplenmeyen bir yığına dönüştük ya hani çok şeyiz ya çok tahammülsüz ve çok böyle bir üstenci ve fazlasıyla kibirliyiz birbirimize karşı da.
0: Kibir.
1: İşte.
0: Kesinlikle kibir. Yani şöyle.
1: Ama bilmiyorlar ki kibir ruhun İsrail'i, merhamet ruhun Filistin'idir.
0: Eyvallah.
1: Bunu da buradan söyleyeyim.
0: Şöyle abla.
1: Yaşlı bir ablanız olarak evet.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Şu var yani, şu kibirde şunu ya, şunu düşünüyorum. Diyorum ki arkadaşım, Gazze ile ilgili herhangi bir şeyde bir şey düşünmemelisin. Art niyet düşünmemelisin. Çünkü biz hep bu şekilde düşünüyoruz. Kafamıza hep bu şekilde bir karar verirken hep Gazze'nin, Filistin'in ne nasıl faydamız olur zihniyetiyle yola çıkıyoruz. O yüzden şeyi gözetmiyoruz. Yani biz Focus Plus'ız, daha fazla öne çıkmalıyız. İşte X'in önüne çıkmalıyız. Y'yi geçme. Hiçbir zaman öyle bir kaygımız olmadı. Tam tersi, destek olduk. Arka planda adımızın geçmediği birçok noktada destek olduk. Ya şimdi muhtemelen Ahmet Bey izliyorsa, hani bunları çok söylemeyi seven birisi de değil, yaptığı şeyi açık
1: Genel
0: etmeyi
1: konuşuyoruz
0: seven
1: ya. Yok, biz
0: biri değil.
1: yumuşağı haslaştırmak gibi bir
0: Evet.
1: niyetimiz yok. Bu arada ben Muhammed bir şey söyleyeceğim. Bugün benim için çok kıymetli. Niye? Pek tabii ki biz burada Gazze'deki anneleri, işte şehit annelerini, annelik
0: Merhaba.
1: duygusunu konuşurken narizane bir şey söylemek istiyorum. Açıkçası biraz

0: Değişik oldum. Değişikliği şimdi anlatacağım. Ben gerçekten anne olduktan sonra insan olduğumu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Anne demek benim için hep böyle annemlendirici kısmıydı. Yumuşattı, insan yaptı. Bu anlamda sevgili, neyse ya ismini vermeyeyim şimdi, nazar değmesin. Kıymetli oğlumuz, Rabbim bağışlasın.
1: Amin inşallah.
0: Ali'miz, neyse ikinci ismini söylemeyeceğim. Ali'miz, balımız, peteğimiz. Bana bugün bir tane bir kuş hediye
1: etti. Çok tatlı.
0: Ben de şimdi bunun ismini Sumut koyuyorum.
1: Eyvallah.
0: Kuşun ismini.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten. Onu aldım, kalbimin dallarına koydum bu kuşu.
1: Eyvallah.
0: Bundan sonra sevgili Ali'cim beni dinliyorsa, işte niye dinliyor mesela bu saatte, niye uyumuyor, onu da tabii tartışırız, o başka bir şey ama ben dinlediğini düşünüyorum, izlediğini düşünüyorum.
1: Anneleri dinleyen çocuklara
0: çok
1: mutlaca,
0: iyi, çok
1: hasretiz,
0: iyi, özellikle.
1: Dinlesinler.
0: Canım benim, gerçekten benim merhamet ırmağım. Dediğim gibi tamamıyla gündemimi değiştiren... gerçekten Gazze konusunda da onunla gurur duyuyorum. İnanılmaz duyarlı ve çok ve muhteşem bir hatiplikle bunu anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Gerçekten inşallah güzel bir evlat olsun.
1: O duyarlılığı...
0: Bu da bizim Sumut kuşumuz. O bana bunu hediye etti.
1: O duyarlılığı, ben bir anekdot söyleyeyim. Biz
0: evet,
1: ilk tanışmamızda sen şey demiştin. Allah, abi demiştin, Sumut filosuna katılmış Gazze'yi. Bir anda sarıldı bana. Ya o hassasiyeti,
0: evet,
1: hatırlıyor musun,
0: evet,
1: Allah'ım? Yani o hassasiyeti orada ben fark ettim yani. O yani hatta gözleri doldu ve böyle hani bir kahramanına sarılır gibi sarıldı, öyle söyleyeyim. Belli yani, Allah
0: gerçekten
1: başlasın.
0: Muhammed, Rabbim size nasip eylesin.
1: Amin.
0: Bu anlamda kalbimin bayrağı.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten kalbimin. Eyvallah. Filistin vicdan merhamet bayrağı. Ana, buradan çok selam gönderiyorum.
1: Eyvallah.
0: Neyse, bir maşallahınızı alırım.
1: Maşallah.
0: Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili Muhammed.
1: Eyvallah.
0: Biz bugün dediğimiz gibi tamamıyla Sumut konusu, Gazze konusu, unutmanın da bir işgal olduğu hususunu sürekli vurgulayarak sevgili Muhammed kardeşimizi buraya seni çağırdık.
1: Teşekkür
0: çok uzun
1: ediyorum.
0: Zamandan beri zaten bir program yapma niyetimiz vardı,
1: evet,
0: ama böyle vesile olmak da muhteşem
1: çok kıymetli,
0: oldu.
1: Evet.
0: O yüzden de hani senin oraya, o gemide olmayı ne kadar çok istediğine şahidim. İşte bu şahit olmak da aslında bir şehit olmayı da göze almaktır. Yani sen de biz onu gördük. Bu yüzden de çok kıymetli bu yayın. Bundan sonra ne yapacağın hususu aslında bu içeriklerin de devam edeceği.
1: Evet.
0: Bu anlamda galiba konferansların devam edecek.
1: Evet.
0: Gençleri anlatmaya devam edeceksin. Ne yapacaksın?
1: Yani şöyle bizim...
0: Başka bilmediğimiz...
1: Şöyle içerik kısmımız devam edecek. İşte bizim... belgesel tarafında belki daha önce yaptık, hem farklı vakıflara yaptığımız belgesellerimiz var, kendi yaptığımız YouTube kanalımızda var, zaten oradan görebilirler, 7 Ekim belgeseli diye. Bu anlamda zaten yıllardır özellikle 7 Ekim'den sonra bu anlamda ciddi çalışmalarımız oluyor. Günlük zaten en az bir ya da iki içeriğimiz kendi sayfalarımızda, hesaplarımızda paylaşılıyor. Bunun sonrasında ne olur? Derdimiz şu, o yolculuğu sevgili izleyenlere buradan şeyi söylemek istiyorum. Yani bizim yaşadığımız, yaşadıklarımızı anlattık ama şöyle algılanmasın. Çok zor şartlar yaşadık, şöyle işkenceler gördük. Hiçbir zaman öyle düşünmedik. Çünkü Gazze'de yaşananların yanında bizim yaşadığımız hiçtir, koca bir hiçtir. Haya ederiz bu şekilde düşünüp anlatmaya. Anlatmaya devam edeceğiz. İnandırmaya değil, anlatmaya devam edeceğiz. Vicdan sahibi olan, bir parça vicdanlı olan insanlar muhakkak ki bir yerde dönüp gelecekler. Burada yer alacaklar. Gazze ile ilgili hassasiyetlerini onlar da gösterecekler. Ses çıkaracaklar. Çıkarmalılar. Neden çıkarmalılar? Kendi özgürlükleri için. Gazze'yi düşünmeyebilirler. Filistinliler topraklarını sattı diyebilirler. Bana ne Filistin'den diyebilirler. Tamam, hadi bunu dedin. Kendi özgürlüğün için ses çıkarmalısın. Çünkü o terörist
0: devleti... Bizim duyacağım şekilde demesinler de.
1: Terörist devletin, terörist devletin tek derdi Filistin değil, tek özgürlüğünü elinden almış olduğu ülke Filistin değil, dünyadır. Bunun ne zaman farkına varacaklar? kapıları çalınınca mı farkına varacaklar, yoksa daha mı erken farkına varacaklar? Bir düşünsünler isterim bunu.

0: Söyleyeceklerim bu kadar. Yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum abla.
1: Son olarak aslında onu da söyleyeceğim. Hani dedin ya sevgili Muhammed, yani ben aslında yazdım, çizdim, bir şeyler yaptım falan filan. Bir çalışma olsun yani, mesela sulukla ilgili mesela yazmalısın. Oradaki mutlaka o süreç içerisinde ya da işte Sumutlu şahit olan kardeşlerimizin şahitliklerini yazmak, onları konuşmak ya da daha çok bu farkındalık falan filan, bunların hepsi klişe. Yani evet. Buna da çok anlam veremiyorum. Yani anlam veriyorum da işte şu anda çok iç sesimin hoparlörlere veremiyorum. Başka şeyler düşünüyorum da. Bir de böyle farkındalık oluşturmak diye böyle bir klişe vardır ya. Yani niye farkındalık? Yani zaten dediğim gibi hatırlayacak kadar bile unutmamak gereken bir süreçten bahsediyoruz yani.
0: Yani
1: ya gerçekten çok büyük bir katliam oluyor orada.
0: Şimdi şeyi biraz sanki insanlar alıştı bu duruma. Yani biliyorsunuz hani bir şeye tepki göstermek için alışık olmadığımız şeyi yaşamamız gerekiyor ya. Ama çok böyle alışılmış gibi bir hava sezinliyorum. Bu alışılacak bir şey değil. Bu anlamda senin de dediğin gibi biz yazmaktan da imtina etmeyiz, geri durmayız. Söylemekten de geri durmayız. Anlatmaktan da geri duymayız. Allah nefes verdiği sürece anlatmaya, güç kuvvet verdiği sürece yazmaya, duyurmaya devam edeceğiz. Bu anlamda şüphen olmasın, izleyenlerimizin de şüphesi olmasın. İnşallah ekip arkadaşlarımla beraber, çünkü biz çok güçlü bir ekibiz. Bunu görmüşsünüzdür muhakkak. O ekip arkadaşlar.
1: Aynı ekipten Enes kardeşimizin.
0: Enes
1: buradan da çok selam olsun inşallah.
0: Çok selam olsun.
1: Onu da böyle şerefli
0: bağlamaktan. Can yoldaşım. Gerçekten. Yani öyle bir durum ki abla, hani vaktimiz var mı bilmiyorum, çok kısa bir şey anlatacağım.
1: Tabii var.
0: Sürekli şey var. Onun da bu arada 4 aylık çocuğunu bırakıp geldi. Enes kardeşim.
1: Öyle mi?
0: Tabii 4 aylık çocuğunu bırakıp geldi. Sumut yolculuğuna katıldı. Ve hiç ikiletmeden tamam diyerek geldi. O yolculukta sürekli farklı bir duygunun içerisinde olduğumuz için mesela ben sürekli kafamdan şey geçiriyorum. Şöyle olursa işte Enes'i şöyle korurum. Böyle olursa Enes'i böyle korurum. Aynı şekilde o da benim için düşünüyor. Ve diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Böyle bir bağ oluştu. Sumut'un bir ruhunun bir parçası olduk
1: ama
0: hepimiz.
1: Ama şeyden geldikten sonra, işte Türkiye'ye geldikten sonra, o sırada galiba annenle evet. kucaklaşıyorsun. Onlarda evet. bir ister istemez anne tedirginliği,
0: tabii.
1: bir korku oluşmuş. Senin için kimler çok endişelendi?
0: Yani şöyle, annem tabii ki endişelendi ama bizim Tarık kardeşimiz havaalanında indikten sonra uçaktan, pencereden baktığımda bayağı endişeli gördüm kendisini. O etkilemişti beni, onun endişesi. Çünkü o çok korku anlamında değil, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak ama yine de vicdanen hissiyat olarak çok endişeli gördüm. Annem, zaten annelerin endişesini zaten anlatmaya gerek yok. Ama şu var, yani gurur duymaları endişelerinden daha fazla.
1: Evet, son dakikalardayız, artık programdan da çıkıyoruz sevgili Muhammed. Burada söyleyeceğimiz şeyler önemli. Genç kardeşler daha çok galiba ulaşıyormuş size.
0: Evet.
1: Daha çok dinlemek istiyorlarmış.
0: Evet.
1: Ben mesela şuna inanmıyorum ya. Bu konuda inanılmaz bir şekilde gençlerde aslında daha çok duyarlılık görüyorum ben.
0: Çünkü değil gençler...
1: Bir de çocuklarda.
0: Evet.
1: Bundan konuşmak lazım yani. Bu çocuk ve genç kısmını böyle çok çok vulgarize edilmesi bence çok yanlış. Yani böyle önemsizleştirmek yanlış. Özellikle ben bu konuda Sumut ve Gazze konusunda çok daha duyarlılar ve işte konferansları takip ediyorlar.
0: Evet.
1: Soruyorlar, katılmak evet, istiyorlar evet, mesela. Böyle evet. bir durum da var.
0: Evet.
1: Mavi Marmara'daki ilk şeyimiz Furkan Allah'ım. Kaç yaşında olduğunu biliyoruz evet. hepimiz. Gerçekten bu anlamdaki bu şeyi de çok küçümsememek lazım. Çok büyük haksızlık olur diye düşünüyorum.
0: Gençler çünkü inşallah olmaz da kapitalin kölesi olmadılar. Ve inşallah bu bilinçle de kapitale çok esir olmadan hayatlarını devam ettirirler. Ben çok ümitliyim o anlamda. Çünkü gözlerindeki o ışığı, o vicdanı, o merhameti görüyorum.

0: Çünkü akranları ölüyor. Çok farkındalar bunun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili Muhammed, bu anlamda gerçekten bizi kırmadığın için.
0: Estağfurullah, ne demek.
1: Buradaki ekibe de, sizin ekibe de çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Muhtemelen yarınki içerik ne olacak?
0: Yani muhtemelen bugünkü konuşmamızla ilgili birkaç kesit yapacağız.
1: Yok, Gazze ile ilgili böyle genelde.
2: Şöyle,
1: İçerikleri nasıl hazırlıyorsunuz?
2: Şöyle hazırlıyoruz. Gündemi takip ediyoruz. Oradan bizim haber aldığımız kaynaklarımız da var.
1: Ama siz bu Epstein dosyalarıyla alakalı çok iyi.
2: Çok fazla çalıştık.
1: İnanılmaz çalıştınız.
2: Evet, çok fazla çalıştık. Ya çünkü bunlar... önemli. Neden önemli? Sadece öldürmüyorlarmış çocukları. Hmm. O yüzden çok önemli. Diri diri öldürüyorlarmış. Yaşarken öldürüyorlarmış. Belki de bunca bağırış çağrışın, bunca savaşın sebebi biraz da onların o dosyanın çok daha fazla ayyuka çıkmaması, bir tehdit unsuru olması gibi gibi. Bizim çalışmalarımız, dediğim gibi arkadaşlarımız çok detaylı, kaynaklara bağlı kalarak, teyit ederek, özellikle o konuda çok hassaslar. Teyit ederek içeriklerimizi oluşturuyoruz. Gazze ile ilgili de dediğim gibi takibimiz, kaynaklarımız fazlasıyla var. Onlardan gelen brieflerle, bilgilerle içeriklerimizi oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Yurt dışından muhabirleriniz var mı?
2: Var.
1: Yani Gazze ile ilgili çalışan dosyalar hazırlayan.
2: Tabii.
1: Çünkü oradaki
2: Orta Doğu genelinde
1: skala da çok önemli.
2: Tabii. Orta Doğu genelinde var. Avrupa tarafında var. Yani evet, burada ekip olarak sayımız belli ama yurt dışından da çok fazla kaynağımız var, çok şükür. Herkes gönül vererek, hassasiyetle doğru bilgiyi paylaşmak üzere çalışıyor. Bizim düsturumuz o. Yani izlenme kasalım, işte etkileşim alalım gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Doğru bilgiyi verelim, sonucu görelim.
1: Bir de aslında son olarak çok önemli bir şey. Belki de ortaya çıkışı şu anlamda çok iyi oldu. Şöyle bir direnişi kırmak, direniş ruhunu kırmak için çok uğraştılar. Çünkü dedik ki programın en başında, sosyal medyadaki paylaşımlardan çok korkuyorlar mesela.
2: Evet.
1: Bu anlamda gerçekten hani doğru bilgi ve içerikler üretmek.
2: Oraya
1: bunu yapan çok da güzel kardeşlerimiz de var mesela. Yani bizim sevgili Deniz de buradan selam olsun, muhabir kardeşimiz. Gerçekten tamamıyla oradan ambiyan şeyler veren. Bu arada Sumut gemisinde olan bir kardeşimiz daha var. İsmini de şu anda unuttum. Ve canlı yayın heyecanı demeyeyim.
2: Gazeteci olan kardeşimiz mi?
1: Gazeteci kardeşimiz. Ümmü Gülsüm.
2: Evet.
1: Selam olsun.
2: Ona selam olsun. Çok kısa işte doğru bilgiyi vermeyle ilgili bir şey anlatayım aldım. Bizi şeyden aldılar, Yunanistan botları aldılar. İşte otobüsler falan, pasaport işlemleri, şu bu derken biz havaalanına doğru yürürken telefonumuz yok. Hiçbir şekilde iletişim aracımız yok. Bir Yunanlı bir kadından telefonunu rica ettik. Dedik ki bir video çekip yollayabilir miyiz? Ailelerimize haber vermek yerine oradaki durumla ilgili hemen bir video çektik. Şöyle düşündük. Hem bilgiyi doğru zamanda doğru bir şekilde paylaşalım, hem de ailemizin haberi olmuş olur diye düşünüp sevgili Enes kardeşimin, sadece kardeşinin telefon numarası ezberindeydi. Ona yolladık. O da hemen Tarık arkadaşımıza, kardeşimize yolladı ve bir sıcağı sıcağına bir paylaşım. Neredeyse hemen hemen belki de ilk bilgiyi bizden aldı Türkiye. Müthiş. Öyle söyleyeyim. Yani reflekslerimiz bu yönde çalışıyor. Öyle söyleyeyim.
1: Çok vicdani refleksler. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
2: Ben
1: çok
2: teşekkür
1: sağ olun.
2: Ederim.
1: Sevgili Muhammed kardeşime bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Sumut kalpli kardeşimize. Başarın, idealin her zaman bu anlamda olsun, daim olsun. Biz de kardeşim olarak destek verelim. Bu yüzden Allah razı olsun. Bizi kırmadığın için hepinizden çok teşekkür ederiz. Kim vardı programımızda efendim? Oyuncu, Sumut aktivisti sevgili Muhammed Özdemir'le. Siz varmış ama yani kameralar yokmuş gibi bütün canlılığıyla aslında süreci anlattı kardeşimiz. Kimseyi de ikna etmeye çalışmıyoruz. Vicdan sahibi, gerçek vicdan sahiplerine ihtiyacımız var. Bu anlamda unutmanın da bir işgal olduğunu asla unutmayarak, hatta ne dedik, hatırlayacak kadar bile unutmayarak bu süreci haykırmaya devam ediyoruz. Ve bu kardeşlerimizin sesine ihtiyacımız olduğunda şimdiden söyleyerek. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

yönelik, stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
3: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
3: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
2: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendisine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
3: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
4: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
3: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
3: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor efendim. Önce ABD ve İran arasındaki pazarlıklardaki yeni gelişmeye bakacağız efendim ki İran ABD'nin teklifine cevabını Pakistan aracılığıyla iletti. Gelişmeyi İran Haber Ajansı duyurdu. Buna göre ABD'nin teklifi üzerindeki incelemeler tamamlandı. Ve cevap Pakistan üzerinden Washington'a iletildi. Önerilen plana göre bu aşamada müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirmeye odaklanacak. İranlı uzmanlara göre cevap evet ya da hayır şeklinde bir yanıt değil. Daha ziyade İran'ın ABD metnine ilişkin görüşlerini içeriyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, müzakere ve diyaloğun teslimiyet anlamına gelmediğini belirtmişti. Ülkenin ulusal çıkarlarını korumaya öncelik verdiklerini belirtmişti. ABD'ye verilen cevabında bu çerçevede olduğu tahmin ediliyor. Washington'dan gelecek tepki ise merak konusu. Hürmüz Boğazı'ndaysa gerilim sürüyor. ABD'nin deniz ablukası kapsamında 62 gemi engellendi. İran'sa Körfez ülkelerini tehdit etti. Bahreyn başta olmak üzere bölge ülkelerine ABD'ye alet olmamaları konusunda uyardı. Hürmüz Boğazı hayati bir can damarıdır. Onu kendinize sonsuza kadar kapatma riskini almayın denildi. Devrim muhafızları ordusundansa saldırı tehdidi geldi. Ateşleme emrini bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. Dini lider Müçteba Hamaney'de gelişmelerden haberdar ediliyor. Tehditlerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te İHA'lar gözlemlendi, havada müdahale edildi. Öte yandan Irak medyasında İran savaşına dair yeni bir iddia gündeme geldi. İsrail'in Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu öne sürüldü. İran'a yönelik saldırılardan önce inşa edilen karakolun İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez işlevi gördüğü savunuldu. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar var. Trump, İran'da yer altındaki zenginleştirilmiş uranyum hakkında uyardı. Biri yaklaşırsa imha ederiz dedi. Trump ayrıca İran'ın saldırıların sonlandırılması için ABD'ye verdiği yanıtı da kabul edilemez buldu ve hiç hoşuma gitmedi ifadelerini kullandı. Donald Trump Amerikan medyasına konuştu. İran hakkında liderleri gitti, A takımı gitti, B takımı gitti ve muhtemelen C takımı da gitti dedi. Belirli bir güce sahip insanlarla uğraşıyoruz. Çok ilginç bir anlaşma yapıyorlar ve sonra bozuyorlar diye konuştu. ABD Başkanı askeri olarak yenildiler. Belki kendi zihinlerinde bunun farkını değiller ama

0: ben onlarla çalıştığım için farkında olduklarını düşünüyorum ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Haziran ayındaki saldırılarda İran'ın zenginleştirilmiş uranyum tesisini vurmuştu. Uranyumun toprak altında olduğu belirtiliyor. Trump, İran'da herhangi biri enkaz altına gömülü zenginleştirilmiş uranyuma yaklaşırsa bunu bileceğiz ve imha edeceğiz dedi. ABD Başkanı, İran'daki hedeflerin muhtemelen %70'ini vurduk. Vurabileceğimiz başka hedeflerimiz de var. Ama bunu yapmasak bile yeniden toparlanmaları yıllar alacaktır ifadesini kullandı. Sunucu, İran'daki muharebe operasyonlarının bittiğini ve sona erdiğini söylemek doğru mu diye sordu. Trump, hayır, yenildiklerini söyledim ama bu işlerinin bittiği anlamına gelmiyor. 2 hafta daha girip her hedefe vurabiliriz diye konuştu. Daha sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Trump, İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum, hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez ifadelerini kullandı. Bir açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu da İran'la savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var. Sökülmesi gereken zenginleştirme tesisleri hala mevcut dedi. İsrail Başbakanı İran'ın desteklediği ve üretmek istediği balistik füzeleri de hala var. Bunların çoğunu etkisiz hale getirdik ancak yapılacak daha çok iş var ifadesini kullandı. Ve İsrail ordusu Lübnan'da ateşkes dinlemiyor efendim. Ülkede sivillere yönelik saldırılarda ölenlerin sayısı yükseldi. Ordunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2795'e çıktı. Ateşkese uymayan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına devam etti. Sur kentine bağlı beldelerde hava saldırıları düzenlendi. Saldırının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Ülkenin güneyinde Kanun Karayolu'nda bir motosiklet hedef alındı. Seyir halindeki araçta Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah'tansa misilleme saldırıları geliyor. İsrail işgali altındaki bölgelerden birinde Merkava tankı hedef alındı. Hizbullah o anları yayınladı. Görüntülerde tankın içindeki bir İsrail askerinin panik halinde araçtan çıkarak saldırıdan kaçmaya çalıştığı görüldü. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkiler normalleştirmeyi arzulayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yine dikkat çekici bir çıkışla ülkesinin gündeminde efendim. Öyle ki Paşinyan Karabağ'ın Ermenistan'la birleşme hareketini ölümcül bir hata diye niteledi. Nikol Paşinyan'ın videosu Ermenistan medyasında yayınlandı. Paşinyan Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hataydı dedi. Ermeni lider Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğuna vurgu yaptı. Bütün dünyanın da bunu böyle tanıdığını hatırlattı. Paşinyan, bana açıklayın, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi diye konuştu. Karabağ yaklaşık 30 yıl Ermeni işgalinde kalmıştı. Vatan Savaşı'yla 2023'te yeniden Azerbaycan hakimiyeti kurulmuştu. Paşinyan bu yenilgiye rağmen tekrar başbakan seçilmişti. Bu da bölgeyle barışıp batıyla yakınlaşma vizyonunun sokakta destek gördüğünü gösteriyor. Ancak çok sert bir muhalefetle de karşı karşıya Paşinyan Azerbaycan'la resmi barış anlaşması imzalamak istiyor. Bunun için de toprak iddialarının Ermeni anayasasından kaldırılması gerekiyor. Nikol Paşinyan bunu sağlayabilmek için adımlar atıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'nin savunma sanayisini sözleriyle hedef aldı. Ankara'yla nasıl başa çıkılacağına ilişkin hedefler paylaştı. Yunan basınındaysa Ankara'nın gelişen savunma sanayinin Atina'ya ezici fark oluşturulduğu yazıldı.
1: Dünya Türkiye'nin milli savunma gücünü konuşuyor. Yunanistan Türkiye'nin savunma sanayindeki devasa atılımını analiz etti. Ankara'nın İHA, SİHA ve zırhlı araç üretiminde küresel bir aktöre dönüştüğünü vurguladı.

0: Yunanistan merkezli Business Daily, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği ilerlemeyi ele aldı. Haberde Yunanistan'la Türkiye arasındaki savunma sanayi farkının giderek açıldığı değerlendirmesine yer verildi. Atina aleyhine ezici fark ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin tesadüfi olmadığı vurgulandı. Habere göre sektör özellikle 1970'lerin ikinci yarısından itibaren sistemli biçimde büyütüldü. 2005 sonrası dönemde ise dönüşüm hızlandı. Haberde Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel farkın yalnızca askeri operasyonel kapasite olmadığı ifade edildi. Bu kapasiteyi destekleyen sanayi ve üretim altyapısı olduğu vurgulandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Selanik'te yaptığı bir konuşmada Türkiye'ye hedef aldı. Türkiye'yi tehdit olarak gören Dendias, Yunan savunma sanayisinden bahsetti.
1: Çok sayıda İHA üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen Türkiye ile nasıl başa çıkacağız? Bu tehdide nasıl karşılık vereceğiz? Ve bu cevabın adı Kentaur. Bu dünyanın en gelişmiş anti-drone sistemlerinden biri. Yunan elleriyle üretildi ve Yunan silahlı kuvvetlerini ülkeye yönelik tehditlerle mücadele edecek şekilde donatıyor.
0: Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'da ABD basınında yer aldı. El Monitör sitesi Ankara'nın bölgesel caydırıcılığın ötesine geçme ve uzun menzilli stratejik güç olma yönündeki iddiasını ortaya koydu. Habere göre Türkiye halihazırda İHA'lar, topçu sistemleri, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzelerle bölgesel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yıldırım Han, Türkiye için savaş alanı kullanımından çok stratejik caydırıcılık ve prestij aracı işlevi görecek.
2: İki aktivist insani yardım götürmek için yola çıkan küresel somut filosundan alıkonarak gözaltına alınmıştı. İsrail gözaltı süresini uzattığı aktivistlerin sınır dışı edildiğini açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Buna göre aktivistler Seyf Ebu Kişk'le Tiago Avila sınır dışı edildi. Açıklamada Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukanın kararlılıkla sürdürüleceği de belirtildi. İhlallere izin verilmeyeceği de vurgulandı. Aktivistler 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında İsrail müdahalesine maruz kalmıştı. İsrail ordusu aktivistleri taşıyan teknelere saldırmıştı. Alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler Ebu Kişk ve Tiago'nun yoğun fiziki işkence gördü. Sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti. Aktivistlerin gözaltı süresi uzatılmıştı. Günler sonra serbest bırakılacakları duyurulmuştu. Ve İstanbul sokakları anlamlı bir dayanışmaya sahne oldu efendim. Gazze'deki insani krize dikkat çekmek için yola çıkan küresel somut filosuna destek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Verilen mesaj ise çok netti aslında. Gazze'deki insanlık dramının bir an önce sona ermesi.
0: Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı tek yürek oldular. Sadece pedal çevirmediler, aynı zamanda Gazze'nin sesi oldular.
3: Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik. Gazze'deki katliama karşı ses veriyoruz, birlik gösteriyoruz. Vicdanımızın ölmediğini burada ifade ediyoruz.
0: Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e destek platformunun çağrısıyla pazar sabahı binlerce kişi Sepetçiler Kasrı'nda bir araya geldi. Hedef tam bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak hem de Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı tek yürek olmaktı. Bini aşkın katılımcı Türk ve Filistin bayraklarıyla bisikletleri donattı. Pedallara insanlık için bastılar.
4: İnşallah bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır. Ve bu mücadele için var gücümüzle bizler her türlü imkanlarımızla inşallah seferber olacağız.
0: Tarihi yarımadada başlayan tur Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı ve Balat güzergahı boyunca 20 kilometreydi.
5: Türkiye'mizde bu ve benzeri etkinlikler hakikaten küresel barışın sağlanması, küresel adaletin sağlanması, coğrafyamızda işgallerin ve gözyaşlarının ve kan gölü olma durumunun sona erdirilmesi noktasında ciddi bir katkı sunacak.
0: İstanbul'un sahil şeridi boyunca süren tur Sepetçiler Kasrı'nda son buldu. Verilen mesaj ise netti. Gazze'deki insanlık dramının son bulması.
2: CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafçı olan oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlık ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon avro rüşvet verdiğini itiraf etmişti efendim. Böcek parayı Veli Ağbaba aracılığıyla ilettiğini söylerken Ağbaba rüşvet iddialarını yalanladı. HTS kaydı yok, bas kaydı yok dedi. Ancak Gökhan Böcek'in itiraflarıyla örtüşen HTS ve bas kayıtları ortaya çıktı. İşte dakika dakika o rüşvet yolculuğu.
6: İfade etmeye çalıştığım şey tamamen baştan aşağıya yalanlarla dolu.
7: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı ifadesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gökhan Böcek, babasının belediye başkanlığı adaylığı sürecinde Özgür Özel'e 1 milyon avro rüşvet verdiğini anlattı. Ancak itirafları CHP'li isimler tarafından jet hızıyla yalanlandı.
6: Gökhan'ın ifadesi var mesela. Öyle bir şey ki defalarca... İftiraya zorlanmış babası.
7: Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla kendisini Veli Ağbaba'nın aradığını, parayı çantayla CHP Genel Merkezi'ne götürerek 6. katta teslim ettiğini belirtti. Veli Ağbaba ise bir açıklama yaparak HTS ve bas kayıtlarının bile olmadığını söyledi. Ancak savcılığın yürüttüğü teknik incelemeler CHP Genel Merkezi'ne girmediği iddia edilen Böcek'in HTS kayıtları ve uçuş listeleri rüşvet trafiğini ortaya koydu. Gökhan Böcek'in 02F numaralı koltukta Ankara'ya uçtuğu belgelendi.
6: İftiraya zorlanmış babası, daha kendisi geçen gün babamı iftiraya zorlamak için bunları yapıyorlar diyor.
7: Savcılık, Veli Ağbaba'nın ve CHP'lilerin genel merkeze girmediği dediği Böcek'in Antalya-Ankara trafiğini HTS ve bas kayıtlarıyla dakika dakika deşifre etti. Buna göre Gökhan Böcek, 9 Ocak 2024'te saat 11.05'te CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'le cep telefonuyla 3 kez görüştü. 12.18'de Böcek, CHP Ankara İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı Sayman Selis Aydar görüştü. 22.50'de eşi Zuhal Böcek ve rüşvet vermek suçundan gözaltına alınan Bülent Çeken'le aynı uçakta Ankara'ya uçtu. 02F koltukta Gökhan Böcek, yanındaki 02E koltukta Zuhal Böcek, onun yanındaysa 02C numaralı koltukta Bülent Çeken vardı. Gökhan Böcek'in Ankara'daki bas trafiği ise tam da anlattığı gibi. Otele girdikten sonra CHP Genel Merkezi'ne uzanan bir sinyal attı. Bas trafiğinde Gökhan Böcek'in 02.12'de otele girdikten sonra saat 11.20'de otelden ayrıldığı, 11.30'da da telefonunun CHP Genel Merkezi yakınlarında baz verdiği tespit edildi. Ankara'ya ikinci sefer ise 13 Ocak'ta gerçekleşti. Buna göre Gökhan Böcek 13 Ocak'ta Ankara'ya gitti, 14 Ocak'ta ise telefonu yine CHP Genel Merkezi'nden baz verdi.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı efendim dün öğle saatlerinde. Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün tutuklanıp görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı. Dün öğle saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden Antalya Adliyesi'ne götürüldü. Ve soruşturma kapsamında ifade verdi. Aynı dosyadan tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan başvuru yapmış ve ifade vermişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te Manisa'da bir benzinliğe uğradığını belirtmiş ve Özgür Özel'e adaylık için para verildiği iddiasını gündeme getirmişti. Gürlek, burada Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı ifadesini kullanmıştı. Evet, CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor dedik efendim. Bu kez adres Balıkesir İçişleri Bakanlığı Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024'te gerçekleştirilen bir ihaleyle ilgili soruşturma izni verdi. CHP'li Balıkesir Belediyesi iddiaların odağında. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bir firma tarafından yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırmaları kapsayan ihalenin 31 Aralık'ta 2024'te, yani iş bittikten 2 ay sonra düzenlendiği, sözleşmenin de 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı. 2 milyon lira bedelle yapılan ihalede usulsüzlük olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi Avukat Birol Şahin konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşımıştı. Bakanlığın konuyla ilgili soruşturma izni verdiği öğrenildi. Tabii CHP'li belediyelerdeki rant hırsı çığırından çıktı efendim. İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazım Dirik Mahallesi'nde. Mahallelinin 40 yıllık evi kağıt üzerinde şeftali bahçesine dönüştürüldü. Zira o bölgede ticari alan planlaması var ve bu yöntemle mahalleliye ödenecek paradan yüksek kesinti yapılması amaçlanıyor. Mahalle sakinleri hukuk mücadelesi başlatacak.
7: İmar planı hazırlandı. 40 yıllık mahalle sakinlerinin mülkiyet hakları ellerinden alınmak istendi. Evleri şeftali bahçesi olarak gösterildi. CHP'li İzmir Bornova Belediyesi, yaklaşık 300 hanesi bulunan ve 600 kişinin yaşadığı mahallenin imar planında değişikliğe gitmek istedi. Ancak 40 yıldır aynı bölgede ikamet ettiklerini belirten vatandaşlar, yeni planla birlikte mülkiyet haklarının ellerinden alınmak istediğini belirtiyor.
8: Burada bir rant var. Çok büyük bir rant var. Biz Bornova Forum, Ege Üniversitesi ve civara çok yakınız. Bornova Merkez'e vesaire çok yakınız. Burada bir yol çalışması adı altındaki yolla hiçbir alakası yok. Direkt buralar yıkılıp, yol genişletilip ticaret merkezine çevirmek isteniyor.
7: Üstelik vatandaşlar müteahhitler aracılığıyla tehdit edildiklerini de söyledi.
8: Bizim mahallemize müteahhitler gelerek Bornova Belediye Başkanı'nın gönderdiğini, burada sizlere 1+1 ev veriyoruz, daha ne istiyorsunuz, ya bunları kabul edin ya da burayı terk edin, yoksa bunu da alamazsınız gibi ibarelerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar.
7: İmar affından faydalanan, yapı kayıt belgeleri bulunan ve vergileri ödenen iki katlı evlerin yeni plan sürecinde bahçe veya boş parsel olarak nitelendirildiği belirtildi.
9: Revizyon çalışması yapabilmek için vasfı değiştirilip evlerimizin şeftali bahçesi olarak değiştirildi. Burada nerede şeftali bahçesi var sormak istiyorum.
7: 78 yaşındaki bir mahalle sakini ise yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.
10: 85'ten beri ben burada yaşıyorum. Ben şimdiden sonra, bu yaşımdan sonra beni huzurevine mi götürecekler?
7: Yıllarca çalışarak inşa ettikleri evlerinin yerine 1+1 dairelerle değiştirilmek istendiğini belirten vatandaşlar seslerini duyurmak istiyor.
11: 8 kişi 1+1'e sığdırırlarsa, yani ne diyeyim buna, benim diyecek bir şeyim kaldı mı burada?
2: Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen paraların yurt dışından havale yöntemiyle kripto para olarak Türkiye'ye sokulduğu tespit edildi. Yurt dışından örgüte aktarılan para trafiği deşifre edildi.

0: 140 bin lira paranın örgüt üyelerine yurt dışı kaynaklı aktarıldığı, paranın ülkeye havala yöntemi ve kripto para formülü de sokulduğu anlaşıldı. El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise örgüt içi gizliliği sağlamak ve örgüte olan aidiyet duygusunu artırmak amacıyla katolik evlilik kapsamında yazışmalara ulaşıldı. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan platformlar arası sesli ve anlık mesajlaşma uygulaması olan Viber üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin deşifre olmamak için şifreli konuştukları anlaşıldı.
1: Türk savunma sanayi son 20 yılda eşine az rastlanır tarihi bir sıçramayla dünyayı şaşırttı efendim. Öyle ki daha düne kadar en basit mühimmatları bile yurt dışından tedarik etmek zorunda kalan ve çoğu zaman ambargolar nedeniyle alamayan Türkiye, bugün gelinen noktada dünyaya savunma sanayi ürünleri ihraç eder hale geldi. İstanbul'da gerçekleştirilen Saha 2026, 120'den fazla ülkeden 1700 üst düzey yöneticiyi ağırladı. Savunma sanayinin gözdelerinin görücüye çıktığı fuar adeta göz doldurdu.
0: Türkiye savunma sanayinde geldiği noktayla bir kez daha rüştünü ispatladı. Savunma sanayindeki yerlilik oranı %10'dan %90 seviyesine ulaştı. Saha 2026'da görücüye çıkan savunma sanayi ürünleri dosta güven verirken düşmana korku saldı. Türk savunma sanayi ürünlerini 120'den fazla ülkeden gelen askeri ve güvenlik yetkilileri yerinde inceledi. Askeri anlaşmalara imza atılırken yeni işbirliklerinin de önü açıldı. Türk milletinin her bir ferdini gururlandıran Saha 2026, Türkiye'nin geleceğe nasıl güvenle yürüdüğünün de ispatı oldu. Saha 2026 fuarında görücüye çıkan 6000 kilometre menzilli ilk katılar arası füze Yıldırıman, Cumhur İttifakı'nın siyasetin gündelik kısır tartışmalarından uzak durarak küresel çapta projeleri hayata geçirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin ilk katılar arası balistik füzesi olan Yıldırıman'ı kamuoyuna tanıtması büyük yankı uyandırdı. Roket birçok yönden ilk olma özelliğine sahip ve teknik donanımıyla dikkati çekiyor. Yıldırıman 6000 kilometre menzile ulaşıyor. Bu özelliğiyle roket Türk savunma sanayi için çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geldi. Yıldırıman sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip. Saha 2026'da çok sayıda anlaşmaya imza atıldı. 120'den fazla ülkeden 1700 aşkın üst düzey isim yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma ürünlerini görmek ve anlaşmalara imzalamak için Türkiye'ye geldi. Türk savunma sanayinin küresel ölçekteki en büyük buluşmalarından biri olan Saha 2026, stratejik bir ihracat başarısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin insansız platformlarındaki öncü gücü Baykar'la Endonezya merkezi Republic Hope arasında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının tedarikine yönelik resmi sözleşme imzalandı. Yüksek teknoloji lansmanları ilk kez görücüye çıktı. Ufuk açıcı panellerle insanlığın ortak gelecek için atılan imzalarla yeni işbirliği modelleri gerçekleştirildi. Dünya Türk mühendisliğinin vizyonunu bizzat tanıklık etti. Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı gözler önüne seren Saha 2026, 150 binden fazla ziyaretçi, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı. Savunma sanayisinin gelişimine paralel olarak büyüyen organizasyonun bir sonraki ayağı 16-20 Mayıs 2028 tarihlerinde gerçekleşecek.
1: Efendim dün Anneler Günü'ydü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir Anneler Günü mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını da söyledi. Eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı geldi. Erdoğan, annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep

0: Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı. Mesajında şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye 100 yılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Anneler Günü'nü en sosyal hesabından kutlayan Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor. Anneler bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır. Onlar varsa karanlık yoktur. Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere evlat hasreti çeken Diyarbakır annelerini hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derini hissediyor. Her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum.
1: Anneler Günü'nde direksiyon başına anneler ve anne adayları geçti efendim. 50 kadının katıldığı özel sürüş eğitiminde katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.
2: Yaşama her yönden yön veren anneler bu kez kendi yönleri için direksiyonda. Ehliyeti olmasına rağmen araç kullanmaya çekinen kadınlar Anneler Günü'nde düzenlenen sürüş eğitiminde bir araya geldi.
3: Yıllardır kullanmadım, pratiğim hiç olmadı. 89'da almıştım ehliyetimi. Böyle bir etkinlik olduğunu kızım söyleyince işte beraber katılmaya karar verdik.
4: Bunu tamamen bir problemi çözmek için yaptık aslında.
2: 50 anne ve anne adayının katıldığı etkinlikte önce teorik eğitim verildi. Daha sonra katılımcılar özel hazırlanan parkurlarda direksiyon başına geçti.
5: Çok keyifli bir etkinlikte bir aradayız sevgili annelerimizle, anne adaylarımızla. Kadınlara özel bir eğitim organize ettik bugün. Otomobillerini kullanmaya cesaret edemeyiz. Zamanında ehliyetini almış ama artık kimlik olarak kullanan birçok kadın bugün burada yeniden o ehliyetlerinin hakkını vermek üzere eğitim alıyorlar.
2: Paralel park, dar alanda manevra, çevre sürüşü ve panik fren uygulamaları gerçekleştirildi. Kadınlar hem araç hakimiyetini geliştirdi hem de trafikteki sürüş korkularını aşma fırsatı buldu.
6: 2005'te almıştım. 21 yıldır ehliyetim var. Aktif sürücü değildim. 7 ay önce.
7: Eğitimden sosyal etkinliklere taşıyan anne Çam'ın en büyük hayali ise oğlunun kendi ayakları üzerinde durabilmesi.
8: Oğlum el sanatlarına gidiyor. Güzel, ne bileyim, eve okula gitti yani, yanındayken çıktığı zaman anne bak ben bunu yaptım dediği zaman ben çok mutlu oluyorum. Ki biliyorum ki bir şeylerin, o da bir şey çabasında, bir şeyler yapmak için mücadele veriyor. Benim oğlumun verdiği mücadelenin yanında ben daha çok mücadele veriyorum.
7: Diyarbakır'da yaşayan Mülkiye Gögercin ise üçü engelli dört çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor. Sabah saatlerinden geceye kadar çalışan fedakar anne tüm zorluklara rağmen çocukları için mücadeleden vazgeçmiyor. İki annenin ortak mesajı ise aynı. Çocuklarımız için ayakta kalmaya devam edeceğiz. Erzurum'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Sağlam da 20 yaşındaki Down sendromlu oğlu Muhammed Hanifi Sağlam'la yaşadığı zorlukları anlattı. Anneler Günü onun için de buruktu.
9: Bugün Anneler Günü'ydü. Ben de isterdim ki çocuğum bana da bu duygularını anlatsın.
7: Sağlam oğlunun Galatasaray sevgisini de anlattı. Oğlunun en sevdiği oyuncular olan Icardi ve Osimhen'den imzalı forma istedi.
9: Galatasaray sevdalısı hani Icardi ile Osimhen'in forması sürekli yani üstünde. Ben de onlardan imzalı ya formalarını ya da çocuğumu hani ulaşmalarını istiyorum.

başlıkta manşetlerde yer alıyor. Önce akşam gazetesine bakalım. Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel piyasalardaki dengeler bozuldu. Bu haberi savaşın kazananı baronlar başlığıyla manşetinde genişçe buluyor akşam gazetesi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomideki dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladı diyor gazete. Belli sektörler İran'daki savaş sonrası dalgalanmalarla başlayan kaosu fırsata çevirdi. Petrol devleri Shell, BP ve Total Energies yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kar açıkladı. Büyük altılı olarak bilinen ABD'li bankalar 2026'nın ilk 3 ayında toplam 48 milyar dolar kar etti. Trump'ın çocukları da kazanıyor diyor gazete. İran'a savaş ilanından hemen önce oğul Baron Trump'ın 50 milyon dolarlık petrol hissesi aldığı ortaya çıkmıştı. Trump'ın her kritik açıklaması öncesi de şüpheli işlemler kaydedildi bilgilerine yer veriliyor ve işgalci Irak'ta gizli üst kurmuş başlığı da yine aynı manşette yer buluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wall Street Journal gazetesi soykırımcı İsrail'in İran'a saldırı için Irak topraklarında gizli üs kurduğunu yazdı. Habere göre bir çobanın ihbar ettiği üsse operasyona hazırlanan Irak güçlerine katil İsrail hava saldırısı düzenledi diyor gazete. Ve anneler toplumun temel direği başlığıyla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Anneler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınlamıştı efendim. Anneler Günü mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi mesajında. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyor. Onların gayretiyle Türkiye 100 yılı idealimize ulaşacağımıza inanıyorum demişti mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kraliçe 428 kişilik heyetle geldi başlığıyla devam edelim. Belçika Kraliçesi Matilde ekonomik misyon kapsamında İstanbul'a geldi efendim. Emine Erdoğan da Kraliçe'yi Dolmabahçe'de ağırladı. İkili birlikte asırlık zerafet sergisini gezdi. O anlara ilişkin fotoğraf kareleri de Akşam Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor ve Smut Filosu Marmaris'te başlığıyla devam edelim. Gazze'ye insani yardım götürürken uluslararası sularda soykırımcı İsrail'in saldırısına uğrayan Smut Filosu Türkiye'ye ulaştı. Filodaki aktivistler sağlık kontrolünden geçirildi. Teknelere ikmal yapıldı. Filo yeni katılımlarla çarşamba günü denize açılacak diyor Akşam Gazetesi. Devam ediyoruz. Virüslü gemiden tahliye başlığına da şöyle bakalım kısaca. Hanta virüs tespit edilen gemi Kanarya Adaları'na yanaştı. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları özel kıyafetlerle gemiye girerek aralarında 3 Türk'ün de bulunduğu yolcular tek tek tahliye edildi.

Herhangi bir semptom görülmeyen Türk yolcular yurda dönüşte karantinaya alınacak diyor gazete. Yolcular ilk kontrollerin ardından maske ve özel kıyafetlerle gemiden çıkarıldı efendim. Dedik ki akşam gazetesini böylelikle noktaladık. Sabah gazetesine bakacağız biraz da. Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay annelerin başlığı yer alıyor. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anneler Günü mesajını bu başlıkla görüyor gazete. Başkan Erdoğan yayımlamıştı. Mesajda ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü bu sözlerle tebrik etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belçika Kraliçesi 400 kişilik heyetle Türkiye'de başlığıyla yine aynı habere yer veriyor Sabah gazetesi de. Belçika Kraliçesi Matilde, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. 14 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyarette 400'ü aşkın iş insanı yeni işbirlikleri için görüşmeler yapacak diyor gazete. Evet efendim, obeziteye karşı dijital detoks başlığına da şöyle bakalım kısaca. Uzmanlar teknolojik araçlar ve sosyal medya platformları üzerinden gereğinden fazla içerik tüketilmesinin dijital obeziteye neden olduğunu söylüyor. Aman dikkat et.

etmekte fayda var. Bu anneliğin tarifi yok başlığı da manşette genişçe yer alıyor. Dertli çifti iki çocukları bulunmasına rağmen özel gereksinimli üç kardeşe birden koruyucu aile oldu. Talihsiz üç kardeş. 6 yıldır kendilerini büyüten kalpten anneleri sayesinde adeta yeniden dünyaya geldi diyor gazete. Kahramanmaraş'ta Durdu ve Yasemin Dertli çifti 6 yıl önce Muhammed, Ahmet kardeşlere koruyucu aile oldu. Çift iki kardeşin sürekli sordukları 11 yaşındaki ablaları hanımı da bir yıl sonra koruyucu aile olarak sahiplendi. Büyük bir sabır ve sevgiyle üç kardeşi büyüten Yasemin Dertli yaşadıklarını anlattı. Ve diyor ki ebeveynleri de özel gereksinimli olduğu için eğitimsizdiler. Konuşamıyor, tuvalet ihtiyaçlarını bile tek başlarına karşılayamıyorlardı. Onlara her şeyi sil baştan öğrettim. Kısa sürede konuşmaya başladılar. Özgüvenle kendilerini ifade edebilmeleri benim için dünyalara bedel diyor. Dertli çifti dedik ve Sumut Filosu Marmaris'e başlığına bakalım. Akdeniz'de soykırımcı İsrail'in saldırısına uğrayan küresel Sumut Filosu'na ait 38 tekne Marmaris'e demirledi. Aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştirildi. Hemen yanı başında köşeye sıkıştı, iftiraya sarıldı başlığı var. Yalın ve Böceğin rüşvet itiraflarının odağındaki isim Özgür Özel'in akıl dışı iftiralarla gündem değiştirmeye çalışmasına CHP'den tepki geldi. Uşak ve Antalya Belediyesi'ndeki rüşvet trafiğinde adı geçen Özgür Özel'in pişkinliğe vurarak itirafları karartma çabası hayli tepki çekti diyor Sabah Gazetesi dedik. Ve Hürriyet Gazetesi'ne geçiyoruz efendim. Sabah Gazetesi'ni de noktaladık. Şöyle bir sürmanşetten başlayalım. 100 yılında şampiyonu başlığı sürmanşette geniş yer buluyor. Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray 2000'li yıllarda verilen 69 kupanın 25'ini müzesine götürdü diyor gazete. Sarı Kırmızılılar bu dönemde 12 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası ve 7 Süper Kupa kazandı. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen gelecek sezonda zirveyi kimseye bırakmayacaklarını söyledi ve rakiplerine denemeye devam edin. Yapabileceğiniz tek şey bu diye seslendi. Üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın zaferi dünya basınında da genişçe yer buldu efendim. Ve Kraliçe İstanbul'da başlığıyla yine Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberindeki geniş heyetin o ziyaretine ilişkin haberi Kraliçe İstanbul'da başlığıyla gördü Hürriyet Gazetesi. Ekonomist misyonu ziyareti kapsamında dün gelmişti İstanbul'a. Matilde ziyaret kapsamında enerjiden savunma sanayine, lojistikten bankacılığa birçok sektörde görüşme ve karşılıklı anlaşmaların yapılması bekleniyor. Devlet raporunda insel alarmı başlığı genişçe yer buldu Hürriyet gazetesinde. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapor karşı cinsle iletişim kuramayan bireylerin oluşturduğu insel grupların yani istemsiz bekarların yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi diyor gazete. Ölüm gemisinde zor tahliye başlığıyla devam edelim. Kemirgenlerden geçen ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı MV Hondius gemisi İspanya'nın Tenerife limanına geldi diyor. Gemide bir Hollandalı çift ve bir Alman turist hayatını kaybetmişti diye de ekliyor gazete. Ve 8500 adımla kilonu korursun başlığına da bakalım. Yapılan son araştırma diyet veya başka yöntemlere başvurup fazla kilolarından kurtulmayı başaran kişilerin günde en az 8500 adım atması gerektiğini ortaya koydu. Çünkü bu aktivite kilonun sabit kalmasını sağlıyor. Yürümeyen veya spor yapamayanlar büyük oranda verdiği kiloyu geri alıyor diyor gazete. Sivrisinekler ABD'nin kabusu başlığı da hemen yanı başında yer alıyor. Hürmüz Boğazı'nda konuşulanan ve küçük silahlı teknelerden oluşan İran'ın sivrisinek filosu dev ABD donanmasına kök söktürüyor dedi gazete. Dedik ve Hürriyet gazetesini de noktaladık efendim. Milliyet gazetesine bakacağız. Annelerimizin gayretiyle Türkiye 100 yılı başlığına yer veriyor Milliyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla geçtiğimiz gün bir mesaj yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı cennet annelerin ayakları altındadır

ifadesini, düsturunu şiar edilen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını belirtti mesajında. Küresel korku hortladı başlığıyla devam edelim, zira genişçe manşette yer buldu. Hollanda bandıralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde başlayan hantavirüs salgını tüm dünyada yeni bir küresel pandemi korkusunu hortlattı ama uzmanlara göre pandemi endişesi yersiz. Covid-19'dan tamamen farklı diyor gazete. Dünya Sağlık Örgütü salgın hastalıkları uzmanı Maria Van Kerkhove, hantavirüsün Covid-19 gibi hava yoluyla değil, yakın ve uzun süreli temasla bulaştığını belirtti. Ve de durumun 6 yıl önceki Covid-19 başlangıcından tamamen farklı olduğunu vurguladı. İsrail, Irak'ta çöreklenmiş başlığı da hemen altında yer buluyor. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in İran'a karşı hava harekatını desteklemek amacıyla Irak çölünde Bağdat'ın bile haberi olmadan gizli bir askeri üs kurduğunu ve savaşın başlarında bir üssü keşfetmek üzere olan Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediğini yazdı dedik ve Milliyet gazetesini de noktaladık efendim. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. İzmir'de şeftali zorbalığı, CHP'li belediye ranta kılıf buldu diyor Türkiye gazetesi. Biraz evvel hatırlayacaksınız, haberinde aktarmıştık. 40 yıllık evler şeftali bahçesi gösterilip müteahhitlere peşkek çekildi diyor Türkiye gazetesi. CHP'li Bornova Belediyesi'nin imar revizyonu bir mahalleyi ayağa kaldırdı. 40 yıllık yaklaşık 300 hane kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildi. Vatandaşlar evlerimize çökülüyor, müteahhit baskısıyla mahallemiz rant alanına çevriliyor diyerek isyan etti diyor gazete. Evet, devam ediyoruz efendim. Olay gemi tahliye edildi. Hantavirüsle ilk temas başladı. Yine manşette geniş yer buluyor. İspanya'da limana çekilen gemideki 23 ülkeden 150 yolcu olağanüstü tedbirler altında indirildi. 3 Türk yolcu da ülkemize getiriliyor dedi Türkiye gazetesi diyoruz ve Türkiye gazetesini noktalıyoruz efendim. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Tedavi için Almanya'dan Türkiye'ye gelmek başlığına genişçe manşetinde yer veriyor Yeni Şafak gazetesi. Bir dönem Türkiye'den doktorların çalışmak için Almanya'ya gittiği haberleri çıkardı diyor gazete. Son dönemlerde ise Türkiye'deki hastane şartlarından övgüyle bahsedip kendi ülkeleriyle kıyaslayan Amerikalı ve İngilizlerin çektiği sosyal medya videoları var. Ahmet Özay'da yaşadığı Almanya'dan tedavi için neden İstanbul'a gelmek zorunda kaldığını yazdı. 4 günde teşhise ulaştığını anlatıyor. 10 ay sonra karar verileceğini belirtiyor. Dedik, devam ediyoruz. Petrolden sonra fiber kablo başlığıyla Tahran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine cevabını Pakistan'a iletti. Yine biraz evvel haberini aktarmıştık. ABD Başkanı Trump, İran'ın yanıtı için hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı hala petrol trafiğine kapalıyken, boğazın derinliklerindeki fiber optik kablolarında koz olarak kullanılması riski büyüyor. İran medyası internet kabloları için koruma ücreti uygulanmasını istedi diyor Yeni Şafak gazetesi dedik. Ve sıradaki, aynı zamanda son gazetemize geçiyoruz efendim. Yeni Akit gazetesine de bakalım. Şöyle bir sürmanşete bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan anneler gününü kutladı diyor Yeni Akit gazetesi. Güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay annelerin başlığına yer veriliyor habere ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ifadelerini kullandı. Engelli istihdamı 15 kat arttı başlığı da hemen yanı başında yine sürmanşette yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 2002'den bugüne 15 kat arttı ve böylece 82.880'e ulaştı. Bakanlık engellilerin eğitimlerine uygun kadrolara yerleştirilmeleri teşvik ederken aynı zamanda sınav ücretlerini de karşılıyor. Hemen yanı başında da havadan 33 milyar lira geldi başlığı yer alıyor. Türkiye geçen yıl seyir sefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından yaklaşık 33 milyar lira kazandı.
Böylelikle Eurocontrol üyesi 42 ülke içinde Türkiye'ye 6. sırada yer alırken hava sahasına talep sıralamasında 2. oldu diyor gazete ve bunu havadan 33 milyar lira geldi başlığıyla görüyor. Haberin detayları Yeni Akit gazetesinin 3. sayfasında yer alıyor. Devam edelim. Casuslar hakim karşısında başlığına da şöyle kısaca bakalım. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının kapsamında tutuklanmasının ardından İBB başkanlığından uzaklaştırılan İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Erdoğan Yanardağ casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis talebiyle açılan dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak diyor gazete dedik ve Yeni Akit gazetesini noktaladık efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Efendim 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz. Tekrar merhaba, günaydınlar. Ara bitti, saatler 8'e uzandı ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Tabii İstanbul trafiği her geçen gün çekilmez bir hal alıyor efendim. Ve bugün haftanın ilk iş günü. Yeni haftaya mega kent nasıl başladı? Trafikteki o tablo, son durum nasıl? Şimdi 24 muhabiri Ada Kahriman'a döneceğiz. Bize anlatacak Ada, merhaba. Merhabalar, günaydın. Hangi lokasyondasın ve trafikteki son durum nasıl seyrediyor?
1: Büşra Mutlu, bizler Bahçelievler'deyiz. Tabii trafik durumundan bahsetmeden önce hava durumundan da bahsedelim. Bugün adeta İstanbullular bir bahar havasına uyandı. Zaten hafta sonu da bir bahar havası vardı. Şöyle söyleyeyim, normalde yayınlarımı ben trench coat'la ve kabanla yapabiliyordum. Şu an ceketle rahat bir şekilde yapabiliyorum. Tabii bu hava durumu, yani hava sıcaklığı bugün en yüksek 21 derece olması bekleniyor. Bu perşembeye kadar sürecek. Perşembe günü yağışlı bir hava bekleniyor. Cuma günü de güneşli olacak hava. Şimdi trafik durumundan bahsedecek olursak, bizler Bahçelievler'deyiz. Tabi bu noktada Avcılar yönüne doğru giden araçlarda oldukça bir yoğunluk söz konusu. Burada yan yolda az önce rahat bir şekilde ilerleniyordu, ancak şu an orada da bir sıkışıklık söz konusu. Adım adım ilerliyor şu anda araçlar. Tabi bu noktada Topkapı yönüne doğru giden araçlardaysa rahat olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda baktığımızda yüzdelik oranına %63 İstanbul'daki trafik oranı. Anadolu yakasında oldukça yoğun bir trafik oranı var. Yüzdesi var. %81'lere kadar çıktı. Avrupa yakasındaysa bu oran %51. Tabii bazı yerlerde yol çalışmaları, trafik kazaları ve aynı zamanda araç arızaları mevcut. Mesela Büyükçekmece Tepekent yönünde, burada sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Burada yoğunluk yaşanıyor. Diğer bir yandan Kozyatağı bağlantısı Maltepe Bostancı yol ayrımına girdikten sonra Ankara yönünde yaralanmalı trafik kazası var. Haramidere bağlantı yolu Işıklı Köprü öncesi yönünde de araç arızası mevcut. Basın Ekspres Kuyumcukent D100 Çobançeşme yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Burada arızaya müdahale ediliyor. Akşemsettin Viyadüğü'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde otobüs ve kamyonun karıştığı bir trafik kazası var. Şimdi bölge bölge trafik durumuna baktığımızda, Avrupa yakasında Büyükçekmece Karasu Viyadüğü'nde yol çalışması nedeniyle bir yoğunluk yaşanıyor. Hadımköy Yolu Caddesi'ne baktığımızda, Beylikdüzü tarafında Hadımköy Yolu Caddesi'nde sağ şeridin bir kısmında yoğunluk yaşandığını görüyoruz. D100'de Beykent ve Beylikdüzü son durak arasında yoğunluk olduğu görülüyor. Aynı şekilde Beylikdüzü ve Güzelyurt arasında da kısa süreli bir trafik var. Haritanın sağ tarafına ilerlediğimizde Haramidere Sanayi'den başlayan Avcılar Merkez Üniversitesi kampüsüne kadar devam eden bir yoğunluk söz konusu. Avcılar Haramidere bağlantı yolunda sağ şeritte bir yoğunluk var. Bu trafik Bahçeşehir'de TEM otoyolunu etkiliyor. Esenyurt'ta ise Doğan Aras Bulvarı'nda kısa süreli bir trafik var. Bu trafikten bağımsız Avcılar Kavşağı'nda da bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tabii Bahçeşehir yan yoldaki trafiğe sürücüler dikkat etmeli. Avcılar Kavşağı'ndan başlayan TEM otoyolunu etkileyen İstanbul Yolu Caddesi'ne kadar ilerleyen bir trafik söz konusu. Küçükçekmece halka tarafında O3'te kısa süreli de olsa bir trafik yoğunluğu var. Mahmut Bey Yeşilköy bağlantı yolunda da bu kısa süreli trafiği görebiliyoruz. Bu bölgede O3 çıkışı tünel girişinde TEM İstoç yönü orta şeritte bir araç arızası var. Bunun da zaten trafiğe etkisi yüksek. Arayollara baktığımızda Bahçelievler'de Ahmet Yesevi Caddesi, Kerim Çavuş Caddesi ve Bağcılar'da Mahmut Bey Caddesi'nde de bu yoğunlukları görebiliyoruz. D100 Karayolu'nda Yeni Bosna yan yolda benzinlik hizası Topkapı yönünde bir yine trafik kazası mevcut. Buradaki kaza şu an o bölgeyi etkiliyor. Yine sürücüler D100'de Zeytinburnu'ndan başlayan Halıcıoğlu'na kadar devam eden yoğun bir trafik ile karşılaşabilir. Bu yüzden dikkat etmeliler. Burada trafik nedeniyle araçlar adım adım ilerliyor. Haliç Köprüsü'nde de kısa süreli trafiği görüyoruz. Bayrampaşa Maltepe tarafından Haliç Köprüsü'ne kadar ilerleyenler bir yoğunlukla karşılaşabilir. Aynı zamanda Beylerbeyi Caddesi'nden Savaklar Caddesi'ne doğru ilerlediğinizde Haliç Köprüsü'ne giriş kısmında yine sürücüler zorlanabilir. Esenler Kavşağı'nda da bir sıkışıklık var. Bu da Sağmacılar Viyadüğü'nde trafik olmasına neden oluyor. Biraz daha ilerlediğimizde Vatan Caddesi Kavşağı'nda etkilediğini görüyoruz. Vatan Kavşağı'ndan ilerledikten sonra da D100 Karayolu'nda Edirne Kapı tarafında da bir trafikle karşılaşabilirsiniz. Sultan Gazi'de 2. çevre yolunda Hassal Kavşağı yönüne doğru ilerlemeye çalışıldığında sağ şeritte bir trafik yoğunluğu olduğu görülüyor. Anadolu yakasına baktığımızda ki en yüksek trafik yüzdesi şu an orada. Ümraniye bölgesinde 2. çevre yolunda sağ şeritte trafik oldukça yoğun. Bu trafik Beykoz'a kadar ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişini etkiliyor buradaki trafik yoğunluğu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bulunduğu bölgede sahil şeridinde de az da olsa yoğun bir trafik var. Gümüşoğlu Caddesi, Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi ve diğer bölgede bulunan Yalıboyu Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru ilerlemeye çalışan sürücüler bu noktada zorlanabilir. O4 Çamlıca Anadolu Otoyolu Kavşağı bağlantısında sağ şeritteki trafik yoğunluğu Acıbadem, Altunizade, Burhaniye ve köprü girişini oldukça olumsuz etkiliyor. Ümraniye Üsküdar Altunizade bağlantı yolunda sağ şeritteki trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişine kadar devam ediyor. D100 Karayolu'nda Hastane Adliye ve Bostancı arasında yoğun bir trafik söz konusu. Son olarak tekrar trafik yüzdesine baktığımızda %63 oranında seviyelerinde. Avrupa yakasında bu oran %51 seviyesindeyken Anadolu yakasında bu oran %81 seviyelerinde. Tekrar belirtelim, Avcılar yönüne doğru giden araçlarda bir yoğunluk söz konusuyken burada Topkapı yönüne doğru giden araçlar rahat bir şekilde ilerliyor. İstanbul'da güneşli bir havayla başladı gün aslında. Bahar havasıyla başladı. Bu bahar havası da Perşembe gününe kadar sürecek. Perşembe günü yağışlı olacak. Cuma günü de tekrar güneş kendini gösterecek Büşra Mutlu.
0: Ada, teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Ada Kahrimal aktardı. Celal Müselli görüntüledi. Aslında İstanbul'un çekilmez çilesi, trafik çilesi şu dakikalarda %63 seviyelerinde seyrediyor. İstanbul genelinde, mega kent genelinde diyelim. Sıradaki haberimizle devam edelim. Belçika Kraliçesi Matilde beraberindeki yüzlerce iş insanı ve üst düzey yetkiliden oluşan ekonomi heyetiyle Türkiye'de. İlk görüşmesini Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'la yaptı. Ayağının tozuyla yaptı. En dikkat çekici ziyareti ise Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyareti oldu efendim. İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek temaslarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor. Bakalım.
2: Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki Belçika Ekonomi Misyonu Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'na gelen Kraliçe Matilde, Devlet Konuk Evi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı. 14 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Kraliçe ile Bakan Göktaş arasında samimi bir sohbet gerçekleşti. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ve sohbet eden Emine Erdoğan'la Kraliçe Matilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirdi. Ardından da asırlık zarafet sergisini gezdiler. Gezi sırasında Erdoğan, Kraliçe Matilde'ye Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından iğne oyası ve sarma tekniği kullanılarak yapılan hanım eli, kasım patıyla lale figürlerinden oluşan broşu hediye etti. Kraliçe, Türkiye ile işbirliği alanlarını geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için Türkiye'de. Bu kapsamda ayağının tozuyla yaptığı Baykar ziyareti en dikkat çekici ziyaret oldu. Kraliçe Matilde'yi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı. Baykar'ın dünya çapında başarılarıyla tanınan Milli SİHA platformlarını inceleyerek yürütülen ARGE ve üretim faaliyetleri hakkında detaylı briefing aldı. Bayraktar Akıncı TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Ziyaretin anısına kendisine Bayraktar Kızıl Elma insansız hava aracının maketi takdim edildi.
3: Thank you.
2: İlk günün son durağı ise Ortaköy'dü. Çevrede bulunan yerli ve yabancı turistler Kraliçe Matilde ve heyetini yoğun ilgiyle takip etti. Belçika'dan gelen üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile birlikte 428 özel sektör temsilcisi de dahil 450 kişi yer alıyor. 10-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Ekonomik misyon çerçevesinde şirketlerin 40 yeni ticari ortaklık ve işbirliği protokolünü imzalaması bekleniyor. Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 9.2 milyar dolara ulaştı. Bu yılsa hedef 10 milyar dolar eşiğinin aşılması.
0: Efendim şimdi temaslarını aktardık dünden bu yana neler yaşandı. Tabii Belçika Kraliçesi Matilde bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde ağırlanacak. Tabii ilerleyen dakikalarda bu gelişmeleri de yakından takip ediyor, sizlere aktarıyor olacağız diyelim ve devam edelim. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava dosyasına yeni etkin pişmanlık ifadeleri girdi. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'ne 50 milyon liralık bağış ve 1 milyon euro iddiasında bulundu. Yeni ifadelerin istinaf sürecinde mahkeme tarafı...
4: 38. olağan kurultayına ilişkin dava dosyasında yeni ifadeler gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada alınan etkin pişmanlık ifadeleri Ankara'ya gönderildi. Dosya yeniden hareketlendi.
5: Demokrasiye öncülük etmiş...
4: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin ifadeleri dikkat çekti. Böcek babasının yeniden aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezi'ne 50 milyon liralık bağış gönderildiğini öne sürdü. Gökhan Böcek ifadesinde ayrıca CHP'li Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon euro istediğini de iddia etti. Paranın Ankara'ya götürülerek teslim edildiğini öne sürdü. İfadelerde Özgür Özel'in de ismi geçti. Yeni ifadelerin mahkeme mutlak butlan dosyasına girmesiyle yeni aşamaya geçildi.
6: Aracın faturasını biz ödemişiz. Aksesuarlarının parasını biz ödemişiz.
4: Öte yandan CHP'de bir diğer deprem etkisi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yaptıklarıyla ortaya çıktı. Yalım'ın VIP Mercedes'in dizaynı ile ilgili Uşak Belediyesi'nin 170 bin euro ödemesiyle ilgili iddialar kamuoyunun gündemine geldi. Özel'in savunması ilginçti. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine girer dedi.
6: Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine.
0: Evet, son CHP yönetimi Türk siyasi hayatına akıl almaz bir soluk getirdi efendim. Her gün ortaya saçılan skandallar önce inkar ediliyor, sonra yavaş yavaş kabulleniliyor. Peki ya ideolojik körlüğe mahkum bir güruh bunu nasıl içselleştiriyor? İşte bu travmatik davranış biçiminin psikoloji bilimindeki karşılığı.
6: Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak.
7: Önce inkar, sonra itiraflar geliyor. Skandallarla başı dertten kurtulmayan CHP yönetimi, köşeye sıkışınca gerçekleri kabullenmek zorunda kalıyor. Muhakeme yetisini kaybetmemiş vatandaş, hakikati tüm çıplaklığıyla izliyor. Peki ya gözlerine sis perdesi inmiş ideolojik holiganlar? Onlar neden ısrarla yanlışın göbeğinde tepiniyor? Psikolojide reaksiyoner kimlik diye bir tanım vardır. Aşırı uçlarda gezinen zihinlerin davranışsal özelliklerini karşıtlığın yönettiğini belirtir. Bağıra çağıra yapılan siyasetin arka planında rasyonel bir süzgeç değil, amigdala denilen hakimiyet vardır. Bu kişiler savundukları fikrin rasyonelliğiyle ilgilenmez. Hatta rasyonelliği fark etmez bile. Zira hissettikleri yüksek uyarılmışlık hali. Birine nefretle bağırmak ya da ona tapınma derecesinde bağlanmak onların temel iki davranış biçimidir. Sert ve kontrolsüz fiilleriyle gerçekten gittikçe uzaklaşırlar.
8: İktidar mücadelemizi AKP-MHP bloğuna karşı vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
7: Duygusal şiddetle uyarılan bu kişilerin dünyasında nüanslara yer yoktur. Bir kişi ya tam kurtarıcıdır ya da tam bir hain. Kendi iç dünyasındaki boşluğu doldurmak için bir nesneye ihtiyaç duyan o kişilerin bağlılıkları ilkelerle değil o anki duygusal boşluğu dolduran figürdedir.
9: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
7: Son dönemlerde ortaya çıkan skandallar zinciri elbette aklı ve mantığıyla hareket eden CHP'liler için bir uyarıcı etki yaptı. Artık mantıkla bağdaşmayan yalan, iftira söylemlerine kapıyı kapattılar. Zira suçlayan da CHP'li, suçlanan da CHP'li zarar görendi. Üstelik boy boy ortaya saçılan kanıtları artık hiçbir kılıf örtemiyor. Peki ya uyarılmışlık hali ideolojik körlükte ısrar edenlere ne zaman sirayet edecek?
10: Namuslu çalışkan Atatürkçülerle, milliyetçilerle, muhafazakarıyla, solcusuyla, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle.
0: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi geçtiğimiz gün. Bu görüşmede aslında müzakerelerdeki son durum ele alındı. İkili en son 8 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bakalım. Ankara, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Hem lider hem de bakanlık düzeyinde diplomasi trafiği işletiyor. Bu kapsamda son olarak Dışişleri Bakanı Hakan

0: Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. İkili son gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki durum ele alındı. Arakçı ve Fidan 8 Mayıs'ta da bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu durum İran ve ABD arasındaki dolaylı barış müzakerelerinde anlık takvimsel gelişmelerin Türkiye tarafından yakından izlendiğini gösteriyor. İran'ın da bu süreçte Türkiye ile yakın temas içinde bulunmaya özen göstermesi, Türkiye'nin son müzakere sürecinde üstlendiği role ilişkin fikir veriyor. Rusya ve Ukrayna yönetimleri Rusya'da kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle ilan edilen 3 günlük ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Rus lider Vladimir Putin'den Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çelişkili mesajlar geldi. Putin 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri sonrasında Kremlin Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna lideri Zelenski ile 3. bir ülkede görüşebileceğini söyledi. Müzakere amacıyla değil, uzun vadeli nihai anlaşmayı imzalamak için bulunabileceğini aktardı. Putin, Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını da belirtti. Bazı batılı politikacılar Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmak istiyor ifadelerini kullandı. Rus lider Ukrayna'yı esir takası konusundaysa suçladı. Bir esir takası teklifi sunduk ve böyle bir takasa hazır olmadıklarını söylediler dedi. Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaşıldığını da belirtti. Bazı batılı politikacılar Ukrayna'daki çatışmayı tırmandırmak istiyor ifadelerini kullandı. Pakistan'ın Hayber Pahtunfa eyaletinde polis noktasına saldırı düzenlendi. İntihar saldırısında ilk belirlemelere göre 15 polisin öldüğü duyuruldu. Polis tarafından yapıldığı açıklama saldırı eyaletin Banlu bölgesinde gerçekleşti. Fatehkel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 polis hayatını kaybetti. Patlamanın ardından saldırganlar polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtı. İntihar saldırısı polis noktasını tamamen yıktı. Bölgede konuşlu zırhlı araçla kullanılamaz hale geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana geldi. Bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi. Ve Suriye'de gece saatleri hareketli geçti. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara yayınladığı kararnameyle kabine değişikliği yaptı. Kardeşlerini görevden aldı. Şara yönetimi kadrolarında kapsamlı bir yenilenmeye gitti. Kardeşleri Mahir Şara ve Hazim Şara'yı kritik görevlerinden el çektirdi. Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği koltuğuna Mahir Şara'nın yerine eski Humus valisi Abdurrahman El Ama getirildi. Şara'nın diğer kardeşi Hazim Şara da Ekonomik Kalkınma Yüksek Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Şara daha önce de bir diğer kardeşinin soyadını kullanarak ticari avantaj sağladığı gerekçesiyle iş faaliyetlerini durdurmuştu. Suriye Enformasyon Bakanı ve Tarım Bakanı da değişti. Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine ise başka bir isim getirildi. Ülkede yapılanma çalışmaları sürüyor. Macaristan'da seçimi kazanan Peter Macar yemin töreniyle resmen göreve başladı. 16 yıllık Viktor Orban döneminin ardından parlamentoda yeni adımlar atıldı.
1: Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi resmen kapandı. Yeni başbakan Peter Macar yemin etti, göreve başladı. Macar, ulusal mecliste yapılan açılış oturumunda ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. Yeni dönemin en dikkat çekici ve sembolik adımı yemin töreninin hemen ardından atıldı. 2014 yılında kaldırılan Avrupa Birliği bayrağı parlamento binasına geri getirildi. Macar'ın yemin töreni parlamento dışında kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaş tarafından takip edildi. Macar, parlamentodaki konuşmasında Macar halkı bize onlarca yıllık savrulmuşluğa son verme yetkisi verdi dedi.
0: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde ağır kayıp yaşadı efendim. Görevden ayrılmayacağını açıklasa da

0: parti içinde istifa baskısıyla karşı karşıya. Göçmen karşıtı ve aşırı sağcı Reform Partisi büyük zafer elde etti. İktidardaki işçi partisinin İngiltere, İskoçya ve Galler'deki seçimlerde ağır kayıplar verdi. Seçimin ardından Başbakan Starmer kendi partisinden de eleştiri aldı. Eleştiriler açık istifa çağrılarına dönüştü. Starmer yenilgilerin sorumluluğunu üstlendi. İşçi partisinin gereksiz hatalar yaptığını söyledi. Hükümetteki İlk iki yılında seçmenlere yeterince umut sunamadığını ifade etti. Kamuoyunun hükümetin performansına inanmadığını kabul etti. Daha güçlü ve daha adil bir ülke inşa etme sözü verdi. Kruvaziyer gemisi İspanya'nın Tenerife adasına ulaştı efendim. Kanarya adalarındaki bu tedirgin bekleyişin ardından hantavirüs vakalarının görüldüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemideki yolcular tahliye edildi. İspanya hükümeti sivillerle hiçbir temas kurmadan gemidekileri tahliye için operasyon başlattı. 147 yolcu hassas operasyonla tahliye edildi. Bazı ülkelerde kendi vatandaşlarını almak için özel uçak gönderdi. Tahliye işleminden önce tüm yolcular ve mürettebat gemide sağlık kontrolünden geçiriliyor. Uçak pistine doğrudan transfer ediliyorlar. Gemide Filipinler'den 38, İngiltere'den 23, Amerika Birleşik Devletleri'nden 17, İspanya'dan 14, Hollanda'dan 11, Almanya'dan 8, Fransa ve Ukrayna'dan 5'er kişi vardı. Kanada ve Avustralya'dan 4'er, Hindistan, Belçika ve İrlanda'dan 2'şer yolcu bulunuyordu. Gemide Türkiye'dense 3 yolcu tahliye edildi. Gemiden karaya çıkartılan yolcular ülkelerine gönderiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ndense yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Bu virüsün yeni bir COVID-19 vakası olmadığı belirtildi. Halk sağlığı açısından riskin düşük seviyede bulunduğu vurgulandı. Evet, İngiltere hantavirüs şüphesinin olduğu bir adaya tıbbi yardım gönderdi. Ancak sıra dışı bir yöntem kullandılar efendim. Doktorlar adaya paraşütle indi. Olay Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki Tristan de Cunha adasında yaşandı. Görüntüleri İngiltere Savunma Bakanlığı yayınladı. Burası İngiltere'nin deniz aşırı topraklarından biri. Adanın nüfusu 221 kişi. İçlerinden biri hantavirüs vakalarının görüldüğü gemideki yolcular arasındaydı. Gemiden geçen ay inmişti. Bahsi geçen kişi şüpheli vaka olarak değerlendiriliyor. Adada bir havaalanı yok. Deniz yoluyla ulaşmak da bir hayli uzun zaman alıyor çünkü yerleşim olan en yakın adaya 2400 kilometre mesafede. Bu nedenle havadan indirme yapıldı. 6 asker ve 2 doktor ada üzerinden geçen uçaktan paraşütle atladı. Bu sırada adaya oksijen ve tıbbi ekipman da indirildi. Evet, tüm dünya anneler gününü sevinçle kutlarken Gazze'li annelerin gözü bu yıl daha yaşlı. İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla barınacak yer bulamayan Filistinlilerin her günü buruk geçiyor efendim.
1: Hediyelerin yerini acı ve özlem aldı. 2 yılı aşkın süredir İsrail'in soykırımında gözyaşı döken Filistinli anneler bu yılda gün yüzü görmedi. Anneler Günü bölgede

0: Gününde bir annenin yüzü güldürüldü. Ümmü Uday için çadır kuruldu.
1: Anneler Günü sayesinde Türkiye'deki tüm annelere ve Türkiye'nin özgür kadınlarına teşekkür ediyorum. Çocuklarınızı ve evlatlarınızı Filistin davasında bilinçlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
0: Saldırıların dinmediği Gazze'de bu kez Cibaliye mülteci kampı hedef alındı. Hava saldırılarında şehitlerin sayısı arttı. Megazi kampını hedef alan İsrail burada da Filistinli bir kişiyi hayattan kopardı.
2: Efendim, karşılıksız tek sevgi şüphesiz bir annenin çocuğuna duyduğu sevgidir. Geçtiğimiz gün Anneler Günü'ydü ve bu vesileyle Ankara'dan da mesajlar peş peşe geldi. Filistin gibi zor coğrafyaların ve evladını şehit veren annelerin günü anıldı.
0: Onlar bir gün değil her gün sevilmeye layık. Güçlü bireyleri ve güçlü toplumu yetiştiren annelerin günü bugün. Ankara'dan Anneler Günü mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin başta olmak üzere dünyanın tüm mazlum coğrafyalarındaki annelerin metanetini, vakarlı duruşunu selamladığını söyledi. Aziz şehitlerimizin metanet timsali annelerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle anıyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran dijital medya hesabından paylaşım yaptı. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Hayatımıza anlam katan en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir dedi. Annelerin emeği, fedakarlığı ve dualarının sadece bireyleri değil toplumu geleceğini de şekillendirdiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü'nde huzur evini ziyaret etti. Şehit annelerini, koruyucu anneleri ve kendi annesini de unutmadı.
2: Tabii Anneler Günü kimileri için de hüzünlü geçti. Bir yanda şehitliklerde evladını kaybeden annelerin feryatları, bir diğer yanda annesini kaybeden vatandaşların acıları vardı.
3: Anneler Günü bazı anneler için buruk geçiyor. Şehit anneleri Anneler Günü'nde evlatlarına koştu. Şehitliklerde hüzün hakim oldu.
4: Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna.
3: Kayseri'de şehit anneleri Anneler Günü dolayısıyla oğullarının kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerinin başlarında dualar okuyan anneler hüzünlü ama gururluydu.
5: Yani hayırlı bir evladıydı 22 sene içinde. Acısı da bizimle ölene kadar gidecek, gururu da var. Allah'a kurban olayım.
3: Hatay'da da Anneler Günü buruk geçti. Bu kez annesini kaybeden vatandaşlar annelerini kabirleri başında ziyaret etti, dualar etti. Depremde annesini kaybeden Hasan Sürer de yaşadığı acıyı anlattı.
6: Büyük bir acı yaşadık. Annemi kaybettim. Rabbim kimseyi annesiz babasız yaşatmasın. Annemi kaybettikten sonra zaten dünyamı kaybetmiş gibiyim. Yani şunu demek isterim. Herkes hayattayken annesinin kıymetini, değerini bilsin.
2: Türkiye genelinden İmam Hatip öğrencileri İstanbul'da önemli bir buluşmaya imza attı. Karsal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen İslami İlimler Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayla amaç gençlerin İslam ilimlerinin temel disiplinleri üzerine düşünmesini ve güncel meseleleri tartışması.
7: Allah kelamını tefsir ediyor. Hadisler.
8: Gençler kürsüde, fikirler sahnedeydi. Yüzlerce öğrenci bir araya geldi. İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen İslami İlimler Çalıştayı yoğun ilgi gördü. 5 farklı mecliste ele alınan 20 farklı konuyla 55 okuldan 350 öğrenciye ulaşan organizasyon, liseli gençlerin İslami ilimleri olan ilgisini artırmayı hedefliyor.
9: İmam Hatipler arasında Kartal İmam Hatip'in başlattığı hususi öneme sahip bir çalıştay. Özellikle İmam Hatip okullarında klasik İslam geleneğinin öğretilmesini amaçlayan okullar olduğu için aynı zamanda bunlar içinde yaşadığımız dönemin talepleriyle birlikte bu İslam mirasından hareketle düşünme, hayata bakışı geliştirme, aynı zamanda İmam Hatip'in karakterini oluşturan ana alanlarla ilgili ilgiyi oluşturmayı amaçlıyor.

0: başlayan bir faaliyet bu.
1: Güncel meseleler, yeni arayışlar temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda fıkıh, kelam, hadis, tasavvuf ve tefsir alanlarında güncel sorulara cevap arandı.
2: Bu sene ikincisi gerçekleşiyor. Bu çalıştaydaki temel amaç İslami ilimlerle İmam Hatip öğrencilerinin ilgisini kurabilmek, yeteneklerini uyandırabilmek.
1: Çalıştay öğrencilerin hem sosyal hem manevi gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.
3: Bu çalıştay İslami ilimlerin sosyolojik yönlerine değiniyor.
4: İlimlerin ihyasından hayatın inşasına adlı temasıyla bu yıl sizlerle. Bizim amacımız İmam Hatipli gençler olarak İslam ilimleri daha çok yaygınlaştırarak, bunların üzerine tartışmalar yaparak, ilmi yönümüzü de, ilmi düşüncelerimizi de geliştirerek hayatımızı bu ilmi düşüncelerle inşa etmeye çalışmak.
5: Türkiye teknoloji ve girişimcilikte vites yükseltti efendim. Dikkat çeken verileri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı. 2030 yılı için açıklanan hedefte dikkat çekiciydi. Bakan Kacır hedefin 100 bin teknoloji girişimi olduğunu belirtti.
6: Türkiye bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri.
7: Teknolojide önemli bir ivme yakaladık dedi. Türkiye'nin girişimcilikte dünyanın radarında olduğunu söyledi.
6: Bütün bu başarı hikayesinde elbette ki başrol Türk girişimcilerin.
7: Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon yolculuğu yeni hedeflerle ivme kazanmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi İstanbul'da düzenlenen İnovasyon ve Yatırım Forumu'na katıldı. Bakan Kacır, dünyanın dört bir yanından gelen iş insanları ve girişimcilere seslendi. İhracattaki dikkat çeken rakamları açıkladı.
6: Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. 23 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye bugün 276 milyar dolar ihracat yapıyor. 40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye'nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var.
7: Bakan Kacır, Türkiye'nin son yıllarda girişimcilik ekosisteminde sergilediği yükselişi anlattı.
6: Türkiye yılda 42 milyar dolar otomotiv ihracatı yapan, 32 milyar dolar kimya ihracatı yapan, 29 milyar dolar makine ihracatı yapan, sanayi çeşitliliği açısından bölgesinde en güçlü ihracatçı ülke olmayı başarmış bir küresel oyuncu.
7: Bakan Kacır, milyar dolar değerlemeyi aşan yerli girişimler, yani unicornlar içinde çıtayı yükselttiklerini belirtti. Terminal İstanbul'da da on binlerce girişimin eş zamanlı olarak faaliyet gösterebileceğine vurgu yaptı.
6: Şimdi o Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürüyoruz. Terminal İstanbul markasıyla ve Terminal İstanbul bu dijital şirket uygulamamızın da merkez üssü olacak.
7: Ve Türkiye'nin gelecek planını da anlattı.
6: Hedefimiz 2030 yılına gelindiğinde 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğmasını sağlamak ve Turkonların toplam değerinin de 100 milyar doları yakalamasını mümkün kılmak.
5: Eyüp Sultan'da boynuna ip geçirilerek darp edilen taksi şoförü olayının arkasında uyuşturucu ticareti olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri taksi şoförü ve şahısların uyuşturucu alışverişi için bir araya geldiklerini, yaşanan anlaşmazlık sonucu taksi şoförünün darp edildiğini belirledi. Zanlıların yakalanmasına ilişkin çalışma sürüyor.
1: Boynuna ip geçirilerek darp edilmişti. Taksici olayının arkasında uyuşturucu ticareti olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüp Sultan ilçesi Karadolap mahallesinde meydana gelen ve araç içi kamerasına yansıyan taksici saldırısına ilişkin çalışma başlatıldığını açıkladı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre ticari taksi şoförü uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde iki şüphelinin taksiye bindiği belirlendi. İddiaya göre taraflar arasında madde alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşandı. Şüphelilerin para talep ettiği, ardından taksi şoförünü darp ettikleri tespit edildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taksiye binen iki şüpheliden birinin şoförün boynuna ip geçirdiği, ardından şüphelilerin bir anda taksiciye saldırdığı görülüyor. Saldırı anında şüphelinin cep telefonuyla görüntü kaydetti. Daha sonra şüpheliler

0: Den birinin eliyle araç kamerasına zarar verdiği anlar yer alıyor. Yaralanan taksi şoförünün tedavisi hala sürüyor. İlk etapta gasp iddiasıyla gündeme gelen olayla ilgili emniyet ekiplerinin çalışmaları sürerken kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
1: Gümrükler muhafaza ekipleri son bir haftada toplam 669 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Detaylara bakalım.
2: Gümrük kapılarından uyuşturucuya geçit verilmiyor. Son bir haftada 700 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi. İşte o anlar. Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy ve İpsalı gümrük kapılarıyla İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar gerçekleştirdi. Son bir haftada gerçekleştirilen 6 operasyonda toplam 659 kilogram uyuşturucuya el kondu. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Edirne, Saray, Doğu Beyazıt ve Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürülüyor. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gümrükler muhafaza ekiplerimiz gelişmiş risk analiz sistemleriyle kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir denildi.
1: İzmir'den İstanbul'a gezi kafilesi taşıyan tur otobüsü Tuzla mevkiinde seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Diğer sürücülerin uyarısıyla aracı durdurup yolcuları tahliye eden şoför herhangi yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.
0: TEM Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı. 43 yolcu son anda tahliye edildi. Alev topuna dönen otobüs işte böyle görüntülendi. İzmir'den tur seyahati için İstanbul'a seyreden yolcu otobüsünden TEM Otoyolu'nun Tepeören mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı. Yoldaki diğer sürücülerin korna çalarak uyarması sonucu şoför otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve karayolları ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüste hasar meydana geldi. Öte yandan otobüsteki 43 yolcu başka otobüslerle gidecekleri yere götürüldü.
1: İstanbul Arnavutköy'de Yunus polislerinin dikkati uyuşturucu satıcısına geçit vermedi. Şüphelinin üzerinden çıkan motosiklet anahtarı ekipleri çalıntı motosiklete götürdü. Operasyonda yüzlerce gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yunus polisleri dikkatli çalışmalarıyla hem uyuşturucu tacirini yakaladı hem çalıntı bir motosikleti ortaya çıkardı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 22 yaşındaki şüphelinin üst taramasında satışa hazır halde paketlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin cebinden çıkan bir motosiklet anahtarı ise ekipleri şüphelendirdi. Polis ekipleri şüpheli adına kayıtlı herhangi bir motosiklet bulunmadığını tespit etti. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler park halindeki plakasız bir motosikleti fark etti. Yapılan kontrolde şüphelinin üzerinden çıkan anahtarın bu motosiklete ait olduğu belirlendi. Motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ekipler şüphe üzerine araştırmalarını derinleştirdi. Şüpheliyle bağlantılı adreslerde arama yapıldı. Ekipler arama çalışmalarında toplamda 223 parça halinde 640,74 gram uyuşturucu maddeyle bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli karakola teslim edildi. Günlük hayatın stresi, yoğun tempo ve taşınan duygusal yükler bireylerin ruh sağlığını giderek daha fazla zorluyor. 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü kapsamında da önemli uyarılar geldi. Uzmanlar toplumdaki etiketlenme ve yargılanma korkusuna dikkat çekiyor. Ruh sağlığının en az beden sağlığı kadar önemsenmesi gerektiğini ve psikolojik desteğin kesinlikle ertelenmemesi gerektiği vurgulanıyor. Bakalım.
0: Psikolojik destek erteleniyor, psikoloğa gitmek için dibi görmek bekleniyor. Ruh ve beden sağlığı bir bütün, ertelenen sorunlar daha da büyüyor.
3: Psikolojik desteğe başvurmak için büyük bir yaşam olayı ya da travmatik bir durum yaşamamız şart değil.

0: ihtiyaç duyduğumuz her an tekrar psikolojik desteğe başvurabiliriz. Ama tabii ki eğer sürekli olarak aynı düşüncelerde zorlanıyorsak, keyifsizlik, mutsuzluk ya da tükenmişlik uzun süredir bizimle beraberse, ilişkilerimizde zorlanıyorsak ve işlevselliğimiz etkileniyorsa, duygularımız artık hayatımızda belirgin bir şekilde etki ediyorsa mutlaka bir psikolog desteğine başvurmalıyız.
1: Psikolojik destek alma kültürü toplumda yeterince yerleşmiş değil.
0: Bizim toplumumuzda güçlü olmakla tek başına bir şeyleri halletmek ilişkilendiriliyor. Ve burada bizim yardım alma kültürümüzü gözden geçirmemiz gerekiyor. Unutmamamız gereken bir konu var. Ruh ve beden sağlığı bir bütün. Burada nasıl bedenimizde bir zorlanma, bir hastalık olduğunda bir hekime başvuruyorsak, ruhumuzda da bir zorlanma olduğunda mutlaka bir psikolojik destek sürecine başvurmamız gerekiyor ve bunun doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.
1: Psikolojik sorunlar ertelendikçe daha derin ve karmaşık hale gelebiliyor.
0: Tabii bu noktada bazı engeller devreye giriyor. Etiketlenme korkusu, yargılanma korkusu, insanlar ne der düşüncesi. İnsanlar bu yüzden psikolojik destek almayı erteleyebiliyorlar. Bu noktada hatırlamamız gereken bir konu var. Ertelenen her şeyde olduğu gibi daha derin ve daha karmaşık bir şekilde karşımıza psikolojik problemler çıkabiliyor.
1: Son yıllarda gençlerin psikolojik desteğe bakış açısı daha bilinçli ve olumlu.
0: Tabii ki son yıllarda ülkemizde yeni gelen neslin, gençlerin psikolojik desteğe karşı bakış açısı çok daha bilinçli ve istekli. Burada bu isteği karşılayabiliyor olmak çok kıymetli. Çünkü gençler için psikolojik desteğin daha erişilebilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması gerekiyor.
2: Toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan sosyal festle devam edelim. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün ev sahipliği yaptığı festivalde finalist projeler görücüye çıktı ve ödüller sahiplerini buldu.
3: Festivalden bahsediyorsak üniversite sayısının çok olması gerekiyor. Özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Anadolu'nun her şehrinde üniversitelerimiz kuruldu.
4: Sosyal Bilimler Festivali Sosyofest'te finalist heyecanı yaşandı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen festivalde gençler hazırladıkları projeleri ziyaretçilere ve jüri üyelerine sundu.
5: Sosyal alan geniş bir alan. İçinde iletişim, içinde işletme, içinde edebiyat, içinde hukuk, içinde siyaset bilimleri, içinde ilahiyat, bunların hepsinin olduğu geniş bir alan. Üniversitemizin yaklaşık %52 kapasitesi sosyal bilimlerle ilgili. Dolayısıyla sosyal bilimleri de toplumumuzla buluşturmak için bir takım faaliyetlerin, bilinirliklerin artırılması için bir uç nokta, bir böyle hani temas noktası, anahtarı çevirebilecek bir nokta diyebileceğimiz bir harekete ihtiyaç vardı.
4: Türkiye Yüzyılı, Türk Dünyası, ilahiyat ve sağlık kategorilerinde finale kalan yarışmacılar toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileriyle dikkat çekti. Festival boyunca atölyeler, söyleşiler ve bilimsel etkinlikler de gerçekleştirildi. Sosyal Fest, sosyal bilimlerin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, gençlerin geleceğe, insanlığa ve toplumsal duygulara da hitap eden projeler geliştirmesini hedefliyor.
6: Türkiye için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü sosyal sahada üretilen projelere Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Özellikle çocuk doğum oranları, aile konusunda yaşanan sorunlar, toplumdaki şiddet, öfke problemi gibi problemler, yine yaşlı gençler arasındaki uyum sorunları gibi meseleler, eğitim sistemimizdeki konular, sorunlar, yine gençlerimizin yetişmesi, eğitilmesi, ahlaklı, dürüst, güvenilir insanlar haline gelmesi.
4: Günün sonunda ise ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren finalistlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
7: Tamamen sosyal bilimlerin insan ve toplum odaklı bir süreçle işlediğini ve bize yeni perspektifler kazandırmak için aslında yapılan bir proje. Yani bunun sonucunda biz kendimizi hem geliştirebileceğimizi hem farklı açılardan bu konuya bakabileceğimizi düşünüyoruz.
2: Şimdi İstanbul Arnavutköy'den iki genç karatecinin başarısını ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Genç sporcular Polonya'da düzenlenen Kyokushin Karate Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını zirveye taşıdı. Tekin Mustafa Tütüncü dünya şampiyonu olurken Burak Fetaşdelen dünya ikincisi olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.
8: Yeah! Türk karateciler göğüsleri kabarttı. Sporcular 20 ülkenin katıldığı organizasyonda zirveyi kimseye bırakmadı. Ay yıldızı sporcular Polonya'da kürsünün ilk iki basamağını aldı.
9: Güzel sonuçlar elde ettik. Ben dünya şampiyonu oldum. Rakiplerimi yenerek Türk'ün gücünü tekrardan gösterdik.
8: Arnavutköy'den yola çıktılar. Polonya'da düzenlenen Kyokushin Karate Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiler. İki Türk sporcu tarihi bir başarıya imza attı. 20 ülkeden sporcuların katıldığı organizasyonda Tekin Mustafa Tütüncü altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
9: İspanya'da 2023'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da birinci olmuştum. Orada da 25 ülke vardı. Sikletimde de 6 ülke vardı. Orada da Avrupa şampiyonu olmuştum. Allah nasip etti. Bu sefer de dünya şampiyonu oldum.
8: Aynı kategoride mücadele eden Buğra Efe Taşdelen ise finalde takım arkadaşıyla karşı karşıya geldi. Taşdelen dünya ikinciliğini elde etti. Böylece şampiyonanın finalinde iki Türk sporcu karşı karşıya gelirken kürsünün ilk iki basamağı Ay Yıldızı sporcuların oldu.
10: İkimiz de 70-80 dövüşüyorduk. Finalde o sağdan geldi, ben soldan geldim. Tüm rakiplerimizi, tüm yabancıları ezerek, Türk'ün gücünü göstererek finalde denk geldik. Birinci, ikinci olduk. Yani kısacası Türk'ün gücünü orada gösterdik ve yani birinciliği aldık, geldik şampiyonluğu.
8: Polonya'dan altın ve gümüş madalyayla dönen sporcular Türkiye'nin gururu oldu. Genç sporcuların başarısı Türk sporunun geleceğine dair umutları da arttırdı.
2: Denizli'de dünya evine giren bir çift düğün masraflarını hafifletmek için uyguladığı sıra dışı yöntemle davetlileri hayretler içerisinde bıraktı efendim. Şöyle ki, damatlığına yaklaşık 20 firmadan reklam alan Ramazan Bekrek bu yöntemle düğün masraflarının 1/4'ünü karşılamayı başardı.
8: Damatlığı reklam panosuna döndü. Firmalar bir bir sponsor oldu. Evlilik kararı aldılar fakat masrafları hesaplayınca işin içinden çıkamadılar. Bunun üzerine gelin ve damat çözüm arayışına girdi. Akıllarına ilginç bir fikir geldi. Denizli'de hayatlarını birleştiren Ramazan Bekrek ve Pınar Abbas çiftinin düğününe damadın reklam panosunu andıran damatlığı damga vurdu. Damat Bekrek, yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlendi. Kendisine sponsor bulmaya karar verdi. Çevresindeki işletmelerle görüştü, yaklaşık 20 firmayla el sıkıştı. Bekrek, firmaların isimlerini damatlığının üzerine yerleştirdi. Genç çiftin alkışlar eşliğinde salona girişi sırasında damadın üzerindeki yazılar ilk anda davetliler tarafından anlamlandırılamadı. Ancak çift yaklaşınca damatlığın ön, arka ve kol kısımlarında farklı sektörlerden firmaların isimlerinin yer aldığı fark edildi. Şoke olan birçok davetli cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Damatlığının her santimetresini birer ticari alana çeviren Ramazan Bekrek, bu sıra dışı fikir sayesinde düğün masraflarının 1/4'ünü finanse etmeyi başardı.
11: Toplam 20 kadar firma sponsor oldu üzerime. Evet. Düğün masraflarımızda yaklaşık 1/4'ü kadar bir masraf karşılaması oldu.
8: Ayrıca gelin de damadın bu ilginç fikrine destek verdi.
12: Şaşırdılar, olmaz falan dediler ama ben de neden olmasın dedim ama onun yanında durmayı tercih ettim. İyi ki de durmuşum diyorum.
2: Galatasaray'ın 26. şampiyonluğuna kavuşması pek çok ülkede kutlandı efendim. Taraftarlar sevinçlerini sokaklara dökülerek yaşadı. Sarı kırmızılılar bir araya gelerek kutlama yaptı.
8: Ligin son maçları heyecanla takip edildi. Nefesler tutuldu. Galatasaray'ın galibiyetiyle 26. lig şampiyonluğu birçok ülkede kutlandı. Gürcistan'ın Marneuli kentinde Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Taraftarlar araçlarıyla şehir turu attı, korna çaldılar. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de taraftarlar bir araya gelerek sevinçlerini paylaştı. Almanya'nın başkenti Berlin benzer kutlamalara sahne oldu. Onlarca taraftar bir araya geldi, sloganlar ve havai fişekler atıldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 7'den 70'e herkes sokaklara döküldü. Tezahüratlar yankılandı, şampiyonluk coşkuyla kutlandı. İsveç'te

0: Stockholm'de Galatasaray bayrağı dalgalandı. Sarı kırmızılı taraftarlar sloganlar attı. Galatasaray'ın şampiyonluğu ABD'de, New York'ta da kutlandı. Taraftarlar Türk Evi önünde bir araya geldi. Kutlamalar kapsamında Türk Evi binasında dev bir Galatasaray bayrağı asıldı.
1: Efendim, bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter, analist Sentez'le karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
2: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: That's when I start counting, because that's when it really counts. That's what makes you a champion.
1: Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the century of all boxing.
2: 1942'de Amerika'nın Kentucky eyaletinde doğduğunda Muhammed Ali olarak konulmamıştı ismi. İlk adı Cassius Marcellus Clay Jr.'dı. 12 yaşında bisikleti çalınınca karakola gitti. Siyahi olduğu için ilgilenilmeyince ilk kez ciddi ve şiddetli bir biçimde konuşturdu yumruklarını. Bir tavsiye geldi. Öfkeni kontrol edemiyorsun, disipline olmalısın, boks yap. Dinledi. Boksör oldu. Hem de esaslı. Yıllar sonra adını tarihe yazdıracak kadar esaslı. Daha amatörlük döneminde çıktığı 167 maçın 161'ini kazandı. Profesyonellikte de çizgisi sağlığı bozulana kadar böyle devam etti. 22 yaşında Müslüman oldu. Hemen her Afro-Amerikan gibi beyaz ırkçılık ve şiddeti onu hak, inanış ve özgürlük konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye sevk etti. Bu esnada yolu Malcolm X'le de kesişti. 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklette aldığı altın madalyayı, gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmaması yüzünden Ohio nehrine fırlattı. Vietnam'da savaşmayı, burada insanlar hala pis zenci diye çağrılıp köpek muamelesi görüyorken ve en basit haklarından bile mahrumken, benden üzerime bir üniforma geçirip 10 bin mil ötedeki bir ülkede bomba atıp kurşun sıkmamı nasıl beklerler? Hayır, 10 bin mil öteye gidip beyaz köle efendilerinin beyaz olmayan başka bir millet üzerine baskı kurmalarına, onları öldürmelerine, evlerini yakmalarına yardımcı olmayacağım. Gün, böyle kötü işlerin sona ermesinin günüdür sözleriyle reddetti. Para ve hapis cezasına çarptırıldı. Yani kuvveti sadece bileğinde değil, hem yüreğinde hem de dilindeydi. Tam da bu Amerika'nın içinden çıkıp gelmesi yüzündendir ki, İlk defa beyaz bir lider beni kucakladı diye şaşkınlığını dile getirdi. Şaşkınlığa sebep olan lider, 1976'da kendisini İstanbul'da karşılayan eski başbakan, merhum Necmettin Erbakan'dı. Soruldu Ali'ye, "Nasıl hatırlanmak istersiniz?" Kavgalı ve gösterişli hayatının doğuracağı beklentinin aksine bir cevap verdi. Halkını hiçbir zaman satmayan bir insan olarak. Ama bu çok fazlaysa, o zaman sadece iyi bir boksör olarak. Hatta ne kadar iyi olduğumdan bahsetmeseniz de olur.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9'u gösteriyor. Ben Elif Akkaya Kuter, analist sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analist sentezde değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce de her sabah olduğu gibi hafta sonundan bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak başlayacağız. Evet, Trump'tan yeni İran mesajları var. Aslında her hafta olduğu gibi yaklaşık 28 Şubat'tan bu yana 2 aydır olduğu gibi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamada İran'da yer altında zenginleştirilmiş uranyum hakkında bir uyarıda bulundu. Biri yaklaşırsa imha ederiz dedi Trump. Ayrıca İran'ın saldırılarını sonlandırması için Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği yanıtı da kabul edilemez buldu ve hiç hoşuma gitmedi ifadelerini kullandı Trump. Evet, ateşkes konusunda yine ne yazık ki olumsuz bir haftaya başladık ama hafta ne gösterecek belli olmuyor. Çünkü geride bıraktığımız haftada da pazartesi günü böyle başlamıştık ama sonrasında olumlu gelişmeler yaşanmıştı. Tekrar olumsuza dönmüştü. Bu hafta nelere gebe, hafta boyunca takip edeceğiz. İran son teklife cevap verdi. Müzakere teslimiyet değil dedi. İşte Trump'ın kabul edilemez bulduğu cevap bu. Gelişmeyi İran Haber Ajansı duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifi üzerindeki incelemeler tamamlandı ve cevap Pakistan üzerinden Washington'a iletildi. Önerilen plana göre bu aşamada müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirmeye odaklanacak. İranlı uzmanlara göre cevap evet ya da hayır şeklinde bir yanıt değil. Daha ziyade İran'ın Amerika Birleşik Devletleri metnine ilişkin görüşlerini içeriyor. Evet, bir virüs, hanta virüslü gemiden yolcular tahliye edildi. Bir kişide semptomlar gözlendi. Aynı zamanda 3'te Türk var gemide biliyorsunuz. Olaylı gemi İspanya'nın Tenerife kentine demir attı. Gemideki yolcular karaya çıkarılarak uçaklarla ülkelerine gönderilmeye başlandı. 3 Türk yolcuyu taşıyacak uçak İspanya'dan hareket etti. Fransa ise dönen yolculardan birinde semptomların gözlemlendiğini söyledi. Evet, önemli bir gelişme daha ertelenen Çin ziyareti. Trump 14-15 Mayıs'ta Çin'e gidiyor. Ticaret müzakereleri de bir taraftan devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından daha önce duyurduğu bir ziyaretti. Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış olduğu, Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Joe Biden, hatırlayacaksınız, Çin'i ziyaret etmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e lider düzeyindeki son ziyareti yine Donald Trump'ın ilk iktidarlık döneminde gerçekleşmişti. 2017 yılında yapılmıştı. Evet, Kraliçe Matilda İstanbul'da. Belçika'dan 428 kişilik ekonomik çıkarma başlığı var. Detaylarını aktaralım. Bu arada Baykar'ı ziyaret etti. Bunu da hatırlatalım ve analiz sentez sırasında da konuşacağız. Belçika Kraliçesi Matilda ekonomik misyon kapsamında İstanbul'a geldi. Kraliçe 14 Mayıs'a kadar da Türkiye'de olacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir görüşmesi var. Kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu kapsamda neler konuşulacak? Enerji, savunma sanayi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerdeki yatırım ve iş fırsatları değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenmesi ve ikili görüşmelerde firmalar arasındaki temasların gerçekleştirmesini öngörüyor. Evet, ekonomi başlıklarına da bakalım. Geride bıraktığımız hafta önemli ekonomi başlıkları nelerdi, neler yaşandı? Saha Expo 2026 geride bıraktığımız hafta kapılarını açtı. 8 milyar dolarlık da sözleşme imzalandı. Bir haftalık süreçte Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

0: adeta Saha 2026. 150 binden fazla ziyaretçi vardı, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık da yurt dışı ihracat sözleşmesi imzalandı. Bu süreçte hafta sonu da vatandaşlara açıktı, bunu da hatırlatalım. Nisan'da aylık enflasyon hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 arttı. Mart ayında aylık enflasyon %1,94 olarak gerçekleşmişti. Hatırlayacaksınız, Mart ayındaki veri beklentilerin altındaydı. Ekonomi yönetimine atamalar yapıldı. Hemen ona da bakalım. Resmi gazetede yayınlanan atama kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu ve TÜİK'te üst düzey atamalar gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine mevcut ikinci başkan Mahmut Sütçü getirilirken ikinci başkanlığa ise Ahmet Aksu, kurulu üyeliğine de Yusuf Sümbül atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı görevine de Yusuf Emre Akgündüz atandı. Bunlar da yeni atamalar. Bir taraftan da SPK'da açığa satış yasağı 26 Mayıs'a kadar geride bıraktığımız hafta uzatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Mayıs seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı ki işte savaş sonrası alınan kararlardan biriydi, hatırlayacaksınız. Hava sahası kullanımından 33 milyar lira gelir başlığına da bakalım. Türkiye'nin geçen yıl seyri sefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı tutar yaklaşık 33 milyar lirayla rekor seviyeye ulaştı. Evet, ekonomideki başlıklara da baktıktan sonra hemen Ankara'ya döneceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Mustafa Daş'tan günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Yakutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün ve bir hafta olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim. Hemen isterseniz geride bıraktığımız haftanın güzel gelişmelerinden biriyle başlayalım. Saha Expo 2026 kapılarını açmıştı geride bıraktığımız hafta.
1: Evet.
0: Siz de İstanbul'dan övgüyle ve imrenerek bahsetmiştiniz hafta boyunca. Şöyle bir toparlayarak başlayalım, buyurun.
1: Yani baktığımızda pek çok anlaşma imzalandı, pek çok yeni teknoloji kamuoyuyla paylaşıldı ve hafta sonu da biliyorsunuz kapılarını açmıştı. Çok yoğun bir ilgi vardı. Saha Expo adeta fırtına gibi aslına bakarsanız geçti İstanbul'da. Tüm dünyanın, Türkiye'nin gözünü çevirdiği etkinliklerden bir tanesi oldu. Ve çok önemli gelişmeler vardı. İşte mesela Yıldırım Han füzesi. Yani bu coğrafyamızda, dünyada bu kadar çok savaş varken, bu kadar çok artık savaş stratejileri değişmişken, Türkiye'nin envanterinde olması gereken en önemli silahlardan bir tanesiydi balistik füzeler. Tabii Yıldırım Han paylaşıldıktan sonra sürekli olarak bazı eleştiriler de geldi. Nedir mesela? İşte bu kadar çok barışı aralıyorsak, bu kadar çok barışı kovalıyorsak neden balistik füze yapıyoruz diye. İşte sahada güçlü olursanız masada da güçlü oluyorsunuz. Masada güçlü olabilmek için öncelikle sahada güçlü olabilmeniz gerekiyor. Bu yüzden her yeni savunma teknolojisi, her yeni yerli ve milli silahımız aslına bakarsanız bizim diplomasi gücümüzü de kat be kat çok daha fazla artırıyor. Sadece Yıldırım Han değil, Yıldırım Han belki solistlerden bir tanesiydi ama bakın solistlerden bir tanesiydi diyorum. Ne kadar zengin bir organizasyon olduğunu artık sizler düşünün. Diğer taraftan Silversnake drone teknolojisi vardı mesela. Baykar'ın geliştirdiği o önemli teknolojilerden bir tanesiydi. Hatta Selçuk Bayraktar burada savunma sanayinin de geleceğini anlatacak çok önemli bir ifade kullandı. Şöyle bir cümlesi var Selçuk Bayraktar'ın. Biz sadece bugünün teknolojilerini üretmiyoruz. Yarının savaşına da aslına bakarsanız yeni bir boyut kazandırıyoruz. Yeni bir anlam veriyoruz diye. Bu farklı bir düşünce, farklı bir aslına bakarsanız yaklaşım ve Türkiye'nin savunma sanayindeki yaklaşımını da çok net bir şekilde özetleyen ifadelerden bir tanesi olarak bence tarihe yazıldı. Önümüzdeki dönemde şimdi biz hibrit savaşlardan bahsediyoruz. Farklı savaş türlerinden bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş, İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş bir dünyada. Şimdi artık Üçüncü Dünya Savaşı ve daha sonraki tehditlerle beraber aslında bakarsanız savaşmanın ne kadar çok değiştiği, sahadaki savaşın ne kadar çok değiştiği, boyutlarının ne kadar fazlalaştığı da net bir şekilde teknolojiyle beraber daha iyi anlaşılıyor ve görülüyor. Türkiye'de burada önemli aktörlerden, önemli rol sahiplerinden bir tanesi olarak adını yazdırdı. Şu anda savunma sanayi ihracatında dünyada 11. sıradaki ülkeyiz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da savunma sanayinin önde gelen isimlerinin de sürekli olarak yaptıkları açıklamalar vardır biliyorsunuz. Bizim bu işe başlarkenki hedefimiz ilk 10'un içine girebilmekti. Anlaşılan o ki önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde biz zaten ilk 10'un içerisine gireceğiz. Hatta şu anki hedefimiz, bence güncel hedefimiz ilk 10'da değil. Güncel hedefimiz savunma teknolojilerinde dünyaya yön veren ülke olabilmek. Zaten şu anda çeşitli teknolojilerde bu konuda dünyaya yön veriyoruz. Özellikle insansız hava araçları, insansız deniz araçları ve insansız kara araçları noktasında. Belki daha çok ön plana çıkanlar insansız deniz araçları, insansız hava araçları oluyor, özür dilerim, ama önümüzdeki yıllarda özellikle insansız deniz araçlarında ve yine insansız kara araçlarında çok daha ileri seviye teknolojilerle beraber dünyayı bu noktada neler yapılabileceğini ikna edeceğiz. Yani ikna edeceğiz kelimesinin de altını çiziyorum. Çünkü biz nerelerden bugünlere geldik? Yani füze fabrikalarının, bakın füze fabrikalarının soba fabrikasına dönüştürüldüğü bir süreçten geçti bu ülke. Artık sen yapamazsın, sen silah üretme, sen uçak üretme, sen füze üretme, sen git çiftçilik yap, yapacağın çiftçiliğin de tohumunu İsrail'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden biz sana zaten bedavaya getireceğiz. Sen burada tohum da üretme, sen hiçbir şekilde teknolojiye dokunma, kendi milli imkanlarını kullanma, biz sana her şeyi sağlayacağız denilen ve köreltilen, kısırlaştırılan bir ülkeden bugün tekrar küllerinden doğan bir savunma sanayinden bahsediyoruz. Tekrar küllerinden doğan bir yerli ve milli teknoloji sürecinden bahsediyoruz. Yani bunlar ilmek ilmek dokunulan ve bugüne kadar da başarıyla getirilen süreçlerdi. Gerçekten emeği geçen herkesin ellerine sağlık diyelim bir kez daha. Saha bitti ama tadı damağımızda kaldı. Şimdi önümüzdeki aylarda biliyorsunuz Şanlıurfa'da Teknofest gerçekleştirilecek. Teknofest heyecanı var. Bakalım, ümit ediyoruz ki bu organizasyonların sayısı artar. Çünkü eskiden bu organizasyonlar böyle doyururdu. Şimdi tadı damağımızda kalıyor. Tadı damağımızda kaldığı için de çok daha fazlasını aslına bakarsanız görmek istiyoruz. Galiba savunma sanayi bu organizasyonların sayısını çok daha fazla arttırmak zorunda kalacak gibi görülüyor Elif Hakkı Yüktür.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı bugün yoğun. Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilda'yı kabul edecek ki Belçika Kraliçesi Matilda da bu arada Baykar'ı ziyaret etti. Onu da hatırlatayım. Aynı zamanda Danıştay'da Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına da katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani bugün hem İstanbul'da hem Ankara'da yoğun bir mesaisi var. Buyurun.
1: Erdoğan mesaisinde İstanbul'da başlıyor. İlk olarak Belçika Kraliçesi Matilda'yı kabul edecek. Matilda neden Türkiye'de? O konuya da ayrı bir parantez açalım. Ekonomik misyon heyetiyle beraber Türkiye'ye geldi. Önümüzdeki süreçte Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik işbirliğinin çok daha fazla güçlendirilmesi, yeni yatırım alanlarıyla alakalı hamlelerin gerçekleştirilebilmesi için. Aslına bakarsanız yani ekonomide çok daha kuvvetli bir ilişki kurabilmek için ekonomik misyon heyetiyle beraber Türkiye'ye geldi. Çok geniş bir heyet. İşte Dışişleri Bakanı'ndan Başbakan Yardımcısı'na kadar, Ticaret Bakanı, Dış Ticaret Bakanı'na kadar isimlerin olduğu bir heyetle geldi. Burada kendi mevkidaşlarıyla da o bakanlar görüşmeler gerçekleştirecekler. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek Belçika Kraliçesi. Saatler 11'i gösterdiğinde, yani aslına bakarsanız çok kısa bir süre kaldı. Vahdettin Köşkü'nde bu buluşma gerçekleşecek. Daha sonrasında da yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu görüşmeden sonra Matilda ile alakalı daha öncesinde biliyorsunuz yine Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti ama o ziyaret bundan yaklaşık 10-12 yıl öncesine dayanan bir ziyaretti. O zamanlar kraliçe değildi kendisi. Şimdi kraliçe ünvanıyla ve affedersiniz resmi ziyaret başlığıyla geliyor. Ve bu ziyaret sonrasında da pek çok anlaşmaya ilişkinde Belçika ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanacak pek çok anlaşmaya ilişkinde aslında bakarsanız temeller atılmış olacak. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek yine resmi ziyaretlerle beraber de o anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. Ancak o anlaşmalara giden yol bu tarz heyetler arası görüşmelerden geçiyor. Tabii ki bunu da belirtmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğleden sonra ise başkent Ankara'ya hareket edecek. Saatler 15'i gösterdiğinde Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü bugün. 158. kuruluş yıl dönümünde Danıştay'da bir program düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oradaki programa katılacak. Orada bir hitabında olmasını bekliyoruz. Tabii oradaki hitabında yine iç siyaset ve diplomasiye ilişkin önemli mesajlar verecek. Özellikle diplomaside her geçen gün coğrafyamızda çok farklı kararlar, çok farklı süreçler yaşanıyor. Yani bir önceki hafta konuştuğumuzda bir sonraki hafta konuştuğumuz konuların dinamikleri sürekli olarak değişiyor. İran-ABD savaşı buradaki en önemli başlıklardan bir tanesi. Diğer taraftan biliyorsunuz Global Sumut filosu Gazze'ye doğru hareketine devam ediyor. Hafta sonu Girit açıklarında bir buluşma yaşanmıştı. Çok önemli bir buluşmaydı. Marmaris ve Girit açıklarında yaşanan buluşmada orada İspanya'dan yola çıkan gemilerle Türkiye'deki gemiler bir araya gelmişlerdi ve orada Gazze'ye doğru bir yolculuk gerçekleştirilecek. Artık sayılı günler kaldı Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için. Ancak İsrail hükümetinin katil Netanyahu'nun burada neler yapabileceği büyük bir soru işareti. Son olarak Yunanistan açıklarında uluslararası sularda Netanyahu hükümeti biliyorsunuz orada bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti küresel Sumut filosuna karşı. Uluslararası alanda buna tepkiler var. Gazze başlığı da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli gündem başlıkları arasında yer alacaktır diye düşünüyoruz olası bir hitabında. Diğer taraftan tabii ki iç siyasette de sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları var. Aslında yolsuzluk davası İstanbul'da görülüyordu. Oradaki ifadeler çok dikkat çekiciydi. Geçtiğimiz hafta içerisindeki bazı ifadeler önemliydi. Adalet Bakanı Akın Gürlüğe hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik başlatılan bir reysen soruşturma meselesi var. Tüm bu konular, tüm bu başlıklar, ekonomideki son durum yine özellikle önemli başlıklar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ajandasında not aldığı, altını çizdiği noktalar olacaktır. Elif Hakkı Yakıcar.
0: Şimdi tabii Belçika Kraliçesi Matilda İstanbul'da dedik. Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi resmi bir ziyarette bulunuyor ve İstanbul Havalimanı'na dün indi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer tarafından karşılandı. Aynı zamanda Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni de ziyaret etti. İsterseniz oradaki notlarla devam edelim. Buyurun.
1: Türk savunma sanayisinin gücünü gösteren en nokta atışı aslına bakarsanız ziyaretlerden, gelişmelerden bir tanesi oldu. Özellikle sahadan biz bu kadar çok bahsediyorken, sahadaki işte teknolojilerden bu kadar çok övgüyle söz ediyorken, tabii bunları bizim ifade etmemiz, bunları söz dile getirmemiz bazen eksik kalabiliyor. Çünkü yaşanılanlar o teknolojilerin değerini çok daha net bir şekilde gösteriyor. Şimdi Belçika'dan kraliçe kalkıyor geliyor. Ekonomik misyon toplantısı gerçekleştirilecek. Ve orada ilk ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi de Baykar'ın teknoloji merkezi. Neden? Çünkü önümüzdeki süreçte Avrupa'nın en önemli savunma tedarikçisinin Türkiye olacağını ve Türkiye'de özel savunma şirketlerinin özellikle bu noktada nasıl adımlar attığını artık yani sağır bile duydu. Avrupa'daki sağırlar bile duydu. Körler görmüyorlardı, görmeye başladılar. Ve tüm dünya zaten bunun farkında. Diyorum ki bakın sahada çok önemli anlaşmalara imza atıldı. Mesela Kaan'la alakalı daha öncesinde Hürjet'le ilgili biliyorsunuz İspanya ile masaya oturulmuş imzalar atılmıştı. Şimdi Kaan'la alakalı imzalar atıldı. Önümüzdeki dönemde bu savunma ihracatları çok daha fazla artacak. Ve bu ihracat noktalarından bir tanesi Belçika. Yani bir başkası belki savunma sanayiyle meşhur olan diğer ülkeler olacak. Bugün İspanya'yla masaya oturuyoruz. Yarın Avrupa'da savunma sanayiyle meşhur olan ülkelere baktığımızda mesela İtalya vardır değil mi? Belki yarın İtalya ile de masaya oturacağız. Fransa savunma sanayisine çok güvenir. Belki evet. Farklı noktalarda Fransa da bizimle masaya oturmak zorunda kalacak. Bakın. Zorunda kalacaklar. Çünkü tek onların ürettiği teknolojiler de bir yerden sonra ne yazık ki sınırlı hale geliyor. Bir yerden sonra yetmiyor. Özellikle Avrupa'da yeni güvenlik mekanizmasının konuşulduğu, ABD'de Trump döneminde yaşananlar bir kez daha şunu gösterdi ki Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri elini üzerinden çektiği andan itibaren tek başına kalan yetim bir çocuk gibi orada bekliyor. Yetim çocuğa sahip çıkacak birisine ihtiyacımız var. Bu noktada Türkiye en önemli aktörlerden bir tanesi haline geliyor. Belçika Kraliçesi'nin gerçekleştirdiği bu ziyaret bu anlamda okuduğunuzda çok önemli ve manidardı. Önümüzdeki süreçte neler yapılabileceğine dair ve savunma sanayinde çok büyük adımlar atılacağının da habercisi bunlar. Bugünkü ziyaretleri de yakından takip etmek lazım.
0: Evet, yakından takip edeceğiz. Detayları şimdi hemen Gülistan Yazbaşı'ndan alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Ve hemen 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı'na dönüyoruz. Kraliçenin programı bugün nasıl olacak, ondan detayları alacağız.
2: Evet, Elif Akkaya Kuter, Belçika Kraliçesi Matild'in Türkiye'deki programı ikinci günüyle devam ediyor. Bugün Türkiye Belçika İş Forumu'na katılması bekleniyor. Kraliçenin başkanlığında düzenlenecek bu foruma Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılmasını bekliyoruz. Ekonomik misyon kapsamında düzenleniyor bu program ve iki ülke arasındaki ticari ve stratejik işbirliği açısından da önemli bir yeni bir dönemin kapısının aralanmasını bekliyoruz aslında bu forumla birlikte. Forumda dediğimiz gibi Ticaret Bakanı Ömer Bolat olacak. Onun yanı sıra da Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'u da burada bekliyoruz. Konuşmalarını gerçekleştirecekler. Belçika heyetinin Kraliçe ile birlikte büyük bir heyetin geldiğini biliyoruz Türkiye'ye. Bu heyetin odağında yalnızca savunma sanayi değil, biyoteknoloji, sağlık, tarım, gıda ve diğer teknolojiler gibi alanlar da yer alıyor. Yani aslında her alandan iki ülke arasında anlaşmaların yapılması, var olanların artırılması bekleniyor diyebiliriz. Türkiye'nin genç, dinamik ve nitelikli iş gücüne dikkat çekmişti Belçika Savunma Bakanı Frank'ın ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da büyümesi gerektiğini söylemişti geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında. Bu açıklamanın üzerine biliyorsunuz ki Saha Expo 2026'yı deneyimledik ve daha sonra da Belçika Kraliçesi Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi heyetiyle birlikte. Tüm bu açıklamalar ve ziyaretler ışığında da iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını öngörebiliyoruz diyebiliriz. Aynı zamanda Türk savunma sanayini bir rol model olarak tanımlamıştı Frank'ın ve özellikle araştırma geliştirme kısmında da Türkiye'yi rol model aldıklarını söylemişti. Bizler de tüm bu açıklamalar ışığında iş forumunu bekliyoruz diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı. Gülistan takip edecek ve bize gün içinde gelişmeleri aktaracak diyelim. Kısa bir araya gidelim, sonra konuklarımızla buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
4: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
10: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
12: Şimdi yolda olmak var.
13: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi, insan kaynakları ve veri odaklı kararlar, insan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
11: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
12: Şimdi yolda olmak var.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk,

0: Merhaba, analiz sentez devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sunu Özcan bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Günaydın Elif Hanım, iyi sabahlar, iyi haftalar diliyorum ben de.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi ne yazık ki geçen haftaya da böyle olumsuz başlamıştık ama sonrasında olumluya dönmüştük. Ama ne yazık ki yine hafta sonlanırken tekrar olumsuza dönmüştük. Neden bahsediyorum? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaştan elbette. Bir taraftan ateşkes devam ediyor ama bir anlaşma olacak mı? Tekrar masaya oturacak mı? Oturacaklar mı sorusu da gündemden düşmüyor. Her gelen açıklamayla, her gelen hamleyle değişiklik gösteriyor. Ne dersiniz? Bu hafta nelere gebedir?
1: Evet, bu hafta öncelikle hepimizin belki yakından takip ettiği ve sonucuna odaklandığı Trump-Jinping görüşmesi gerçekleşecek. Biraz da aslında ateşkes sürecini ona odaklı da okumaya başladık sanki. Ama bununla birlikte özellikle İran'dan gelen resmi yanıt son derece önemli. İran Amerika'nın teklifine hayır dedi. Zaten hani baktığımızda egemenlik hakları konusunda ya da egemenlik hakları noktasında burada tıkanma olacağını hepimiz biliyorduk. Amerika'nın hep diyorlar maksimalist yaklaşımları var, evet, ama İran'ın da kendi kırmızı çizgilerinin çok kalın bir şekilde çizildiğini görüyoruz. Ben burada biraz daha özellikle zenginleştirilmiş uranyum konusunda taraflar uzlaşabilir diye düşünüyordum. Ama orada da zenginleştirilmiş uranyum stokları, nükleer tesislerin geleceğiyle alakalı olarak karşımıza çıkan kısımda yine masada tarafların uzlaşamayacağı kadar sert söylemler olduğunu gördük. Bir yandan da Pakistan arabuluculuğu hala ana kanal olarak devam ediyor. Arka planda Katar'ın devreye girdiğini gördük. Hafta sonu yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta içerisinde Miami'de Katar'ın da dahil olduğu, Witkoff'un da dahil olduğu bir görüşme yapılmıştı. Bu da son derece önemli. Demek ki şimdi masada aktörler her anlamıyla Amerika ile temas kurup İran'la arasındaki süreci düzenlemeye çalışıyorlar. Ama geldiğimiz noktada biz Hürmüz Boğazı dosyasının tamamen çözümlenemeyecek noktada olduğunu, hala Hürmüz'deki geçişin felç halinde olduğunu görüyoruz. Bu da zaten küresel sistem açısından çok büyük bir sorun. Eş zamanlı olarak sahada ateşkes tam anlamıyla mümkün olmadı diyebiliriz. Çünkü en başından beri söylüyorum, 3 masa birbirine bağlı. Yani Gazze, Lübnan, İran. Buradaki hiçbir anlamıyla çözüme kavuşmama noktasında hareket eden aktör İsrail olduğu müddetçe de maalesef ki biz daha bir süre bu ateşkes ne olacak, nereye gidecek diye konuşacağız gibi duruyor. Bu zaten bir ateşkes görüşmesi de değil bence baktığımızda. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin hem zaman kazanma hem de maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar. Çünkü sürekli olarak bir ne diyelim, uzlaşı noktasından uzak başlıklarla hareket eden bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz Elif Hanım. Bu açıdan da şimdi ateşkes varmış gibi konuşuluyor ama güven üretilmiyor. İran yanıt verdi, Amerika beğenmedi. Amerika yanıt veriyor, İran beğenmiyor. Tarafların birbirine güvendikleri noktaların da olmaması buradaki masanın en büyük sorunu zaten. Ama şöyle okumak gerekiyor. 47 yıldır zaten bu taraflar doğrudan yüz yüze görüşmemişler. Hani bu kadar dolaylı görüşmenin bile bence son derece önemli bir adım olduğunu düşünmek gerekiyor bir taraftan. Ama tarafların doğrudan görüşmemesi, tarafların birbirini tam anlamıyla dinlememesi de ne yazık ki bizim masada çok ilerleme kat edebileceğimiz bir gerçeklik olmadığını gösteriyor bizler açısından. İran Savaşı, Hürmüz, enerji, teknolojik gelişmeler, küresel düzen içerisinde işte bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı ziyaretle belki Tayvan-Çin krizi başta olmak üzere pek çok bağlam bir pazarlık aracı haline gelmiş durumda. Bu nedenle de bu kadar karmaşık, komplike bir süreç içerisinde çok kısa sürede sanırım bir uzlaşı görmenin zor olduğunu artık herkes net olarak gördü. Fakat ivedi olarak çözülmesi gereken konular varken hala burada diyalog mekanizmalarını tıkamaya yönelik hareket edilmesi bence son derece endişe verici. Çünkü İran'ın özellikle nükleer başlık üzerinde belki biraz daha yumuşayabileceğini görüyor olsak da bence Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen hafta Venezuela'daki zenginleştirilmiş uranyumu alıp böyle apar topar çıkarması orada da sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin çok pazarlık payı bırakmayacağının net bir göstergesi haline geldi diyebilirim. Kısacası hala Amerika maliyet düşürme, zaman kazanma peşinde.
0: Evet. Şimdi hocam ilk cümlenize geri döneceğim. Tabii Çin

0: olan görüşmenin altını çizdiniz. 13-15 Mayıs'ta gerçekleşecek ki işte 31 Mart 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek bir görüşmeydi. Ertelenmişti. Tarih taraflar tarafından netleşti. Şimdi hem bu savaşın üzerinde de etkisi olacak diye cümleye başladınız. Tabii bu dönemde çok çok kritik bir ziyaret, çünkü hani gerçekten bir taraftan da aralarında ciddi bir rekabet var ekonomik anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında. Nasıl bir etkisi olacak hem savaşa hem de işte Tayvan'a ilişkin de sorunların ele alınması bekleniyor?
1: Evet, yani Elif Hanım, ben şöyle düşünüyorum. Bence taraflar daha çok ticareti konuşacaklar, ticari ilişkilere odaklanacaklar gibi geliyor. İran ve Tayvan muhakkak ki görüşmeler arasında karşımıza çıkacaktır, ama Amerika ve Çin arasındaki genel çatışma noktası gümrük vergileri olduğu için, yani tarifeler üzerinden başladığı için, zaten burada yine tarafların biraz ticaret odaklı gideceğini söyleyebiliriz. Bir yandan da Çin zaten küresel meselelere çok da karışmak isteyen bir aktör değil. Ekonomik ve ticari meseleler üzerine yoğunlaşacakmış gibi bir izlenim de bırakıyor. Ama şöyle yapacaktır: İran'da yardımcı olabilirim, ama Tayvan krizi konusunda Amerika'nın söylemlerinin yumuşayacağı bir çerçevede yardımcı olabilirim diyecektir büyük ihtimalle. Ya biz şunu da görmüş olduk aslında. Evet, Tayvan meselesini bir yana bırakalım. İran-Amerika-İsrail Savaşı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'da yaptığı gibi Çin'i sınırlamak istedi. Belki de Çin üzerinde daha baskın olmak istedi, ama burada da çok başarılı olamadığını gördük. Yani Çin tamamen her senaryoya hazırlanabilecek bir aktör haline gelmiş durumda. İlla ki her ülkenin üzerinde etkisi olduğu kadar Çin'in de üzerinde etkisi var. Çin'in de üzerinde baskı var. Son derece önemli. Ama Çin'in yaptığı adımlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta jet yakıtı satışlarını mesela azaltmaktı. Ve bunun etkilerini an itibariyle zaten küresel piyasada, özellikle havacılık sektöründe inanılmaz derecede görüyoruz. Çin'in bu satışı yaptığı işte Asya ülkeleriyle birlikte Okyanusya'ya düşünecek olursak, bunun vermiş olduğu etki ve bunun vermiş olduğu sınırlama son derece önemli. Çin bunu ne yapıyor? Tabii ki de devam eden savaş süreci içerisinde kendini koruma güdüsüyle yapıyor, ama günün sonunda küresel piyasalarda ve aktörler üzerinde etkileri çok daha hissedilebilir hale geliyor. Bir diğer konu burada, evet, Çin İran'ın en büyük petrol alıcılarından biri, ama Amerika Çin merkezli bazı şirketlerin de İran'a askeri tedarik ağlarına destek vermekle suçlamıştı. Şimdi bu açıdan da bakacak olsak Çin tabii bunu kabul etmiyor, ama şirketler üzerinden böyle bir durum olup olmadığını sanırım biz bile sorguluyoruz. Çünkü İran'ın şu an sistemdeki konumu 12 gün savaşlarından çok daha farklı bir bağlamla ilerliyor. Tabii Rusya faktörünü unutmamak gerekiyor. Neticede hiçbir aktör doğrudan savaşın tarafı olmadı, ama dolaylı olarak arka planda devam eden süreçlerde bizim bilmemiz sadece sahadaki gelişmeleri yorumlamaktan geçiyor diyebilirim. Tayvan konusu belki biraz daha böyle dikkat çekecek dedim. Ama buradaki en önemli konu da Tayvan Çin için kırmızı çizgi. Amerika için ise caydırıcılık testi. Ya bunu da çok net okumak gerekiyor. Amerika ilişkilerin istikrarlı bir şekilde ilerlemesini istiyorsa sanırım Tayvan politikasının belki söylemsel bazda değişebileceğini yorumlamak gerekiyor. Çünkü bölge içerisinde pek çok asker kaydırma, yine Tomahawk sistemleri ya da taatları kaydırma gibi politikalara da gitmiş. İşte tabii bu Amerika'nın bölgede askeri üslerinde konumunun azaldığını göstermiyor, fakat burada büyük bir anlaşma beklemek de sanırım sınırlı olacaktır. Yani bizim karşımıza bence statükonun korunmasına yönelik açıklamalar çıkacak. Ama Çin-Amerika ilişkilerinde tabii ki de şunu da belirtmek gerekiyor. Madem İran'dan bahsediyoruz, nükleer meseleden bahsediyoruz, belki nükleerle alakalı açıklamalar gelir. Çünkü Şubat 2026'da yeni START anlaşması sona erdi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında. Ve Rusya dedi ki nükleer silahlarla alakalı yeniden masaya oturalım. Ama mesela Çin'den hiçbir açıklama gelmemişti. Çin masaya gelmeden burada nükleer anlamda inanılmaz şekilde çalışmalarını arttırmaya devam ediyor. Bir yandan da caydırıcılık noktasında artık nükleer silahlar taraflar arasında inanılmaz derecede aktif olarak kullanılıyor ve şunu söylemek gerekiyor. Her ülkenin kendi nükleer başlık sayısının her geçen gün arttığı bir dönemdeyiz. Ve İran'da dahi bu konuyu konuşuyorsak, ki İran'ın nükleer silahı olmadığı halde zenginleştirilmiş uranyum başlığı üzerinden bunu konuşuyorsak, o zaman bizi yakın bir gelecekte de

0: nükleer başlıklar ve nükleer silahlarla alakalı farklı konular, farklı denge arayışları da bekleyebilir. Yani bunu da yine zihnimizde bir yere konumlandırmamız gerekiyor. Çünkü bu süreçlerin her birinin şeffaf ve sınırlandırılabilir olması gerekirken, dediğim gibi biz 2026 Şubat'tan bu yana bu aşamaya da geçtik. Yani stratejik olarak da burada tamamen karşımızda tarafların sessizlik politikasıyla ilerlediği bir arka plan oluşmuş durumda. Bu görüşmeler noktasında da dediğim gibi hani büyük resme bakalım, şöyle bir şey çıkacaktır. İran'da istikrar isteyeceklerine dair Hürmüz'ün açılmasına ilişkin büyük ihtimalle söylemler olacak. Tansiyonu düşürülmesine dair açıklamaları göreceğiz. Tayvan'la alakalı yine biraz daha böyle ılımlı, işte Çin kırmızı çizgimiz diyecek, Amerika'da statükoyu korumaya dair açıklamalar yapacaktır. Ama bence en önemli başlık burada ticaretle alakalı ve küresel kriz üzerinde yapıcı olarak neler yapabileceklerine odaklanacakları, pazarlıklı bir süreç karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın yapılan açıklamalarda da başkan bir yere boşa gitmez minvalinde açıklamalar vardı. Demek ki Trump da buraya giderken sadece İran başlığıyla gitmiyor, dediğim gibi pek çok farklı başlığı da beraberinde götürüyor ve özellikle Amerika First politikası varsa demek ki burada İran'la yapacağı ticari sürece de daha fazla odaklanacağını söyleyebiliriz ki son gelen açıklamalar da bence ticaret başlığını son derece güçlendiriyor Amerika açısından.
1: Evet. Şimdi dediğiniz gibi zaten aralarında geçici bir uzlaşma da 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmeler sırasında olmuştu. Olumlu mesajlar vermişti taraflar. Bu arada Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber.
2: Günaydın.
1: Günaydın, iyi haftalar.
2: İyi haftalar. Evet. Hocam günaydın.
0: Günaydınlar, iyi haftalar Mustafa Bey.
2: Teşekkürler.
1: Evet, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı diye başladık. Bu haftaya yine geçen hafta olduğu gibi olumsuz başladık, olumluya döner mi diye sordum hocama. Tabii ki bu haftanın gelişmelerinden birine daha işaret etti ki onun da üzerindeki etkisine işaret etti. Trump 13-15 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek.
2: Valla orada kavga edeceğini, edebileceğini çok sanmıyorum. Ederse o zaman işler başka bir yöne doğru evriliyor demektir.
1: Yüz yüze çok kavga etmiyor sanki, değil mi?
2: Yani.
1: Biraz daha
2: kavga etmiyor. Yüz yüze gelince aşağılıyor direkt de. Fakat şeydir hani derler, deli deliyi görünce değneğini saklarmış. Şimdi öbür tarafta da başka bir güç var. Ve işte o güç ihtiyacı olan bir güç, muhtaç olduğu
1: sessizce
2: bir güç.
1: Artan bir güç bir de.
2: Öyle. Şimdi hep konuşuluyor hani Amerika'nın asıl hedefi Çin. Evet doğru, Çin'i kendileri hedef haline getirdi zaten. Düne kadar iyiydi Çin. Bu dünden sonra kötü bugün, kötü. Çünkü yaptıklarının, hani kazandıklarını bir askeri güce tahvil etme konusunda yeni uyanmadılar. Bunu öngörmek için asker, politikacı falan olmaya da gerek yoktu zaten. Çok bariz bir biçimde görünüyordu. Herhalde dünyada en çok yazılan kitaplar son 20 yılda Çin üzerine. 30 yılı aşkındır. Hong Kong daha devredilmeden önce orada çalışan, oradan da tabii Çin'e gidip gelen, Çin'de de işi için bulunan bir arkadaşımı uzun uzun dinlemiştim. Parça parça söylediklerini uzunca kaydetmiştim. Ve bir gün herkes Çin'e gelecek diyordu. Çok bunu açık söylüyordu yani. Hangi bakımlardan? Her bakımdan. Üretim şeyi bakımından, üretim imkanları bakımından, çalışkanlık bakımından, hedefler bakımından, yönetim stratejileri bakımından, bugünkü dijital ortamı göremiyor olabilirdi, onu hatırlamıyorum ama buraya kadarını görebiliyordu, üniversitelerinin yeniden yapılandığını söylüyordu filan. Şimdi bunların doğal sonuçları var, bu böyle olduğunda böyle sonuç verir, bu kadar basit yani. Ve bugün gelinen noktayı onlar da gördüler. Hatırlayın yani Ukrayna'dan Varyak uçak gemisini aldığında yapım aşamasındaki bir gemiyi imkansızlıklarından dolayı yapamadığında ve bir kendi dışında da bir hedefi olmadığı için buna niyet de etmediğinde Ukrayna onu verdi. Lojistik gemisi olarak alıyoruz dediler. Boğaz'dan geçti. Herkesin konuştuğu şey oydu. Ruslar bunu uçak gemisi yapacaklar. Ve dolayısıyla uzak denizlerde de bir takım hedefleri var. Çin'in çok uzak denizlerde hedefleri olması gerekmez. Denizden kendisini koruması için zaten onlara ihtiyacı var ve bu yeterli. Böyle baktığınızda bununla bu gelen bir şeydi ve yaklaştı. Fakat hani Çin büyüyor, askeri güç olacak, işte Amerika'da böyle olmuştu, İngiltere'de böyle olmuştu dediğinizde arada ciddi bir fark var. İngiltere'nin de Amerika'nın da muhatapları kendisinden daha güçlü değildi zamanında. Rakipleri vardı ama muhatapları güçlü değildi. Rakipleri İspanya, işte Portekiz filan. Hollanda daha çok ticaret yapıyor, kendini kolluyor. Ama Portekiz ve İspanya geriledi. Onlar biraz Latin Amerika'ya doğru gitti. Amerika Birleşik Devletleri, İngilizler, Kanada ve Amerika tarafında kaldı ama daha sonra rolleri değiştiler ve denizlerin o anlamda hakimi, özellikle uzak denizlerin uzakta onun İngiltere oldu. Ama dediğim gibi muhataplarının karşılık verecek durum yok. Şimdi Çin çok büyük, doğru. Fakat askeri gücü yeterli değil. Balistik füzeleri var mı? Var. Yani siz Çin'le kapışmaya kalktığınızda, karşı karşıya geldiğinizde arkadan evinizi vurabilir. Böyle bir riski var Çin'in. Peki nerede nerede kapışacaksınız? Orada da bir riski var. Biz hepimiz bulunduğumuz yere göre düşünüyoruz. Amerika ile Çin arasında atıyorum işte 20 bin kilometre var falan. Yo, Pasifik'ten daha yakın. Bu bir Pasifik savaşı mı olacak yoksa şey mi olacak, yani Atlantik ötesi savaşı mı olacak? Bu tarafta bir anlaşmalar yapılıyor, ittifaklar kuruluyor, işte AUKUS kuruluyor, İngiliz Anglo-Sakson ittifakı diyelim biz ona, NATO'nun bir küçük versiyonu, uzak doğu versiyonu. Fakat bu ne kadar yeterli olabilir? Japonya çok güçlü, doğru. Japonya'nın Çin'i işgal etmişliği var, Kore'yi işgal etmişliği var, emperyal hedefleri, hevesleri olan bir ülke. Silahlandırıldığında filan kabiliyetleri yüksek, güzel. Fakat Çin o günkü Çin değil. Bunu yaptığınızda her şeyinizi kaybetme riskini de almanız gerekiyor. Çin İran değil yani. Ve siz ne kadar üretim yapacaksınız saldırı için, o ne kadar üretim yapacak savunma için? Hanginizin üretim kabiliyeti, kapasitesi daha büyük? 1,5 milyar mı? Yoksa atıyorum 500 milyonu mu? Üstelik üretim altyapısı bakımından Çin daha güçlü. Çin'in peki saldırı, bütün bunları kullanıp bir saldırı kabiliyeti, hayır yok. Çin üretimden kazanıyor. Ordudan kazanmıyor. Amerika ordudan kazanıyor. Çin üretimden kazanıyor. O üretiminin başına bir şey gelsin istemez. Tam tersi, savaş ekonomisi belki onun üretimini arttırır. Kaynaklarını daha az tüketir. Dünyanın diğer kalan kısmına kaynaklarını daha çok tüketir. Bunların her birinin, yani öyle midir değil midir, bu söylediklerim analiz edilmiş şeyler değil. Doğal olarak ben bunları da okuduğum birçok makaleden çıkartarak söylüyorum. Ama hala orada çok büyük boşluklar var. Yani son tahlilde böyle bir şey olsa senaryosunu ben hiçbir yerde görmedim. Ama böyle bir şeyin olma ihtimali var mı? Karşılıklı dengeler bunu ne kadar zorluyor veya kim buna ne kadar ihtiyaç hissediyor sorusundan hareketle yazılan makalelerde, yazılarda, raporlarda raporlar bu ihtimalin en azından gözde görünür zamanda gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. O yüzden bu biraz daha kuşatma, çerçeveleme ve belli anlaşmalarla sınırlandırma halinde bu savaş, tırnak içinde. Rusya ile bile sıcak bir çatışma olmasına rağmen, Rusya ile bile savaş orada. Hala ticari sınırlamalar, mallara el koymalar, bankacılık faaliyetlerini kısıtlamalar, yatırım kısıtlamaları, seyahat kısıtlamaları vesaire filan böyle gidiyor. Neden? Çünkü Rusya'da Belarus'tan Çin sınırı, Çin değil hatta neredeyse Japonya sınırı değil, şeye kadar, Pasifik'e kadar uzanan devasa bir ülke. Altyapı, yeraltı kaynakları bakımından da çok güçlü. Kendine yeterli bir altyapısı ve üretim imkanları, mekanizmaları var. Eski hantal tamam ama pekala yeniden bunu başarabilir. Çünkü 1920 ile 1950 arasında bunların hepsini yapabildi 20-30 senede. Yine yapabilir. Kapalı bir ekonomide yaptı üstelik bunu. bütün dünya makineleşme ve teknolojide gelişirken o da paralel makineleşmesini ve teknolojisini takip edebildi. Yani dünyada televizyon üretti, Rusya'da televizyon üretti, Sovyetler Birliği de üretti, bilgisayar üretti, Rusya'da bilgisayar üretti. Şimdi ticari yarışın içerisinde olanla yarışın olmadığı kapalı ekonomide ne kadar bir fark olursa o kadar bir fark oldu. Bu demek değil ki yarışın içerisine girdiğinde bunu başaramayacak. Bunu bilemezsiniz yani. O bakımdan şimdi savaş uçaklarına bakın, çok yüksek bir teknolojidir. Savaş uçakları Amerikan uçaklarına paralel, hatta daha üstün özellikleri olan modelleri de var. Bir kısmı bir geçtiğimiz yıllarda bu savaşta, Ukrayna Savaşı'ndan önce Türkiye'de gelip İstanbul'da Teknofest'te gösteri yapmıştı. Ve şimdi bunu tabii bu kabiliyetlerini bir gösteriden ölçüyor değilim ama onu şey yapanlar, değerlendirenlerin ortaya koydukları şey buydu, bilgi buydu. Dolayısıyla Çin'le, Rusya'yla bile bir savaş olmazken, Çin'le bir savaşın olması öyle yakın falan değil. Ama şunu söylerseniz o zaman değerlendirilebilir ki en çok da bunun üzerine konuşuluyor. İran burada nerede duruyor? Yani İran'ı bir paketleyelim, konuları kapatalım, yani yol temizliği yapalım. İran bir ortadan kalksın. Hani düşman ve risk şekliyle ortadan kalksın. Ondan sonra işte Hindistan bizim tarafımıza çekilsin ki şu anda İsrail onun üzerine çalışıyor. Çünkü Çin'e karşı en büyük dezavantaj nüfus ve üretim imkanı dezavantajı. Evet. Nüfusa dayalı, istihdama dayalı. Kimde var Çin'den sonra? Hindistan'da var. Hindistan'ı kendi tarafına çekiyor. Orada bedava asker var çünkü bedava ölecek adam var. Bedava çalışacak adam var. O imkanı kullanmaya çalışıyor. Herkesin belki yeraltı kaynakları ama Hindistan'ın yerüstü kaynakları tırnak içinde. Ya başında da yani muadillerinden daha az faşist olmayan birisi var. Şimdi biraz daha Türkiye'ye doğru yumuşak hamleler yapıyorlar ama bilmiyorum ne kadar güvenilir. Dolayısıyla daha önce hep söylediğim bir şey var. İran, İsrail'in bu bölgede, İsrailler, Siyonistler bu bölgede İsrail'in baskın güç olmasını istiyor. Baskın güç Amerika gibi demokratik bir güç de olmayacak. Ya yani tırnak içinde demokratik diyorum. Hani bugüne kadar ola geldiği gibi. Bugünkü hariç. Saldırgan bir güç olacak. Çünkü onun oradaki varlığı çevresinin pelte gibi olmasına bağlı. Kendisinin sertliği çevresinin pelte olmasına bağlı. O peltenin içerisinde biz de varız. Türkiye de var. Türkiye'nin de güçlü olmaması lazım. Çünkü Türkiye Batı İttifakı'nın bir parçası, evet. Ama aynı zamanda Müslüman, İslam dünyasında bir parçası ve Müslümanların öldürülmesine girer. Gerisi bahane kısmı. Bakın Türkler öyle değildir. Türkler bir yerlerde bir mazlum başına bir şey geliyorsa ne oluyor orada, durun bakayım filan der. Durmayanın da üstüne gider eğer gidebiliyorsa. Tarihte bin tane örneği var. O yüzden Gazze'ye, Filistin'e, başka ülkelerdeki Müslüman halkların başına bir şey geliyorsa müdahale etmeyecek bir Türkiye yok. Müdahale edecek Türkiye'nin de etkisiz olması lazım onlar açısından. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Etkisiz olduk ve her şey yürüdü. Bulgaristan'a müdahale edebildik mi? Bosna'ya ne kadar müdahale edebildik? Ruanda'ya, hadi en uzak bize olan Myanmar'a ne kadar müdahale edebildik? İnsani, diplomatik, işte aman elimizden ne gelirse filan. Ama durun bakalım ne oluyor orada diyebilmek için durdurabilecek gücünüzün olması lazım. İşte İsrail bunu istemiyor. Başına bunun geleceğini bildiği için. O yüzden bir yol temizliği yapılıyor. Orada başka şeyler var ama her şerde bir hayır vardır ya. Bu şerrin içerisinden de bir hayır çıkabilir. Çünkü bir musibet bir nasihatten iyidir. Bölgedeki ülkelerde buralardan bu musibetlerden nasihatler çıkartıyor olabilir. Suudi Arabistan'da enteresan gelişmeler var. Mısır bir biçimde Bayi ile konuşuyor ama Bayi aynı zamanda gelip bizimle konuşma ihtiyacı da duyuyor. Ben geçen haftaki Bayi Başkan Yardımcısının Türkiye'yi ziyaretini, ama saha, silah, mühimmat, savunma sanayi falan işi var ama Cumhurbaşkanı ile görüşmesini önemli buluyorum. Aslında diğeri bahane gibi duruyor. Çünkü onlar istediği zaman gelip istediği yerleri görebilirler. Bunlar ticari ürünler. Fuara gelip

0: Ondan sonra da Cumhurbaşkanı ile Bay Prensi'nin görüşmesini onlar açısından anlamlı buluyorum. Onlar açısından, bizim açımızdan değil. Çünkü daha önce burada aktarmıştım, tekrar not ediyorum, altını çizerek, bir daha böyle bir şeye kalkışırsak bizi durdurun dedikleri kulağıma gelmişti zamanında. Şimdi de iyi yolda ilerlemiyorlar. Birilerinin onları durdurması, onların da bu durdurmaya izin vermesi lazım. Herhalde söylediklerini unutmuş değiller. O bakımdan orada da bir başka uyanışın, çünkü bir uyanış ne demek biliyor musunuz? Güneş açmadıysa uyanmanızın bir faydası yok. Dönüp tekrar uyursunuz, değil mi? Şimdi ortada Türkiye gerçeği var. Türkiye gerçeği ortalığı biraz aydınlatıyor. O yüzden uyananın bir daha uyuması için hakikaten bütün yeteneklerini, yetkilerini kaybetmiş olması lazım.
1: Evet.
0: Öyle bir durum yok. Bence o uyanışa bu işler vesile olacak. Tabii bedeli çok ağır olacak. Onun ama bir uyanışa vesile olursa da en azından bir sonuç vermiş olacak.
1: Evet. Şimdi o zaman bir başka uyanışa dönelim. İsrail'in hukuk tanımaz tutumu aktivistlere geri adım attıramıyor. Türkiye'den yeni tekneler yola çıkacak. Marmaris'te son hazırlıklar yapılıyor. Muhabirimiz Deniz Zeybek de o yolculukta olacak. Hemen Marmaris'e dönelim ve son durumu Deniz Zeybek'ten alalım. Deniz, kolay gelsin, günaydın. Evet, nedir son durum?
2: Elif Akkaya Kurtar, artık hazırlıklarda sona gelindi diyebiliriz. Özellikle de Girit'te bekleyen hava şartları nedeniyle bir türlü yollarına devam edemeyen o 33 tekne de artık 2 gün önce geldi buraya ve onlar da şu an birazcık dinlenme aşamasında, çünkü onların teknelerinde bir takım lojistik destek ve eksiklikler var. İşte onların giderilmesi şu an gerekiyor. Onlar da tamamlandıktan sonra zaten burada bekleyen 15 teknede hazırlıklar tamamlanmış gibiydi. Sonra hep birlikte buradan yola çıkılacak. Özellikle 13'ünde bir toplantı yapılacak, basın toplantısı, ama özellikle tabii ki filo yönetiminin yeni misyonu, yeni planlar neler, onlar konuşulacak, onlar kamuoyuyla paylaşılacak ve aslında biz o basın toplantısında, 13'ünde gerçekleştirilecek olan o toplantıdan sonra da bizlere bir tarihin verilmesini bekliyoruz. Neyin tarihi? Elbette ki buradan Gazze'ye doğru yola çıkılacak olan o tarihin verilmesini bekliyoruz. Gıda malzemeleri, insani yardım malzemeleri, tıbbi malzemeler, sular, onlar teknelere konuldu. Bunlar da artık yerleştirilecek olan son insani yardım malzemeleri. Onlar da konulduktan sonra artık tüm teknelerde de açıkçası hazırlıklar tamamlanmış olacak. Şu Femilit teknesinden, gemisinden size çok kısa bahsetmek istiyorum. Geçen seneki filoda da vardı bu gemi ve geçen sene vurulmuştu. Ağır bir darbe almıştı. Birkaç gün içinde tamiri, onarımı tamamlandı ve bu sene Femili'de bu filoda olacak. Ayrıca anlamlı ve bu sağlık ekiplerinin, doktorların, hekimlerin teknesi olacak. O gemide ayrıca tıbbi malzemelerin çok daha yoğun olduğunu da söylemekte fayda var. Farklı farklı boyutlarda teknelerden, gemilerden bahsetmek mümkün. 200'den fazla aktivist ve gazeteci var ve en az 8, en fazla 10 kişi olarak yerleştirilecekti teknelere, ancak tabii sayıdan dolayı 10 kişiden fazla da olabilir. Şu an sadece kaptanların ve organizatörlerin hangi teknede kalacağı belirlendi. Bizlerin ve diğer katılımcıların, aktivistlerin henüz hangi teknelere yerleştirileceği netleşmedi, ama onlar da 1-2 gün içinde artık netleşecek ve sonra da bizlere bir tarih verilecek. Özellikle tabii Girit'te bekleyen 33 tekne 3 gün önce yola çıkmıştı sabah 6.30'da. Hemen bir gün sonra da zaten akşam saatlerinde geldiler. Burada bekleyen 15 tekneden de 3'ü onları karşılamak için yola çıktı. Biz de o teknedeydik ve Rodos'ta Marmaris sınırında ortasında buluştuk. O filoya biz de dahil olduk ve hep birlikte sonra Marmaris'e doğru geldik. Şu an o teknelerdeki eksiklikler gideriliyor. Bir yandan da burada bekleyen 15 teknede hangi eksiklikler var, onlar gideriliyor. Özellikle her gün motor kontrollerinin yapıldığının altını çizelim. Sonra da seyre çıkıyor bazı tekneler, gemiler. Herhangi bir problem var mı, yok mu diye. Aslında bu 3 teknenin Girit'te bekleyen tekneleri karşılamaya gitmesi de yine oldukça önemliydi. Çünkü orada da bir internette problem var mı, yok mu, bunların testi de gerçekleştirildi. Yapılması gereken her şey orada da yapıldı. O yüzden bu da anlamlıydı. Hem karşılamak için gitmeleri, hem de tabii ki test aşamalarının yapılması teknelerde. Her gün farklı farklı kontrollerin yapıldığını söylemekte fayda var. Heyecanlıyız.

0: çünkü artık zaman daraldıkça bizde de ayrı bir heyecan oluyor. Bir an önce artık biz de yola çıkmak istiyoruz. 13'ündeki toplantıdan sonra her şeyin daha netleşeceğini söyleyebiliriz. Ve 33 tekneyle birlikte buradaki 15 tekne de artık birleşti diyebiliriz. Tabii ki sayı ne kadar çok olursa, aktivist sayısı ne kadar çok olursa, tekne sayısı ne kadar çok olursa o kadar iyi. Özellikle de Sumut Filosu yönetimi bu şekilde düşünüyor. Çünkü geçen sene çok daha fazla yaklaşılmışken müdahalede bulunmuştu İsrail. Ancak bu sene görüyoruz ki İsrail ve onun işbirlikçisi ülkeleri korktuğu için ve bu ablukanın bu şekilde kırılabileceğini düşündüğü için çok daha erken müdahale etti. Ama tekne sayısı, kişi sayısı ne kadar fazla olursa onların müdahale etme oranı o kadar düşecek. İşte bu yüzden bu sene çok daha umutlu ve ümitli Filo. Çünkü çok daha fazla tekne var, çok daha kişi var. Biz de heyecanla bekliyoruz diyelim. O yolculuğu da an be an ekranlara getireceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Deniz Zeybek'e. Deniz'in de tabii ki heyecanı gitgide artıyor
2: Yaklaşınca tabii
1: artık.
2: heyecanı
1: Evet,
2: artıyor.
1: evet.
2: Deniz'e eyvallah, eline ağzına sağlık. Allah kolaylık versin.
1: Evet. Hocam buyurun. Biraz
3: Teşekkür
1: önce.
3: ediyorum. Şimdi bizim karşımızda tabii tüm başlıkları konuşurken en kilit aktörün İsrail olduğu gerçeğini tekrar tekrar hatırlamak gerekiyor zaten. Netanyahu ve Trump arasında yapılacak görüşmeye dair de dün akşam bilgiler düşmüştü. Bu da son derece önemli. Şimdi Gazze'deki işgal süreci bitmediği için hala ne yapıyor? Lübnan da benzer şekilde Gazze'leştirme politikasıyla hareket ediyor. Bir yandan da sanki İran-Amerika savaşı varmış gibi hepimizi oraya odaklamaya çalışıyor. Bunlar son derece endişe verici gelişmeler ama en başından beri bu şekilde. Gazze ile alakalı olarak şunu söylemek gerekiyor. Sumut Filosu inanılmaz önemli bir görev üstlenmiş durumda ve şunu görüyoruz biz artık, bu sivil insani girişim ne ilk ne son olacak. Küresel Sumut Filosu dediğimizde sanırım hepimiz açısından uluslararası hukuk noktasında üzerine düşenleri yapmayan batılı aktörlerin özellikle yapmaları gerekenleri yapan yeni bir küresel vicdan ortaya çıktı. Ama burada da en büyük yine tehdit İsrail'in burada yapmış olduğu aktivistleri temel alan, aktivistleri hedef alan uluslararası hukuka aykırı şekilde uluslararası sularda alıkoyma, bir yandan da hani işkenceye varan işkence eylemlerini gerçekleştirmesi. Hani bu açıdan şu o kadar böyle ilginç bir noktaya geldi ki İsrail'in yaptığı bu eylemler noktasında kendi vatandaşını savunmayan Avrupalı aktörler olduğunu da görüyoruz. Bu durum sadece sembolik bir şey değil. Sumut Filosu dediğimiz artık sembolik bir durum değil ya da sembolik bir etki yaratmıyor. Aslında tüm dünya için, tüm tarih için belki de son derece önemli olarak vicdani hukuk dediğimiz bence yeni bir sistemi ortaya çıkardı ve Gazze'ye erişim için İsrail'in zaten hukuksuz yapmış olduğu eylemleri engellemeye, bunları sınırlamaya yönelik olarak burada herkes inanılmaz derecede önemli bir sorumluluk aldı. Yani şimdi Deniz Hanım'ı takip ettiğim kadarıyla zaten şunları da gördük şu ana kadar. Osmut filosunda yer alan herkes önemli eğitimlerden geçiyor. Ne yapmaları gerektiği ayrıca anlatılıyor. İsrail'in geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın yakınlarında özellikle gemiye yapmış olduğu o hukuksuz şekilde eylemi düşünecek olursak, o çıkarmayı düşünecek olursak, insanlar hızlı bir şekilde telefonlarından gemideki çatal bıçak gibi, yani böyle normal yemek yenilecek eşyalardan dahi hemen kurtulmaya çalıştılar. Çünkü İsrail'in yapacaklarının sınırı olmadığını yaptıklarından görüyoruz. Ama ben umutluyum çünkü Sumut Filosu gerçek anlamıyla hani burada insani yardım noktasını değil aynı zamanda da sürecin değişmesi için önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu açıdan hani hepimiz böyle kalbimiz orada olarak bu süreci takip ediyoruz. Umarım ki hiç sorun yaşanmadan bir şekilde Gazze'ye ulaşırlar ama bu da biraz sanırım artık hepimize böyle ne diyelim hayali bir gerçeklikmiş gibi geliyor.
1: Evet ama hele ki böyle işte bu insanlar yola çıkmak için orada heyecanla beklerken ki aralarından biri de işte bizim muhabirimiz Deniz Zeybek. O zaman hocam umutsuz olmak işte çok imkansız oluyor. Oraya yardım ulaştırmak, İsrail ablukasını kırmak için canlarını feda ederek yola çıkacak insanlar varken umutlu olmak evet. zorundayız. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
2: Teşekkürler hocam.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi günler.
1: Teşekkür.

0: teşekkürler. Buyurun Mustafa Bey.
1: Yani bunu hatırlarsan aylar önce konuşmuştuk. Dünyada şeyler olurken, gösteriler yapılırken bir biçimde bütün bu İsrail'e destek veren yönetimlerin halkların halklarıyla karşı karşıya kalacağını söylemiştim ki durum bu. Yani bu benim keşfettiğim bir şey değil, bunu o insanlar ortaya koydular zaten. Sadece unutmamaları gerekiyor. O kadar çabuk unutturuyor ki, yani medyayla, sosyal medyayla, politik açıklamalarla, kamu devlet çıkarlarıyla, gündem değiştirmeyle, bak Gazze'den İran'a döndük. Yani Sumut filosu Gazze'yi ayakta tutuyor, Gazze duygusunu ayakta tutuyor. İran'da öldürülen kız çocuklarını bir anda unuttuk, Körfez'deki petrole döndük. Neden? Çok çok basit ya, bir lafı çeviriyor, evirip çevirip başka yöne çeviriyor, çekiyorlar. Hakikaten ya, biz neden, ne zamandan beri Körfez krizi filan diye? Körfez krizi yok ki. Bir İsrail krizi var. Onun katliam yansımaları var. Amerika çocukları bir. Şimdi Hiroşima ve Nagasaki'den sonra işin komutanının, dönemin komutanının ünlü bir isim, şimdi ismi adı aklıma gelmedi. Yani gelse de telaffuz edemeyebilirim. Ama internette kayıtları var, ne olur araştırın. Diyor ki Hiroşima'dan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, sadece Hiroşima değil bakın, Dresden, Essen bu saldırıları da, bombardımanı da dahil, Almanya'daki bombardımanlar da dahil, eğer savaşı kaybetseydik biz, savaş suçuyla yargılanırdık. Bizi yargılayacak bir güç olmadığı için yargılanmadık. Yoksa savaş suçu işledik. Hı. Çok net yani. Bunu Almanlar da söylüyor. Ne olur bakın. Ne olur bakın. Şimdi İran'da çocukların öldürülmesi. Nasıl savunacaksınız? Efendim, askeri tesisin yanında okulun ne işi vardı? Amerika'da hiç mi yok? Dünyanın hiçbir yerinde yok mu bu askeri tesislerin yakınında okul? Şimdi ya da sivil yerleşim yeri. İsrail'de yok mu? Ne diyeceksiniz bunlara? Öyle bir bahane ürettiniz ki. Hele o Alman Dışişleri Bakanı, eski Dışişleri Bakanı. Yatacak yeri yok Birleşmiş Milletler'de şimdi, evet. Bilmem ne. Genel Kurul Başkanı. Yani ahlaki olarak alçaklığı buldu, dip seviyeyi buldu, oradan da kazı yapıyor daha da aşağıya inmek için. Şimdi buna karşı, bunları unutmadan, halkların, iyi kötü bir demokrasi varsa, halkların yönetimlerini elinin tersiyle tokatlaması gerekiyor. Bunu göreceğiz. Ha ne olacak? Faşistler gelecek. Faşistlerle uğraşacaklar. Tam çakallar gelecek, çakallarla uğraşacaklar. Çünkü başınıza belayı öyle ya da böyle siz sardınız. Demokrasi böyle bir şeydir. Yetki halktadır, sorumluluk da halktadır. Tamam. Hırsıza niye çaldın diye sorulmaz. Cezası verilir. Tamam, ama onun çalmasına da müsaade etmeyeceksiniz. Halkın iradesini birine emaneten yetki vermesi demek, iradesini birinin çalması anlamına gelmiyor. Evet. Orada da onun hesabını görecekler. Evet. Ama uluslararası küresel olarak da bu işin yargılama boyutunu gücüyle sağlayabilecek bir iradeye ihtiyaç var. Evet. O yüzden ben önümüzdeki 2 yıl içerisinde, 2 yıldan itibaren 2030'a kadar olacak olan seçimleri çok önemsiyorum. İnşallah halklar duygularına tercüman olabilecek nitelikli birilerini, İspanya'da olduğu gibi, bir ölçüde sanki İtalya'da görünüyormuş gibi olan şekilde seçimlerini, liderlerini belirleyebilirler.
0: Peki, şimdi hep diyorsunuz ya, para kokuyu bizden önce alır.
1: Tabii onun kaynakları bizden
0: orada
1: daha zengin.
0: İşte bu hafta, geride bıraktığımız hafta hep bir barış iyimserliği vardı piyasalarda. Bu hafta şimdi nasıl? Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt bizimle beraber. Dinçer Kurt, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk Elif Hanım. Selamlar Mustafa.

0: Selamlar, hoş geldiniz.
1: Buyurun, ilk soruyu sizden alalım. Geçen hafta da yoktunuz.
0: Geçen hafta yoktum. Geçen hafta da sanki hafta ortasından itibaren iyi gitti. Tedirgin başladı, iyi gitti ve enteresan biçimde iyi kapattı piyasalar diye gördüm. Çok ayrıntılarına bakmamakla birlikte.
1: Vardı, evet.
0: Çünkü genelde hafta sonu ne olur ne olmaz borsası bizimki. Biz pazartesiden çarşambaya kadar biraz yükselir. Çarşamba günü parayı cuma günü cebe koyalım diye satışa geçer. Cuma günü de bir bakar böyle hafif, pazartesi alıcılar gelsin istiyorsa hafif kafayı bir yukarı kaldırır. Ya çok da umurumda değil diyorsa aşağı doğru kapatır. Pazartesi bakarız hafta sonu ne olur ne olmaz. Fakat geçen hafta biraz sanki bu haftaya da pozitif bir bakışla bıraktı gibi gördüm. Gerçekte böyle mi? Bu ne kadar güvenilir? Tavşan tedirginliği hala devam ediyor mu piyasalarda, yoksa büyük oyuncular iyi girdiler, bundan sonra biraz daha önümüzü görürüz durumuna geçtik mi?
2: Aslında büyük oyuncuların biz girişini yılbaşında görmüştük. Tabii yani tüm dünyada gelişen piyasalara bir para akımı vardı. Tabii ki daha sonrasında yaşanan 27 Şubat'taki olaylarla birlikte de bir çıkış yaşandı ve dolara bir endekslenme oldu. Fakat şu anda yine yabancı yatırımcıların hisse senedi tarafına özellikle girişini görüyoruz Mustafa Bey. Burada tabii dips tarafında bir geri çekilme var. Yani TL varlıklarda daha çok yabancının teveccühü Borsa İstanbul'a diyebiliriz. Fakat biz yüze bakıyoruz çoğunlukla, bizim gösterge endeksimiz olduğu için. Fakat yüz dışındaki hisselerde de ciddi hareketler var. Bunları da görüyoruz. Biz yüzdeki bazı hisselerin ağırlığının o endekste artması, o hisselerdeki hareketin yükselmesiyle birlikte bizi bazen yanıltabiliyor. Tabii oradaki birkaç hisse senedinin işte yükselmesi, belki bir bankacılık endeksinin bile toplam ağırlığı kadar artık bazı birkaç hissenin ağırlığını görüyoruz. O yüzden aslında Borsa İstanbul tümü bir anda değerlendirmek gerekirse genel olarak bir alım iştahı var. Tabii biz makroekonomik verileri konuşuyoruz, enflasyonu, büyümeyi ya da jeopolitik riskleri konuşuyoruz, yanı başımızdaki olayları vesaire. Fakat borsada asıl yakıt bilançolardır her zaman, şirket karlılıklarıdır. Ve şu anda da ilk 3 aylık birinci çeyrek aslında şirket verilerini alıyoruz, bilanço verilerini. Ve şu ana kadar %20 ve %30 arasında bahsedebileceğim bir ortalama net kar büyümesi var yıllık tarafta. Ki bu işte %500 vesaire büyümeleri dışarıda bıraktığımız zaman, özellikle ya da işte eksi karlılıktan, zarardan net kara geçmiş şirketleri dışarıda bırakırsak, o yüzden bilanço verilerini iyi alıyoruz diyebiliriz. Tabii bunun etkisi biraz da birinci çeyreğin savaş öncesi verileri de içerisinde barındırması kaynaklı. Ki enflasyonda da biz işte asıl etkinin Nisan ayına sıçradığını görmüştük, Mart ayından ziyade. Yine burada da Nisan ayındaki, yani ikinci çeyrek bilançolara bir sıçrama olabilir. Fakat şöyle bir durum daha var. Bu savaştan pozitif etkilenen ve bilançolarındaki karlılığı artıracak Türkiye'de şirketler de var. Hem enerjiye yönelik, işte petrolün türevleri, ürünleri satanlar, savunma sanayimiz. Hani bu tarz şirketler de içinde barındırdığımız için Borsa İstanbul'da biraz daha dirençli bir görünüm görüyoruz. Yani şu anda Güney Kore borsasından mesela bahsedebiliriz, örnek vermek gerekirse. Onlar da enerji ithalatçı bir ülke ve tüm bu yaşananlara rağmen hala rekordan rekora koşuyorlar. Bugün %4'lük bir kapanış vardı. Tabii onun etkisi de endeks ağırlığında iki tane büyük hisse oluşturdular ve onlar burayı sırtlıyor. Biz de aslında Türkiye olarak bazı şirketlerimizin gerçekten ciddi potansiyelde olduğunu ve yükselişlerine devam ettiğini görüyoruz. Özellikle bazı şirketlerin, örnek vermek gerekirse Aselsan gibi mesela, artık yani yüksek teknoloji, savunmadan aslında ayrışıp yüksek teknoloji bir şirket olmasıyla birlikte bu tarz benzer şirketlerimizle birlikte Borsa İstanbul'un destekleneceğini düşünüyoruz. Şimdi bir enflasyon raporu var biliyorsunuz ki önümüzde. O biraz daha bize aslında rehber olacak. Oradaki enflasyon tahminleri, işte alt bant, üst bant ne kadar değişecek? Buna göre merkez sıkılığını ne kadar koruyacak? Bu çok önemli olacak. Bu perşembe günü takip edeceğiz. Önceki enflasyon raporundaki petrol tahminleriyle bu petrol tahminlerinin arasındaki farkı değerlendirip bir enflasyon çıkarımında bulunacağız. 2026 yılında merkezin tahmini yaklaşık 61 dolarlık bir Brent petrol tahminiydi. 2027'de 56 dolarlardaydı bu tahmin. Tabii ki bu tahmin güncellenecektir. Belki 90 dolarlara kadar çıkacak bir tahmin görebiliriz. Yine Merkez Bankası'nın merkezin güncesi, yani kendi araştırma ekibinin yaptığı

0: raporlarda da, araştırmalarda da mesela Eşel Mobil sistemiyle akaryakıt fiyatlarına geçişkenlikte eğer 90 dolarlık ortalama bir petrol fiyatı olacaksa bu yıllık enflasyona %1,6 kadar aslında yansıyacağı öngörülüyor. Normalde %5'lerin üzerindeyken Eşel Mobil'de bunun sınırlandığını görüyoruz. Tüm bunları değerlendirip şimdi Merkez Bankası işte alt bant %15'ti hedeflerde, üst bant %21'lik bir hedefti. Ara hedef %16'da sabit kalmıştı. Ve Merkez Bankası şunu söylemişti. Çok büyük bir şok olmadığı sürece ara hedefte bir değişikliğe gitmeyeceğiz demişti. Ve üst bantı yukarı taşısa da %16'lık ara hedefi konmuştu. Şimdi yine koruyacak mı? Bu bizim için çok önemli. Yükseltecekse de beklenti kanallarını bu ne kadar etkileyecek? Bu çok önemli. Yani sözlü iletişimle oradaki beklenti oluşumu Borsa İstanbul açısından da oldukça belirleyici olacak. Bazı yabancı firmaların şu anda Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri yıl sonuna kadar ötelenmiş durumda. Fakat ekonomik aktiviteyle düşündüğümüz zaman hani yaz aylarında olmasa bile son çeyrek gelmeden merkez bankaların faiz indirimlerine devam edebileceğini öngörüyoruz ve Borsa İstanbul'da tabii ki bu değişkenleri takip ediyor. Yine okuduğum raporlarda da gelişen piyasalara teveccühü diğer yabancı şirketlerden öngörüyorum ve biz Borsa İstanbul'a yabancı girişini muhtemelen tüm bu jeopolitik gelişmelere ve makroekonomik gelişmelere rağmen devam edeceğini düşünüyorum.
1: Bir şey daha sorayım. Teknik olarak kulağıma çalındığı için söylüyorum. Ayrıntısını sorarsanız bende yok. Ama genelde biliyorsunuz küçük yatırımcıyı ne kadar becerebiliyorsam o kadar temsil etmeye çalıştığım için bir süredir, yani buna 3 yıl mı 5 yıl mı onu bilmiyorum ama borsada teknik olarak bir gap olduğunu ve onun hala varlığını sürdürdüğünü, öyle ya da böyle onun bir biçimde kapanacağını söyleyenleri duydum. Bunun üzerine değerlendirmeye bir risk faktörü olarak. Bu konunun ayrıntısını siz biliyor musunuz ve bir gap mutlaka kapanmak zorunda mıdır?
0: Hayır, bir gap mutlaka kapanmak zorunda değildir. Şimdi şöyle aslında mesela bu bahsettiğiniz gap muhtemelen aşağıda oluşan bir gap ve negatif taraftan bakan yatırımcılar bundan endişe duyuyorlar. Örnek vermek gerekirse şu anda tam rakamı hatırlamıyorum ama örneğin 8 bin diyeyim. Yani 7 binlerde 8 binlerde oluşmuş bir gapten bahsedersek mesela hani buralara geri dönmek biraz daha zor. Fakat biz mesela forex piyasasını yani döviz piyasalarını konuşuyor olsaydık bunun ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyebilirdim. Bir euro dolar paritesinde, Japon yeni dolar paritesinde vesaire. Fakat Borsa İstanbul'da bunlardan konuşamayız. Çünkü içerisinde hisse senetleri aslında enflasyonu da barındırıyor. Yani bu şirketler bir kar büyümesi yaşıyor. Paralar dolar da olsun, TL de olsun enflasyonla birlikte değerlendikleri ve yukarı yönlü bir hacim büyümesi olduğu için trendler de aslında %70, %80 yukarı yönlü oluyor. Buradaki fark bazı endeksler bazı diğer dünya endekslerinden geride kalabiliyor. Özellikle de dolar bazlı buna bakmak gerekiyor. Şimdi onun için yatırımcılar TL bazlı grafikte aşağıda oluşan gap'lerden endişe duymamalılar. Onu söyleyelim. Fakat dolar bazlıya grafiği çevirip baktığımız zaman işte eski zirvelerimiz olan 500 dolara uzaklıkta 330 dolar civarında olduğunu görüyoruz. Aslında TL taraftaki gap'in TL grafiği yukarıya gitse de belki dolar tarafında kapandığını düşünebiliriz. Bu yüzden yani onun için yatırımcının bunu iyi ayırt etmesi gerekiyor. Dolar bazlı grafiğe bakmak daha mantıklı. Fakat ona baktığımız zaman da çok uzun süren bir konsolidasyon, yani akümülasyon olduğunu görüyoruz. Bir toplama var, birikim var. Bundan bahsedebiliriz. Mesela yine küçük yatırımcının çok fazla baktığı bir yabancı takas oranı var. Ve yabancı takas oranının gerilemesi de yine küçük yatırımcı endişe duyduruyor. Fakat bundaki bu gerilemenin de en büyük sebebi aslında oradaki hani yurt içi yatırımcının 1 milyondan 7-8 milyona kadar çıkması bunun sebebi. Yani biz orada paydayı büyüttük. Yurt içinde gerçekten o kadar bir teveccüh oldu ki Borsa İstanbul'da özellikle Covid krizi sonrası bu da yabancı takas oranında bir gerilemeye sebep oldu. Tabii ki farklı Mart ayında yaşanan farklı olaylarla birlikte hem bir önceki Mart ayı hem bu Mart ayı derken yabancı yatırımcı da bir çıkış görülse de burada zaman zaman girişlerinde olduğunu görüyoruz. Paranın büyümesiyle birlikte o hacmin yine arttığını görüyoruz ama reel olarak burada bir yabancı girişinden bahsedebiliriz sonuç olarak ve geriye o kadar geleceğimizi düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Endişe duymaya gerek yok bana göre.
1: Namı sorun yoksa bir şey daha söyleyeyim mi?
2: Bir şey daha sorun, öyle
1: peki,
2: söyleyeyim.
1: Tamam.
2: Petrolü saracağım.
1: Şimdi biraz, petrol, evet. Biraz ben aslında tabii işin daha çok stratejik tarafındaydım. Bir süredir demin bahsettiğim konuyu duyduğum için daha çok teknik, bir de bildiğim bir mevzu değil. O yüzden hani hala anlamış değilim ama yani en azından burada söylenene itibar etmek gerekiyor. Güvenmek anlamında söylüyorum bunu. Onun için doğrudan sordum. Asıl stratejik tarafta baktığım zaman ya da biraz daha geniş baktığım zaman şimdi bir Avrupa'nın işte bugün Belçika kraliçesi burada. Yani bir de kraliçe yani geliyor ve devlet buna çok büyük önem atfediyor. Hani vardır ya Avrupa'da işte kraliyetler var ama aslında hiçbir işe yaramıyorlar. Türk'te bahçede çiçek yetiştiriyorlar filan zannediyor herkes. Öyle değil. Bahçede çiçek yetiştirmiyor adamlar. Yani İngiliz kralı da bahçede çiçek yetiştirmiyor. Belçika kralı da yetiştirmiyor. Kraliçesi de yetiştirmiyor. Belçika Avrupa Birliği'nin başkenti.
2: Hani yetiştiriyordur belki ama hobi demokrasi olarak.
1: Demek ki hani burada konuşuyorlar ya Orta Doğulular, bu bölgenin halkları işte monarşiyi daha çok sever demiş büyükelçi, Amerikan büyükelçisi. Bizim tırnak için laikçiler hop oturup hop kalkıyor. Bize işte bilmem neyi layık gördü falan. Buyurun Belçika'ya. Koşarsınız yani, vize kalktığı zaman ilk gidecek olanlar yani. Hatta mümkünse gelmeyelim diyecekler. Ondan sonra işte monarşi falan. Allah akıl fikir ihsan etsin, geçelim. Şimdi bunlar geliyorlar. İşte İngiltere ile çok önemli bir anlaşma yaptık. Almanya ile benzer diyorlar ama ismi benziyor da kendisi o kadar benzemeyecek. Bir anlaşma Mart'ta, bu ayın işte 14'ünde mi Dışişleri Bakanı gidecek Berlin'de. Daha doğrusu anlaşmaların revizyonu, güncellenmesi diyelim biz buna. Onlar yapılıyor. İşte BlackRock geldi, bir konferans bahanesiyle bir görüşmeler oldu falan. Ondan sonra biraz da o taraflardan pozitif cevaplar geldi. Tabii bütün bunlar böyle bir olgunlaşma. İtalya ile İspanya ile çok önemli savunma anlaşmalarımız var. Gelecek biraz oradan, senin dediğin gibi artık teknoloji anlaşmaları bunlar, savunma ürününden biraz daha dışarıya taşarak. Şimdi içeride piyasayı belirleyen şirketlerimiz var dediniz siz de az önce. Hani ismi lazım değil diyelim ama evet. Şimdi bir de Körfez sermayesini, daha çok Körfez'e yoğunlaşmış sermaye ve Körfez'in kendi sermayesini Türkiye'ye çekme konusunda Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir program var. Yani bundan iyisi Şam'da kayısı gibi görünen bir iklim var ortada. Şimdi bu kadar çok gök gürlerken her taraftan bir şeyler yağmaya başladı mı ya da başlıyor mu? İşin somut tarafında neler var? Siz raporlarken bunların hepsine bakıyorsunuz. Hava durumuna benim gibi parmakla bakmıyorsunuz. Oşinografiyle bakıyorsunuz. O yüzden bize biraz daha bu anlamda bütün bu gürültüde nelerin yağdığını ve nasıl bir yağış geldiğini söyleyebilir misiniz?
0: Aslında ya kraliyet ailelerinden tutun da yani evet, borsadaki dünyanın en büyük aslında parasını yöneten bir fondan bahsediyoruz. BlackRock'ın hani Fink'in buraya ziyareti, o CEO'nun ziyaretini çok yakından takip ettik borsalar açısından da ve bir karşılık buldu aslında ve diğer portföylerin de aslında fonların da Türkiye'de ağırlık artırdıklarını duyduktan sonra Borsa İstanbul'da mini ralliler de yaşadık biz bu süreçte. Tabii hem üst düzey yetkililerin Türkiye'ye olan teveccühünü ve ziyaretini takip ediyoruz. Hem de yıllar sonra yine Erdoğan'ın yine bir Avrupa ziyaretini vesaire de takip ediyoruz. Yani orada Avrupa Birliği zirvesine çok uzun bir zaman sonra işte katıldık vesaire. Yani karşılıklı ilişkilerin burada iyi gittiğini görüyoruz ki sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Körfez tarafından enerji bakımından da somut doğrudan yatırımlar da almaya başladık. Özellikle enerji alanında ciddi yatırımlar alıyoruz. Otomotiv yatırımları hakkında tabii ki birkaç beklentimiz daha var. Burada doğrudan yatırım olarak işte artık Çinli firmalar gelecek mi gelmeyecek mi, biliyorsunuz Manisa'ya

0: belli başlı öne çıkan ülkelerden tabii ki bahsediyorlar. Bunların da aslında ilk iki sırasını Güney Kore ile biz paylaşıyoruz Türkiye olarak. Tabii bunlarda sebepler de hem İran savaşının etkilerinin Türkiye'ye pozitif yansıyabilecek olması. Türkiye'nin buraya taraf olmayıp Körfez'e olan o para akışını buraya çekebilecek olmasını tabii ki bunlar daha önden öngörüyor ve buna göre bir pozisyon artırma tavsiyesinde kendi işlerinde veriyorlar. Onun haricinde şu anda evet bahsettiğiniz bazı şirketlerin yükselişini onlar da izliyor bu tarafta. Gerçekten savunma ve teknoloji anlamında çok ciddi atılımlar yapıyor Türkiye ve bu konuda en çok dikkat çeken ülkelerden birisi. Şu anda zaten bizim ihracatçımızın da aslında hani eskiye nazaran biraz da TL'nin değerli olmasından vesaire bahsediyoruz. Burada hani ihracatçı zorlanıyorsa vesaire diye ama en büyük problem aslında Avrupa'daki yavaşlık. Ve Avrupa'daki yavaşlıktan kaynaklı hemen yanı başında olan Türkiye'nin de burada yine oraya göre daha iyi bir alternatif olduğunu tabii ki onlar da değerlendiriyor. Çin'e bir tarife söz konusu biliyorsunuz ki Trump'ın hani özellikle Asya düşük maliyetli üretim yapan Asya ülkelerine yüksek tarifeler açıklıyor. Fakat Türkiye'nin buralardan biraz daha ayrışması üretimin buraya çekilebilecek ihtimalini daha fazla artırıyor. Tüm bunları değerlendirdiğimizde yani hem makro olarak hem mikro olarak hisselere indiğimizde konum olarak vesaire gerçekten çok fazla ön plana çıkıyoruz. Sadece yani Türkiye'de yabancıların bir soru işareti var. O soru işaretini de hani beklentiler kanalı üzerinden okuyoruz. Buradaki en büyük beklenti kanalı da tabii ki rezervlerden takip ediliyor. Yurt içi yatırımcının hani rezerv talebini vesaire takip ediyorlar. Burada son Mart ayındaki durumun sınırlı kalmasının da pozitif bir etki olduğunu okuyorum ben. Yine 50 milyar doların üzerinde bir net rezervde şu anda savaşa rağmen kapatmış pozisyondayız ve gerçekten iyi bir noktada kapattık. Bunu takip ediyorlar. Şimdi eğer bir döviz şoku olmayacaksa Türkiye'de ki şu anda olmayacak gibi görünüyor. Onun için mesela döviz yönlendirmesi kesinlikle yapmıyoruz yani yatırımcılara. Bunu yabancı da görüp TL varlıklara daha fazla teveccüh gösteriyor. Yani hem bahsettiğiniz gibi kararlılık tarafında hem de sermaye piyasaları tarafında fon yöneticilerine kadar artan bir ilgi Türkiye'ye yönelik görüyoruz.
1: Teşekkür ederim. Bir de bir şey daha sorayım mı?
2: Tabii.
1: Biraz daha spesifik, yani çok değil ama biraz.
0: Tabii.
1: Şimdi siz araştırma raporları yayınlıyorsunuz. En fazla ya da yurt dışından Türkiye'de, Güney Kore'de de mesela onun özelliğine göre Türkiye'de muadilleri olabilir. Şirketin alanı olarak değil ama seçilme özelliğine göre muadili olabilir. Hangi sektörler veyahut da evet sektörler diyelim üzerinde daha fazla rapor okuyorsunuz ve sizden rapor talebi geliyor. Sizden raporluyorsunuz.
0: Evet, aslında evet şu anda savunma sanayi tarafından çok fazla rapor isteniyor. Onu söyleyelim. Yani özellikle en baştaki şirketler haricinde yine alt tarafta hani teknolojik olarak savunma şirketine farklı ürünler verenler var. Hem haberleşme yönünde hem yine farklı teknolojiler yönünde iş yapan firmalar var ki yine bu firmalar işte Türkiye'nin 5G'ye geçişiyle birlikte ön plana çıkabiliyor. Onun için hani iletişim sektöründe diyelim. Tabii biliyoruz yani Türkiye'deki işte iletişim firmalarından en büyük 3 taneden bahsediyoruz. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone vesaire. Onların halka açık olan şirketlerin yatırım harcamalarının çok yüksek olduğundan dolayı mesela iletişim sektöründen bahsederken parantez içerisinde direkt oraya odaklanmak yerine buralara iş yapan bu sektörün yatırım harcamalarının akacağı yine iletişimin içerisinde daha küçük haberleşme firmaları ön plana çıkacaktır ve alt detaylarda bu raporlar tabii daha fazla isteniyor savunma şirketleriyle birlikte. Bunun sonrasında ilaç ve sağlık şirketlerine ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Merak olduğunu görüyoruz küçük yatırımcı tarafından. Çünkü orada da yeni gelen regülasyonlarla birlikte ilaç firmalarında son dönemde de bir atak olmuştu ve aslında biraz daha makroekonomik görünümün dışında kalan işte sağlık harcamalarına baktığımız zaman bazı hastaneler vesaire de ön plana çıkıyor. Bundan bahsedebiliriz. Bir de artık otomotiv verileri biliyorsunuz ve beyaz eşya sektör verileri ciddi anlamda bozulmaya başlamıştı ki son aslında perakende satışlar verisini de bugün aldık. Orada bir artış vardı ama o yatırımcı burayı da çok merak ediyor ve biz bu sektör verileri ne kadar negatife dönse de buralarda bir artık anomalinin başladığını ve fiyat olarak geldiği bölgelerin artık toparlanmaya işaret

0: edebileceğini düşünüyoruz. Onun için buralara da bakılabileceğini düşünüyoruz. Fakat tabii ana takip ettiğimiz hem yabancı kurumlar tarafından hem de yurt içi yatırımcının hani para büyüklüğünü baz alırsak birinci sıraya da bankacılığı koyarız. Bankacılık endeksi de ciddi operasyonel tarafta karlar etmeye devam ediyor. Faizler eğer yüksek kalsa da, yani indirim ortamında olsak da artırım ortamında olsak da net faiz marjlarına bakılmaksızın çok ciddi operasyonel karlılık içerisindeler. Onun için bankacılık endeksini de yine hem takip ediyoruz hem de en çok raporlar bu sektörlerden isteniyor diyebiliriz.
1: Teşekkür ederim.
2: Peki, çok teşekkür
1: ederim. Tanık sizi. Uzman sizi.
2: Petrol tarafına, evet, uzman bizim. Şimdi savaş aslında birazcık da Hürmüz krizi olarak devam ediyor. İran Hürmüz silahını baştan bu yana iyi oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri de işte ablukayla karşılık veriyor. Bir taraftan da petrol fiyatı, petrol ve petrol türevleri, aslında sadece petrolü konuşmak da doğru değil. Geçen hafta şimdi Goldman'ın analizi vardı, Dinçer Kurt. Dört temel senaryo vardı. Ilımlı senaryoya göre Haziran'da biterse $70-80 olacak. Bas senaryo, işte en ağırlıklı senaryo diyebileceğimiz $88-90 Temmuz ayında, Temmuz'a kalması durumunda. Olumsuz senaryoda $100 ve en kötü senaryoda da $120 daha uzun sürmesi durumunda diyordu. Morgan Stanley bugün var ekonomi gazetelerinde. Onun en kötü senaryosu $150 olabileceği yönünde, şayet Temmuz ve sonrasına sarkarsa, savaş uzarsa. Fitch Ratings'in analizine de göre de Mayıs-Temmuz döneminde varil başına $100-110 bandında kalması bekleniyor. Aynı zamanda tahminlerinde revize yapmış. 2026 tahmini $70'dan 87, 2027 tahmini $63'dan $65'a revize etmiş. Hangi senaryoya daha yakınsınız?
0: Tabii son revize edilen fiyat biraz daha iyimser kalabilir burada, onu söyleyelim. Petrol fiyatları açısından Trump'ın da $200 bekliyordum yine bu rakamlar iyi dediğini de hatırlatalım. Tabii Suudi Arabistan tarafından $180'lara ulaşabileceği yönünden de haberler var. Fakat herkes tabii ki bir rakam söylüyor. Bununla da birlikte yine Mustafa Bey'in bir önceki sorusu da hemen kısa cevaplamak gerekirse petrol fiyatlarını konuşurken. Mesela petrol türevi ürün satan enerji şirketlerinden bahsetmiştik. Enerji şirketlerinin yanında da bu ürünleri satan yine petrol türevi kimya, plastik, ambalaj gibi bu arada sektörlere de dikkat edilmeli. Konu buraya gelmiş yani. Şimdi bir önceki yayınımızda Elif Hanım sizinle petrol fiyatlarında bir bölgeyi konuşmuştuk. $110-115 arasına Brent petrol fiyatlarının yükseldiği fakat buraları geçemediğini konuşuyorduk. Future kontratlarda değil, yani farklı benzin fiyatları, petrol fiyatları farklılık gösterebilir ama hap Brent petrol taraflarında $110-115. Şimdi şöyle bahsedebiliriz. Bir şok oldu ve bu şokta en kötü ilk gün fiyatlanıyor zaten. Yani bu Covid krizinde de bunu görmüştük. Yani Brent petrolün eksi fiyatlara geldiğini gördük. Niye? Sanki toplum bir daha hiç düzelmeyecekmiş, hiç ticaret olmayacakmış gibi bir fiyatlama oldu. Bu borsaların, emtiaların aslında doğasında olan bir şeydir. Yani ilk gün en kötüsü fiyatlanır. Ve daha sonrasında bu savaş devam ederken biz yine fiyatların yaklaşık 9-10 defa $110-115 arasındaki banda geldiğini fakat buraları geçemeyerek geri çekildiğini görmüştük ve şu yorumu yapmıştık. Demek ki $115 üzerinde bir Brent petrol fiyatı görmediğimiz sürece buraların kısa vadede tepe olduğunu söyleyebiliriz. Ki işte son yine 3-4 işlem günü önce Trump'ın açıklamalarıyla birlikte bir müzakere, daha sonrasında bir metin üzerinde anlaşılabileceği konusu vesaire $94'lara doğru geri çekildi. Onun için bu rakamlar $115 geçilmediği sürece endişe edilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ve buraların zirve olduğunu düşünüyorum. Şimdi teknik açıdan baktığımız zaman biz bir anomali içerisindeyiz. Bu anomaliyi 2022'de görmüştük aslında. Covid sonrası işte düşen faizler ve hatta Fed'in faizleri sıfırlaması ve burada Brent petrol fiyatının 2022'de bir zirve yaptığı ve daha sonrasında geri geldiğini görmüştük. Şu anda o 2022'deki $130'lardaki aşırılık, anomali bugün $100 seviyelerinde oluşuyor. Yani buraların yine kısa vadeli bir zirve olduğunu fiyatlar destekliyor.
2: Dinçer Kurt, burada kısa vadedeki

0: şeyden bir virgül koyacağım. Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 başladı. Esra Albayrak konuşuyor, dinliyoruz.
1: Dekolonizasyon.
2: Güneyin, kuzeyin yükünü değil, insanın yükünü öneriyoruz. Meseleye ırksal ya da medeniyetsel bir kategori olarak değil, daha temel bir iddiadan doğan ortak bir sorumluluk olarak bakmayı teklif ediyoruz. İnsanlık onuruna yaraşır daha adil bir dünya için çalışmak durumunda olduğumuzu görüyoruz. Bu yükü kaldırmak sömürgeci de dahil hepimizi iyileştirecektir diye düşünüyoruz. Zira başkasının onurunu çiğneyerek kurulan bir düzen, onu kuranları da insanlıktan uzaklaştırır ve bizi bir başka utanç adasına, Epstein adasına kadar götürür. Oysa pek çok evrensel inanç ve medeniyet öğretisinin benimsediği üzere insan olarak var olmak, başka hiçbir niteliğe bakılmaksızın değerlidir, saygıya layıktır, dokunulmazdır. İslam geleneği buna ismet diyor. Tüm sınıflandırmaların önüne geçen dokunulmazlık ilkesi. Konfüçyüs Ren diyor, insanı insan yapan temel bağ. Afrika'nın Ubuntu'su, ben varım çünkü biz varız ilkesiyle insan onurunu köklü bir karşılıklılık üzerine kuruyor. Bunlar folklorik bilgi dağarcığı değil, sömürgeci modernitenin bastırmak için çok çaba harcadığı olgun epistemik geleneklerdir. Ve insanlık olarak nefes almak için bu geleneklerin bilgeliğine, kendilerine ihtiyacımız var. Peki insan olarak sahip olduğumuz bu ortak yükü nasıl kaldıracağız? Bunu tartışmak için buradayız elbette ama kanaatimce üç düzeyde aynı anda harekete geçmemiz gerekiyor. Birincisi epistemik düzey. Bugünün normalini, hakikatini belirleyen bilgiyi yeniden ele almalıyız. Yeniden yazmalıyız ve kendi kavramlarımızla yazmalıyız. Çünkü Amerika'nın keşfi yerlilerin gözünden yazıldığında boş toprak miti yıkılır. Sanayi devrimi fabrikalardaki kadın ve çocuk işçilerin gözünden yazıldığında ilerlemeci tarih anlatısı parlaklığını kaybeder. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi, şunu vurgulamak gerekir. Hakikat egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil, çoğul tanıklıklardan damıtılır. İkinci düzeyde ise kurumsal bir dekolonizasyon ihtiyacı söz konusudur. Bilgiyi üreten ve dolaşıma sokan yapıları yeniden düşünmek durumundayız. Üniversitelerimizi, müfredatlarımızı, ölçme sistemlerimizi, yayıncılık ağlarımızı, yapay zeka eğitim modellerimizi. Çünkü bir öğrenci bugün 4 yıl felsefe okuyup tek bir Müslüman, Afrikalı, Latin Amerikalı veya Asyalı düşünürle karşılaşmıyorsa burada bir mesele var demektir yüzleşmemiz gereken. İngilizce yayınlanmış araştırmalar görünmez sayılıyorsa dünyanın bir kısmında üretilen bilginin büyük bir kısmına erişmediği bir dünyadan bahsediyoruz. Bir mesele var demektir. Yapay zeka modelleri ağırlıklı olarak batılı kaynaklarla eğitiliyorsa, yani yarının bilgi haritası dünün hiyerarşilerini aynen tekrar ediyorsa burada bir mesele var demektir. Üçüncü düzey ise siyasi ve ekonomik dekolonizasyondur. Çünkü ülkeler bugün sadece toprak işgaliyle değil, borç sözleşmeleriyle de kontrol ediliyor. Afrika'nın çıkardığı lityum Avrupa'nın yeşil dönüşümünü besliyor ama bu dönüşümün bütün kuralları, normları yine nerede yazılıyor? Brüksel'de Leopold'un ülkesinde, ikinci Leopold'un ülkesinde yazılıyor. Epistemik adalet, ekonomik adalet olmadan, ekonomik adalet de elbette siyasal egemenlik, siyasal adalet olmadan mümkün değildir, yarım kalır. Bu üç düzey iç içe işler, biri olmadan diğeri eksik kalır. Şunu net görmeliyiz ki, cumalar kendi isimleriyle, kendi bilgelikleriyle, inanç sistemleriyle göz hizasında muhatap alınmadıkça sömürgeye bitmiş diyemeyiz.
0: Evet, Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 başladı dedik. Esra Albayrak'ı dinledik. Dinçer Kurt'la

0: devam ediyoruz. Virgül koymuştuk. Buyurun, virgül koyduğumuz yerden devam edelim. Sanki kısa vadeli mi demiştiniz en son?
1: Evet, kısa vadeli aslında buraların artık yani 110-115 dolar arasından bahsediyorduk. Zirve olduğu bize teknik olarak da gösteriliyor. Temel olarak da yine bahsettiğim gibi hani bir önceki 2022'lerde de olan şoklardan sonra da hani bir anomali işaret etmesi vesaire, yani gelinen bu noktanın artık petrol fiyatlarını daha fazla zorlamayacağını ben yukarı yönlü düşünüyorum.
0: O zaman çok iyi.
2: Çok bugün sayenizde güne iyi başladık. Şey vardı, ben onu çok sık söylerim. Hani her şey yolunda gittiği zaman Türk filmlerinde bir replik vardır böyle. Bu mutluluk beni korkutuyor, Ferit der. Kadın oyuncu. Her şey bu kadar iyi gidiyor olamaz. Şimdi onun için o payı her zaman ben bırakıyorum. Bu mutluluk beni korkutuyor Ferit. Ne olur ne olmaz. Bir de neden? Çünkü o kadar kırılgan dönemlerden geçtik ve burada o kadar çok şey konuştuk ki yani pozitif tarafta işte 1400'ler 1300'ler falan konuşulurken hayal gibiydi. Ama işte atıyorum yıl sonunda bekleniyor. Olmuyor, Eylül'de başka bir şey oluyor ya, Ekim'de falan. Neyse, yılbaşı ve yılbaşından sonra bunların hepsi aşıldı geçildi. Fakat tedirginlik kaldı. Hani kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Şimdi bizde yatırımcı da yediği ayazı çok unutmadı. O yüzden bir de temkinli davranıyor. Büyük oyuncuların gelmesi iyi bir şey. Fakat onlar gelmesi ne kadar güçlü bir hareket yaratıyorsa, çıkması da o kadar güçlü bir boşluk bırakıyor. Büyük bir boşluk bırakıyor, evet. Ve daha büyük bir çöküntü bırakıyor. O bakımdan tedbir ve temkini elden bırakmadan ben biraz şimdi sizi öyle dinliyorum. Ama iyi, sevindim bu durumu. En azından bir bahar havası, evet, biz de bir bahar havasına giriyoruz gibi görünüyor.
0: Evet. Peki altın tarafında da kısa bir değerlendirme olur mu?
2: Altını
0: muyum?
2: Sormadan olmaz. Evet, altın tarafını illa bir soracak.
1: Tabii aslında altın tarafında, yani şu hemen altına geçmeden önce şundan bahsedebilirim. Dediğim gibi yurt dışı yatırımcının da aslında kafasındaki en çok soru işareti olan taraf beklenti kanalları. Ve sizin de dediğiniz gibi Mustafa Bey, çok fazla şok geçirdiğimizden dolayı artık hem küçük yatırımcı tarafında hem halk tarafında bu soru işaretleri gitmediği sürece biraz temkinli yaklaşıyor onlarda. Biz onun için kendi kaderimizi aslında kendimiz belirleyecek bir ülkeyiz ve bu konuda da yine makroekonomik politikalarda da en önemli bu beklenti kanalını yönetecek günde önümüzdeki perşembe gerçekten en belki de son zamanların en kritik perşembe günü ve en kritik enflasyon raporu olacak. Onu da hatırlatalım. Şimdi altın tarafına baktığımızda da
0: çok kısacık kalacağım, süremiz sona erdi çünkü Dinçer Kurt, olur mu çok kısa?
1: Uzun süreli bir yatay hareket bekliyorum. Bir panik olunmamalı diye düşünüyorum. Her ne kadar yükseltecek riskler ve faktörler varken altın fiyatını bir o kadar da düşürecek faktörler de var. Onun için panik olunmamalı, acele edilmemeli alımlarda diye düşünüyorum.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Ahlak Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt. Güzel. Akşam Gazetesi
1: ben
0: Genel Yayın Yönetmeni
1: Mustafa
0: Kartoğlu. Sizlere
1: de kolay gelsin.
0: Sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ederek analiz sentezini noktalıyoruz. Bizim ardımızdan meteoroloji editörü Eldebiran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.

0: Yatırım.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada tadımız kaçıyor.
7: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
8: İnternette donuyoruz.
5: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber ısınma hedefi.
5: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Fiber ısınma hedefi. Çok acayip.
10: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
10: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
9: Fiber hızında hedefim. Havada karada.
5: Hedefinize geldiniz.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Türksel gücünde 5G.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
10: Yazmışlar abi.
5: Altını çiziyorum oğlum.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi sağanaklar devam ediyor. Yine cephesel sistem Türkiye'nin kuzeyi üzerinde etkili. Trakya'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yağmurlu. Sağanaklar gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek kısa süreli. Lokal gök gürültülü sağanaklar ısınmaya bağlı gelişen konvektif sistemler aktif. Çünkü basınç değeri batıda giderek azalıyor ve toz taşınımı artarak devam ediyor. Ege'de, Marmara'da, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da toz konsantrasyonu oldukça yüksek ama ilerleyen saatlerde daha da yükselecek. Yarın ve çarşamba günü ciddi bir toz partikül konsantrasyonu söz konusu. Bu hava kalitesinin azalması, görüşün düşmesi anlamına geliyor. Ve yağışın görüldüğü lokasyonlardaki İç Anadolu bölgesi anlamında özellikle de toz partiküllerinin olduğu ve yağışın devam ettiği bölgemiz İç Anadolu bölgesi, çamur yağmuru şeklinde yağış görülebilir. Camlarınızda ve araçlarınızın üzerinde ince bir toz tabakası görebilirsiniz diyelim ve yarının tablosuna bakalım. Şimdi bugün yarın haftanın sıcak günleri, hava sıcaklığı Mayıs normalleri civarında ve hatta üzerinde. Yarın biraz daha yükselecek hava sıcaklığı. Normallerin bir 4-5 derece kadar üzerine çıkacak. Haftanın en sıcak günü olacak yarın salı günü. Ve sağanaklar yine Trakya'da, Marmara'nın güneydoğu kesiminde, Bilecik, Bursa, Kocaeli çevresinde. Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da devam edecek. Gök gürültülü sağanaklar yine kısa süreli lokal. Gök gürültülü sağanaklar halinde yağış da devam ediyor olacak. İç Anadolu bölgesinde yine çamur yağmuru şeklinde yağış görülebilir. Fakat Ege'de, Akdeniz'de partikül konsantrasyonu artacak. Yağış da yok. Dolayısıyla havada asılı halde kalmaya devam edecek. Bu da yine astım hastalarını, alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Sonrasında çarşamba günü bir yeni bir cephesel sistem geliyor. Balkanlar üzerinden bir soğuk cephe geçişi söz konusu olacak çarşamba. Öğle saatleri ve akşam saatlerinde üzerimizden geçmeye başlayacak. Trakya üzerinden saat öğle saatlerinde giriş yapacak ve Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç ve Doğu Anadolu yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanaklar çarşamba günü devam edecek. Akşam saatlerinde cephesel sistem Türkiye genelinde sıcaklığı düşürecek. Perşembe günü soğuk havayı tam anlamıyla hissedeceğiz. Yani

Perşembe günü 2-3 derece ama Perşembe günü bir 4-5 derece daha düşüş söz konusu olacak. Dolayısıyla toplamda 6-7 derecelik bir soğuma yaşanacak. Salıdan Perşembe gününe, hatta bazı illerde biraz daha fazla artış meydana gelebilir, 8-9 dereceye varan. Tabii ki bu ani soğuma hepimiz için yine soğuk algınlığı riski anlamı taşıyor. Perşembe günü sağanaklar kuvvetlenecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu yine yağmurlu olacak sağanaklar. Gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek ve hava sıcaklığı azalacak dedik. Sonrasında Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutlu olacak ama diğer bölgelerde yine yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek. Hafta sonu da Cumartesi günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur devam ederken Pazar günü Güneydoğu'da Şanlıurfa, Mardin dışında Türkiye'nin tamamı yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı özellikle Çarşamba, Perşembe günü azalacak. Sonrasında küçük küçük birer ikişer derecelik bir artış eğilimi içerisine girecek. Yine Mayıs ayı normallerine çıkacak hava sıcaklığı diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu, yarın bulutlanma artıyor. Hafta ortasında Çarşamba günü yağmur var ve sıcaklık azalacak. Kuzeyde rüzgara dönecek rüzgarda. Tabii ki hissedilen sıcaklık rüzgar soğuğuyla birlikte azalacak. Ankara'ya bakalım. Ankara yağmurlu, sağanak yağmur var. Yarın ve Çarşamba günü de yağmurlu. Çamur yağmuru ihtimali yüksek başkentte. O yüzden tedbirli olmak önemli. Çöl tozu giderek daha yüksek konsantrasyonda taşınmaya devam edecek. Aman dikkat diyelim. Salı ve Çarşamba günü de yine aynı şekilde çamur yağmuru ihtimali sürecek. Perşembeye kadar da toz konsantrasyonu yüksek diyelim. İzmir'e bakalım. İzmir'de hava parçalı bulutlu. Bugün termometreler 30 dereceyi gösterecek gölgede günün en sıcak saatinde. Yarın ve Çarşamba günü İzmir'de hava yine parçalı bulutlu fakat hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
10: Önce Halk, sonra Bankayız, Halkbank.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
12: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar.
0: Haftalar.
1: Hayırlı haftalar inşallah, evet.
0: Hayırlı. Ne var ne yok, iyi misin?
1: Nice yıllara. Hayırlı, hepsi. Peki. Hamdolsun, iyiyim abi. Sen nasılsın?
0: Bin şükür, bin şükür. Ben de tamamdır. İyiyim. Abi, Akşam Gazetesi bugün manşetten savaşın kazananı baronlar demiş.
1: Doğrudur.
0: Doğru mu?
1: Evet. Bak orada markalar falan koymuşuz oraya.
0: Hatta şey de yapmamış ha. Sana söyleyeyim öyle işkembeyi kübradan sallamamış. Bizim bir fizik hocamız vardı. Herhalde evet. Ölmüştür. Öyle düşünüyorum. Yaşlı bir fizik hocasıydı. O derdi böyle sorulara cevap verirken kafadan sallayanlara işkembeyi kübradan sallamayın evet. Derdi. Ayakları işkembe, yere bassın.
1: İşkembe kübra, kübra büyük demek. Kebirden gelir.
0: He.
1: Büyük işkembe.
0: Büyük yani, işkembeden tabii, sallamayın tabii. Diyor yani.
1: Neyse.
0: Akşam sonra... gazetesi manşette nasıl kazandığını baronların kalem kalem açıklamış. Enerji, savunma ve bankacılık ve finans sektörleri.
1: Evet.
0: Bu savaşta yani İran ile İsrail ve Amerika arasındaki savaşta abi yani bir bakıyorum da yıllık gelirini %25 artırandan tut da %40 artış yaşayandan devam et. JP Morgan mesela yıllık karını %13 arttırmış. Bank of America hisse senedi işlemleri ve trading gelirlerindeki karını %25 arttırmış. Efendime söyleyeyim savunma sanayide Lockheed Martin operasyonel nedenlerle karı biraz düşmüş olsa da diye devam etmiş. İşte atıyorum General Dynamics %10.3 artmış. Ya rakamlar meseleyi öyle. Açıkça ortaya ya, koyuyor Hikmet abi.
1: Bu, ama genelde sadece savaşlarla mahdut değil mesela bu yüzyılda. Bir pandemi yaşadık. Bir pandemi dünyadaki tüm ticaret sistemini değiştirdi. Bir pandemi yeni sektörler açtı. Bir pandemi bazı sektörün kapanmasını yeni zenginleri oluşturdu. Pandemi yaptı bunları, tek başına yaptı. Yani tabii hep böyle diyoruz ya, şöyle bir şey abi, bu yüzyılda akşam dünya nüfusu, işte benim çocukluk dönemlerimde ben 4,5 milyar mı neydi hatırlıyorum, 5 milyar oldu falan diye, 4-4,5 milyardan işte şu anda kaç? 8,5 milyar. 8,5 milyarlık nüfus. Yani 5 kişi olsak bu sistem diye bir şey olmaz. 100 kişi, 1 milyon kişi olmaz ama o kadar büyük bir dünya, o kadar küçülmüş bir dünya. O kadar büyük bir nüfus, o kadar da küçük bir nüfus dünya. Neden? En batı, en doğu birbirine ilintili, bağlantılı. Bir şey değiştirdin mi, bozdun mu? Yine geldik Süleyman Çakır'a. Azdan az, çoktan çok gider. Yani öyle hakikaten. Çünkü öyle bir dünya ki, en ufak bir yerinde oynadığın zaman, ticaret diyorsun mesela, ticarette burası bu. Yani şimdi ihracat dengeleri, kotalar bilmem ne. Yani eski dünyayla bu dünyada hem çok hızlı geçişler var, hem hızlı kayıplar var, hem hızlı kazançlar var. Yani bir Elon Musk gibi adam çıkıyor mesela Amerika, herifin parmağında resmen.
0: Evet.
1: Yani dünyada böyle bir şey olma imkan ve ihtimali yoktu. Biz bu dünya çapındaki zenginlerin dünyanın kaderini değiştirme imkan ve ihtimali de yoktu. Ama kim kazanmış? Şunlar kazanmış. Ben bilmeyeceğim arkalarında ama şöyle bir gerçek var. Bana şunu söyleyebilir misin? Bunlar kazandı. Geri kalan 8,5 milyar nerede? Yok. Kim kazandı? Onlar da kazanmadı. Halklar kazanmadı. Kim? Orta Doğu kaybetti. Birçok insan bir hayatını kaybetti. Bütün savaş böyle oluyor zaten. Birinci ve ikinci savaşları da öyle. Sömürgeciler kazanır. Onlar sömürmeye devam ederler. Ve şu anda olan da şu. Yani gücünü tahkim etti ABD. Bakıyorsun ABD ne yaptı? Deli yaptı. Şunu yaptı. ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi oldu. Değil mi? Doğru mu?
0: Doğru.
1: Adama deli diye deli üzerinden bütün her şeyi, operasyonu gerçekleştirdiler. Çünkü kimse hesap sormuyor adama. Trump'a. Delidir, ne yapsa yeridir diyorlar yahu. O hale geldi yani. O yüzden öyle tabii savaşın kazananı olmaz derler. Genel bir hayat vardı ama bu tür savaşlarda da o yüzden de bence ekonomi analizi yapacak durumda değilim ama şu bir gerçek.

0: şeyin farkındayım. ABD ile İran'ın yaşadığı, biz ne yaşadık diye var ya, bu trend, bazı şeyler var bizim neslin bilmediği, yeni hani şu böyle şaşıran neslimiz var ya, genç çocuklarımız. Onun dediği gibi yani kimin ne yaşadık bilmiyorum. Yani bu savaş ne savaşıydı bilmiyoruz. Gerçek manada samimi söylüyorum, hiçbir hangisi hedefe gitti onu da bilmiyoruz. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu şey sanal ortamdaki bu savaş, füze tabii geldi gitti patladı gördük. Ama güvenlik mimarisi diye başlayıp da Allah ve Can abilerimiz de olmak üzere başlar. Bana kim kazandı ve niye böyle durdu? Anlatamaz. Yani 10, 100 tane soru sorarım çünkü mantıksız. 2 haftada bitiyordu. Şimdi ben bundan memnun değilim ama böyle kalınması isteniyor. Yani savaş bitti demeyin. Saldırmayalım ama böyle iyi. Pozisyonlarımızı koruyalım arkadaşlar. Hani
1: Ya.
0: evde baltalar duruyor böyle. Atmak yok. Yani ABD ne diyor? Ya şu kadar canın kaldı diyor ya. Üflesen düşecek. Üfle. Hadi üfle. İran diyor ki vakat yakan sen hesten cadeste. Neyse. Ne diyor? Gel bakalım gömeyim seni diyor. E göm. Niye duruyorsun? Aç boğazı ABD gemilerine karşı. Yok. Kim ne yapıyor şu anda? Hani pause. Herkes pozisyonu dondurdu. Balta elinde duruyor. Duruma göre işte bu oluyor. Baronların. Baron ne lazım sana? Abi petrol fiyatı abi 100 doların altına düştü ya. Tamam dur. Bir tane füze göndersene. Ah ne 105 mi? Tamam iyi abi. İran diyor ki tamam öyle. Rusya diyor ki tamam abi bak Rusya Ukrayna'ya gerek kalmayacak galiba bu şartlarda. İşte Amerika Euro lan dokunan sana namert. Tamam. Bu kadar basite indirgenebilecek bir, evet bu kadar basit. Ama biz onu çok görünmez karmaşık hale getiriyoruz. Hem Avrupa'yı terbiye etti ABD. Orta Doğu'daki gücünü tahkim etti.
1: Evet.
0: Ben son ölümüne bu ülke ABD İsrail için vardır dedi. Katliam da olsa İsrail benim yanımdadır dedi. İran'ı 46 yıldır ambargo ile yok edecekti. Hala yok ediyor. İran'da İsrail'i son 40 yıldır haritadan silecek. O da silmeye devam ediyor. Doğru mu? ABD balta elinde. O da balta ile durmaya devam ediyor. Pozisyonlar bu.
1: Ah be
0: Ama Orta
1: abicim
0: Doğu'da
1: ya.
0: 75 binden fazla insanımızı, Müslümanı kaybettik. Katliam yaşandı, soykırım yaşandı. Alçak, adi, katil İsrail yaptı bunu. Ve koskoca emperyalistler de popolarına dokununca iş ucu. Yani Almanya ne oluyor falan. Lan neredeydiniz ben burada uğraşıyordum derken aslında ABD de orada da kazanıyor. Hani win win win win win win win.
1: Her yerde.
0: Her yerden win abi. Bir de ABD'yi sopa gösterdi herif. Dedi ben dedi savaşırken sen yoktun yanımda. Çekiyorum lan 5000 askerini. Ben de fırsat diyorum Avrupa için. Ah keşke Avrupa'nın başında bak kız güleceksin belki ama keşke Avrupa'yı Erdoğan yönetse. Şimdi çanda çok da ot tıkamıştı Amerika. Samimi söylüyorum. Bunlar da bir altı yaramaz bunlar ben sana söyleyeyim. Ne Macron'da Merkel'de vardı biraz. O da hanım olmasından dolayı kaybetti. Hanımlar diktatör olmuyor çünkü pek. Yani sert olması lazımdı. Katılık yok onda. Ama şöyle bir gerçek var. Erdoğan gibi bir şey, bir bağımsızlık ateşiyle yanan ve sürekli hükmetmeye. Çünkü genlerde var. Yanlış anlama bu kötü bir şey değil. Yani domine etmeye çalışan bir lider olduğu zaman Avrupa kurtulurdu şimdiye kadar. Samimi söylüyorum. Yani Almanya başında olsa Almanya kurtulurdu. 5000 askerini çekmiş bir tümen. Yok ya. Dingil. Kaç asker vardı? 5 36 bin. La 31 bin duruyor içeride. Amerikan askerinin Fransa, İngiltere ve diğer ülkeler toplam kaç? 80 küsur bin askeri var. Avrupa'yı koruyor herif ya. Ve Avrupa korkuyor bundan ya. Erdoğan diyor ki bana daha çok ihtiyacınız var diyor. Benim. Adam doğru söylüyor. Ulan dinlesene adamı. 80 bin askeri. Bir de korkutuyor. Evet, bak çekerim askeri.
1: Türkiye'siz Avrupa
0: Ya
1: eksiktir diyor
0: Alman
1: Sayın
0: yerinde olsa ben
1: Cumhurbaşkanı.
0: tabii ki eksik ama bak bir tanesi de bu ya Avrupa bak bu bir sözlü tatmin değil ya da bu bir kendi kendine kandırma da değil propaganda değil bu kağıt üzerinde vakadır not net yani bunun gibi kağıt ne diyor burada Avrupa şey NATO'nun ikinci büyük ordusu savaşma gücü olarak da dünyada sayılı ordulardan bir tanesi dünyada dedim bak değil sadece NATO içine Çin'i de Rusya'yı da koydum savaşma kapasitesi ve kabiliyeti olmak üzere 1000 yıllık ordu millet bu adam bunlar yanlış anlamasın yani bir üstenci tavır gibi görünecek ama diğer milletlere benzemiyor. Ya yani bunlar böyle. Yıkamıyorsun da. Değil mi? Anlaşacaksın kurdu öldüremiyorsan.
1: Eyvallah.
0: Yani onu

0: Şimdi böyle bir diyor ki ben diyor korurum ya. Bende altyapısı var değil mi? Doğuştan askerim. Kaynaklarım var. İnsan kaynağım var. Bu konuda mahirim. Eğittiğim yerlere bak. Afrika'dan ta Afganistan'a kadar. Onlara bile polis asker eğitimi verdim ben. Düşünebiliyor musun? Bununla bu bir aynı teknoloji gibi bir şeydir bu. Millet basit zannediyor. Aynen teknoloji gibi bir şeydir. Yerleşik teknoloji. Değil mi? Hani 100 yılda Mercedes yapıyor adam. Hala en iyisini yapıyor. Bu da askerlik de böyle bir şeydir yani.
1: Know-how gibi bir şey
0: tabii,
1: diyorsun.
0: Tabii askerlik öğrenilir.
1: Anlaşıldı.
0: Tamam. Sonradan da olsa ödeyeceksin yani. Tamam. Somali'de var, Sudan'da var değil mi hocam?
1: Çok var.
0: Yani buraya ne gelirse savaş. Biz
1: peki,
0: kazanırız hocam.
1: Tamam.
0: İnşallah.
1: Hep biz kazandık. O zaman İsrail Irak'a da çökmüş. Yani şimdi çok laf olsun tabii, diye tabii, laf olsun diye söylemiyorum. Yani şimdi Milliyet tabii okumuş kişiler yapıyor bu işi.
0: O kadar
1: doğrudan incinmişsin yazmışlar. Yani çöreklenmiş yazabilmiş ama iddia o ki Wall Street Journal gazetesinden almış Milliyet haberi abi. İddia o ki İsrail gitmiş Irak'ta çöle üs kurmuş. Ve bu durumdan Bağdat'ın haberi yokmuş.
0: Hocam valla Wall Street Journal yaptığı için ben olaya bir şeye bakarım. Yani.
1: Mesafeli yaklaşıyoruz. Mesela
0: görmedim, etmedim.
1: Yani haberi olmadığına mı mesafeli yaklaşıyoruz? Yoksa olmaz. Irak'ın içinde bir üs kurduğuna mı mesafeli yaklaşıyoruz?
0: Ben haberi
1: bir çoban bulmuş çünkü iddia o.
0: Tabii yani şöyle yani bir çoban bulmuş. Yani olay tabii şöyle söyleyeyim yani kaynak bakımından mesafeli yaklaşıyor. Çünkü o daha önce de şunu yapmaya çalıştılar olmadı mesela o terse gitti. Burada hani biraz önce bir ifade kullandım. Adamlar her türlü işte Avrupa'yı terbiye etti. Orta Doğu'daki durumlar falan filan. Hep çok fazla win win win dedim hatta.
1: Tamam.
0: Ama burada mesela baktığın zaman orta şeyde tabii ki kaybedenler ülkelerden çoğu da şey. Yani çoğu derken neredeyse tamamı İran'ı ayrı sayıyorum savaşın içindeki bir ülke olarak. Körfez ülkeleri tamamı GCC. Yani Kuveyt, Katar, Oman, Emirlikler, Suudi Arabistan. Hem büyük sermaye kaybı değil mi? Ve çok ciddi petrol rafinerilerinin bombalanmaları, zarar görmeleri, altyapı şeyleri ki onlar belki %1, %1 daha da alttır. O problem değil. Ama orada bir yeni bir iklim oluşturuldu. Bir korku iklimi oluşturuldu. Her an bu körfezde hani sürekli şey var hani şeyin de var ya tiyatroda bir tüfek duvara asılıysa patlar o tüfek. O tüfeği koydular oraya. O patlayacak bir. Zaten eskiden beri vardı o tüfek. Şey oldu değil mi tiyatrosunda. O silah bir patlar. Bir sonraki de patlar. Şimdi bu oluşan bu iklim çok şeyin kaybına sebep oldu. Haberini aldım. Mesela duyuyorum, soruyorum, öğreniyorum ki o coğrafyada uzun yıllar yaşadım ben çünkü. Yabancılara para ödemelerde sıkıntılar yaşamışlar. Birçoğu ülkesine dönenler var. Yabancı derken hani çalışan yabancılar orada. Çoğu zaten Hindistan, Pakistan, Bangladeş ya da Mısır, Orta Doğu ülkelerinden Araplar var. O bölgede çalışanlar. Ciddi sıkıntılar yaşadılar. Türkiye'nin de işte geçtiğimiz günlerde emirliklerle emekli dışişleri bakanı mı? Kim ya pardon. Emirliklerden kim birisi gelmişti?
1: Şöyle sen Cumhurbaşkanı
0: değil mi?
1: Kuveyt
0: miydi? Yani neyse gelirler.
1: Onu kabul etmişti hatta hafta sonu da El Nahyan'la telefonla görüştü.
0: Telefonla zaten sürekli irtibat halindeyiz. Ha. Yani dışişleri o bakımdan sürekli istim üstünde bekliyor herkes. Çünkü pozisyonlar ellerde balta duruyor. Bak döverim biraz daha hani kaşlar gözler yarılmış ama birbirine dalmaya korkuyorlar. Yani bir dakika bekleyelim. Yani birileri kazanacak çünkü yani. Kaybediyor mu kazanıyor mu ona göre sallayacağım. Değil mi? Şel kazandı mı? Abi kaybet tamam dur tık. Bir tane abi kazan tamam dur burada. Bu şeyi bu trajikomik durumu içerisinde en büyük kaybedenlerden ülkelerden bazıları hatta belki de tamamı oradaki bölgede körfez ülkeleri. Doğru mu? Yatırımcının kaçtığı falan. Ve tam da take-off'a geçmişlerdi. Emirlikler çoktan geçmişti de. Katar zaten LNG'de dünyadaki en büyüklerden bir tanesiydi. Bütün her şey değişti. Hem LNG'de hem de petrolde. Şimdi Venezuela'da el koyuyor. Dünyanın bir numarası ABD oldu.
1: Take-off efendim yükselişe geçmek. LNG sıvılaştırılmış doğalgaz.
0: Doğalgaz evet.
1: Yani şimdi bu ifadeleri
0: ya çok kullanıyorum yani. Pardon çok kullandıkları için ben de çok fazla
1: kelime kapılıyorsun. Anlaşıldı.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Netice Türkiye ihtiyaç Bu da bir hoş gelmez, herkese gelmeyebilir. Yani en azından bizim CHP'ye çok hoş gelmez böyle şeyler. Hem Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Yani buna çok seviniyorum. Hem Orta Doğu'nun Türkiye'ye büyük ihtiyacı vardır. Bu şaka değil. Şimdi sen de kendi bak bakalım. Ekmek kaç lira oldu diyenlere, ki ben onunla ilgili bir şey var. Bu hafta sonu anekdot, onu da anlatacağım.
1: Tamam.
0: Şuradan sesleniyorum. Bakın, ekmeğin çok ucuz olduğu ya da refah seviyesinin çok olduğu yerlerde fark etmiyor. Bu hale dönüyorsun. Yoksa Yıldırım Hanım, doğru mu? Dönüyorsun bu hale. Gelip seni terbiye ediyorlar. Ya o ordunu bile tasfiye etmişler. Koskoca, ki koskoca da şey, ironi yok. Hakikaten koskoca Alman milleti.
1: Doğru.
0: 5 bir asker gidiyor diye 3,5 atıyor. Acı, çok acı bir şey.
1: Amerika asker çekiyor diye.
0: Amerika asker çekiyor, evet, diye. 30 bin kalıyor diye.
1: Evet.
0: 30 bin kalıyor diye. Paniğe acaba arkası gelir mi diye.
1: Evet.
0: Yazıklar olsun değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi devam Orta Doğu'ya bakayım. Erdoğan öyle bir şey, bak buraya gelmek kıymetliydi. Bunu anlamazsak eğer 3-5 peştemallı, tamam mı, İşi gücü mesaj attan sapıklık yapmak, onun bunun şeyine bakmak, çadır kurmak değil mi, sevgili yapmak, çalıp çıkmak olan bir siyasi anlayışla mücadele eden AK Parti'nin hedefi bunlardı işte. Hedef buydu. Adam diyor ki ama diyor emeklimiş, hafta sonu emekli şöyle oldu böyle girdi. Hocam bir dakika bekle ya, çeyrek asır bir parti ülke yönetiyor. Sen şöyle mi zaman çeyrek asır böyle mi gidecekti? Dingil Amerika'da 10 defa indi çıktı kalktı. İnip kalkacaksın. Dünyanın şeyi bu, gerçeği bu. Hani Selçuk Bayraktar'ın dediği gibi. Abi İHAN düşmüş. Ulan manyak, yer çekimine karşı koyuyor. O bir şekilde inecek ya da düşecek. Uçak, evet, bu. Yani dünyanın en güvenli alanında yapsan o uçak. Ama sen Yıldırım Hanları değil mi? İHA'larını, SİHA'larını, güvenlik mimarisini, çok meşhur lafım, çelik kubbeyi yaptığın zaman, bunu yaptığın zaman en kötüsü Rusya gibisin. Bak abi, adam kaç yıldır ambargo yiyor değil
1: abi
0: mi?
1: Abi bak.
0: Sende bunlar olacak ki. Ha ondan sonra tartışalım, kavga, çözüm bulalım. Emekli maaşı çözüm bulalım, bilmem ne yapalım.
1: Beni en çok üzen, yaralayan da şu. Yani şimdi atıyorum İran'a bir saldırı gerçekleşti. İran'a girişi yasak olan, girdiğinde tutuklanma ihtimali olan sanatçılar, bilmem neler falan, hepsi birden döndüler İran'a. Dediler ki burada bir vatan birlikteliği söz konusu. Güvenlik...
0: Hepsi olmasa da bir kısmı döndü yani.
1: Bir kısmı döndü, evet. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi denilen mimaride güvenliğin birinci sırada yer aldığı bir gerçek. Ya bizde, benim o çok canımı yaktığı için ara ara hatırlatıyorum. Mustafa Sandal adında bir şarkıcı savunma sanayiye bir fon oluşturulma teklifi gündeme geldiğinde, teklif olarak, daha yasa değil, teklif olarak çıkarma gemisi vesaire gelmedi diyor. Uçak iki gün sonra geldi. Ben cenazeleri, evet, iki gün sonra yükledim diyor. Bilmem ne, yokluktan bahsediyor.
0: Evet, evet.
1: Şimdi geldiğimiz noktayı kıyaslaması açısından. O dönem diyor millet yapar diye bir kampanya başlattı diyor. 1965'lerde. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan çıkartma gemilerini o kampanya dahilinde aldı bu millet diyor. Ve kampanyaya diyor mesela Aşık Veysel bir maaşını bağışlamak suretiyle destek oldu diyor. Sanatçı ya. Sanatçı. Cumhuriyet Gazetesi manş. Şimdi o sanatçı kıyas bile götürmez. Şarkıcı diyorum çünkü, o yüzden sanatçı da değil. O Aşık Veysel'in o dönem gemi yapımı için yaptığı bağışla günümüz şarkıcılarının, ya verin şunu, ya verin bir ekranda tutalım şunu, ya şunu bir görsünler, şunu bir hatırlayalım. Yani günümüz şarkıcılarının kredi kartı limitini düşürmekle övündükleri noktaya geldi. Maalesef çok üzücü, çok can yakıcı. Ama bunlara rağmen işte Türkiye saha 2026'da gördüğümüz gibi nereden nereye geldi?
0: Evet. Ya bununla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Sen
1: söyle. Söyleme ya, söyleme
0: zaten.
1: Ya.
0: Yani bence
1: söyleme.
0: Bence insanları, adamları hatırlatmak lazım. Adamları, yani diğer mahlukatı, hatta hilkat garibelerine pek ilgilenmemek lazım. O yüzden ben, tamam sen söyleyeceğini söyledim. Ben şimdi, madem buraya geldim bununla ilgili, o zaman buraya bir daha dönmeyeceğim. Herhalde iç politikaya dönüyoruz.
1: Evet, artık
0: tamam,
1: içeriye giriyoruz.
0: O zaman, şunu ben hemen ifade, çünkü söyledim kendisine. Bir tane hafta sonu bir yere gittiğimde, yani bu çok bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Yani anlatmaya çalışıyoruz. Bir yerde, Hendek'te bir yerde bir esnafın dükkanına girdim. Aldım bir şey. Çıkarken baktım, enteresan, Now TV açık. Tamam mı?
1: Hı.
0: Ya dikkatimi çekti sadece bakarken, hani alırken

0: Orada şeyi konuşmasını veriyor, o anda konuşuyor. Bir mitingini veriyor. Rize'de mi bir yerde falan, bir Özgür Özel bir yerde, ya cumartesi günü galiba. Bir anlatıyor, asıp gürlüyor, esip gürlüyor Özgür Özel. Yani hala esiyor, gürlüyor. Haberlerde de onu veriyor, akşam haberleri 6 falan gibi. Şimdi yani baktım böyle, adam bayağı konuşuyor. Yani Özgür Özel bayağı konuşuyor. Yani surat var ve konuşabiliyor. Yani mikrofon var, böyle yapıyor adam. Bayağı konuşabiliyor. Dedim bayağı konuşuyor. Dedim adam anlamadı. Ne dedi? Hendek'te bir esnaf. İsmini vereyim,
1: Tamam.
0: Muammer diye birisi. Dedim abi ne dedi? Dedi ki böyle konuşuyor. Dedim vay bir yüze bak dedim ya. Hani arka tarafından şoföründen tut. İstanbul'u zaten biliyorum da. Antalya'sından, Adana'sından gir çık.
1: Bursa'sından,
0: Bursa'sından dön.
1: Uşağı'ndan.
0: İzmir'e kadar alayı CHP'li çaldık demiş. Bak alayı CHP'li. Dedim o yüz dedim. Dedim bu yüz ne? Yani nasıl konuşabiliyor bir insan? Herkes itirafçı olmuş. Ortada yüz milyarlar yok. Anlamadım yani, yanlış anlama istedi. Beni ilgilen, beni alakadar etmez. Haddime dedi insan ne izleyeceğini ne izlemeyeceğini dedim. O konu siyasi görüş olarak söylemiyorum ama dedim. O yüzden tepki gösterdim dedim. Şöyle bir cevapla karşılaştım. Bak biraz önce ben onu, bu da bir şey değil, hakaret değil. Ya bütün oku bakmıyor. Çünkü nava baktığın zaman bak medya korkunç. Abi bir söyleyeyim mi? Biz bu program yapıyoruz ama biz hiç dinlemeyenler çok şey mi oldu ya? Çok şey kaçırıyorlar ya. Samimi söylüyorum. Bizi izlemeyenler çok şey kaçırıyor. Biz derken şahsen ben kendi programımdan bahsetmiyorum. Allah rızası için buradan da Muammer'e sesleniyorum. Allah rızası için her taraftan izleyin ya.
1: İzle izle.
0: Bak o,
1: Yine
0: ben sana
1: kendi
0: söyleyeyim
1: kararını kendin ver. Muharrem
0: mi? İsim
1: kardeş.
0: vermeden soracağım. Alçakça, çok adice, çok adice ama yalan söyleyip de, hatta bu yalan haber yapan bir televizyon kanalından siyaset takip edersen aynen o uyuma taklidi yapan tipler gibi böyle durursun. Dünya üzerinden geçer, haberin olmaz.
1: Evet.
0: Ben hala şunu sorguluyorum. Hala kaldım orada ben 2023'te. Neden bu millet 6 tane bir benzemesi bir araya getirip de ben koyarım, ben koyarım, ben de koyarım, kılıç çıkartırım, ha koyarım, kalktım basın indim. Yani buraya 48 oy verdiler. Bak bunun ben sebebini biliyorum. Benim 10 dakika dedirsen vermezsin oy. Ben gördüm ki orada ne diyordu Doğan Şentürk, oranın yan yönetmeni. Bunlar depreme diyor koli göndermişler. Bira markası yazıyormuş üzerinde. Ha bira günah da almamış, aç kalmışlar. Oradaki Murat Yetkin ve diğer uyarıyor. Yok o yalan çıktı diyor. Olsun ama yaparlardı bunlar. Şimdi böyle bir kafayla Muammer çıkar. Bu
1: Abi,
0: abi çıkar.
1: abi
0: Şimdi dedim ki
1: öyle deme
0: abi dedim,
1: şimdi onlar.
0: ben dedim ki Sabahattin saat 11'de sana bir şey anlatacağım dedim. Söz verdim. Sabah 11'de dedim aç. Bir kurtuluşundan dedim aç. Sonra ölene kadar ben seni defnedeceğim. Ben de önce ölürsen. Ama ölene kadar dedim Now seyret. Ama bir 5 dakika dinle. Şimdi Yıldırım Han falan filan diyorsun ya, bilmem meydandan bak, Dünya Savaşı'ndan işte 3,5 atan Almanya'dan abi, meydan okumadan dedi, diyorum ki ben bir adam geldi, eğer siz bunun kıymetini bilmezseniz, diğer yapılan liderler yaptığınız muameleyi yaparsanız vallahi çok ağır tokat yersiniz. Benim siyasi birikimin toplamı, hayatımın toplamından çıkarttığım şey, ki benim babam rahmetli işte Adnan Menderes'in o asıldığı, idam edildiği zamanlarda ağlamış insandır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: He. Ve bunları gören bir 80 darbesinde tokat yediğim, sokakta tokat yemişimdir. Ben ekmek almaya çıktım, haberim yok darbeden. Sabah erkenden sıfırdan gidiyorum. Küt bir tane ensemde darbe olmuş diye bağırarak geldiğim gündür. Bunlardan bak süzdüğüm şey şu. Bugünlerin bunun kıymetini, bu anın kıymetini bilin. Bu bir propaganda değil. O yani yakıtı benim cebime girmiyor. Yani Yıldırım Han benim için sadece ülkenin geleceği. Ben onu görüyorum sadece üzerinde. İsmine hiçbir şeye takılmayın. Ve aynı zamanda inşa etti adam. Ördü. Bunu da bilin. Bakın.

0: İşte buradan diyor transfer iyi bir şey ama diyor işte bilmem şunu söylemişti daha önce. Şu vekil buradan buraya atlamıştı falan diye bir isim veriyor.
1: Ama öyle
0: ama değil. Ben diyorum ki ya arkadaş bununla bunun alakası yok. Bakın siyasetteki bu dönüşümler ve değişimler hataları ben 1000 defa söyledim bunu. Hatası insan olmaz.
1: Kıymetli Haşa. Abicim.
0: Ama
1: kıymetli abicim.
0: Abi takip edin ya.
1: Seni kınıyorum. Yani gazeteciliğin kitabını yazmış. Böylesi muazzam. Kim böylesi o? Kusursuz. Bahsettiğin işte yani bahsettiğim mecraların yöneticileri, sunucuları ya
0: çok yalancılar.
1: Sunucuları, yöneticileri, efendime söyleyeyim muhabirleri yani işi bütünüyle ideolojik anlamda görmeyip tırnak içerisinde söylüyorum. Tarafsız gazeteciliğin yani. Gazeteciliğin şartlarını öyle deme. Daha, sen şimdi bir Ekrem Açıkel kolay mı yetişiyor
0: hocam,
1: zannediyorsun?
0: Küfür resim geldi. Bir dakika. Ekrem,
1: sen hiçbir şey söyleme.
0: Tamam, anladım Ekrem'in
1: sen geldi. Hiçbir şey söyleme.
0: Ama şöyle bir şey var. Ya tekrar gelin Mesut Yak söylüyorum. Adam senin dediğin tarafsız diyorsun. Fox'tu biliyorsun NAV daha önce.
1: Evet.
0: Fox'ta da Fox'un dünyanın Orta Doğu ve Balkanların en iyi televizyon sunucusu hangisi? Fatih Portakal. Heh. Fenasi.
1: Tamam.
0: Fatih Portakal Fatih en iyisi.
1: Evet.
0: Abi adamlar kurgulayıp da değneklerle Çamsakur Hastanesi miydi?
1: Evet.
0: Geliyor.
1: Evet.
0: Haber yapıyor. Hastane o kadar büyük ki yaralı adam yürüyemiyor diye. Bak Muhammed buyur yedin. Yok. Kurgulamışlar abi. Bak.
1: Allah'tan güvenlik diyor, kameralarını kamer bantlamak ha, sadece ben, sadece İkrem İmamoğlu'nun aklına geliyor.
0: Orayı geçiyor. Orası ha. Çekiliyor. Now, now, Fox. Hani böyle adice yalan kurguladılar.
1: Evet.
0: Bile.
1: Haliler
0: ya.
1: Evet.
0: Çok küçük
1: evet,
0: hesaplar bunlar. Evet, minik insanlar. Evet. Minikler. Evet. Tak diye adam geçti ya orayı. Direktör atıp yürümeye devam ediyor.
1: Aynen.
0: Bu adamla sen diyorsun ki AKP bunu yaptı emekli maaşları mı? Lan bunlar var ya, ya. Adamın pantolonunu çıkartmadan donunu çalar.
1: Abi bak, yanlış
0: pantolon
1: düşünüyorsun.
0: Üzerinde duruyor.
1: Seni kınıyorum.
0: Donunu çalarlar adamı.
1: Yani gazeteciliğin her türlü nosyonunu misyonunu bünyelerinde tabii, barındıran tabii. Arkadaşlar bunlar. Mesela hafta sonu birine denk geldik. Dinleyebilir miyiz?
0: Hadi dinleyelim abi.
1: Hadi bir dinleyelim bakalım. Buyurunuz. Şu gazeteciliğin hassasiyetine bir bakın lütfen. Buyurunuz.
2: Soluksuz soluğa geçti Sayın Genel Başkan. Baktım 25 dakikadır yüreğinizden koptu geldi cümleler. Biz de noktasına virgülüne dokunmadık ama bu önemliydi. Akın Gürlek'le ilgili yeni açıklama. 2 hafta içinde yeni bir basın toplantısı. Görelim bakalım ne olacak diye. El arttırmış. 2. faza geçmiş gibi görünüyorsunuz ama gündemin en önemli maddesi. Geriye dönmek gerekmiyor ama bunu da sormam gerekiyor. Burcu Hanım, Burcu Köksal.
1: Ya ben...
0: Ama bir dakika.
1: Abi çok özür dilerim. Ben... Yani bu gazetecilik karşısında dümeylikliyorum abi.
0: Bir söyleyeceğim abi. Otur adam.
1: Geriye dönmek gerekmiyor ama içinizden kopup çağlayan gibi coşan kelimelerinizle şimdi, ihya olduk. Biz burada mest olduk ama falan.
0: Ben bunu kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. Ben tamamını dinledim. Bu devam bu kadar bitmiyor burada. Biz çünkü vakit almasın diye kestik bunu. Daha devam ediyor bu. En sonunda soruyor ne yapacaksın? O diyor ki hesap etsin diyor. Yani burada soru tarafı işte 2 dakika 25 saniye özgüden cevap olmaz.
1: 5 saniye. Tamam.
0: Mesela şu. Bak bu iyi oldu. Benim söylediğim üzere özellikle dünkü now.
1: Evet hani ya yani
0: adamın surat var, adam mesele bu. Surat var adam sözlüğe
1: hayır,
0: çıkıyor.
1: Hayır bir de utanmadan biz tarafsızız diye böyle böyle bir havalara giriyorlar hocam, ya.
0: Ama yok ben ona takılmadım abi ona takılmadım bilmiyorum biz farklı bakıyoruz ben şuna takıldım.
1: Neye takıldın?
0: Ne dedi adam abi?
1: Hiçbir şey. Ben sana hiçbir şey söyleyeyim. Bir şey daha hatırlatacağım
0: bak,
1: ama.
0: Işte, bak kimi hatırladım biliyor musun? Kimi? Yazmadım çünkü yerim orada.
1: Kimi hatırladınız efendim?
0: Sezen Cumhur Enal.
1: Çikolata renkli
0: sanatçı. Adam bak hippie topu bir blues söyleyecek adam. Değil mi? Mesela Steve Wonder.
1: Tamam.
0: Veyahut da Master Plaster neyse. Tamam. Çıkacak bir, bu bir şey söylüyor. Caz söylüyor. Nasıl? İşte o çikolata renkli zaten. Baklar ya. Burası selam olsun. Çok severim kendisini.
1: Tamam.
0: Burada Sayan Cumhurbaşkanı da önemli yakınlarda da 3-5 sene önce görüşmüştük şeyde. Resepsiyonda. Ondan sonra bir ahlakı bir şey var, duruşu var. Nerede o adamlar şimdi? Nerede bulacaksın?
1: Ya,
0: nerede?
1: Ya.
0: Şunlara bak bir de. Bu kayseye bak. Şimdi hani derdi ya. Çikolata tenli sanatçı diye başlar ya her anlatırdı. İşte o bluzu izliyoruz falan. Böyle dinlerdik. Bir Sezen Cumhurbaşkanı zayıflığı şeyde vardır o. Çalışma Bakanımızda da vardır.
1: Vedat Işıkhan Bey de Sayın Bakan da.
0: Şimdi kabul edersin
1: ama
0: yani.
1: Ama bak bunların teorisyeni var. Bak bir de bunların
0: ama bu işlemiyor bu.
1: Bunların teorisyeni var. Yani Göbels taktiklerini seminerlerinde anlatan çok büyük bir

0: Yalan söyleyeceğiz. Sedef Kabaş. Evet. Sedef Kabaş teorisyenleri ya. Yani bu ekibin fikir önderlerinden falan biri. Ya inanamazsın abi. Ekrem İmamoğlu 2019'da belediye başkanı seçildikten sonraki yayın. Ya bir hatırlatalım şu muazzam gazetecilik taktiklerini. Biz de öğrenelim. Buyurunuz.
1: Sonrasında da Sayın İmamoğlu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçimi kazanmadı. Aynı zamanda adeta Türkiye'nin geleceğine dair de umut veren bir isim olarak benimsendi. Sadece İstanbullular değil, tüm Türkiye tarafından. Ve Türkiye'nin kalbinin attığı her probleme aslında kafa yoran ve İstanbul'un geleceği için var gücüyle çalışan bir isim Sayın İmamoğlu. Ama bir o kadar da her attığı adımın önüne taş koyuluyor ki bunları konuşacağız. Yine de o ne olursa olsun kararlı bir şekilde hiç geri adım atmadan hatta akla ziyan bir ölçüde sabırlı bir şekilde yoluna devam ediyor.
2: Hocam. Bak tam benim mevzum bunu ben başım hayat mı? Bunu bak. Ben Sedef Kabaş'ın bu güzellemesine bir şey demiyorum. Diğerleri de öyle. Yani öteki de o bugün o neydi Ekrem Açıkel. Bir anlattı 2-3 dakika ben hakikaten soruyu anlamadım. Yani cevap,
0: geri dönmemiz bana, de gerekmiyor ama içimizden
2: bana bir gün böyle bir soru sordan canlı yayında. Ben ucunda kaşırdım aslında ben dinlemiyordum. Cep telefonu sıkıldı biliyorsun 5 konukla birlikteyken. Ha buyur bana de soruyu dinlemedim. Dedi ki yani buyurun Hikmet Bey dedi. Dedim cevabını biliyorum ama soruyu unuttum dedi. Şimdi, soruyu unuttum. Şimdi bak yani o soru önemli değil hocam. Sorarsın. Mesele şu. Ne kadar açık ve çok özür dilerim. Ben Sedef Hanım ya da Sayın Değerli Açıkel'in nezdinde demiyorum. Ne kadar alçakça yalan söylüyorsun. Bak ve bu adamlar bu hale geliyor. Ya. Yanlış. Yani mesele bak şu. Şurada kilitlenmek lazım. Der konuşurken bugün her ne kadar kızsak da ben yıllar boyu çok kızdım. Yıllar boyu çok ağır eleştirdim. Tırnak içerisinde meslektaşıma köşedaş değilim ama meslektaşız. Yılmaz Özdil'i. Yıllar boyunca gene efendim Enver Aysever'leri değil mi? Eleştirdik. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Yani bu tür yani direkt operasyon yapmak amacıyla dezenformasyonu bir aparat gibi kullanıp oradan bir rant elde etmek amacıyla verilmiş an tüm metiyeler değil mi?
0: Doğru.
2: O düzmeler falan bunlar bir amaç bir şey. Ama ben bunu hep görüyorum zaten biliyorum. Asıl tehlikeli olan şey şu. Bugün Ekrem İmamoğlu 2019'da buna Atatürk diyenler de vardı. Athena, Grup Athena. Evet. Dedi ki ikinci Atatürk geldi.
0: Doğru.
2: Bayağı şu an iddianamede Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızı olarak
0: Yargılanan
2: Ekrem İmamoğlu'na ikinci Atatürk dedi.
0: Dedi.
2: Şimdi sorsan sen sanatçısı buyur. Oha dev adam. Anlat da sen şimdi. Şavalak diyor ben siyasi ilgilenmiyorum artık. Cem Yılmaz da öyle. Kaz almıyorum artık. Oğlum sizin yüzünüzden bu hale geldi. Bak bu ülke bazı alçaklar sözde sanatçı gazeteciler tarafından CHP bu hale getirildi. Geldi. Şimdi sen... Bir daha söyleyeceğim. Ben öyle geriye doğru güzelleme yapmam. Ben CHP hep böyle buydu zaten. Kodlarından sabah dinliyorum. Kodlarından ayrıldı. Abi kodu bu. Kodu mu bu işte. Başka bir şey bilmez bu. CHP bu. Eser de böyleydi ya. Bak niye kandırıyorsunuz kendinizi? Yani taciz bir tecavüz yoktu eskiden. Nasıl yoktu? Neye göre biliyorsun yoktu? Ben Bağdat Caddesi'nde büyüdüm. Akşam 5 oldu mu Mahmeyken'den çıkarsın abi. Nereye? Kafa çekmeye gidersin. O hayat budur zaten onlar için. Heykel. Moda Deniz Kulübü, Fenerbahçe burnu. Hayat budur ya. Para bol. Ama işçi devrimciyiz falan filan. Oğlum onlar kökü de bir, cinsi de böyle, cibiliyeti de böyle.
0: Tamam.
2: Ama sen en sonunda geldiği nokta kıymetlidir bence. Bak buradan selam olsun. Kavga kendi şahsi problemleri olmasaydı itiraf eder miydi bilemiyorum.
0: Yılmaz Özdil'den bahsediyorsun.
2: Evet. Ama adam dedi ki...
0: Hangi noktaya
2: ben
0: geldi?
2: Ben hırsıza hırsız demeye, guguk kuşuna guguk kuşuna demeye devam edeceğim dedi. Alayına hırsız dedi bunu.
0: İşte sözcüden attılar.
2: Bak ama sözcüden adam, attılar. Ama adam diyor ki Özgür Özel diyor ki sende ne kalibre var ne kapasite.
0: Tamam.
2: Sen diyor bir altı yaramazsın.
0: Doğru.
2: Ona göre tabii Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi. Ona bir kıymet at.
0: Dedi evet.
2: Ama geldiği noktada aynı bunları tarif ediyor adam şu anda ve doğru söylüyor.
0: Tamam.
2: Ve dedi ki ondan da önce daha atılmadan önce arada bir atıldı bir daha döndü ya bu gitti geldi. O dönemlerde canlı yayında 1000 defa gösterdik. Sen burada hatta 3 defa da gösterdin. O yüzden göstermeyeceğiz ama şöyle bir şey söyledi. Eğer sen dedi bizi okuyorsan, değil mi? Nefes okuyorsan, bir gün okuyorsan.
0: Cumhuriyet okuyorsan.
2: Cumhuriyet okuyorsan. Heh. Ve Halk TV'yi izliyorsan.
0: Evet.
2: Yanılırsın. Vallahi bunu ben demedim. Yılların Halk TV'cisi, yılların solcusu, yılların en kemalisti. Kemalizm üzerine para basmış adam.
0: Tamam.
2: Değil mi? En, sen daha tam gördün mü daha iyi kemalist?
0: Yok. Yani 1881 adet kitabı.
2: Bir daha dünyada böyle maymun, başarılı olur mu?
0: Maymun derisinden
2: kaplayıp. İguana. Galapagos iguanası derisinden tamam. Kaplayıp şak diye sokan bir adam. Zeki, çok güzel kiri silkeliyor. Takdir ettim.
0: Tamam.
2: O açıdan. Peki. Şeytani manada. Tamam. Diabolik bir takdir bu, yanlış anlamayın. Ama adam diyor ki, o yüzden Endek'teki Esraf abiye bir daha sesleneyim. O yüzden seyrediyorsun ama adam, ben demiyorum bunu. Adam diyor acayip kandırdık.
0: Hadi o zaman.
2: Diyor ki CHP'ye diyor kazığı zannedersin. Erdoğan gelir diyor. Çünkü Erdoğan halk adamı.
0: Evet.
2: Halk insanı.
0: Aynen öyle.
2: Tamam mı? Üzerimizden böyle silindir gibi geçer.
0: Ne olduğunu anlayamayız
2: diyor. Bunlar kandırdılar CHP'yi. Bunlar bu hale getirdiler. Öyle. O konforu verdiler.
0: Aynen
2: çalışma,
0: öyle.
2: Çalışma sadece takıl. Taciz, tecavüz, parayı burada, yut, götür.
0: Burada ironi yaptık. Böyle bize yüksek perdeden gazetecilik nasıl olurmuş, hadsizliğini, şuursuzluğunu anlatanların,
2: böyle olmayacağını
0: anlatanların aslında hali pür melalini hep birlikte sizlerle paylaşalım istedik.
2: İtirafçılara gel hocam.
0: Muhittin itiraf. Böcek.
2: Hah, işte bu ya benim adım ya. Tövbe saf. Benim adım dedim. Ya Böcek ya.
0: Adam demiş ki.
2: Tabii.
0: İtiraf edeceğim.
2: Tabii. Ama o bak Eko kaldı.
0: Ya Hikmet gibi. Abi. Hikmet hemen, abi hemen bir fıkra var. Amerika'da otobanda ters yola girmişti. O esnada radyodan anons yapılıyormuş. Dikkat dikkat dikkat dikkat, falanca yerdeki otobanda bir araç ters yoldan gidiyor. Bizimki demiş ki hepsi tersten geliyor.
2: Hocam o Las Vegas'ı da seni uyardın ama.
0: Ben hani şey yapmayayım, şimşekleri üzerime çekmeyeyim. Şimşekleri üzerime çekmeyeyim. Yani mesele şu. Herkes diyor ki yaptık ve pişmanız. Herkes ya. Aa,
2: sor bakalım neden
0: yaptık. Uşak Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'un bütün şeyi, hani gölge başkan tabir edilen Ertan Yıldız'ı, Adem Soytekin'i bilmem nesi falan filan. Hepsi birden yaptık diyor. Bunların hepsi yalancı. Hocam, hepsi ters yönden geliyor bunların. Biz doğru gidiyoruz yani.
2: Olay nereye doğru gidiyor? Bak bir şey var ya, bak biz burada hani şimdi zaten yazmışlar. Abi 20 mevzu ya ortalık. Biliyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, yani yine bizimki temenni değil hocam, yanlış anlıyorlar. Mevcut durumdan söz ediyor. Ben yapmıyorum. Onlar Muhittin Böcek, AK Partili mi? Muhittin Böcek mesela bilmem ne ehli tarik, Nakşibendi, Karatarik değil. Değil mi?
0: Değil.
2: Muhittin tanımıyorum.
0: Değil.
2: Uzak. Benden çok uzak bir yerdedir.
0: Çağdaş.
2: Çağdaş, laik.
0: Laik.
2: Cinsiyetçi olmayan, seksist olmayan değil mi?
0: Tamam.
2: Falan böyle bir adam. Öyle öyle yani.
0: Öyle.
2: Çağdaş böyle bir şey hocam. Çağdaş değil, LGBT olacaksın.
0: Öyle.
2: Çağdaş böyle bir şey. Onlara göre.
0: Tamam.
2: Şimdi böyle bir adam, hakikaten samimiyetle söylüyorum, sen başka bir şey anlatırken diyor ki ben itirafçı oldum diyor, değil mi?
0: Evet.
2: Daha önce kim oldu itirafçı olmuştu? Oğlu.
0: Oğlu.
2: İtiraf başlıyor anlatmaya, değil mi?
0: Evet.
2: Kim bu adam abi? CHP'di.
0: Evet.
2: Peki Özkan Yalım, geçen okudun mu? Biz ona yetişebildik mi bilmiyorum. Hani 200 bin lirasını
0: Manisa'daki... Evet, birine verdim, 1 milyonunu falana verdim, bilmem ne.
2: İfadesi okudun mu ne dediğini?
0: Evet.
2: Duvara koymuş. Duvarın tepesine. Yani duvarda vermiş şeyi, nedir, poşetin içerisinde demiş ki aradım ben demiyorum, bak ben demiyorum.
0: Çağdaş Market poşeti vardı.
2: Hocam bak, görebileceğim CHP profili olarak koy kadrajı, CHP profili.
0: Tamam.
2: Bak peştemal var mı? Var.
0: Var.
2: Otel var mı? Var. CHP profili bak.
0: Tamam.
2: Net.
0: Uçak.
2: Uçak var.
0: Jet.
2: İç motor
0: özel
2: var.
0: Jet.
2: Özel jet var. Otel var, pavyon var.
0: Yat.
2: Doğru mu? Yat var. Sevgili var mı? Gari. Şimdi hepsi var. Değil
0: var.
2: Mi? Profil belli.
0: Evet.
2: Bu adam diyor ki ben demiyorum, bu adam diyor. Yani %100 görüntü görüldüğü kadarıyla hem aday olduğu parti hem itirafı ve manzara da olduğu gösteriyor. Aradım diyor yaklaşırken diyor evine. Kimin evine? Özgür Özel'in Manisa'daki evine. Ya bakar mısın, casusluk gibi. Ben demiyorum. Kim diyor? Muhittin Böcek diyor. Değil mi?
0: Özkan Yalım diyor.
2: Özkan Yalım.
0: Özkan Yalım.
2: Diyor ki ben diyor oraya diyor.
0: İfade veriyor.
2: Tabii ifade veriyor. O kadar hepsi itiraf ettiği için.
0: Yakında şeyde,
2: yakında Ekrem İmamoğlu'na karışacağız.
0: Mesela Pound seven hangisiydi?

0: Pound seven.
1: Pound,
0: söyleyeyim mi?
1: Kim?
0: Onur Salata Güzel. Ha, tamam. Ataşehir.
1: Bir başkanımız
0: peki, pound, pound peki, sever, pound olarak verir.
1: Rüşveti battaniye de veren kim?
0: Özkan Yalım. Niye? Evet. Çünkü uşağın battaniyesi
1: meşhur. Tabii ya.
0: Baklava kutusu nerede?
1: Marmaris değil, şey Manavgat.
0: Manavgat'ta. Manavgat. Ya. Bir de pasta kutusu var. Hadi bir de ona gel.
1: Pasta kutusu.
0: Pasta kutusu.
1: Bir dakika dur.
0: Söyleyeyim mi?
1: Neresi?
0: Çok şaşıracaksın.
1: Dedi.
0: Bursa Büyükşehir Belediyesi.
1: Ha doğru. Ulan biz bakanları sayamayız böyle. Bakanları sayamayız
0: ben
1: böyle.
0: Çok, ben ara ara zihnimi diri tutmak için tekrar
1: ama çok iyi bravo valla.
0: Okuyorum abi.
1: Yani habercik böyle bir şeyler olsun. O da takır takır çıkarttın yani. Abi, evet. Fakat bence bu en orijinali bu. Yani Özkan Yalım'la telefon diyor ki ben de bir yere bak.
0: Özkan
1: diyor ki alo diyor. Heh. Özgür abi diyor.
0: Tamam.
1: Buyur abi diyor.
0: Tamam.
1: Ben diyor otelden çıktım. Altında peştival var. Paramayı ne yapayım diyor. Bir uygulama üzerinden. WhatsApp üzerinden.
0: Tamam.
1: Ne diyor? O diyor ki evini değil. Diyor ki eve gel. Evi bak demek ki müstakil bir evi var. Duvarı var. Duvarın üstüne koy diyor. Bak.
0: Allah.
1: Bak mikroba bak. Bak. Tamam. Allah. Ve poşetin içerisinde diyor 200 bin lirayı diyor. Hı. Evin duvarına koydum. Duvar. Yani şey Özgür Özel niye duvar bilmiyorum koydurduğunu. Ben de bilmiyorum. Ben de şimdi bugün yazdım hatta aklıma o geldi abi. Bu adam demişti ya hafta sonu mikrop diye. Ben dedim ki ulan mikrop dedim. Damlarda duvarlarda ne işin var? Tamam mı? Niye duvar? Buluşma yeri. Özgür yani adam çünkü biliyorsun VIP'te döşedi önce bir. Biliyorsun değil mi? Aracını kim döşedi?
0: Ha, ona gelelim mi?
1: Onu da itiraf et.
0: Hadi gel.
1: O hepsi birbirine bağlantılı hocam. Birbirine tamam. Ek. Şimdi o ki, nereden çıktı önce bu bilgi?
0: Nereden çıktı?
1: Biliyor musun nereden çıktı? Şoföründen çıktı.
0: Tamam.
1: Şoföründen çıktı. Peki bu neydi? Sonra arkasından konuşmamıştı ya.
0: Evet.
1: Ne yaptı sonra? Doğru lan dedi. Ben döşedim dedi.
0: Bir dakika. Özkan Yalım dedi. Ben yaptım dedi.
1: Tabii ben döşedim.
0: Ama bir dakika.
1: Hocam yanlış anlama. Araba alınmış. Arabanın sadece VIP'ye dönüşüm masrafı
0: tabii,
1: bu.
0: Tabii iç. Ha. Tefrişatı.
1: Düşün 170 bin euro.
0: Tamam dur şimdi. Şimdi dur. Bir gelin bakalım. Bu iddia... İlk etapta şeyi istiyorum sizden.
1: Euro.
0: Murat Emir'i istiyorum.
1: O kimde?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarından, ağır toplarından biri. Gazi Meclisi çatısı altında bu mesele gündeme getirildiğinde. Yani Uşak Belediyesi'ne sizin o VIP minibüsünüzün...
1: Hocam bu ne bu VIP?
0: iç dizaynı yaptırıldı diye soran Uşak Milletvekili'ne... Grup Başkan Vekili cevap veriyor. Ne diyormuş dinleyelim. Buyurunuz.
2: Şimdi bir aracın biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
0: Devamında
1: 170 bin, bakın izleyiciler 170 bin euro.
0: Siz diyor bunu Uşak Belediyesi yapmıştır diyorsunuz. Evet. Hayır diyor. Genel merkez bir daha verin 10 saniye zaten bir daha verin. Baştan.
1: Yalan söylüyor abi.
2: Şimdi bir aracın biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
0: Buraya durun. Bu geçtiğimiz günlerde olan bir hadise. Cuma günü akşam Özgür Özel, Yılmaz Özdil gittikten sonra Sözcü'den girebilmeye başladı. Az önceki şey yayında. Abi. Ne demiş?
1: Evet
0: açık elin yayınında. Demişler
1: soluksuz.
0: Ki efendim.
1: Ya sen
0: biz
1: söyle,
0: kendi
1: sen
0: imkanlarımızla yaptık diyorsunuz. Murat Emir öyle diyor. Buyurunuz dinleyin.
3: Devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Ama aksi bir durum varsa diye dünyanın yazışmasını yaptık. Firmaya da yazdık. Her tarafa da yazdık. Şu kadar kılım zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
0: Yani diyor ki hazine yardımı alıyoruz. Dolayısıyla ha Uşak Belediyesi yaptırmış, ha da, biz yaptırmışız.
1: Bunun bir de başı da var. Bu kısa kesmişiz ki doğru
0: abi,
1: yaptık.
0: Çok kısa
1: kesmişiz. Şu o da şu var şu. Diyor ki abi? Arkadaş diyor. Bir de var itiraf ediyor. Yaptırmış.
0: Evet.
1: Yalan söylüyor öteki.
0: Uşak Belediye. Öbürü dümdüz meclisin çatısı evet, altında söylüyor. Murat Emir. Biz bunu genel merkez yaptı tamam. diyoruz derken siz yalan söylediğinizi genel başkanınız ispatladı.
1: Evet. Ben rakama ve euroya takılmadım. Bak diyor hep bunları atlıyorum
0: tamam.
1: ya ben.
0: Tamam, oğlum
1: ya adam diyor ki Özkan Yalım'ın diyor 300 tane tırı var diyor. Mercedes tırı.
0: Evet.
1: Önce bu şaşırdım ben buna. İyi çok adam yani 10 tane pavyona çağırıyor o parayla. Demek ki hem
0: ticari,
1: ulaşım
0: ticari.
1: Hem pavyon yani farklı alanlarda çalışıyor adam. Evet. Sektörü hızlı çünkü adam. Peki bir şey soracağım. Uşak Belediye.

0: ise bilmem ne sağlık bilmem ne tarafına ödenmiş para. Hı. Ödedim diyor adam.
1: Tamam.
0: O da itiraf ediyor aslında.
1: Ediyor, ediyor.
0: Ya diyor kamu zararı varsa diyor, buradan girer buradan çıkar diyor. Yapma ya.
1: Kamu zararı
0: oğlum,
1: varsa.
0: Oğlum o zaman bir dakika dur. Kapatılan belediyeleri.
1: Aynen.
0: Yani getir.
1: Devlet ver, tek elden versin ya, parayı. Ver,
0: zaten hı, öyle olmuş. Dediği şöyle de doğru. Ekrem İmamoğlu örgütü para toplamış etraftan. Şaka değil bu. Yani bu para niye toplanıyor? Niye o 200 bin lira veriliyor biliyor musun tepelere?
1: Niye
0: o da,
1: abi?
0: O da devletin parası. O duvarda alırsın alttan sokarsın. Bak ona göre öyle. Hmm. Abi bunlar var ya bak direkt iş üstüne yakalanmış.
1: Bir şey dikkatimi çekiyor.
0: Aynen Allah Şener Şener buradan tekrar selam olsun.
1: Olsun.
0: İş üstünde çılçıplak yakalanmışsın. Tamam. Altta don var. Heh. Yaz kızım bir çimento. Ne olacak? Ya yazdırırım ben bu kıza bu çimentoyu da. Çimentoyu da getirttiririm. Diyor ki ama diyor ben yapacağım diye tutturdu diyor başında. Hı. Kim tutturdu? Özkan Yalın demiş ki ille de ben yapacağım. Manyak çünkü bu. Tamam mı? Fazla para geldi. Ulan 170 bin euroyu o yaptırmış. Diyor ki ama diyor bir diyor zarar varsa burada.
1: Kamu zararı uşak, varsa karşılarız
0: uşak,
1: diyor.
0: Uşak sağlık ve bilmem ne tesislerin. Senin İstanbul'da kardeşim ne işi var lan?
1: Aynen öyle. Ha,
0: öyle de değil. Bütün illerden iddia o ki bütün illerden belediye başkanlarından ilçelerden para gasp edilmeye çalışılmış.
1: Çağdaş gasp, market poşeti gasp olarak sosyal medyaya düşen bir gasp durum vardı efendim. Çağdaş market poşeti olarak bilinirdi bu mesele. Mecliste bir milletvekili odasından taşındığında o çağdaş market poşetinin içinde bulunan eurolar. 200, Veli Ağbaba.
0: 250 bin.
1: Veli Ağbaba'nın durun durun durun o benim hiç tutanağa falan gerek yok falan dediği o eurolarla ilgili iddialara şimdi girmeyeyim. Şeye takıldım. Neye takıldım
0: o taşın
1: musun?
0: Unutuyor içeride parayı. O kadar çok para var ki Veli Ağbaba da demek ki.
1: Vaktimiz olsa girerdik.
0: 250 bin euro'nu unutur musun bir yerde?
1: Vaktimiz olsa girerdik ama merak edenler oradan bakabilirler. Kamu zararı diyor. Varsa tabii diyor biz var, karşılarız diyor. Dediği, ben bunu en son nerede kim duydum biliyor musun? Bornova Belediye Başkanı'nda. Niye biliyor musun? Özkan Yalım'ın sevgililerinden birini işe alıp Bornovalıların cebinden ha, finansör olduğunda aylarca o bankamatik memuruna tabii, o gelmeden para ödediğinde bunu da kabul etmek zorunda kaldığında şöyle demişti. O almış olduğu parayı ben kendi cebimden karşılayacağım
0: böyle
1: kamu
0: oluyor,
1: zararı.
0: Değil mi? Tabii böyle
1: demek
0: oluyor.
1: Demek ki CHP'li olursan oluyor yapıyorsun evet, sonra ortaya çıkarsa da kamu zararı biz bunu karşılayalım.
0: Ben kabul ediyorum. Ben
1: suç
0: kabul
1: olarak kabul edilmiyor mu?
0: Geri çıkıp yapacağım. Kabul ediyorum abi. Ben kabul ediyorum. Ben vatandaş olarak kabul ediyorum. Kamu zararı mı? Bana vereceksin 600 milyar lira toplayın aranızda. Toplayın lan. Toplayın. 600 az oldu ya tüm. 2 trilyon TL'yi verin lan devlete. Verin lan.
1: O zaman yani, ben de
0: bak bir daha
1: ben de hakkımı helal sadece, edeceğim diyorsun.
0: Bak
1: yani
0: bazı Avrupa ülkelerinin küçük olan ülkelerin bütçesi kadar bütçeye sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'dan beri değil mi? Doğma benim İstanbul'uyum. 2019'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Doğru mu? Doğru.
1: Doğru.
0: Ay ben Yeni Kapı'ya araç süreceğim diye vallahi bak yeminle söylüyorum. 2000 tane biz böyle baktık acaba hakikaten bu kadar masraf yapılmış mı? Lan nereye götürmüş para derken şu andaki pozisyona bakıyorsun abi. Hizmet yok. Kendi projelendirdiği tek bir metre hala metro yok. Kentsel dönüşüm yok. Hatırlamıyoruz artık ya herif. Para da yok. Abi ne yaptın sen paralarla? Bütçeye bakıyoruz.
1: Parayı bir kamu zararını bir çıkar.
0: Ama adam bak adam Özgür Özel grup başkan vekiliyken seçim için para toplanıyor. Delegeler satın alınıyor. İddia bak delegeler satın alınıyor. En sonunda en bir tanesi de en son dokunmuş diyor ki pavyonda verdiler bana diyor ya. Al diyor bu para işte. Pavyonda verdiler bana diyor. Adam bütün bunlar bu bir havuz. Yani o yüzden bana ben kamu varsa giderilir mi? Giderilir peki. Ulan 2019'dan beri o İstanbul'dan benim bildiğim sadece bu. Hesapladığı zaman 100 milyar lira para ediyor. Bu para da yok ortada değil mi? Nereye gitti? Avrupa'ya mı offshore hissesi mi aldınız? Nerede aktınız bilemiyorum ama Özgür Özel orada bir şey cevap verirken orada sorulan bir şey oradan bir şey atlıyor. Evinin duvarına 200 bin liralık bir poşet kondu mu konmadı mı? Normal şartlar altında bir şey söyleyeyim mi? Aynen şeyde olduğu gibi daha önce oldu çünkü dünyada bu çok örnekleri var. Özgür Özel'in abartmadan söylüyorum. Bak ben de bir en son kertede bunu söyledim ama ben söylemem. İstifa etmesi lazım. Tamamen pisliğe bak şuraya bak ben sana lağım çukurunda şurada duruyor Özgür Özel. Bak lağım çukura girmiş. Çene açsa girecek ağzına. Ya sen poşet dedi adam. Öyle cevap
1: deme.
0: Vermiyorsun.
1: Öyle ben, deme.
0: Buradan giriyormuş, buradan çıkıyormuş. Kim dedi lan bunlara sen buradan çıkıyor, buradan giriyor? Ya bugün sen bayağı para iç edilmiş
1: Yeni
0: ya.
1: Şafak'ın ilk sayfasında muazzam bir haber vardı. Zaten süren bitti, farkındayım bitti ama. Mi?

0: Sahaya inersek diyor, aklı başında CHP'liler. Özgür Özel diyor ki sahaya inin. Sen şimdi söyledin diye söylüyorum. Sahaya inersek ne anlatacağız diyorlar ya.
1: Tabii.
0: Aklı başında CHP'lilerin tamamı tabii genel başkana bunu soruyor. Sahaya inersek ne anlatacağız?
1: Biliyor musun? İşte sana söylediğim yere geldik. Geçen sene çok iddialı bir şekilde söylerken kastettiğim buydu. Aynen benim dünkü çarşı gezide yaptığım gibi. Çarşı gezileri halkla kaynaştığımı görüyorsun. Heh. Hem eleştirileri alıyorum hem de biraz okuyabiliyorsun. Yeter ki aşağı ineceksin hocam.
0: Tamam.
1: Mahalle sorumluları dahi diyor ki evet diyor, ben inanıyorum abi. Bunu söylüyor. Ben diyor abi çok çalarlar ben biliyorum abi falan. Bak böyle böyle yapıyor. Dedim abi bu kadar normal bir şeyi kanıksanmış halde ne yapayım? Ben çalışmıyorum
0: çok
1: zaten.
0: Çok sıkıntılı.
1: Ha, çalışmıyorum dedi. Çünkü bizim o taraflara gelen ekipler geliyorlar ve bayağı ciddi ABD yaşanıyor.
0: Ama çareyi bulmuşlar.
1: Mahalle sorumlusu daha inanmıyor buna.
0: Çareyi bulmuşlar. Çare ne?
1: Nedir?
0: Genel Başkan Yardımcısı itiraf etti. Belediye başkanları içinde dokunulmazlık gelecek.
1: Evet. Yaparlar. Doğru, çünkü rahat çalınsın bak, diye değil mi?
0: Meryem Gül Çiftçi. Evet. CHP rüşvetçiler için dokunulmazlık istiyor.
1: İster abi.
0: 23 belediye yüzsüzler başkanı tutukluymuş.
1: Yüzsüzler.
0: Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Hanım yüzsüzler demiş ki abi. Demiş ki biz iktidara geldiğimizde belediye başkanlarına dokunulmazlık getireceğiz.
1: Peki. Ama tabii demin bir daha söyleyeyim. Benim deminki ifadeleri tamamen ciddi şekilde söylüyorum. Metafordur, ironik bir anlatımdır. Tazmin edilmesi gerekirse tazmin de edilir. Uşak da benim, İstanbul da benim. Ben Atatürk'ün partisinin koltuğunda oturuyorum. Türkiye zaten benim istediğim gibi, selam olsun Nahal Bayram, istediğim gibi götürürüm diyor. Yani o hıyar da benim. Götürürüm diyor ya.
0: Ne?
1: Buradan sokarım, buradan çıkartırım. Ben ona nah çıkartırsın diyorum. Hareket çekemiyorum çünkü Rütük var.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama şöyle bir söyleyeyim, bu iş bu kadar gitmez. Parti kuruyorlarmış, yeni bir şey ortaya çıktı. Biliyorsun değil mi parti meselesini? Eğer bu, çünkü iş gittikçe oraya gidiyor. Bu paralar da oraya gittiği için delege seçip onlar da geçiyor. Bu dosya ekleniyor şu anda. Yani mutlak mutlan ya da herhangi bir şekilde eğer bu üst kadro elenirse bir parti kurmaya doğru yöneleceklermiş. Bu Memleket Partisi üzerinden diyorlar. Hani belki bunları çekebilir. Ya da yeni bir parti. Neydi hatırlıyor musun?
0: Olursa partisi. Ekim'e kadar.
1: Ekim Partisi. Ekrem İmamoğlu. Ekim Partisi.
0: Evet.
1: Ekim'e kadar oldu. Olursa Ekim'e kadar, olmazsa başka bir partiye.
0: Tamam. Teşekkür ederiz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: Yani yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
9: bankayız. Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 12, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Evet, Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da efendim ekonomik misyon ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Kraliçe Türkiye-Belçika İş Forumu'na katıldı. Vahdettin Köşkü'nde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belçika Kraliçesi'ni kabul etti. O görüşme devam ediyor. Şimdi görüşmenin detaylarını 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu aktaracak. Eda Nur, merhaba. Nedir notların?
1: Merhabalar Büşra Mutlu. Evet, bizler şu anda Cumhurbaşkanlığının çalışma ofislerinden biri olan Vahdettin Köşkü'ndeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün önemli diplomatik temasları gerçekleşiyor. Yaklaşık yarım saattir Belçika Kraliçesi Matilda burada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilda'yı Vahdettin Köşkü'ndeyiz.

0: günde kabul etti. İkili yaklaşık yarım saattir görüşmelerini sürdürüyor. Tabii Belçika Kraliçesi Türkiye'deki temaslarını ekonomik misyon kapsamında sürdürüyor. Ve Kraliçenin Türkiye temasları aslında dün de başlamıştı. Dün burada İstanbul'da çeşitli temaslarda da bulundu. Öncelikle Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti kraliçe. Burada onu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar karşıladı. Burada tabii heyete Milli SİHA platformları ile ilgili bilgi verildi ve yürütülen ARGE çalışmaları da aktarıldı. Ziyaret sonunda da Bayraktar Akıncı önünde de bir hatıra fotoğrafı gerçekleştirildi. Şimdi sabah saatlerinde de yine Ticaret Bakanı Ömer Bolat da programa katıldı. İstanbul'da Türkiye-Belçika İş Forumu gerçekleştirildi. Burada iki ülkenin üst düzey temsilcileri ve iş dünyasından önemli isimler de katıldı. Türkiye ve Belçika arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak bir bildiri de imzalandı. Özellikle yatırım fırsatları ve yeni işbirliklerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Tabii öte yandan dün yine Kraliçe Matilde'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la da bir görüşmesi oldu. Orada da Kraliçe Matilde Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlandı. Burada da yine geleneksel Türk sanatlarının yer aldığı Asırlık Zerafet sergisi gezildi. Tabii içeride görüşme devam ediyor. Yaklaşık bir saat süreceğini düşünüyoruz görüşmenin. Tabii bu görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin ve yatırım imkanlarının ve yeni işbirliği alanlarında ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde ile görüşmesi devam ediyor. Biz de gelişme oldukça paylaşacağız diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Eda, teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Eda detayları aktardı. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri de aktarmaya yine devam edecek. Şimdi Eda'dan söz aldık. Bir başka noktaya gideceğiz. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir otoparkta 2024 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Muharrem Can Kurtuluş davası devam ediyor. Son duruşmada savcı mütalasını açıklamıştı, hatırlayacaksınız. Bugün bir karar çıkması bekleniyor mu? Duruşmadan son detaylar neler? Bu konuyla alakalı da adliyede bizi 24 muhabiri Ada Kahriman bekliyor. Ada, merhaba, nedir son notların?
2: Büşra Mutlu, evet, savcı bir önceki duruşmada mütalasını açıklamıştı. Dördüncü duruşmaydı. Bugün de beşinci duruşması görülecek. Daha başlamadı, henüz başlamadı buradaki duruşma. Tabii savcı mütalasında 3 tutuklu sanık hakkında kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etmişti. Kimlerdi bu sanıklar, tutuklu sanıklar? Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Araç. Bu 3 tutuklu sanık hakkında kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti. Tabii aynı zamanda burada Muharrem Can Kurtuluş'un telefonunu çalan iki tutuklu sanık vardı. Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras. Bu iki tutuklu sanık hakkında da hırsızlık suçundan cezalandırılmaları talep etmişti. Şimdi geriye baktığımızda, olaya baktığımızda ne yaşanmıştı? Burada 2024 yılının Aralık ayında hatırlayacağınız üzere olay Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Beylikdüzü'nde bir otoparkta yaşanmıştı. Burada bir yol verme kavgası yaşanmıştı. Muharrem Can Kurtuluş ve iki tutuklu sanık Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras arasında. Daha sonra buradaki tartışma sırasında Sonkan Gökmen Muharrem Can Kurtuluş'un telefonunu çalmıştı. Daha sonra da bulundukları yerden uzaklaşmıştı. Tabii Muharrem Can Kurtuluş telefonunun kayıp olduğunu anlayınca yolda, yani çevrede gördüğü bir motosikletliden yardım istemişti ve telefonunu aramıştı. Telefonunu açan kişi ise kendisini silahla vurarak öldüren Asilcan Aras açmıştı. Bu noktada telefonda bir tartışma yaşamışlardı. Yani hakaret etmişti Asilcan Aras Muharrem Can Kurtuluş'a. Daha sonra da bulunduğu yere çağırmıştı. Burada otoparktan çıkan Muharrem Can Kurtuluş Asilcan Aras'ın yanına gitti. Bu noktada burada yine tartışma yaşadılar ve bunun sonucunda da Asilcan Aras burada silahla Muharrem Can Kurtuluş'a birkaç el ateş edip silahla öldürmüştü. Tabii bu noktada olay yerinden kaçmıştı buradaki tutuklu sanıklar. Daha

sonra da bir evde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanmışlardı. Burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturmada da bir iddianame hazırlanmıştı. Tabi bu noktada burada aynı zamanda Taha Keskin adında bir sanık vardı. Burada Taha Keskin kendisi bu dosya kapsamında, yani görülen duruşmada tahliye edilmişti. Ancak burada uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma suçlamasıyla kendisi hala başka bir dosyadan tutuklu bulunuyor. Tabii bugüne geldiğimizde savcı mütalasını bir önceki duruşmada, yani dördüncü duruşmada açıklamıştı. Tutuklu sanıklar Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras için kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti. Bugün buradaki üç tutuklu sanığın savcının esas hakkındaki mütalasına karşı savunma yapması bekleniyor. Aynı zamanda kararın açıklanması bekleniyor. Duruşma henüz başlamadı. Bizler buradaki duruşmanın takipçisi olacağız. Şu an mutlu.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında geçtiğimiz cuma günü yeni bir dalga operasyon gerçekleşti. Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılmıştı. Diğer 23 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cezaevinde bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yeniden ifadeleri alındı. Sorgulama Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Zira CHP'li eski belediye başkanı Muhittin Böcek de oğlunun ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu. Baba oğul Böceklerin sorgusu 8 saatten fazla sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi. Yetkililer soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon avro taşıdığını iddia etmiş, savcıya süreçle ilgili detayları anlatmıştı. Son CHP yönetimi Türk siyasi hayatına akıl almaz bir soluk getirdi efendim. Öyle ki her gün ortaya saçılan skandallar önce inkar ediliyor, sonra yavaş yavaş kabulleniliyor. Peki ya ideolojik körlüğe mahkum bir güruh bunu nasıl içselleştiriyor? İşte bu travmatik davranış biçimini psikoloji bilimindeki karşılığı.
1: Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak.
2: Önce inkar, sonra itiraf.

0: fotoğraflar geliyor. Skandallarla başı dertten kurtulmayan CHP yönetimi köşeye sıkışınca gerçekleri kabullenmek zorunda kalıyor. Muhakeme yetisini kaybetmemiş vatandaş hakikati tüm çıplaklığıyla izliyor. Peki ya gözlerine sis perdesi inmiş ideolojik holiganlar? Onlar neden ısrarla yanlışın göbeğinde tepiniyor? Psikolojide reaksiyoner kimlik diye bir tanım vardır. Aşırı uçlarda gezinen zihinlerin davranışsal özelliklerini karşıtlığın yönettiğini belirtir. Bağıra çağıra yapılan siyasetin arka planında rasyonel bir süzgeç değil, amigdala denilen hakimiyet vardır. Bu kişiler savundukları fikrin rasyonelliğiyle ilgilenmez, hatta rasyonelliği fark etmez bile. Zira hissettikleri yüksek uyarılmışlık hali. Birine nefretle bağırmak ya da ona tapınma derecesinde bağlanmak onların temel iki davranış biçimidir. Sert ve kontrolsüz fiilleriyle gerçekten gittikçe uzaklaşırlar.
1: İktidar mücadelemizi AKP-MHP bloğuna karşı vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Duygusal şiddetle uyarılan bu kişilerin dünyasında nüanslara yer yoktur. Bir kişi ya tam kurtarıcıdır ya da tam bir hain. Kendi iç dünyasındaki boşluğu doldurmak için bir nesneye ihtiyaç duyan o kişilerin bağlılıkları ilkelerle değil o anki duygusal boşluğu dolduran figürdedir.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
0: Son dönemlerde ortaya çıkan skandallar zinciri elbette aklı ve mantığıyla hareket eden CHP'liler için bir uyarıcı etki yaptı. Artık mantıkla bağdaşmayan yalan, iftira söylemlerine kapıyı kapattılar. Zira suçlayan da CHP'li, suçlanan da CHP'li zarar görendi. Üstelik boy boy ortaya saçılan kanıtları artık hiçbir kılıf örtemiyor. Peki ya uyarılmışlık hali ideolojik körlükte ısrar edenlere ne zaman sirayet edecek?
3: Namuslu çalışkan Atatürkçülerle, milliyetçilerle, muhafazakarıyla, solcusuyla, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle.
4: İstanbul Emniyeti yeni nesil bir suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin kurşunlanma, kasten yaralama ve tehdit gibi 9 farklı olaya karıştığı tespit edildi. İstanbul polisi suç örgütüne geçit vermedi. Ekipler ülke genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin Eyüp Sultan ve Üsküdar'da kasten yaralama olaylarına, yine Eyüp Sultan'da 5 farklı işletmenin kurşunlanmasına karıştığı belirlendi. Bağcılar'da bir işletmenin yağma amaçlı tehdit edilmesi, Ataşehir'de ise bir şahsa yönelik eylem hazırlığı da emniyetin takibine takıldı. Toplam 9 farklı eyleme karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabancayla bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

0: Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'nin savunma sanayisini sözleriyle hedef aldı. Ankara'yla nasıl başa çıkılacağına ilişkin hedefler paylaştı. Yunan basınında ise Ankara'nın gelişen savunma sanayinin Atina'ya ezici fark oluşturduğu yazıldı.
1: Dünya Türkiye'nin milli savunma gücünü konuşuyor. Yunanistan Türkiye'nin savunma sanayindeki devasa atılımını analiz etti. Ankara'nın İHA, SİHA ve zırhlı araç üretiminde küresel bir aktöre dönüştüğünü vurguladı. Yunanistan merkezli Business Daily, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği ilerlemeyi ele aldı. Haberde Yunanistan'la Türkiye arasındaki savunma sanayi farkının giderek açıldığı değerlendirmesine yer verildi. Atina aleyhine ezici fark ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin tesadüfi olmadığı vurgulandı. Habere göre sektör özellikle 1970'lerin ikinci yarısından itibaren sistemli biçimde büyütüldü. 2005 sonrası dönemde ise dönüşüm hızlandı. Haberde Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel farkın yalnızca askeri operasyonel kapasite olmadığı ifade edildi. Bu kapasiteyi destekleyen sanayi ve üretim altyapısı olduğu vurgulandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Selanik'te yaptığı bir konuşmada Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'yi tehdit olarak gören Dendias, Yunan savunma sanayisinden bahsetti.
2: Çok sayıda İHA üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen Türkiye ile nasıl başa çıkacağız? Bu tehdide nasıl karşılık vereceğiz? Ve bu cevabın adı Kentaur. Bu dünyanın en gelişmiş anti-drone sistemlerinden biri. Yunan elleriyle üretildi ve Yunan silahlı kuvvetlerini ülkeye yönelik tehditlerle mücadele edecek şekilde donatıyor.
1: Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'da ABD basınında yer aldı. El Monitör sitesi Ankara'nın bölgesel caydırıcılığın ötesine geçme ve uzun menzilli stratejik güç olma yönündeki iddiasını ortaya koydu. Habere göre Türkiye halihazırda İHA'lar, topçu sistemleri, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzelerle bölgesel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yıldırım Han, Türkiye için savaş alanı kullanımından çok stratejik caydırıcılık ve prestij aracı işlevi görecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün iki Dışişleri Bakanı en son 8 Mayıs'ta görüşmüştü. Dünkü görüşmede ise yapılan müzakerelerdeki son durum ele alındı. Ankara Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Hem lider hem de bakanlık düzeyinde diplomasi trafiği işletiyor. Bu kapsamda son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. İkili son gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki durum ele alındı. Arakçı ve Fidan 8 Mayıs'ta da bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu durum İran ve ABD arasındaki dolaylı barış müzakerelerinde anlık takvimsel gelişmelerin Türkiye tarafından yakından izlendiğini gösteriyor. İran'ın da bu süreçte Türkiye ile yakın temas içinde bulunmaya özen göstermesi, Türkiye'nin son müzakere sürecinde üstlendiği role ilişkin fikir veriyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan da yeni açıklamalar var efendim. Trump İran'da yer altındaki zenginleştirilmiş uranyum hakkında uyardı. Diyor ki bir yaklaşırsa imha ederiz. Trump ayrıca İran'ın saldırılarını sonlandırması için ABD'ye verdiği yanıtı da kabul edilemez buldu. Donald Trump Amerikan medyasına konuştu. İran hakkında liderler gitti. A takımı gitti. B takımı gitti. Ve muhtemelen C takımı da gitti dedi. Belirli bir güce sahip insanlarla uğraşıyoruz. Çok ilginç. Bir anlaşma yapıyorlar ve sonra bozuyorlar diye konuştu. ABD Başkanı askeri olarak yenildiler. Belki kendi zihinlerinde bunun farkında değiller ama ben onlarla çalıştığım için farkında olduklarını düşünüyorum ifadesini kullandı. ABD, Haziran ayındaki saldırılarda İran'ın zenginleştirilmiş uranyum tesisini vurmuştu. Uranyumun toprak altında olduğu belirtiliyor. Trump, İran'da herhangi biri enkaz altında gömülü zenginleştirilmiş uranyuma yaklaşırsa bunu bileceğiz ve imha edeceğiz dedi. ABD Başkanı, İran'daki hedeflerin muhtemelen %70'ini vurduk, vurabileceğimiz başka hedeflerimiz de var. Ama bunu yapmasak bile yeniden toparlanmaları yıllar alacaktır ifadesini kullandı. Sunucu İran'daki muharebe operasyonlarının bittiğini ve sona erdiğini söylemek doğru mu diye sordu. Trump, hayır, yenildiklerini söyledim ama bu işlerinin bittiği anlamına gelmiyor. İki hafta daha girip her hedefi vurabiliriz diye konuştu. Daha sonra sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Trump, İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez ifadelerini kullandı. Bir açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu da İran'la savaş henüz bitmedi. Çünkü İran'dan çıkarılması gereken zenginleştirilmiş uranyum hala var. Sökülmesi gereken zenginleştirme tesisleri hala mevcut dedi. İsrail Başbakanı İran'ın desteklediği ve üretmek istediği balistik füzeler de hala var. Bunların çoğunu etkisiz hale getirdik ancak yapılacak daha çok iş var ifadesini kullandı. Tabii bir yandan işgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor efendim. İsrail ordusu sivil yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı fosfor bombalarıyla vurdu. İsrail Lübnan'ın güneyini vuruyor. Sınırdaki birçok bölgeyi havadan ve karadan bombardıyor.

zamana tuttu. İki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıların boyutu giderek vahim bir hal alıyor. Nebatiye'de yoğun sivil nüfusa rağmen kullanımı yasak olan fosfor bombalarıyla saldırdığı görüntülerle belgelendi. Sivil halka yönelik tehditler de sürüyor. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan 9 belde için tahliye emri yayınlandı. Halk yine göçe zorlandı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Sınırdaki İsrail askeri noktalarını İHA ile vurdular. Saldırıda 47 yaşındaki bir yedek başçavuş öldü. Böylece Mart ayından bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri sayısı 18'e yükseldi. Türk Hava Yolları'nın Nepal seferini yapan bir uçakta panik yaşandı. Uçakta duman görülünce yolcular şişme kaydıraklarla tahliye edildi. Olayda yaralanma olmadı. Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden TK-726 sefer sayılı Türk Hava Yolları'na ait uçakta duman paniği yaşandı. Uçak havalimanına ulaştı. Taksi yolunda iniş takımlarında duman görüldü. Güvenlik gerekçesiyle acil durum prosedürü uygulandı. Yolcular şişme kaydıraklarla tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Uçakta teknik inceleme başlatıldı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tedbir amaçlı yolcuların şişme kaydıraklarla tahliye edildiğini belirtti. İlk incelemelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığını söyledi.

0: Tüm dünya Anneler Günü'nü sevinçle kutladı geçtiğimiz gün ama Gazze'lilerin gözü bu yılda yaşlı. İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla barınacak yer bulamayan Filistinlilerin her günü buruk geçiyor.
1: Hediyelerin yerini acı ve özlem aldı. 2 yılı aşkın süredir İsrail'in soykırımında gözyaşı döken Filistinli anneler bu yılda gün yüzü görmedi. Anneler Günü bölgede yine buruk geçti. Ne başlarını sokacak çadırları var ne de karınlarını doyuracak yemekleri. İsrail'in ablukası yaşam mücadelesini zorlaştırırken Uluslararası Çudar Öğrenci Derneği bir aile için harekete geçti. Anneler Günü'nde bir annenin yüzü güldürüldü. Ümmü Uday için çadır kuruldu.
2: Anneler Günü sayesinde Türkiye'deki tüm annelere ve Türkiye'nin özgür kadınlarına teşekkür ediyorum. Çocuklarınızı ve evlatlarınızı Filistin davasında bilinçlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
1: Saldırıların dinmediği Gazze'de bu kez Cibaliye mülteci kampı hedef alındı. Hava saldırılarında şehitlerin sayısı arttı. Megazi kampını hedef alan İsrail burada da Filistinli bir kişiyi hayattan kopardı.
0: Arafta soruların konuğu Sumut Filosu aktivisti oyuncu Muhammed Özdemir oldu. Sumut Filosu'ndaki yolculuklarını İsrail'in zulmünü anlattı. Gazze'nin insanlığı birleştirdiğini söyledi. Özdemir, Sumut yolculuğu sırasında kurulan hayalleri de paylaştı.
3: Ezan bitti, biz namaza durduk cemaat olarak. Ondan sonra bu iyice şiddetlendi, bu ses çıkarma, sabote etme olayı. Baya baya ve enteresan hayvan taklitleri, maymun taklidi yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar, deli gibi sağa sola koşuyorlar vesaire. Bizi tedirgin etmek üzerine yapmaya çalıştıkları bir takım hareketlerdi. Orada beni çok etkileyen anlardan biridir yine. Birçoğu gayrimüslim arkadaşlarımız, aktivist arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız orada. Bunun üzerine bizim etrafımızda çember oluşturdular. Olası herhangi bir müdahaleye karşı koymak için set oluşturdular. Ve biz namazı bitirene kadar başımızda beklediler.
4: İsrail askerlerini esir aldığı uluslararası Sumut Filosu aktivisti, oyuncu Muhammed Özdemir, Arafta Soruların konuğu oldu. Yaşadıkları zulmü, İsrail'in zorbalığını anlattı. Gazze'nin zulme karşı insanlığı birleştirdiğini söyledi.
3: Düşünebiliyor musunuz? Yani aynı dinden değilsiniz, aynı dili konuşmuyorsunuz, ırk olarak çok farklısınız.

Yaşamsal olarak çok farklısınız, kültürel olarak çok farklısınız, ideolojik olarak çok farklısınız ama Gazze hepimizi bir araya getirdi. Yani Gazze'lilere ne kadar şükresek, Gazze'lilere ne kadar teşekkür etsek o kadar azdır. Bizim onlar

0: podcast'te olduğunu hatırlattı.
1: Bizim artık Sumut filosundan örnek alıp dünyanın birçok yerinden, birçok ülkesinden, farklı dillerden, ırklardan insanların bir araya gelip bir filoya çıkmasının yanında sinema tarafında da, dizi tarafında da, televizyon dünyası tarafında da, sosyal medya, internet tarafında da bizlerin ciddi anlamda çalışması lazım.
0: Sumut filosundaki atmosferi de anlatan Özdemir, yol boyunca Gazze'ye dair hayaller kurduklarını söyledi.
1: Bizim uyuduğumuz yerde oradaki Gazze'li çocuklara götüreceğimiz okul çantaları var. Sürekli yatmadan önce hep o çantalara bakıyoruz ve o çantalara bakıp şu hayalleri kuruyoruz. Hepimiz ama habersiziz birbirimizden. Hepimiz şu hayali kuruyoruz. İşte o çantayı bir çocuğun sırtına astığımızı, işte sarıldığımızı, güldüğünü, gülüştüğümüzü, kucaklaştığımızı hep bunları hayal ettik.
2: Toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan Sosyal Fest'teki final heyecanıyla devam edelim. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün ev sahipliği yaptığı festivalde finalist projeler görücüye çıktı ve ödüller sahiplerini buldu.
3: Festivalden bahsediyorsak üniversite sayısının çok olması gerekiyor. Özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Anadolu'nun her şehrinde üniversitelerimiz kuruldu.
4: Sosyal Bilimler Festivali Sosyofest'te finalist heyecanı yaşandı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen festivalde gençler hazırladıkları projeleri ziyaretçilere ve jüri üyelerine sundu.
5: Sosyal alan geniş bir alan. İçinde iletişim, içinde işletme, içinde edebiyat, içinde hukuk, içinde siyaset bilimleri, içinde ilahiyat, bunların hepsinin olduğu geniş bir alan. Üniversitemizin yaklaşık %52 kapasitesi sosyal bilimlerle ilgili. Dolayısıyla sosyal bilimleri de toplumumuzla buluşturmak için bir takım faaliyetlerin, bilinirliklerin artırılması için bir uç nokta, bir böyle hani temas noktası, anahtarı çevirebilecek bir nokta diyebileceğimiz bir harekete ihtiyaç vardı.
4: Türkiye Yüzyılı, Türk Dünyası, ilahiyat ve sağlık kategorilerinde finale kalan yarışmacılar toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileriyle dikkat çekti. Festival boyunca atölyeler, söyleşiler ve bilimsel etkinlikler de gerçekleştirildi. Sosyal Fest, sosyal bilimlerin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, gençlerin geleceğe, insanlığa ve toplumsal duygulara da hitap eden projeler geliştirmesini hedefliyor.
6: Türkiye için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü sosyal sahada üretilen projelere Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Özellikle çocuk doğum oranları, aile konusunda yaşanan sorunlar, toplumdaki şiddet, öfke problemi gibi problemler, yine yaşlı gençler arasındaki uyum sorunları gibi meseleler, eğitim sistemimizdeki konular, sorunlar, yine gençlerimizin yetişmesi, eğitilmesi, ahlaklı, dürüst, güvenilir insanlar haline gelmesi.
4: Günün sonunda ise ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren finalistlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
7: Tamamen sosyal bilimlerin insan ve toplum odaklı bir süreçle işlediğini ve bize yeni perspektifler kazandırmak için aslında yapılan bir proje. Yani bunun sonucunda biz kendimizi hem geliştirebileceğimizi hem farklı açılardan bu konuya bakabileceğimizi düşünüyoruz.
2: Bu haberle moderatörü noktaladık efendim. Bizden sonra Elif Akkaya Kutar kahve molasıyla devam edecek. Hoşçakalın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
1: Otobit'te. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Yeniden merhaba, saatler 12.35, ben Elif Akkayakuter. Bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Hürmüz krizi devam ederken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından da bununla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor. Fitch Ratings, Hürmüz boğazındaki gerilimin küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kuruluş Brent petrol fiyatlarının kısa vadede yeniden 3 haneli seviyelere çıkabileceğini açıkladı.
7: Fitch Ratings, Brent petrolün Mayıs-Temmuz döneminde varil başına 100 ila 110 dolar bandında seyretmesini beklediğini duyurdu. Kuruluş, bölgede tansiyonun düşmesi ve Hürmüz'deki risklerin azalması halinde fiyatların Eylül ayına kadar yeniden arz talep dengeleri doğrultusunda 70 dolar seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor. Ancak raporda jeopolitik risk priminin piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. Rapora göre çatışma öncesinde OPEC'in kullanılabilir yedek üretim kapasitesi günlük 3.6 milyon varil seviyesindeydi. Bu kapasitenin devreye alınmasının küresel arz şokunu sınırlayabileceği ancak piyasalardaki oynaklığın yüksek kalabileceği ifade edildi. Fitch, Brent petrol fiyat tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Kuruluş 2026 yılı için fiyat beklentisini 70 dolardan 87 dolara, 2027 yılı içinse 63 dolardan 65 dolara yükseltti.
6: Bir tahminde Morgan Stanley'den

0: geldi. O da yayımladığı yeni raporda Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresinin Haziran ayını aşması durumunda küresel piyasaları fiyat artışlarından koruyan 9.3 milyon varillik kalkanın çökebileceğini vurguladı. En kötü senaryoda petrol fiyatının 150 dolara bulabileceğini yazdı.
1: İran savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyar varillik petrol kaybına rağmen fiyatların 2022 zirvelerini aşmamasının ardındaki geçici denge bozulma sinyalleri veriyor. Morgan Stanley analistleri piyasanın şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin rekor ihracatı ve Çin'in azalan ithalatı sayesinde ayakta kaldığını belirtti. Analizde dünyanın geri kalanını arz darboğazından koruyan iki faktöre dikkat çekildi. Bunlardan ilkinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatını günlük 3.8 milyon varil artırarak piyasaya taze arz sağlaması olduğu ifade edildi. Diğer faktör ise Çin'in ithalatını günlük 5.5 milyon varil azaltarak küresel talebi soğutması oldu. Bu faktörlerin etkisiyle toplamda 9.3 milyon varillik bir rahatlama sağlayan bu dinamik, savaşın fiziksel şokunu şimdiye kadar emmeyi başardı. Morgan Stanley'e göre bu kalkan sonsuza kadar sürmeyebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yüksek ihracat seviyesini sürdürme kapasitesinin zorlandığı ve baskı altında olduğu gözleniyor. Çin'in ithalatındaki düşüşün bir noktada durması ve stok tamamlama sürecine girmesi piyasada ani bir talep baskısı yaratabilir. Ancak tıkanıklık Temmuz ayına sarkarsa, yani petrol fiyatları için bir boğa senaryosunda Brent petrolün tarafında ciddi bir yukarı yönlü düzeltme kaçınılmaz olacak.
0: Münih merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü Almanya'da şirketlerin ciddi ekonomik baskılar altında olduğunu belirterek iflas rakamlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde seyretmesi muhtemel görünüyor dedi. Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün Alman İş Dünyası Nisan anketine katılan şirketlerin %8,1'i mevcut ekonomik koşullarda hayatta kalmalarının risk altında olduğunu beyan etti. Buna göre Almanya'da yaklaşık her 12 şirketten biri sipariş eksikliğine bağlı talep yetersizliği, artan işletme ve enerji maliyetleri nedeniyle varlığını sürdürmeme endişesi taşıyor. Durumun en kritik olduğu alanların başında perakende sektörü geliyor. Sektördeki şirketlerin %17,4'ü varoluşsal bir tehdit hissettiklerini belirterek bu oranı yeni bir rekor seviye olarak nitelendiriyor. Hizmet sektöründe risk oranı %7,6 olarak belirlendi. Konaklama ve gastronomi alanında bu oran %20'ye yaklaştı.

Piyasalara bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız hafta yatırım araçlarının performansı nasıldı bakalım ki TÜİK'te yine geride bıraktığımız hafta Cuma günü aylık Nisan ayını açıklamıştı. Nisan ayında sadece Borsa İstanbul 100 endeksi kazandırmıştı. Yıllık olarak bakıldığında yine en fazla kazandıran altındı. Peki haftalık olarak baktığımızda Borsa İstanbul 100 endeksi %4,29 kazanç sağladı geride bıraktığımız hafta. Gram altın takip etti %3,19'la, Cumhuriyet altını %3,17, çeyrek altında yine gram altın gibi %3,19 kazandırdı. Dolar tarafında kazanç %0,40, euro tarafındaysa %1,15. Geride bıraktığımız hafta yatırım araçlarının neredeyse işte tümü gördüğünüz gibi kazanç sağladı diyelim ve hemen borsa tarafına bakalım. Cuma günü %0,15 yükselerek 15.062 puandan tamamladı ki bu tüm zamanların en yüksek kapanışıydı. Haftaya yeni güne de %0,24 gerileyerek 15.025 puandan başladı ama yönünü yukarı çevirdi. %0,32 artıda 15.110 puana çıktı ki yeni rekor seviyeleri görüyorsunuz. Borsa İstanbul 30 endeksi 17.253, 500 endeksi de 18.663 puanda, her üç endekste de yukarı yönlü hareket var, %0,30'un üzerinde. Kur tarafına bakalım, dolarda son durum ne? Dolar 45.38'den işlem görüyor, yatay pozitif bir seviyede. Avro'da ise 53.47'yi görüyoruz, orada negatif aslında negatif ama yatay negatif bir gerileme var. Kur tarafından sonra altına bakalım. Altın tarafında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasıyla yeniden aşağı yönlü hareketle başladı güne. %0,6 gerileyerek 4.685

0: 4 puana dolara gerilemişti ki o seviyenin de altında aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4660 dolar. İçeride gram altında 6799 liraya geriledi. Çeyrek altın 11117 lira. Petrol tarafındaysa yine aynı gerekçeyle Trump'ın İran'ı savaşa sona erdirmesine yönelik son teklifine verdiği yanıtı reddetmesinin ardından sert yükseliş oldu. %4,2 yükselerek 105,24 dolardan başlamıştı. O seviyenin altında ama yine yukarı yönlü gördüğünüz üzere ki cuma günü 99 dolara kadar gerilemişti, hatırlayacaksınız. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 103,72 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafında durum ne? Tahvil faizi %41,44, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz ve değerlendireceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner bizimle beraber. Hoş geldiniz, iyi haftalar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Borsa tarafındaki yeni rekor seviyelerle başlayalım. Barış iyimserli borsa tarafında devam ediyor gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Yani evet, Borsa İstanbul tarafı özellikle de pozitif yönünde aslında demeyeceğim. Çünkü geçtiğimiz hafta Amerikan borsalarında da rekor zirve seviyeleri görülmüştü. Asya tarafında da borsalar bazında özellikle de Güney Kore borsasında ciddi anlamda bir yükseliş yaşandı. %4'ün üzerinde. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta siz de belirttiniz. %4'ün üzerinde bir yükseliş vardı. Tarihi rekor kapanışlar yaşandı ve şu anda da halen endekste bugün de tarihi rekor bir seviye olan 15.117 seviyeleri görülmeye devam ediyor. Aslında iyimserlik halen devam ediyor bizim Borsa İstanbul tarafında. Her ne kadar Trump İran'ın teklifi kabul edilemez dese de küresel tarafta borsaların vermiş olduğu tepkiler aslında biraz daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Özellikle de bir anlaşmanın olabileceği umudu diyelim piyasalar üzerinde halen pozitif fiyatlamaların yaşanmasına sebep oluyor. Borsa İstanbul'da aynı zamanda yavaş yavaş bilançolar gelmeye başlıyor. Bilançolar tarafında da hisse bazlı hareketler ve BIST 30 hisselerindeki endeks ağırlığı yüksek olan hisseler endeksi yukarı taşımaya da devam ediyor. En son mesela bugün demir çelik tarafında çok ciddi yukarı yönlü hareketler olduğunu görüyoruz. Petrokimya tarafında aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Savunma sanayi hisselerinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Özellikle de endeks ağırlığı yüksek olan hisseler endeksi sınırlı da olsa yukarı taşımayı başarıyor.
0: Evet, petrol tarafındaki senaryolara gelelim. Şimdi biraz önce haberlerde verdik. Morgan Stanley, Fitch, geride bıraktığımız haftada Goldman Sachs'ın petrolle ilgili senaryoları vardı ki herhalde dördünün de işte dört senaryodan oluşan tahminleri var. En kötü senaryoya göre Morgan Stanley diyor ki 150 doları bulabilir. Ne dersiniz? Gidişat nasıl görünüyor?
1: Yani teorikte evet olabilir. Yani 150 doları da görebiliriz ama bunlar için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Şu an için Hürmüz Boğazı halen kapalı. Fakat Amerika ve İran arasında bir anlaşma için halen bir zemin olduğunu düşünüyoruz biz. Piyasalar zaten bunu fiyatlıyor şu an için. Burada ne zaman tekrar savaşa geri dönüş olur ise işte o zaman petrol fiyatları tarafında özellikle de daha önce 115 dolarları görmüştük, 114 dolarları. Oralın kırılması ile birlikte piyasalarda yukarı yönlü yükseliş biraz daha ön plana çıkabilir. Dediğimiz gibi burada savaşın tekrar başlaması ve petrol arzının ciddi anlamda azalması ile birlikte evet petrol fiyatlarında yeni rakamlar görebiliriz. Yani 150 dolarlar belki daha fazla olabilir. Yani bunu kestirmek çok zor şimdiden. Ama burada en kötü senaryoyu anladığım kadarıyla bu yatırım kuruluşları

0: şu anda piyasaya yayınlamışlar bu raporlarını. Ben şu an için gördüğüm kadarıyla piyasa burada mevcut piyasa fiyatlarının aslında bir anlaşma olabileceğini halen fiyatladığını görüyoruz. Bu hafta aynı zamanda mesela Amerika-Çin arasında görüşmeler olacak. Belki oradan bir takım haberler gelecektir. Yani piyasalar aslında umudunu yitirmemiş durumda. Özellikle geçen hafta hatırlarsanız iki rakamlı fiyat seviyelerine inmişti petrol fiyatları. Yani iyimserlik maksimum seviyedeydi. Şimdi dediğimiz gibi Trump'ın açıklamaları biraz daha böyle bu iyimserliği törpüledi. Ama halen bizim daha önceki zirve seviyelerini kırmamış olmamız aslında piyasaların burada bir uzlaşma zemininin halen olabileceğini fiyatladığını görüyoruz. Özellikle de ateşkesin İran ve Amerika arasında her ne kadar böyle kısa süreli bir takım problemler görsek de ateşkesin devam ediyor olması aslında burada fiyatları sınırlı bir şekilde yukarı yönlü çekebiliyor en fazla. O yüzden tamamen buradaki yol haritası savaşın tekrar geri gelip gelmeyeceğiyle orantılı olacak. Çünkü öyle bir durumda Hürmüz Boğazı ile ilgili bütün beklentiler suya düşmüş olacak. Yani zaten bir üretim yapılamıyor. Oradan petrol geçişi sağlanamıyor. Sınırlı geçiş oluyor. Hatta İran tankerlerine ciddi anlamda bir abluka olduğunu görüyoruz. Oradan kaçabilen gemiler kaçabiliyor ama yani bu iş böyle kaçarak, saklanarak olacak bir şey değil. Burada İran'ın belki biraz geri adım atmaması bu hafta piyasaları biraz daha gerdi. Her ne kadar Trump'ın söylemlerini bilsek de İran tarafında böyle bir geri adım atılmaması, taviz verilmemesi hiçbir şekilde bu durumun biraz daha olumsuza doğru gidebileceği yönde bir algı oluştu. Ama borsalara bakıyoruz şu an itibariyle. Aslında piyasalar nötr fiyatlıyor gibi görüyoruz borsalar tarafında. Sadece petrol fiyatlarında %3'lük bir yükseliş var şu an için. Bu sabah %5'ler civarındaydı bu petrol fiyatlarındaki yükseliş. Bu bakımdan şu an bir miktar daha böyle yumuşamış gibi görünüyor. Ama tamamen haber akışı piyasaları yönlendirmeye devam edecek.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Info Yatırım Yatırım
0: Ben
1: Danışmanlığı
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Direktörü İsmail Güner. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için sağ olun. Evet, bu bağlantıyla biz de kahve molasını bitiriyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Hilal Aslan moderatörle karşınızda. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacak. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi

Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim, nereden, neyi anlatacak? Hızlıca o bilgileri paylaşalım, ardından da ilk bağlantımızı yapalım. Eda Nur Karaloğlu bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesini bugün kabul etti. Kabulde neler yaşandı diye Eda Nur'a soracağız. İlk durağımız Eda olacak. Türkiye-Belçika diplomasisinin kazanımları iş forumu düzenleniyor. Gülistan Yazbaşı forumu takip ediyor. Gülistan'dan da foruma dair bilgileri alacağız. Oğuz Polat Birek Silivri'de iki davayı takip ediyor bugün. İmamoğlu Suç Örgütü davasında bugün 35. celse. Bir de casusluk davası var biliyorsunuz. Yine içinde Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu casusluk davası da başladı. İki başlık üzerinden Oğuz'dan da detayları alacağız. Bu arada geride bıraktığımız hafta Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki yolsuzluk iddiaları üzerine gözaltına almalar yaşanmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ada Kahriman'dan detayları öğreneceğiz. Ve aktivistler Gazze için yola çıkacaklar. Hazırlıklarını günlerdir yapıyorlar. Günlerdir o hazırlıkları Deniz Zeybek de yerinde takip ediyor. Muhabirimiz Deniz'e de döneceğiz. Muğla'ya uzanacağız. Kurbanlıklar satışa çıktı Diyarbakır'da. Peki fiyatlar nasıl diye Şeyhmus Çakan'a soracağız. Şeyhmus'dan bunun cevabını alacağız. Ve bir de Londra temsilcimiz Tayfun Salcı bizi bekliyor. Hantavirüs vakalarına ilişkin olarak biliyorsunuz Hollanda bandralı bir gemide vakalar tespit edilmiş, can kayıpları olmuştu. Ve o gemide bulunan yolcular ülkelerine gönderiliyorlar. 23 İngiliz vatandaşı

0: Vatandaşı da İngiltere'de karantinaya alındı. Peki sağlık durumları nasıl? Herhangi bir durum söz konusu mu? Bir virüs tespit edildi mi bu vakalarda ve nasıl önlemler alınıyor bu karantina sürecinde? Hastanede mi, evde mi? Pek çok soru var soracağımız Tayfun Salcı'ya da. Şimdi ilk durak olarak az önce de söylediğim gibi Eda Nur'a hemen bir dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika kraliçesini kabul etti demiştik. Eda'dan öğrenelim bakalım bu kabul nasıl gerçekleşti? Eda merhaba, seni dinliyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilda'yı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü diyebiliriz ve kabulde Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayın Emine Erdoğan da yer aldı. Tabii bu görüşme çok önemli. Özellikle sadece diplomatik bir görüşmeden ziyade Belçika Kraliçesi'nin Türkiye'ye gelişi yaklaşık 14 yıl sonra tekrardan gerçekleşti. Bunun da dikkat çeken bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki görüşmede ekonomi ve yatırım odaklı birçok konunun konuşulduğunu söyleyebiliriz. Tabii özellikle sabah saatlerinde de önemli bir program gerçekleştirildi. Türkiye-Belçika İş Forumu gerçekleştirildi ve bu forumda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik de önemli adımlar atıldı, imzalar atıldı. Özellikle yatırım fırsatları ve ticaret hacmi ve yeni işbirlikleri de öne çıktı diyebiliriz. Kraliçe Matilda'nın İstanbul temasları da oldukça yoğun. Dün özellikle Baykar'ın Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti kraliçe ve burada onu Selçuk Bayraktar da karşıladı. Heyete milli SİHA platformlarıyla da ilgili bilgi verildi ve yürütülen çalışmalar da aktarıldı kraliçeye. Öte yandan yine Emine Erdoğan ve kraliçe Matilda Dolmabahçe Sarayı'nda yine bir araya geldi ve burada geleneksel Türk sanatlarının yer aldığı asırlık zerafet sergisi de gezildi. Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde de Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım imkanları ve işbirliği alanlarının da ele alındığı değerlendiriliyor. Tabii Belçika Kraliçesi'nin programı oldukça yoğun Türkiye'de. Dediğimiz gibi 14 yıl üzerine geldi kraliçe ve 14 Mayıs'a kadar da Türkiye'deki temaslarının devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ikinci bir durağı var bugün. Ankara'da olacak kendisi. Ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılması bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Dediğimiz gibi şu anda Vahdettin Köşkü'ndeyiz. Kraliçe Matilda ile görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü ve 12-20 sularında bittiğini söyleyebiliriz. Şu anlık gelişmeler bu şekilde diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Helin Arslan.
0: Teşekkür ediyoruz Eda Nur Karaloğlu'na. Eda Nur'dan sözü alalım. Şimdi Eda Nur iş forumundan bahsetti. İstanbul'da gerçekleşen imzalar da atıldı dedi. O forumu da Gülistan Yazbaşı takip ediyor. Hemen biz Gülistan'a dönelim. O imzaların detayını da öğrenelim. Söz Gülistan Yazbaşı'da.
2: Türkiye-Belçika İş Forumu Belçika Kraliçesi Matilde ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımlarıyla gerçekleşti. İki ülke arasında ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzalandı. Hem forumu hem kraliçenin ziyaretini konuşacağız. Aynı zamanda DEİK tarafından da AB liderlerine gönderilen bir açık mektup söz konusu. Bu mektupta da Türkiye'nin tam AB üyeliğinin Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın stratejik geleceği açısından önemine vurgu yapıldı. Hepsini konuşacağız. Yanımızda DEİK Türkiye Belçika İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Kraliçe burada Türkiye'de ziyaretini sürdürüyor. Peki kraliçenin Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik yansımaları nelerdir?
3: Bir kere gelişi çok önemli. Kendisi 2012 yılında ülkemizi ziyaret etmiş. O zamanlar prensesmiş. Şimdi de kraliçe olarak 2026 yılında geldi. Çok önemli bir tarih ve büyük bir heyet var. Bakanlar, başbakan yardımcıları. Bu Belçika bildiğiniz üzere 3 bölgeden oluşuyor. Bu 3 bölgenin de hem temsilcileri hem üst düzeyde sanayi ve iş adamları var. Sanayici ve iş adamları var. Tabii bu anlamda çok önemli. Bizde anlaşmalar imzalandı. Savunma, lojistik, sağlık alanında firmalarla. O açıdan buna çok büyük katkı sağlayacağınızı umuyorum.
2: Peki efendim, bir de DEİK tarafından gönderilen bir mektup var. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki geleceğiyle ilgili aslında. Peki bu mektupla ne hedefleniyor, ne amaçlanıyor?
3: Şimdi bizim Avrupa Bölge Başkanları olarak imzaladığımız mektup var. Yaklaşık 37 başkan buna imza attık hepimiz. Bu Avrupa Birliği'ne girme sürecinde iş adamlarının özellikle...
0: Şimdi Silivri'ye gidelim. Silivri'de bugün iki dava görülüyor. Bir tanesi İmamoğlu suç örgütü davası. Zaten bugün onda 35. celse. Bugün yeni bir davaya başlandı. O da siyasi casusluk davası. İmamoğlu dahil 4 sanık ilk kez bu davada hakim karşısına çıktılar. Peki neler yaşandı? Önce siyasi casusluk davasında neler olup bittiğini bir öğrenelim. Ardından da İmamoğlu suç örgütü davasının detaylarını alalım. Tüm bu detaylar için söz editörümüz Oğuz Polat Bilek'te.
4: Evet, Silivri'deyiz. Silivri'de oldukça hareketli bir gün. Çünkü eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri'de bugün iki ayrı davayla yargılanıyor. Bir tanesi bilindiği üzere İmamoğlu suç örgütü davası. Diğeri de bugün başlayan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen casusluk davası. Casusluk davasıyla önce başlayalım. Biliyorsunuz 4 Temmuz 2025'te kritik bir isim gözaltına alınmış. Sonra etkin pişmanlık ifadesi verilmiş ve karanlık bir casusluk ağı ortaya çıkmıştı. Kimdi bu isim? Hüseyin Gün'dü. Hüseyin Gün Necati Özkan vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu ile tanıştığı iddia edilen bir isim. Ancak hakkında yürütülen soruşturmada el konulan dijital materyallerinde el yazması notlarda çok karanlık bir istihbarat ağının bir parçası olabileceği iddiaları güçlü olunca da hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun iletişim danışmanı Necati Özkan'la birlikte 4 isim hakkında dava açılmıştı. Biliyorsunuz Hüseyin Gün aynı zamanda İmamoğlu suç örgütü davasının da tepe yöneticilerinden bir tanesi olduğu iddia ediliyordu. Ancak daha sonra dosya ayrıldı ve casusluk adıyla yeni bir dava açılmış oldu. Açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görülüyor. Silivri'de 4 numaralı duruşma salonunda bu dava görülüyor. İddianamede siyasi casusluk, askeri casusluk gibi birçok suçlama yer alıyor. İBB'ye bağlı bazı uygulamalar üzerinden İstanbulluların verilerinin yurt dışına sızdırılması, istihbarat örgütlerine gönderilmesi gibi suçlamalar yer alıyor. Yine biliyorsunuz Hüseyin Gül'ün el konulan incelenen notlarında, materyallerinde CIA ile MI6 ile Mossad gibi istihbarat servisleriyle de bağlantıları ortaya çıkmıştı. Yine İngiltere'de Lordlar kamerasıyla bağlantıları ortaya çıkmıştı. Uzunca bir süredir beklenen bir davaydı. Çok kritik bir dava olduğunu zaten her fırsatta söylüyorduk. Bugün itibariyle o dava başladı. O dava nedeniyle de bugün şu an yayın yaptığımız Silivri duruşma salonunun hemen yan tarafındaki otopark tıklım tıklım, yani tabiri caizse ana baba günü biz geldiğimizde yer bulmakta zorlandık. İçeride de çok yoğun bir kalabalık var. Tabii duruşma salonunun küçük olması hasebiyle bir kriz yaşandı ama daha sonra tutuksuz sanıkların olduğu bölüm basına açıldı. Basın mensupları oraya alındı. Bazı izleyiciler alındı. Bu kriz açılmış oldu. Şimdi 162 sayfalık iddianame var. Bu iddianamenin özeti önce okundu. Ondan sonra sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. İlk Hüseyin Gün dinlenecek. Ardından Merdan Yanardağ, sonra Necati Özkan, sonra Ekrem İmamoğlu dedi. mahkeme başkanı duruşmanın seyrine ilişkin. Ekrem İmamoğlu buna itiraz etti. Önce konuşma talebinde bulundu. Çünkü diğer davaya, diğer duruşmaya girmek istiyorum dedi. İmamoğlu suç örgütü duruşmasındandı kastı. Bu talebi kısmen kabul edildi. Son sıradan ikinci sıraya, yani Hüseyin Gün'ün hemen ardından savunma yapacak kendisi. Peki Hüseyin Gün savunmasında neler söyledi? Savunmasına da başladı. Öncelikle 313 gündür tutuklu beklediğini söyledi. Ümit Alaçam, yani Seher Elçili Alaçam denilen kendisinin de manevi annem, hatta mahkeme huzurunda da Mami diye bir ifade kullandı. Manevi annem diye bahsettiği kişinin oğlu tarafından kıskançlık ve husumete maruz kaldığını

0: Bu nedenle de kendisine iftira atıldığını söyledi. O kişinin uyuşturucu müptelası olduğunu, bahis müptelası olduğunu dile getirdi. Kendisi hakkında herhangi bir somut delilin bulunmadığını söyledi. Yani Ümit Alaçam'ı suçladı öncelikle. Sonrasında da yurt dışında yaptığı görevlerle ilgili kendisinin devlet tarafından görevlendirildiğini, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden sonra devlet için çalıştığını söyledi. Yurt dışındaki bütün görevleri devlet adına yaptığını iddia etti. Biliyorsunuz özellikle 15 Temmuz gününe ilişkinde el yazması notlarda o tarih özellikle not alınmış ve kayıp 2 gün. Yani bir anda baz verisi İstanbul'dan verirken aynı gün içerisinde Ankara'dan vermesi, ertesi gün tekrardan Ankara'dan İstanbul'a dönerken baz sinyalleriyle tespit edilmişti. Elbette mahkemede duruşmada bu konularda kendisine sorulacak ve bir şekilde açıklığa kavuşturulacaktır. Diğer taraftan İmamoğlu suç örgütü davası. 1 numaralı salonda yapılıyor. Büyük salonda devam ediyor. Bugün itibariyle 35. celse tam 10 haftadır devam ediyor isim bu dava. Şu an sanık kürsüsünde olan isim İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay. Arif Gürkan Alpay neyle suçlanıyor? Yolsuzlukla, rüşvetle ve irtikapla suçlanıyor. Zira İBB bünyesindeki ihalelere fesat karıştırma da kendisine yöneltilen suçlamalar arasında. Bakacağız, iki duruşma da şimdilik devam ediyor. Neler olacak, neler bitecek, hepsini sizlerle paylaşacağız.
1: Oğuz'a teşekkür edelim. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika Kraliçesi Matilda'yı bugün Vahdettin Köşkü'nde ağırlamıştı, biliyorsunuz ki. Bu görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi, bir bilgilendirme. Hemen detaylarını paylaşalım sizinle. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, İlişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaret etti. Bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31'e ev sahipliği yapacağımızı, Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti, diyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bilgilendirme mesajında. İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmada geride bıraktığımız hafta bir operasyon gerçekleşmişti. Hedefte ise ağaç ve peyzaj AŞ vardı. Yine yolsuzluk iddiaları söz konusuydu ve gözaltılar yaşanmıştı. 23 şüpheli vardı gözaltına alınan. Onların bugün itibariyle, yeni hafta itibariyle durumları nedir? Öğrenelim. Hemen sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan, ilk etapta 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Cuma günü yapılan operasyon neticesinde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Ki bu kapsamda yurt dışında olduğu tespit edilen bir şüphelinin daha yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 30 olmuştu. Tabii hafta sonu toplamda 7 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Bir şüpheli burada 5 şüpheli yurt dışı ve imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir şüpheli ise ev hapsi şeklinde serbest bırakılmıştı. Bir şüpheli ise doğrudan olarak savcılıktan verdiği ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketi olan Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik bir operasyon düzenlenmişti ki burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerinin gerçekleşmesine yönelik bazı eylemler

0: Şüphelilerin araştırılması neticesinde bu operasyon için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmıştı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak bazı adreslere operasyonlar düzenlenmişti ki bu soruşturmanın nedeni ise ki açıklanan bir yazı vardı. Soruşturmanın nedeni açıklanmıştı aslında. Ağaç ve Peyzaj AŞ'de bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası kapsamında buradaki soruşturma başlatılmıştı. Yani burada şüphelilere, gözaltına alınan şüphelilere ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltilmişti. Peki kimler gözaltına alındı? Burada İBB Genel Sekreter Yardımcısı'nın gözaltına alındığını görmüştük. Oktay Özel isimli şüphelinin gözaltına alındığını görmüştük. Diğer bir yandan Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da gözaltına alındığını görmüştük. Tabi burada aynı zamanda aslında kritik isimler gözaltına alınmıştı. Burada Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun akrabalarının da gözaltına alındığını görmüştük. Kimlerdi bunlar? Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın kızı Duygu Dağdeviren ve aynı zamanda eşi Murat Dağdeviren de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Toplamda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 şüpheli hafta sonu adliyeye sevk edilmişti. Tabi bu kapsamda kalan 23 şüpheli ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kendilerinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor ki bu kapsamda savcılıktaki sorgu işlemleri yani ifade işlemleri tamamlandıktan sonra da buradaki şüphelilerin ya adli kontrol talebiyle ya da burada tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmelerini bekliyor Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Adada'dan sözü alalım. Şimdi CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma var biliyorsunuz ki. O soruşturma kapsamında da eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldular. Ve ifade işlemleri 8,5 saat sürdü.
2: Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediler. Savcılıkta 8,5 saat ifade verdiler. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Antalya Adliyesi'nde şüphelilerin akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ek ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek ek ifade verdi. Şüpheliler avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi. Tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Muhittin Böcek hakkında savcılık hazırladığı 702 sayfalık iddianamede 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsini talep etmişti.

0: ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiği bir kez daha çıkmaza girdi. ABD'nin son teklifine karşı İran taleplerini iletti. ABD Başkanı Donald Trump'tan bu taleplere negatif cevap geldi.
1: İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. Teklif reddedildi. İki taraf da rest çekti. Dünyanın gözü ABD-İran arasındaki müzakere sürecine bir kez daha çevrildi. İran medyasında ABD'nin teklifi Tahran'ın teslim olması olarak yorumlandı. Bu nedenle Tahran yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi. Tasnim haber ajansına göre Tahran'ın taleplerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. Petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 günlük süre içinde sona ermesi de talep edildi. ABD'nin savaş tazminatı ödemesi de istendi. Son olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin tanınması talepler arasında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump teklife cevabını sosyal medya hesabından verdi. Yaptığı paylaşımda "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez" dedi. Bir diğer paylaşımda İran'ın ABD'yi onayladığını söyledi. İran 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor ifadelerini kullandı. Trump, "İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" değerlendirmesinde bulundu. İran tarafı ise Trump'ın tepkisine karşı "hedefimiz Trump'ı memnun etmek değil" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin mantıksız taleplerde bulunmaya devam ettiğini belirtti. ABD'nin her türlü zaferi aradığı ve son 20 yıldır tüm sözleri tutmadığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin tek taraflı tutumunu eleştirdi. "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz" dedi. Görüşmeler tıkandı, askeri gerilim yeniden yükseldi. Restleşme ve tehditlerle petrol fiyatları fırladı. Al Cezire'ye göre Washington'un önünde iki kritik seçenek var. Bunlardan biri Hürmüz'ün kapalı kalmasını sağlayan Özgürlük Projesi'nin uzun süreli deniz operasyonu olması. İkinci senaryo ise İran'daki altyapı hedeflerine yönelik askeri saldırılar. Böyle bir adımın Tahran üzerinde baskıyı artırabileceği öngörülüyor. Ancak İran'ın da bölgedeki petrol ve doğalgaz altyapılarını hedef alabileceğini, bunun küresel enerji fiyatlarını daha da artırabileceği düşünülüyor. Financial Times'a göre ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yüzlerce küçük, hızlı ve çevik teknesi ABD donanmasına kök söktürüyor. Haberde İran'ın filosunda hafif silahlı sürat motorlarından sofistike füze botlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu asimetrik güç olduğu belirtildi. Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın geleneksel donanmasının denizin dibini boyladığını iddia etse de küçük botlar asıl tehlike olabilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Trump'la İran'ın yanıtını görüştüğü ve savaşın henüz sona ermediğini söylediği ifade edildi. CBC News'e röportaj veren Netanyahu, İran'da saldırıların bitmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
2: "Bence çok şey başardık. Ancak İran'dan çıkarılması gereken nükleer malzeme hala mevcut olduğu için bu iş bitmedi." "I want to draw down to zero
1: the American..." Bir anlaşma olması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması gerekeceğini kaydetti.
2: "Askeri yöntemler hakkında konuşmayacağım. Ancak Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum" dedi. "Bunun için bir zaman çizelgesi vermeyeceğim. Ancak bu son derece önemli bir konu."
0: İran'da bir yandan da casus avı sürüyor. Ülkenin en kritik uydu projelerini kripto para karşılığında CIA ve Mossad'a satan İrfan Şekürzade isimli bir kişi idam edildi. İran basını Şekürzade'nin idamına yönelik detayları paylaştı. Dosyadaki bilgilere göre ihanet ağı internette başladı. Sosyal medyadan Kanadalı sahte kimliğiyle yaklaşan bir Mossad subayıyla anlaşan sanık, kurumun en gizli proje detaylarını ve personel iletişim bilgilerini İsrail servisine sızdırdı. Bu kritik bilgilerin karşılığını ise izi sürülemeyen kripto paralarla tahsil etti. Şekürzade'nin ihaneti bununla da sınırlı kalmadı. Doğrudan CIA'in resmi internet sitesi üzerinden Amerikan istihbaratıyla da temasa geçen sanık, vereceği sırlar karşılığında Amerika vizesi ve pasaport talep etti, ancak deşifre oldu. Daha sonra da CIA ve Mossad adına çalıştığını itiraf etti. Sanık yargı kararıyla idam edildi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ona da bir bakalım. Şimdi sivil yerleşim yerlerine hedef alıyor İsrail ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde fosfor bombalarıyla hedef alıyor sivil yerleşim yerlerini. 9 belde için daha evlerinizi terk edin tehdidini savurdu İsrail. Bu arada

0: kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıların boyutu giderek vahim bir hal alıyor. Nebatiye'de yoğun sivil nüfusa rağmen kullanımı yasak olan fosfor bombalarıyla saldırdığı görüntülerle belgelendi. Sivil halka yönelik tehditler de sürüyor. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan 9 belde için tahliye emri yayınlandı. Halk yine göçe zorlandı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Sınırdaki İsrail askeri noktalarını İHA ile vurdular. Saldırıda 47 yaşındaki bir yedek başçavuş öldü. Böylece Mart ayından beri Lübnan'da ölen İsrail askeri sayısı 18'e yükseldi. Koronavirüs sonrası ülkeleri tedirgin eden bir de hanta virüsü ortaya çıktı. Bir gemide bu virüs başladı görülmeye ve yolcular da tahliye edilerek ülkelerine gönderildiler. Gemide bulunan 3 Türk de Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren karantinaya alınacaklar. Testleri pozitif çıkansa Fransız ve Amerikan yolcular var. Onlar da Fransa'da izole ediliyorlar ve o hastanın durumu ağır.
1: Dünyayı saran pandemi korkusu sürerken hantavirüslü yolcular tahliye edildi. Ülkelerine gönderilen yolcuların durumu merak konusu. Amerikan ve Fransız yolcular arasında testi pozitif çıkanlar oldu. Fransa testi pozitif çıkan hastayı karantinaya aldı. Durumunun kritik olduğu açıklandı. Amerikan bir yolcunun testinin hafif pozitif olduğu belirtildi. Bir diğer yolcunun hafif belirtiler gösterdiği aktarıldı. Yunanistan gelen yolcuyu Atina'da tedbiren karantina altına aldı. İrlanda'da da iki kişi için karantina uygulanıyor. Yolcular kıyıdan uzakta demirleyen gemiden tahliye edilmişlerdi. Süreçte askeri polis botları devreye gezdi. Yaklaşık 150 yolcu gemiye çıkan sağlık personelleri tarafından kontrol edildi. Liman ve havalimanı arasındaki transfer süresi kısa sürede tamamlandı. Yaklaşık 30 mürettebatsa gemiyi Hollanda'ya geri götürmek için gemide kaldı. Virüs için tedbirler artarken akıllara koronavirüs geldi. Sosyal medyada sosyal medya platformu X'te yıllar önce yapılan bir paylaşım dikkatleri çekti. 2022 yılında yapılan bir paylaşımda 2023 korona bitti, 2026 hantavirüs ifadeleri yer aldı. 2012 tarihinde bir sağlık etkinliğine katıldığı öne sürülen kullanıcının paylaşımı da dikkati çekti. Kullanıcı, "Bugün atölyeyi izlerken arkamdan duyduğum, gerçekten bir pandemi yaratmak istiyorsan hantavirüsü insanlara bulaşabilir hale getir" yazdı. Paylaşımların yeniden dolaşıma girmesiyle birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bunun tesadüf olmayacağını savundu. Bazı kullanıcılar komplo teorileri ortaya attı. Uzmanlarsa eski paylaşımın geleceği bilen bir kehanet olmadığını ifade ediyor. Benzer hesapların çok sayıda tahmin paylaşımı yapıp tutmayan gönderileri sildiğini ifade ediyor.
0: Şimdi 23 İngiliz vatandaşı da İngiltere'de karantinaya alındığının bilgisi var elimizde. Hemen şöyle bir Londra temsilcimiz Tayfun Salcı'ya bir dönelim. Hem bu karantina sürecini öğrenelim. 23 kişi dedik, evde mi, hastanede mi karantina altındalar? Yapılan testlere ilişkin yeni bilgiler var mı? Acaba yeni pozitiflikler söz konusu mu? Nedir, bir durum öğrenelim. Tayfun Salcı, merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Tayfun Salcı, 23 İngiliz vatandaşı İngiltere'de karantinada diye bilgisi var elimizde. Şimdi hastanede mi karantina altındalar, evlerindeler mi? Düzenli olarak bir test yapılıyor mu? Ne uygulanıyor? Bir pozitiflik durumu söz konusu mu? Yeni bir güncelleme var mı?
2: Şimdi İngiltere ayağıyla başlarsak 20 İngiliz vatandaşı şu anda getirildi İngiltere'ye. Buna ilaveten bir Alman ve bir de Japon vatandaşı bulunuyor getirilen kafilede. Bunlar İngiltere'nin batı kıyısındaki nispeten izole bir hastaneye sevk edildiler. Orada hastane personeline ayrılmış olan bir bölümde karantina altına alınmış durumdalar. 72 saat boyunca burada kalmaları öngörülüyor. Bunun ardından eğer bir başka gelişme olmazsa, bir pozitif bir vaka anında tespit edilemezse bunlar evlerine gönderilecekler ve evlerinde 45 günlük ilave bir karantinaya maruz kalacaklar. Bunlar arasında şu ana kadar bir pozitif vaka yok. Ama gözlem altındalar. Yakından takip ediliyorlar. Eğer bir pozitif vaka olursa Liverpool'daki tayin edilen bir başka hastanede tedavi altına alınmaları planlanmış durumda. Buna ilaveten iki İngiliz vatandaşı pozitif. Bunlardan biri Hollanda'da, diğeri ise Güney Afrika'da tedavi altındalar. Bir üçüncü İngiliz

0: Portekiz vatandaşı ise şüpheli vaka kapsamında bu kişinin Atlantik Okyanusu'nda uzak bir adada olduğu tespit edildi. İngiliz ordusu oraya paraşütle sağlık ekibi indirdi. 6 asker ve 2 sağlık uzmanı hatırladığım kadarıyla paraşütle bu adaya indirildi ve orada hem ada sakinlerinin hem de bu İngiliz vatandaşının sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onun karantinasını temin ediyorlar.
1: Peki şimdi bu bahsettiğimiz iki İngiliz dedin, Hollanda ve Güney Afrika'da onlar tedavideler. Bunlar o gemide bulunanlardan başka kişiler mi Tayfun? Yani başka vakalar mı bu iki bahsettiğin Hollanda ve Güney Afrika'da olan?
0: Yok,
1: ve onlar getirilmeyecek
0: her
1: mi?
0: ikisi de gemiden ayrılan kişiler ve kendi kendilerine gittikleri ülkelerde tedavi altına alınmış durumdalar. Birinin durumunun, hatta Güney Afrika'daki yolcunun durumunun da nispeten iyiye gittiği son dakika bilgisi olarak geçildi burada. Ama tabii biliyorsunuz bu hantavirüsün bilinen bir tedavisi yok. Bir antiviral ilaç veya bir aşı söz konusu değil. Dolayısıyla bunlara sadece destek tedavisinde bulunuluyor. Eğer kendi iyileşirlerse de bu kendi bağışıklık sistemlerinin bir sonucu olarak gerçekleşecek. Bu iki pozitif vakadan birinin durumunun nispeten iyiye gittiği bilgisi dediğim gibi az önce paylaşıldı.
1: Tayfun Sualcı, koronavirüs zamanında da seninle çok sık bağlantılar yapıyorduk. Hani İngiltere'de ne oluyor, ne bitiyor diye. Şimdi haliyle herhangi bir virüs gündeme gelince herkesin o geçmişteki korkusu harekete geçiyor, tepreşmeye başlıyor. Malum evlere kapandık aylarca. Ekonomileri etkiledi, yaşamları etkiledi, insanların psikolojisini etkiledi. Şimdi bu hantavirüs meselesi İngiltere'de nasıl yankılanıyor? Benzer bir korkuya sebebiyet verdi mi yoksa daha sakin mi karşılanıyor?
0: Şu an itibariyle büyük bir panik havası söz konusu değil. Belki bunda biraz da şu etkili: hepimiz aslında bu koronavirüs günlerini, o pandemiyi ve karantina günlerini unutmak istiyoruz. Dolayısıyla bu bakımdan şu an için bir panik havası yok. Ama yetkililer, İngiliz yetkililer her türlü tedbiri aldıklarını ifade ediyorlar. Ve olayları yakından takip ediyorlar. İngiltere'nin bu arada tabii başka sorunları da var. Biliyorsunuz burada bir hükümet krizi de yaşanıyor. Dolayısıyla bu hantavirüs konusu biraz gündemin geri sıralarında, arka sıralarında kalmış durumda şimdilik. O nedenle de büyük bir panik söz konusu değil.
1: Şunu da sorayım. Az önce dedin ki hastalar, hasta demeyelim tabii, yolcular karantinadalar. Belirli bir süre şu anki hastanede kalacaklar. Ardından 45 gün boyunca kendi evlerinde karantinada olacaklar. Herhangi bir pozitiflik durumu söz konusu olursa Liverpool'daki başka bir hastanede tedavi olacaklarını söyledin.
0: Evet.
1: Neden böyle bir hastane değişikliği söz konusu olacak?
0: Zannediyorum o, tabii detaylı bir açıklama yok ama muhtemelen bu pozitif vakaların daha da sıkı bir karantina altına alınması gerekecek. Pozitif olduğu tespit edilirse o nedenle bu özel, Liverpool'daki özel kliniğe taşınacaklar. Şu anki hastanede sadece daha genel bir karantina söz konusu. Çok sıkı bir karantina bir anlamda henüz pozitif vaka olmadığı için uygulanmıyor. Sadece hastane personeline ayrılan bir bölümde tutuluyorlar bu kişiler, diğer hastalardan ayrı bir şekilde. Ama bu ikinci hastane muhtemelen tedavi bakımından da özel önlemlerin alındığı bir hastane olacak. Ama detaylı bir bilgi paylaşılmış değil. Neden bu hastane değişikliğinin gerçekleşeceğiyle ilgili olarak.
1: Koronavirüs salgını zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nün de ne dediğini can kulağıyla dinliyorduk. Şimdi söz konusu yeni bir virüs olunca haliyle oradan da bir açıklama acaba geldi mi sorusu da akla geliyor. Var mı bir açıklama?
0: Dünya Sağlık Örgütü yakından takip ediyor. Sağlık Örgütü Başkanı zaten bir anlamda olay yerinde gözlüyor bütün bu olup bitenleri. Ama şu ana kadar gelen bütün açıklamalar bunun bir pandemi başlangıcı olmadığının teyit edilmesi yönünde oldu. Burada da bu hantavirüsün yayılma mekanizmasının ve hızının koronavirüste karşılaştırılamayacak bir nitelik taşıması öne çıkıyor. Koronavirüste karşılaştırıldığında 10 katından daha yavaş bir yayılma hızı olduğu söyleniliyor bu hantavirüsün. Öte yandan herhangi bir bulaşma içinde çok uzun süreli ve çok yakın temas gerektiği ifade ediliyor Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarında. Dolayısıyla şu anda Dünya Sağlık Örgütü bir paniğe yer almadığını ifade ediyor ve bunun bir pandemi başlangıcı olmadığının altını çiziyor.

0: Peki Tayfun, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı bizimle birlikteydi. Tayfun'a teşekkür edip uğurlayalım. Şimdi bir
1: Kolay gelsin.
0: teşekkürler Tayfun. Bir panik anından bahsedeceğiz size. Havadaki panikten. Türk Hava Yolları'nın Nepal seferini yapan bir uçakta panik yaşandı. Uçakta duman görüldü. Hal böyle olunca yolcular şişme kaydıraklarla tahliye edildi. Olayda neyse ki yaralanan yok. Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden TK-726 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağında duman paniği yaşandı. Uçak havalimanına ulaştı. Taksi yolunda iniş takımlarında duman görüldü. Güvenlik gerekçesiyle acil durum prosedürü uygulandı. Yolcular şişme kaydıraklarla tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Uçakta teknik inceleme başlatıldı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tedbir amaçlı yolcuların şişme kaydıraklarla tahliye edildiğini belirtti. İlk incelemelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığını söyledi. Araf'ta soruların konuğu Sumut Filosu aktivist oyuncu Muhammed Özdemir'di. Sumut Filosu'ndaki yolculuklarını İsrail'in zulmünü anlattı.
2: Ezan bitti, biz namaza durduk cemaat olarak. Ondan sonra bu iyice şiddetlendi, bu ses çıkarma, sabote etme olayı. Baya baya ve enteresan hayvan taklitleri, maymun taklidi yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar, deli gibi sağa sola koşuyorlar vesaire. Bizi tedirgin etmek üzerine yapmaya çalıştıkları bir takım hareketlerdi. Orada beni çok etkileyen anlardan biridir yine. Birçoğu gayrimüslim arkadaşlarımız, aktivist arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız orada. Bunun üzerine bizim etrafımızda çember oluşturdular. Olası herhangi bir müdahaleye karşı koymak için set oluşturdular. Ve biz namazı bitirene kadar başımızda beklediler.
3: İsrail askerlerinin esir aldığı uluslararası Sumut Filosu aktivisti, oyuncu Muhammed Özdemir, Araf'ta soruların konuğu oldu. Yaşadıkları zulmü, İsrail'in zorbalığını anlattı. Gazze'nin zulme karşı insanlığı birleştirdiğini söyledi.
2: Düşünebiliyor musunuz? Yani aynı dinden değilsiniz, aynı dili konuşmuyorsunuz. Irk olarak çok farklısınız, yaşamsal olarak çok farklısınız, kültürel olarak çok farklısınız, ideolojik olarak çok farklısınız ama Gazze hepimizi bir araya getirdi. Yani Gazze'lilere ne kadar şükretsek, Gazze'lilere ne kadar teşekkür etsek o kadar azdır. Bizim onlar için yapmamız gereken çok daha fazlası var. Allah bize güç verdiği sürece inşallah onların yanında olmaya devam edeceğiz.
3: Esra Elen'in sorularını cevaplayan aktivist, oyuncu Muhammed Özdemir, Gazze'deki soykırıma karşı direnişin büyütülmesi gerektiğini belirtti. Siyonizmin maskesini düşürme görevinin herkeste olduğunu hatırlattı.
2: Bizim artık Sumut Filosu'ndan örnek alıp dünyanın birçok yerinden, birçok ülkesinden, farklı dillerden, ırklardan insanların bir araya gelip bir filoya çıkmasının yanında sinema tarafında da, dizi tarafında da, televizyon dünyası tarafında da, sosyal medya, internet tarafında da bizlerin ciddi anlamda çalışması lazım.
3: Sumut Filosu'ndaki atmosferi de anlatan Özdemir, yol boyunca Gazze'ye dair hayaller kurduklarını söyledi.
2: Bizim uyuduğumuz yerde oradaki Gazze'li çocuklara götüreceğimiz okul çantaları var. Sürekli yatmadan önce hep o çantalara bakıyoruz ve o çantalara bakıp şu hayalleri kuruyoruz. Hepimiz ama habersiziz birbirimizden. Hepimiz şu hayali kuruyoruz. İşte o çantayı çocuğun, bir çocuğun sırtına astığımızı, işte sarıldığımızı, güldüğünü, gülüştüğümüzü, kucaklaştığımızı, hep bunları hayal ettik.
0: İsrail hangi zulmü uygularsa uygulasın, Gazze'ye gidiş umudu bitmiyor. Türkiye'den yeni tekneler yola çıkacak biliyorsunuz ki. Marmaris'te son hazırlıklarını yapıyorlar. Bir de Girit'te bir süredir bekleyen tekneler vardı. Onlar da Marmaris'e ulaştı. Şimdi hemen biz denize bir dönelim. Muhabirimiz Deniz Zeybek de orada. Hem o hazırlıkları takip ediyor hem de denizde o yolculuğa katılacak yolculardan biri. Hemen denize bir merhaba diyelim. Oradaki hem hazırlığı öğrenelim hem de kaç gemi oldular acaba? Girit'ten de gelenlerle kaç tekne oldular? Onun cevabını alalım. Deniz merhaba. Hazırlıklar ne aşamada? Bir de yeni katılımlar da bugün Girit'ten gelenlerle birlikte oldu. Şimdi toplamda kaç teknesiniz orada?
4: Sende 10-11 vardı. Benim anahtarları almadım sende.
5: Pelin Aslan, hazırlıklar son sürat devam ediyor.

George öyle ki her gün mutlaka bir ya da birden fazla tekne seyre çıkıyor ve herhangi bir eksik var mı yok mu diye işte onlar kontrol ediliyor. Hatta Sadavat adlı gemi az önce dakikalar içinde seyrine çıktı. Şöyle göstermeye çalışayım. Her gün mutlaka motor kontrollerinin yapıldığını söylemiştim zaten teknelerin gemilerle ilgili. Şu anda da bir tekne seyre çıktı. Hem herhangi bir eksik var mı yok mu işte belli bir yere kadar o tekne gidecek ve bu şekilde eksik olup olmadığı anlaşılmış olacak. Diğer tekneler de burada. 2 gün önce Girit'te bekleyen 33 tekne de Marmaris'e buraya ulaşmıştı. Hatta biz buradan 3 tekne o tekneleri karşılamaya gitmiştik. Marmaris ve Rodos sınırında buluşmuştuk ve biz de sonra o filoya dahil olduk ve Marmaris'e doğru geldik. Coşkulu bir karşılamaydı bu arada. Özellikle de geç saatte vardıkları için tabii ki denizin ortasında o karanlık gökyüzü hem meşalelerle hem de güzel coşkulamalarla, nidalarla, tekbirlerle karşılanmış oldu. Ve tabii ki Girit'ten gelen ekip de kendisini daha iyi hissetmiş oldu böylece. Burada zaten 15 tekne vardı. Yine Girit'te bekleyen teknelerde zaten 230'dan fazla katılımcının olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada da 15 teknede de 200'ün üzerinde aktivist ve katılımcı, daha doğrusu aktivist ve gazeteci olduğu bilgisi listelerle bize bildirilmişti. Yani yüzlerce katılımcı ve Girit'teki 33 tekne ve burada bulunan 15 tekne artık birleşmiş oldu. Yine o 33 tekne de Marmaris'te demirledi. Onu da belirtelim. Tabii o ekip geldikten sonra sabah karaya ayak basabildiler. Çünkü gümrükte işlemleri vesaire vardı. Onları hallettiler. Şu an onlar da bazıları burada. Bir kısmı dinleniyor. Teknelerinde de bu arada lojistik ihtiyaç var. Hem hangi eksikler var? Buradan çıkana kadar o teknelerdeki eksikler de giderilmiş olacak. Burada zaten günlerdir bir hazırlık sürüyordu. Hatta günlerdir değil. Buradaki 15 tekne zaten aylar öncesinde buraya gelmişti ve o zamandan beri hazırlıklar sürüyordu. Özellikle son birkaç gündür zaten konserveler, sular, insani yardım malzemeleri, gıda malzemeleri ve özellikle de tıbbi malzemeler teknelere yüklenmişti. Çünkü ayrıca bir de sağlıkçıların bulunduğu, doktorların, hemşirelerin bulunduğu ayrı bir gemi var. Onların gemisi çok daha büyük diğer katılımcıların ve meslek gruplarının olduğu teknelere nazaran. Onu da belirtmiş olalım. Tabii burada kaptanlar, organizatörler, aktivistler çoğunun yakınları zaman zaman geliyor onları uğurlamak için. Özellikle de çünkü organizatörler ve kaptanlar çok daha uzun bir zamandır burada. Hatta bizim bile 11 gün oldu. Onların bir ayı geçtiği de oldu. Tabii ailelerini özledi onlar da. Yine burada onları özleyen var. Çocukları geliyor, eşi geliyor. Hem burada kalıyorlar hem de özlem gidermiş oluyorlar. Yola çıkılacağı tarihe kadar da hatta bazısı burada olacak ve hemen bizim bulunduğumuz bu iskeleden onları Taze'ye doğru uğurlayacaklar, el sallayacaklar. Şimdi yarın bir toplantı var. Zaten Girit'teki ekip bekleniyordu. Girit'teki ekip geldikten sonra toplantının olacağı, özellikle de bir basın açıklamasının yapılacağı, kamuoyunun bilgilendirileceği söylenilmişti Sumut Filosu yönetimi tarafından. Bununla birlikte yarınki toplantıyla birlikte bir de 13 Mayıs'ta ayrı bir toplantı yapılacak. Onda özellikle katılımcılar olacak. Yani teknede kim olacaksa işte o isimlerin mutlaka 13 Mayıs'ta olması gerekiyor ki artık yeni yön planı neyse bunların hepsi açıklanacak, bildirilecek ve biz açıkçası 13 Mayıs'taki o toplantıyla birlikte, genel katılımcıların da katılacağı o toplantıyla birlikte bizlere bir tarih verilmesini bekliyoruz. Yani artık yola çıkılmasına çok çok az bir zaman kaldı. Böyle olunca tabii ki heyecan çok daha fazla oluyor, çok daha artıyor. Çünkü eğitimlerimizi tamamladık. Özellikle günlerce süren ve mutlaka katılmamız gereken eğitimler vardı. Şimdi internette çevrimiçi ayrı sınavlar vardı, eğitimler vardı. Videoları izlememiz gerekiyordu ve o sınavlardan belli bir de puanı almamız gerekiyordu. Şimdi onlardan sonra bir de fiziksel bir eğitim oldu. Özellikle de filoya geçen sene katılanlar, sonra Nisan ayında olanlar, yakalananlar, geri dönenler. Bunlarla birlikte tecrübeleri de bize aktarıldı. Ve biz de elbette ki bu eğitimler sayesinde en azından nelerle karşılaşacağımız konusunda az buçuk bilgi sahibi olmuş olduk. Bu eğitimler bu yüzden çok önemliydi. Şimdi artık tekneler birleşti.
Marmaris'e Girit ekibi bir araya geldi. Artık

0: Teknelerde de son hazırlık var. Biz de yola çıkmak için heyecanla bekliyoruz açıkçası. Elin Aslan.
1: Deniz, teşekkür ediyoruz. Biz de sizden yola çıkıyoruz. Haberini bekliyoruz heyecanla. İyi yolculuklar dileyelim şimdiden. İnşallah kısa sürede umudu taşımaya başlarsınız. Deniz'e teşekkür edip uğurlayalım. Biz anlatmaya devam edelim. Şimdi cumartesi gününü şöyle bir hatırlayalım. Galatasaray elde ettiği galibiyetle şampiyonluğunu cumartesi günü ilan etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir tebrik var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la telefonda görüştü. Başarılarından dolayı kutladı, tebrik etti. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik geldi. Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'la telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle Başkan Özbek ve Teknik Direktör Buruk'u tebrik etti. İlk saat dilimine moderatörde noktaya koyalım. Şimdi bir ara. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi sağanaklar devam ediyor. Yine cephesel sistem Türkiye'nin kuzeyi üzerinde etkili. Trakya'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yağmurlu. Sağanaklar gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek kısa süreli. Lokal gök gürültülü sağanaklar ısınmaya bağlı gelişen konvektif sistemler aktif. Çünkü basınç değeri batıda giderek azalıyor ve toz taşınımı artarak devam ediyor. Ege'de, Marmara'da, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da toz konsantrasyonu oldukça yüksek ama ilerleyen saatlerde daha da yükselecek. Yarın ve çarşamba günü ciddi bir toz partikül konsantrasyonu söz konusu. Bu hava kalitesinin azalması, görüşün düşmesi anlamına geliyor. Ve yağışın görüldüğü lokasyonlardaki İç Anadolu bölgesi anlamında özellikle de toz partiküllerinin olduğu ve yağışın devam ettiği bölgemiz İç Anadolu bölgesi. Çamur yağmuru şeklinde yağış görülebilir. Camlarınızda ve araçlarınızın üzerinde ince bir toz tabakası görebilirsiniz diyelim ve yarının tablosuna bakalım. Şimdi bugün yarın haftanın sıcak günleri, hava sıcaklığı Mayıs normalleri civarında ve hatta üzerinde. Yarın biraz daha yükselecek hava sıcaklığı. Normallerin bir 4-5 derece kadar üzerine çıkacak. Haftanın en sıcak günü olacak yarın salı günü. Ve sağanaklar yine Trakya'da, Marmara'nın güneydoğu kesiminde, Bilecik, Bursa, Kocaeli çevresinde. Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da devam edecek. Gök gürültülü sağanaklar yine kısa süreli lokal. Gök gürültülü sağanaklar halinde yağış da devam ediyor olacak. İç Anadolu bölgesinde yine çamur yağmuru şeklinde yağış görülebilir. Fakat Ege'de, Akdeniz'de partikül konsantrasyonu artacak. Yağış da yok. Dolayısıyla havada asılı halde kalmaya devam edecek. Bu da yine astım hastalarını, alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Sonrasında çarşamba günü yeni bir cephesel sistem geliyor. Balkanlar üzerinden bir soğuk cephe geçişi söz konusu olacak çarşamba. Öğle saatleri ve akşam saatlerinde üzerimizden geçmeye başlayacak. Trakya üzerinden saat öğle saatlerinde giriş yapacak ve Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç ve Doğu Anadolu yağmurlu olacak. Yine gök gürültülü sağanaklar çarşamba günü devam edecek. Akşam saatlerinde cephesel sistem Türkiye genelinde sıcaklığı düşürecek. Perşembe günü soğuk havayı tam anlamıyla hissedeceğiz. Yani çarşamba günü 2-3 derece ama perşembe günü bir 4-5 derece daha düşüş söz konusu olacak. Dolayısıyla toplamda 6-7 derecelik bir soğuma yaşanacak salıdan perşembe gününe, hatta bazı illerde biraz daha fazla artış meydana gelebilir, 8-9 dereceye varan. Tabii ki bu ani soğuma hepimiz için yine soğuk algınlığı riski anlamı taşıyor. Perşembe günü sağanaklar kuvvetlenecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu yine yağmurlu olacak sağanaklar. Gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek ve hava sıcaklığı azalacak dedik. Sonrasında cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutlu olacak ama diğer bölgelerde yine yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek. Hafta sonu da cumartesi günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur devam ederken pazar günü Güneydoğu'da, Şanlıurfa, Mardin dışında Türkiye'nin tamamı yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı özellikle çarşamba, perşembe günü azalacak. Sonrasında küçük küçük birer ikişer derecelik bir artış eğilimi içerisine girecek. Yine Mayıs ayı normallerine çıkacak hava sıcaklığı diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın bulutlanma artıyor. Hafta ortasında çarşamba günü yağmur var ve sıcaklık azalacak. Kuzeyli rüzgara dönecek rüzgarda. Tabii ki hissedilen sıcaklık rüzgar soğuğuyla birlikte azalacak. Ankara'ya bakalım. Ankara yağmurlu, sağanak yağmur var. Yarın ve çarşamba günü de yağmurlu. Çamur yağmuru ihtimali yüksek başkentte. O yüzden tedbirli olmak önemli. Çöl tozu giderek daha yüksek konsantrasyonda taşınmaya devam edecek. Aman dikkat diyelim. Salı ve çarşamba günü de yine aynı şekilde çamur yağmuru ihtimali sürecek. Perşembeye kadar da toz konsantrasyonu yüksek diyelim. İzmir'e bakalım. İzmir'de hava parçalı bulutlu. Bugün termometreler 30 dereceyi gösterecek gölgede günün en sıcak saatinde. Yarın ve çarşamba günü İzmir'de hava yine parçalı bulutlu fakat hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Bunların detaylarını alalım. Nerelerdeler, nerelere gittiler, hangi programlara katıldılar? Sözü Gülistan Yazbaşı'ya verelim. Gülistan merhaba, seni dinliyoruz.
6: Evet, Helin Aslan Belçika heyetinin İstanbul'da programı devam ediyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kraliçe Matilde'nin ziyaretine ilişkin birkaç notu paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika Kraliçesini İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti ve görüşmenin gündeminde de Türkiye-Belçika ilişkileriyle küresel ve bölgesel değişmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilere ticaretten savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar geniş bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirtti görüşmede ve Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çekti Erdoğan. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ve Türkiye'nin Avrupa'nın savunma girişimlerine dahil edilmesinin ortak çıkar açısından kritik olduğunu belirtti görüşmede Kraliçe'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin diplomatik ve uluslararası organizasyonlardaki ev sahipliği rolüne de değindi. Bildiğimiz gibi Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesi de Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Aynı zamanda Kasım ayında da COP31 gerçekleşecek yine Türkiye'nin ev sahipliğinde. Bu da aslında yeşil enerji dönüşümünün Türkiye ile Belçika arasında önemli bir işbirliğine yol açabileceğini de belirtti Erdoğan diyelim. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını da belirtti Cumhurbaşkanı ve Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türk iş dünyasıyla gerçekleştirdiği temasların somut sonuçlar doğuracağını da temenni etti ve ifade etti diyebiliriz. Kabulden sonra Kraliçe Matilde konsolosluğa geçti. Belçika konsolosluğuna geçti. Şu dakikalarda orada görüşmelerini sürdürüyor. Basına kapalı bir görüşme sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Daha sonra ise Kraliçe ile beraber gelen Belçika heyeti Galatasaray Lisesi ziyaretinde bulunacak. Kraliçe ise aynı saatlerde İstanbul Sanayi Odası odasında düzenlenecek olan kadınların ekonomik katılımı ve iş dünyasında kadın hakları konulu bir panelde bazı fikirler belirtecek ve fırsat eşitliği mesajları verecek diyebiliriz. Gün daha sonra da Swiss Hotel'de tamamlanacak. Burada öncelikle iki ülke arasındaki ilişkileri artık resmileştiren anlaşmaların imzaları atılacak ve burada Belçika heyetinin bazı açıklamalar yapması da bekleniyor. Bu da aslında Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerdeki önemli bir temasın sonucu olacak diyebiliriz. Öncelikle sabah Belçika Kraliçesi yine burada İstanbul'da bir programa katılmıştı. Türkiye-Belçika İş Forumu'na katılmıştı. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kendilerini kabul etmişti ve şu anda da dediğimiz gibi konsolosluk ziyareti gerçekleştiriyor.

0: Devamında ise yoğun bir program onu bekliyor. Konusu kadınlar olan, kadınların iş dünyasındaki şartları ve istihdam eşitliği olan bir panelde konuşması bekleniyor. Daha sonra ise dediğimiz gibi akşamda tekrardan sabah katıldığı programın aynı yapıldığı yerde olacak ve burada da anlaşmaların imzalanmasında kendisi yer alacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Gülistan'dan bir sözü alalım, anlatmaya devam edelim. ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiğine şöyle bir bakalım. Bir kez daha o trafik çıkmaza girmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin son teklifine bir karşı talep iletti İran tarafı. Ama Donald Trump'tan o taleplere negatif cevap geldi. Yani ipler yine gerildi.
2: İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. Teklif reddedildi. İki taraf da rest çekti. Dünyanın gözü ABD-İran arasındaki müzakere sürecine bir kez daha çevrildi. İran medyasında ABD'nin teklifi Tahran'ın teslim olması olarak yorumlandı. Bu nedenle Tahran yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi. Tasnim haber ajansına göre Tahran'ın taleplerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. Petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 günlük süre içinde sona ermesi de talep edildi. ABD'nin savaş tazminatı ödemesi de istendi. Son olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin tanınması talepler arasında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump teklife cevabını sosyal medya hesabından verdi. Yaptığı paylaşımda "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez" dedi. Bir diğer paylaşımda İran'ın ABD'yi onayladığını söyledi. İran 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor ifadelerini kullandı. Trump, "İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" değerlendirmesinde bulundu. İran tarafı ise Trump'ın tepkisine karşı "hedefimiz Trump'ı memnun etmek değil" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin mantıksız taleplerde bulunmaya devam ettiğini belirtti. ABD'nin her türlü zaferi aradığı ve son 20 yıldır tüm sözleri tutmadığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin tek taraflı tutumunu eleştirdi. "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz" dedi. Görüşmeler tıkandı, askeri gerilim yeniden yükseldi. Restleşme ve tehditlerle petrol fiyatları fırladı. Al Cezire'ye göre Washington'un önünde iki kritik seçenek var. Bunlardan biri Hürmüz'ün kapalı kalmasını sağlayan Özgürlük Projesi'nin uzun süreli deniz operasyonu olması. İkinci senaryo ise İran'daki altyapı hedeflerine yönelik askeri saldırılar. Böyle bir adımın Tahran üzerinde baskıyı artırabileceği öngörülüyor. Ancak İran'ın da bölgedeki petrol ve doğalgaz altyapılarını hedef alabileceğini, bunun küresel enerji fiyatlarını daha da artırabileceği düşünülüyor. Financial Times'a göre ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yüzlerce küçük, hızlı ve çevik teknesi ABD donanmasına kök söktürüyor. Haberde İran'ın filosunda hafif silahlı sürat motorlarından sofistike füze botlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu asimetrik güç olduğu belirtildi. Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın geleneksel donanmasının denizin dibini boyladığını iddia etse de küçük botlar asıl tehlike olabilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Trump'la İran'ın yanıtını görüştüğü ve savaşın henüz sona ermediğini söylediği ifade edildi. CBC News'e röportaj veren Netanyahu, İran'da saldırıların bitmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
3: "Bence çok şey başardık. Ancak İran'dan çıkarılması gereken nükleer malzeme hala mevcut olduğu için bu iş bitmedi." "I want to draw down to zero
2: the American..." Bir anlaşma olması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması gerekeceğini kaydetti.
3: "Askeri yöntemler hakkında konuşmayacağım. Ancak Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum" dedi. "Bunun için bir zaman çizelgesi vermeyeceğim. Ancak bu son derece önemli bir konu."
1: Yunanistan Savunma Bakanı'na bakalım şimdi. Türkiye'nin savunma sanayisini hedef aldı. Ankara ile nasıl başa çıkılacağına ilişkin hedefler paylaştı. Bir bakalım neler söyledi.
4: Dünya Türkiye'nin milli savunma gücünü konuşuyor. Yunanistan Türkiye'nin savunma sanayindeki devasa atılımını analiz etti. Ankara'nın İHA, SİHA ve zırhlı araç üretiminde küresel bir aktöre dönüştüğünü vurguladı. Yunanistan merkezli Business Daily, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği ilerlemeyi ele aldı. Haberde Yunanistan'la Türkiye arasındaki savunma sanayi farkının giderek açıldığı değerlendirmesine yer verildi. Atina aleyhine ezici fark ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin tesadüfi olmadığı vurgulandı. Habere göre sektör özellikle 1970'lerin ikinci yarısından itibaren sistemli biçimde büyütüldü. 2005 sonrası dönemde ise dönüşüm hızlandı. Haberde Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel farkın yalnızca askeri operasyonel kapasite olmadığı ifade edildi. Bu kapasiteyi destekleyen sanayi ve üretim altyapısı olduğu vurgulandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Selanik'te yaptığı bir konuşmada Türkiye'ye hedef aldı. Türkiye'yi tehdit olarak gören Dendias, Yunan savunma sanayisinden bahsetti.
5: Çok sayıda İHA üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen Türkiye ile nasıl başa çıkacağız? Bu tehdide nasıl karşılık vereceğiz? Ve bu cevabın adı Kentaur. Bu dünyanın en gelişmiş anti-drone sistemlerinden biri. Yunan elleriyle üretildi ve Yunan silahlı kuvvetlerini ülkeye yönelik tehditlerle mücadele edecek şekilde donatıyor.
4: Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'da ABD basınında yer aldı. El Monitör sitesi Ankara'nın bölgesel caydırıcılığın ötesine geçme ve uzun menzilli stratejik güç olma yönündeki iddiasını ortaya koydu. Habere göre Türkiye halihazırda İHA'lar, topçu sistemleri, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzelerle bölgesel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yıldırım Han, Türkiye için savaş alanı kullanımından çok stratejik caydırıcılık ve prestij aracı işlevi görecek.
1: Şimdi başlayalım konuşmaya Yunanistan meselesinden. Dendias ne diyor? Çok fazla insansız hava aracı üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen bir ülke var. Buna cevabımız işte Centaurus'la olacak. Kendi sistemlerinden bahsediyor. Şimdi Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerini göz önüne aldığımızda Türkiye Yunanistan için bir tehdit midir? Neden Yunanistan kendi halkına Türkiye'yi bir tehdit olarak göstermeye çalışıyor? Acaba bu Yunanistan'ın iç politikasına tırnak içerisinde hizmet için bir taktik mi Yunanistan hükümeti tarafından? Doçent Doktor Can Türk Caner, Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi ve Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı bizimle birlikte. Can Türk Hocam, Hasan Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Elin Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen Hasan Hocam sizinle başlayalım. Şimdi çok fazla insansız hava aracı üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen bir ülke var diyor Dendias. Türkiye'ye burada ismini vermese de işte işaret etmiş oluyor. Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerini göz önüne aldığınızda Türkiye Yunanistan için bir tehdit mi? Neden Yunanistan kendi halkına Türkiye'yi bir tehdit olarak lanse etmeyi göstermeyi seçiyor?
7: Şöyle, aslında Türkiye bir tehdit değil ama tabii özellikle savunma sanayinin ve özellikle teknolojik gücün devletler üzerinde tabii ki olası bazı etkileri oluyor. Örneğin Türkiye'nin özellikle şu an konuştuğumuz konunun gündeme gelme sebebi biliyorsunuz Yıldırım Han balistik füzesi, yani uzun menzilli bir füze biliyorsunuz yakın zaman diliminde tanıtıldı. Tabii bu son olan olaylardan bir tanesi ama Türkiye uzun bir zaman içerisinde özellikle savunma sanayinde çok iyi işler başardı. Şu anda özellikle insansız hava araçlarında, özellikle silahlı ve silahsız İHA ve SİHA'larda Türkiye dünyada lider konumda olan ülkeler arasında ve bu artık saklanabilecek bir şey değil. Bunu bütün ülkeler kabul ediyor ve tabii sınır komşunuz yıllarca özellikle biliyorsunuz geçmişte Ege Denizi'nde askeri anlamda savaşın eşiğine geldiğimiz bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle ülkelerin özellikle sürekli komşu ülkelerinin gelişiminden etkilenmeleri ve bunu bir tehdit olarak görmeleri doğal. Ama bunun biz böyle görmüyoruz. Tabii bunun bir de caydırıcı tarafı var. Siz bu kadar teknolojinizi ileri seviye taşıdığınızda doğal olarak komşularınız bunu görmeye başlar ve bunu sizin gibi görmezler. Yani Türkiye bunu caydırıcı görür ama onlar bunu bir tehdit olarak görür. Bugün Türkiye'nin ulaştığı nokta da bu. Ama tabii burada bizim özellikle görmemiz gereken ve önemsenmesi gereken şey aslında şu, ben özellikle insansız hava araçları özelinde biraz konuya değinmek istiyorum. Örneğin biz şu anda özellikle bu savunma sanayinde üretim gerçekleştirirken geldiğimiz noktayı iyi bilmemiz lazım. Bakın biz artık üretmiyoruz. Biz dünyaya bunu ihraç etmeye başladık. Yani bir ürünün ihracatçısı olmaya başladığınızda bu şu demektir. Artık kendi kapasitenizin, yani kendi ihtiyaç duyduğunuzun üzerinde üretim gerçekleştirmeye başlıyorsunuz. Yani doğal olarak tabii ki Yunanistan bundan çekinecek. Niye? Çünkü artık Türkiye bunu bütün dünyaya ihraç ediyor ve bu şu demek oluyor. Siz bir ürünü bir ülkeye ihraç ettiğinizde onun daha üst versiyonunu üretmeye başlamışsınızdır demektir. Bugün Yunanistan daha küçük ölçekli teknolojik askeri araçlar veya ekipmanlar üretmeye çalışırken biz daha teknoloji odaklı olarak daha geniş yapıya sahip askeri ekipmanlar üretmeye başlıyoruz ve bu ileride daha büyük boyutlara ulaşacak. Bu yönüyle baktığımızda evet doğru. Biz aslında bunu bir tehdit için yapmıyoruz ama tabii ki teknolojinizin her zaman caydırıcılık özelliği var ve Yunanistan bunu bence böyle görmeye başladı ve tabii bir diğer tarafı da artık Yunanistan Türkiye'yi sadece askeri anlamda bir kendisi için bir tehdit olarak görmüyor bence. Teknolojik olarak da Türkiye'nin özellikle gelişim gösterdiği sahalarda artık Türkiye'ye yetişemediğini net bir şekilde görüyor ve bunu tabii iç politikada biliyorsunuz özellikle komşular arasında bu geçmişte Ermenistan'da da böyleydi. Yunanistan'da da böyle konuşulması doğal. Önümüzdeki yıllarda bence bu daha fazla konuşulmaya çalışılacak, başlayacak. Çünkü yani günümüz koşullarında Yunanistan, Türkiye bu alanda özellikle teknolojik, askeri anlamda, savunma sanayi alanında yetişmesi çok da mümkün görünmüyor. Bunu daha fazla da konuşmaya başlayacaklardır.
1: Peki Can Türk Hocam, siz ne dersiniz Dendias'ın bu açıklamaları için? Türkiye'nin bu alandaki teknoloji alanındaki işte savunma silah anlamındaki İHA'lar SİHA'lar anlamındaki gücü caydırıcı bir güç mü, yoksa komşumuz için Yunanistan için bir tehdit unsuru da oluşturuyor mu?
6: Yani Türkiye hiçbir zaman yani resmi ağızdan Yunanistan'a veya Türkiye hiçbir zaman yani hiçbir platformda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten hiçbir devlet adamı da tarih boyunca tehdit etmedi. Ama şu oldu. Yani Türkiye kendi sınırlarını, hava, deniz, kara sınırlarını, halkının, milletinin bekasını, bütünlüğünü, refahını düşünmek için veya bunlar riske girdiğinde, tehlikeye girdiğinde bunları savunmaktan da çekinmedi. Şimdi Yunanistan'ın yani Yunanistan için Türkiye sadece potansiyel bir askeri tehdit değil, aynı zamanda bölgedeki tüm denklemleri değiştiren yükselen bir güç olarak da algılanıyor Helin Hanım. Yani bu algıyı yani Yunanistan'la Türkiye arasındaki hakikaten orantısız güç dağılımında görmek mümkün. Yani bir başka deyişle Yunanistan'ın nüfusu az, efendim coğrafi derinliği yani jeopolitik derinliği yok. Kuzey-güney hattında olan bir ülke. Coğrafi açıdan kritik bir noktada değil. Bununla beraber adaları olan, ada sayısı fazla olan, ancak bu adalar gerçekte Anadolu kıtasının bir parçası olan ama siyaseten Lozan Anlaşması'yla veya daha önceden de yapılan bir dizi anlaşmayla Yunanistan'a şartlı olarak bırakılmış olan bir ülke. Dolayısıyla yani Yunanistan'ın Türkiye'yi esasen bir tehdit olarak algılaması aslında tipik güvenlik ikilemi kavramsallığının bir sonucu. Dolayısıyla Türkiye kendisi alenen Yunanistan'ın bir yani Yunanistan için kendisini bir tehdit söylemi kullanmasa bile, hatta Türkiye Yunanistan'ı bir tehdit olarak görmese bile, çünkü bizim hani hem toplumsal anlamda hem de hani devletin şeyinde güvenlik belgelerinde yakın zamana kadar Yunanistan hiçbir zaman bir tehdit olarak görülmedi. Ancak Yunanistan bu tehdit söylemini biraz daha böyle paranoyakça arttırdığı ve geliştirdiği için özellikle

0: Doğu Akdeniz'de İsrail başta olmak üzere bir dizi askeri işbirliklerine yöneldiği için bu tehdit bizim için de belirir hale geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin Yunanistan'ı algılama biçimiyle Yunanistan'ın bizi algılama biçimleri her zaman farklı olmuştur. Tabii biraz da Dendias'la Mitsotakis arasındaki siyaset ilişkilerine de bakmak lazım. Özellikle Yunanistan'ın kendi iç dengelerinde önümüzdeki dönemlerde bir siyasi dönüşüm veya bir liderlik kavgasının da olacağına ilişkin söylemler. Biraz da Yunanlı siyasetçiler kendi iç politik söylemlerini veya buralardaki dengeleri dış politikadaki tehdit algısına yönelik olarak da geliştirmek, dönüştürmek istiyorlar. Şimdi genelde Dendias'ın söylemleri mesela Türkiye'yi de dışarıda bırakırsak genelde Dendias Yunanistan'ın işte büyük çıkarlarını gözeten, özellikle askeri konularda hassas ve bu konularda birikim olan bir siyasetçi profili çizmek istiyor elinden. Mitsotakis ise biraz daha başbakan olması sıfatıyla biraz daha kabinede ve Avrupa Birliği'ne karşı bir takım pratikteki yükümlülükleri olması sebebiyle biraz daha liberal veya biraz daha orta söylemleri olan, yani ılımlı söylemleri olan bir siyasetçi olarak algılanıyor. Dendias Yunanistan'ı düşünen, Yunan halkını düşünen, işte bu konuda gecesini gündüzüne katmadan projeler üreten bir siyasetçi imajı çizerken Mitsotakis daha pragmatik bir siyasetçi imajı çiziyor. Biraz da bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın Türkiye tehdidi, işte mesela en son sizin de haber yayında söylediğiniz bu Centurion drone sistemleri, anti-drone sistemleri söylemleri, daha önce de aylar öncesinde de Dendias şey dedi, Türkiye dedi milyonlarca dedi drone üretti. 1,5 milyondan fazla drone'a karşı Yunanistan'ı koruyacak önlemler arayışı içerisindeyiz dedi. Dolayısıyla bu rakam da abartılı. Yani Türkiye 1,5 milyon belki daha fazla drone üretmiş olabilir ama bu dronların hepsini Yunanistan'a karşı göndermek gibi bir lüksü de yoktur. Yani Türkiye dronları sadece Yunanistan için üretmiyor ki. Dolayısıyla kendi güvenliği için üretiyor. Dolayısıyla Dendias'ın da böyle bir söylemi var. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Türkiye olanca gücüyle günün birinde bir fırsatını bulduğu an işte Yunanistan'dan adaları geri almak için silahlanıyor. Bunun karşılığında biz de uyumuyoruz. Yani hükümetin en üstü bu konuda daha sessiz kalabilirken veya ses etmezken, sesini yükseltmezken, bakın ben yükseltiyorum, ben ülkemi düşünüyorum şeklinde bir imaj peşinde. Dolayısıyla biraz iç politikadan kaynaklanan, biraz da dış politikadaki denklemler, mesela İsrail'in Türkiye karşıtlığı üzerinden de bir takım ittifaklar bulmaya çalışan bir söylem gibi geliyor. Yani bugüne kadar Türkiye'de AK Parti iktidarın dönemi de dahil olmak üzere yani Türkiye'de hiçbir siyasetçi, Sayın Cumhurbaşkanı da öyle, yani hiçbir siyasetçi Yunanistan'ı alenen tehdit etmedik. Yani Yunanistan'a karşı da bir saldırgan üslup dahi kurmadık.
1: Peki, şimdi Hasan Hocam, az önce siz bir Ermenistan hatırlatması da yapmıştınız. Madem öyle, Ermenistan'da gelecek ay yapılacak parlamento seçimlerine de şöyle bir değinelim. Şimdi Paşinyan'dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Bu arada bu seçim aslında Ermenistan'ın Azerbaycan'la girdiği savaş neticesinde o yenilgisinin ardından gerçekleşecek ilk seçim. Ve Paşinyan diyor ki açıklamasında, Karabağ bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları ve fabrikalar kurmuş olmamız, orada yaşamış olmamız orayı temelden nasıl bizim kılar? Birkaç generalin kontrolünde sadece buğday ekilen bir yer olması orayı bizim yapar mı? Gerçek şu ki orası bizim değildi, hiçbir zaman da olmadı diyor Karabağ için. Uzmanlar da diyorlar ki Paşinyan'ın bu sözleri Azerbaycan'la yürütülen barış görüşmelerinde yeni bir sayfa açabileceğini ifade ediyorlar. Bu ifadeler Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir sayfa açar mı? Bu ifadelerin Ermenistan'da seçmen karşılığı Nasıl olur ki bu az önce de bahsettiğim gibi Azerbaycan'a karşı bir savaşı kaybetmişsin, işgal ettiğin Karabağ topraklarından çıkmak zorunda kalmışsın ve bu açıklamalar, bu sözler Paşinyan'ın hanesine artı mı yazar, eksi mi yazar acaba?
2: Tabii özellikle şunu ifade edeyim, bu açıklamalar çok önemli. Bence Ermenistan siyasetinde tarihi bir kırılma sayılabilecek açıklamalar. Çünkü bugüne kadar Ermenistan hiçbir zaman böyle bir açıklamada bulunmadı. Yani hep daha çok Karabağ üzerinden özellikle milliyetçi söylemler geliştiren bir Ermenistan ve Ermenistan devlet başkanları topluluğu vardı. Yani geçmişteki bütün devlet başkanları da genelde daha milliyetçi söylemlerle işte Karabağ'ın kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlardı. Bugün Paşinyan'ın o yüzden bu çıkışı çok önemli. Bu özellikle Kafkasya'da da önemli bir yere olayı evirebilir. Hatta ben size özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu çıkışın altında yatabilecek temel noktalardan bir tanesi, geçtiğimiz hafta ben Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Kongresi'ndeydim. Orada Azerbaycan Ulusal Meclisi milletvekiliyle bu konuyu konuşma fırsatımız oldu. Ben Zengezur koridorunun durumunu sordum. Bana şunu dedi. Dedi ki hocam, dedi özellikle Ermenistan'la son dönemde bizim çok farklı bir duruma evrildiğimizi söylemem lazım dedi. Şu anda dedi biz Ermenistan'a petrol veriyoruz ve Ermenistan bizim verdiğimiz petrol sayesinde, bizden satın aldığı petrol sayesinde kendi ekonomisini düzeltme fırsatı buldu dedi. Bu çok önemli bakın. Ermenistan Azerbaycan'dan aldığı petrol sayesinde kendi ekonomisini düzeltme fırsatı buldu. Çünkü Ermenistan'da uzun zamandır bir ekonomik kriz var ve özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra bu daha da derinleşti. Zaten üretimi kısıtlı olan bir ülke, ekonomik anlamda bir türlü belini doğrultamayan bir ülke. Bugün belki Karabağ, işte Azerbaycan Karabağ'ı tekrar aldı ama belki de Ermenistan'ın özellikle komşu ülkelerle ilişkilerinin düzelmesi için bir fırsat oluştu. Ve Paşinyan bence özellikle bu çıkışıyla bir mesaj da vermiş olabilir. Yaklaşan bir seçim var, belki ona karşı bir muhalefet oluşacak. Ama Paşinyan özellikle Rusya, daha önce Rusya'yla birlikte yürüyen Ermenistan siyasetini daha da batıya yakınlaştırmak istiyor. Bu sayede hem Ermenistan'dan hem de Türkiye'den ekonomik anlamda bir şey, hem Azerbaycan'dan hem de Türkiye'den ekonomik anlamda bir çıkış için belki de bir fırsat oluyor. Bence Paşinyan'ın çıkışında iç politikanın dışında özellikle uluslararası anlamda destek bulabileceği bir alan açmak istiyor. Bunun özellikle hem Türkiye hem de Azerbaycan tarafından görülmesi açısından da bu mesajlar vermiş olabilir. Ki biliyorsunuz yakın zamanda Türkiye ile de bir el sıkışma oldu. Özellikle Ani Köprüsü'nün yapılmasıyla ilgili. Belki de Azerbaycan tarafından da son sorduğum gibi, yani özellikle Ulusal Meclis Milletvekilinin söylemiş olduğu şey şu: biz şu anda Zengezur'un hem Nahçıvan tarafını hem Azerbaycan tarafını bitirdik ve Ermenistan'ı bekliyoruz. Yani Ermenistan'ın da onay vermesiyle o bölge kurulacak ve aslında şunu ima etti. Yani biz bunu yaparken sadece Azerbaycan bu durumdan ekonomik fayda sağlamayacak. Ermenistan da geçmişteki aslında ekonomik problemlerin çoğunu çözmeye başlayacak. Yani kısaca olayı şuraya bağlamaya çalışıyorum. Bence son dönem gelişmeler Ermenistan özellikle ekonomik anlamda rahatlattı. Özellikle Paşinyan'ı rahatlattı Karabağ olayından sonra ve bunu bir adım öteye taşımak istiyor. Yani bölgesel olarak daha önce problem yaşadığı ülkelerle biraz daha sorunu çözerek aslında

0: üretilmiş. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Paşinyan'ın bu söylemi gerçekten Ermenistan siyaseti için bir kırılma noktası olarak kabul edilebilir. Çünkü bugüne kadar, belki Ermenistan'ın kurulduğu günden bugüne kadar, bu tarz bir söylem hiçbir zaman söylenmemişti. Yani bu doğrudan geçmişteki bütün siyaseti ters düz edebilecek bir söylem. Tabii önümüzdeki günlerde hem Ermenistan'dan, hem Türkiye'den, hem de diğer komşu ülkelerinden bu yönde olumlu adımlar da gelebilir. Yani böyle bir söylemin üzerine ülkeler Ermenistan'la olan ilişkilerini geliştirerek aslında onun bu söylemini daha da ileriye taşımasını sağlayacak
1: Peki.
0: bazı adımlar da atabilirler.
1: Peki Cantürk Hocam, şimdi Hasan Hoca'nın ekonomik anlamda bir çıkış kolluyor ifadesinden de hareketle ben geçen haftayı bir hatırlatmak isterim izleyicilerimize de size de. Geçen hafta Ermenistan'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vardı. Şimdi oradaki protokol kuralları gereği devlet başkanları, liderler sadece katılabiliyorlar. Katılmayan bir lider olduğu takdirde yerine başkası katılamıyor. Yani o zaman temsil edilmiyor o kişi orada. Bizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadı ama sırf Türkiye için bir protokol değişikliğine gidildi. Ne yapıldı? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılabilmesi için bir protokol değişikliğine gidildiği haberleri yansıdı. Ve bu ziyaret de, Cevdet Bey'in ziyareti de aslında yıllar sonra Türkiye'den Ermenistan'a yapılan üst düzey bir ziyaret olarak da kayıtlara geçti. Siyasi gözlemcilerden de bu ziyaretin ardından şöyle yorumlar gördüm, okudum. Diyorlar ki bu ziyaret Paşinyan'ın Türkiye'den beklediği destek için önemli bir adım olarak değerlendiriyorlar. Şimdi acaba Türkiye Paşinyan'a 7 Haziran seçimleri öncesinde bu çıkışlarını da göz önüne alırsak bir destek verir mi? Bu destek hangi düzeyde olur? Somut mesela bunun bir karşılığı olabilir mi? Ne bileyim, işte karayolu sınırının yeniden açılması veya işte demir yolları ile ilgili bir gelişmeler. Herhangi bir somut adım bekliyor musunuz 7 Haziran seçimleri öncesinde Ermenistan'daki ve bir can suyu oluşturur mu acaba?
2: Evet, şimdi Alican sınır kapısının açılmasını istedi Paşinyan. Yani 1993 yılından beri kapalı olan. Bir de Akyaka Demiryolu sınır kapısı. Paşinyan, yani bu gerek Türkiye'deki basına, gerekse de Ermenistan basında çok yankılandı. Ancak şöyle bir durum var. Yani Türkiye bu noktada, gerek Azerbaycan gerekse de Türkiye, Ermenistan'la artık ticareti yapıyorlar. Özellikle Azerbaycan, hocamın da belirttiği gibi, artık Ermenistan'la işte petrol, doğalgaz ticaretine başladı. Bu ticareti başka şeyler de izleyecek. Ama bir şart var. İşte geçtiğimiz aylarda Paşinyan'la Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler ve orada bir mutabakat metni imzaladılar. Ve akabinde de Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir uluslararası sınırı, birbirlerinin sınırlarını tanıyan bir anlaşma imzalanması gerekiyor. Ama bununla beraber Ermenistan Anayasası'nda da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlama alacak bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Tabii Paşinyan Haziran seçimleri öncesinde bu tarz bir, hani, anayasa değişikliğinin gündeme getirilemeyeceğini, ama bir iyi niyet gösterisi olarak Türkiye ile sınırların, karayolu ve demiryolu sınırlarının açılmasının doğru olacağını veya seçimleri kazanacağına dair bir takım açıklamalar yaptı. Ama tabii Türkiye ile Azerbaycan özellikle bu bölgede, Karabağ meselesinde ortak hareket ediyorlar. Türkiye tek başına bu sınırı açma niyetini belirtti, ama Azerbaycan bu konuda bir çekince koyduğu için Türkiye'de Azerbaycan'ın bu çekincelerine yani göz ardı edemezdi. Bundan dolayı açılmadı. Ama bununla birlikte, yani Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın özellikle Ermenistan'la olan ilişkilerinde bir bahar havası devam ediyor. Yani Paşinyan'ın son çıkışları, bundan, hatta bu son çıkışından önce birkaç ay önce Azerbaycan'da bir toplu taşıma aracında da, yanılmıyorsam, bir demiryolu, bir trende de Başbakan Paşinyan bir kendisinin işte Karabağlı olduğunu söylediği bir Ermeni vatandaşla, bir kadın vatandaşıyla bir tartışması var. Bu da mesela sosyal medya ve basına yayınlandı. O da işte utanmadan

0: burada bizimle beraber seyahat ediyorsunuz, oysa Karabağ'ı kaybettiniz şeklinde bir serzenişte bulunuyor Ermenistanlı hanımefendi ve Paşinyan sinirleniyor. Niye savaşmadınız diyor. Yıllarca diyor işte size şu kadar para verdik, bu kadar silah verdik. Siz niye çıktınız geldiniz diyor. Hatta Karabağ'da diyor ağaç mı diktiniz diyor, ev mi yaptınız diyor. Yani hocamın da belirttiği gibi esasen artık Paşinyan son derece pragmatist bir mantıkla yani kendisine neredeyse 30 yıldır 40 yıldır yük olan bir yükten kurtuldular. Yani Karabağ'ı zaten hani abad etmeleri, Karabağ'ı Ermenistan toprağı yapmaları, buraları onarmaları, nüfus politikaları gütmeleri söz konusu değildi. Yani bir işgaldi ve bu işgal bir şekilde ortadan kalkmış oldu. Biraz zor oldu ama oldu. Ve Paşinyan da Ermenistan'ın bu Ermeni milliyetçiliğinin yenilgisine göz yumdu. Onu da belirtelim. Tabii bu saatten sonra artık Ermenistan'ın sadece Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımakla kalmayıp Türkiye'den de toprak taleplerini ortadan kaldıracak bir takım düzenlemeler yapması gerekiyor. Ermenistan Anayasası'nda bu hükümlerin kaldırılması gerekiyor. Ama bunun için de Haziran seçimlerini Paşinyan'ın alması gerekiyor. Ben Paşinyan'ın Haziran seçimlerini alacağını düşünüyorum. Çünkü artık diasporanın da veya Avrupa'daki Ermenilerin de işte Ermenistan'daki bir takım milliyetçileri kışkırtarak bölgede işte Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ile kavgalı bir Ermenistan profili çizemeyeceğini düşünüyorum. Özellikle İran Savaşı yani Ermenistan'ın güney komşularıyla olan ticaretini ilişkisini de çok ciddi bir şekilde zora soktu. Bir de Trump yolu olarak tanımladığımız Zengezur Koridoru'nun Amerika tarafından işletilmesine de gönüllü oldu Ermenistan, izin verdi. Bütün bunları topladığımızda artık Paşinyan bölgede Türkiye ve Azerbaycan'la, Gürcistan'la daha yakın ilişkiler kuracak ve daha somut, daha akılcı politikalar
1: Aksi
0: üretecektir.
1: olursa ne
0: Bu
1: olur?
0: zaten az.
1: Paşinyan'ın ben bu seçimi alacağına inanıyorum dediniz. Paşinyan seçim alamadığı
0: Evet.
1: takdirde o zaman Azerbaycan'la yürütülen bu barış görüşmelerinde bir kesinti söz konusu olur mu veya sürece bir
0: Yani
1: zarar verir mi?
0: şöyle pratik açıdan yani şöyle bir şeyler gecikebilir, bir şeyler tartışmaya dönebilir veya işte yerine gelecek olan kişi yani yeni adaylar veya siyasetçiler tekrar Avrupa'yı, Fransa'yı denkleme sokmaya çalışabilirler. Ya da belki Rusya ile bir takım angajmanlara girmeye çalışabilirler ama artık hani o seviyenin o kadar uzağındayız ki Helin Hanım. Yani bu saatten sonra hani Ermenistan'ın geri dönmesi artık Karabağ kaybedilmiş. Karabağ meselesi ortadan kalkmış. Zengezur Koridoru Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş. Özellikle Amerikan yatırımlarına açık hale gelen bir Ermenistan var. Rus etkisi de kısmen zayıflatılmış. Yani bu saatten sonra Paşinyan'ın ayrılması veya yerine başka siyasetçilerin gelmesi Ermenistan'da bir şeyleri kolayca dönüştüremez. Yani Ermenistan bu saatten sonra kalkıp da Türkiye ile veya Azerbaycan'la tekrar savaşacak halde değil. Yani 90'lardaki Ermenistan'ın üstünden çok dönem geçti. Yani yerine gelecek olan siyasetçinin de öyle ya da böyle bir şekilde Türkiye ve Azerbaycan'la anlaşması gerekecektir. Çünkü Ermenistan sıkışmış bir ülke. Yani hem doğudan hem batıdan. Şimdi güneyde de yani bir dönem İran'la çok yakın ilişkileri vardı ama İran'ın da durumu artık Ermenistan'ı düşünecek halde değil. Dolayısıyla ilişkilerde hani biraz daha köşeye sıkışmış bir Ermenistan görüyoruz. Bununla beraber Paşinyan'ın da sevilen bir figür olduğunu da eklememiz gerekir. Çünkü Paşinyan sadece Ermeni milliyetçileriyle veya işte laftan sözden anlamaz diasporayla mücadele etmekte kalmıyor. Aynı zamanda Ermenistan içerisindeki Ermeni kilisesinin de o siyasi otoritesini kırmak yönünde çok ciddi merhaleler kat etti. Dolayısıyla Paşinyan'ın da bir kitlesi var. Seçimleri de kazanacağına dair bir takım emareler var. Bugüne kadar yapılan anketlerde Paşinyan'ın tamamen kaybedeceği bir şey yok. Çünkü Ermenistan

0: yıllardır yokluk, fakirlik ve ciddi anlamda ambargolarla yaşamak zorunda kalıyordu. İran'la ticaret yapabiliyordu bir tek. Bir de sınırlı da olsa Gürcistan'ın üzerinden yapabiliyordu. Ama şimdi bu da ortadan kalktı. Yani artık bir anlaşma var, yeni bir dönem var ve Ermeni halkı da bu yeni dönemde olası refahtan paylarını alacaklar. Yani lafın yani son şeyi, artık Ermenistan için bir çıkış var. Yani tünelin ışığı görüldü. Bu ışık da işte Türkiye ile Azerbaycan'la uyumlu bir komşuluk ilişkisi geliştirmekten geçiyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da defalarca açıklamaları oldu. Yani Ermenistan'a dostluk elini uzattı. Sizin de belirttiğiniz gibi en son Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısını yolladı. Yine benzer şekilde Sayın Aliyev de bu şeye katıldı, uzaktan da olsa. Dolayısıyla yani ben ılık ılıman iklimin devam edeceğini, Paşinyan'ın seçimleri tekrar alarak 4-5 yıl içerisinde artık o beklenen anayasal değişimleri de yapacağını düşünüyorum.
1: Peki Hasan Hocam, siz Paşinyan'ın bu seçimden zaferle çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Aksi bir durum söz konusu olursa barış görüşmeleri Azerbaycan aralarında yürütülen onun akıbeti ne olur? Süreç zarar görür mü? Yoksa süreç zaten ilerledi, bir noktaya kadar geldi, artık geri dönülmez bir yolda mı?
2: Şimdi bu
1: Bu
2: sorunun
1: arada
2: aslında
1: hocam
2: iki
1: son
2: cevabı
1: 4 dakikamız, onu da belirteyim ben size. Hiç araya girmeyeyim ki siz 4 dakikayı dolu dolu kullanın. Buyurun.
2: Sorunuzun aslında iki cevabı var. Birincisi, Karabağ'dan sonra aslında Ermenistan'da ne gibi dönüşümler oldu? Bunu bir iyi analiz etmek gerekiyor. Örneğin az önce ben söze başlarken ne demiştim? İşte Azerbaycan Ulusal Meclisi'nin milletvekili şey demiştim. Biz dedi petrol satmaya başladıktan sonra oradaki ekonomi düzeldi. Birincisi bu halka nasıl yansıdı? Halk bu ekonomik iyileşmeden fayda gördü mü? Yani taban tamamına yansıdı mı? Eğer bu yansımışsa bu Paşinyan'ın lehine seçimde muhakkak bir sonuç yansıtacak. Çünkü ben özellikle şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ben özellikle 2000'lerin başıyla ortalarına kadar ben Azerbaycan'da yaşadım ve oradaki hem Azerbaycan hem Ermenistan'ın özellikle gelişimine birebir tanık oldum ve oradaki birçok şeyin ekonomik anlamda oluşabilecek çözümlerle aslında sonuca ulaşabileceğini iyi biliyorum. Yani buradaki süreçte şunu anlatmaya çalışıyorum. İç politikada aslında Paşinyan'ın olayı çözmeye çalıştığı nokta doğru bir nokta. Paşinyan Türkiye ile ilişkilerle geliştirebileceğine yönelik bir fotoğraf bile verdiğinde oradaki halkta etkili oluyor. Yani şu vermiş olduğu işte Sayın Cevdet Yılmaz'a vermiş olduğu poz bile halkta şu imajı veriyor. Yakın zamanda biz sınır kapılarını açacağız. O bölgede yaşayan insanlar ekonomik anlamda bunun etkilerini görmeye başlayacaklar. Aslında orada vermeye çalıştığı imaj bu. Çünkü Ermenistan çok büyük bir ülke değil. Bakın orada ekonomik anlamda da gelişmiş bir sanayi yok. Yeraltı kaynakları belli yerlerde var ki onu da söyleyeyim. Özellikle Ermenistan'ın madenlerin olduğu bölge Karabağ bölgesiydi. Yani daha önce en azından Ermenistan devletinin çıkarabildiği ama bugün onlara da ulaşamıyor. Çünkü artık Azerbaycan'a ait olan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bu koşullar altında Ermenistan'ın yapabileceği çok şey yok. Yani çevre ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmeli. İşte az önce Can Türk hocam da ifade ettiği, benim de sürekli değindiğim işte bir Zengezur koridoru. Bunu sadece Azerbaycan ve Türkiye'nin karayolu bağlantısı olarak görmemek lazım. Ekonomik anlamda Ermenistan'a da çok ciddi kapılar açabilecek bir yol olarak görmek gerekiyor. Ayrıca Ermenistan son özellikle Paşinyan'ın siyasete geldiği günden bu yana aslında takımda bir tavır var. Bakın Paşinyan eski bir gazeteci ve cezaevinden çıkıp gelip bugün ülkenin başına geçti. O gün adamın ifade ettiği şeyleri ben halen hatırlıyorum. Şunu özellikle ifade ediyordu. Ben bu ülkenin başına geldiğimde işte askeri hegemonyayı azaltacağım. Daha halkın cebine dokunabilecek, işte onun özellikle demokratik anlamda önünü açabilecek adımlar atmayı vaat ediyordu. Belki bunu bugüne kadar gerçekleştiremedi ama bugün onun için bir fırsat var ve bu onun seçilmesi için de önemli. Bence bugün Türkiye ve Azerbaycan'da bu konuda girişimlerde bulunuyor. Yani bugün oraya bizim Cumhurbaşkanı yardımcımızın gitmiş olması, işte Sayın İlham Aliyev'in bu konuda belli açıklamalar var. Yani Ermenistan'la iyi ilişkiler geliştirmeye yönelik, bunun önünü açacaklarına yönelik aslında Paşinyan'ın devam etmesi durumunda biz olayın gerçekten olumlu anlamda bir yerlere evrileceğini görüyoruz. Tersi olursa ne olur?
1: Evet, son 30
2: Tersi olursa
1: saniyemiz.
2: aslında çok tersi olursa çok da olumsuz şeyler olacağını düşünmüyorum. Çünkü artık bu işin içerisinde biliyorsun hem Zengezur'da Amerika girdi hem de Rusya'nın daha önce özellikle Karabağ'da ardından çekildiğini biliyoruz. Bu savaşı farklı yere götürmeyecek. Can Türk hocamın dediği gibi tersi olursa sadece süreç biraz daha zamana yayılacak ama ilişkilerin olumlu yayabildiğini özellikle söylemek istiyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner bizimle birlikteydi. Hasan Hoca'ya, Can Türk Hoca'ya teşekkür ederim. Uğurlayalım. Biz de moderatörün bu saat dilimine noktaya koyalım ama birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz de onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Tekrar merhaba, ekonomik gelişmelerle karşınızdayız. Morgan Stanley tarafından yayımlanan yeni raporda Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresinin Haziran ayına aşması durumunda küresel piyasaları fiyat artışlarından koruyan 9.3 milyon varillik kalkanın çökebileceği vurgulandı. En kötü senaryoda petrol fiyatının 150 doları bulabileceğini yazdı.
1: İran savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyar varillik petrol kaybına rağmen fiyatların 2022 zirvelerini aşmamasının ardındaki geçici denge bozulma sinyalleri veriyor. Morgan Stanley analistleri piyasanın şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin rekor ihracatı ve Çin'in azalan ithalatı sayesinde ayakta kaldığını belirtti. Analizde dünyanın geri kalanını arz darboğazından koruyan iki faktöre dikkat çekildi. Bunlardan ilkinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatını günlük 3.8 milyon varil artırarak piyasaya taze arz sağlaması olduğu ifade edildi. Diğer faktör ise Çin'in ithalatını günlük 5.5 milyon varil azaltarak küresel talebi soğutması oldu. Bu faktörlerin etkisiyle toplamda 9.3 milyon varillik bir rahatlama sağlayan bu dinamik, savaşın fiziksel şokunu şimdiye kadar emmeyi başardı. Morgan Stanley'e göre bu kalkan sonsuza kadar sürmeyebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yüksek ihracat seviyesini sürdürme kapasitesinin zorlandığı ve baskı altında olduğu gözleniyor. Çin'in ithalatındaki düşüşün bir noktada durması ve stok tamamlama sürecine girmesi piyasada ani bir talep baskısı yaratabilir. Ancak tıkanıklık Temmuz ayına sarkarsa, yani petrol fiyatları için bir boğa senaryosunda Brent petrolün tarafında ciddi bir yukarı yönlü düzeltme kaçınılmaz olacak.
0: ABD Merkez Bankası'nda tarihi bir dönem sona eriyor. Yaklaşık 8 yıldır Fed Başkanlığı görevini yürüten Jerome Powell 15 Mayıs itibariyle ABD Merkez Bankası Başkanlığı görevinden ayrılacak. Powell görev süresince pandemi, yüksek enflasyon ve sert faiz artırımlarıyla mücadele etti. Piyasalarsa şimdi Fed'in yeni dönem politikalarına odaklandı.
2: FOMC and I kept interest rates near zero.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell görev süresinin son haftasına girdi. Gözlerse küresel piyasalarda Fed'in yeni dönemine çevrildi.
2: In April, total...
1: Yaklaşık 8 yıldır görevde bulunan Powell'ın başkanlığı döneminde COVID-19 pandemisi, son 40 yılın en yüksek enflasyonu ve agresif faiz artırımları gibi kritik ekonomik gelişmeler yaşandı. Powell yönetiminin ilk etapta enflasyonu geçici olarak değerlendirmesi eleştirildi. Daha sonra Fed, sert faiz artırımlarıyla enflasyonu kontrol altına almaya çalıştı. Mart 2022 ile Temmuz 2023 arasında 11 kez faiz artırarak politika faizini %5,25-%5,50 aralığına çıkardı.
3: The Federal Reserve Bank has found itself at the center of attention.
1: Powell göreve başladığında Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyon %2,3 seviyesindeydi. Salgın sonrası bu oran 2022'de %9'a kadar yükselirken Mart 2026 itibarıyla %3,3 seviyesine geriledi. Ekonomiyi resesyona sürüklemeden enflasyonu düşürme hedefi ise yumuşak iniş politikası olarak yorumlandı. İşsizlik oranı salgın döneminde %14,8'e kadar çıktıktan sonra yeniden %4,3 seviyelerine geriledi. Powell özellikle 2. Donald Trump döneminde Fed'in bağımsızlığını koruma çabasıyla öne çıktı. Fed'in önümüzdeki süreçte izleyeceği faiz politikaları ve yeni yönetimin atacağı adımlar küresel piyasalarda yakından takip edilecek.
0: Ekonomiye de noktayı koyalım. Şimdi bir ara verelim ama saat başında moderatörde yine birlikte olacağız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
6: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: İhtiyaçlara büyük kolaylık, Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9,99.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate moderatörle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Belçika Kraliçesi Matilda'yı kabul etti. Kabule ilişkin detaylara bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilda ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. 1,5 saat süren görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi meselesini de gündeme getirdi. Bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında en önemli başlıklardan birinin Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine katılımının müşterek menfaatlerin gereği olduğunu hatırlattı. Türkiye önümüzdeki günlerde önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Görüşmede bu konu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaret etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi ile 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31'e dikkat çekti. Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Belçika Kraliçesi Matilda, pazar günü Türkiye'ye kalabalık bir heyetle birlikte gelmişti. Belçika'nın yılda 2 kez düzenlediği ekonomik misyon ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında ekonomik misyon ziyareti düzenlenmiş. Bu misyona Kral Filipe o dönem Veliaht Prens ünvanıyla başkanlık ederken, Kraliçe Matilda ise Prenses ünvanıyla eşlik etmişti. Orta Doğu'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Yarın Katar'ı ziyaret edecek. Hürmüz başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri değerlendirecek. Türkiye Orta Doğu'da barışı inşa çabalarını sürdürüyor. Lider ve Dışişleri Bakanları düzeyinde yoğun temaslar gerçekleştiriyor. Tam da bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 12 Mayıs'ta Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette Katar'a düzenlenen saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ana başlıklar olacak. Fidan'ın Hürmüz'ün bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar bakımından kritik önemde olduğunu ifade etmesi bekleniyor. Ve İsrail'in bölgedeki istikrar bozucu faaliyetleri, Fidan'ın müşterek çabaların güçlendirilmesi ve uluslararası toplumun dikkatine taşınması gerektiğini vurgulaması, yalnızca Gazze değil, Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinin önemine değinmesi bekleniyor. Diğer yandan askeri ve savunma alanındaki işbirliği de masadaki başlıklar arasında. Türkiye'de düzenlenecek Yüksek Stratejik Komite'nin 12. toplantısına yönelik hazırlıklar ele alınacak. Bir sıcak gelişme var CHP'ye dair. Hemen ondan da bahsedelim size. Burcu Köksal'ı Afyon Karahisar Belediye Başkanı'nı ihraç talebiyle disipline sevk etti CHP. Hemen detaylarını anlatalım. CHP Genel Merkezi'nden gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk kararı alındığının altını çizelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli'nde 850 megawatt doğalgaz kombine çevrim santrali açılış törenine katıldı. Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir dedi.
1: efendim. Son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir. Altyapı yatırımlarımız, kaynak çeşitlendirme politikamız ve proaktif yaklaşımımız sayesinde vatandaşlarımızın enerjiye kesintisiz erişimini sağlayabiliyoruz. Doğalgazda depolama kapasitemizi artırdık. LNG altyapımızı güçlendirdik. Yeni tedarik anlaşmalarıyla kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Aynı zamanda tüketicilerimizi, vatandaşlarımızı küresel fiyat dalgalanmalarına karşı korumak için önemli destek mekanizmalarını da devreye aldık. Türkiye'nin bu yeni enerji mimarisinde yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da artıracağız. Doğalgaz ve elektrik altyapımızı çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Nükleer enerji projelerimizi hayata geçireceğiz. Enerjimizi verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu ekonomimizin tüm alanlarında iyileştireceğiz. Dijitalleşme ile enerji sistemimizi daha akıllı hale getireceğiz. Şimdi hedefimiz 2028 yılına kadar yapacağımız yatırımlarla Türkiye'de tükettiğimiz doğalgazın en az %20'sini depolayabilecek bir kapasiteye sahip olmak. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler ve bu güçlü altyapı sayesindedir ki doğalgazda hamdolsun bir arz sorunu yaşamıyoruz. İnşallah bundan sonra da yaşamayacağız.
0: Yaz geldi geliyor. Yazın gelmesi demek maalesef ki orman yangınlarına da kapı aralanması anlamına geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la da Ankara'da düzenlenen yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması törenine katıldı. O törende konuştu. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte orman yangını tehlikesinin arttığının altını çizdi ve mesajlar verdi.
2: Aylar öncesinde arkadaşlarımız sahaya indi. Köy köy, mahalle mahalle dolaşarak bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmalarını tamamladı.
3: Yangınla mücadele ve yönetim toplantıları yapıldı. Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara farkındalık eğitimleri verildi. Araçlar ve ekipler sezon boyu tüm risklere tam kapasite hazır halde.
2: İklim krizinin artık bir senaryo olmaktan öte geçtiğini hepimiz son derece önemli bir şekilde idrak etmiş durumdayız. Artan sıcaklıklar olmaya başladı. Uzun süren kuraklıklar olmaya başladı. Değişen iklim koşulları ülkemizi dünyanın her ülkesi gibi yoğun bir şekilde etkilemeye devam ediyor.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da düzenlenen yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması töreni

0: Örneğinde konuştu. Sıcaklıkların artmasıyla otların kuruyup daha hızlı yanıcı hale geldiğini belirtti Yumaklı. Vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlattı.
1: Sıcaklıkların çok artmaya başladığı anlardan itibaren açık alanda herhangi bir ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olacak faaliyetin gerçekleştirilmemesini özellikle rica ediyoruz, istirham ediyoruz.
0: Tarım ve Orman Bakanı Türkiye'nin 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile dünyanın sayılı filolarından birine sahip olduğunu söyledi. Geçen yıla göre hava aracı sayısının artarak 161'e ulaştığını belirtti. Konuşmaların ardından araçlar görev yerlerine uğurlandı.
2: Şimdi bir de Silivri'ye gidelim. Şimdi iki tane davayı takip ediyor editörümüz Oğuz Polat Bilek. Bunlardan biri İmamoğlu suç örgütü davası, bir diğeri de casusluk davası. Casusluk davasında da sanıklardan biri Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu dahil 4 sanık hakim karşısında bugün ilk kez siyasi casusluk davasıydı. Detayları alalım. Detaylar için söz Oğuz Polat Bilek'te.
3: Evet, Silivri'deyiz. Silivri'de hareketli bir gün. İki ayrı dava görülüyor. Bir taraftan İmamoğlu suç örgütü davasının 35. duruşması 10. hafta itibariyle, ama diğer taraftan daha kritik bir dava başladı. Casusluk davası. İmamoğlu ile birlikte 4 ismin yargılandığı o kritik dava, karanlık bir casusluk ağının iddia edildiği savcılık iddianamesinde bir dava. Burada kritik isim Hüseyin Gün'dü. Çünkü Hüseyin Gün'ün el konulan dijital materyallerinde, el yazısı notlarında Mossad'dan CIA'ya, MI6'e kadar küresel istihbarat şebekelerine, ağlarına ilgilendiren birçok not yer almıştı. 15 Temmuz'a dair dikkat çeken bazı notlar yer almıştı. Yine küresel sistemde, çeşitli ülkelerde meydana gelen ayaklanmalara dair notlar yer almıştı, ama Türkiye açısından önemi şu: askeri ve siyasi casusluk suçlamaları var. Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun iletişim danışmanıyla irtibatta olduğu İstanbulluların verilerini çeşitli uygulamalarla hem Dark Web'de satışa çıkarıldı, hem de bazı istihbarat örgütlerine aktarıldı iddia ediliyordu. Bunu yaparken de Wikir adlı bir uygulamadan bahsediyordu iddianame. O programdaki yazışmalar soruldu. Wikir programdaki yazışmalar soruldu. Çapraz sorgusu sırasında yazışmaların kendisine ait olduğunu, Necati Özkan ile yazışmalar yaptığını doğruladı. Adbar 33 adlı kullanıcının da Aaron Barr, yani eski Mossad ajanı olan isim olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, Necati Özkan'ın sizi OSINT ve Dark Web'e yönlendirmesi oldu mu diye sordu. Şöyle bir yanıt verdi: OSINT açık kaynak demek, zaten doğal bir şey bu. Bakın, evet ya da hayır demiyor, ama kullandığı ifade itibariyle de bu durumu doğrulamış oluyor. OSINT açık kaynak zaten diye bir yanıt veriyor. Sosyal medya analizi için bu verileri ihtiyaç yok diye bir iddiası oldu aynı zamanda. Peki bir analiz raporu, o dönem İBB seçimleri sürecinde sosyal medyadan elde edilen verilerle bir analiz raporu hazırlayıp hazırlamadığına ilişkinde 10-12 günlük bir çalışmam oldu. Bu benim gönüllü bir çalışmamdı. Çünkü benim manevi annem kendisi sık sık duruşmada bulunan Seher Alaçam Elçili'den Mami diye bahsediyor. O koyu CHP'liydi ve Ekrem İmamoğlu'nu çok severdi. Onun ricasıyla 10-12 günlük bir çalışma. Yani burada böyle bir analiz raporu hazırlandığı da aynı zamanda doğrulanıyor. Ben yetkisiz, izinsiz hiçbir iş yapmadım diyor. Bu söylem ben suçsuzum anlamına gelmesin. Çünkü biliyorsunuz Necati Özkan'la aralarındaki yazışmada risk aldım vesaire gibi ifadeler kullandıktan sonra Ekrem İmamoğlu imzasıyla bir yetki belgesi ortaya çıkmış ve bu da o iddianameye girmiş de aynı zamanda. Yine Merdan Yanardağ'la yazışmalarını, onları da doğruladı. Merdan Yanardağ'ı çok sevdiğini söyledi. Kendisini de aynı zamanda Jön Türk olarak tanımladı. Hüseyin Gün ifadesinde maksadını aşmış bir ifade diyor. Neye diyor bunu? Veri kopyalamaya ilişkin iznimiz yok ama ben bu riski aldım mesajı vardı. O veri kopyalanmasına ilişkin bu mesajı attınız mı, maksadını aşan bir ifade. Yani bu mesajı attığını da doğrulamış oluyor. Duruşmadaki genel tavrına bakacak olursak, avukatlarının sorularına yönelik çok ilginç cevapları var. Sık sık kendisinin mesela bir tüccar olduğunu, ticaret yaptığını, Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da, İsrail'de ticaret yaptığını ve bunun için sürekli yurt dışı ziyaretlerinin olduğunu söylüyor, ama herkes biliyor ki

0: istihbarat dünyasında ticaretin aktif bir şekilde kullanılması, ticaret adı altında istihbarat yönteminin kullanılması ta orta çağlara kadar dayanan bir yöntemdir aynı zamanda. Zira bu isim manevi annem dediği Seher Alaçalı'nın ölümünde de biliyorsunuz evinin villasının bahçesindeki havuzda ölü bulunmuştu ve o gün evde yine bu Hüseyin Gün denen Hüseyin Gün isimli şahıs vardı. O ölüm de tabii kafalarda soru işareti bir yandan uyandırdı ama üstü kapalı da olsa kendisine yöneltilen iddiaları bir şekilde doğrulamış oldu Hüseyin Gün ifadesinde. Duruşmaya ara verildi. Aradan sonra avukatı savunma yapacaktır. Biz de gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Oğuz'a teşekkür ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar vardı geride bıraktığımız hafta biliyorsunuz. 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında geçtiğimiz Cuma günü yeni dalga operasyon gerçekleşti. Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılmıştı. Diğer 23 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu itirafçı oldu. İfade işlemleri 8,5 saat sürdü.
2: Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediler. Savcılıkta 8,5 saat ifade verdiler. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Antalya Adliyesi'nde şüphelilerin akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ek ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek ek ifade verdi. Şüpheliler avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi. Tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Muhittin Böcek hakkında savcılık hazırladığı 702 sayfalık iddianamede 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsini talep etmişti.

0: ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiği çıkmaza girdi. ABD'nin son teklifine karşı taleplerini İran iletti. Donald Trump tarafından negatif cevap aldı.
1: İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. Teklif reddedildi. İki taraf da rest çekti. Dünyanın gözü ABD-İran arasındaki müzakere sürecine bir kez daha çevrildi. İran medyasında ABD'nin teklifi Tahran'ın teslim olması olarak yorumlandı. Bu nedenle Tahran yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi. Tasnim haber ajansına göre Tahran'ın taleplerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. Petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 günlük süre içinde sona ermesi de talep edildi. ABD'nin savaş tazminatı ödemesi de istendi. Son olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin tanınması talepler arasında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump teklife cevabını sosyal medya hesabında

0: tarafından verdi. Yaptığı paylaşımda "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez" dedi. Bir diğer paylaşımda İran'ın ABD'yi onayladığını söyledi. İran 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor ifadelerini kullandı. Trump, "İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" değerlendirmesinde bulundu. İran tarafı ise Trump'ın tepkisine karşı "Hedefimiz Trump'ı memnun etmek değil" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin mantıksız taleplerde bulunmaya devam ettiğini belirtti. ABD'nin her türlü zaferi aradığı ve son 20 yıldır tüm sözleri tutmadığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin tek taraflı tutumunu eleştirdi. "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz" dedi. Görüşmeler tıkandı, askeri gerilim yeniden yükseldi. Restleşme ve tehditlerle petrol fiyatları fırladı. Al Cezire'ye göre Washington'un önünde iki kritik seçenek var. Bunlardan biri Hürmüz'ün kapalı kalmasını sağlayan Özgürlük Projesi'nin uzun süreli deniz operasyonu olması. İkinci senaryo ise İran'daki altyapı hedeflerine yönelik askeri saldırılar. Böyle bir adımın Tahran üzerinde baskıyı artırabileceği öngörülüyor. Ancak İran'ın da bölgedeki petrol ve doğalgaz altyapılarını hedef alabileceğini, bunun küresel enerji fiyatlarını daha da artırabileceği düşünülüyor. Financial Times'a göre ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yüzlerce küçük, hızlı ve çevik teknesi ABD donanmasına kök söktürüyor. Haberde İran'ın filosunda hafif silahlı sürat motorlarından sofistike füze botlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu asimetrik güç olduğu belirtildi. Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın geleneksel donanmasının denizin dibini boyladığını iddia etse de küçük botlar asıl tehlike olabilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Trump'la İran'ın yanıtını görüştüğü ve savaşın henüz sona ermediğini söylediği ifade edildi. CBC News'e röportaj veren Netanyahu, İran'da saldırıların bitmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
1: "Bence çok şey başardık. Ancak İran'dan çıkarılması gereken nükleer malzeme hala mevcut olduğu için bu iş bitmedi."
2: "I want to draw down to zero the American financial support."
0: Bir anlaşma olması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması gerekeceğini kaydetti.
2: "Financial support."
1: "Askeri yöntemler hakkında konuşmayacağım. Ancak Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum dedi. Bunun için bir zaman çizelgesi vermeyeceğim. Ancak bu son derece önemli bir konu."
3: Gözler bu hafta bir yandan da Çin'de olacak. Çünkü Donald Trump 13-15 Mayıs tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek. Mevkidaşı Xi Jinping ile bir araya gelecek ve kritik konular ele alınacak. ABD Başkanı Trump Çin'e gideceğini açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı ziyareti doğruladı. Trump'ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında Pekin'de olacağı belirtildi. Trump'ın ilk başkanlık dönemi olan 2017'den bu yana, yani tam 8,5 yıl sonra gerçekleşecek bu ilk liderler zirvesi. Küresel krizlerin gölgesinde yapılıyor. Ziyaret Nisan ayı başında planlanmıştı ancak Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ertelenmişti. Görüşmenin bir numaralı gündemi yine Orta Doğu olacak. ABD basınına göre Trump, İran'la olan kanlı çatışmayı bitirecek bir anlaşma için Xi Jinping'e masada baskı yapacak. Çin liderinin ise bu süreçte bir kurtarıcı rolü üstlenerek küresel imajını güçlendirme fırsatını değerlendirmesi bekleniyor. Masadaki diğer dosyalar da en az savaş kadar sıcak. Washington'ın tarif artışları ve teknoloji kısıtlamalarına karşı Pekin'in nadir toprak elementlerindeki ambargo kozunu kullanmasıyla büyüyen ticaret savaşı zirvede masaya yatırılacak. Ayrıca ABD'nin Tayvan'a onay verdiği büyük çaplı silah satışları da iki lider arasındaki en çetin pazarlıklardan biri olacak. Ve İsrail, Lübnan'a ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Hatta öyle ki sivil yerleşim yerlerini uluslararası hukuka aykırı şekilde fosfor bombalarıyla vurdu. 9 belde için daha "evlerinizi hemen terk edin" tehdidinde bulundu. Hizbullah ise karşı cevap veriyor. Bir İsrail askeri daha öldürüldü. İsrail, Lübnan'ın güneyini vuruyor. Sınırdaki birçok bölgeyi havadan ve karadan bombardımana tuttu. 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail, kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibini de hedef aldı. 2 görevli yaralandı.

0: Saldırıların boyutu giderek vahim bir hal alıyor. Nebatiye'de yoğun sivil nüfusa rağmen kullanımı yasak olan fosfor bombalarıyla saldırdığı görüntülerle belgelendi. Sivil halka yönelik tehditler de sürüyor. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan 9 belde için tahliye emri yayınlandı. Halk yine göçe zorlandı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Sınırdaki İsrail askeri noktalarını ihale vurdular. Saldırıda 47 yaşındaki bir yedek başçavuş öldü. Böylece Mart ayından beri Lübnan'da ölen İsrail askeri sayısı 18'e yükseldi. 3 İsrail askeri de yaralı. Yunanistan Savunma Bakanı sözleriyle Türkiye'nin savunma sanayini hedef aldı. Ankara'ya nasıl başa çıkılacağına ilişkin hedefler paylaştı. Yunan basınındaysa Ankara'nın gelişen savunma sanayinin Atina'ya ezici fark oluşturduğu yazıldı.
1: Dünya Türkiye'nin milli savunma gücünü konuşuyor. Yunanistan Türkiye'nin savunma sanayindeki devasa atılımını analiz etti. Ankara'nın İHA, SİHA ve zırhlı araç üretiminde küresel bir aktöre dönüştüğünü vurguladı. Yunanistan merkezli Business Daily, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği ilerlemeyi ele aldı. Haberde Yunanistan'la Türkiye arasındaki savunma sanayi farkının giderek açıldığı değerlendirmesine yer verildi. Atina aleyhine ezici fark ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişinin tesadüfi olmadığı vurgulandı. Habere göre sektör özellikle 1970'lerin ikinci yarısından itibaren sistemli biçimde büyütüldü. 2005 sonrası dönemde ise dönüşüm hızlandı. Haberde Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel farkın yalnızca askeri operasyonel kapasite olmadığı ifade edildi. Bu kapasiteyi destekleyen sanayi ve üretim altyapısı olduğu vurgulandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Selanik'te yaptığı bir konuşmada Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'yi tehdit olarak gören Dendias, Yunan savunma sanayisinden bahsetti.
2: Çok sayıda İHA üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen Türkiye ile nasıl başa çıkacağız? Bu tehdide nasıl karşılık vereceğiz? Ve bu cevabın adı Kentaur. Bu dünyanın en gelişmiş anti-drone sistemlerinden biri. Yunan elleriyle üretildi ve Yunan silahlı kuvvetlerini ülkeye yönelik tehditlerle mücadele edecek şekilde donatıyor.
1: Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'da ABD basınında yer aldı. El Monitör sitesi Ankara'nın bölgesel caydırıcılığın ötesine geçme ve uzun menzilli stratejik güç olma yönündeki iddiasını ortaya koydu. Habere göre Türkiye halihazırda İHA'lar, topçu sistemleri, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzelerle bölgesel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yıldırım Han, Türkiye için savaş alanı kullanımından çok stratejik caydırıcılık ve prestij aracı işlevi görecek.
0: Türkiye'nin Mavi Vatan hamlesi de Yunanistan'da deprem etkisi yarattı. Ege'de 12 mil genişlemesine karşı savaş nedeni uyarısını tescilleyecek olan Mavi Vatan yasası Yunan basınında endişeye neden oldu. Bir de İsrail'e bakmak lazım. İsrail basını ise Türk savunma sanayinin yeni şaheserini tartışıyor.
3: Türkiye denizlerde de hakimiyetini güçlendiriyor. Gücünü hem hukuki hem de askeri platformlarda pekiştiriyor. Bu durum hem Yunanistan'da hem İsrail'de endişeyle takip ediliyor. Yunan basını Ankara'nın hazırladığı ve Mavi Vatan doktrinini yasal zemine oturtan yeni kanun tasarısını gündemine aldı. Pentapostagma ve Parapolitika gazeteleri Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de 12 mil, Ege'de ise 6 mil sınırını korumasını Atina'ya verilmiş en net ultimatom olarak yorumladı. Bu tasarı Yunan genişlemesine karşı mevcut casus belli kararını muhafaza ediyor. Yunan basınında da bu doktrin Ankara Ege'deki tüm faaliyetlerinde söz sahibi olacak korkusuna neden oldu. Tasarı provokatif olarak nitelendirildi. İsrail'de de Türkiye paniği var. Türkiye'nin gelişen yerli savunma sanayisi İsrail basınının merceğinde. İsrail merkezli bir haber portalı, Saha Expo 2026'da vitrine çıkan Türk insansız sualtı aracı Sinerit'i manşetlerine taşıdı. Haberde Datum denizaltı teknolojilerinin ürettiği sistem için su altında devrim değerlendirilmesi yapıldı. Askeri nakliye uçaklarından havadan bırakılabilen, standart konteynerla taşınabilen ve düşük radar iziyle adeta bir hayalet gibi hareket eden Sinerit

0: Hizmet'in kapasitesi de göz dolduruyor. Torpido deniz mayını ve gemi savar füzeleri taşıyabilen 3,8 metrelik bu insansız gücün geleceğin deniz savaşlarında dengeleri kökünden değiştireceği vurgulanıyor.
1: Saha 2026'yı

0: Sahadan geriye ne kaldı ve geleceğe nasıl yürümeliyiz? Bu iki soruya verilecek cevap çok kıymetli. Önce sahadan geriye kalanlara bakalım. 75 ülkeden 819 heyet üyesi ve 105 ticari heyetle kurulan stratejik bağlar, 28.947 ikili iş görüşmesiyle yeni işbirliklerine atılan adımlar, 218 yeni ürün lansmanı ve 216 imza töreni, 148 bini aşkın ziyaretçi, toplamda 8 milyar dolarlık ihracat hacmi, tüm bunlardan daha önemlisi ise oluşturulan ekosistem. Zira o ekosistem sayesinde geleceğe dair beyin fırtınaları yapılıyor.
1: Yaklaşan kuantum çağının tehditlerine karşı kalkanlarımızı bugünden örmeli, iletişim ağlarımızı kuantum dirençli şifreleme algoritmalarıyla donatıp küresel tekerlerin sızamayacağı otonom ve milli mimariler inşa etmeliyiz.
0: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın onurlu varoluşun yol haritası, Saha 2026 vizyon konuşması gerçek anlamda yol gösterici bir manifesto gibiydi. Zira mevcut düzenin yıkımı sürerken kurulacak yeni dünya düzeni hayal edilenlerden çok daha farklı ve riskli olacak gibi görünüyor.
1: Dev teknoloji tekerleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir.
0: Bu zihniyet provalarını Gazze'de yaptı. Yapay zeka destekli saldırılarla evlerdeki su elektrik tüketimini hesaplayarak en yüksek ölüm kapasitesi hedefine yönelik çalışmalar yapıldı. Dijital izler takip edilerek oluşturulan ihtimal hesaplarıyla katliamlara imza atıldı. Artık net olarak görülüyor ki gelecek çok farklı gelecek. İş insanı Elon Musk'ın deyimiyle Terminator çağı gerçek oluyor.
2: Hasta la vista, baby.
0: Üstelik de Terminator çağı tahminlerden daha yakın ve daha hızlı gelecek gibi görünüyor. Beyaz Saray'da yapay zeka çalışma grubunun oluşturulması kararı, Avrupa Birliği'nin yapay zekayı denetim altında tutmak için oluşturmaya çalıştığı kurallar silsilesi ve dijital baronlarla mücadele belki de geleceğin en önemli sorunlarından birisi olacak.
1: Sivil teknoloji ürünleri tümüyle birer silaha dönüşmüş durumda. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, iletişim ağları adeta insanı bir örümcek ağına hapsetti.
0: Türkiye aynı zamanda işte bu zor döneme hazırlık için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saha 2026'dan verdiği mesajlar da bu açıdan çok önemli ve dikkat çekici.
3: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir.
0: Elbette Türkiye'nin bu hazırlığından büyük rahatsızlık duyan hasımları da var ve tüm planlarını da Erdoğan'sız bir Türkiye üzerine yapıyorlar. 17-25 Aralık FETÖ kumpaslarından 15 Temmuz darbe sürecine kadar yaşanan badirelerin en temel sebebi buydu aslında. Zira Türkiye'nin

0: tüm hasımları biliyor ki siyasi irade sakatlanmadan bu yürüyüşü durdurmak mümkün değil.
1: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi.
0: İşte tüm bu saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu ve sahaya yansıyan ekosistemin sürdürülmesi gerekiyor.
2: Bu geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak sarsılmaz bir teknolojik dayanışma ittifakı kurmalıyız. Tekellerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan gücümüzü birleştirmek zorundayız. Gücümüzü birleştirirsek bu tekellerin oluşturduğu örümcek ağını yırtıp atabiliriz.
0: Şimdi gelelim en önemli meseleye. Füze testlerinden balıklar ürküyor. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımı yapıyoruz. Ne işimiz var Libya'da? Kaan, kalorifer peteği. Kızıl elma aslında maket. Tok fabrikası yok zihniyetindeki muhalefetin böyle bir vizyonu hayata geçirmesi mümkün mü sorularına herkesin vicdan terazisinde cevap vermesi gerekiyor. Takdir milletin elbette.
3: Avrupa Parlamentosu Rum Milletvekili Fidias Panayotu, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail hakimiyetini eleştirdi ve bu konuşması aslında soğuk duş etkisi yarattı. İsrail Rum kesimini satın alıyor dedi milletvekili, adanın geleceği için endişelerini paylaştı.
4: Thank you very much, President. Ladies and gentlemen.
5: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Avrupa Parlamentosu milletvekili Fidias Panayotu adadaki İsrail etkisine karşı sert bir savaş açtı. Panayotu sanal medya üzerinden halka seslendi. İsrail Rum kesimini satın alıyor diyerek mülkiyet satışlarındaki kontrolsüz artışa dikkati çekti.
6: İsrail Kıbrıs'ı satın alıyor. Son yıllarda Kıbrıs'taki yabancı yatırımlarda, özellikle gayrimenkul geliştirme sektöründe İsrailliler tarafından yapılan yatırımlarda büyük bir artış görüldü.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay İdari Yargı Günü törenine katılıyor. O noktaya dönelim.
7: Danıştay'ımızın kıymetli başkanı ve mensupları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü ve idari yargı gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Bu önemli günün Danıştay ve yüksek mahkemelerimiz başta olmak üzere yargı camiamızın tamamı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk hukuk tarihine kök salan, 1,5 asırlık bu çınarı yaşatan, büyüten, bugünlere getiren bütün hukukçularımızı şükranla yad ediyorum. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor, emeklilerimize sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. İlk derece vergi ve idare mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay'da halen görevde olan milletimize ve adalet idealine hizmet eden bütün yargı mensuplarımıza başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum. Vatandaşın hak arayışına nezaret eden, yol gösteren ve adaletin tecellisine katkı sunan avukatlarımıza da buradan saygılarımı gönderiyorum. Bu tarz törenlerde isimleri genellikle unutulan ama idari yargının yükünü omuzlayan adalet personeline de emek ve mesaileri için teşekkür ediyor. Hepsinin idari yargı gününü içtenlikle kutluyorum. Değerli misafirler, çok kıymetli arkadaşlar, hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır. Bu tarifi kuvveden fiile, idealden hakikate çıkaran kurumsal güvencelerin başında adil ve etkin işleyen bağımsız ve tarafsız bir yargı organının varlığı gelmektedir. Devletin üç temel sütunundan biri olan yargı organı içindeki idari yargı yolu, kamunun tasarrufları karşısında vatandaşın hakkını arayacağı güvenli bir limandır. Danıştay da bu yolun bidayet, nihayet çizgisindeki son durağıdır. Bundan tam 158 yıl evvel Şura-i Devlet adıyla kurulduğunda Sultan Abdülaziz adına okunan Nutku Humayun'da hukuki güvenlik, adil ve eşit idare ilkelerinin altı çizilmiş, toplumda sınıf farkı gözetmeksizin hukukun herkes için korunacağı taahhüt edilmişti. Önce Şura-i Devlet, ardından Cumhuriyet Türkiye'sinde Danıştay bu taahhüdü takip ederek hukuk devleti ilkesinin yerleşmesi ve kökleşmesi için mühim hizmetler ifa etmiştir. Zamanla Danıştay'ın idari ve istişari rolü zayıflamış, buna mukabil yargısal denetim fonksiyonu öne çıkmıştır. Yürüttüğü hukuka uygunluk denetimiyle Danıştay'ın gerek idari makamlara gerek alt derece mahkemelerine sağladığı rehberlik halen önemini koruyor. Tabii burada bir hususun altının çizilmesi gerekiyor. Bakınız, günümüzde hukuku insanın doğuştan gelen hak ve özgürlüklerini dikkate almadan kamilen tanımlayamıyoruz. Zira hukuk özü ve meşruiyetini evrensel nitelikteki bu değerlerden alıyor. Hak ve özgürlükler bir bakıma insanın korunaklı alanını belirleyen, bireysel güvenliği temin eden kurallar kümesidir. Bunun için bireysel güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeden kolektif güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya imkan yoktur. Üstelik bu bizim için yeni öğrenilmiş bir ders değildir. Devlet felsefemizin temelini oluşturan Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın öğüdüyle yüzyıllardır bu gerçeğin farkındayız. Farkında olduğumuz bir diğer husus, devlet ve vatandaş arasındaki ilişkinin doğası itibariyle eşitler arası bir ilişki olmadığıdır. İdare hukuku ve bu hukuk dalının kurallarını uygulayan idari yargı, devlet ile vatandaş arasındaki işte bu ilişkide bir denge unsurudur. Adliye mahkemelerinden farklı olarak idari yargıda uyuşmazlığın bir tarafı her zaman devlettir, kamu idaresidir. Dolayısıyla idari yargının adil ve etkin işleyişi kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı bakımından özel öneme sahiptir ve bu işleyiş hukuk devleti standartlarına dair çok kritik bir göstergedir. Çok değerli dostlar, yaklaşık 6 sene önce aramızdan ayrılan rahmetli Profesör Doktor İlhan Özay, gün ışığında yönetim kavramıyla önümüzde yeni bir pencere açmıştı. Devletin güneşle remzedilmesi ve temel vasıflarının gün ışığına nispetle tarifi esasen hukuk devletinin zarif

ve bilgece ifadesidir. Modern anlamıyla hukuk devleti, gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali aydınlığını her köşeye ulaştırır. Herkesi eşit derecede ısıtır ve ışıtır. Eskiler tam da bu sebeple Allah devlete zeval vermesin demiştir. Zevalinden endişe edilen hiç kuşkusuz devletin soyut varlığı değildir. Adil ve eşitlikçi karakteridir. Adalet ve eşitlik ilkeleri üzerinde neşvünema bulan bir hukuk devleti düzeninde hiç kimse için korku yoktur, ümitsizlik yoktur, çaresizlik yoktur. Bu düzende kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz, göz hisasında konuşur. Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır. Bu düzende idareci vatandaşın efendisi değildir, hizmetkarıdır. Bu düzende asıl olan millettir. Milletin rızası ve vatandaşın memnuniyetidir. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek durumundayım. Toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden siyasetin ve kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine hamdolsun ulaştık. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik. İyi yönetim ideali, bilhassa son 23 yılda hayata geçirilen yasal ve yapısal reformlarla güç ve mevzi kazanmıştır. Dilekçe ve bilgi edinme hakkı, kamu denetçiliği gibi kurumlarla idarenin demokratik denetiminin önü açılmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi kurul ve düzenlemelerle vatandaşımıza ilave güvenceler sağlanmıştır. İdari usul açısından önemi haiz pek çok kural ve müessese hükümetlerimiz döneminde hayata geçirildi. İdari yargı yolunu güçlendirmek için attığımız adımları sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. Burada sadece birkaç tanesini hatırlatmakta fayda görüyorum. Mahkeme sayısını 126'dan 245'e çıkartarak %68 oranında artırdık. İdare Mahkemesi Kurulu il sayısını 72'ye, Vergi Muhakemesi Kurulu il sayısını da 39'a yükselttik. Sistemdeki en büyük yeniliği 10 yıl önce istinaf yolunu getirerek yaptık. 2 dereceli yargılamadan 3 dereceli yargılamaya geçiş, Danıştay'ın İçtihat Mahkemesi vasfını güçlendirmiş, iş yükünü ciddi manada azaltmıştır. İstinaf öncesi sistemde açılan dosya sayısı 186 bine yaklaşmışken 2025 yılı sonu itibariyle bu rakam 82 bine düşmüştür. Şunun bilinmesini isterim ki reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı

0: artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Kamu idaresi yanında idari yargı yolunun etkinliğini artırma hedefi de reform gündemimiz içindeki öncelikli yerini koruyor. İçinde bulunduğumuz dönemde daha etkin, daha hızlı, daha adil bir idari yargı sistemi için çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Kıymetli arkadaşlar, adalet ve doğrulukla hükmetmek, kamusal yetkileri bir tahakküm aracı olarak değil, halka hizmetin bir vasıtası olarak görmek, milletin emanetini ve sorumluluğunu taşıyan herkesin asli vazifesidir. Yargı organlarının objektif, adil, anayasanın ve yasaların çizdiği sınırlar içerisinde kalarak hareket etmesi şüphesiz diğer tüm kurum, kuruluş ve şahısların tavırlarından çok daha önemlidir. Bu konuda oluşabilecek en küçük ihmalin veya ihlalin faturasını sadece ilgili merciler değil, millet ve devlet olarak hepimiz ödüyoruz. Madem hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız, öyleyse Türkiye'nin çıkarını, Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz. Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkacaksa bu ancak topyekün bir mücadele ile gerçekleşebilir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Başta yasada ve 12 Eylül olmak üzere yargı tarihimizin her bir safhasının iftihar tablolarıyla dolu olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde yakın dönem siyasi tarihimizde Danıştay'ın da hedef alındığı çeşitli provokasyonlara maruz kaldık. 17-25 Aralık'ta olduğu gibi yargı içine sızmış bir örgütün meşru hükümeti devirmeyi amaçlayan hain bir darbe girişimi yaşadık. Yargı yetkisi kullanılırken yorumda sınırların zorlandığı hukuki mütalaa ile siyasi mülahaza arasındaki çizginin bulanık hale geldiği hadiselere tanık olduk. Bunların hepsi ve daha fazlası halen hafızalarımızdadır. Şu bir gerçek ki yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur. Anayasamız yargı yetkisini hukuka uygunluk denetimiyle sınırlı tutmuş, bu yetkinin bir yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağını belirtmiştir. Yani hukuki denetim yetkisini yargı mercilerine verirken idari takdir yetkisini idare lehine saklı tutmuştur. Kuşkusuz bu iki konuyu birbirinden kesin sınırlarla tefrik etmenin zorluğu bazen tartışmalı kararlara ve eleştirilere neden olabilmektedir. Ancak bu tartışmalardan korkulmaması gerektiğine inanıyorum. Tam tersine yapıcı eleştirinin düzeltici, iyileştirici, dönüştürücü etkisinden en geniş biçimde istifade etmenin yollarını aramalıyız. Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır. Değerli dostlar, Danıştay'ın temelini oluşturan Şura-i Devlet 1868 yılında kurulduğunda Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Fermanı ile başlayan dinamik bir reform döneminin tam ortasındaydı. Şura-i Devlet'in teşekkülünden 8 yıl sonra maddi ve şekli anlamdaki ilk anayasamız yürürlük bulmuştur. Malumunuz anayasalar hem devletin temel organizasyonunu hem de devletle vatandaş arasındaki ilişkileri belirleyen normatif çerçevedir. Hukuk devletinin, hukuk üstünlüğünün ve iyi yönetim ilkelerinin temel dayanağı da anayasal metinlerdir. Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle değerli heyetinizi bir kez daha selamlıyor, Danıştayımızın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı gününüzü tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerine bir süre daha sahnede misafir edeceğiz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdimlerini yapmak üzere de Danıştay Başkanımız Sayın Zeki Yiğit'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Danıştay Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza devlet geleneğimizin köklü kurumlarından olan Şura-yı Devlet adıyla kurulan Danıştay'ın tarihi temelini yansıtan, müstesna bir vesika niteliği taşıyan ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Külliyesi kayıtlarında yer alan 11 Zilkade 1284 5 Mart 1868 tarihli Şura-yı Devlet'in teşkiline ilişkin irade-i seniye Danıştay'ın kuruluş fermanının Osmanlıca metni ve mutevasını içeren sanat eserini takdim etmektedirler.

0: Sayın Cumhurbaşkanım, törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız programımızdan ayrılırken lütfen yerlerinizde kalmayı...
1: Halkbank'ın katkılarıyla... Önce.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. CHP'deki gelişmelerle bu saatimine başlıyoruz. Zira CHP'de tırnak içinde yaprak dökümü devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce birçok belediye başkanı istifa etmişti, CHP'den ayrılmıştı. Bu listeye yeni bir isim daha eklendi. CHP MYK toplantısında gündem Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın geleceğiydi. İhraç edilmesi yönünde bir karar bekleniyordu. Burcu Köksal hızlı davrandı. CHP'de MYK toplantısında gündem Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın geleceğine dair alınacak kararlardır. Bir süredir genel merkezler arasında gerilim vardı ve Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceği yönünde kulis bilgileri vardı. Ancak Burcu Köksal kararı beklemeden parti üyeliğinden istifa etti. CHP genel merkezinde gün içerisinde hareketli saatler yaşandı. Merkez yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Kurulda gündem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi yönünde bir karar alındı. Genel Merkez Köksal'ın disiplin kararını bekleyeceğini düşünüyordu ancak beklenen olmadı. CHP'den yapılan açıklamanın hemen ardından Burcu Köksal harekete geçti ve istifa etti.
1: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi...
0: Şimdi bir yandan CHP'deki yaprak dökümü, işte diğer yandansa itirafçı furyası diyebiliriz. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itiraflarından sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek de itirafçı oldu biliyorsunuz. Ve bunlar görevden alınan belediye başkanları tabii aynı zamanda. Şimdi süreç şöyle, artık öyle bir hale geldi ki yani mızrak çuvala sığmıyor derler ya. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de zorlanmaya başladı. Mesela Özkan Yalım'ın itirafları sonrasında VIP minibüsünün gerçekten Uşak halkına havale edildiği ortaya çıktı. Daha önce reddediyorlardı, sonra bunu kabul etmek durumunda kaldılar. Peş peşe gelen bu açıklamalardan, itiraflardan sonra ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir çıkış yolu aramaya çalışıyor gibi bir görüntü var. Özgür Özel AK Parti'ye siyasi rüşvet mi teklif ediyor sorusu bugünlerde siyasi kulislerde konuşuluyor. Zira Özgür Özel şimdiden erken seçim mesajları vermeye başladı. Hatta erken seçimde diyor ki ben kazansam dahi artık hani devri sabıkı olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan merak etmesin diyor. Biz diyelim efendim analiz haberimize detaylar.
2: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
3: Çok değil, sadece bir ay önce CHP hem de meclisin huzurunda Özgür Özel'in makam aracındaki VIP yenilemeyi yalanlıyordu. Ancak belinde havluyla bir CHP fenomenine dönüşen Özkan Yalım konuşmaya başlayınca yelkenler düştü. Özgür Özel Mercedes'indeki konforu Uşaklılara borçlu olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
4: Aman abi, aracı en güzel burası yapıyor. Ben yaptıracağım aracı, hani şey var ya, ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes tırı var. Mercedes'te indirimi var. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
3: Oysa Özkan Yalım tam aksini iddia ediyor. Özgür Özel lüks aracını 170 bin dolar masrafla ultra lüks seviyeye çekmek için bizzat işi Uşaklılara havale etmiş. Yani talimat Özgür Özel'den. Bu satırlar Özkan Yalım'ın ifadesinden.
5: Benim makam şoförüm olan Murat Altınkaya ile Özgür Özel'in makam şoförü olan Mehmet isimli şahıs zaten birbirlerini tanımaktadırlar. Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet isimli şahısla konuştuklarını, Mehmet isimli şahsın bana iletmek üzere kendisine "Genel Başkanım Özgür Özel, kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerini Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu bana iletti."
3: Cendere daralıyor. Oklar Özgür Özel'i gösteriyor. Hepsi üst üste geldi. Sadece Uşak değil, Antalya'da da İbre Özgür Özel'in aleyhine döndü. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek zaten itirafçı. Babasının da etkin pişmanlık ifadesi başvurusunda bulunduğu belirtiliyor.
6: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek güya itirafçı olmuş. Ya Muhittin Böcek neyi itiraf edecek?
3: Oğlu Özgür Özel'in bahçe duvarına koyduğu 1 milyon avrodan bahsetmişti. Muhittin Böceğin neyi itiraf edeceğini Özgür Özel tüm Türkiye ile birlikte öğrenme fırsatı yakalayabilir.
7: Eve yaklaşınca Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı poşet içinde evin bahçe duvarının üzerine koymam talimatını verdi.
3: Özgür Özel kendini sıkışmış hissediyor olmalı. Yeni iddialar mutlak butlan dosyasına girdi. Ancak süreç istifasına bile kapı aralayabilir. Buna engel olmak için siyasi tavizler vermeye yakın görünüyor. Genel seçime aylar kala öne alınmış bir seçim öneriyor. Tarih Ekim 2027.
4: Ben 2027 Ekim'inde bir seçime niyetlenebileceklerini sezdiğimi söyledim. Ama şimdi böyle hiç evirmeden çevirmeden bu anketler bu durumda, atmosfer bu durumda, sokak bu durumdayken bana dese ki o günler geldiğinde seçim yapalım, gel yapalım der. Şimdi yani o yüzden 2027 Ekim'de hesapları bize güvenip yapmasınlar. Ama ben bugünkü gibi bir tablo olsa partime bütün verileri önüne koyayım. Arkadaşlar bu seçimi yaparsak iktidara geliyoruz, ne diyorsunuz derim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için önünde iki yol var. Birincisi anayasa değişikliği. İkincisi meclisin kendini feshederek seçim tarihini biraz öne alması. Özgür Özel bu ikinci ihtimalde ayak diremeyeceğini vaat ediyor. Hatta ek olarak Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde rövanşist davranmayacağının da güvencesini veriyor.
4: Aileye sesleniyor. Birileri babanızı 23 yılın sonunda artısıyla eksisiyle falan filan seçim kaybeder, önceki cumhurbaşkanımız olurdu. Şimdi bir darbe girişimine girildi, çıkıldı. O yüzden herkes aklını başına alsın. Çok büyük bir tehlike var.
3: İmamoğlu için benzer tekliflerde bulunmayan Özgür Özel kendisi için her şeyi düşünmüş görünüyor. Ama tek şartı var. Bu şart Akın Gürley'in günah keçisi ilan edilmesi. Onu karalamaya yönelik ifadelerinin hepsinin temelinde de işte bu plan yatıyor olabilir.
6: Akın! Sert kayaya çarptın oğlum!
0: Şimdi az önce neyi itiraf edecek ki diye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki gösterdi. Bir anlamda meydan okudu isim. Eski CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için savcılığa başvuruda bulundu. Oğluyla birlikte Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına 8,5 saat ifade verdiler. Adli kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre bu süreç devam edecek gibi görünüyor.
8: Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediler. Savcılıkta 8,5 saat ifade verdiler. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Antalya Adliyesi'nde şüphelilerin akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ek ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek ek ifade verdi. Şüpheliler avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi. Tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Muhittin Böcek hakkında savcılık hazırladığı 702 sayfalık iddianamede 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsini talep etmişti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir başka soruşturma İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik bir operasyon vardı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye sevk edildiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Cuma günü yeni bir dalga operasyon gerçekleştirilmişti. Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu belirlendi. Şüphelilerden 7'si serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla diğer 23 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda adliyeye sevk edildi. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi önünde ise yine eylem vardı. Belediye çalışanları 7 aydır toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime isyan etti. Memurlar haklarını alana kadar da eylemleri sürdüreceğiz mesajı verdi.
9: Hak, hukuk dediniz, hakkımızı dediniz.
8: Aylarca ödenmeyen haklar, günlerce süren eylemler. İzmir'de tablo şu. Belediye binası önünde toplanan memurlar, onlara kayıtsız kalan CHP'liler.
10: Hep birlikte alkışlarla, ıslıklarla bir selam gönderelim.
8: Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurlar, hakları için 10 Nisan'da başlattıkları eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Buca Belediyesi önünde toplanan memurlar, hakkımızı istiyoruz çağrısında bulundu.
9: Hak, hukuk dediniz, hakkımızı dediniz.
8: Memurlar, CHP'li Buca Belediye Yönetimi'ni ve Belediye Başkanı Görkem Duman'ı protesto etti. Eylemde bütçe disiplini gerekçe gösterilerek emekçilerin haklarının gasp edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
11: Bir ay önce imza altına aldığımız toplu iş sözleşmemiz vardı. O toplu iş sözleşmesi muhtemeldir ki burada yapılan bu demokratik, meşru, yasal eylem ve etkinlikler gerekçe gösterilerek bir resmi yazı yazıldı ve bütün birimlere dağıtıldı. İmza altına alınan imza toplu sözleşmesi geriye çekilmeye çalışıldı.
9: Yaşasın örgütlü mücadelemiz.
8: İşçiler 7 ay boyunca ödenmeyen alacaklarını talep etti. Seslerini duyurmaya çalıştı.
11: Şu an itibariyle ortalama 300 bin TL civarında geriye dönük alacaklar var.
8: Belediye çalışanları yönetime çağrı yaptı. Müzakere masası kurulmasını talep etti.
11: Biz eylem taraftarı değiliz. Biz bir an önce sorunları masada çözelim derdindeyiz. Demokratik, meşru, barışçıl eylemler yapıyoruz ama gerçekten de bu genel anlamda İzmir'e, emek demokrasi mücadelesine bir biçimiyle de belki zarar veriyor diye düşünebilirler. O anlamda biz müzakere masasına döndükleri anda hemen eylemlerimizi sonlandırırız ve görüşmeye başlarız.
9: Hak, hukuk dediniz, hakkımızı dediniz.
0: Silivri'ye gidiyoruz efendim. Bu kez İmamoğlu sörgüsü davası için değil, yine İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu casusluk davasıyla ilgili yargılama için. 24 ekibinden Oğuz Polat Bilek Silivri'de bizi bekliyor. Oğuz, kolay gelsin. Şimdi casusluk davasında biraz bize anlat lütfen. Neydi, ne değildi? Çünkü benim aklımda kalan İstanbul'un verilerinin yurt dışına transfer edilmesi olayıydı gibi kalmış. Ama detaylar sizde elbette. Bir de İmamoğlu bu konuyla ilgili olarak hakime neler söylüyor? Hani suçlamalara karşı bir savunması var mı, yoksa yine siyasi söylemlere mi sarıldı? Ne oluyor?
12: Evet İbrahim Güneş, iyi yayınlar öncelikle. Şimdi casusluk davası neydi sorusuyla başlayalım. Casusluk davası 162 sayfalık iddianamesi. 4 sanığı, biri tutuksuz olmak üzere Merdan Yanardağ, 4 sanığı olan bir davaydı. İddia şu: İstanbulluların verileri kopyalama yöntemiyle hem dark web'de satışa çıkarıldı hem de yabancı istihbarat örgütlerine satıldı. Ki 162 sayfalık iddianamede biz bu davanın bir numaralı sanığı olan Hüseyin Gün'ün MI6 ile Mossad'la ve CIA ile derin bağlantılarını görüyoruz. 15 Temmuz günü el yazması notlara bir kenara 15 Temmuz Ankara Dol çekildi. Aldığı notları biliyoruz. Keza yine küresel ölçekte farklı devletlerde yaşanan iç karışıklıklara ilişkin aldığı el yazması notları biliyoruz. Bunları nereden biliyoruz? Manevi annem dediği Seher Elçili Alaçam'ın oğlu Ümit Alaçam'ın savcılığa ibraz ettiği dijital materyaller ve el yazması notlardan biliyoruz. Bundan yola çıkan savcılık makamı soruşturmayı derinleştiriyor ve Hüseyin Gün'ün bağlantılarına da ulaşıyor. İşte Mossad bir tanesi bildiğimiz mesela. Mossadçı bir ortağı var. Eski Mossad görevlisi olan, İsrail istihbaratında çalışan bir ortağı var. Hatta onun kod adının da yine Wikileaks

0: adlı uygulamada yazışmada kendisinin olduğunu söyledi. O Mossadçı'nın olduğunu söyledi. Böyle bir iddianame İstanbulluların verilerinin veri kopyalama yöntemiyle yabancı istihbarat örgütlerine aktarılması ve siyasal casuslukla suçlanıyor buradaki şüpheliler. Şimdi baştan anlatalım. Önce Hüseyin Gün'le başlayalım. Çok enteresan bir kişilik. Öncelikle onu söyleyeyim Sayın İbrahim Güneş. Neden enteresan bir kişilik? Durup düşünerek yanıtlar veriyor. Buna cevap vermek istemiyorum dediği sorular oldu. Bunu bir düşüneyim diyor mesela soru sorarken. Bu anlamda enteresan bir kişilik. Konuşmasının içerisinde de mesela devlet için çalıştığını da söyledi. 15 Temmuz sonrası devlet adına yurt dışında görev yaptım dedi. Buna ilişkin bir belge ibraz edeceğini de söyledi. Şimdi kritik nokta şu. Bağlantıyı sağlayan isim İmamoğlu ile kendisi arasında Necati Özkan olduğu iddia ediliyordu. Bu iddiayı doğruladı. Ne dedi? Necati Özkan'la işte Vikir adlı uygulama üzerinden konuştunuz mu? Evet konuştum dedi. Aynı zamanda OSINT üzerinden bu verilerin yurt dışına sızdırılmasına ilişkin de açık kaynak verileri gibi bir savunma yaptı. Bu tüm bu aslında iddianamedeki temel noktaları doğrular nitelikli ifadeler. Mesela rapor hazırladınız analiz raporu diye çapraz sorgu sırasında oluyor bunlar. Rapor hazırladınız mı? 10-12 günlük bir çalışmam oldu ama bu gönüllüydü. Benim annem, manevi annem Mamim diyor sürekli ona da. Mamim çok seviyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyordu. Onun için yapmamı istedi gibisinden. Yani bir rapor hazırlanması meselesinde doğruluyordu. Kendisi ifade sırasında ben çok profesyonel olduğu kanaatindeyim. Çünkü çok rahat ve ilginç tavırları vardı. Çok açık vermedi ama çapraz sorgu sırasında yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla bizlere de ipucu vermiş oldu. Akabinde müdafi avukatları savunma yaptı. Sonra da Ekrem İmamoğlu sanık kürsüne çıktı. Şimdi Ekrem İmamoğlu en başından beri bu davalar siyasi dava. Ben onun için suçlamalara yanıt vermeyeceğim diyor. O şekilde başladı savunmasına ama ilgimi çeken nokta şuydu. Diğer sorunuza geçtik bu arada. İlgimi çeken nokta şuydu. Ben iddianameyi okumadım. 4000 sayfalık İBB iddianamesini de okumadım diyor. Bu iddianameyi de okumadım. Okumayacağım da ama tam bir çöp. Tam bir çöp diye hukuk cinayetidir diyor. Şimdi okumadığınız bir iddianameye ilişkin bu kadar katı bir yargı koymak çok ilginç. Aynı zamanda bir iddianameye çöp diyebilmek için hukukçu da olmanız lazım. Çünkü teknik bir belgedir iddianame aynı zamanda. Okumadığı ve uzmanlığı da olmadığı bir iddianameye çöp diyen başından beri çizgiyi çekiyor. Şimdi Hüseyin Gün'e ilişkin iddialarına gelecek olursak Ekrem İmamoğlu'nun en başından duruşmanın ismini zikretmek istemedi. Sanık diyeyim benden önce savunma yapan şeklinde başladı. Sonra yer yer Hüseyin Gün, Hüseyin Bey vesaire ifadelerini kullandı. Dosyada dedi bir tane fotoğraf karesi var. Seher Elçil Alaçan, bir tarafında Hüseyin Gün, ortada Ekrem İmamoğlu. Bir tane sadece var dedi, benim hiçbir görüşmem yok dedi. Ama zaten iddianamede Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün arasında doğrudan bir görüşme sağlanıyordu şeklinde iddia yok. Necati Özkan bu görüşmeyi, bu bağlantıyı sağlıyordu şeklinde bir iddia var. Şimdi o fotoğraf karesi belediye seçimlerinden sonra kazandığı için Hüseyin Gün ve Seher Elçili Alaçam'ın İmamoğlu'nu tebrik ziyaretine gittiğine dair bir fotoğraftı. Ama Ekrem İmamoğlu sürekli çatıyı şunun üzerine kurdu. Biz işte bu beyefendi sayesinde seçimi kazanmışız diyor. Seçimden önceki bazı anketleri gösteriyor. Bakın zaten kazanıyormuşuz. Hem de diyor bu fotoğraftan görüşmeden diyor 2 gün önce, 3 gün önce vesaire. Ama zaten yine söylüyorum iddianamede seçime görüştüler, kazandılar diye bir şey yok. Necati Özkan bağlantıyı sağladı. Tek bir görüşme, o da seçimden sonra manevi annesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun yanına gitmesiydi. Peki, yani temelde olsun. Baktığınız zaman yine işte avukatlara döndü, yer yer izleyicilere döndü. Bir siyasi şova çevirmeye gayreti vardı.
1: Peki şunu merak ediyorum Muğuz. Hatırlarsanız şimdi bir not bulunmuştu telefonda. Tuşlu telefon kullanın. Telefon hatları başkasının üzerine olsun. Kesinlikle kendi adınıza olan hattan görüşmeleri yapmayın. İşte bilgisayarı kullanın ama sıfır bir bilgisayar olsun ve internete bağlı olmayan bir bilgisayar olsun. Bütün meseleleri bunlar üzerinden yürütün gibi mesajlar vardı. Bunlar peki yani çöp müymüş Sayın İmamoğlu ya da işte sanık İmamoğlu bu konuyla ilgili olarak bunlar çöp mü diyor?
0: İbrahim Güneş, şimdi aslında Hüseyin Gün İmamoğlu suç örgütü davasının ana şemasında örgüt yöneticisi olarak yer alan bir isimdi. Biliyorsunuz dava ayrıldı, casusluk davası oldu. O notu da Necati Özkan tarafından yazılan ama Hüseyin Gün'ün telkinleriyle. Bunu İmamoğlu suç örgütü davasında Necati Özkan

0: Başkan'a sordular savunmasını yaparken. O notu sordular. Bizim tabii ki seçim sürecinde kendimize ilişkin bazı önlemler almamız gayet normal diye yanıt verdi. Yani Hüseyin Gün'ün telkinleriyle yazılan not. Ama
1: yani
0: not bizatihi Necati Özkan'ın
1: bu önlemlerin hepsi İmamoğlu'nun
0: örüntü davasının konusuydu.
1: Tamam, tüm bu önlemler işte bu İmamoğlu'nun bu devasa çok büyük projelerini hükümet çalar diye korktukları için mi almışlar? Yani hani İstanbul'u ihya eden dev projeler, işte büyük yatırımlar, önemli icraatlar, büyük vizyon projeleri hazırlanmış. Biz bunları görmedik ama bunlar işte sızar korkusuyla mı tüm bu gizlilik, bu operasyonel işler yapılıyormuş yani?
0: Yani burada iki cephe var. Savcılığın iddiasına göre örgütün gizliliğinin yöntemi bu aslında diyor. Biliyorsunuz jammerlar, kamera bantlamalar, bunun yanında işte doğrudan uydu ile iletişim kurulan cep telefonlarının kullanılması gibi ya da tuşlu telefonların kullanılması gibi savcılığa göre bu örgütün gizliliğinin gereği. Yani alınan bir önlem. Sanıklara göre ise bu rutin bir durum. Çünkü neden? İBB başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı. Teknik takip hakkında olumsuz bir haberler, işte üstüne dökülen bir çorbanın engellenmesi şeklinde argümanlarla aslında bu durumu açıklamaya çalışıyorlar İbrahim Güneş.
1: Yani o zaman baktığımızda bu verilerin kullanılmasında normal karşılıyorlar. İşte İstanbul'un verilerinin alınması, bunların işlenmesi, bir şekilde yurt dışına götürülmesini, bunlar da işte bu işin doğasında var diye söylüyorlar. Peki o yazışmalarda hani ben yasa dışı bir şey yapıyorum, kendimi yakıyorum falan gibi böyle hani risk içeren ifadeler vardı. Onlar fantastik şeyler miymiş?
0: Biraz amacımın dışına çıktım orada şeklinde abarttığını iddia eden, ima eden bir ifade kullanıyor. O mesajı da soruldu mesela. Risk alıyorum falan. Biraz işte amacı dışında kullanılmış bir ifade olmuş dedi. Bunu Hüseyin Gün söyledi. Hüseyin Gün ifadesinde bunları söyledi. Ama nihayetinde kritik olan nokta Vikir adlı uygulamadan Necati Özkan'la gizli yazışma, ekip için rapor hazırlanması gibi iddiaları doğruladı. Mesela elde edilen bazı bilgilerin de açık kaynaklardan edinildiğini söylüyor. Yani burada bir bilgi toplama süreci doğrulanıyor aslında. Bunu yalanlamıyor. Sadece OSINT diyor, açık bir program. Biz bunun üzerinden bu bilgiyi topladık diyor. Bilgi toplama iddialarını yalanlayan hiçbir ifade yok İbrahim Güneş.
1: Peki Oğuz Polat Bilek, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Sağ olasın, var olasın. Hoşça kal. Şimdi efendim bir yandan da hani algılarla olgular savaşıyor işte. CHP bu davaların kumpası olduğuna vatandaşı ikna etmeye çalışıyor. İşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel peş peşe yapılan bu itirafların hepsinin aslında iftira olduğunu söylüyor. İşte bunlar baskı altında bu ifadeleri veriyorlar diye konuşuyor. Şimdi bir yandan da dava süreçleri hepimizin gözünün önünde akıp gidiyor. Peki vatandaş nasıl takip ediyor bu meseleleri? Şimdi hemen Arada Sörve Genel Müdürü Yusuf Akın konuğumuz olacak. Zira Nisan 2026 sosyometre sonuçları belli oldu. Sayın Akın, çok sözü uzatmadan size bırakayım. Süremiz az kaldı. Şimdi CHP hani bugüne kadar halkı ikna etme yönünde ne kadar bir performans gösterebildi? Şimdi notlara baktım. Hani hükümeti başarısız bulanlar var ama muhalefeti başarısız bulanlar hükümeti başarısız bulanlardan daha çok, hani muhalefetteki bir partinin bunu başarması gerçekten büyük başarı, ironi içerir onu söyleyeyim. Sizin bu sonuçları bize biraz anlatsanız, ne diyor vatandaş bu tartışmalara?
2: Evet, genel olarak İbrahim Bey, bu son yaptığımız sosyometre araştırmasında özellikle İstanbul, belki de temel olarak İstanbul'da başlayan fakat farklı belediye başkanlarının da şu anda yargılandığı süreçlerle alakalı, bürokratların yargılandığı süreçlerle alakalı vatandaş diyor ki şu anda ben belediye başkanları ve yöneticilerin yolsuzluğa bulaşmış olabileceği kanaatindeyim. %56.1 oranında. Burada daha sonrasında gerçekleştirdiğim mitinglerle alakalı, yani yolsuzluğa bulaşmış bir kadrodan bahsediyor öncelikle. Bunlara destek olmak için CHP liderinin veya CHP genel başkanının organize ettiği, yüzün üzerinde düzenlediği sahadaki o birliktelikle mitinglerle alakalı da başlangıçtaki ruhunu ve havasını korumadığına dair bir değerlendirme yapıyor vatandaş. Yani burada aslına bakarsak eğer bir taban oluşturulabilseydi, eğer bir motivasyon oluşturulabilseydi, eğer vatandaş burada herhangi bir suçlunun olmadığına, haksız yere bu adalet adımlarının atıldığına inansaydı, kanaatimizce her geçen

0: gün sahada mitinglerin ruhunun, coşkusunun, renginin, katılımcısının arttığını görüyor olabilirdik. Fakat vatandaş buna inanmadığından dolayı, burada bir şeylerin olduğunu gördüğünden, düşündüğünden, gün be gün işte sizin az önce muhabir arkadaşımızın da paylaştığı şeylerde, yani ister istemez insanın, ortalama bir insanın dahi zihninde farklı şeyler oluşabiliyor. CHP seçmeninin dahi biz bu süreçte gördüğümüz kadarıyla %10'unun 15'inin buradan bir ceza çıkacaktır veya burada işlenmiş bazı suçlar vardır, usulsüzlükler vardır şeklinde ki önermeyi artık doğrudan katılım gösterdiğini görüyoruz. Ve şimdi sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak, yarışmadığınız, yani çıkmadığınız bir maçtan nasıl mağlup ayrılırsınız?
1: Şimdi
0: Muhalefetken
1: ekrana
0: nasıl
1: yansıyor.
0: başarısız
1: Hükümet başarısız diyenlerin
0: sayılırsınız?
1: oranı %56,7. Muhalefet başarısız diyenlerin oranı %69,2. Yani hani
0: İşte yaparsa CHP yaparı da belki bu anlam için, bu anlamda söyleyebiliriz. Çünkü gördüğümüz kadarıyla burada aslında iyi bir fırsatı vardı CHP'nin. 2019'da başlamıştı bir rüzgar. 2024'te yerel seçimlerin de kazanılmasıyla birlikte belki tam 2023'te altılı masa, Millet İttifakı ve benzeri oluşumlar da belki tamam iktidar alamadılar. Fakat vatandaş aslında burada bir şey söylüyordu CHP'ye. Diyordu ki ben senin henüz yeterince yetişmiş olduğunu, yeterince bu duruma hakim olabileceğini, şu anda bir Türkiye'nin etrafında ateş yanarken Türkiye'yi yeterli şekilde temsil edebileceğim kanaatinde değilim. Beni ikna et. Bunu da nasıl yapabilirsin? Al sana belediyeleri veriyorum. Bu belediyelerde eser ve hizmet siyaseti yap. AK Parti'nin alıştırdığı standardın beni üzerinde bir standart ortaya koy. Onlar bir çalışıyorsa sen iki çalış. Onlar iki yapıyorsa sen dört yap. Hani beni ikna et diye bir seçmen aslında fırsat verdi. Fakat burada gördüğümüz kadarıyla CHP bu fırsatı iyi değerlendiremedi. Yani yapılan itiraflar ve yani her gün farklı itiraflarla
1: CHP'nin
0: mevzu
1: ara
0: bambaşka
1: seçim
0: yerlere de
1: talebi
0: gidiyor
1: de çok
0: gördüğümüz
1: anladığım
0: kadarıyla.
1: kadarıyla samimi bulunmuyor. Yani iktidar yürüyüşü olarak değil,
0: Yok.
1: gündem değiştirme
0: Doğru.
1: çabası olarak görülüyor anladığım
0: Doğru,
1: kadarıyla.
0: doğru.
1: Özgür Özel yine işte Ekim
0: Seçim.
1: 2027'de seçimi yapalım diye bugün mesajları paylaştık. Medyaya
0: Hı-hı.
1: yansıdı.
0: Hı-hı. Şöyle, şu anda seçime gitmemek belki de CHP için en avantajlı şey olabilir. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin etrafında güçlü bir yangın varken ve yakınlarda yayınlanmış, İbrahim Bey sizin de görmüş olduğunuzu düşündüğüm, seyircilerimiz de kesinlikle görmüşlerdir. Bir ısrar haritası yayınlanmıştı. Son 20-40 yılın farklı
1: Tabii.
0: süreçleri.
1: Alev çemberi.
0: Çatışma ve savaş, alev çemberinin içerisinde bir tek Türkiye'de bir şey yoktu. Yani şu anda %40 aslına bakarsak koşulsuz muhalefet bloğu olarak adlandırabileceğimiz bloğun içerisinde dahi belli bir grup sadece yani muhalefet başarılıdır yani %30 ve yeter ki Erdoğan gitsin de her ne olursa olsun diyen bu koşulsuz bir muhalif Erdoğan'ın fobik bloğun bile Erdoğan gitsin ama şimdi değil demeye başladığını görüyoruz. Güvenlik tehdidini çok daha yakından
1: Peki.
0: hissettiği bu
1: Son
0: süreçte.
1: başlığı da Sayın Akın konuşalım istiyorum. 88,4 15 yaş altı çocuklarla ilgili sosyal medya kısıtlaması. Yani vatandaşın kahir ekseriyeti büyük bir çoğunluğu destekli anladığım kadarıyla. Herkes bu konuda bir beklenti içerisinde gibi. 88,4 size göre yüksek bir rakam mı düşük mü nasıl okursunuz?
0: Çok yüksek bir rakam. Bizim normalde araştırmalarda görmediğimiz bir rakam. Genelde mesela seçmenin siyasal duruşundan, tutumundan farklı, bağımsız cevap vermesi için oy verdiğiniz partiden bağımsız şeklinde soru sorarız. Fakat burada mesela seçmenin 88,4 oranında bir yerde buluşmuş olması bize net olarak şunu söylüyor. Vatandaş diyor ki ben sosyal medya platformlarına, orada organize suç işleyen örgütlü yapılara ben çocuklarımı
1: Yani
0: koruyamıyorum
1: özetle hani
0: yeterince.
1: sosyal
0: Bununla
1: medya
0: alakalı
1: sansür
0: bir adım
1: getiriliyor
0: at
1: falan
0: diyor.
1: gibi söylemlerin bir karşılığı yok vatandaşta.
0: Yok. Tabii. Hatta ki vatandaş şu noktadayız İbrahim Bey. Gerekli adımlar atılmadığı takdirde devlet nerede diyebilir? Neden adım atmıyorsun
1: Peki.
0: diyebilir. Burada çok çok yani bir paradoks da var. Hem benim özgürlüklerime dokunma diyen bir kitleyi görüyoruz, hem de bana bir zarar geldiğinde sen neredesin, niye yanımda değilsin diyen bazı durumlar olabiliyor. Kanaatimce vatandaş burada, devlet burada yani mutlak demokratik hali

0: tam konsensüs sağlayacağım falan demeden devlet koruma görevini yerine getirmeli. Çünkü sosyal medyaya kimlik ile giriş zorunluluğunu destekliyorum diyen oranı da bu
1: Peki.
0: araştırma

0: sorunu bizimle paylaştı. Başka yine görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.
1: İyi yayınlar.
0: Yargı gündemiyle devam edeceğiz efendim. Bir dönem mesai arkadaşımız olan bir kaybımız vardı biliyorsunuz, Muhammed Can Bolat. Bununla ilgili yargı sürecini takip ediyoruz, devam ediyoruz izlemeye. Bu süreçle ilgili olarak da Ada Kahraman Adliye'de Muharrem Can Kurtuluş davasını düzeltiyorum. Muharrem Can Kurtuluş davasını takip ediyor kendisi. Savcının mütalası açıklanmıştı. Ada, son durum nedir?
2: İbrahim Güneş, Beylikdüzü'nde bir otoparkta gazeteci Muharrem Can Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatı kaybetmesine ilişkin burada bugün 3 tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı. Tabii karar açıklandı ve burada 3 tutuklu sanığa adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Tabii burada aynı zamanda Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuklu sanık ile taraf avukatları ve müşteki aileleri katıldı. Tutuklu sanık Atakan Gökmen mütalaya karşı savunmasında ben mütalaya katılmıyorum. O gün sarhoştum, kendimde değildim. O an kardeşim dövülüyordu. Elime silah gelince böyle bir olay yaşandı. Çok pişmanım. Asla böyle bir şey olsun istemezdim. Asla 3 kişi saldırmadık. Asilcan sadece seyretti. Sonkan da asla kavgaya bulaşmadı. Tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ta mütalaya katılmadıklarını söyleyerek beraatlerini talep etmişti. Burada müşteki Nurcan Aydın, Şenol Kurtuluş, Fatih Kurtuluş şikayetçi olduklarını belirtti. Avukat beyanları sonrası son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etmişti. Tabi bu noktada bugün görülen 5. duruşmada karar açıklandı. Ve burada tutuklu bulunan 3 sanık Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir tutuksuz sanık vardı burada, Taha Keskin isimli tutuksuz sanık. Bu sanık da beraat etti İbrahim Güneş.
0: Süleyman, çok teşekkür ederiz. Adaletin yerini bulduğu inancıyla bu son dakika sıcak gelişmeleri sizlerle paylaştık diyelim. Ailenin başı bir kez daha sağ olsun efendim. Umarız acılarını bir nebze olsun, yargı kararı soğutmuştur.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belçika Kraliçesi Matilda'yı kabul etti efendim. Kabul İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. İlişkileri geliştirmek için adım atmaya hazırız mesajı verdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilda ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Bir buçuk saat süren görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerinden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğiyle Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi meselesini de gündeme getirdi. Bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında en önemli başlıklardan birinin Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini söyledi. Türkiye'nin, AB'nin savunma girişimlerine katılımının müşterek menfaatlerin gereği olduğunu hatırlattı. Türkiye önümüzdeki günlerde önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Görüşmede bu konuda gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaret etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi ile 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31'e dikkat çekti. Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade etti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti.

0: Belçika Kraliçesi Matilde pazar günü Türkiye'ye kalabalık bir heyetle birlikte gelmişti. Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği ekonomik misyon ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında ekonomik misyon ziyareti düzenlenmiş. Bu misyona Kral Filip o dönem Veliaht Prens unvanıyla başkanlık ederken Kraliçe Matilde de Prenses unvanıyla eşlik etmişti.
1: Son dakika gelişmesi var. Onu paylaşayım. Sonrasında Türkiye-Belçika İş Forumu'ndan gelişmeleri aktaracağım efendim. Hürmüz'deki tansiyon hala yüksek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tam anlamıyla bir çekişme söz konusu diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bir açıklama var. Hürmüz Boğazı'nda 4 geminin durdurulduğunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Aynı zamanda abluka sürecinde 62 geminin rotasında değiştirildiğini vurguluyor. Hatırlayacaksınız, İran Hürmüz Boğazı'ndan çıkışlara izin vermeyeceğini söylemişti. Amerika'da bu sefer biz de girişlere izin vermeyiz diye rest çekmişti. Karşılık olarak tansiyon yükselmiş vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de 4 gemiyi durdurduğunu, Abulka'da 62 geminin rotasında değiştirildiğini belirtiyor. Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi efendim. Forumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat dikkat çeken mesajlar verdi. İki ülkenin ticaret hacminin 9.3 milyar dolar olduğunu belirtti ve hedef 15 milyar dolar dedi.
0: Belçika Kraliçesi Matilde beraberindeki yüzlerce iş insanı ve üst düzey yetkiliden oluşan ekonomi heyetiyle Türkiye'ye geldi. İlk temaslar İstanbul'da gerçekleşti. Ekonomik misyon ziyaretleri kapsamında Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. İki ülke arasında sürekli olarak artan ticaret hacmine vurgu yaptı.
2: İkili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artarak 2025 yılında 9.3 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz ticaret hacmini sürdürülebilir ve dengeli bir yapıyla 15 milyar dolara çıkarmaktır.
3: We extend our warmest thanks and greetings.
0: Programa Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin gücüne dikkat çekti. Türkiye'nin 1.6 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda olduğunu hatırlattı. Gündeminde Türkiye ve Belçika arasındaki ticari ilişkiler de vardı. Türk şirketlerinin Belçika'daki yatırımlarını anlattı.
2: Türkiye'de faaliyet gösteren 719 Belçikalı şirket, ekonomimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Aynı şekilde Türk şirketleri de lojistik, savunma, üretim, perakende ve ileri teknolojiler başta olmak üzere birçok sektörde Belçika'daki varlığını güçlendirmektedir. Savunma ve havacılık ihracatımız 2002 yılında 248 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 10 milyar doların üzerine çıkarak yaklaşık 40 kat artmış ve Türkiye'yi dünyanın 11. büyük savunma ihracatçısı konumuna taşımıştır. Bu kapsamda Belçika'nın savunma ekosistemimize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.
3: Air flights throughout the world further strengthens this ecosystem.
0: Belçika Başbakan Yardımcısı Prevot'ta yaptığı konuşmada Belçika ve Türkiye'nin bazı sektörlerde tamamlayıcı nitelikte güçlerinin bulunduğunu söyledi. Enerji, havacılık, uzay ve savunma gibi sektörlerde daha derin işbirliği için büyük bir potansiyel var dedi.
4: 300 Horizon Europe projects.
5: Enerji, havacılık, uzay ve sanayi gibi sektörler Türkiye'nin stratejik önceliklerini yansıtıyor. Aynı zamanda bu sektörler Belçikalı şirketlerin uzmanlığını, yenilikçiliğini ve bilgisini ortaya koyduğu alanlarla da tam örtüşüyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hali hazırda çok güçlü.
3: And this mission in Istanbul and Ankara.
0: Forum kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot ve Belçika Savunma Bakanı Theo Franken tarafından Türkiye ile Belçika arasında ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalandı.

0: DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, İş Forumu ve Türkiye-Belçika ilişkilerini 24'de değerlendirdi.
1: Belçika bildiğiniz üzere 3 bölgeden oluşuyor. Bu 3 bölgenin de hem temsilcileri hem üst düzeyde sanayi ve iş adamları var. Sanayici ve iş adamları var. Tabii bu anlamda çok önemli. Bizde anlaşmalar imzalandı. Savunma, lojistik, sağlık alanında firmalarla. O açıdan buna çok büyük katkı sağlayacağınızı umuyorum.
0: Belçika Kraliçesi Matilde ve heyetinin Türkiye temasları 14 Mayıs'a kadar sürecek.
2: İsrail zulmü de devam ediyor. İsrail zulmüne karşı insanlığın vicdan hareketi ve direnişi de efendim. Smut filosunda son hazırlıklar yapılıyor Marmaris'te. Biliyorsunuz Barcelona'dan yola çıkan konvoy ulaşmıştı Marmaris'e ve hep beraber Akdeniz'e açılacaklar. Bizden de 24 Ekim'den muhabirimiz Deniz Zeybek'te o yolculukta olacak. Yanında ise şimdi Barcelona'dan yola çıkan meslektaşı Ümmü Gülsüm Durmuş var ve izlenimlerini bizimle paylaşacaklar.
3: Marmaris ve Girit ekibi buluştu. Artık çok daha güçlü, çok daha kalabalık bir filo var. Teknelerde son hazırlıklar devam ediyor ve elbette ki Gazze'ye doğru yolculuk anı yaklaştıkça bizlerde de, o teknelerde olacak olan kişilerde de heyecan çok daha fazla oluyor. Şimdi orada başlayan yolculuğa teknede olan bir meslektaşım var. Durmuş, kendisinden yolculuğa dair detayları alacağız ve elbette ki bundan sonraki sürece dair duygu düşüncelerini alacağız. Ümmü Gülsüm, bir ay mı oldu? Ne zamandan beri yolculuktaydın?
4: Bir ayı geçti. 6 Nisan'da biz eğitimler için Barcelona'ya gittik. En başından bu yana da takip ediyoruz. Ama her şeyden önce şunu söyleyeceğim. Bu kadar uzun zaman sonrasında Türkiye'de olmak, Marmaris'te olmak benim için çok mutluluk verici. Diğer arkadaşlarım için de tabii ki en baştan beri. Onlarla yol arkadaşı olduk. Marmaris'i de çok beğendiler. Biz 15 Nisan'da Barcelona'dan yola çıktık. Evet, elbette zorluklar oldu. Bazı arkadaşlarım dedi, tuttu, rahatsızlandılar. Ama her şeyi göze alıp tekrardan yola devam ettiler. Bazı duraklarımız vardı. İlk durağımız İtalya, Sicilya oldu. Yine orada bir süre bekledik. Bakımlarımızı yaptık. Enerjimizi toplayıp yola devam ettik. İtalya'dan sonra biliyorsunuz Girit açıklarında İsrail'in baskınıyla karşılaştık ve 21 teknemize el konuldu. Bazı aktivistler gözaltı alındı. İsrail'e götürüldü. Ama çok şükür onlar da serbest bırakıldı. Bu nedenle çok mutluyuz. Onların da haberleri geldi bize. Biz yeniden yola koyulduk. Biraz hava kötüydü baskın ardından ve Girit açıklarında bir hafta kadar beklemek zorunda kaldık. Moralimizi düzeltmekte de faydalı oldu. Çünkü hem karaya çıkıyorduk, dinleniyorduk. Karada da kalabilirdik ama biz teknelerimizde kalmayı tercih ettik bu süreç içerisinde. Ve tekrardan yolumuza devam ettik. Bir kez Marmaris'e geliyorduk, Türkiye'ye geliyorduk. Burası en kritik nokta. Buradan sonrasında artık Gazze yolunda olacağız. Başka durağımız olmayacak. Yolda bazı söylentiler vardı. Savaş sonlanmalarında bizi beklediği söyleniyordu ama biz bunun hepsini göz alarak çıkmıştık. Zaten bu yolculuğa çıkmamdaki en büyük sebep 7 Ekim'den bu yana biliyorsunuz İsrail Gazze sürekli su akırım yapıyor. Sürekli orada katliamlar gerçekleştiriyor ve bunları masa başında aktarmaya çalışıyordum. Artık somut bir adım atmak istedim. Bundan sonrasında ne olur bilmiyorum. Belki varız, belki yine gözaltına alınırız. Zaten bunu baskın gecesi de gördük. Biz manevralarımızı kurtulmuştuk. Belki o manevralarla yine Gazze'ye gireceğiz. Belki gözaltına alacağız. Ama bunların hepsini bilerek yola çıktık. Küçük katılımcılar da bunların farkında olarak yola çıktık. Ve inşallah Gazze'deki Afrika'yı yıkarız.
3: Çok teşekkür ederim Ümmü Gülsüm. Hayırlı yolculuklar. Biz de 24 olarak bu yolculukta olacağız. Bir meslektaşımla aynı geminin yolcusuyuz açıkçası. Şimdi yarın önemli bir basın toplantısı var. Artık yeni yol haritası planlanacak. Daha doğrusu o yeni yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak. 13 Mayıs'ta da yine tüm katılımcıların olacağı bir toplantı yapılacak. Bir değerlendirme yapılacak. Ve açıkçası biz artık 13 Mayıs'ta yapılacak olan genel katılımcıların da olduğu, aktivistlerin de yer aldığı o toplantıda bizlere net bir tarih verilmesini bekliyoruz. Nedir o tarih? Elbette ki Gazze'ye doğru yola çıkılacak olan tarih. Bir yandan tekneler hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da yine eğitimler devam ediyor. Özellikle son birkaç gündür zorlu eğitimler vardı. Asıl zorlu eğitimler bitti ama yine de teknelerde o eğitimler ufak tefek devam ediyor ki yine motor kontrolleri özellikle teknelerde gün boyu yapılıyor. Şimdi tüm bu süreci biz an be an ekranlara getirdik. 1 Mayıs'tan beri buradayız. Yolculuğu da elbette ki ekranlara taşımaya çalışacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
5: dini olanın artık seküler bölümlerden ayrı bir fakültesinin olduğu bu anlayışta.
6: Dünya Dekolonizasyon Forumu başladı. Foruma katılan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Gazze'nin hikayesi onların gözünden anlatılmalı dedi. Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen ve tarihsel sömürgecilik mirasının inceleneceği World Decolonization Forum 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleniyor. Forumda dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde küresel krizlerin temel nedenleri ve tarihsel sömürgecilik mirası inceleniyor. Dünya Dekolonizasyon Forumu uluslararası alanda tanınan akademisyen, gazeteci ve uzmanları bir araya getirdi.
7: Bu foruma yalnızca kurumsal olarak değil, aynı zamanda entelektüel ve akademik bir sorumluluğun gereği olarak yürekten destek vermektedir.
6: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, İstanbul'daki Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda yaptığı konuşmada, sömürgeciliğin yalnızca toprak işgaliyle sınırlı olmadığını, bilimden dijital dünyaya kadar uzanan bir tahakküm sistemi haline geldiğini söyledi. Zihin, sömürgenin son sınırıdır diyen Albayrak, gerçek özgürleşme için epistemik, kurumsal ve siyasi düzeyde dekolonizasyon gerektiğini ifade etti.
8: Steve Biko, zalimlerin elindeki en güçlü silah mazlumların zihnidir der. Zihin, sömürgenin son kalesidir, son sınırıdır. Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir. Bunu Türkiye'de çokça yaşıyoruz, tarihin saptırılmasını. Ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
6: Esra Albayrak konuşmasında Filistin'e de değindi. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden, hatıralarından anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker ifadesini kullandı.
8: Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi, şunu vurgulamak gerekir. Hakikat, egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil, çoğul tanıklıklardan damıtılır.
6: Forumun İstanbul'da yapılmasının önemine değinen Esra Albayrak, dünyanın artık sadece Londra, Paris veya New York'tan üretilen bilgiyle değil, İstanbul, Jakarta, Rabat ve Gazze'de üretilen bilgeliğe ihtiyacı var dedi. Albayrak konuşmasını Anadolu'nun bilge şairi Yunus Emre'nin dizeleriyle sonlandırdı. Tüm insanlığı daha adil bir dünya için dayanışmaya davet etti.
8: Zira tıkanan uluslararası sistemin Paris'te, Londra'da, New York'ta, Amsterdam'da üretilen bilginin sınırlarına dayandığı görülmektedir. Dünyanın artık yeni merkezlere İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen bilgeliğe ve bilgi sistemlerine ihtiyacı var. İşte bu yüzden forumun İstanbul'da organize ediliyor olması da tesadüf değil elbette. Ve sözlerimi Anadolu'nun bilge şairi, çok sevdiğim Yunus Emre'nin anlamlı dizeleriyle bitirmek istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Okay. Dünya kimseye kalmaz.
2: Bir mola 17 resleşme manşetiyle birlikteyiz. Lütfen bizimle kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sen diyorsun ki AKP bunu yaptı, emekli maaşları mı? Ulan bunlar var ya, ya adamın pantolonunu çıkartmadan donunu çalar.
2: Abi bak, yanlış
1: pantolon
2: düşünüyorsun.
1: Pantolon üzerinde duruyor.
2: Seni kınıyorum.
1: Donunu çalarlar adamı.
2: Yani gazete...

0: gazeteciliğin her türlü nosyonunu, misyonunu bünyelerinde tabii, barındıran tabii. Arkadaşlar bunlar. Mesela hafta sonu birine denk geldik. Bir dinleyebilir miyiz?
1: Hadi dinleyelim abi.
0: Hadi bir dinleyelim bakalım. Buyurunuz. Şu gazeteciliğin hassasiyetine bir bakın lütfen. Buyurunuz.
2: Soluksuz soluğa geçti Sayın Genel Başkan. Baktım 25 dakikadır yüreğinizden koptu geldi cümleler. Biz de noktasına virgülüne dokunmadık ama bu önemliydi. Akın Gürlek'le ilgili yeni açıklama, 2 hafta içinde yeni bir basın toplantısı, görelim bakalım ne olacak diye el arttırmış. 2. faza geçmiş gibi görünüyorsunuz ama gündemin en önemli maddesi. Geriye dönmek gerekmiyor ama bunu da sormam gerekiyor. Burcu Hanım, Burcu Köksal.
0: Ya ben...
1: Ama bir dakika.
0: Abi çok özür dilerim. Ben... Yani bu gazetecilik karşısında dümeylik diyorum abi.
1: Bir süreci abi, otur adam.
0: Geriye dönmek gerekmiyor ama içinizden kopup çağlayan gibi coşan kelimelerinizle ihya olduk. Ya biz burada mest olduk ama bunların teorisyeni var. Bak bir de bunların teorisyeni var. Yani Göbels taktiklerini seminerlerinde anlatan çok büyük bir yalan söyleyeceğiz. Sedef Kabaş. Evet. Sedef Kabaş teorisyenleri ya. Yani bu ekibin fikir önderlerinden falan biri. Ya inanamazsın abi. Ekrem İmamoğlu 2019'da belediye başkanı seçildikten sonraki yayın. Ya bir hatırlatalım şu muazzam gazetecilik taktiklerini. Biz de öğrenelim. Buyurunuz.
3: Sonrasında da Sayın İmamoğlu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçimi kazanmadı. Aynı zamanda adeta Türkiye'nin geleceğine dair de umut veren bir isim olarak benimsendi. Sadece İstanbullular değil, tüm Türkiye tarafından. Ve Türkiye'nin kalbinin attığı her probleme aslında kafa yoran ve İstanbul'un geleceği için var gücüyle çalışan bir isim Sayın İmamoğlu.
1: Ben Sedef Kabaş'ın bu güzellemesine bir şey demiyorum. Diğerleri de öyle. Yani öteki de Ekrem Açıkel. Bir anlattı 2-3 dakika, ben hakikaten soruyu anlamadım. Bak ve bu adamlar bu hale geliyor. Ya. Yanlış. Yani mesele bak şu, şurada kilitlenmek lazım. Ekrem İmamoğlu 2019'da. Buna Atatürk diyenler de vardı. Athena, Grup Athena. Gökhan. Evet. Dedik ikinci Atatürk geldi.
0: Doğru.
1: Bayağı şu an iddianamede Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızı olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'na ikinci Atatürk dedi. Şimdi sorsan sen sanatçısı buyur. Öyle bir ho ha dev adam. Anlat desen şimdi. Şevalak diyor ben siyasi ilgilenmiyorum artık. Cem Yılmaz da öyle. Kaz almıyorum artık. Oğlum sizin yüzünüzden bu hale geldi.
0: Aynen
1: çalışma,
0: öyle.
1: Sadece takıl. Taciz, tecavüz, parayı burada, yut, götür.
0: Burada ironi yaptık. Böyle bize yüksek perdeden gazetecilik nasıl olurmuş hadsizliğini, şuğursuzluğunu anlatanların aslında hali pür melalini hep birlikte sizlerle paylaşalım istedik.
4: Diplomasi mi, savaş mı? Orta Doğu'da kırılgan ateşkes geri dönülmeyen yolda mı? Kabul edilemez. ABD Başkanı Trump, İran'ın teklifini neden oyalama taktiği olarak değerlendirdi. Bölge ateş çemberindeyken Türkiye sahadan dünyaya nasıl bir mesaj gönderdi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş sorulacak. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger cevaplayacak.

0: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
10: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
2: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
3: De böyle, Otobit'te.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım. Sonrasında haberlerimizi paylaşacağız ve elbette 17 sohbetlerine geçeceğiz. Bugün restleşme manşetini seçtik. Peki özetle de ilk manşetimiz ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiyle başlıyoruz. Belçika'dan 14 yıl sonra Türkiye'ye bir ziyaret var. Türkiye-Belçika ilişkilerini geliştirme iradesi ortaya konmuş durumda. Türkiye-AB ilişkileri jeopolitik önemli mesajları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Matilda'yı kabul etti. Fahrettin Köşkü'ndeki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan daha sonrasında ise Danıştay'ın bir etkinliğine katıldı. Birazdan paylaşacağım. İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma. Ağaç ve Peyzaj AŞ'de ihalelerle ilgili olarak usulsüzlükler belirlendi. Gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu devam ediyor. Takip ediyoruz. Ve İmamoğlu Suç Örgütü davasından sonra Silivri'deki bir başka yargılama. İmamoğlu'na dair casusluk davası. Siyasi casusluk davasında ilk duruşma yapıldı. İmamoğlu diyor ki ben bu iddianamelerin hiçbirisini okumuyorum. Benim için bunlar çöp hükmünde diye söylüyor. İddialara ise net cevaplar vermekten kaçınıyor. Eski söylemlerini dile getirdi. Tüm bunlar benim Cumhurbaşkanı olmamı önlemek için yapılıyor iddiasında halen. Bu süreçte sanık Hüseyin Gün, Necati Özkan'la yazışmalarını kabul etmek zorunda kaldı ki zaten somut delillerdi. Seher Alaçam'ın oğluyla ilgili olaraksa Hüseyin Gün beni kıskanıyor iddiasında bulundu. Seher Alaçam'ın oğlu casuslukla ilgili belgeleri, bilgileri savcılığa teslim eden, ifşa eden isimdi diyebiliriz. Ve bir başka CHP cephesinde sıcak gelişme diyebileceğimiz mesele. Böcekler itirafçı oldu demek daha doğru olur. Baba böcekli oğul böcek savcılığa başvurdu. Ve bu süreçte etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediklerini dile getirdi. Hatırlayacaksınız adalet sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verildiği iddiaları söz konusuydu. 8,5 saatlik bir sorgulamadan bahsediliyor ve bu sürece dair detayları da sizlerle paylaşacağız. CHP MYK'da bir ihraç kararı ya da ihraç hamlesi vardı. Kimden bahsediyoruz? Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan. Belediye Başkanı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi ama Burcu Köksal daha hızlı davrandı. CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Devlete girip tüm işlemlerini başlattı. Dünya Sağlık Örgütü'nden hantavirüs açıklaması var. Virüs yeni bir COVID-19 vakası değil diyor. Yani biraz daha itidalli ve sakin olun mesajı. İngiltere'de 23 kişi karantinada, gemiden tahliye edilenler de ülkelerine gönderildi. Biz de süreci adım adım takip edip sizlerle paylaştık diyelim ve hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla bu saat dilimine başlıyoruz. Danıştay'daki etkinlikte Erdoğan, Cumhur'la Cumhuriyet arasında çekilen tel örgüleri söküp attık ifadesini kullandı. Erdoğan bir kez daha sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
1: Toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden siyasetin ve kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine hamdolsun ulaştık. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Şu bir gerçek ki yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur. Yapıcı eleştirinin düzeltici, iyileştirici, dönüştürücü etkisinden en geniş biçimde istifade etmenin yollarını aramalıyız. Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa, demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
0: Saha 2026'yı geride bıraktık efendim ve aslında her ne kadar yapılanlarla gururlansak da sahadan yansıyan zor sorular da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı uyarılar üzerinden bir analiz haber hazırladık. Kuantum çağına nasıl hazırlanmalıyız ve muhalefetin bu konuda ne kadar yeterliliği var sorusunu soruyoruz. Takdiri de millete bırakıyoruz.
2: Sahadan geriye ne kaldı ve geleceğe nasıl yürümeliyiz? Bu iki soruya verilecek cevap çok kıymetli. Önce sahadan geriye kalanlara bakalım. 75 ülkeden 819 heyet üyesi ve 105 ticari heyetle kurulan stratejik bağlar, 28.947 ikili iş görüşmesiyle yeni işbirliklerine atılan adımlar, 218 yeni ürün lansmanı ve 216 imza töreni, 148 bini aşkın ziyaretçi, toplamda 8 milyar dolarlık ihracat hacmi. Tüm bunlardan daha önemlisi ise oluşturulan ekosistem. Zira o ekosistem sayesinde geleceğe dair beyin fırtınaları yapılıyor.
3: Yaklaşan kuantum çağının tehditlerine karşı kalkanlarımızı bugünden örmeli, iletişim ağlarımızı kuantum dirençli şifreleme algoritmalarıyla donatıp küresel tekellerin sızamayacağı otonom ve milli mimariler inşa etmeliyiz.
2: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın onurlu varoluşun yol haritası, Saha 2026 vizyon konuşması gerçek anlamda yol gösterici bir manifesto gibiydi. Zira mevcut düzenin yıkımı sürerken kurulacak yeni dünya düzeni hayal edilenlerden çok daha farklı ve riskli olacak gibi görünüyor.
3: Dev teknoloji tekelleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir.
2: Bu zihniyet provalarını Gazze'de yaptı. Yapay zeka destekli saldırılarla evlerdeki su elektrik tüketimini hesaplayarak en yüksek ölüm kapasitesi hedefine yönelik çalışmalar yapıldı. Dijital izler takip edilerek oluşturulan ihtimal hesaplarıyla katliamlara imza atıldı. Artık net olarak görülüyor ki gelecek çok farklı gelecek. İş insanı Elon Musk'ın deyimiyle Terminatör çağı gerçek oluyor. Hasta la vista, baby. Üstelik de Terminatör çağı tahminlerden daha yakın ve daha hızlı gelecek gibi görünüyor. Beyaz Saray'da yapay zeka çalışma grubunun oluşturulması kararı, Avrupa Birliği'nin yapay zekayı denetim altında tutmak için oluşturmaya çalıştığı kurallar silsilesi ve dijital baronlarla mücadele belki de geleceğin en önemli sorunlarından birisi olacak.
3: Sivil teknoloji ürünleri tümüyle birer silaha dönüşmüş durumda. Bedelini ödeyerek aldığımız

0: akıllı telefonlar, saatler, iletişim ağları adeta insanı bir örümcek ağına hapsetti.
1: Türkiye aynı zamanda işte bu zor döneme hazırlık için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saha 2026'dan verdiği mesajlar da bu açıdan çok önemli ve dikkat çekici.
2: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir.
1: Elbette Türkiye'nin bu hazırlığından büyük rahatsızlık duyan hasımları da var ve tüm planlarını da Erdoğan'sız bir Türkiye üzerine yapıyorlar. 17-25 Aralık FETÖ kumpaslarından 15 Temmuz darbe sürecine kadar yaşanan badirelerin en temel sebebi buydu aslında. Zira Türkiye'nin tüm hasımları biliyor ki siyasi irade sakatlanmadan bu yürüyüşü durdurmak mümkün değil.
2: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, İçeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi.
1: İşte tüm bu saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu ve sahaya yansıyan ekosistemin sürdürülmesi gerekiyor.
0: Bu geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak sarsılmaz bir teknolojik dayanışma ittifakı kurmalıyız. Tekellerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan gücümüzü birleştirmek zorundayız. Gücümüzü birleştirirsek bu tekellerin oluşturduğu örümcek ağını yırtıp atabiliriz.
1: Şimdi gelelim en önemli meseleye. Füze testlerinden balıklar ürküyor. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımı yapıyoruz. Ne işimiz var Libya'da? Kaan, kalorifer peteği. Kızıl elma aslında maket. Tok fabrikası yok zihniyetindeki muhalefetin böyle bir vizyonu hayata geçirmesi mümkün mü sorularına herkesin vicdan terazisinde cevap vermesi gerekiyor. Takdir milletin elbette.
3: Oyun sohbetlerinde bugün restleşme başa çektik efendim. Manşetimiz bu şekilde ama konuşacağımız birçok konu başlığı var. Sadece Orta Doğu'daki savaş değil. Elbette az önce işte ekranda da yansıdığı gibi misafirlerimizin gündeminde konuşacağız. Zira Belçika'dan 14 yıl sonra Türkiye'ye tarihi bir ziyaret var. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne yönelik restleşme diyebileceğimiz tarzdaki son mesajların etkisi var mı sorusu da aklıma geliyor elbette. Konuşacağız hepsini. Türk Medya Ankara Temsilcisi Melike İtel ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle. Hoş geldiniz. Yayınımıza Sayın İtel, sizinle başlayalım. Şimdi Kraliçe Matilda Merhaba. Geldi. 15 milyar dolara ticaret hacmini çıkarma hedefleri gibi konular varsa.
4: Onu tabii uzun uzun tartışmak lazım. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin zihnen ilişki açısından Avrupa'dan kopmasını istemiyorlar. Birinci nedeni bu. Bu Avrupalılar kendileri de söylüyor bunu. Yani biz... İşte en son işte Budapeşte de bir toplantıya katıldığımızda, Madrid'de, İtalya'da G7 zirvesine, yani son 3 Avrupa'da yapılan önemli toplantıya mesela bir gazeteci olarak takip ettiğimde onlar da Türkiye'nin Avrupa için önemli olduğunu ifade ediyorlar. Birinci mesele bu. Yani burada dursun Türkiye diyor. Hani

0: kopmasın. İkincisi ve en önemlisi de NATO meselesi var sevgili İbrahim. Şimdi NATO, Amerika Trump ara ara böyle res çekiyor ama bence o blöf de. Ama sonuç itibariyle NATO'nun bir şekilde Avrupa kendi güvenlik şemsiyesi olarak görüyor. Ve Türkiye'nin de Amerika'dan sonra ikinci en önemli müttefik olduğunun farkındalar. Dolayısıyla NATO'nun canlı kalması meselesi önemli. O yüzden de Temmuz'da biliyorsun Ankara'da toplanacak. Yani bir NATO üyesi ülke olarak da çok büyük önem atfediliyor.
1: O
0: Ya yani
1: zaman
0: birisi
1: Melih
0: Avrupa
1: Yiğit'ten,
0: dediği
1: CHP
0: kesin
1: Genel
0: NATO
1: Başkanı
0: meselesi.
1: Özgür Özel'in işte Türkiye diplomasisinde yalnızlaştı, sadece Doğu cephesinden işte diplomatik ilişkileri kaldı gibi söylemleri de bayağı baltayı taşa vurmak oldu diyebilir miyiz yine bir kez daha?
0: Valla ben yani burada çok önemli bir hocamız var. Bu işleri bilen. O varken hani söylemek istemem ama ya bu dış politika ve uluslararası ilişkilerde tam anlamıyla bir cehalete tekabül ediyor. Yani kusura bakmayın ama hani bunu görememek, hani başka şeyler söylersiniz de en olmayacak şey budur. Yani Erdoğan'ın uluslararası bir aktör haline gelmesi meselesi ve özellikle dış politika anlamında bir çekim merkezi olduğu meselesi tartışması kabul gören bir şeydir. Ben olsam mesela ev ödevimi başka yerde çalışırım. Yani daha başka açıklar bulurum. O en zor yer. Yani bu şey gibi hani Mike Tyson'a yumruk atmak gibi bir şey yani. Hani çelme atmayı dene ama yumruk atılmaz Mike Tyson'a yani. Bu o yüzden bence çok hatalı bir şey. Yani dış politika değil. Erdoğan'ı eleştirince yer orası değil. Ya orada genel kabul gören bir şey bu. Hani spesifik olarak şu konularda şu kadar başarılı oldu olmadı meselesini tartışabiliriz. Ama önemli bir uluslararası aktör olduğu meselesi çok genel kabul gören bir şeydir. Yanlış yani. Başka yerden bence
1: Peki.
0: denesin.
1: Peki. Sayın Ülker, buradan devam edelim. Kraliçe Matilda'nın ziyaretiyle ilgili sizden de bir değerlendirme almak istiyorum. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye bakış açısında görece de olsa bir değişim olduğunu siz düşünüyor musunuz? Yoksa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deyimiyle hani Türkiye bu anlamda çok yalnız bir ülke haline mi geldi?
2: Evet, şimdi Belçika'ya baktığımızda Belçika hem NATO'nun hem de Avrupa Birliği'nin
1: Merkezi.
2: kuruluşunda yer alan ülke. O zamandan beri bu iki örgütün de en önemli üyelerinden birisi. Evet, toplum olarak Flamanlar ve Vallonlardan oluşuyor. Etnisite bakımından iki ayrı etnisiteden oluşuyor. Şimdi baktığımızda en başından beri Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun, daha sonra Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'deydi. Tüm önemli kurumları, büyükçe bir kısmı Brüksel'de. NATO'da kurulduğu zaman merkezi Paris'teydi. Ama daha sonra Fransa'nın kuruluş dönemindeki Cumhurbaşkanı, 5. Cumhuriyet dönemindeki Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle askeri kanattan çekildiği için Paris'ten NATO'nun karargahını, genel merkezini 1966 yılında Brüksel'e taşıdılar. Yani Brüksel'de Türkiye'nin 3 tane büyükelçisi var. Bir tanesi Belçika hükümeti nezdinde görev yapıyor. Bir tanesi NATO daimi temsilcisi, öteki de Avrupa Birliği daimi temsilcisi. Şimdi her iki boyutu bakımından da bu ziyaret ehemmiyet taşıyor. Ayrıca Belçika Devleti'nin ikili ticari siyasi ilişkileri de tabii ki bu ziyarette kapsamlı olarak konuşulacak. Az önce Birik Bey de söyledi. Türkiye NATO içerisinde Soğuk Savaş döneminden beri çok önemli bir misyon yüklenen bir ülke. Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupalı devletler profesyonel askerliğe geçtiler. Lejyoner sisteme geçtiler. Zorunlu askerliği kaldırdılar. Bizde de kısmi değişiklikler oldu ama bir taraftan asker sayısı, öte taraftan teknoloji bakımından Türkiye Avrupa'daki pek çok ülkeyi geride bıraktı. Özellikle Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın güvenlik kaygılarının arttığı bir zaman diliminde Avrupalı ülkelerin savunma boyutu bakımından tekrar Türkiye'yi gündeme getirmeleri bu bakımdan ehemmiyet taşıyor. Avrupa Birliği boyutuna baktığımızda ise en başından günümüze kadar Avrupalılar Türkiye'nin katılımı konusunda görüş birliği bir türlü sağlayamıyorlar, konsensus sağlayamıyorlar. Burada tabii patronaj ilişkileri geçerli. AET döneminde, ilk kurulduğu dönemde patron Fransa'ydı. 90'dan itibaren 2004-2005'e kadar Fransa-Almanya ortaklığı, yani bu eski komünist ülkelerin katıldığı döneme kadar bu iki ortaklık Avrupa Birliği'ni yönlendirdi. 2004'ten sonra da spesifik olarak Almanya'nın bariz biçimde

0: Avrupa Birliği politikaları, her türlü politikası, bu arada genişleme politikasında belirleyici olduğunu görüyoruz. Türkiye konusunda bir türlü, Türkiye'nin katılımı konusunda siyasi bir karar oluşturamıyorlar. Bakın, ülkelerin, Avrupa Birliği'ne katılan ülkelerin aslında büyükçe bir kısmı siyasi kararla içeri alındı. Bu ta Yunanistan için de doğru. Bir daha junta askeri darbe olmasın diye İspanya, Portekiz diktatörlükten kurtulan İberik ülkeleri için de doğru ve komünist ülkelerde demokrasi ve piyasa ekonomisi deneyimleri olmamasına
1: Yani
0: rağmen
1: Türkiye birçok
0: içeri
1: ülkeden daha çok hak
0: katılsınlar.
1: ediyor aslında Avrupa Birliği üyesi olmayı.
0: Ama işte Türkiye konusunda biraz görüş birliği sağlayamıyorlar. En başta Türkiye'nin Avrupalılığını kabul eden Batı Avrupa
1: Ya
0: devletleri,
1: sinirimi zor bir
0: yani
1: ülke diye mi bakıyorlar, yoksa Türkiye'yi alırsak artık karar mekanizmalarında güçlü hareket edemeyiz, Türkiye de bizimle beraber ortak olur bu kararlara diye mi bakıyorlar? Endişeleri ne?
0: şimdi yüzyılın başından itibaren aslında Avrupa Birliği böyle bir liderlik bakımından sıkıntı yaşamaya başladı. İşte en son belki de Merkel Avrupa Birliği'ni yönlendiriyordu. Onun da bakış açısı tam üyelik değil de ayrıcalıklı ortaklık, böyle imtiyazlı ortaklık şeklinde bir düşünce olarak gündeme gelmişti. Şimdi Türkiye'nin Avrupalılığını 1959-1959'da tartışmadılar. İlk başvuru yaptığımız dönemde Ankara Anlaşması'nda tartışmadılar. 1987'de Türkiye tam üyelik başvurusu yaptı. Turgut Özal hükümeti döneminde 99'da aday ilan edildik. Bunların hiçbirisinde Türkiye'nin Avrupa'da olup olmadığı tartışılmadı. Fakat son dönemde şunu konuşuyorlar. Yani şimdi Avrupa'nın sınırları ta Kars'a, Iğdır'a, Ardahan'a, Hakkari'ye kadar uzanacak mı falan, böyle Hristiyan Demokrat Partileri, muhafazakarların etkisiyle bu tip görüşleri dile
1: Evet.
0: getiriyorlar. Şimdi bize yönelik bakış açısı konusunda kendi aralarında konsensus sağlayamıyorlar. Fakat bu patronlar bu konuda baskı kurarlarsa pekala netice alınabiliyor. Şu an itibariyle Almanya, Fransa, Almanya başat statüde olmak üzere bunların etkisine, bunların yönlendirmesine açık halde. Onlar eğer gerekli baskıyı kurarlarsa pekala bir günde tüm problem olan konularda ilerleme sağlanabilir.
1: Peki Sayın İhtar, şimdi saha 2026'dan yansıyanlara baktığımızda işte Selçuk Bayraktar'ın, Baykan Yönetim Kurulu Başkanı'nın çok net uyarıları var. Kuantum çağına ciddi anlamda yerli imkanlarla hazırlanmamız
0: Doğru.
1: gerekiyor diyor. Ve bu çağ için de kardeş ülkelerle, müttefik ülkelerle güç birliğine gitmek gerektiğini vurguluyor. Sorumu şöyle soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahadan yansıyan mesajların çok katmanlı bir mücadele içinde olduğumuzu söylemişti. Ve aynı zamanda da ne zaman hamle yapsak Truva atlarıyla da uğraşmak zorunda kaldık mesajı vermişti. İki başta soracağım. Bir, Muharrem İnce döneminde bir kuantum tartışması vardı, hatırlarsınız. Kuantum Muharrem'e çıkmıştı hatta CHP'nin o zamanki Cumhurbaşkanı adayı. CHP bu işler hiç
0: Evet.
1: kafa yoruyor mu? Unuttu mu? Yani şimdi bir yandan da dünya acayip bir yere gidiyor. Elon Musk diyor ki Terminator çağı yakın diyor. Çok öyle uzak değil diye söylüyor. Avrupa Birliği işte yapay zekaya önlemler konuşuyor. Yani bu kendi kafasına göre işler yaparsa diye. Bir de bunu elde tutanların tahakkümü meselesi var. Dijital baronlar dedikleri. Bu anlamda hani bir muhalefet iktidar kıyaslaması yapsam CHP'nin gündemiyle iktidarın gündemi arasında derin bir uçurum olduğunu söyleyebilir miyiz? Siz nasıl okursunuz?
2: Ya tabii ki derin bir uçurum. Daha böyle içeri kapanmış, daha küçük meselelerle uğraşan bir muhalefet, ama diğer tarafta daha majör meselelerle uğraşan, dünya siyasetine yön vermeye çalışan ve dünya siyasetine dair politikalar geliştirmeye çalışan bir hükümet var. Ama bunun dışında da şöyle, şimdi ülkeyi yönetmek kolay bir iş değil. Yani şeydir, hani bu şunun gibi, hani futbolda şampiyonluğa oynuyorsanız sizin için her maç kritiktir mesela. Ve çok iyi antrenman yapmak zorundasınız, çok iyi koşu yapmak zorundasınız, iyi olmak zorundasınız. Ama mesela ortalardaysanız, ligin ortalarında küme düşme hattında da değilsiniz, İşte şampiyon olma ihtimaliniz de yok. İnanılmaz bir kafa konforudur o.
1: Top
2: Çok rahat top
1: çevirirsiniz.
2: oynarsınız. Evet, ya çok rahatsınızdır. Şimdi CHP'nin durumu biraz öyle. Yani baraj altı kalma sorunu yok. Ama hani iktidar olasılığından da uzaklaşıyor değil. Şimdi dolayısıyla, ama şunu gözden kaçırıyor tabii. Majör meseleyle ilgilenmediğiniz sürece iktidardan uzaklaşırsınız. Yani sizin İran meselesine dair de bir politik yaklaşımınız olacak. Az önce sevgili İrfan hocamın anlattığı bu NATO Avrupa Birliği meselesi, eğer bir kilitleme yaşanıyorsa o kilidi açacak politika geliştireceksiniz. Yani mesela ya 50 yıldır Avrupa Birliği'nin bekleme odasındayız değil mi? Yani mesela sizin bunu aşmaya dair bir politikanız var mı? Varsa söyleyin mesela, bizi uçurun. Hani birlikte take off durumuna geçelim. Şimdi bu yok mesela. Daha böyle küçük meselelere boğuşan bir muhalefet partisi. Diğer taraftan da ama şöyle şeyin farkında olan bir hükümet. Neyi ne kadar yapar o ayrı bir tartışma konusu, ama dünyanın hızla değiştiği ve bu değişen duruma göre de her anlamda kendinizi update etmek, güncellemek durumda olduğunuzun farkında olan bir hükümet. Ya mesela İran-Amerika Savaşı bize birçok şeyi gösterdi değil mi? Dünyanın süper gücü, 50-60 katı bir ekonomisi, ama ona karşı direnebilen bir İran. Neyle yapıyor bunu? İşte füzeyle, drone'la yapıyor. Yani dolayısıyla evet güçlü ordu, ama artık hibrit savaş dönemi. Yani iki tane destroyer, işte ne bileyim, üç tane işte şey savaş uçağıyla artık işi çözmek zorlaştı. Dolayısıyla her anlamda hazır olmanız gerekiyor.
1: Özellikle mesela, sen Körfez ülkelerindeki üsleri olmasaydı Amerika'nın 3 tane uçak gemisiyle neredeyse sıfır etki yapacağı görüldü aslında bakarsak, diyebilir miyiz?
2: Aynen öyle, ve şeyi de gördük. Mesela sizin mesela kendi yazılımınız olacak. Yani mesela şu anda eğer Amerika-İran savaşında ikinci round başlarsa, ki Trump'ın dün tepesi attı, iş oraya doğru gidiyor. Evet. Mesela bu kez konuşulan şey İran'ın tümüyle altyapısını yok etmek. Yani muhtemelen o banka işlemleri, yazılımlara saldırılar olacak. Elektrik sistemine, işte su depolarına, yol köprülere, bankacılık sistemine. Yani dünya artık öyle bir yere doğru gidiyor. Yani dolayısıyla sizin her duruma karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani kendi geminizi yapacaksınız, ama sizin İHA'nız, SİHA'nız da olacak, füzeniz de olacak.
1: Peki Sayın İhtar, konuyu değiştireceğim. Son yani sorum olsun bu konuyla ilgili. Bitti. CHP ile ilgili son sorum olsun. Özgür Özel'in sahaya inmesini nasıl buldunuz? Ben hani birazcık olsun ümitlenir gibi oldum. Vatandaşın baskısı mı? Çünkü daha önce Teknofest'te panayır kafasıyla bakıyorlardı ama sahadan uzak duruyorlardı. Şimdi saha 2026'da gidip boy boy poz verdi. Çok etkilendim, mesajları verdi. Özgür Özel değişim, dönüşüm içerisinde mi, yoksa kamuoyu baskısına artık CHP'de mi direnemiyor bu konularla ilgili?
2: Ya valla bu doğru, şöyle bu doğru bir hamle. Yani birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yani şimdi siyaset üstü meseleler var. İşte dış politika tamamen hani bir şey, ulusal politikadır, bir güvenlik politikanızdır ve siyaset üstüdür. Savunma keza yine öyle. Sağlık öyle. Yani bazı konularda sizin yani siyaset üstü bakabilmeniz anlamlı. Yani şimdi mesela savunma meselesi, diyelim ki yarın AK Parti gitti, CHP geldi. Bunlar devam etmek zorunda değil mi? Yani bu ülkenin güvenliği için gerekli olan işler. Dolayısıyla buna dair sizin de bir yaklaşımınız olmak zorunda. Eğer bu ayrımı yapabilirse CHP, bu onun için bir başarı. Ama bu bir hani baskı üzerine anlık gelişen bir şey ise benim için umutlu olmaz. Ama genel anlamda politika burada gelişirse bence onlar adına iyi bir şey ve bu olmak zorunda. Evet. Çünkü sokaktaki adam da diyor ya, ben uçağımla, gemimle, işte SİHA'm, İHA'mla uluslararası toplantılarda Türkiye'nin adını zikredilmesi, gurur duyuyorum diyor. Yani bu çok böyle şeyden bağımsız, bir parti aidiyetinden bağımsız, CHP'lisi de söylüyor. Bunu AK Partisi de söylüyor. Yani ben mesela görüyorum ya, diyor ki şeydir, bu coğrafyada her taraf ateş çemberi, abi ne güzel bize dokunamıyorlar. Şimdi mesela, peki, hoşuna gidiyor. Evet ya, bize tabii ki dokunamazlar.

0: olarak da konuşalım bu gelişmeleri. Hepsi aslında birbirine bağlantılı ama Trump'ın öfkeli çıkışlarını nasıl okuyorsunuz? Az önce Sayın Yiğit'in dediği gibi ikinci rounda mı hazırlanıyoruz? Savaş yeniden çıkacak mı? Uranyum meselesinde Netanyahu'dan bir açıklama geldi. Hani Trump buraya bir operasyon almaya da niyetli gibi demeye çalışıyor. Böyle bir operasyon kolay mıdır? Ne oluyor şu anda?
1: Trump'ın eli zayıfladı, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında kendi yaptığı kurguya göre Çin ziyareti öncesinde önemli ölçüde bu İran'la aralarındaki ihtilafın çözümü bakımından mesafe almayı planlıyordu. Fakat ertelemeden önceki zamana kıyasla ABD şimdi daha fazla elini zayıflatmış durumda. Taraflar maksimalist taleplerle aslında bir uzlaşı ile sonuçlanabilecek görüşmeleri çıkmaza sürükleme çabasında. Burada Trump'ın özellikle son öneriler karşısında gösterdiği tavır tutum dikkat çekici. Çünkü burada İran'ın asla kabul edemeyeceği şartları kendi emrivakilerini İran yönetiminden kabul etmesini istiyor. Nükleer programdan tamamen vazgeçmesini, zenginleştirilmiş uranyumu kendilerine vermelerini veya bir başka ülkeye göndermelerini, bunu ön şart olarak dayatıyor. Tıkandığı yer burası aslında. Hürmüz meselesinde biraz daha mesafe alınması mümkün gözüküyor. Bir taraftan İran'ın blokajının kaldırılması, öbür taraftan ablukanın kaldırılması karşılıklı olarak bunlar önümüzdeki zaman diliminde söz konusu olabilir. Yine yaptırımların tedrici olarak kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının kaydedilen ilerlemeye bağlı olarak serbest bırakılması konusunda da ilerleme sağlandığı gözüküyor. Şimdi tarafların ileri sürdükleri planlara baktığımızda sadece Pakistan değil, başka aktörlerin de çabalarıyla çok önemli kayda değer ölçüde birbirlerine yaklaştıklarını görüyoruz. Ben İsrail faktörünün
0: Şir burada... Bakın Hakan Fidan da mesela çok yoğun bir mesai harcıyor bu konuyla ilgili olarak, hani savaş tekrar başlamasın diye.
1: İsrail faktörünün burada belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani Trump'ın üzerinde baskı kuruyorlar. Bunu işte 8. ziyaretini 11 Haziran'da Washington'a yapacak olan Netanyahu da dün yaptığı bir açıklamada dile getirdi. Trump ile görüşüyoruz. İran'ın nükleer programının tamamen tasfiyesi dışında bir seçeneği kabul edilmesi mümkün değil diye bu konuda mutabakat sağladık diyor. Manipülasyonlarla ve provokasyonlarla bir uzlaşı sağlanmış olsa bile, sağlanacak olsa bile ben İsrail'in burada tekrar taraflar arasında bu uzlaşıyı bozacağını, çatışmayı tırmandırıcı yönde harekete geçeceğini düşünüyorum. Çünkü İsrail şunu istiyor. Yani bu bölgede, bu coğrafyada kendisi bakımından fiili tehdit yahut da potansiyel tehdit olan devletler istikrarsızlığa sürüklensin, başarısız devlet olsun. Şu an iki tane kaldı. İşte bir İran, öteki de Türkiye. İsrail'in amacı bu meselede savaşın uzaması ve bir Arap-Acem çatışmasına yahut da bir Şii-Sünni çatışmasına evrilmesi. Körfez üzerinde işte ABD'ye baskı kurarak Körfez'in de bu çatışmaya dahil olmasını sağlamaya çalışıyor. Dışarıdan baktığımızda savaşın idamesi, devamı konusunda de facto olarak, arabulucu olarak zaman zaman Rusya Federasyonu'nun da devreye girdiğini görüyoruz. Fakat Putin bakımından, Rusya bakımından savaşın sona ermesi değil de bu minval üzeri devam etmesi onlar için iktisadi, ekonomik, ticari fayda sağlıyor. Çünkü petrolün varil fiyatı artık 90'ların altına gelmiyor. Gerilimin sürmesi, tırmanması, daha ileri safhalara gitmesi Rusya'nın istediği bir şey. Şimdi Trump'ı burada zora sokan şeylerin başında Çin ziyareti, çok yakın bir zaman içerisinde ABD'de seçimlerin yapılacak olması, bir de İran'ın misilleme kapasitesinin çok güçlü olması İran vekil kuvvetleri devreye sokabilir ve ulusal topluma çok daha ağır bir bedel ödettirebilir eğer İran'a yönelik agresif saldırı yapılırsa.

0: Bunu Trump'ın göze alacağını ben zannetmiyorum ama petrol fiyatları Babilmendap Boğazı'nın kapatılması, blok edilmesi sonrasında 150-200 dolarlara doğru gidecektir. Bu Trump'ı hareketsiz kılıyor ama öte taraftan şantaj, baskı, Siyonist lobinin bir takım taahhütleri, kendisinin işte ezoterik bir takım inanışları bu konuda çelişkili açıklamalar yapmasına neden oluyor. Savaşın bugün itibariyle
1: Peki.
0: 40 günden sonra ateşkes var. 73. günündeyiz. Bir şey yok yani. Bir tünelde bir ışık hala yok yani ortada.
1: Peki Sayın Ülger, Çin ziyaretinden beklentileriniz ne? Trump işte Nisan ayında gidecekti, Mayıs'a ertelendi ziyaret. Çin'den ne istiyor? Çin'in talepleri ve beklentilerini, tabii Çin'in İran pozisyonunu da merak ediyorum açıkçası.
0: Çin ile İran arasında birkaç sene önce bir ticari anlaşma yapıldı, 400 milyar dolar civarında ve Çin İran'ın kayda değer enerji kaynaklarını, özellikle petrolünü satın alıyor. Fakat ticaret hacmi yine de beklentilerin çok altında. Mesela 12 milyar dolar 2024 yılı Çin-ABD ticaret hacmi ama Çin, İran ticaret hacmi ama ABD ile Çin'in ticaret hacmine baktığımızda bunun 50 katı neredeyse 570 milyar dolar. Çin'in aynı zamanda İran kadar Suudi Arabistan'la, Kuveyt'te, Katar'la, Bahreyn'le oradaki petrol ve doğal gaz üreticisi ülkelerle de ticari ilişkileri var. Bu ziyarette bir taraftan ikili ticari, siyasi konular görüşülecek. Trump sık sık işte yaptırımları, gümrük tarifelerini artırmaktan bahsediyor. Bu çünkü ikili ticaret hacmi üzerinde etki yapacak. Öte taraftan baktığımızda bir Tayvan meselesi var. Yani bunu da konuşacaklar. Ukrayna uzlaşısı savaşı konusunda fikir teatisi yapılacak. Hürmüz'ün açılmasını Çin de istiyor. Belki işte o kanaldan de facto bir arabulucu olarak Çin'in
1: Çünkü
0: de
1: ABD bugün
0: önümüzdeki
1: mesela
0: zaman
1: 61 geminin
0: diliminde.
1: rotasını değiştirdik, 4 gemiyi de engelledik açıklaması yaptı.
0: Evet, Çin'in de defakto bir burada arabulucu, arka kapı diplomasisini yönlendiren bir aktör olarak daha fazla işin içinde önümüzdeki zaman diliminde girmesini bekleyebiliriz. İran'la tabii çok yakın ilişkileri var fakat İran lehine tabii ki çatışmada pozisyon almayacaktır. Bir takım destekleri veriyor. Mesela uydu enformasyon desteği veriyor. İran balistik füzelerinin isabetli bir şekilde hedeflerini vurmasında Çin'in temin ettiği, Çin'in sağladığı bu istihbarat desteği hayati ehemmiyet taşıyor. Yani Trump önceki zamanlara kıyasla pozisyonunu daha da zayıflatmış olarak Çin'in karşısına çıkmak durumunda kaldı. Son olarak şunu söylemek isterim. Trump'ın elinde olsa yani baskılara, şantajlara direnebilecek bir yapısı olsa 2015 yılındaki nükleer anlaşmanın bir benzeriyle Çin'le, İran'la masaya oturur ve daha sonra bunu kendi kamuoyuna çok üstün bir başarı kazandık diye pazarlamaya çalışır İran.
1: Peki.
0: Tüm dünya için büyük tehlike yaratıyordu. Nükleer güç olmanın arifesindeydi. Biz bunu engelledik diye bir başarı öyküsü olarak içeriye bunu anlatmaya çalışır. Fakat bir taraftan İsrail, öbür taraftan Yahudi lobisi ve savunma sanayi sektörü, petrol şirketleri, Epstein çetesi Trump'ın üzerinde baskıyı
1: Kuşatmış
0: giderek
1: vaziyetteler.
0: artırıyorlar.
1: Sayın İhtel, biraz İran cephesindeki meseleyi Türkiye'ye yönelik bir perspektifle okumaya çalışacağım. Şimdi İran'daki sokak olayları sonrası Netanyahu hükümetinin umutlandığını, tamam biz bu Hamane'yi öldürürüz ve rejimi yıkarız diye saldırıları başlattığını biliyoruz. Son dönemde Türkiye'de de bu iç cephe konusunda hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'dan mesajlar peş peşe gelmişti hatırlarsınız. Bu anlamda terör örgütü silahları teslim etmek ya da gömmek ya da işte bırakmak için neyi bekliyor sizce? İran'da pozisyon alma peşindeler mi? İsrail kulaklarına bir şeyler mi fısıldıyor? Ya çünkü biliyorsunuz Suriye'de de çok uzun süre ipe un sermeye çalıştılar ama sonrasında Şam yönetimi böyle hani tereyağından kıl çeker gibi bir devlet aklıyla işleri yoluna koyuyor gibi. Bu anlamda da bir değerlendirme istesem, bir 3 dakikam kaldı ama 4 dakikam kaldı. Bizim
2: Tabii
1: cephemizden bu
2: hızlıca
1: meseleyi nasıl
2: söyleyeyim.
1: okuyalım?
2: Şöyle hızlıca söyleyeyim, ben bu silah bırakmama meselesi bence artık İran'a dair umudu kestiler. Çünkü o ilk günlerde hatırlarsan İsrail'in şöyle bir projesi vardı. İran'da içeride Kürtler ve Belucileri silahlandırırız ve ondan sonra da Suriye benzeri bir ortam sağlarız diye düşündüler. Ama özellikle hani Türkiye'de daha önce çok haz ettiği de söylenemeyecek bir isim Bafel Talavani dedi ki Türkiye'yi karşımıza almak istemeyiz. Sonra Öcalan böyle bir mesaj gönderdi. Yani oradaki Pejan böyle bir şeye kalkışmaması gerekti ve dolayısıyla Türkiye'nin çok hani ciddi bir dış politika ve istihbarat angajmanıyla bu önlendi. Kaldı ki orada zaten Pejak öyle çok güçlü falan değil. Yani 2500-3000 tane silahlı adamı var. Yani bunun olabilmesi için PKK'dan ve Kuzey Irak'taki Kürtlerden özellikle Talabani tarafından destek alması gerekiyordu. O destek de gelmedi. Dediğim gibi Bafel Talabani biz bu işin içinde yokuz dedi falan. O proje tutmadı. O bakımdan ben onunla ilişkili değil de içeride hani biraz daha bir şey alabilir miyiz, bir şey kotarabilir miyiz, biraz duruma bakalım gibi bir rötar olabilir. Yoksa kendileri için artık bu yolun sonu geldiği çok belli. Öcalan da bunu defaatle söyledi. Yani artık bitti ve yeni bir faza geçilmesi gerektiği konusunda. Evet yani rötar var ama şey yok. Bir rafa kalkma ya da bitirmesi falan bence
1: ya ihtiyatlı imserlerinizi koruyorsunuz o zaman.
2: Bir şekilde olacak ama biraz rötar var. Efendim?
1: İhtiyatlı imserlerinizi koruyorsunuz bu süreçle ilgili olarak.
2: Evet evet ben iyimserim. Ben bu şeyin hala bir şekilde bu meselenin korunduğunu düşünüyorum. Tarafların bu konuda çok özenli bir dil kullanmaya devam ediyor. Bu olumlu bir işaret. Diğer taraftan Öcalan kendi pozisyonunda bir değişiklik yaratmadı. Bu iş çok evet. önemli ve bu işi sonlandırmamız gerekir diyor hala. Evet Kandil'de birkaç tane böyle ara ara böyle çatlak ses çıkıyor ama onlar da bir şekilde dizginleniyor. Ben hani şey derim ya biraz yavaşladı ama bir olumsuzluk bence şu aşama yani şu aşamada çok bir olumsuzluk görmüyorum.
1: Peki Türk Medya Akademisi Melik Yiğitel ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kavülger bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Kıymetli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar diliyorum.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla Türkiye genelinde ücretsiz girişli halk bileceği hizmeti modeli güçlenmeye devam ediyor efendim. Amaç yerli halkın turizm imkanlarından faydalanması elbette. Kamu hizmetini sahil bölgelerine yaymak. Bu kapsamda ücretsiz girişli halk bileceği sayısı 23'e çıkıyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde.
2: Halk plajlarında sayı artıyor, kapsamlı hizmet modeli güçleniyor.
1: Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yürüttüğü çalışmalar kapsamında ücretsiz girişli halk plajı projeleri 2026 yılında yeni yatırımlarla genişliyor.
1: Kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor.
2: Bakanlık tarafından 2019 yılında başlatılan ve yalnızca bakanlık tarafından işletilen plajlar bugün itibariyle Türkiye genelinde 20 ayrı noktada hizmet veriyor. Türkiye genelindeki 20 ücretsiz girişli halk plajı Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 noktada faaliyet gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ücretsiz girişli halk plajlarına 3 yeni plaj daha ekliyor. Bitlis, Adil Cevaz, Sinop, İnceburun ve Samsun Yakakent ücretsiz girişli halk plajı projelerinin 2026 yılı itibariyle çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında ücretsiz girişli halk plajı sayısı 23'e yükselecek. Bu projelerle birlikte mevcut halk plajı ağı genişletilmiş olacak ve farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların erişimi artırılacak.
0: Kurban Bayramı için artık geri sayımdayız efendim ve tabii ki hem kurban pazarlıkları yapılıyor hem de büyük şehirlere kurban sevkiyatları. Diyarbakır'a götüreceğim sizi, zira Diyarbakır'dan da birçok şehre kurbanlıklar gönderiliyor. Peki kurbanlık fiyatı ne kadar? Alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan ve konuğu bizimle paylaşacak.

0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde hayvan besicilere o hayvanlarını satabilmek anlamında da yoğun bir çaba, yoğun bir gayret içerisinde. Tabii alıcılar da hemen hayvancıların kapısını tuttu, hayvan satıcıların kapısını tuttu ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bu yıl 35 binin üzerinde o özveriyle beslenen hayvanlar Türkiye'nin dört bir noktasına gönderiliyor ve Diyarbakır Hayvan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Albayrak da yayın konumuz. Efendim, öylesine bir güzel bakmışsınız ki gerçekten hani böyle iştah kabartan bir görüntü var. Neler söylersiniz?
1: Benim söylemek istediğim bu, şimdiye kadar mesela biz bir sene yakın buraya bir emek sarf ediyoruz. Bu bir emeğimiz bir seneden itibaren, yani bu ayın içerisinde Türkiye'nin bütün illerine tırlar şeklinde günlük bir iki tane, günde bir tane bu şekilde Diyarbakır'dan çıkış yapıyor. Bütün illerine gidiyor. Yalnız hayvan alan genelde bütün insanlar genelde dikkat edeceği, ilk başta dişine bakacak. Dişine baktıktan sonra gözüne bakacak. Bu hayvan kör mü? Sakatlığına bakacak. Bunlar yerine üçsi de aynı anda düzgün bir şekilde olan bir hayvan bu kurbanı hazır olması demek.
0: Tabii en önemli şey küpe. Yani tarım müdürlüğüne alınan küpeler var. Yani hayvanların kulaklarında.
1: Bu yola çıktığı zaman küpe bir de pasaportlarıyla bir de tuttuğu tutanakla beraber tır şoförüne veriyorsun. Tır şoförü alıp da karşı işletmeye, buradaki tarımdaki arkadaşlar direkt karşı taraftaki işletmeye atılıyor. Ondan sonra tır yola çıktıktan sonra herhangi bir sıkıntı, bir sorun olmuyor.
0: Peki bu sene mesela hayvan ödeyecek, kurban alacaklar. Mesela nasıl bir fiyatla karşılaşacak?
1: Fiyat şu anda piyasada 480 ile 380 ile affedersiniz 380 ile 430 arasında fiyat var.
0: Canlı olarak
1: kantarın üzerine gidiliyor. Bazıları normal olarak hepsini kalkıp da tırın içine koyup götürüyorlar. Bazıları da tek tek, şu anda bizim burada da kantar var, gelip dart diyorlar. Köpe numarası, kilosunu yazıp alıp dışarıya götürüyorlar.
0: Tabii dikkat etmek gerekenleri söylediniz ama şu an mesela önümüzde bir tane kurbanlık var. Bu kaç kilo?
1: Şimdi bu kurbanlık şu andaki bu çiftliğin şampiyonu budur.
0: Evet.
1: 820 kilodur. Hı hı. Bundan daha büyükleri vardı, biz onları gönderdik. Hı hı. Yani şu anda bu hayvanlar içinde en ağırlıkta olan hayvan budur. 820 kilodur.
0: Biz tam kurbanlığı hazır.
1: Hazırdır. Ha, biz bunu darttık.
0: Peki. Çok teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet. Diyarbakır Hayvan Organize Sanayi Bölgesi'nde adeta gözleri gibi baktılar bu hayvanlara ve onları kurbanlık hale getirdiler. Ve şu anda tabii bunlar artık kurban olarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Ama Diyarbakır'dan toplamda Türkiye'nin tüm illerine 35 binin üzerinde kurbanlık hayvan gönderilecek. Kurban Bayramı'nın o başladığı tarihe kadar ve bu kapsamda da vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli konuların başında hayvanın veteriner kontrolünden geçip geçmeyi, sakatlığı ve özellikle kulaklarında olan küpelere dikkat etmesi gerekiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Şimdiden efendim kurban ibadetiniz kabul olsun diyelim ve ben veda edeyim. Kaan Yakupan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
2: değerinde Trinksat. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Yol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İHA'larını, SİHA'larını, güvenlik mimarisini, çok meşhur lafı. Çelik kubbeyi yaptığın zaman, bunu yaptığın zaman en kötüsü Rusya gibisin. Bak abi, adam kaç yıldır ambargo yiyor değil
1: abi
0: mi?
1: Abi bak.
0: Sende bunlar olacak ki. Ha ondan sonra tartışalım, kavga, çözüm bulalım. Emekli maaşı çözüm bulalım, bilmem ne
1: yapalım. Beni en çok üzen, yaralayan da şu. Yani şimdi atıyorum İran'a bir saldırı gerçekleşti. İran'a girişi yasak olan, girdiğinde tutuklanma ihtimali olan sanatçılar bilmem neler falan hepsi birden döndüler İran'a. Dediler ki burada bir vatan birlikteliği söz konusu.
0: Güvenlik... Hepsi olmasa da bir kısmı döndü yani.
1: Bir kısmı döndü, evet. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi denilen mimaride güvenliğin birinci sırada yer aldığı bir gerçek. Ya biz de benim o çok canımı yaktığı için ara ara hatırlatıyorum. Mustafa Sandal adında bir şarkıcı savunma sanayiye bir fon oluşturulma teklifi gündeme geldiğinde, teklif olarak daha yasa değil, teklif olarak gündeme geldiğinde kredi kartı limitini düşürdüğünü, yani bu savunma sanayiye herhangi bir katkı sağlamayacağını haykırıp kitlesini de bu şekilde popüler bir şey yapmış gibi göstermeye çalışan bir şarkıcı hala bu ülkede güven içinde, evet bu. Hala bu ülkede güven içinde yaşayabiliyor. Hafta sonu ya, İdris cesim, kardeşin bir yazısını okudum Habertürk'te. İdris kardeş bu saha 2026'nın şeyiyle, ilhamıyla, oradan motivasyonuyla muazzam bir yazı kaleme almış. Hatırlar mısın? Tabii binbaşı Nihat İlhan vardı. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eşi ve 3 çocuğu küvetin içinde katledilen askerimizdi. O meşhur. Yani,
0: fotoğrafı da hatırlarım hatta.
1: O vahşetin boyutunu gözler önüne serem. Çocuklarımın diyor Nihat İlhan, İdris kardeş bunu yazmış. Çocuklarımın cenazesini kendi vatanımda toprağa vermek istedim ama Türkiye'den oraya bir gemi, bir çıkarma gemisi vesaire gelmedi diyor. Uçak 2 gün sonra geldi. Ben cenazeleri 2 gün sonra yükledim diyor. Bilmem ne, yokluktan bahsediyor. Şimdi geldiğimiz noktayı kıyaslaması açısından. O dönem diyor millet yapar diye bir kampanya başlattı diyor. 1965'lerde. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan çıkartma gemilerini o kampanya dahilinde aldı bu millet diyor. Ve kampanyaya diyor mesela Aşık Veysel bir maaşını bağışlamak suretiyle destek oldu diyor. Sanatçı ya. Sanatçı. Cumhuriyet Gazetesi manşet. Şimdi o sanatçı kıyas bile götürmez. Şarkıcı diyorum çünkü, o yüzden sanatçı da değil. O Aşık Veysel'in o dönem gemi yapımı için yaptığı bağışla günümüz şarkıcılarının, ya verin şunu, ya verin bir ekranda tutalım şunu ya. Şunu bir görsünler. Şunu bir hatırlayalım. Yani günümüz şarkıcılarının kredi kartı limitini düşürmekle övündükleri noktaya geldi. Maalesef çok üzücü, çok can yakıcı. Ama bunlara rağmen işte Türkiye saha 2026'da gördüğümüz gibi nereden nereye geldi?
2: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başladık. 11 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle. Yine çok yüklü bir gündem var. Karşınızdayız 2 saat boyunca. Anlatmaya çabalayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem İstanbul'da hem Ankara'daydı. İstanbul'da Belçika Kraliçesini kabul etti. Eşi Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte. Aynı zamanda Türkiye, Belçika İş Konseyi toplantıları da vardı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geçti. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli mesajlar verdi. Orada yapmış olduğu konuşmada birazdan detaylarını aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o barış müzakereleri daha önce de ifade ettik, yılan hikayesine döndü. Barış var mı diye soruyoruz ama her iki taraftan gelen cevaplara bakıldığında şu an görünürde bir müzakere, bir barış yok gibi. Önümüzdeki dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın konuşmasını bekliyoruz. Malum her vesileyle açıklamalarda bulunuyor. Konu belki sorulursa ya da sorulmadan da bu konuya dair son bilgileri verebilir, paylaşabilir. Biz de sizlerle ekranda buluşturacağız o açıklamaları ve günün detaylarını. Bugün yargı konusunda da pek çok mesele vardı. İmamoğlu suç örgütü davası, aynı zamanda casusluk davasının bugünkü duruşmalarında, bugünkü oturumlarında neler oldu, neler yaşandı, kim ne söyledi? Bunun dışında da yine yargı safahatından pek çok haber var ki önemli detayları olan haberler bunlar. Onları da ekrana getireceğiz. Hantavirüs son günlerde konuştuğumuz bir mesele malum. Hantavirüslülerin olduğu bir gemide. Neticede o geminin yolcuları kendi ülkelerine gönderildi. 3 Türk vatandaşı da vardı o gemide. Onlar da Türkiye'ye getirildi özel bir uçakla. Testleri de yapıldı. Testlerden ne sonuç çıktı? Durum nedir? Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ne söylüyor? Hangi açıklamaları yapıyor? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yeni ve sivil anayasa ihtiyacına değindi. Sosyal medya yargıçlarına tepki gösterdi.
1: Bu düzende idareci vatandaşın efendisi değildir. Hizmetkarıdır. Bu düzende asıl olan millettir.
2: İdareci vatandaş ilişkisine dikkat çekti. Kamu idarecisi vatandaşa tepeden bakamaz, göz hizasında konuşur dedi. Hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu vurguladı.
1: Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Yargının yasamaya veya yürütmeye karar alma hakkı ve yetkisinin olmadığını belirtti. Türkiye'nin sivil anayasa ihtiyacını hatırlattı.
1: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı her türlü ayrımcılığa son verildiğini söyledi. Cumhurla Cumhuriyet arasındaki dikenli tel örgüleri söküp attık dedi. Sözü sosyal medya yargıçlarına getirdi.
1: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
2: Erdoğan yargı alanında atılan adımlara dikkat çekti. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür dedi. Daha adil bir yargı sistemi için çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizdi.
0: (Gülüyor) Son günlerde herkesin konuştuğu, hatta dezenformasyon yüklü haberler paylaşıldığı mesele şu: hantavirüs vakası görülen gemiden ve içerisindeki kişilerden bahsediyoruz. O vaka görülen gemideki 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı durumlarına dair bilgilendirme de yaptı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde 3 Türk vatandaşı da bulunuyordu. Sağlık Bakanlığı vatandaşların ambulans uçakla ülkeye getirildiğini açıkladı. Vatandaşların yakın takip ve izolasyon süreçleri başlatıldı. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişi de olduğu gibi bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır ifadesi kullanıldı yapılan açıklamada. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide de herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmadığı da belirtildi. Süreç bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir ifadesi kullanıldı. Koronavirüs sonrası ülkeleri tedirgin eden hantavirüslü geminin yolcuları tahliye edilerek ülkelerine gönderildi. Gemide bulunan yolcular ülkelerine ulaştıktan sonra da güvenlik gerekçesiyle karantina altına alınıyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi testleri pozitif çıkan Fransız ve Amerikan yolculardan Fransa'da izole edilen hastanın durumu ise ağır.
3: Dünyayı saran pandemi korkusu sürerken hantavirüslü yolcular tahliye edildi. Ülkelerine gönderilen yolcuların durumu merak konusu. Amerikan ve Fransız yolcular arasında testi pozitif çıkanlar oldu. Fransa testi pozitif çıkan hastayı karantinaya aldı. Durumunun kritik olduğu açıklandı. Amerikan bir yolcunun testinin hafif pozitif olduğu belirtildi. Bir diğer yolcunun hafif belirtiler gösterdiği aktarıldı. Yunanistan gelen yolcuyu Atina'da tedbiren karantina altına aldı. İrlanda'da da 2 kişi için karantina uygulanıyor. Yolcular kıyıdan uzakta demirleyen gemiden tahliye edilmişlerdi. Süreçte askeri polis botları devreye gezdi. Yaklaşık 150 yolcu gemiye çıkan sağlık personelleri tarafından kontrol edildi. Liman ve havalimanı arasındaki transfer süresi kısa sürede tamamlandı. Yaklaşık 30 mürettebatsa gemiyi Hollanda'ya geri götürmek için gemide kaldı. Virüs için tedbirler artarken akıllara koronavirüs geldi. Sosyal medyada sosyal medya platformu X'te yıllar önce yapılan bir paylaşım dikkatleri çekti. 2022 yılında yapılan bir paylaşımda 2023 korona bitti, 2026 hantavirüs ifadeleri yer aldı. 2012 tarihinde bir sağlık etkinliğine katıldığı öne sürülen kullanıcının paylaşımı da dikkati çekti. Kullanıcı, "Bugün atölyeyi izlerken arkamdan duyduğum, gerçekten bir pandemi yaratmak istiyorsan hantavirüsü insanlara bulaşabilir hale getir" yazdı. Paylaşımların yeniden dolaşıma girmesiyle birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bunun tesadüf olmayacağını savundu. Bazı kullanıcılar komplo teorileri ortaya attı. Uzmanlarsa eski paylaşımın geleceği bilen bir kehanet olmadığını ifade ediyor. Benzer hesapların çok sayıda tahmin paylaşımı yapıp tutmayan gönderileri sildiğini ifade ediyor.

Orta Doğu'da ateşkes diyoruz ama şu an fiili olarak bir bakıma ateşkes var, var olmasına ama o müzakerelerin sonrasında bir barış umudu var mı? Aslında günlerdir herkesin birbirine sorduğu soru bu. Piyasaların da beklediği cevap bu. Bir yükseliyor o gerilim, bir düşüyor. İki ülkede, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında o diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor ama teklifleri son olarak karşılıklı olarak reddettiler. Yani şu an iki tarafta o 14 maddelik, 15 maddelik farklı farklı telaffuz edilen o anlaşma, müzakere edilmesi gereken, işte biri olmazsa öbürü olmaz denilen o maddeler konusunda bir uzlaşı yok. Haliyle o görüşmelerde, müzakere görüşmeleri de çıkmaza girdi. Ha, görüşmüyorlar mı? Aslında görüşüyorlar. Peki bunu nereden biliyoruz? En sıcak gelişmelerden, en sıcak açıklamalardan biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump, sadece geride bıraktığımız

0: dakikalarda. Şöyle bir geçerken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da bir etkinliğe katılacak. Yanlış söylemiş olmayayım ama sağlıklı anneler toplantısı gibi bir toplantı. O toplantıya giderken gazeteciler haliyle bu meseleyi soruyor. Trump da diyor ki yani o uranyum tozuyla alakalı olarak tesislerdeki nükleer tozu Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarması gerektiğini ifade ediyor diyor. Kim için? İranlılar için. Yani İranlılarla, İran'la, İran yönetimiyle, o İran yönetiminde başta olanlar, onlar kimse. Çünkü Amerikan Başkanı Trump'a göre sadece tek bir yapıdan söz etmiyor ya da tek bir yapıyı ifade etmiyor. Çünkü kimi yöneticileri kabul etmiyor Amerikan Başkanı, kimi yöneticileri muhatap olarak aldığını ve onlarla görüştüklerini ifade ediyor. Yani İran diyormuş ki o nükleer tozu Amerika Birleşik Devletleri çıkarmalı. Bu Amerikan Başkanı Trump'ın iddiası. Başka ne diyor? İran'da sertlik yanlısı liderler pes edecek. Anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim. Tam olarak neyi ifade ediyor? Bu bir tehdit mi? Evet, tehdit gibi duruyor. Tehdit gibi yorumlanabilir. Hürmüz konusunda da bir açıklaması var. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. İranlılar böyle düşünüyor. Böyle olmasını bekliyorum. Bu tür açıklamalar var. Ama peki fiili olarak ne yaşanıyor? Trump'tan negatif açıklamalar gelmişti bu açıklamalardan hemen önce. Şimdi günün gelişmelerini izleyelim.
1: İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. Teklif reddedildi. İki taraf da rest çekti. Dünyanın gözü ABD-İran arasındaki müzakere sürecine bir kez daha çevrildi. İran medyasında ABD'nin teklifi Tahran'ın teslim olması olarak yorumlandı. Bu nedenle Tahran yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi. Tasnim haber ajansına göre Tahran'ın taleplerinden biri Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması. Petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 günlük süre içinde sona ermesi de talep edildi. ABD'nin savaş tazminatı ödemesi de istendi. Son olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin tanınması talepler arasında yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump teklife cevabını sosyal medya hesabından verdi. Yaptığı paylaşımda "Beğenmedim, tamamen kabul edilemez" dedi. Bir diğer paylaşımda İran'ın ABD'yi onayladığını söyledi. İran 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynuyor ifadelerini kullandı. Trump, "İranlılar şimdi yeniden büyük olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" değerlendirmesinde bulundu. İran tarafı ise Trump'ın tepkisine karşı "hedefimiz Trump'ı memnun etmek değil" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin mantıksız taleplerde bulunmaya devam ettiğini belirtti. ABD'nin her türlü zaferi aradığı ve son 20 yıldır tüm sözleri tutmadığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin tek taraflı tutumunu eleştirdi. "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz" dedi. Görüşmeler tıkandı, askeri gerilim yeniden yükseldi. Restleşme ve tehditlerle petrol fiyatları fırladı. Al Cezire'ye göre Washington'un önünde iki kritik seçenek var. Bunlardan biri Hürmüz'ün kapalı kalmasını sağlayan Özgürlük Projesi'nin uzun süreli deniz operasyonu olması. İkinci senaryo ise İran'daki altyapı hedeflerine yönelik askeri saldırılar. Böyle bir adımın Tahran üzerinde baskıyı artırabileceği öngörülüyor. Ancak İran'ın da bölgedeki petrol ve doğalgaz altyapılarına hedef alabileceğini, bunun küresel enerji fiyatlarını daha da artırabileceği düşünülüyor. Financial Times'a göre ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yüzlerce küçük, hızlı ve çevik teknesi ABD donanmasına kök söktürüyor. Haberde İran'ın filosunda hafif silahlı sürat motorlarından sofistike füze botlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu asimetrik güç olduğu belirtildi. Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın geleneksel donanmasının denizin dibini boyladığını iddia etse de küçük botlar asıl tehlike olabilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Trump'la İran'ın yanıtını görüştüğü ve savaşın henüz sona ermediğini söylediği ifade edildi. CBC News'e röportaj veren Netanyahu, İran'da saldırıların bitmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
2: "Bence çok şey başardık. Ancak İran'dan çıkarılması gereken nükleer malzeme hala mevcut olduğu için bu iş bitmedi." "I want to draw down to zero
1: the American financial support." Bir anlaşma olması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması gerekeceğini kaydetti. "Financial support."

0: Askeri yöntemler hakkında konuşmayacağım. Ancak Başkan Trump bana oraya girmek istiyorum dedi. Bunun için bir zaman çizelgesi vermeyeceğim. Ancak bu son derece önemli bir konu.
1: Gözler, bu hafta bir yandan da Çin'de olacak. Neden diyeceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret düzenleyecek. Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le bir araya gelecek. Zirvede kritik konular ele alınacak. Amerikan Başkanı Trump Çin'e gideceğini açıklamıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı ziyareti doğruladı. Trump'ın 13-15 Mayıs tarihleri arasında Pekin'de olacağı belirtildi. Trump'ın ilk başkanlık dönemi olan 2017'den bu yana, yani tam 8,5 yıl sonra gerçekleşecek bu ilk liderler zirvesi küresel krizlerin gölgesinde yapılıyor. Ziyaret Nisan ayı başında planlanmıştı ancak Orta Doğu'daki savaş nedeniyle ertelenmişti. Görüşmenin bir numaralı gündemi yine Orta Doğu olacak. Amerikan basınına göre Trump, İran'la olan kanlı çatışmayı bitirecek bir anlaşma için Xi Jinping'e masada baskı yapacak. Çin liderinin ise bu süreçte bir kurtarıcı rolü üstlenerek küresel imajını güçlendirme fırsatını değerlendirmesi bekleniyor. Masadaki diğer dosyalarda en az savaş kadar sıcak. Washington'un tarife artışları ve teknoloji kısıtlamalarına karşı Pekin'in nadir toprak elementlerindeki ambargo kozunu kullanmasıyla büyüyen ticaret savaşı zirvede masaya yatırılacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a onay verdiği büyük çaplı silah satışları da iki lider arasındaki en çetin pazarlıklardan biri olacak. Avrupa Parlamentosu'nun Rum milletvekili Fidias Panayotu, soğuk duş etkisi yapan sözleriyle Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki İsrail hakimiyetini eleştirdi. İsrail Rum kesimini satın alıyor diyen milletvekili, adanın geleceği için endişelerini paylaştı.
2: Thank you very much, President. Ladies and gentlemen.
3: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Avrupa Parlamentosu milletvekili Fidias Panayotu adadaki İsrail etkisine karşı sert bir savaş açtı. Panayotu sanal medya üzerinden halka seslendi. İsrail Rum kesimini satın alıyor diyerek mülkiyet satışlarındaki kontrolsüz artışa dikkati çekti.
4: İsrail Kıbrıs'ı satın alıyor. Son yıllarda Kıbrıs'taki yabancı yatırımlarda, özellikle gayrimenkul geliştirme sektöründe İsrailliler tarafından yapılan yatırımlarda büyük bir artış görüldü.
3: Panayotu'ya göre bu tablonun asıl nedeni yolsuzluk ve denetim eksikliği.
4: Hükümet büyük İsrailli yatırım şirketlerine istediklerini inşa etmeleri için kontrolsüzce izin verirse veya bu yatırımların arkasındaki şirketleri, ki çoğu zaman kendilerini Kıbrıs şirketi gibi pazarlıyorlar, etkili bir şekilde denetlemezse daha fazlasının gelmesi kaçınılmaz olur.
3: Panayotu adanın kanayan yarasına sert sözlerle parmak bastı. Gelecek tehlikelere karşı uyardı.
4: Eğer sonunda Kıbrıs toprağının ve ekonomisinin büyük bir kısmı İsrailli büyük iş insanlarına bağlanırsa ve siyasetçilerin zenginlerden para aldığı mevcut sistemimiz devam ederse, o zaman İsrailliler veya bunu yapan hangi halksa günlük hayatımız üzerinde söz sahibi olur.
3: Genç siyasetçi bu gizli işgale dur demek için meclise yasa önerileri sunmaya hazırlanıyor.
1: İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı. Hatta iddianın ötesinde aslında. Amerikan basınına göre Tel Aviv yönetimi İran'a yönelik hava saldırılarını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurdu. İddiaya göre üs bir çobanın fark etmesiyle açığa çıktı. Bölgeye gönderilen Irak askerleri ise hava saldırısıyla hedef alındı.
3: İşgalci İsrail, Orta Doğu'da istikrarı bozuyor, komşu topraklarını işgal ediyor, saldırılar düzenliyor. Amerikan basını çarpıcı bir haber paylaştı. Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in İran'a yönelik operasyonları için Irak'ta gizli bir askeri üs kurduğunu yazdı. Habere göre üs, İran'a yönelik hava saldırılarından kısa süre önce ABD'nin bilgisi dahilinde Irak çölünde inşa edildi. Tesiste İsrail özel kuvvetleriyle arama kurtarma ekipleri konuşlandırıldı. Üssün aynı zamanda İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldığı aktarıldı. İddiaya göre üs Mart ayı başında bölgede hayvancılık yapan bir çobanın olağan dışı helikopter hareketliliğini fark etmesiyle ortaya çıkma noktasına geldi. Irak ordusunun bölgeye inceleme için birlik gönderdiği ancak İsrail güçlerinin askerleri hava saldırısıyla uzaklaştırdığı öne sürüldü. Saldırıda bir Irak askerinin öldüğü, iki asker ise yaralandığı bildirildi. Irak yönetimi operasyonun koordinasyonsuz gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruda saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu. Ancak haberde yer alan kaynaklar Washington'un saldırıya doğrudan katılmadığını savundu. Gazete, İsrail'in Irak'taki bu gizli üs sayesinde İran'a yaklaşık 1600 kilometre daha yakın konumlandığını ve acil kurtarma operasyonlarına hızla müdahale imkanı elde ettiğini yazdı. Haberde ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri'nin son 5 haftada İran'daki hedeflere binlerce hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail'in sınır ihlalleri sadece Irak'la sınırlı değil. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ilinde ve kırsalında İsrail askerlerinin sınır hattını aşarak gerçekleştirdiği sızmalar sivil halkta büyük bir korkuya neden oluyor. 70 yaşındaki Muhiddin Şebat, İsrail askerlerinin köylere girerek sivilleri sorguladığını, çobanları engellediğini ve bazı sivillerin alıkonulduğunu söyledi.
5: Camilere girdiler. Kutsalımızı ihlal ettiler ve evleri tek tek aradılar. Çocuklar ve kadınlar büyük korku yaşıyor. Biz kendi halimizde yaşamak istiyoruz. Burası Suriye toprağı, İsrail toprağı değil. Köyümüzde İsrail askeri görmek istemiyoruz.
3: Çobanlarsa İsrail baskınları nedeniyle hayvanlarını otlatamadıklarını ve geçim kaynaklarının ciddi tehdit altında olduğunu ifade etti.
6: Hayvanlarımızı otlatmamıza izin vermiyorlar. Yollarda durdurup sorguluyorlar. Kim olduğumuzu, kimlerle bağlantımız olduğunu soruyorlar. Bazen darp ve gözaltı olayları yaşanıyor. Küçük kızım hastalandığında hastaneye giderken yolda aracımı durdurup ateş açtılar.
1: Yani iddia o ki Irak'ta bir çöl alanında bir üs kurabiliyor. Elini kolunu sallayarak İsrail oraya gidebiliyor. Sadece oraya değil tabii. İran'da da mesela dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesi. O savaşın ilk başlaması esnasında İran'ın zafiyet içerisinde olduğu iddiaları ayyuka çıkmıştı ki aslında öyle değil mi? Çok fazla İran'da neyin nerede olduğunu işte CIA ya da Mossad ajanları tarafından ama İran içerisindeki o ajanlar sebebiyle her yeri aslında avucunun içi gibi bildiği hem İsrail'in hem Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiaları vardı. Tabii bu noktada İran'da bir şekilde temizlik yapıyor bu casuslar konusunda. İran'da casus avı sürüyor. Ülkenin en kritik uydu projelerini kripto para karşılığında CIA ve Mossad'a satan İrfan Şekurzade isimli bir kişi idam edildi. İran basını Şekurzade'nin idamına yönelik detayları paylaştı. Dosyadaki bilgilere göre ihanet ağı internette başladı. Sosyal medyadan Kanadalı sahte kimliğiyle yaklaşan bir Mossad subayıyla anlaşan sanık, kurumun en gizli proje detaylarını ve personel iletişim bilgilerini İsrail servisine sızdırdı. Bu kritik bilgilerin karşılığını ise izi sürülemeyen kripto paralarla tahsil etti. Şekurzade'nin ihaneti bununla da sınırlı kalmadı. Doğrudan CIA'nin resmi internet sitesi üzerinden Amerikan istihbaratıyla da temasa geçen sanık, vereceği sırlar karşılığında Amerika vizesi ve pasaport talep etti. Ancak deşifre oldu. Daha sonra da CIA ve Mossad adına çalıştığını itiraf etti. Sanık yargı kararıyla idam edildi. Fas'taki Afrika Aslanı 2026 tatbikatı esnasında kaybolan iki Amerikan askerinden biri 8 gün sonra ölü bulundu. Diğer asker için arama çalışmaları sürüyor. İki Amerikan askeri tatbikat sırasında 3 Mayıs'ta kaybolmuştu. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Fas ordusu kayıp askerleri bulmak için günlerdir arama çalışması yürütüyordu. Fas ordusu bir Amerikan askerinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Cenazesi Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek. Ölümüne ilişkin bir detay paylaşılmadı. Diğer kayıp Amerikan askerini ise arama çalışmaları sürüyor.

0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 35. duruşması görüldü bugün. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı davada kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiaları mahkeme önünde tek tek değerlendiriliyor. Ekrem İmamoğlu ise casusluk davasının ilk duruşması sebebiyle bu celseye katılmadı. Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu iddiasıyla sanık olarak yer aldığı davanın 35. duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 77'si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı dosyada belediye kaynaklarının organize bir yapı aracılığıyla usulsüz şekilde kullanıldığı, ihalelere müdahale edildiği ve kamu zararına yol açıldığı iddiaları ele alınıyor. Duruşmaya görevlerinden uzaklaştırılan Şişli Belediyesi Eski Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Eski Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Eski Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı. Ekrem İmamoğlu ise casusluk davasının ilk duruşması nedeniyle bu celseye katılmadı. İfade ettiğimiz gibi Silivri'de haftanın ilk gününde bir başka dava daha vardı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanan ve İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçlaması kapsamında haklarında açılan davada hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu da savunma yaptı ancak kendini savunmak yerine yine suçlamalarda bulundu. İddianame için hukuk cinayeti dedi.
1: Siyasal veya askeri casuslukla suçlanan 4 isim ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'le avukatları hazır bulundu. Duruşmada CHP'den bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve sanıkların aileleri de izleyici olarak yer aldı. Duruşma salonu çevresiyle içinde jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri uygulandı. Duruşmada önce tutuklu sanık Hüseyin Gün savunmasını yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Ülkem aleyhine asla casusluk yapmadım ve kimseye de casusluk iftirası atmadım dedi. Gün savunmasında iddiaların aksine FETÖ'yle mücadeleye destek verdiğini iddia etti. Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ı manevi annesi Seher Alaçam'ın vasıtasıyla tanıdığını, Ekrem İmamoğlu'nu ise İBB Başkanı olarak seçildikten 1,5 ay sonra manevi annesinin yönlendirmesiyle Saraçhane'deki binaya yaptıkları nezaket ziyareti sırasında hayatında sadece bir defa gördüğünü iddia etti. Necati Özkan'la iletişimde olduğunu ise kabul etti. Manevi annem benden rica etti diye yurt dışında ortağı olduğum PQ isimli şirketin teknik elemanlarına açık kaynak verilerine dayalı ücretsiz bir sosyal medya analizi yaptırdım. Başka bir şey yok dedi. Hiçbir şekilde İBB veri tabanını kopyalamadım. Çalışanlarıma Amerika'da böyle bir talimat vermedim. Sisteme izinsiz müdahalede bulunmadım dedi. Tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ve Ekrem İmamoğlu duruşmada onun da savunması alındı. Hakkında açılan diğer davalarda olduğu gibi yaptı savunmasını. İddianamenin tümüyle boş olduğunu söyledi. Davaların siyasi olduğu iddiasında bulundu. Kendini bir mücadelenin içinde gördüğünü söyledi. Türkiye tarihinin demokrasi ve adalet adına en büyük muhalefet mücadelesi Silivri'de verilmektedir dedi. İmamoğlu hakkındaki iddialara cevap vermek yerine işi yine şova döktü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası için yine darbe dedi. Uydurma belgeler ve delilsiz beyanlar iddiasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede suç tarihinin 2019-2025 yılları olduğu belirtiliyor. İddianamede günün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı ifade ediliyor. İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve

0: Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek. Etkin pişmanlık ya da işte itirafçı diyelim oldular. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade işlemleri yaklaşık 9 saat işte 8,5 saat sürdü ve şimdi haberi paylaşacağız ama haberde yer almayan sıcak bir gelişme daha var. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de yine bugün ek ifade verdi.
1: Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediler. Savcılıkta 8,5 saat ifade verdiler. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Antalya Adliyesi'nde şüphelilerin akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ek ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek ek ifade verdi. Şüpheliler avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi. Tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti. Muhittin Böcek hakkında savcılık hazırladığı 702 sayfalık iddianamede 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsini talep etmişti.
0: Şimdi bir yandan da CHP'de yaprak dökümü sürüyor. CHP'de MYK toplantısında gündem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın geleceğiydi. Bir süredir genel merkezde arasında gerilim olan Köksal kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ancak Burcu Köksal sonucu beklemeden parti üyeliğinden istifa etti.
2: Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim.
3: CHP ihraç edecekti, o kararı beklemedi. Burcu Köksal CHP'den istifa etti.
4: Kimsenin hakkını kimseye yedirmem.
3: CHP Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşandı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Kurulda gündem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dı. Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Burcu Köksal kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kararı parti sözcüsü Zeynel Emre duyurdu.
2: Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
3: Genel Merkez Köksal'ın disiplin kararını bekleyeceğini düşündü. Ancak beklenen olmadı. CHP'den yapılan açıklamanın hemen ardından Burcu Köksal harekete geçti. Köksal E-Devlet üzerinden CHP üyeliğini sonlandırdı.
5: Afyonkarahisar Belediyesi'nin...
0: Şimdi tabii bu olayla ilgili çeşitli televizyon kanallarında hatta işte CHP'ye yakın televizyon kanallarında diyelim farklı farklı iddialar gündeme getiriliyor. Tabii o iddiaların ne olduğu eğer varsa o iddialar doğruysa burada kararı yargı verir. Eğer değilse tabii burada kişinin kendi söylediklerini dikkate almak lazım. Kendi ifadelerini dikkate almak lazım. Şimdi hani bir kısım medya dedik ya Halk TV'de önce ekran yüzleri ardından da kamera arkasında yer alan o basın emekçileri bir bir istifa ediyor. Bu konuda da farklı iddialar var. Kimisi işte o ücret adaletsizliği diyorlar. İşte o ekranda olan arkadaşlarla ilgili özellikle o. Kimilerinin çok düşük paralara çalıştırıldığı, kimilerinin çok afaki rakamlar kazandıkları haliyle bunun yaratmış olduğu rahatsızlıklar. Bazılarının yıllardır hakları olduğu halde o zamları alamadığını söylüyorlar. Bir başka iddia... Editoryal bağımsızlıklarının olmadığı yönünde yani aslında farklı farklı iddialar var. Peki aslında Halk TV'de ne oluyor?
6: Sevgili izleyiciler, ben bu akşam Halk TV ekranlarından son kez sizlere sesleniyorum. Veda ediyorum diyelim. Bir karar aldım, ayrılma kararı.
7: Halk TV'de istifa depremi yaşanıyor. Ekran yüzleri Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler Ozan ve en sonda Göz...

0: Gözde Şeker peş peşe ayrıldı. Sadece kamera önünden değil, kamera arkasından da ayrılanlar var.
1: Bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Bu haftalık yarın da ana haberde saat 18'de buluşalım. Ben karşınızda olacağım ve bu benim Halk TV ekranındaki son yayınım olacak. Yarın görüşmek üzere.
0: Önce Seda Selek istifa etti, haklı gerekçelerim var dedi. Patron Cafer Mahiroğlu'nu eleştirdi.
2: İstifamın sebebi sadece Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın yol açtığı adaletsizlik ve nobranlıktır. Gazeteciliğin değersizleştirilmesidir.
0: Sorel'de Aslanlı sosyal medyasında Seda Selek'le fotoğraf paylaştığı için ekrandan alındı ve iş akdi sonlandırıldı. Ardından da Buket Güler Ozan'ın istifası geldi.
3: Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Halk TV ile yollarımı, ayırma kararımı bugün yöneticilerime ilettim.
0: Çalışanlar ve eski çalışanlar, emek sömürüsü, kötü çalışma koşulları, mobbing, düşük ücretler ve patronun tutumu gibi şikayetleri dile getiriyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, gerçek sebebin bu olmadığını, CHP'nin parti yayın organına dönüşen Halk TV'deki editoryal baskıların istifaları tetiklediğini iddia etti.
4: Halk TV'deki tek sorun sendikasız çalıştırma, açlık sınırında yaşamaya mahkum etme ve mobbing değil. Halk TV emekçileri bunların yanı sıra inanmadıkları ve gerçek olmadığını bildikleri sözlü haberleri yapmaya da zorlanıyor.
0: Ancak Seda Selek ve Buket Güler Ozan ısrarla konunun editoryal bağımsızlık olmadığını iddia ediyorlar.
2: Halk TV'de iddia ettiğiniz gibi editoryal baskı ve müdahaleler olsaydı ne ben ne de arkadaşlarım bunu kabul ederdik.
3: Yıllarca editoryal bağımsızlığımıza gölge düşürmeden çalışmamızı sağlayan yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
0: Tüm bu tartışma ve iddiaların üzerine kanalın sahibi olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu da bir açıklama yaptı ve kumpas iddiasında bulundu.
5: Üzücü olan bu operasyona arkadaşlarımızın da katılması. Neyin içinde olduklarını bildiklerine emin değilim. Ama emek sömürüsü konusunda söyleyeceklerim var. İddialar gerçeği yansıtmıyor. Zaten niyette gerçekleri konuşmak değil anladığım kadarıyla. Ayrılan arkadaşlar, geleceğimize hizmet eden bir bilim insanının, hayat kurtaran bir doktorun, çocuklarımızı yetiştiren profesörlerin aldığı maaşı alıyorlardı.
0: Cafer Mahiroğlu'na cevap Seda Selek'ten geldi. 2 senedir zam yapılmadığını, 212 basın sigortası yapılmamasını, ekran kıyafetleri için sponsorluk taleplerinin görmezden gelindiğini, çalışma barışını bozan ücret politikalarından yakındı.
2: Cafer Mahiroğlu, ben de hodri meydan diyorum. Yayınlayın bordroları ki herkes görsün ücret adaletsizliğini.
0: Halk TV'deki huzursuzluğun tek sebebi söylendiği gibi ücret politikası mı? Eğer öyleyse CHP'de meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve ahlak skandalları Mahiroğlu'na akan musluğu kesmiş olabilir. Cafer Mahiroğlu, Halk TV'de zafiyet algısı yaratarak CHP Genel Merkezi'ni paniğe sevk etmeyi de amaçlıyor olabilir. Propaganda makinesinden mahrum kalmak istemeyen Özgür Özel'in kesenin ağzını açmasını umuyordur. Hatta belki de CHP içindeki bir klik Mahiroğlu'nu Halk TV'den el çektirmeye çalışıyor bile olabilir. Filler tepişirken çimenler ezilir. Anlaşılan o ki bu krizin çimeni de Halk TV emekçileri.
6: İstanbul'da Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 başladı. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da açıklamalarda bulundu. Albayrak konuşmasında Filistin hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden, hatıralarından anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi, şunu vurgulamak gerekir, hakikat egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil, çoğul tanıklıklardan damıtılır dedi.
7: Dini olanın artık seküler bölümlerden ayrı bir fakültesinin olduğu bu anlayışta.
8: Dünya Dekolonizasyon Forumu başladı. Foruma katılan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Gazze'nin hikayesi onların gözünden anlatılmalı dedi. Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen ve tarihsel sömürgecilik mirasının inceleniş World Decolonization Forum 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleniyor. Forumda dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde küresel krizlerin temel nedenleri ve tarihsel sömürgecilik mirası inceleniyor. Dünya Dekolonizasyon Forumu uluslararası alanda tanınan akademisyen, gazeteci ve uzmanları bir araya getirdi.
9: Bu foruma yalnızca kurumsal olarak değil, aynı zamanda entelektüel

0: ve akademik bir sorumluluğun gereği olarak yürekten destek vermektedir.
1: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, İstanbul'daki Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda yaptığı konuşmada sömürgeciliğin yalnızca toprak işgaliyle sınırlı olmadığını, bilimden dijital dünyaya kadar uzanan bir tahakküm sistemi haline geldiğini söyledi. Zihin sömürgenin son sınırıdır diyen Albayrak, gerçek özgürleşme için epistemik, kurumsal ve siyasi düzeyde dekolonizasyon gerektiğini ifade etti.
2: Steve Biko, zalimlerin elindeki en güçlü silah mazlumların zihnidir der. Zihin, sömürgenin son kalesidir, son sınırıdır. Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir. Bunu Türkiye'de çokça yaşıyoruz, tarihin saptırılmasını. Ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
1: Esra Albayrak konuşmasında Filistin'e de değindi. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden, hatıralarından anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker ifadesini kullandı.
2: Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi, şunu vurgulamak gerekir. Hakikat, egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil, çoğul tanıklıklardan damıtılır.
1: Forumun İstanbul'da yapılmasının önemine değinen Esra Albayrak, dünyanın artık sadece Londra, Paris veya New York'tan üretilen bilgiyle değil, İstanbul, Jakarta, Rabat ve Gazze'de üretilen bilgeliğe ihtiyacı var dedi. Albayrak konuşmasını Anadolu'nun bilge şairi Yunus Emre'nin dizeleriyle sonlandırdı. Tüm insanlığı daha adil bir dünya için dayanışmaya davet etti.
2: Zira tıkanan uluslararası sistemin Paris'te, Londra'da, New York'ta, Amsterdam'da üretilen bilginin sınırlarına dayandığı görülmektedir. Dünyanın artık yeni merkezlere İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen bilgiliği ve bilgi sistemlerine ihtiyacı var. İşte bu yüzden forumun İstanbul'da organize ediliyor olması da tesadüf değil elbette. Ve sözlerimi Anadolu'nun bilge şairi, çok sevdiğim Yunus Emre'nin anlamlı dizeleriyle bitirmek istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Okay. Dünya kimseye kalmaz.
3: Havalar ısındı. Aman dikkat diyelim Sivas'ta 60 yaşındaki bir vatandaşa. Kene tutunması sonucu tedavi başlatıldı ancak 10 gün süren tedavi süreci sonuçsuz kaldı. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Sivas Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir'e yaklaşık 10 gün önce kene tutundu. Cevahir bir süre sonra rahatsızlandı ve yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Cevahir Kırım-Kongo karamalı ateşi hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 60 yaşındaki adam kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Ankara Mabak'ta iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgayı bir annenin fırlattığı anne terliği sonlandırdı. Görüntüler Ankara Mabak'ta kaydedildi. İki grup arasındaki sözlü dalaşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girerken mahalleli de ayırmak için sokağa çıktı. O anlarda kavga eden taraflardan birinin annesi ayağındaki terliği çıkardı ve gruba doğru fırlattı. Kavga eden taraflar anne terliğini görünce bir anda sakinleşti, şaşırdı. Yaşananlar komşular tarafından kayıt altına alındı. Kanada'da yaşanan motosiklet kazasında ilginç anlar yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü kavşakta bir araca çarparak havaya fırladı. Sürücü yaralanırken motosiklet trafik lambasında asılı kaldı.
4: Havaya fırladı ancak düşmedi. Motosiklet trafik lambasında asılı kaldı. Kanada'da yaşanan

0: Yaşanan kaza izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir motosiklet işlek bir kavşaktan geçiyordu. Hızla ilerlerken dönüş yapan araca çarptı. Motosiklet havaya, sürücüsü ise ileriye doğru fırladı. Kaza sonrasında motosiklet kavşağın üzerinde trafik ışığında asılı kaldı. Motosiklet sürücüsü yaralandı, otomobil sürücüsü ise yara almadı. Ekipler kavşaktaki enkazı ve molozları temizledi, yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
1: 100 defa denense aslında olmayacak bir şey ama işte bu görüntü tüm dünyada böylesi bir olayın haber olmasının yolunu açıyor. Şimdi 18 kuşağını noktalıyoruz ama birazdan 19 kuşağında da çok farklı haberler var, çok sıcak gelişmeler var. Hepsini paylaşacağız ama bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Aradım diyor, yaklaşırken diyor evine. Kimin evine? Özgür Özel'in Manisa'daki evine. Ya bakar mısın, casusluk gibi. Ben demiyorum. Kim diyor? Muhittin Böcek diyor. Böcek. İfade veriyor. O kadar hepsi itiraf ettiği için. Yakında şeyde, gayet yakında normal. Ekrem İmamoğlu'na karışacağız.
2: Mesela Pound seven hangisiydi? Pound seven.
1: Pound,
2: söyleyeyim mi?
1: Kim?
2: Onur Salat'ı güzel. Ha, tamam. Ataşehir.
1: Bir tane
2: başkanımız
1: şey
2: Pound, Pound peki, seven Pound battan, olarak verir.
1: Rüşveti battaniyede veren kim?
2: Özkan Yalım. Niye? Evet. Çünkü uşağın battaniyesi meşhur.
1: Tabii ya.
2: Baklava kutusu nerede?
1: Marmaris değil. Şey Manavgat.
2: Manavgat'ta. Manavgat. Ya. Bir de pasta kutusu var. Hadi bir de ona gel.
1: Pasta kutusu. Bir dakika dur.
2: Söyleyeyim mi?
1: Neresi?
2: Çok şaşıracaksın.
1: Dedi.
2: Bursa Büyükşehir Belediyesi.
1: Ha doğru. Ulan biz bakanları sayamayız böyle. Bakanları sayamayız
2: ben
1: böyle.
2: Çok, ben peki, ara ara zihnimi diri tutmak için tekrar
1: ama çok
2: tekrar
1: iyi bravo vallahi.
2: Bakıyorum abi.
1: Yani habercik böyle bir şeyler diyorsun. O da hep takır takır çıkarttın yani. Abi, evet. Fakat bence bu en orijinali bu. Poşetin içerisinde diyor 200 bin lirayı diyor. Hı. Evin duvarına koydum. Duvar. Yani şey Özgür Özel niye duvar bilmiyorum koydurduğunu. Ben de biliyorum. Ben de bugün yazdım hatta aklıma geldi abi. Bu adam demişti ya hafta sonu mikrop diye. Ben de dedim ki ulan mikrop dedim. Damlarda duvarlarda ne işin var? Tamam mı? Niye duvar? Buluşma yeri. Özgür yani adam çünkü biliyorsun VIP'te döşedi önce bir. Biliyorsun değil mi? Aracını kim döşedi?
2: Ha, ona gelelim mi?
1: Onu da itiraf et.
2: Hadi gel.
1: O hepsi birbirine bağlantılı hocam. Birbirine ek. Şimdi o ki, nereden çıktı önce bu bilgi?
2: Nereden çıktı?
1: Biliyor musun çıktı? Şoföründen çıktı.
2: Tamam.
1: Şoföre çıktı. Peki bu neydi? Sonra arkasından konuşmamıştı ya.
2: Evet.
1: Ne yaptı sonra? Doğru lan dedi. Ben döşedim dedi.
2: Bir dakika. Özkan Yalım dedi. Ben yaptım dedi.
1: Tabii ben döşedim.
2: Ama bir dakika.
1: Hocam yanlış anlama. Araba alınmış. Arabanın sadece VIP'ye dönüşüm masrafı
2: tabii,
1: bu.
2: Tabii iç. Ha. Tefrişatı.
1: Düşün 170 bin euro.
2: Tamam dur şimdi. Şimdi dur. Bir gelin bakalım. Bu iddia... İlk etapta şeyi istiyorum sizden.
1: Euro.
2: Murat Emir'i istiyorum.
1: O kim
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarından, ağır toplarından biri. Gazi Meclisi çatısı altında bu mesele gündeme getirildiğinde. Yani Uşak Belediyesi'ne sizin o VIP minibüsünüzün...
1: Hocam bu ne bu VIP?
2: iç dizaynı yaptırıldı diye soran Uşak Milletvekili'ne... Grup Başkan Vekili cevap veriyor. Ne diyormuş dinleyelim. Buyurunuz.
3: Şimdi bir aracın biz diyoruz ki

0: Bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
1: Devamında
2: 170 bin, bakın izleyiciler, 170 bin euro.
1: Siz diyor bunu Uşak Belediyesi yapmıştır diyorsunuz. Evet. Hayır diyor. Genel merkez, bir daha verin 10 saniye zaten. Bir daha verin. Baştan.
2: Yalan söylüyor abi.
0: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
1: Buraya durun. Bu geçtiğimiz günlerde olan bir hadise. Cuma günü akşam Özgür Özel, Yılmaz Özdil gittikten sonra Sözcü'den girebilmeye başladı. Az önceki yayında. Abi. Ne demiş? Ha,
2: deminki o açık demiş? Elin yayında değil mi?
1: Evet, açık elin yayınında. Demişler soluksuz. Ki efendim, sen, biz o kendi sen imkanlarımızla yaptık diyorsunuz. Murat Emir öyle diyor. Buyurunuz, dinleyin.
3: Devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne, ama aksi bir durum varsa diye dünyanın yazışmasını yaptık. Firmaya da yazdık, her tarafa da yazdık. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
1: Yani diyor ki hazine yardımı alıyoruz. Dolayısıyla ha Uşak Belediyesi yaptırmış, ha bunun, biz yaptırmışız.
2: Bunun bir de başı da var. Bu kısa kesmişiz ki doğru
1: abi,
2: yaptık.
1: Çok kısa.
2: Şu o da şu var. Şu diyor ki abi? Arkadaş diyor. Bir de var, itiraf ediyor. Yaptırmış.
1: Evet.
2: Yalan söylüyor öteki.
1: Uşak Belediye. Öbürü dümdüz meclisin çatısı evet, altında söylüyor. Murat Emir, biz bunu genel merkez yaptı tamam diyoruz derken siz yalan söylediğinizi genel başkanınız ispatladı. Kamu zararı diyor, varsa diyor biz var karşılarız diyor. Ben bunu en son nerede duydum biliyor musun? Bornova Belediye Başkanı'nda. Niye biliyor musun? Özkan Yalım'ın sevgililerinden birini işe alıp Bornovalıların cebinden finansör olduğunda aylarca o bankamatik memuruna tabii o gelmeden para ödediğinde bunu da kabul etmek zorunda kaldığında şöyle demişti. O almış olduğu parayı ben kendi cebimden karşılayacağım
2: böyle
1: kamu zararı.
2: Tabii böyle
1: demek
2: oluyor.
1: Demek ki CHP'li olursan yapıyorsun, evet. Sonra ortaya çıkarsa da kamu zararı biz bunu karşılayalım.
2: Ben kabul ediyorum. Ben
1: suç olarak kabul edilmiyor mu?
2: Geri çıkıntılık yapacağım. Kabul ediyorum abi. Ben kabul ediyorum. Ben vatandaş olarak kabul ediyorum. Kamu zararı mı? Bana vereceksin 600 milyar lira. Toplayın aranızda. Toplayın. Az oldu ya. 2 trilyon TL'yi verin devlete. Verin.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, iyi olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: eğer geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.
1: Türkiye Sigorta'dan genç

0: Büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında barış masasına dönüş olacak mı olmayacak mı tartışmaları sürerken

0: Kritik bir süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor. Şüphesiz ana gündem başlığı Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. Peki masada başka hangi başlıklar var? Detaylandıracağız. Yunanistan'da artık manşetleri Türkiye belirliyor desek yeridir. Her gün manşetlerde Türkiye ve Türk savunma sanayinin ürettiği yerli savunma sistemleri yer alıyor. Türkiye'nin Mavi Vatan hamlesi de Yunanistan'da sıkça konuşulurken İsrail medyası ise Türkiye'nin insansız denizaltılarla devrim yaptığını yazdı. Tüm o açıklamaların ve haberlerin detayına bakacağız. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu sivil yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı fosfor bombalarıyla vurdu. 9 belde için daha evlerinizi hemen terk edin tehdidi savurdu. Lübnan'da sahada yaşanan gelişmelere de bakacağız. Sumut filosu bir kez daha Gazze ablukasını delmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. Marmaris'te hazırlık yapan 15 tekneye Girit'ten de 30'dan fazla tekne katıldı. Teknelerin son hazırlıklarını da ekrana taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası alarmı var. 11 Haziran'da başlayacak dev turnuvaya sayılı günler kala Washington'daki siyasi kriz güvenlik hazırlıklarını durma noktasına getirdi. İç Güvenlik Bakanı 76 günlük bütçe kapanması sebebiyle hayati önlemleri henüz alamadıklarını itiraf etti. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Şimdi başlıkları aktardığımız haberlerin detaylarına geçeceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bir yandan müzakereler, bir yandan gerilim, karşılıklı yapılan açıklamalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sadece birkaç dakika önce sağlıklı anneler toplantısında kimi açıklamalarda bulundu ki tabii herkesin merak ettiğine Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere süreci olacak mı, devam edecek mi? Trump Sağlıklı Anneler programında soruları yanıtladı. Ateşkes son derece zayıf, İran'ın önerisi aptalcaydı, kabul edilemezdi ifadesini kullanıyor. Şu nükleer tozla alakalı mesele de önemli. Trump diyor ki nükleer tozu İran'dan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin çıkarabilir. İran bize uranyumu siz çıkarın dedi çünkü ellerinde çıkaracak bir malzemeleri yok diyor. İran konusunda hiçbir baskı hissetmiyorum. Tam bir zafer elde edeceğiz. Herkes bana İran'da plan ne diye soruyor. Plan basit. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hemen her gün hatta bazen günde birkaç kez açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalarda İran meselesi elbette öncelikli. Ya da uluslararası basının Trump'ın bu konuda söyleyeceklerini merak ettiğini söyleyelim. Haliyle bu konuda açıklama yapmasa bile Trump'a bu yönde sorular soruyor ve Trump'ın da verdiği cevaplar. En azından bugünün ilk açıklamaları bu şekilde. Yeni açıklamaları olursa onları da paylaşacağımızı ifade edelim ve biz akşam haberlerine devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Kabul İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Bir buçuk saat süren görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerinden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği

0: ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi meselesini de gündeme getirdi. Bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında en önemli başlıklardan birinin Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini söyledi. Türkiye'nin, AB'nin savunma girişimlerine katılımının müşterek menfaatlerin gereği olduğunu hatırlattı. Türkiye önümüzdeki günlerde önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Görüşmede bu konuda gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaret etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi ile 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31'e dikkat çekti. Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade etti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Belçika Kraliçesi Matilde pazar günü Türkiye'ye kalabalık bir heyetle birlikte gelmişti. Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği ekonomik misyon ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında ekonomik misyon ziyareti düzenlenmiş. Bu misyona Kral Filip o dönem Veliaht Prens unvanıyla başkanlık ederken Kraliçe Matilde de Prenses unvanıyla eşlik etmişti.
1: Belçika Kraliçesi Matilde kalabalık bir heyetle Türkiye'ye geldi. Ziyaretin ilk gününde Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasında ticaret hacminin 9.3 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Hedefimiz bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmak dedi.
0: Belçika Kraliçesi Matilde beraberindeki yüzlerce iş insanı ve üst düzey yetkiliden oluşan ekonomi heyetiyle Türkiye'ye geldi. İlk temaslar İstanbul'da gerçekleşti. Ekonomik misyon ziyaretleri kapsamında Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. İki ülke arasında sürekli olarak artan ticaret hacmine vurgu yaptı.
2: Has been taking place after 14 years.
3: İkili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artarak 2025 yılında 9.3 milyar dolara ulaşmıştır. Hedefimiz ticaret hacmini sürdürülebilir ve dengeli bir yapıyla 15 milyar dolara çıkarmaktır.
2: We extend our warmest thanks and greetings.
0: Programa Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin gücüne dikkat çekti. Türkiye'nin 1.6 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda olduğunu hatırlattı. Gündeminde Türkiye ve Belçika arasındaki ticari ilişkiler de vardı. Türk şirketlerinin Belçika'daki yatırımlarını anlattı.
3: Türkiye'de faaliyet gösteren 719 Belçikalı şirket, ekonomimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Aynı şekilde Türk şirketleri de lojistik, savunma, üretim, perakende ve ileri teknolojiler başta olmak üzere birçok sektörde Belçika'daki varlığını güçlendirmektedir. Savunma ve havacılık ihracatımız 2002 yılında 248 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 10 milyar doların üzerine çıkarak yaklaşık 40 kat artmış ve Türkiye'yi dünyanın 11. büyük savunma ihracatçısı konumuna taşımıştır. Bu kapsamda Belçika'nın savunma ekosistemimize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz.
2: Air flights throughout the world further strengthens this ecosystem.
0: Belçika Başbakan Yardımcısı Prevot'ta yaptığı konuşmada Belçika ve Türkiye'nin bazı sektörlerde tamamlayıcı nitelikte güçlerinin bulunduğunu söyledi. Enerji, havacılık, uzay ve savunma gibi sektörlerde daha derin işbirliği için büyük bir potansiyel var dedi.
4: 300 Horizon Europe projects.
5: Enerji, havacılık, uzay ve sanayi gibi sektörler Türkiye'nin stratejik önceliklerini yansıtıyor. Aynı zamanda bu sektörler Belçikalı şirketlerin uzmanlığını, yenilikçiliğini ve bilgisini ortaya koyduğu alanlarla da tam örtüşüyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hali hazırda çok güçlü.

0: this mission in Istanbul and Ankara.
1: Forum kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı Maxim Prevot ve Belçika Savunma Bakanı Theo Franken tarafından Türkiye ile Belçika arasında ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalandı. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, İş Forumu ve Türkiye-Belçika ilişkilerini 24'de değerlendirdi.
2: Belçika bildiğiniz üzere 3 bölgeden oluşuyor. Bu 3 bölgenin de hem temsilcileri hem üst düzeyde sanayi ve iş adamları var. Sanayici ve iş adamları var. Tabii bu anlamda çok önemli. Bizde anlaşmalar imzalandı. Savunma, lojistik, sağlık alanında firmalarla. O açıdan buna çok büyük katkı sağlayacağınızı umuyorum.
1: Belçika Kraliçesi Matilde ve heyetinin Türkiye temasları 14 Mayıs'a kadar sürecek.
3: Orta Doğu'daki gelişmelere dair yoğun bir diplomasi trafiği sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Hürmüz başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek.
4: Türkiye Orta Doğu'da barışı inşa çabalarını sürdürüyor. Lider ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yoğun temaslar var. Tam bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar yolcusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 12 Mayıs'ta Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette Katar'a düzenlenen saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ana başlıklar olacak. Fidan'ın Hürmüz'ün bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar bakımından kritik önemde olduğunu ifade etmesi bekleniyor. Ve İsrail'in bölgedeki istikrarı tehdit eden faaliyetleri, Fidan'ın müşterek çabaların güçlendirilmesi ve uluslararası toplumun dikkatine taşınması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Yalnızca Gazze değil, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi de başlıklar arasında. Diğer yandan askeri ve savunma alanındaki işbirlikleri de ele alınacak. Türkiye'de düzenlenmesi beklenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. toplantısına yönelik hazırlıklarda yine Hakan Fidan'ın Katar ziyaretinde önemli başlıklar arasında.
3: Türkiye'nin Mavi Vatan hamlesi Yunanistan'da deprem etkisi yarattı. Ege'de 12 mil genişlemesine karşı savaş nedeni uyarısını tescilleyecek olan Mavi Vatan yasası Yunan basınında endişeye sebep oldu. İsrail basını ise Türk savunma sanayinin yeni şaheserini tartışıyor. Datum tarafından üretilen insansız denizaltı sinarit Tel Aviv medyasında su altında devrim ifadeleriyle duyuruldu.
5: Türkiye denizlerde de hakimiyetini güçlendiriyor. Gücünü hem hukuki hem de askeri platformlarda pekiştiriyor. Bu durum hem Yunanistan'da hem İsrail'de endişeyle takip ediliyor. Yunan basını Ankara'nın hazırladığı ve Mavi Vatan doktrinini yasal zemine oturtan yeni kanun tasarısını gündemine aldı. Pentapostagma ve Parapolitika gazeteleri Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de 12 mil, Ege'de ise 6 mil sınırını korumasını Atina'ya verilmiş en net ultimatom olarak yorumladı. Bu tasarı Yunan genişlemesine karşı mevcut casus belli kararını muhafaza ediyor. Yunan basınında da bu doktrin Ankara Ege'deki tüm faaliyetlerinde söz sahibi olacak korkusuna neden oldu. Tasarı provokatif olarak nitelendirildi. İsrail'de de Türkiye paniği var. Türkiye'nin gelişen yerli savunma sanayisi İsrail basınının merceğinde. İsrail merkezli bir haber portalı, Saha Expo 2026'da vitrine çıkan Türk insansız sualtı aracı Sinarit'i manşetlerine taşıdı. Haberde Datum denizaltı teknolojilerinin ürettiği sistem için su altında devrim değerlendirilmesi yapıldı. Askeri nakliye uçaklarından havadan bırakılabilen, standart konteynerla taşınabilen ve düşük radar iziyle adeta bir hayalet gibi hareket eden Sinarit'in kapasitesi de göz dolduruyor. Torpido deniz mayını ve gemi savar füzeleri taşıyabilen 3,8 metrelik bu insansız gücün geleceğin deniz savaşlarında dengeleri kökünden değiştireceği vurgulanıyor.
3: Saha 2026'yı geride bıraktık ve aslında her ne kadar yapılanlarla gururlansak da sahadan yansıyan zor sorular vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar

0: ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı uyarılar üzerinden bir analiz haber hazırladık. Kuantum çağına nasıl hazırlanmalıyız ve muhalefet bu konuda ne kadar yeterli sorularına cevap aradık.
1: Sahadan geriye ne kaldı ve geleceğe nasıl yürümeliyiz? Bu iki soruya verilecek cevap çok kıymetli. Önce sahadan geriye kalanlara bakalım. 75 ülkeden 819 heyet üyesi ve 105 ticari heyetle kurulan stratejik bağlar, 28.947 ikili iş görüşmesiyle yeni işbirliklerine atılan adımlar, 218 yeni ürün lansmanı ve 216 imza töreni, 148 bini aşkın ziyaretçi, toplamda 8 milyar dolarlık ihracat hacmi. Tüm bunlardan daha önemlisi ise oluşturulan ekosistem. Zira o ekosistem sayesinde geleceğe dair beyin fırtınaları yapılıyor.
2: Yaklaşan kuantum çağının tehditlerine karşı kalkanlarımızı bugünden örmeli, iletişim ağlarımızı kuantum dirençli şifreleme algoritmalarıyla donatıp küresel tekellerin sızamayacağı otonom ve milli mimariler inşa etmeliyiz.
1: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın onurlu varoluşun yol haritası, Saha 2026 vizyon konuşması gerçek anlamda yol gösterici bir manifesto gibiydi. Zira mevcut düzenin yıkımı sürerken kurulacak yeni dünya düzeni hayal edilenlerden çok daha farklı ve riskli olacak gibi görünüyor.
2: Dev teknoloji tekelleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir.
1: Bu zihniyet provalarını Gazze'de yaptı. Yapay zeka destekli saldırılarla evlerdeki su elektrik tüketimini hesaplayarak en yüksek ölüm kapasitesi hedefine yönelik çalışmalar yapıldı. Dijital izler takip edilerek oluşturulan ihtimal hesaplarıyla katliamlara imza atıldı. Artık net olarak görülüyor ki gelecek çok farklı gelecek. İş insanı Elon Musk'ın deyimiyle Terminatör çağı gerçek oluyor.
3: Hasta la vista, baby.
1: Üstelik de Terminatör çağı tahminlerden daha yakın ve daha hızlı gelecek gibi görünüyor. Beyaz Saray'da yapay zeka çalışma grubunun oluşturulması kararı, Avrupa Birliği'nin yapay zekayı denetim altında tutmak için oluşturmaya çalıştığı kurallar silsilesi ve dijital baronlarla mücadele belki de geleceğin en önemli sorunlarından birisi olacak.
2: Sivil teknoloji ürünleri tümüyle birer silaha dönüşmüş durumda. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, iletişim ağları adeta insanı bir örümcek ağına hapsetti.
1: Türkiye aynı zamanda işte bu zor döneme hazırlık için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saha 2026'dan verdiği mesajlar da bu açıdan çok önemli ve dikkat çekici.
4: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir.
1: Elbette Türkiye'de.

0: Türkiye'nin bu hazırlığından büyük rahatsızlık duyan hasımları da var ve tüm planlarını da Erdoğansız bir Türkiye üzerine yapıyorlar. 17-25 Aralık FETÖ kumpaslarından 15 Temmuz darbe sürecine kadar yaşanan badirelerin en temel sebebi buydu aslında. Zira Türkiye'nin tüm hasımları biliyor ki siyasi irade sakatlanmadan bu yürüyüşü durdurmak mümkün değil.
1: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi.
0: İşte tüm bu saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu ve sahaya yansıyan ekosistemin sürdürülmesi gerekiyor.
2: Bu geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak sarsılmaz bir teknolojik dayanışma ittifakı kurmalıyız. Tekellerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan gücümüzü birleştirmek zorundayız. Gücümüzü birleştirirsek bu tekellerin oluşturduğu örümcek ağını yırtıp atabiliriz.
0: Şimdi gelelim en önemli meseleye. Füze testlerinden balıklar ürküyor. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımı yapıyoruz. Ne işimiz var Libya'da? Kaan, kalorifer peteği. Kızıl elma aslında maket. Tok fabrikası yok zihniyetindeki muhalefetin böyle bir vizyonu hayata geçirmesi mümkün mü sorularına herkesin vicdan terazisinde cevap vermesi gerekiyor. Takdir milletin elbette.
3: İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu sivil yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı fosfor bombalarıyla vurdu. 9 belde için daha evlerinizi hemen terk edin tehdidi savurdu. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Bir İsrail askeri daha öldü. İsrail, Lübnan'ın güneyini vuruyor. Sınırdaki birçok bölgeyi havadan ve karadan bombardımana tuttu. 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail, kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibini de hedef aldı. 2 görevli yaralandı. Saldırıların boyutu giderek vahim bir hal alıyor. Nebatiye'de yoğun sivil nüfusa rağmen kullanımı yasak olan fosfor bombalarıyla saldırdığı görüntülerle belgelendi. Sivil halka yönelik tehditler de sürüyor. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan 9 belde için tahliye emri yayımlandı. Halk yine göçe zorlandı. Hizbullah da saldırılara karşılık veriyor. Sınırdaki İsrail askeri noktalarını İHA ile vurdular. Saldırıda 47 yaşındaki bir yedek başçavuş öldü. Böylece Mart ayından beri Lübnan'da ölen İsrail askeri sayısı 18'e yükseldi. 3 İsrail askeri de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine 7 ayda düzenlediği saldırılarda İsrail ordusu 854 Filistinliyi şehit etti. Geride kalan Filistinlilerin hayat mücadelesi sürerken İsrail ablukasıyla zulüm sürüyor.
4: Gazze'de sivillere yönelik saldırılar ve abluka sürüyor. Şehitlerin sayısı ateşkese rağmen artarken Filistinlilerin yaşam mücadelesi ağırlaşıyor. Enkaz altında kalan şehitler için kısıtlı imkanlarla arama çalışmaları yapılıyor. Tüm ailesini kaybeden 40 yaşındaki Gazze'li Mahmut enkaz altında bulunan 24 yakınının naaşını arıyor. İsrail'in iş makinelerinin girişine izin vermemesiyle çabası bilek gücüne dayanıyor.
5: Çıkardıklarımız ceset parçalarından ibaret olduğu için Sivil Savunma Müdürlüğü ve komşularla birlikte 14 kişiyi çıkardığımıza hükmettik. 500 metre öteden ceset topladık. Enkaz altında hala 24 cenaze var. Onları da çıkarıp rahat etmek istiyorum.
6: Yani.
4: Mahmut, aile ve akrabalarına karşı son görevini yerine getirebilmek için 5 katlı aile apartmanının enkazını kazıyor.
6: Bu da darıyorum şeyte.
5: Evin altında şehit varken nasıl uyuyayım? Kış

0: geliyor, üzerlerine su geliyor, yaz geliyor, fareler, köpekler geliyor.
1: Öte yandan geride kalanlar her an İsrail saldırısıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ateşkese rağmen Megazi bölgesi hedef alındı, saldırıda birçok Filistinli şehit oldu. İsrail 2 yıl aşkın süredir devam eden saldırılarda Gazze'de sağlık çalışanlarını da hedef almıştı. Uluslararası platformlarda tepki toplayan saldırılar için bir belgesel çekildi. BBC için hazırlanan ancak daha sonra kuruluşun yayımlamayı reddettiği Gazze saldırı altındaki doktorlar belgeseli İngiltere'de ödül aldı. BAFTA TV ödüllerinde en iyi güncel olaylar yapımı ödülünü kazandı. Filistinlilere yönelik zulüm Batı Şeria'da da sürüyor. Nablus'ta ağır hasta Filistinliyi taşıyan bir ambulans işgalci İsraillerin tacizine uğradı. Aracın önü kesildi. Ambulans hastaneye ulaşmakta güçlük çekti. Bölgedeki halka hukuk yoluyla da çifte standart uygulanıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 1993'te Filistin yönetimiyle imzalanan Oslo Anlaşması'nın iptali için kanun teklifinin görüşülmesini reddetti. Israel Haim gazetesinde yer alan habere göre sunulan kanun teklifinin İsrail Meclisi'ndeki yasama komitesinde ele alınması Netanyahu'nun talebiyle ertelendi.
2: İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Sumud filosu Gazze'ye insani yardımları ulaştırmakta kararlı. Daha önce 2 kez denenmiş ama uluslararası sularda İsrail engellemişti. 3. kez Sumud filosu Marmaris'ten yola çıkacak. Yaklaşık 50 tekneyle yüzlerce aktivist Gazze'ye doğru yola çıkacak. Peki ne zaman yola çıkılacak? Detayları Deniz Zeybek Marmaris'ten aktarıyor.
3: Marmaris'teki teknelerde artık son hazırlıklar. Giriş ve Marmaris ekibi de buluştu. Elbette ki burada 200'den fazla katılımcı, aktivist, gazeteci ve farklı meslek gruplarında kişiler var. Onlar zaten bu yolculukta olacaklar ama bir de kamera arkasında çalışan çok ciddi bir ekip var. Ve özellikle de bu ekibin yaşı çok küçük. Gençler ve Sumud gönüllüsü olarak çalışıyorlar. Onlar Mina Kahraman henüz 19 yaşında ve burada neye ihtiyaç varsa onları yapıyor. Mina, 19 yaşındasın, çok gençsin, arkadaşlarınla dışarıda gezebilirsin ama sen şu an burada Gazze için çalışıyorsun. Neler söylersin?
4: Öncelikle selamünaleyküm. Ben Mina Kahraman. Yaklaşık bir aydır bu limanda duruyoruz. Neden burada duruyoruz? Gazze'li kardeşlerimiz, Gazze'li arkadaşlarımız için burada duruyoruz. Benim yaşımda Gazze'deki bir arkadaşım rahat bir şekilde kahvesini içip eğlenemiyorsa bu benim de burada durmama bir vesile diyebilirim aslında. Büyüklerimizin dünya beşten büyük bir çağrısına kulak vererek bizler burada duruyoruz. Çok doğru söylediniz. Bizler gençlik yıllarımızın en güzel yıllarını böyle hayırlarda geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Global Sumud'un medya ekibindeyim ben de. Burada Gazze'li kardeşlerimizin sesini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Sabah akşam buradayız. Gazze'li kardeşlerimiz için de burada durmaya devam edeceğiz inşallah.
3: Çok teşekkür ederim Mina. Evet. Kolaylıklar diliyorum sana. Mina gibi burada olan çok sayıda genç var ve onlar geçen sene de burada çalışıyorlardı. Bu sene de buradalar. İnanıyorum ki geçen sene, gelecek sene yine olursa o zaman da olacaklar. Ve burada neye ihtiyaç varsa sadece organizatörler, kaptanlar ya da aktivistler değil, Mina gibi gönüllü olan çok sayıda insan neye ihtiyaç varsa işte onları halletmeye çalışıyor. Ve çok kısa bir zaman içinde de artık Marmaris'ten yola çıkılacak. Biz de o yolculuğu andayan ekranlara getireceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Peki sadece deniz mi? Hayır, değil. Binlerce aktivist bir araya geliyor. Gazze ablukasını delmek için Libya'da buluşuyor. Aktivistler bu kez karadan da Gazze'ye ilerleyecek. İsrail'in müdahalesiyle karşılaşan küresel Sumud filosunun ardından kara misyonu geliştirildi. İsrail ablukasını delmek için hareket eden Sumud kara misyonu Gazze'ye hareket etmek için Libya'da buluşuyor. Aktivist grubunun içinde 50'ye yakın Türk de bulunuyor. Aktivistler Tunus'tan yola çıkan kafileyle birleşti. Yüzlerce kişi de Libya'nın Trablus kentine vardı. Buluşma esnasında büyük bir mutluluk yaşandı. Libya'ya ulaşan kafile için havai fişekler patlatıldı. Münih merkezli IFO Ekonomik Araştırma Enstitüsü Almanya'da şirketlerin ciddi ekonomik baskılar altında olduğunu belirterek iflas rakamlarının önümüzdeki aylarda yüksek seviyelerde seyretmesi muhtemel görünüyor dedi. Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün Alman İş Dünyası Nisan anketine katılan şirketlerin %8,1'i mevcut ekonomi koşullarda hayatta kalmalarının risk altında olduğunu beyan etti. Buna göre Almanya'da yaklaşık her 12 şirketten biri sipariş eksikliğine bağlı talep yetersizliği, artan işletme ve enerji maliyetleri nedeniyle varlığını sürdürememe endişesi taşıyor.

0: gibi sanki.
1: Örtüşen çıkarlar ve tehdit algıları çok refleksif.
0: Doğru.
1: Yani bir kriz konjonktürel olarak örtüşüyor. Konjonktür değiştiğinde aktörlerin pozisyonları
0: da değişiyor.
1: Çözülüyorlar yani.
0: Kısa vadeli koalisyonlar gibi hocam.
1: Evet, bir krize odaklı, yani o krizin çözümüne odaklı. Kriz çözüldüğünde koalisyon dağılıyor.
0: Dağılıyor. Necmettin Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu her zaman olduğu gibi. Okumayı ancak bu kadar yapabiliriz ama bakalım daha neler göreceğiz. Yarınki gelişmelerin de önemli olacağını düşünüyorum hocam. Şeref verdiniz, inşallah en kısa zaman tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun, şeref bize.
0: Sağ olun hocam. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla beraber hem Trump'ın hem Netanyahu'nun hem Çin, yani Xi Jinping'le Trump görüşmesi ne olacak? Aslında bütün gözler kulaklar o görüşmede. Çünkü oradan çıkacak olan sonuç bölgemizi de ilgilendirecek. Aslında yeni küreselleşmenin de kodlarını okuyabileceğimiz bir görüşme olacağını söyleyebiliriz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: SİHA'larını, güvenlik mimarisini, çok meşhur lafı, çelik kubbeyi yaptığın zaman, bunu yaptığın zaman en kötüsü Rusya gibisin. Bak abi, adam kaç yıldır ambargo yiyor değil
1: abi
0: mi?
1: Abi bak.
0: Sen de bunlar olacak ki. Ha ondan sonra tartışalım, kavga, çözüm bulalım. Emekli maaşı çözüm bulalım, bilmem ne
1: beni
0: yapalım.
1: Beni en çok üzen, yaralayan da şu. Yani şimdi atıyorum İran'a bir saldırı gerçekleşti. İran'a girişi yasak olan, girdiğinde tutuklanma ihtimali olan sanatçılar, bilmem neler falan hepsi birden döndüler İran'a. Dediler ki burada bir vatan birlikteliği söz konusu. Güvenlik,
0: hepsi olmasa da bir kısmı döndü yani.
1: Bir kısmı döndü, evet. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi denilen mimaride güvenliğin birinci sırada yer aldığı bir gerçek. Ya bizde benim o çok canımı yaktığı için ara ara hatırlatıyorum. Mustafa Sandal adında bir şarkıcı savunma sanayiye bir fon oluşturulma teklifi gündeme geldiğinde, teklif olarak, daha yasa değil, teklif olarak gündeme geldiğinde kredi kartı limitini düşürdüğünü, yani bu savunma sanayiye herhangi bir katkı sağlamayacağını haykırıp kitlesini de bu şekilde popüler bir şey yapmış gibi göstermeye çalışan bir şarkıcı hala bu ülkede güven içinde. Evet, bu. Hala bu ülkede güven içinde yaşayabiliyor. Hafta sonu yani İdris Kardaş'ın bir yazısını okudum Habertürk'te. İdris Kardaş bu saha 2026'nın şeyiyle, ilhamıyla, oradan motivasyonuyla muazzam bir yazı kaleme almış. Hatırlar mısın? Tabii binbaşı Nihat İlhan vardı. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eşi ve 3 çocuğu küvetin içinde katledilen askerimizdi. O meşhur.
0: Fotoğrafı,
1: yani,
0: fotoğrafı da hatırlarım
1: o,
0: hatta.
1: O vahşetin boyutunu gözler önüne seren o. Çocuklarımın diyor Nihat İlhan, İdris Kardaş bunu yazmış. Çocuklarımın cenazesini kendi vatanımda toprağa vermek istedim ama Türkiye'den oraya bir gemi, bir çıkarma gemisi vesaire gelmedi diyor. Uçak 2 gün sonra geldi. Ben cenazeleri 2 gün sonra yükledim diyor. Bilmem ne, yokluktan bahsediyor. Şimdi geldiğimiz noktayı kıyaslaması açısından. O dönem diyor millet yapar diye bir kampanya başlattı diyor. 1965'lerde. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan çıkartma gemilerini o kampanya dahilinde aldı bu millet diyor. Ve kampanyaya diyor mesela Aşık Veysel bir maaşını bağışlamak suretiyle destek oldu diyor. Sanatçı ya. Sanatçı. Cumhuriyet Gazetesi manşet. Şimdi o sanatçı kıyas bile götürmez. Şarkıcı diyorum çünkü, o yüzden sanatçı da değil. O Aşık Veysel'in o dönem gemi yapımı için yaptığı bağışla günümüz şarkıcılarının, ya verin şunu, ya verin bir ekranda tutalım şunu, ya şunu bir görsünler, şunu bir hatırlayalım. Yani günümüz şarkıcılarının kredi kartı limitini düşürmekle övündükleri noktaya geldi. Maalesef çok üzücü, çok can yakıcı. Ama bunlara rağmen işte Türkiye saha 2026'da gördüğümüz gibi nereden nereye geldi?

0: Hanım'la günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
5: Nice bayramlara eriş evladım.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
8: Canım Cimri.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil

0: performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: hiçbir ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
3: Şimdi

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız siyasetle teknolojiyi harmanladığımız bir başlık diyebiliriz aslına bakarsanız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saha 2026'dan verdiği mesajlar ve aynı zamanda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın uyarıları manşetimizde. Ama başlığımızı ekosistem var, ekosistem var diye seçtik. Ne demek istediğimizi birazdan paylaşacağım. Bu bölümü ilgiyle izleyeceğinizi tahmin ediyorum. İkinci başlığımızsa siyasetin gündeminden yansıyan sıcak bir mesele diyebiliriz aslına bakarsanız. CHP'de deyim yerindeyse çember çok daralmaya başladı. Baba oğul böcekler itirafçı oldu, gelin böcek ek ifade verdi. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i gösteren okların sayısı artmaya başladı. Hatırlayacaksınız pavyoncu başkan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da CHP'ye dair yaptığı harcamaları anlatmış. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP minibüsünü 170 bin avroya kendisinin bir şekilde dizayn ettirdiğini söylemişti. Bu tartışma alevlendi ve bu süreçte bir de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Böcek'in aday olmak için o dönemin parasıyla 20 milyon lira, bugünlerde 50 milyon lira diyebileceğimiz 1 milyon avroluk bir para genel merkeze teslim ettiği iddiası var. Ortalık karma karışık vaziyette. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 2027 Ekim ayında bir seçim yapalım. Eğer Erdoğan buna

İsterse biz destek verebiliriz diye kendine özel bir teklif mi sunuyor sorusu da gündemde. Siyasetten yansıyanların tamamını bu başlıkta konuşacağız sizlerle. Ve son başlığımız, acaba savaşta 3. roundda mıyız? Zira savaş yeniden mi başlayacak diye söyleyebiliriz. ABD Başkanı Trump kısa süre önce açıklamalarda bulundu. Ateşkes komada, yaşama şansı %1 diyor. İran'ın yaptığı tekliflerin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Ama Çin'e de bir ziyaret gerçekleştirecek. Çin'in meselede arabulucu olmasını isteyip istemeyeceği, bir de tarife ve teknoloji savaşlarına nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Dış dünyadan yansıyan gündemi de bu başlık altında konuşacağız. Ama önce saha 2026'dan yansıyanlar. Hadi başlayalım.

0: Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından da sohbetimize geçelim efendim. Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sufalı Bard, hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar İbrahim.
0: Teşekkür ederim. Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Sayın Yücel Koç, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Palabey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Alabar'da sahadan yansıyanları klip halinde ekrana veriyoruz. Rakamlar gerçekten etkileyici. 8 milyar dolarlık ihracat hacmi, 218 yeni ürün lansmanı, 216 imza töreni, 75 ülkeden 819 heyet üyesi, 105 ticari heyetle stratejik bağlar kurulması, 100'de yapılan görüşmeler ve gerçekten böyle çok etkileyici bir ekosistem. Şimdi bunu size soracağım çünkü sahayı en iyi siz biliyorsunuz, içindeydiniz zaten, ama Erdoğan'ın uyarıları ve konuşmasına dair bir notum var. Onu da paylaşmak istiyorum. Ondan sonra başlayalım müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saha konuşmasını bir izleyelim. Oradan çünkü soracağım birçok soru var.
4: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir. Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir. Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi.
0: Evet Sayın Alabar'da, hani şimdi konuşmayı böyle birkaç bölüme ayırıp sormak istiyorum ama önce sağdan yansıyanlar, Erdoğan'ın bu çok katmanlı mücadele mesajı nasıl okumalı, ne anlama geliyor? Bileğimizi bükecek kudret yok diye söylüyor ama tabii merak ettiğim başkalarından bir tanesi Truva atlarını öldürdük mü başlığı. Sorumu şöyle tamamlayayım, size uzunca bir süre vereceğim. Tabii. Bugün manşetimize ekosistem var, ekosistem var diye attık. Biraz

0: Biraz hani kimin ekosistemi daha kuvvetli olmalı meselesi üzerinden de bir yorum rica edeceğim. Önemli çünkü.
1: Güzel. Salı günü başladı saha. Beşinci kez toplanıyor. İlk toplantısını, ilk daha doğrusu 2018 yılında gerçekleştirmişti. Gelinen nokta gerçekten parmak ısırtan cinsten. Savunma ve Teknoloji Dergisi Savtek ekipleri de saha boyunca, senin de programın girişinde söylediğin gibi, saha süresince sahadaydı.
0: Sahada olmayan masada olamıyor.
1: Ekosistem var, ekosistem. Evet. Ekosistem, bizim masa önemli. Ekosistem var. Doğru. Haluk Bayraktar diyor ki, Saha Expo alelade bir fuardan ziyade savunma sanayi ürünlerinin dünyada geldiği noktayı ortaya koyması ve sonrasında da hükümetler arası, firmalar arası külliyatlı anlaşmaların, stratejik çerçevelerin çizildiği önemli bir ekosistem. Gerçekten de öyle. Neden? 1700 firma katıldı. Say 1700'e kadar desen sayması güç. 1700 firma, bunların da 1400 adedi sevgili İbrahim yerli firma. 300 tane yabancı firma katıldı. Rakamlar sen de koymuşsun. 8 milyar dolarlık bir anlaşma. Bu ülkeye akacak döviz olarak düşünmeyelim bunu. Firmalar kendi aralarında, hükümetler kendi aralarında, hükümetlerle firmalar arasında yapılan birçok anlaşma. Dolayısıyla çok önemli de bir pazar aynı zamanda. 216 tane bu anlamda firmalar ve hükümetler arasında anlaşma imzalanmış. Ama daha da önemlisi 218 tane yeni ürünün lansmanı yapılmış İbrahim. Şimdi 218 bisküvi çeşidi say desen sayamazsın. 218 efendime söyleyeyim işte pirinç çeşidi say desen sayamazsın.
0: Meyve sebze bile sayamazsın.
2: Bu geçen seneki fuardan bu tarafa değil mi? Bir yıl içerisinde.
1: Evet. Ya fuarda yapılan lansman bu.
0: Evet, bu yıl.
1: Yani fuarda 9'unda başladı. İşte bu cumartesi sona erdi. O esnada firmalar lansman yapıyor. Ve lansmanlar yani hakikaten bir silaha tekabül eden, mühimmata tekabül eden lansmanlar. Yani mesela Enfal 17'nin lansmanı makine kimya endüstrisi tarafından yapıldı. Yine lazerle dronlara yönelik bir düşürecek şekilde lazer silahının yine makine kimya tarafından yapılmış bir lansmanı vardı falan. Yani elle tutulur, gözle görülür. Bu şekilde 218 adet yeni ürün lansmanı yapıldı. Şimdi tabii burada stratejik ticari bağlar da oluşuyor sevgili İbrahim. Nasıl stratejik ticari bağlar oluşuyor? Uluslararası birçok şirket hem Türk şirketleriyle hem de yabancı şirketler birbirleriyle tedarik kapsamında sen bana onu üret, ben sana bunu üreteyim, şöyle bir ürün ortaya koyalım şeklinde burayı çok değerli bir platform olarak görüyorlar. Bunun da rakamı var. 28.947 tane ikili görüşme yapılmış. Yani geliyorsun o 1700 firmanın başına oturuyorsun. Bu kapsamda 28.947 tane görüşme yapılıyor. Şimdi tabii bunlar çok önemli. Şimdi yalnız ben sahayı hani rakamlar bunlar, inanılmaz bir ekosistem. Dünyada çokça konuşuldu saha. Birçok uluslararası haber ajansı bu konuyu canlı olarak geçti.
0: Ya Almanya'dan 50'den fazla firma geldiğini ben ya büyükelçi paylaşınca tabii, şaşırdım
1: tabii,
0: gerçekten.
1: Tabii. Çin vardı ya. Çin'den vardı yani. Şimdi ben bu rakamları verdikten sonra bir değerlendirme yapmak istiyorum. O da şu. Bizi dinleyenler açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Ben yıllardır bu tür etkinliklere katılırım. Mesela bunlardan bir tanesi 2017 yılında katıldığım Londra'daki silah fuarıydı. Gittiğimde 2017 yılında gördüğüm manzarayla 10 yıl sonra yaklaşık 2026'da sahada gördüğüm manzarayı oturdum kendi kendime düşündüm ne farklılıklar var diye. Şimdi o zaman Türkiye'nin S-400 alım süreçleri masadaydı. Konuyla alakalı Londra'daki o silah fuarında birçok uluslararası televizyon kanalı mikrofon tutmuştu bana. Ve daha çok konvansiyonel silahlar vardı sahada. Yani tank, top, tüfek gibi şeyler. Mesela o fuarda insansız sistemlerle alakalı bir parmağa geçmeyecek kadar ürün vardı. Yoktu çünkü. 10 yıl içerisinde her şey birden değişti. Neden? Ukrayna sahasını biliyoruz, İran savaşını biliyoruz, Karabağ'ı biliyoruz. Konvansiyonel silahların adeta kuş avlarcasına avlandığı günlerden geçiyoruz. Yani tanklar, zırhlı araçlar $500 kuadkopterlerin hedefi oluyor. Rakam vereyim. Sadece 2025 yılında sevgili İbrahim 820 bin drone vuruşu olmuş Ukrayna sahasında. Bak bunlar ICIS rakamlarıdır. Yani son derece kıymetli veri analizi yapan savunmayla ilgili. 820 bin drone vuruşu bir yıl içinde ve bunun 29 bin adedi İbrahim tanklara karşı ve zırhlı araçlara karşı yapılmış. Yani Osman eskiden bildiğimiz anlamda omzundan tank savarla tanklara karşı ateş eden teker artık yavaş yavaş yerini dronlara yüklenmiş tank savar sistemlerinin tanklara saldırısı gerçekleştirdiği bir düzeneye doğru tebdil oluyor.
0: Şimdi biz de bu ekosistemde yer alma mücadelesi tam veriyoruz.
1: Yer alma mücadelesi vermiyoruz, başat rol oynuyoruz. Başat rol. Ülkem adına o yüzden gurur duydum. Şimdi Belçika'nın kraliçesi boşuna gelmiyor. Yani neden? Çünkü sen dünya pazarının %65'ini domine ediyorsun. Şimdi böyle bir ülkeye gidilir, böyle ülkeye gitmek zorunda kalınır. Ve bu ülke İtalya'nın en büyük havacılık sanayisi devlerinden birini satın alıyor. Öbürüyle büyük küresel çapta işbirliktelikleri yapılıyor falan. E şimdi bu öyle. Şimdi benim dikkatimi ne çekti orada? Bu fuarın da kendine ait bir karakteristiği vardı ve 4 ana ürün grubu domine ediyordu fuarı. 4'ü de yeni muharebe sahasının en önemli sistemleri ve şeyleri.
0: Birini ben söyleyeyim mi? Söyle. Dolanan mühimmatlar.
1: Tabii işte
0: efsane.
1: Tabii. Müthiş. Yani loitering ammunition. Dolanan mühimmat. Bir de dolanan gazeteciler var. Her yerde yorumluyorum ama bunlarla karıştırmayalım.
2: O şimdi, diğer ekosistemin ürünü hocam.
1: Evet eyvallah.
0: Diğer ekosistem.
1: Güzel. Şimdi insansız sistemler ki dolanan mühimmatlar bunun bir parçası. Dronlar, İHA'lar, SİHA'lar, SİDA'lar, işte dolanan mühimmat gibi seyir halindeki füzeler falan. Bu fuarın en karakteristik özelliğiydi. Mesela bunu gördüm. Çünkü mukayeseli değerlendirmek bizi dinleyenlerin de istifade etmeleri açısından her daim iyidir. İki, bu kadar insansız sistem varsa denizde, karada, havada o zaman bunların bir savarı da olmalı. Dolayısıyla hava savunma sistemlerinin özellikle alçak irtifa hava savunma sistemi. Bak İbrahim biz yıllardır gazetecilik yapan sevgili Yücel var. Hep şuna baktık. Kaç kilometre yüksek irtifada bizim ürettiğimiz hava savunma sistemi? Patriot'larla yarışır mı? SAMTİ'lerle yarışır mı? S-400'lerle nasıl arası? 200 kilometreden mi vuruyor? 100 kilometreden mi vuruyor falan? Ama tehdit alttan gelmeye başladı. Şimdi asıl konuşmamız gereken alçak irtifa haline dönüştü. Ha yüksekteki irtifadan gelenler tehdit olmaktan çıktı demiyorum. Türkiye'nin üzerinde iki tane İran'dan gönderilen bomba balistik füze düşürüldü. Ama asıl tehdit artık alçak irtifadan. Niye? Çünkü bir piste dahi ihtiyaç duymadan erin arkasındaki sırt çantasından havalandırıp tehdit oluşturduğu bir yere getirdi bizi. E o zaman ne olması lazım? Buna tedbir almam lazım benim. Bu tedbiri alacak sistemler çok yoğundu. Yani mesela makinalı tüfek devri bitti. Öyle bir şey yok. Mesela Türkiye'nin yüzakı 2-3 firma var. Dakikada 2000 atım yapan namlular üretmişler. Devasa namlular. Neden? Hep şu söyleniyor ya. $500 drone, 3 milyonluk mühimmat. E atmayalım kardeşim. Ne yapacağız o zaman? Alçak irtifada lazerle yakacağız. Mikrodalgayla etkisiz hale getireceğiz. Ya da namlulu silahlarla dakikada 2000 ne demek? Saniye, 1 dakika 60 saniye. 2000 atım demek saniyenin içerisinde neredeyse 60-70 mermi atıyor demek. Şimdi böyle bir noktada onlar tabii maliyet etkin çözümler getiriyor dronlara karşı. Üçüncüsü her şey artık ağ merkezli olmuş. Mesela Havelsan'la 24 TV için çok güzel bir Savtek dergisi röportaj yaptı. Canlı da 24 TV'den de daha sonra sen yayınladın onları. O Havelsan'la yapılmış olunan röportajda artık şu noktaya gitti. Muharebenin yönetim sistemleri geliştiriliyor. Mesela Advent yönetim sistemi. Deniz kuvvetlerinde donanmanın kendi içinde. Yani ağ merkezli her şey birbiriyle haberleşiyor. Her şey birbiriyle haberleşiyorsa, uydularla iletişimi varsa, GPS kullanıyorsa O zaman bunların sinyalini kesecek elektronikler. Bu da üçüncüsü. Yani dronlar, hava savunma sistemi, üçüncüsü de elektronik harp unsurları. Düşman donanmasını kör edebilecek, düşman donanmasını sağır edebilecek, düşmanın kara kuvvetlerinin içerisindeki sistemlerinin haberleşmesini kesebilecek elektronik harp sistemi Suriye'de Koral'ı kullandığımız gibi. Dördüncüsü ve sonuncusu da zırhlı araçlar. Devri geçmiyor. Neden? Asker daha korunaklı hale gelmek istiyor ama eski zırhlı araçlardan farkı daha devasa sistemler, çeliği daha güçlendirilmiş sistemler, daha da ötesi radarlarla donatılmış silah sistemlerini barındırıyor. Mesela kulesine uçak savar yapmış, radarı var, zırhlı araç kendisine yönelik gelen bir drone'u, insan savar aracını tespit ediyor ve yukarısındaki kulesinden yaptığı atışla etkisiz hale getiriyor.
2: Küçük bir gemi gibi.
1: Yani. Evet, yani o karanın üzerinde bir gemi gibi, ada gibi adeta. Burada güzel haberi vereyim. Biz TSK'da zırhlı dönüşüm diye Saftek olarak 2 ay önce, 3 ay önce bir sayı çıkartmıştık. Oradan da rakamları biliyorum. Türkiye Avrupa'da en fazla gelişmiş zırhlı araç üreten ülke. Romanya'ya satıyor, Macaristan'a satıyor, dünyanın birçok yerine satıyor, Avrupa'ya da satıyor. Ve gerçekten de üretim başlı başına bir noktaya gelmiş durumda. Şimdi ben tamamladım. Yani şey bu şekilde, saha bu şekildeydi. Evet. Ekosistem anlamında böyle değerlendirilmeli. 2028'de yapılıncaya kadar çok daha geliştirilecektir. Sözümü şöyle bitireyim. Bu fuara gittiğimde şunu sordum. Bu kadar muharebe sahası değişiyorsa ve bu kadar 1,5 milyon insan ölmüş sırf Ukrayna sahasında, İran'ı görüyoruz. Benim ülkem ne durumda sorusunu soran her vicdan sahibinin iyi ki ya, Allah razı olsun ya, iyi ki bu konularda iyi adımlar atıp iyi planlamalar yapmışız bu ülkenin 25 yaşındaki gencecik mühendisleri iyi ki var. İyi ki onlar ülkelerini dışarıda lahmacuncu, işte pizzacı olmak için, meşrubat satmak için terk edenlerden değil diye dua edeceğiniz bir ekosistem vardı. Gerçekten ben savunma sanayi alanında ter döken 120 bin evladımızın alınlarından ve onları planlayanların, onlara destek olanların ve bu konuda siyasi irade ortaya koyanların alınlarından öpüyorum sevgili İbrahim.
2: Sizin kadar anlatmadı ama Özgür Özel de söyledi bu kadarını.
1: Evet, tabii.
2: En azından o kadarını söyleyebildi.
0: Peki, onu da soracaktım aslında sonra. Şey diye soracaktım, Özgür Özel kendi hür iradesiyle mi gitti yoksa kamuoyu baskısı mı onu oraya götürdü? Onu
1: ne biraz... olursa olsun ama gitmiş.
0: Ben alkışını alıyorum, yayını ödedim. Yani, tebrik ederiz. Yani.
1: Tabii ki.
0: Bizim muhalefet gitsinler. Anlayışı bu yani.
1: Tabii, öyle olmalı. Yani,
0: füzeler, öyle şey, balıklar ürküyor, füze atmayın diye anlayış değil tabii. Yani. Hani o konuda. Şimdi Üstad, Selçuk Bayraktar'ın hem böyle bir manifesto gibi bir konuşması oldu. Ama hepsini almamız mümkün değildi. O yüzden bir kısmını sizinle paylaşacağım. Sonra da başka halinde sorularım da olacak. Çünkü mesela diyor ki Selçuk Bayraktar, yaklaşan kuantum çağının tehditlerine karşı kalkanlarımızı bugünden örmeli. İletişim ağlarımızı kuantum dirençli şifreleme algoritmalarıyla donatarak küresel tekerlerin sızamayacağı otonom ve milli mimariler inşa etmeliyiz. Mesela ben bunu 2 kere falan okudum tam böyle kavramak için. Hatta 3 kere okudum ne demek istiyor diye. Aklıma da kuantum Muharrem diye, yani Muharrem İnce'nin o seçim dönemindeki vaatlerle sonra hani CHP'nin bizim aslında bu işler hiç alakamız yok siyasette geldi konuşurken. Selçuk Bayraktar'ın sesini bir dinlettireyim. Üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü o da şöyle bir uyarıda bulunuyor. Teknofeodalist beylikler dönemine doğru da gidiliyor bir yandan. Bu dev şirketler hani insanlığı sadece algoritmalar üzerinden okuyan varlıklar haline geldi. Bizim bunun için mücadele etmemiz gerekiyor diyor. Önerileri de var. Biz diyelim arkadaşlar Selçuk Bayraktar'ı.
3: Yakın zamanda bazı devletlerin terör eylemlerinde de gördük ki tedarik zincirine sızdırılan bombalarla cebimizdeki telefonlar, akıllı saatler, hatta kulaklıklar bile insanları katletmek için birer silaha dönüşebiliyor. Değerli gençler, dev teknoloji tekerleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir. Bu kibirli ve karanlık manifestoların karşısına adaleti, merhameti, ahlakı ve insan onurunu merkeze olan kendi yol haritamızı koymak zorundayız.
0: Şimdi üstad, nasıl bir yol haritası olmalı? Esas benim merak ettiğim de, yani işte bu karşı cephenin oluşturduğu ekosisteme karşı Türkiye nasıl bir ekosistem kurmaya çalışıyor? Hani bu zehirli anlayışın panzehiri nedir? Bunlarla ilgili bir değerlendirme almak isterim sizden. Çünkü bir yandan da hani mazlum insanların, mazlum coğrafyaların gözünün olduğu bir ülke haline geldi Türkiye. Selçuk Bayraktar da diyor ki, yani işte bu teknobeylikler dediği, teknofeodalist beylikler dediği şirketler ya da bunların işte ürettiği sistemler ya da işte bakış açıları artık dünyayı bir uçuruma doğru sürüklüyor. Bizim insan odaklı bir anlayışla bu işleri yapmamız lazım diyor. Siz tüm bu uyarıları nasıl okursunuz? İşte bu kuantum çağının tehditlerine karşı kendi mücadelemizi vermeliyiz mesajı nasıl okunmalı? Bir de diyor ki Selçuk Bayraktar, geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak sarsılmaz bir teknolojik dayanışma ittifakı kurmalıyız. Hani diyor ki yani Türkiye'nin belki bunları tek başına gücü yetmez ama bizim de aslında etrafımızda dayanışma içinde olacağımız ülkeler vardı. Benim aklıma hemen Azerbaycan, Pakistan falan geldi ama siz nasıl okursunuz bu açıklamaları, bu eleştirileri, bu yorumları?
2: Şimdi aslında bahsettiği tehlike nedir? Bence o tehlikeyi biz Gazze'de gördük mesela.
0: Evet, yapay zekâ, yani Gazze, hesap yaptılar. Gazze, kaç kişi öldürebiliriz
2: tabii,
0: diye.
2: Gazze süreci, bugün teknolojiyi elinde bulunduran güçlerin nasıl bir insan nasıl baskılar nasıl en güzel özetleyen şey bu. Şimdi dolayısıyla bunun karşısına nasıl durulabilir? Onlardaki güce sahip olarak durabilirsiniz. Yani onlar ellerindeki teknolojiyi insanlığın karşısında ne kadar fütursuzca kullanabiliyorsa bunun karşısında öyle bir güç oluşmalı ki o da insanlığın tarafında olmalı ve onunla mücadele etmeli. En son Epstein hadisesini biliyoruz. Bakın biz bu işler sadece Filistin'de, Gazze'de falan hani Orta Doğu'da, Afrika'da falan yapıyor zannediyorduk. Adamlar Batı'da da aynısını yapıyorlarmış. Yani bunlar öyle bir insanlık dışı varlıklar ki ve maalesef güç bunların elinde. Şimdi gücün batıdan doğuya kaymasıyla birlikte bu denge inşallah değişmeye başladı. Yani bunu görüyoruz. Burada başat güçlerden bir tanesi de Türkiye. Şimdi Sayın Selçuk Bayraktar'ın uyarısı o kadar değerli ki daha önce biliyorsunuz bunu sosyal medya ile ilgili de yapmıştı. Şimdi veri mesela kendimizde olmalı. Veriyi kendimiz işlemeliyiz. Sosyal medyamız kendimizin olmalı. Başkasının yönettiği sosyal medyanın toplumumuzu ne hale getirdiğini işte son zamanlarda giderek artan özellikle gençler üzerinde hatta evlerdeki hanımlara varana kadar pek çok problemle artık karşı karşıya geldiğimizi net bir şekilde görmeye başladık. Bakın çok değerli bir uyarı yapmıştı Davos'ta zannediyorum 2018 yılından sonra. Cumhurbaşkanımızın eski danışmanlarından Cüneyt Zapsu. Orada Yuval Harari'nin bir oturumunu izledikten sonra şöyle bir yorumda bulunmuştu. Çok yakın bir zamanda şunu göreceğiz. Bizler artık son özgür insanlarız. Bizden sonrakiler kendi kararlarını bu kadar özgür alamayacaklar. Güzel. Bakın bu çok önemli bir uyarıydı. Bunu nasıl yapacaklar? Veri sahipleri insanları yönetecekler. Veriyi yönetenler ne yapacağımıza karar verecek.
0: Yani bu ne demek? Zihinsel işgal ve düşünce biçimlendirmeden bahsediyor.
1: Gözetim devleti diyorlar. Gözetim devleti kuracaklar.
2: Siz ülkenizde istediğiniz kadar bayrağınızı dalgalandırın. Eğer toplumu kendiniz yönetemiyorsanız o zaman bu bağımsızlık olmuyor ki. Kendi tarihi köklerinden, bütün kültürel bağlarından, bütün ananelerinden kopmuş bir toplumu dünya vatandaşları için ben şu standardı öngördüm diyen veri sahiplerinin yönettiği bir kalıba girdikten sonra sizin toplumunuz o artık sizin toplumunuz olmuyor ki onlar artık onların belirlediği dünya standartlarındaki insanlar sınıfına girmiş oluyorlar. O yüzden ben bunları birkaç kere işledim. Ya ev hanımı mesela bir şey çıkıyor. Sosyal medyada bir
0: akım mı?
2: Bir akım başlıyor. Bir bakıyorsunuz ev hanımları ya yani sıradan insanlar ya evde yatıp yuvarlanıyor ev kadını. Şimdi hem utanıyorsun hem üzülüyorsun. Diyorsun ki ya bu insanlar ne yapıyorlar? Bu nedir bu? İşte bu veriyi yöneten aklın ürünüdür. Senin evindeki eşine bile ulaşıyor ve ona saçma sapan şeyler yaptırabiliyor. Ben yani şey, böyle bir güç
1: ben
2: var.
1: Ben bir şeyin önünü alayım. Yücel'i çok iyi tanıdığım için evde yatıp yuvarlanıyor ev hanımları demiyor. Evde yatıp yuvarlanıp sosyal medyaya veriyor.
2: Evet evet.
1: Onu söylemek istiyor.
2: Utanmadan bile bunu paylaşıyor insanlar. Şimdi mesela son zamanlarda okullarda olan hadise.
0: Yani mesela son dönemde kocalara yönelik de bir böyle bir itibarsızlaştırma akımları var.
1: Tabii
0: çok sık. Yani
4: erkeklerle
0: ilgili. Evet.
2: Bakın
0: yani.
2: Benim Almanya'da bir dostum bana bundan 3-4 yıl evvel anlatmıştı. Burada dedi Batı'da şu an standart şu. Bir, LGBT'ye asla söz söyleyemezsin. İkincisi erkek varla yok gibi bir şey. Erkeğin çok bir kıymeti yok demişti. Şimdi bakın bunu bize de empoze etmiyor uğraşlar. Ve son zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da şeyiyle beraber bu tehlike en azından LGBT kısmı ciddi anlamda artık bir mücadele başladı ve bakın ben çok etrafımdan insanlardan biliyorum. LGBT ile ilgili en ufak bir paylaşım yaptığı zaman linç ediliyorlardı. Ya sen Türk toplumunu, Türkiye gibi bir ülkede bizim gibi bir topluma LGBT'yi nasıl meşrulaştırabilirsin? İşte bu pislikle oluyor. O yüzden toplumun şu telefonlardan veya işte başka ekranlardan her neyse bunlardan etkilenebileceği bir kere her şeyi sizin kontrolünüzde olması gerekiyor. Eğer büyük devlet olacaksanız, eğer toplumunuza sahip çıkacaksanız böyle olması gerekiyor. Yoksa evinizin içinde işte bilgisayarında oyun oynayan çocuğunuzu ele geçirirler. Sonra hiç olmayacak şeyler yaptırırlar. Dolayısıyla bir kere bunun kontrolü, Sayın Selçuk Bayraktar'ın dikkat çektiği şeylerden bir tanesi o. Bir kere bunun kontrolü bizim elimizde olmalı. İkincisi bu işin bir de devlet tarafı var. Devletin her türlü güvenliği, başta işte internet olmak üzere. Biz peş peşe mesela şimdi uydu teknolojisinde çalışıyoruz değil mi? Kendi uydularımızı fırlatıyoruz. Bunları niye yapıyoruz? Yerlileşiyoruz ve millileştiriyoruz bunları. Niye? Elin adamına biz muhtaç kalmayalım. İkincisi onların istediği şekilde devletimizin güvenliği sağlanmasın. Çünkü bu bir gün risk oluşturacak. Bunların tamamını yapmakla beraber bugün tabii alınacak da çok yolumuzun olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Peki Türkiye bu konuda başarılı olabilir mi derseniz ben de oradan işte saha 2026'ya gelmek isterim. Bana 15 gün önce söyleseydiniz ki biz 6000 kilometrenin üzerinde bir roket yapıyoruz ve bununla kıtalar arası vuruş gücüne ulaşıyoruz. Ya daha o kadar olmaz. Çünkü geçen sene açıklanan 2000'di değil mi hocam? Cenk'le evet, beraber evet. Açıklanan menzil. Buna ihtimal mesela bugün o yapıldığına ihtimal vermezdim, düşünemezdim bunun yapıldığını. Aynı şekilde biz Kaan uçaklarımıza kullanılacak motoru bekliyorduk değil mi? TEİ'den 35 bin itki gücündeki motoru bekliyorduk. Bakın bu sahada en önemli şeyden bir tanesi o oldu. 42 bin itki gücüne sahip meğer bir motor yapılmış. Biz T'ye, T'ye işte TUSAŞ'a oraya buraya bakarken yıllardır perde arkasında Genel Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi diye bir yer varmış. Oranın başında da Nilüfer Kuzumlu diye bir hoca varmış. Hiç ismini duymuş muydunuz?
0: Yok.
2: Bugüne kadar. Ben de duymamıştım yani. Bakın gazeteciyiz. Biz bile duymamışız. Böyle bir Ar-Ge Merkezi varmış. Burası yıllardır çalışıyormuş. Meğer bizim başka kurumlardan beklediğimiz projeler üzerinde onlar da yıllardır çalışıyorlarmış. Birçok şeyi de yapmışlar. Biz saha 2026'da birden perde açılınca sürpriz dediler. Önümüze kıtalar arası bir balistik füze. Öbür tarafta da 42 bin itki gücüne sahip muazzam bir motor, jet motoru koydular. Şunlar 10 sene önce biz acaba kendi araçlarımıza, tankımıza motor yapabilir miyiz diye düşünürken, helikopter motoru yapabilir miyiz diye düşünürken bugün bambaşka şeyler konuşuyoruz. Bunu yapan Türkiye eminim Selçuk Bayraktar Bey'in bahsettiği o projelerle ilgili de eminim çok şey yapıyordur. Bu sözler peki. Boşuna söylenmiyordur. İnşallah yakın zamanda önümüzdeki belki saha 2027'de belki ona dönük şeyler görebiliriz.
0: Peki Lübnan'dan bir görüntü izlettireceğim size. Aslında küçük şeylerin ne kadar büyük işler başardığına dair bir görüntü. O yüzden yani çok katmanlı bir mücadele diye söylemişim. Arkadaşlar şu Lübnan'daki drone görüntüsünü bir verebilir misiniz ekrana? Peki. Şimdi şöyle mesele şu.

0: Lübnan'da Hizbullah İsrail ordusuna demir kubbe hava savunma sistemlerine saldırılar gerçekleşiyor. O görüntüleri de paylaşıyor. Yani görüntülerin bize anlattığı, hani gerçekten çok katmanlı bir mücadele dönemine geçtiğimiz yönünde. Peki bir verin görüntü. Ha, bu görüntüler. Bunlar işte demir kubbe füzelerinin olduğu rampalar. Sonra görüntüler, işte Anadolu Ajansı'ndan aldım ben. 7 Mayıs'taki saldırı demir kubbe rampaları, 8 Mayıs'ta da rampayı değiştirmeye çalışan 9 kişilik İsrail Birliği hedef alınıyor. Yani İsrail de bu kayıpları pek açıklamıyor ama zaman zaman bu tür görüntüler paylaşılıyor. Şunu sormaya çalıştım aslına bakarsanız, hani işte öyle bir şey yapmamız gerekiyor ki anım kadarıyla. Hani gerektiğinde çok yüksekte vurabilmeli, gerektiğinde çok alçakta savunabilmeli, gerektiğinde suyun altında gidebilmeli. Artık hani o eski savaş meselelerini unutmak gerekiyor herhalde. Erdoğan da diyor ki konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerinin yer aldığı yeni dönemi kurucu aktörlerinden biri kuşkusuz Türkiye'dir diyor. Bu anlamda da hani bu görüntülerin kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Konuyu nereye bağlayacağım? Dendias'tan bir ses paylaşacağım üstad şimdi. Siz de devam edelim müsaadenizle. Onlar da diyor ki biz de Kentaur yaptık diyor. Türkiye'nin SİHA'larına karşı böyle bir iş yaptık diyor. Arkadaşlar bir onu da bir verebilir miyiz Dendias'ın açıklamalarını?
1: Çok sayıda İHA üreten ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçen Türkiye ile nasıl başa çıkacağız? Bu tehdide nasıl karşılık vereceğiz? Ve bu cevabın adı Kentaur. Bu dünyanın en gelişmiş anti-drone sistemlerinden biri. Yunan elleriyle üretildi ve Yunan silahlı kuvvetlerini ülkeye yönelik tehditlerle mücadele edecek şekilde donatıyor.
0: Şimdi hani bu bir artık Atina yönetiminin böyle bir hani hezeyanı haline mi geldi? Türkiye'yi gerçekten bu kadar ciddi bir tehdit olarak mı görüyorlar? Çünkü Türkiye hani bu anlamda baktığımızda bugüne kadar bütün komşuların toprak bütünlüğü için mücadele etti diye düşünüyorum. Yunanistan'ın bu kaygılarını nasıl okuyorsunuz? Türkiye'nin işte bu sahadan yansıyan görüntülerinin yankılarını siz nasıl görüyorsunuz? Tabii bir de bunları biz ürettik diyor. Hani Yunanistan'da böyle tez zamanda çok mesafe aldı. Biz mi kaçırdık diye Sayın Alabardi'ye de sorayım ama.
2: Yani Yunanistan şey...
0: Çünkü hep taşıma suyu değirmen döndürmeye çalışıyorlardı eskiden.
2: Bir kere şunu unutmayalım. Yunanistan bir sanayi devleti değil. Yunanistan ve İtalya özellikle geçmiş dönemleriyle işte turizme dayanan aslında bir kalkınmaya sahipler. Dolayısıyla onların sanayi devleti olmadığını bir kere ilk madde olarak belirleyelim. İkinci mesele de şu bence İbrahim Bey. Türkiye bugüne kadar Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Azerbaycan'da, işte Kafkasya'da ve Ukrayna-Rusya meselesinde hani hep belirleyici rol oynadı. Ama Yunanistan bu kadar zaman aralığı içerisinde herhangi bir yerde herhangi bir başarı elde etti mi? Yok. Dolayısıyla Türkiye'nin başarıları karşısında Yunanistan'ın bu hezeyanın arkasında bence bu var. Yani kendilerine nasıl bir tehditin yaklaştığını görüyorlar. Tabii bir tehdit olarak algılamalarından yola çıkarak bunu söylüyorum. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama eğer bizim toprağımızda gözü olan varsa onun da tedbirini alırız. Yunanistan'ın son mesela 10 yılını inceleyin. Herhangi bir küresel siyasete katkısını göremezsiniz. Askeri anlamda göremezsiniz, siyasal anlamda göremezsiniz. Ama Türkiye'nin Orta Doğu'yu değiştiren o siyaseti tedirgin edebilir düşmanlarını. Bu da normaldir. Ama bu düşmanca bir tavır. Yani bu dostane bir tavır değil. Bence burada biraz da İsrail
0: ya
2: faktörü etkili.
0: Ya biz mesela hiçbir etkinlikte bunları Atina'ya karşı üretiyoruz falan gibi bir söylem içerisine girmiyoruz yani.
2: Muhtemelen siyasal bir kaygı var burada. Yani belki iktidardır, belki iç kamuoyudur. Yani o sürekli belirli yaraları kaşımayla aslında olan bir şey. Çok önemsenecek bir şey mi? Bence değil. Fakat bu şey meselesini ben önemsiyorum. Şimdi ekosistem kavramını sürekli kullandınız. Özellikle bu hem mesela
0: yani Türkiye insanı odak noktasına koyan bir anlayışla bir ekosistem oluşturmaya çalışıyor benim anladığım ve diyor ki Selçuk Bayraktar biz bunu kuramazsak ötekilerin kuracağı sistem işte Gazze'deki soykırım sistemi.
2: Doğru.
0: Tabii bu meselenin bir boyutu var. Bir de tabii ben hani çok iç siyasi konuyu yaslama konusunda kararsız da kaldım şimdi.
2: En son.
0: Yani bir de birazdan geçeceğimiz iç siyaset bölümündeki ekosistem
2: tabii
0: var.
2: Tabii o bir facia, o ayrı. Ama şey mesela ben siz özellikle insan merkezli ekosistem deyince benim aklıma Orwell'ın 84 romanıyla bu Foucault'un hapishanenin doğuşu büyük kapatılma hikayeleri geliyor. Yani tek merkezden, tek gözden yönetim biçimi. Bence özellikle vurgulanan o manifesto bu minvalde ele alınabilir. Şimdi bunu değiştirmek için o romanı okuyanlar bilirler. İçten bir şey olması lazım. Şimdi dolayısıyla

0: Selçuk Bey yani bir prototip üretti kendisi adına. Hep Batı kahramanları anlatılırdı ama şimdi biz işte çocukları görüyoruz. Onların da bir kahramanı var. Bakın insana dokunma önce böyle başlar. O gençlik kuşağını kendisine bir yasladı ve güven verdi. Sonrasında işte bu üretimlerle birlikte Türkiye'nin özellikle kazanımına yaptığı katkılar geldi. Şimdi de işte uluslararası arenada yapılan anlaşmalar. Yani hep devingen bir süreç var. Bir de ekosistem dediğiniz şey sadece işte denizi, havayı, karayı kapsamıyor. Siber güvenliği kapsıyor. Bir yandan sivil, az önce bahsettiğimiz hayatı. Öte taraftan işte az önce LGBT meselesine değindik. Sosyal medya konusunu. Bütün bunlarla oluşturulacak eğer bir ekosistem varsa ancak bu şekilde insan merkezli bir ekosistem oluşturulabilir. Mesela görücüye çıkma çok önemli bu sahada. Şimdi görücüye çıkma sosyolojisinde talipler belirlenir. İşte seçici olursunuz. Bir de özellikle dostlarınızla düşmanlarınız kendi saflarını belirler ve ortaya çıkar. Bence bu çok etkiliydi. Yani bugün işte Yunanistan'ın bu çıkışı aslında bunlardan birisidir. Hiçbir şey yapmadınız, hiçbir şey söylemediniz. Sadece ürettiklerinizi meydana çıkardınız. İşte bir düşman kendi satını ya da kendi yapısını, karakterini belli etmiş oldu. Hız konusuna mesela değindiğiniz zaman İbrahim Bey o konuda özellikle savaş açısından çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela izlediğimiz belgesellerde Hitler'in başarı sebeplerinden birisi hızdı. Dolayısıyla bir yere müdahalede bu ağ olur, internet olur, başka bir o ekosistemin ürettiği kısım olur. Ne kadar hızlı olursanız aslında caydırıcı gücünüz de o kadar fazla olur. Bu hızdaki önemli mesele de bence İran, İsrail, ABD meselesinin arkasından gelen bir süreç. Dikkat edin bu çözülen dünya devletlerinde ayrışma başladı ve güvensizlik oluştu. İşte en fazla güvensizlik aslında ABD'ye. ABD kim? Silah üreticilerinde aslında ilk sırada gelen devletlerden birisi.
1: Doğru.
0: Şimdi güven kaybeden ülkelerin silah üretimiyle güven kazanan ülkelerin silah üretimi ve pazara çıkışını konuşuyoruz. İşte burada söylediğiniz gibi karşımıza da Türkiye geliyor. Neden yüzler Türkiye'ye dönüyor?
1: Mesela burada Selçuk Bayraktar diyor ki olumlu bir yol haritası mümkün diyor bu işleri yaparken de diyor. Yani
0: şimdi işte bu da güvenle başlıyor. AB'nin yeniden şekillendiğini görüyorsunuz. Dünya devletleri yeniden hizaya geliyor. İngiltere yeniden oyuna dahil oluyor. İşte Çin yeniden ABD ile bir referans sağlayacak. Bakalım İran üzerinde ne konuşacaklar. Şimdi bütün bunlar üzerinden eğer devingen süreci geliştirmezseniz bundan hiçbirisi olmaz. Bir de esas mesele de şu bence. Şimdi 1999'da müthiş bir kriz yaşadı Türkiye. Geldik 2007'de kapatma sonrasında biliyorsunuz 11-14'lerde neler oldu. 11'den 16'ya kadar FETÖ'nün işte başlayan işgal girişimi en sonunda
1: İşte orada
0: karşımıza
1: mesela
0: çıktı.
1: ıskaladık konulardan biri oydu
0: Tabii
1: mesela. Hruvatlarını öldürdük mü diye sordum
0: tabii sinir
1: mesela.
0: uçlarını felç etmişlerdi. Gezi olayları yaşandı, Çukur olayları yaşandı ki çok feci şeylerdi
1: Peki
0: bunlar.
1: şu an geldiği yerde Hruvatlarını öldürdük mü sizce Erdoğan uyardı? Yoksa...
0: Yani çoğu bence bir şekilde egale edildi ama hala var. Yani bu gelişmeler onu gösteriyor. Ben devam edeyim. Muhalefetin o zamandan başlayan yıkıcı tavrı bitmedi. 6 Şubat'ın büyük yıkımı yaşandı, sonrasında pandemi. Ya bütün bunları hangi ülke yaşasaydı biz bugün Türkiye'yi çok farklı konuşurduk. Yani bunları yaşanmamıza rağmen
1: Enkaz
0: 6 bin
1: altında
0: kilometre
1: kalmadık.
0: evet 6 bin kilometre menzilli bir füze üretiyorsak işte bahsettiğiniz gibi Yusuf Bey'in bahsettiği zırhlı araçlar, denizaltı ya o ekosistemi tanımlıyorsak yani hakikaten maşallah demek lazım. İşte o bahsettiğiniz ekosistem, ikinci ekosistem burada kendisini gösterecek. Biz o zaman analiz edebileceğiz aslında İbrahim Bey. Tamam gidip görülüp işte tebrik edilebilir. O ya ikinci ekosistemle alakalı söylüyorum. Biz de eyvallah deriz, alkışlarız. Ama muhalefetin bunu devam ettirici bir üslupla karşımıza çıkacak mı, çıkmayacak mı bunu görmek lazım. Bu kadar badireyi atlatan bir ülke, yani buradaki üç katılımcının ve sizin bu izlediklerimizle birlikte ortaya koyan potansiyeli anlatmak için hani zaman yetmiyor. Hepimiz işte beşer yetişer dakika konuşuyor. Zaman yetmiyorsa yani hakikaten bunu ciddiye almak lazım.
1: Yani
0: Demek
1: bu
0: ki nereden nereye
1: soruyu
0: geldik
1: şöyle genişletebiliriz o zaman. Ekosistem dediğimiz mesele de sırtını batıya yaslamaya çalışan liderler ya da işte İngiltere bizi terk etti, terk edilmiş istiyoruz, terk edilmiş hissediyoruz diyen liderlerin bu ekosistemleri kurması çok kolay işler değil herhalde o zaman.
0: mümkün değil, kolay değil aslında. Mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Zaten bu insan
1: Çünkü
0: odaklı.
1: Erdoğan da konuşmasında ona dikkat çekiyor. Diyor ki yani mesela baktığımızda yani sadece dışarıdan sadece dost birliklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayide ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa hemen birileri devreye girdi diyor.
2: Buna tersten bakarsak belki şöyle bir katkıda da bulunabilirim size.
1: Buyurun.
2: Biz burada şeyi gözden kaçırıyoruz mesela. Biz 2015 yılında Çukurendek olaylar olduğu zaman hatırlayın. Hatta Suriye operasyonlarında da yaşadık benzer şeyler. Bizim tanklarımızın koruyucusu yoktu değil mi?
3: Tabii. Yusuf aktif Hocam. Koruma zırhı yoktu.
1: Akkorlar.
3: Akkorlar. Aktif koruma.
2: Tanklarımızın daha zırhı yoktu. Şundan 10 sene öncesinden bahsediyorum. Çok uzun zaman değil.
1: Biz
2: bugün geldiğimiz noktaya bakarsak sanki aya çıkmışız gibi yani biz bir anda. Bu nasıl oldu? Bunda 2018'deki o başkanlık sistemine geçişin bence bir hakkını da vermek lazım bu geldiğimiz noktayla alakalı. Yani biz hala parlamenter sistemle devam etseydik, o turvatlar istediği gibi at oynatabilseydi, acaba biz bugün bu noktaya gelebilir miydik? Böyle parantezi açayım istedim.
0: Peki. Aslında kötü komşu ev sahibi yapar felsefesini görüyorum.
1: Peki oradan şöyle bir soru sorayım. The Telegraph'ta bugün bir haber vardı. İspanya NATO'nun korumaları yerine geçecek bir Avrupa Birliği ordusunun kurulmasını istiyor diye bir makale paylaştı.
0: Tam buraya geliyoruz
1: İspanya
0: aslında.
1: İspanya buradan hani böyle bir atbaşı olabilir mi? Siz Avrupa ordusu mümkün görüyor musunuz? Çünkü Avrupa ordusu dediğimiz mesele NATO'da hani Amerika'yı çıkardığınızda, Türkiye'yi çıkardığınızda geriye bir Almanya, bir Fransa ve İngiltere kalıyor galiba. Yani siz nasıl okursunuz bu anlamda? Avrupa ordusu, yani Türkiye çünkü bir şekilde kapının hep kenarına tutuyorlar ya, o anlamda da soruyorum.
0: Yani şekillenme açısından ben görmem. İspanya çünkü bir savaş ülkesi değil. Yani biraz da aslında ülkelerin nerede konumlandığını bilmek lazım. Ve merkezde kimin olduğunu anlamak lazım. Merkel'den sonra Avrupa lidersiz kaldı. Dolayısıyla lidersiz kalan Avrupa'da şimdi bütün devlet liderleri kendisini lider olarak tanımlayabilir. Bu normal. Abi biz bunu normal karşılarız. Ama bugün İran'dan sonra Trump sürekli NATO'yu savaşa çekmeye çalıştı. Fakat NATO dünyayı ikiye böldü. Biri savaş karşıtları, biri de onların yanında olanlar. NATO'yu kastetmiyorum. İşte NATO 1'den, NATO 2'den bahsediyoruz. Yani İngiltere'den Çin'e kadar savaşı istemeyenler İran dahil, bir taraftan da bazı savaşı isteyenler oldu. Dolayısıyla ayrışan bu dünyada bahsettiğimiz kutuplardan birisi Avrupa'dan çıkmayacak. Benim kişisel kanaatim o İbrahim Bey. Peki. Avrupa'dan en son kutuplardan birisi 2. Dünya Savaşı'nda çıktı. O da Almanya'ydı. Onun dışında Avrupa'nın o süreçten sonra askeri bir manevrayla toparlanması bu anlamda mümkün değil. Çünkü çok uzun bir süredir onların ben tecrübelerinin açıkçası olmadığını düşünüyorum. Yani silah üretmek yetmiyor. Sahada olmak lazım. Peki. Kişisel kanaatim bu yönde.
2: Ben Avrupa'nın ettiğini çekeceğini düşünüyorum. Son bir asırdır ettiği zulümlerin bedelini ödeme zamanı geldiğini düşünüyorum.
0: Ukrayna meselesini bitiremediler. Eğer sizin söylediğiniz bir durum olsaydı, yani mesela İspanya ile alakalı bir durum, iş ABD'ye bırakılmazdı. ABD şu an hakikaten Ukrayna üzerinden Avrupa'yı tokatlıyor.
1: Güzel. Peki Sayın Alabar da çok not aldınız, merak ettim ne yazıyorsunuz diye ama şimdi...
2: Ben de merakla bekliyorum.
1: Evet. Şöyle. Kraliçe Matilda'nın ziyareti üzerinden de bir sormak istiyorum meseleyi aslında. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde iletişim başkanlığı paylaşmış. Şöyle diyor. Cumhurbaşkanımız bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB'nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti diye bir mesaj var. Evet. Bu ziyaretten 14 yıl sonra Belçika'dan Kraliçe Matilda Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Güzel fotoğraflar da yansıdı. 27 anlaşma gündemde bugün, evet. 11-13 imzalanmıştı. Daha da devam edecekmiş anım kadarıyla. Ne oluyor şu anda? Nasıl şimdi, bir mücadele oluşmuyor? Nasıl bir denge oluşmuyor?
3: Önce başlayalım. Avrupa ordusuna girelim. Avrupa ordusu ile ilgili Adem Hoca'nın kaldığı yerden devam edeyim. Almanya nerede olacak? İngiltere nerede olacak? Fransa nerede olacak? Bunları bana söyleyin. Avrupa ordusu olup olmayacağını söyleyeyim. Yoksa Avrupa ordusu adı altında Lüksemburg'un nerede olacağının bir önemi yok. Belçika'nın nerede olacağının da çok fazla bir önemi yok. Bu üç devlet nerede olacak? Bak İspanya, İtalya'yı bile saymıyorum. Nerede olacak?
1: Almanya, İngiltere.
3: Almanya, Fransa. İngiltere, Fransa. Bunlar
1: İngiltere
3: nerede olacak?
1: Muhtemelen Amerika'nın yanında olacak.
3: Hayır, bu üç ülke beraber olursa Avrupa ordusu. Evet. Bu üç ülke beraber olmazsa Avrupa ordusu olmaz. Bu üç ülke ile ilgili...
1: İngiltere AB'yi terk ettiğine göre böyle olmayacak.
3: Şuna bakıyorsun o zaman da, senin dediğin yerden gideyim. Sadece 1 ve 2. Dünya Savaşı'nda 40 milyon kişi öldü. Peki kim savaştı? Avrupa savaştı. Kimle savaştı? Öncelikle kendiyle savaştı. Şimdi dolayısıyla Avrupa dediğimiz özgürlükler ülkesi, bilmem nesi, o su bu su, gençler gidiyor böyle Buckingham Sarayı'nda fotoğraf paylaşıyor. Sonra geliyor kendi Osmanlı Sarayı'nı küçümsüyor falan ya. Hani Avrupa öyle sütten çıkmış ak kaşık falan değil. Sayın İbrahim Kalın'ın bir çalışması üzerinden okumuştum. Dünya tarihi boyunca yapılan savaşlarda en fazla kan döken,

0: geçerli. Dolayısıyla Avrupa ordusu olur mu? Aa, tarihi biraz daha geriye sardığımızda olduğu yerler var. The Holy Alliance, Kutsal İttifak. Şimdi Osmanlı'ya karşı bir araya gelmiş adamlar. Yani bir bakıyorsunuz Polonya'sı, Alman'ı, Avusturyalısı. Sadece Viyana önlerinde falan değil, yani Varna Savaşı'nda falan da bunları görüyorsunuz. Never forget Lepanto diye hala hatırlarsın. İnebahtı Deniz Savaşı'nı unutmayın. Henüz sona ermemiş savaş diye başlıklar yazıyorlar.
1: Doğru.
0: Şimdi dolayısıyla kim nerede duruyor'nun yanında sorulması gereken, Avrupa kime karşı ordu kuracak? Buna bakmak lazım.
2: Ya da neye karşı? Ya
0: neye karşı?
2: Derdin olur.
1: Şimdi Rusya'ya karşı ne diyorlar ama.
0: Şimdi şöyle, öteki olmadan yaşayamıyor zaten. Rusenfobya dönemleri zaman içinde oldu. Rusenfobya, yani Rus korkusu. Türkenfobya oldu. Mamali Türkiye dedi. İşte İtalyanların hala çocuklarını seni Türklere veririm diye korkutuyor falan. Dönemler falan var, tamam mı? Ta şeye kadar gidiyor bu da. Roland'ın şarkısına kadar gidiyor. Roland'ın şarkısında bizi dinleyenlere küçük bir ev ödevi, eğer bizi bu konuyla ilgili eleştirmeyeceklerse verelim. Google'da var. Şimdi dolayısıyla evet, bir Avrupa ordusu olabilir ama eğer bunu Rusya'ya karşı kuracaksanız mesela Macaristan'ı nereye koyacaksınız? Tam 8 şeklinde dans eden sağlık bakanları falan çıktı ama hala Orban'ın,
1: yani Orban'ı devirdiler ama.
0: Devirseler bile taban gitti mi? Tabanı gitmedi yani olayın. Sırbistan'ı nereye koyacaksın? Yani tam küçük bir ülke. Kendi aşırılıklarından dolayı Sırp dükalığına dönüştü falan. Ama mesela İspanya Başbakanı'nı soykırıma karşı göstermiş olduğu tavrıyla von der Leyen'in şahsiyetsiz, iki yüzlü, insanın insanlığından utanan siyasetini nasıl bir araya getireceksiniz? Yani von der Leyen'le Petro Sanchez'i nasıl bir araya getireceksiniz?
1: İşte apayrı bir yerde.
0: Ya, tabii. O yüzden yani müşkülatlar var. Cevabı belli olmayan sorular var. Neye karşı olacak? Kim nerede duracak falan? Mesela İngiltere, Türkiye ile stratejik bir çerçeve anlaşması imzaladı geçtiğimiz hafta içerisinde. Şimdi gelelim şeye. Sorduğunuz soruya. Matilde. Belçika. Ha. Belçika kraliçesi buraya geldi. Bayan Matild. Arge kapsamında Baykar'ı gezdi. Şimdi bu nasıl oldu? Şöyle oldu. Bu survival of the fittest. Yani güçlünün ayakta kalmaya çabalarken kendi kaslarını güçlendirmesi. Öldüremediğini güçlendirirsin. Yıllarca silah ambargosu, yıllarca bilmem ne ambargosu. Ama aynı zamanda da terör örgütlerinin içinde batılı istihbarat teşkilatları. Ya olacaksın ya öleceksin mücadelesi. Türkiye'yi öldüremeyince karşılarına kaslı, pazuları şişmiş, vurduğu yerden ses getiren adama dönüşmüş bir ülke çıktı. Tamam? Hamaseten söylemiyorum. Bak, Avrupa'nın içerisinde silah sattığımız ülkeler: İspanya, İtalya, Polonya, Ukrayna'yı sayabiliriz Avrupa'nın parçası, Romanya, Bulgaristan. Şimdi biz Core Europe dediğimiz bir tek Fransa ile Almanya'ya silah satmıyoruz. Şimdi İngiltere ile geliştireceğimiz anlaşmayla İngiltere'yi de dahil edeceğiz.
3: Almanya talipmiş. Bugün öyle bir haber var.
0: Balistik füzeye talipmiş o da. Öyle haber geliyor. Şimdi bu şu şuraya geliyor. Ben seni öldüremedim. Ama sen oldun. Sen olunca Batı aklı pragmatiktir ve oportunisttir. Ne demek? Hem faydacıdır hem de fırsatçıdır. Bu ikisini birden bünyesinde barındırır. Hemen farklı bir seviyede Avrupa dedi ki biz o zaman farklı bir seviyede farklı bir ilişki modeline gidelim. Piaggio'yu almışsın. İtalyanlarla işbirliği içindesin. Leonardo'yla joint venture yapmışsın. İngiltere ile uçak alışverişini devam ediyor. En son Romanya'ya donanma unsuru gemi satmışsın. Şimdi Libya'da dengeyi değiştirmişsin. Karabağ'da 33 yıllık işgali Emmanuel Macron'a rağmen değiştirmişsin. Suriye iç savaşında onların hiçbir şekilde görmek istemediği bir tablo oluşturmuşsun.
2: Afrika
0: İran açısından. Savaşında dengeleri o kadar güzel elinde tutuyorsun ki söylenecek bir söz yok. Afrika'da yaptıkları bugün Macron'u şortunu giyip Afrika'daki çocuklarla maç yapmaya sevk etti. Söylediğimi ispat edemem ama iddia edebilirim. Maçtan sonra özel sabunla yıkamıştır kendini. Bizde yok öyle bir şey de. Biz çünkü beraber tavaf ederiz. Allah'ın kulları olarak eşrefi mahluk olduğumuza siyahıyla, sarısıyla, beyazıyla iman ederiz. Zaten buna iman etmeyen de İslam dairesinde kalamaz falan. Şimdi Belçika kraliçesi buraya geldiğinde bunları görüşmeye geldi.

0: Peki Erdoğan'ın geçen hafta konuşmuştuk. Millete Sesleniş konuşmasında. Peki Millete Sesleniş konuşmasında stratejik şaşılıktan artık vazgeçin. Geçsin. İdeolojik körlük.
1: Kendileri bilirler.
0: Yani, vardı.
1: Tabii ki şimdi yani, sen gümrük
0: yankılandı mı bu mesele?
1: Tabii ki yankılanması lazım. Bakın gümrük birliğine bu söylediğin üzerinden örnek vereyim. Şaşılık nasıl? Şimdi sen gidiyorsun Avrupa olarak beni gümrük birliğinde update etmiyorsun, güncellemiyorsun. Güney Kore malları sizin yüzünüzden Türkiye'de cirit atarken Türkiye'de üretilen ürünler onlarla rekabet etmekte güçlük çekiyor. Şimdi gittiler Hindistan'la anlaşma yaptılar. Yakında Avrupa üzerinden Hint malları da gelecek. E kardeşim sen beni update etmezsen gümrük birliği anlaşmamı bu işime yaramaz benim. Yani sonunda sonucuna sen katlanırsın. O yüzden Selçuk Bey'in söylemiş olduğu hani silahı üreten fakat aynı zamanda da yanına ahlakı, öte dünyayı koyan anlayış çok kıymetli. Bak ben buraya not aldığım şeylerden bir tanesi bu. Baykar grubu silah üreten bir fabrika, tesis, kuruluş, şirket neyse. Selçuk Bey'in beslendiği felsefe insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi, insan odaklı. İnsanı eşrefi mahluk gören. Neden? Çünkü Mali'de, Çat'ta falan Baykar grubuna diyorlar ki yani biz daha önce terör örgütleri tarafından dizayn edilen bir yapımız vardı. Darbe üzerine darbe yiyorduk falan. Sen bizim hiç rengimize falan bakmadın. Çünkü neden? Yok öyle bir şey. Eşrefi mahlukat dediğim gibi. Şimdi bir diğer şey yaradılanı sev yaradandan dolayı. Şimdi bu felsefeyi içinde içselleştirmişsen bu toplumun her bir evladı gibi o zaman ürettiğin ürün silah olmaktan da çıkıyor sevgili İbrahim. Şimdi bu gümrük birliği konusu, Belçika konusu tabii ki birlikte iş birlikteliği yapılırsa sevgili İbrahim Türkiye rol model oynuyor şu an. Yani insansız sistemler başta olmak üzere rol model yapılan anlaşmalarla Türkiye Avrupa'nın güvenlik mimarisine katkı sunabilir. Ama şöyle bir şey yok. Bak biz 1952 NATO'ya girdik. 1990 Soğuk Savaş. Arada yaklaşık 40 küsür sene var. Biz NATO'nun Güneydoğu kanadı olarak sevgili İbrahim, Güneydoğu Avrupa kanadı olarak Paris, Londra, Berlin bu baskıyı çok fazla hissetmesin diye burada büyük cepheler açtık. Her yere tugaylar serpiştirdik, tümenler serpiştirdik, kolordular serpiştirdik. Şuraya getireyim son cümlem olsun. Günün sonunda 90'lı yıllarda Soğuk Savaş bittiğinde teşekkür beklerken Avrupa ülkelerini PKK'nın safında bize de ambargo uygularken bulduk. Erdoğan'ın aslında vermiş olduğu şaşı bakışla ilgili örnek şu. Alevere dalevere Türk askeri gider nöbete dönemi bitmiştir. Benimle işbirliği yapacaksan her alanda yapacaksın.
0: Tam işte burada da aklıma gelen soru şu. Onlar da artık biz Erdoğan'sı bir Türkiye planında çalışmalıyız zihniyetindeler mi acaba?
1: Evet öyleydi. Yani, öyle geldik zaten. O yüzden survival of the fittest dedim.
2: İbrahim Bey, 2023'te o tren kaçtı onlar için.
3: Tabii.
2: Kaçtı
3: mı? Kraliçe bahsi kapatacaksanız bir şey ekleyeceğim sadece. Yusuf Bey, bu kraliçenin gelmesi bence hanedanlığın gelmesini bence dikkate almamız lazım.
1: Tabii canım. Vahdettin Köşkü'nde ağırlanması da mesaj. Şimdi, yıktığınız yerde sizi ağırlıyoruz.
3: Tabii. Mesela bu hanedanlığın vurgusunu ben özellikle 1800'lü yıllarda hanedanların savaşını biliyorsunuz. İşte İtalya'da Medici neler, İngiltere'de diğerleri. Ama ABD'de hatırlarsanız İngiltere Başbakanı gittiğinde Trump'ın onu karşılama biçimi nasıldı? Yani şey yapamadı, böyle ciddiye almadı. Hı hı. Ama hanedan gitti. Trump'ın karşılama biçimini gördük. Hanedan demek ülkenin hanedan geçmişi.
1: Hala saygındır Avrupa'da.
3: Tarihi, ekonomisi demektir. İnanın başbakan gelseydi bu kadar kişi gelmezdi. Ama bakın kraliçe geldi, hanedan geldi. Onunla birlikte 400 iş adamı geldi. Yani bence özellikle iş dünyası ve benzeri şeylerden ziyade hanedanı ziyaret ettiği bir model olarak Türkiye'nin önemini vurgulanması lazım. Bu demek ki şunu gösteriyor. Avrupa'da kabul etseler de etmeseler de Osmanlı hanedanlığına dair bir başlangıcın izleri şu an net olarak görülüyor. Yani o konuşulanların aslında bence simgesel olarak da sembolik olarak da gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bu bence Avrupa'yı yüklenen şey esas bu. Yani eski kodlara dönme meselesi. O yüzden hanedanlığın gelişini ayrıca vurgulamak lazım.
0: Peki. İkinci başlığa geçeceğim müsaadenizle. Çünkü iç siyasetten yansıyanlarda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Baba oğul böcekler itirafçı oldu.

0: Sayın Koç, size devam edelim. Şimdi önce bir arkadaşlar, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eski bir konuşması vardı. Onu bir hatırlatabilir miyiz?
1: Yani özgürlüğün amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birinci amacı bu. İkinci amacı, ben de kendisine şunu söylüyorum. Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe vuruyor. Bu benzinliğe niye vuruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyon çalışmaları var. Bu baz istasyon çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası var.
0: Şimdi Sayın Koç, bir gazeteci gözüyle de biraz bizi aydınlatın. Ne oluyor? Böcekler niye itirafçı oldu? Çünkü yani Özgür Özel o zaman şey söylüyordu. Ya zaten doğal aday, zaten anketlerde önde. Niye bana para versinler? Niye bu böyle şeyler olsun filan diyordu. Ondan sonra Muhittin Böcek el yazısıyla zinhar itirafçı olmayacağım, işte hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğim filan diyordu. Sonra baktık ki 8,5-9 saati bulan, biz gidiyoruz, avukatlarımız da yanımızda geliyor, size bütün her şeyi anlatacağız diyen baba böcek, oğul böcek, şimdi bir de gelin böceğin de bugün ek ifadesi alınmış, o da çıktı. Ne oluyor şu anda bu meselede?
2: Şimdi geçenlerde Sayın Bakanımız bir başka yayında biliyorsunuz şey anlattı. Dedi ki oğul böcek ve baba böcek itirafçı oldu. Şimdi onun yavaş yavaş detaylarına hakim olmaya başlıyoruz. Görülen şey şu. O gün her ne kadar yalanlamış olsalar da biz bunlara alışkınız. Gerçekten bir para verilmiş. Bunu hem oğul böcek anlatıyor, hem de baba ifadesinde kabul ediyor. İşte en son bugün elimize ulaşan gelin ifadeleri de aynı şekilde bunu teyit ediyor.
0: Yani söylemleri tamamı baktığımızda A, gerçekten adaylık için 1 milyon avro ödenmiş, 50 milyon liraya tekabül eden bir para. B, böcekler anlaşmışlar, Özgür Özel'i yıkmak için kumpas üstüne kumpas kuruyorlar.
2: 1 milyon avro para istenmiş. Orada tuhafıma giden bir başka şey şu. Muhittin Böcek oğluna diyor ki, evladım diyor, bu adaylık için diyor para isteyebilirler genel merkezden. Hani olur ya, seni ararlar. Niye onu arıyorlarsa, bir de oğlunu arıyorlar. Böyle bir tuhaf bir durum var.
0: Veli ağababa üzerine iletişim kuruyorlar
2: diye. Seni diyor ararlarsa diyor, sen diyor parayı ver diyor. Yani bana sormana bile gerek yok. Ver diyor. Nitekim aranıyor. 1 milyon avro isteniyor. Ben diyor bizi diyor destekleyen esnafı diyor, iş adamlarını falan dolaştım şöyle diyor.
3: 10 günde topladım.
2: 10 günde diyor bir topladım diyor, 900 bin avro diyor. Sen onu aramış demiş ya, işte bu kadar topladım. Sen onu
0: 1'e tamamla.
2: Yani 1'e tamamla demiş.
0: Yuvarlak olsun.
2: Neyse bunları ben diyor aldım diyor, götürdüm diyor. Babama da hiç söylemedim diyor yani. Babası da tuhaf bir şekilde bunu doğruluyor. Diyor ki yani ben diyor hani verdikten sonra diyor benim haberim olmadı.
4: Bir kere talimat vermiş ya artık.
2: Ya bu nasıl bir para? 1 milyon avro dediğin az para mıdır yani?
0: 50
2: bu
0: milyon lira ya.
2: 50 milyondan fazla milyon paradan ya bahsediyoruz. Evet. Sanki hani oğlum 15, 50, 100 at geç der gibi bir şey var. Tavır var yani. 50 milyon gibi para isteniyor. Oğlu bunu toplarken hiç babasından söyleme ihtiyacı bile duymuyor. Nasıl bir küçük paraysa onlar için bu. Nitekim topluyor, götürüyor. Tabii burada şimdi bir sürü tuhaflık var. Bunları izah edemeyecekleri için daha önce de böyle bir şey yok dedikleri halde artık bu işten sıyrılamayacaklarını anladıkları için şu yola başvurdular. Ya bu para da para mı yani, bunu dün yalan diyorlardı ya, şimdi kampanya şuna döndü. Bunların paralı gazetecileri var biliyorsunuz ya. Ben çocukluğumdan beri neredeyse bu mesleğin içindeyim. Bunu ara ara seninle de bunun sohbetini yaparız sevgili İbrahim. Birisi çıksa dese ki ben Yücel Koç'a şu kadar para verdim, bu iddianameye falan yansısa Allah muhafaza, ben oradan aklanana kadar, bak ben burada hiç kimse göremez.
0: Tabii.
2: Kendimi aklayana kadar hiçbir yerde görünmem. Bizim rahmetli Süleyman Özışık böyle bir şey atıldı biliyorsun onunla ilgili. Beni aradı o gün. Dedi ki abi ben müsaadenle yazılarımı ara veriyorum. aklanıp geleceğim. Hiç merak etme ama ben gelene kadar yazmayacağım dedi. Hiçbir yerde de görünmeyeceğim. Ne zaman ki aklanacağım o zaman geleceğim. Bak o zaman asıl o zaman yazacağım. Asıl o zaman konuşacağım. Karar senin dedim. Nasıl istersen öyle yap. Ömrü vefa etmedi. Biz işte böyle onurlu insanlarız. Ama bunlara bakıyorum. Ya iddianamede işte her ay Murat Ongun'dan ne kadar para aldığı, kimden ne aldığı falan bir hani doğrudan savcılığın iddianamesine girmiş şeyler. Bunları izah edemeyen adamlar bugün kameraların karşısına geçiyorlar. Muhittin Böcek savunuyorlar mesela. Ya sen önce bir kendini savun da ondan sonra sıra Muhittin Böcek'e gelsin. Tuhaf biçimde kurdukları cümlede de şu. Ya bunu hani kendine herhalde kendi yaptığını normal görene bunlar da normal geliyor herhalde. Öyle bir tuhaflık var bunlarda. Diyor ki yani ne olmuş sanki diyor yani bunu diyor. Şimdi Uşak'ı mesela Uşak
3: teknik olarak rüşvet
2: Uşak'ta, Uşak'ta Özgür Özel'in arabasını yenileme parasını 8,5 milyon değil mi? 8 evet. 8,5 milyon civarında bir para. Bunu Uşak Belediyesi karşılıyor. Adam bunu şöyle savunuyor. Diyor ki yani ne fark eder diyor yani orada kamu diyor. Kamunun sonuçta malı. 2000 arabasını yenilemiş diyor Özgür Özel'in. Evet. Ne var bunda diyor yani. Şimdi bak bu para kulelerinde de böyle oldu biliyorsun.
0: Doğru.
2: O il başkanlığı için alınmış, toplanmış. Ya ne var ne bunda var? Diyorlar. Para kulesine ne var bunda diyorlar. Kurultayda para dağıtılıyor. Para dağıtıldığı ortaya çıkıyor. Ne var diyorlar yani. Bu siyasi bir şey delegeyi ikna etmek için para vermiş. Ne var bunda diyorlar.
3: 1 milyon avro için de aynısını söylüyorlar.
0: Bir kısacık araya gitmem lazım. Bravo. Süremi açtım.
2: Ben böyle devam bir şey görmedim hocam. Buna devam edelim.
0: Peki efendim. Bir kısacık bir ara rica ederim. Baba oğul böcekler itirafçı oldu başlığıyla devam edeceğiz. Lütfen bizimle kalın.

0: Dün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
6: Nice bayramlara eriş evladım.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Basit. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
11: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: İhtiyaçlara büyük kolaylık, Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Sadece telefona bakıyordum.
8: Hava sıcaktı, şuradan şuraya kassız giderim dedim.
9: Saatlerdir yoldayım, şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
8: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
9: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
7: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
9: Ben o gün şanslıydım.
10: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24'te.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
11: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
12: Canım Cimri.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. Sayın Koç'la CHP cephesindeki gelişmeleri konuşuyorduk. Özellikle de Babaoğlu Böcekler itirafçı olduğu manşeti üzerinden yaşananları anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Zira Gelin Böcek de ek ifade verdi. O da itirafçı oldu ve verdiği ifadede de baba ve oğul böceklerin verdiği ifadeleri destekler tarzda sözler paylaştı. Yani bir kısmını söyleyebilirim. Mesela diyor ki Gökhan, hatırlamadığım bir zamanda bana babasının belediyede başkan adaylığı için genel merkeze para vereceğini, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti. Bu yüklü miktarda bir paradan bahsetmişti. Ben eşimin ve ailesinin işlerine çok karışmıyorum. Bu konularda kendisine çok soru sormam. Üzerinden zaman geçişim, para miktarını hatırlamıyorum. Ankara seyahatimizde Gökhan genel merkeze para teslim edeceğini söyledi. Genel merkeze çantayla gittiğini hatırlıyorum, ancak genel merkezden aldığımda çanta var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Genel merkeze giderken yolda Veli Ağbaba ile telefonla konuştuğunu hatırlıyorum. Kendisini genel merkezden aldıktan sonra aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma geçmedi. Olumsuz bir durum yaşansaydı Gökhan bundan bahsederdi. Ödemeyi yapamadığını söylerdi diye söylüyor. Şimdi burada mesele şu. Veli Ağbaba da diyor ki ben Gökhan Böceği hayatımda ne gördüm ne tanıyorum. İlk kez cezaevine gittiğimde ziyaret ettim nezaketen diyor.
1: Şimdi o Gen Hanım'ın ifadesinde devamında bir avukatının bir cümlesi var. O da önemli. Oraya da dikkat çekelim. Orada avukat diyor ki müvekkilim bunun suç olduğunu...
0: Tabii bu normal bir rutin bir işlem zannediyormuş.
1: Diyor. Yani adaylık için para vermeyi sıradan doğal bir şey, yani kanuni bir şey olarak biliyor. O yüzden bunda bir mahsur görmemiş gibi bir ifade var. Avukatın savunmasında var yani. Bunun tezviratını yapan özellikle sosyal medyada pek çok veya ekranlarda, işte biraz önce bahsettiğimiz o gazeteci tayfasından, paralı nemalanan gazetecilerden bahsediyorum. Diyorlar partiye bağışta bulunulabilir. Bu partiye bağışta bulunmak bir, yani adaylık için olsa bile suç değil diye bir tezvirat yürütüyor. Oysa ki avukat orada bu işin hukuki olarak aslında cevabını da vermiş oluyor. Diyor ki bu bir suçtur. Yani partiye bağışta bulunursun ne olur? Resmi hesabından gönderirsin değil mi?
0: Tabii.
1: Bu şekilde kayıtlı altına girer.
0: Öyle poşetlere, çantalara koymazsın.
1: Meşru olur.
0: Mesela meclis odasında unutulan böyle yüklü miktarda balyalar, sonra ya bu para kimdi diye aramazsın.
1: Ha, aynı isim biliyorsunuz. Poşette gelen parayı unutmuştu, temizlikçi bulmuştu. O da götürüp mecliste amire vermişti. Ya bu poşet kimin diye deyince yine aynı isim çıkmıştı. O zaman da yalanlamıştı. İşte araya birileri girdi, hatırlı falan filan. O işlerin üstü kapatıldı ama işte ne kadar kapatırsanız kapatın. Bir yerden kapatıyor, öbür taraftan patlıyor adam yani. Çünkü bu işler artık onlar öyle sıradan hale gelmiş ki.
0: Olmuş.
1: Belki programın baş tarafını kaçıranlar vardır. Onlar için tekrar oradan bir özet geçelim. Muhittin Böcek'ten adaylığı için para isteniyor. 1 milyon avro. Bunu oğlu götürüyor, teslim ediyor 6. katta. Bunları, bu süreçlerin tamamını yalanladılar ama Muhittin Böcek de bunu aynı şekilde teyit etti ve gelini de teyit etmiş oldu. Dolayısıyla iş artık net bir şekilde ortaya çıktı ki Muhittin Böcek'ten aynı Adalet Bakanımızın söylediği gibi bu para alınmış rüşvet olarak ve kanunsuz olarak, bakın bunu da altını çizmek lazım. Sanki AK Parti'de aday olanlar para vermiyor mu, şu da vermiyor mu falan diye işi sulandırmaya çalışıyoruz. Çünkü anladılar ki bu işin içinden sıyrılamayacaklar. Şimdi böyle bir algı operasyonu yürütüyor. Hayır kardeşim, bu suçtur. Ayrıca topladığın paraları neyin karşılığında topladın? Bunu da izah etmen gerekir. Diyor ki ben esnaftan, iş adamlarından topladım. Senin babanın aday olması için esnaf sana niye para veriyor? İş adamı sana niye veriyor? Vermeyene ne yapıyorsun? Aynı İstanbul'da ekosistemde olduğu gibi.
0: Bolu'da
1: vermeyene
0: olduğu
1: ne yapıyorsun?
0: Maaş yapmazsa mühürleniyor musun?
1: Veya verene sen ne kazandırıyorsun bunun üstünden? Bu tamamen gayrimeşru bir hadiseden bahsediyoruz.
2: Aslında kimlerden topladığı da önemli. Yani o meblağı bu kadar kısa süre içerisinde toplama biçimi de bence problem.
0: Antalya'da rantı çok büyük oldu bir yer. İşte yani toplayabilir tabii.
2: İsimler bulunursa rantta bulunur. Kastım o.
1: Bu 2023 seçimler öncesi İstanbul'da çıkan para kulesi zaten bu işin aslında nirvanasıydı.
0: Videosuydu da.
1: Bunun tamamının bütün şehirlere aynı şekilde yayıldığını gösteriyor. Şimdi bakın, başı bozuk bir partiden bahsediyoruz. CHP dediğim parti bugün tamamen başı bozuk. Sınırsız suçun işlendiği, ahlaksızlığın döndüğü bir partiye dönüşmüş. Yani partinin başında bir gerçek anlamda bir lider olsa, şimdi MHP'de böyle bir şey olabilir mi mesela?
2: Mümkün değil.
1: Azıcık tevessül edeni hemen ertesi gün kendisini kapının önünde buluyor. Nitekim her yapının içerisinde illaki çürük elmalar bulunur. Ama bunlar görüldüğü an ne yapılıyor? Hemen gereken yapılıyor. Hesabı hemen kesiliyor. Ama CHP'de öyle değil. Çünkü CHP'de öyle bir yaygınlaşmış ki. Şöyle bir şey de var.
0: Şimdi sistem böyle
1: Uşak Belediyesi'ne laf ettiği zaman o belediye başkanı döner genel başkan ne der? Sen demez mi yani sen bizden bu kadar bu paraları aldın. Bunları aldın götürdün delegelere dağıttın. Bu şekilde sen hiçbir şekilde genel başkan seçimi ihtimalin yokken sen rüşvetle genel başkan oldun. Sen yaparken iyi de ben yaparken bir suç oldu dese kendi içinde kendi şeyleri
0: zaten
1: etik kurallar içerisinde
0: 39 gün boyunca ihraç edemiyorlar yani. Otelde basıldığı o görüntülere rağmen 39 gün ihraç edemiyorlar.
3: Hala
0: yani.
3: Edemediler.
1: Burada bir
3: ettiler
1: de...
3: mi?
0: Yok.
3: Etmediler. Yalan söylediler bir de topluma. Abi Yüksek İstihdam Kurulu'nu toplamamışlar bile.
1: Daha 2020'deki para kulelerini izah edemediler ki buraya gelsinler. Yani il başkanlığı için para topladık dediler. Hatırlayın Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu işte para taşıdığından bahsetti. O paraları nereden topladılar? İş adamlarından topladık dediler. Aynı bugün Antalya'da olduğu gibi İstanbul'da da para toplamış belediyeler götürüp sisteme para vermişler. Paranın götürüldüğü yer neresi? Daha doğrusu para sayarken başında kim var? İmamoğlu'nun kendi özel inşaat şirketinin genel müdürü de paraları sayarken onun başında.
3: Yani sen görüntüsüyle sabit.
0: Tabii.
1: Ankara'daki
0: davada mesela Adem Soytekin, işte Sıvacı Adem şimdi dinlenecek tanık olarak ceza davasında. Şimdi Adem Soytekin'e soracaklar bu paranın kaynağı ne diye. Eğer oradan ceza çıkarsa işin rengi iyice değişecek.
3: En basitten topluma şunu izah etmek gibi bir görevleri yok mu? Yani İmamoğlu şirketlerinde sıvacılık yapanın hemen şu stüdyonun karşısında Asoytekin diye devasa holdinge ait binalarının olmasını neyle izah edeceksiniz ya? Ya sıvacılığı küçümsediğim için söylemiyorum ya. Benden holding sahibi olur mu mesela? Ne yapacağım da holding sahibi olacağım ben? Ticaret yapmıyorum, bir şey yapmıyorum.
1: Her birinin hesaplarına çıkan milyarlar neydi?
3: Tabii işte
1: diyorlar ki para nerede? Adamın hesabında yatıyor yani. Bu para sayılmıyor mu hesapta rakam görünce para nerede diyorlar. Her yerden böyle baklava kutusundan çıktığı gibi para çıksın da gösterelim
0: istiyorum. Baklava kutusundan çıkanı da beğenmiyorlar ki. Malavgat'ta çıktı dediler ki 32 saatlik kayıt var, kumpas kuruldu.
3: Daha hala bekliyoruz.
1: Ya para kulesi çıktı da ne oldu? İkna oldun mu para kulesini? Orada üst üste paralar yığıldıkken. Özür dilerim şuna dikkat çekmem lazım. Son zamanlarda ekranlarda bunun tezviratını yapanlar var. Milletin kafasını karıştırmak için oraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Şöyle bir şey artık yani kendilerini savunamayacaklar için artık suçlayarak, saldırarak savunma mekanizması geliştiriyor. Diyorlar işte bu böyle şeyler kardeşim sadece CHP'de mi oluyor? AK Partililerde olmuyor mu? Gibi bir tezvirat yaparak kendilerini kendi yaptıklarının üstüne örtmeye çalışıyor.
3: Vallahi, yani ben yaptım diyor öyle kimse, diyerek.
1: Ya ben bizim hani bizi yaptık da veya bizimkiler yaptı da. Sanki ötekiler yapmıyor mu ya getiriyorlar işi. Şimdi kardeşim şu konuşulan hazır kim AK Parti'de bugüne kadar hangi belediye başkanlığının sevgilisini belediyeye aldığı ve ona maaş ödettiği hatta sevgilisi de değil, sevgililerini işe alıp onlara maaş ödettiği ortaya çıktı. Hadi bunun cevabını verin. Veya
3: varsa da su koyun ortaya. Yani.
1: Kendi işlettiği pavyonun çalışanlarına belediyenin kasasından maaş verdiği bir tane örnek var mı AK Parti'de? Hadi buyurun koyun ortaya. Yani bunun gibi sayısız örnek koyabilecekken ortaya, ya bunun mahcubiyetini yaşayacakları yerde utanmadan bir de böyle bir savunma sistemi geliştirmeye çalışıyor. Aynı FETÖ'de gördüğümüz yüzsüzlük neyse, yani 15 Temmuz gibi gözümüzün önünde olmuş hadiseyi bile güya Cumhurbaşkanı kendine darbe yapmış gibi anlatarak en azından toplumun bir kesimin aklını çelmeyi başardılar. Bunlar da aynı şekilde toplumun bu şekilde aldatabileceklerini zannediyorlar. Yani buna kanan insanlar olabilir. Özellikle bu izahı yapmak istedim.
0: Peki. Şimdi Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın bir itirafı oldu. Onu paylaşacağım. O da itirafçı oldu bir anlamda. Sonra da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buna karşı yaptığı savunmayı Sözcü TV'ye çıktı kendini savunmak için. Onu paylaşacağım. Sonra devam edeceğiz.
4: Benim makam şoförüm olan Murat Altınkaya ile Özgür Özel'in makam şoförü olan Mehmet isimli şahıs zaten birbirlerini tanımaktadırlar. Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet isimli şahısla konuştuklarını, Mehmet isimli şahsın bana iletmek üzere kendisine, "Genel Başkanım Özgür Özel, kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerini Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun Genel Başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu bana iletti."
5: Uşak Belediyesi bize VIP araç almış, falan hepsinin yalan olduğu çıktı. Eninde sonunda işin aracın faturasını biz ödemişiz. Aksesuarlarının parasını biz ödemişiz. Aman abi, aracı en güzel burası yapıyor. Ben yaptıracağım aracı, hani şey var ya, ben yaptırayım aracı size, burası güzel. Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes tırı var. Mercedes'te indirimi var. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok. Ha, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
0: Şimdi Sayın Palabay, buradan devam edelim. Şimdi bu argüman olabilir mi? Devletin bir cebinden alıp öbürüne veriyoruz meselesi. İşte Uşak Belediye Başkanı eski pavyoncunun 300 tırı olduğunu söylüyor.
3: Hani daha önce ne iş yapıyordu? Avrupa'da şoförlük yapıyordu.
0: Evet.
3: Birden 300 tıra çıkmış.
0: Yani çok acayip bir böyle zenginleşme hikayeleri. Ya bizim böyle hani bir türlü hayatı doğal aksine oturtamadığımız meseleler var. Fakat Sayın Özel için çember daralıyor mu diyeyim. Ne oluyor sizce şu anda CHP'de? Birazdan çünkü Burcu Köksal'ı da konuşacağız. O da hani ihraç, kesin ihraç istemiyle sevk edilmişti, istifa etti. Bir buradan başlayalım şimdi. Hani otel odasında işte genç sevgilisiyle basılan, o da işte 21 yaşında diye haberler yapılınca, 25 yaşında yalan söylemeyin, yalan haber yapmayın diye tepki gösterdiler. Biz orada dedik ya, bizim için yaş değil ya da işte ne yaşadığını değil. Bu insanları belediye kadrolarına almış, maaşa bağlamış olman meselesi.
2: Tabii kamusal.
0: Gündemimizde yani, bize ne, kimle ne yapıyorsan o, seni varsa eşin ya da özel hayatı seni

0: ilgilendir ama öbür taraftan kamu kaynaklarını işte alemlerde harcıyorsun yani. Hani bu bir gerçeklik gibi değerlendirmiştik. Nasıl okuyorsun şimdi Özgür Özel? Bir yandan da şöyle söylüyor işte. Ya ne vardı? Devletin bir cebinden çıkmış, öbür cebine girmiş. Gerekirse biz bir daha ödeyelim diyor. Bornova Belediye Başkanı da şey demiş. Tamam ya, biz verdik bu paraları ama ben geri vereyim falan demişti yani.
1: Yani zaten temel problem burada. Bu kamusal suçlardan biri. Yüz kızartıcı suçlar bunlar. Dolayısıyla bunun üzerini kapatma çabası var. Yani tam Dallas dizisine dönmüş gibi bir siyasal süreci izliyoruz. Ayıp şeyler bunlar. Türkiye'nin siyasetinden ne kadar bence uzak kaldıklarının da bir göstergesi. Cumhuriyet Halk Partisi kaç yıldır iktidarda değil? Yani kaç yıldır iktidar orta olmadı, yönetime dahil olmadı? Herhalde en son 72'ler falan, 70'lerdi.
0: Evet, SHP koalisyon dönemi birazcık böyle.
1: Ortalama yani 30, 20 de 50 yıldır yani iktidarda olmayan ya da iktidara yakınlaşmayan bir siyasal partiden bahsediyoruz değil mi? Bu şeyi göstermiyor mu İbrahim Bey? Siyaseti unuttular. Siyaset unutulduğu için bu defa uğraşacak başka şeyler, masaya işgal edecek başka şeyler gündeme geliyor. Geçen söylemiştim yani biz bu masada birkaç yıl siyaset konuşmayalım. Bizim gündemimiz ne olur? Dedikodular olur, olan şeyler olur ama siyasetle alakalı bir şey üretemeyiz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü durum maalesef tam olarak bu. İkinci mesele de Yücel Bey az önce bahsetti liderlik meselesinden, çok önemli bir şey. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne örnek verdi. Neden orada böyle bir şey olamaz dedi. Çünkü lider bazlı partiler özellikle ahlaki o literatürü sağlamlaştırdığı için bunun çeperinde olanlar hiçbir zaman içerisinde yer alamazlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde lider yok. O öyle bir sendrom yaşıyor şu an. Liderlik sendromu olan bir siyasal partide işte bahsettiğimiz ahlaksızlık, rüşvet ve benzeri bütün durumlar kurumsallaşmış. Yani az önce biz dedik ya, kamusal meseledeki esas problem var. Yoksa özel hayatı kimseyi ilgilendirmiyor. Ama kamusal meseleleri kendi çıkarı için kullandığında artık bu toplumu ilgilendiren bir konu haline geliyor. Bu da neyi gösteriyor bize? Hem rüşvetin, hem işte ahlaksızlığın, hem lidersizliğin, hem benzeri şeylerin kurumsallaştığını gösteriyor. Bunun
0: bir de yani burada su içer gibi yalan söyleniyor CHP'de. Yani çok korkunç bir durum var ortada.
1: Bu zaten ayrı bir şey. Yani işte biz bunun isimlendirilmesi çok da mümkün de değil. Siyasal literatürde mesela ben Türk siyasal hayatı dersi verdiğim zaman bugüne dair siyaseti okumak için geçmişten hiçbir referans veremiyorum. Çünkü yok böyle bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinde böyle bir şey yok. Özellikle Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhuriyet Halk Partisi darmadağın oldu gitti. Orada o liderlik meselesindeki ayrışmayı da bir türlü sağlayamadılar kendi aralarında. Mesela hatırlarsınız Saraçhane olaylarında tabana gidin dedi gitmediler, kalın dedi kalmadılar. Şimdi tabanı konsolide edemeyen bir lider olabilir mi? Olamaz. Tabanını kontrol edemeyen bir lider partisini kontrol edebilir mi? Edemez. Dolayısıyla bence burada çıkarların çatışması söz konusu. Bir de siz ilk bölümde hani İngiltere'ye sığınma, İngiltere'ye yönelme dediniz ya. Şimdi biz tarihsel sosyoloji dersinde İbrahim Bey buraya gelmeden önce İngiltere devrimini anlatıyordum. İngiltere devrimi olduğu zaman kralı besleyen feodal beyler var. Bir taraftan da kralın karşısında olanlar var. Bu feodal beyler kralı beslemek için rüşvet veriyorlar ki kendilerini kral bir şekilde devrim karşısında korusun diye. Ve zamanla bu kralla aralarındaki ilişki o kadar güçleniyor ki bu feodal beyleri burjuvaya kral çeviriyor. Aynı senaryo. Yani bir şekilde lider alttan gelen bir şeylerle ama ahlaki olmayan bir şeylerle besleniyor. Ve bu rasyonelleşiyor parti içerisinde. Böyle bir şey olamaz. Bakın bu rasyonelleşmiş. Bir taraftan da hukuk meselesi rasyonelin dışına itiliyor. Yani işte ben bu kanunları kabul etmiyorum, anayasa maddelerini kabul etmiyorum, Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisini kabul etmiyorum gibi söylemleri söyleyen bir siyasal parti lideri kendi tabanına, kendi siyasal parti tabanına ve milletvekillerine diyor ki ben zaten hukuk kabul etmiyorum. Siz kabul etmeseniz de olur diye bir mesaj veriyor. Dolayısıyla bu artık belirli bir siyasal kopuşu ortaya koyuyor. Bu neyi olsa getiriyor bize? Ben CHP'yi okuduğumda bugün tamamen kuruluş ilkelerinden kopmuş. O altı okundan uzaklaşmış. Özellikle halkçılık ve milliyetçilik ilkesinden tamamen bağımsızlaşmış. Ama aynı zamanda bunları yeniden üretmiş bir siyasal parti var. Dolayısıyla bu da Türkiye için muhalefet açısından ciddi tehlike. Umarım bir an evvel biter ama yani sizin bahsettiğiniz bu itiraflar geldikçe de bitecek gibi görünmüyor. Acaba şey mi var yani CHP'de bir tasfiye süreci mi işletiliyor birileri tarafından? Onu da merak ediyorum. Yani birileri gitsin diye birileri bir şey mi yapıyor? Birden bir

0: düğmeye aklımıza çok fazla şey geliyor. Bu kadar kurumsallaşan
1: bir... Valla baktığımızda şikayet edenler CHP'li, edilenler CHP'li, itirazlar CHP'li.
0: Kendi içerisinde yani, zaten.
2: Bu dediğiniz kaset operasyonunun sonrasında gerçekleşen bir durum bence. Evet yani o kaset operasyonuyla birlikte
1: CHP... Dizayn var canım, CHP'ye göre dizayn var.
2: Eski ne? CHP'lilerin kontrolünden çıktı. O ilk zamanlar FETÖ ile de ittifak yapılıyor olması o dönemde işlerine geldi. Bakın FETÖ ile ittifaka eyvallah ettiler. Bak mecliste hatırlamıyor musunuz o tapeleri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantılarında yayınlıyordu. FETÖ'nün yalanlarını millete dinletiyordu. Bunu sineye çektiler. Çukur Endek olaylarından sonra terör yeniden patladı. Terörle işbirliğini gayet meşru gördüler. Bunu sineye çektiler. İşte bunları sineye çeke çeke en son bugün artık eski tüfek CHP'liler uyandı. Şu anki yönetime bakın bu kadar tepki gösteriyorlar ya. Yani çok sağlam bildiğimiz CHP'liler bugün çıkıyor. Ekranları çatır çatır CHP'yi doğuruyorlar. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Dava olarak sahiplendikleri CHP'yi CHP'nin gittiğini görüyorlar. Hmm. Ellerin arasından gittiğini görüyorlar. Ve kurtarmaya çalışıyor. Aslında CHP'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Ama başarabilecekler mi? İşte zannetmiyorum. Çünkü artık iş kontrolden çoktan ellerinden çıktı.
0: Öyle görünüyor. Yani bu kadar kontrolden çıkan bir siyasal düzlem hiç görmedik.
1: Gelelim kocanı boşa polemiğine. Sayın Alavar'da. Burcu Köksal da istifa etti CHP'den. Şimdi hatırlarsanız seçim döneminde de İmamoğlu'yla araları açılmıştı. Ben hani Demirler'le ittifak yapmam, kent uzayısı falan istemiyorum mesajlarından sonra İmamoğlu git kendine başka parti bul demişti. Biraz Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olduğu için ciddi zulümle karşı karşıya kaldığını söylüyor Burcu Köksal. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar CHP'den Burcu Köksal'la ilgili yapılan açıklamaları?
3: Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Aramaları yanıtsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
4: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Sonuna kadar dururuz. Ama kocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma, bu yanlışlığa ortak olma. Varsa bir yanlışı, varsa bir hırsızlığı, varsa bir yanlışı. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
1: Evet, sen o var da. Şimdi, ne oluyor CHP'de?
5: Neyi söyleyeceğini şaşırıyor insan. Burcu Köksal biraz önce bir açıklaması yayınlandı başka bir kanalda. Evet. Şunu söylüyor. Özgür Özel'in boşa kocayı lafı bana gecenin bir köründe attığı mesajların en hafifi. Bak bana ait değil. Burcu Köksal'a ait bu ifadeler. Bu diyor en hafifi. Daha neler demiş olabilir? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'a söylemiş olduğu ifadeler. Daha sonra işte Tosuncuk diyerek yapmış olduğu açıklamalar. Özgür Özel'in artık şirazesinin kaydığını, ayarının tutmadığını gösteriyor bizlere. Şimdi sen boşa kocayı diyorsun. Bu kadar bu konularda hassassın madem. Desene Bornova Belediye Başkanı'na sen Uşak Belediye Başkanı'nın sevgilisini işe gelmediği halde işe alıp cebinden de verir gibi belediye kesesinden parasını ödemişsin. Boşa o makamı desene mesela Bornova Belediye Reisi'ne.
1: Bas istifayı.
5: Tabii. Ne diyor Bornova Belediye Başkanı? Ben diyor kelle vermem. Senin boş kelleni ne yapalım biz? Hesabını vereceksin. Ne diyor? İşte 5,5 ay çalışmış diyor öderiz diyor. Böyle bir şey yok. Tespit edilmese ne olacak?
1: Devam.
5: Devam tabii. Böyle olamaz. Ne diyor Özgür Özel?
1: Mesaj atıyor. Aşkım benim işe gitmem lazım mı?
5: Gitmeyeceksin diyor. Alacaksın paranı. Ne diyor? Tamam diyor bize diyor Uşak Belediyesi'nden arabanın diyor içinin donanımı için 170.000 euro
1: Cık.
5: Artı KDV faturasıyla sabit kaçacak alanları yok. Ama diyor yani diyor ha Uşak Belediyesi'nin parası diyor ha genel merkeze devlet tarafından verilen para. O zaman İbrahim sana bir yol tarif ediyorum. Bugün işten çıkışta en yakındaki devlete ait bir bankanın bankamatiğini kır. İçindeki paraları al. De ki ben zaten emekliyim İbrahim Güneş olarak. Emeklisin zaten. Ha devletin bana verdiği emekli parası, ha devletin bankamatikteki

0: parası o takan, cebinden bu cebine
1: takarlar kelepçeyi.
0: Ya böyle mantık olur mu?
1: Bu arada Burcu Köksal'ın tam ifadesini söyleyeyim ben. Şöyle söylüyor Burcu Köksal. Özgür Özel'in kocandan boşanla gel mesajı en hafifiydi. Boşan mesajı. Benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı. Diyor.
0: Diyor. Şimdi mesela hırsızlık diyor değil mi? E kardeşim sen hırsızlık görmek istiyorsan.
2: Oraya aldatma niye giriyor?
3: Yani, son cümlesi.
1: İşte orada boşama. Mesaj dikkat çekici. Diyor ki.
3: Tabii.
1: Benim kocam hayvancılıkla uğraşıyor. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Beni otel odalarında bir kez bile aldatmadı diyor.
3: Son cümle zaten verilen
1: her şimdi ama... Diyor ki Özgür Özel, benim de senin hakkında bildiğim bir sürü şey var. Açtırma kutuyu
3: söyle cevap veriyor yani.
0: Ya burada artık biz şeye yani bundan hayatlarıyla ilgili konuda yorum yapmıyorum ben. Ama sen hırsızlık varsa, beytülmal içinde devlet varsa
1: ki
0: tamam
1: şu
0: mı?
1: An mesela çıkıp ihbar etsin o zaman.
0: Ya kardeşim ya tabii ki bildiğim bir yani. Şey varsa git söyle. Yani evet. Devletin malına, yetimin kör kuruşuna ne diyor Uşak Belediye Başkanı göreve gelmeden önce? Uşaklı'nın bir kör kuruşunu yedirmeyeceğiz. Vallahi yedirmemiş. Hepsini kendisi tek eline almış adam. Şimdi Burcu Köksal'la alakalı şunu söylemek isterim ben. Şaban Sevinç diyor ki çıkmış dün. Burcu Köksal'ı diyor disipline falan diyor sevk edilmesin. Tak tak diyor aynen bu tabiri kullanıyor. Hı-hı. Tak tak diyor savunması dahi diyor alınmadan diyor. Hemen kapının önüne koyulsun. Ya bunlar konuştuklarında demokrasi, laiklik, sosyal, hukuk, devleti konuş Allah konuş her şey var dillerinde. Ama belediye başkanının savunmasının dahi alınmasını istemiyor. Aynı muamele Özkan Yalım'a tabi tutuldu. Ne dediler? Özkan Yalım'ı ihraç ettik. Borazanları var, kontrollü klavyeleri var böyle. Tak atıyorsun şeyi, kontürü. Oradan yazmaya başlıyor adamlar. Ondan sonra öğrendik ki Yüksek Disiplin Kurulu toplanmamış bile. Adama savunma ver dememişler. Niye dememişler sence? Ne adam başlarsa savunmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Benden şu kadar para istendi. Otelimde geldi, kaldı, tamam mı? Şunu yaptık, bunu verdik. Battaniyenin içerisinde paralar gitti.
2: Şu belediye başkanıyla beraber misafir ettik.
0: Uşağın belediye...
1: Uşağın belediye... Elinde videolar var.
0: Uşağın il başkanlığı binasını satın aldık. İlçe başkanlığı binalarını satın aldık. Neyle? Uşak Belediyesi'nin paralarıyla. Ondan sonra bana dedi ki Denizli'ye git. Orada Demirhan isimli şahısı gör. Söyledi ya. Demirhan'a 1 milyon verdim diyor. 200 bin lirayı da diyor bahçesine bıraktım diyor. Şimdi bunlar bu şekilde adam yazarsa ne olur biliyor musun bunun adı? Evrak-ı müsbite olur. Bu arşive girer ve o...
1: Dokunulmazlıklar kalktığı anda da...
0: Kalkar zaten yani bakmazlar ki kimsenin gözünün yaşına. Tabii ki dokunulmazlık kalkar. Yani burada şundan dolayı dokunulmazlık kalkmaz. Otele gitmişsin, onu yapmışsın, bunu yapmışsın. Kimsenin ilgi alanında değil. Ama senin... Milyonları alman, sevgililerini devlet kesesinden işlere sokman falan. E bunlar girer kardeşim. Ondan sonra diyor ki 1 milyon avro diyor Şaban Sevinç. Teknik olarak diyor rüşvet değildir. Rüşvet uzmanı. Teknik olarak rüşvet sayılmaz diyor.
3: Ya insan şunu
0: söylerken yüzü kızarır ya. Ya gerçekten yüzü kızarır. Şimdi şeyin sorusuna geleyim. AK Parti'de böyle şeyler olmuyor mu? Adapazarı Belediye Başkanı ile ilgili bir şeyler ortaya çıktı. Sakarya Büyükşehir diyemiyorum. Adapazarı. Adam çekti gitti. İstifa etti. Öbür tarafta Aydın Köşk'te bir belediye başkanı ile ilgili bir şey çıktı. Anında Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle. Daha hala vardır. Hiçbir partiye yerel yönetimlerde kefil değilim ben. Ama çıkartın koyun kardeşim. Çıkartın koyun. Şimdi dolayısıyla... Koyamadığınız şeyin de gelip ben burada mügale hatasını yapacak halim yok. Burcu Köksal'la ilgili bir şey söyleyeyim. Yani Burcu Köksal AK Parti'ye geçeceği söyleniyor. Partisinden istifa etmiş. Cumhurbaşkanımızla yarım saat görüştüğünü söylüyor kendisi.
2: AK Parti'ye geçeceğini de söylemiş bu arada.
0: Evet söylemiş o yüzden diyorum.
1: Bu arada bir bilgi daha vereyim. 6 üyeyi daha beraberinde götüreceği söyleniyor.
0: 22 üye CHP'liymiş. 17 evet. Üye.
1: 18-17 değişiyor. Evet.
0: Değişiyor tabii. Şunu söyleyeceğim. Zaman. Ben Burcu Köksal'ı 24 TV'de Masada Ne Var programında eleştirmiş bir adamımdır. Ben öyle omurgasız bir şekilde aman da ne iyi oldu şöyle başarılı belediye başkanı falan diyecek halim yok. Ama kendisiyle istişare edildiğine göre bazı konularda uzlaşı sağlanmıştır. Bak geçiyorsun ama bu bizim partiye uymaz. Şu uyar. Böyle yapacaksan şöyle yapacaksan. Kendisi de diyor ki hizmetler konusunda Sayın Cumhurbaşkanı.

0: Cumhurbaşkanı her konuda destek olacağını söyledi. Zaten Cumhurbaşkanı'nın en önemli şeyi eser siyasetidir.
1: Beykoz Belediye Başkan Vekili'ne
0: baksana.
1: Tabii ki
0: ne diyor buradan. Kadın orada? Ben diyor böyle nezaket, böyle destek görmedim diyor. Yani sen Beykoz'a hizmet etmek istiyorsan, Afyon'a hizmet etmek istiyorsan, Aydın'a hizmet etmek istiyorsan elbette destekler. İzmir'e de ediyor. İzmir'le ilgili yalan attınız da Cemil Tugay dedi ki ya Murat Kurum'la ilgili bu yalanı atmayın. Bize en büyük desteği Sayın Bakan kendisi veriyor demek zorunda kaldı.
1: İzmir demişken bir video vardı
0: bir
1: ya.
0: Bir cümleyle bitireceğim.
1: Onu soracağım
0: Burcu
1: yine.
0: Burcu Köksal Suriyelilere Tanju Özcan'dan farklı bir muamele yapmadı zamanında.
1: Evet.
0: Aslında bu bakış açısıyla yeri Zafer Partisi'dir diyebilirdim. Ama kendisiyle ilgili yapılan istişarelerde bu noktalardaki radikal tavrını sürdüremeyeceği iletilmiş ve daha uyumlu hale getirilmişse bu tabii ki partinin kendisinin vereceği karardır. Biz sadece kendi perspektifimizden gördüğümüzü söylemekle mükellefiz. İnşallah bu ülkeye sığınmış insanlara işte spor salonu olayı falan vardı hatırlıyorsan eksiği olmadığı halde kapatan, ruhsat almış iş yerini kapatan bu radikal tavırlarından da vazgeçer. Afyonluğu için de güzel hizmetler üretir. Biz bunu müdafaa ederiz. Evet.
1: Peki. Şimdi CHP İzmir'de meclis tartışmalarında bir karar aldırdı. Diyor ki bundan sonra diyor gündem dışı konuşma yapıldığında canlı yayını keseceğiz. Şimdi bir izleyebilir miyiz arkadaşlar o tartışmayı?
2: Cumhuriyet Halk Partisi grubu konuşmacıları da gündem dışında seslerini sizin gibi İzmirlilerin duyamayacağı şekilde dillendirecekler. O aynı dezavantaj onlar için de geçerli. Sadece bir grup için değil, meclis için geçerli bir durum.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin toplantılarına ait olarak gündem görüşmelerinin bitmesi akabinde gündem dışı görüşmelerine geçildiği andan itibaren canlı yayının kapatılması hususunda karar alınmasını öneriyoruz. Yağmur Yurdakul Özkan Candaş Yeter.
2: Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
0: Oh! Susturdun canlı yayını da. Ama seçimde ne diye bağışlayacak? Yaşasın laik demokratik hukuk devleti diye, tamam mı? Çıkacaklar orada. Çünkü sloganı...
1: Ya mahkemede canlı yayın istiyorsun, mecliste canlı yayın saklıyorsun.
0: Sloganı susturmuş, evet. Sloganı üzerine inşa edilmiş. Laik demokratik hukuk devleti, hadi hukuku yerine getir ya da demokrat ol, konuş arkadaş. Kimsenin eleştirisinden bir şeyimiz yok de. Ne diyordu Çeşme'de Lal Denizli? Bunlara örnek aldı işte. Size söz vermem benim lütfum diyordu.
1: Evet, evet.
0: Kimsin yahu sen?
1: Kapat mikrofonları.
0: Sen saltanatlık falan mı getirdin Çeşme'ye? Kimsin sen? Baban olmasa o makamlara gelmen mümkün değil yani. Nesiniz siz? Nereden buldunuz bu yetkiyi? Yani Çeşme Belediyesi'ne Yücel'le benim seçtiğim adam da gitmiş. Onlara söz hakkı vermesi bile lütufmuş. Ama şunu eleştiriyorum. Kardeşim bu adamlara öyle okkalı cevaplar yapıştıracaksınız ki Türkiye'ye ibreti alem olacak. Maalesef o tavrı çok fazla göremiyorum yani. Efendilik ayrı bir şeydir. Bu lafların, bu uygulamaların altında kalmak ayrı şeydir. Bunlara yapıştıracaksın lafı, bilecek herkes haddini. Yoksa sabahları boyoz yiyen kadın, biz İzmirliyiz, farklıyız diye çıkıyor meydana. Neyin farklı?
4: Farklı köpek gezdiriyor.
0: Neyin farklı ya? Boyoz yiyorsun, akşam evinde Türk filmi izliyorsun. Neyin farklı yani?
5: İmamoğlu'yla alakalı günlerce canlı yayın olduğu meselesini söylemedin mi?
0: Tabii evet, geçen bir haber okudum. İki gün önce bir haber.
4: En az kitap. İzmir'de okunuyor. En az
1: şimdi AK Parti İzmir Başkanı Bilal Saygılı diyor ki bu artık diyor sansür itirafıdır diyor. Yani hani bu hani mecliste bunu oylattırıp mikrofonu kapattıracağız canlı yayını kapatma.
5: Otoriterleşen CHP bu
1: yani
5: işte.
1: Böyle bir şey.
0: İttihat Terakki de böyle yaptı. Özgürlük diye geldiler. Daha sonra milleti melettiler. Tamam mı? Hatta bu konuyla ilgili yazılmış büyük şairlerin yazıları vardı. Bütün derdimiz özgürlükte ama gördük günümüzü tadında, tamam mı? Şimdi aynı şekilde. Şimdi bunların böyle konuştuğuna
1: siz
0: bak.
1: Siz önce CHP Genel Başkanı İttihat Terakki'nin devamı izliyoruz.
0: Ya zaten söylüyor. Ben şey İttihat Terakki'ye totalden bir eleştiri getiren bir adam da değilimdir. Eyvallah. Fahrettin Paşa gibi Ravza-i Mutahara'yı dört dörtlük savunan aslanlar var. Benim onlara dilimin uzanması.
4: Ama çok... onlar sonra tasfiye olmuş.
0: Tasfiye oldu. İşte bunlar hep İttihat Terakki'nin içinde çıktılar geldiler.
4: Biz kalan tortu tamam İttihat Terakki'den bahsediyoruz.
0: Ama İttihat Terakki İktidara geldikten sonra milleti özgürlük alanında Sultan Hamit laf söyleyenler ya Sultan keşke geri gelsen diye şiirler yazdı. Aynı şekilde en demokratlar şu an kim? Gürsel Tekin değil mi? Ne diyordu? O gazeteciler var ya
1: tabii
0: işte.
1: 8 Haziran'da hepsini alacağız tabii, diyor.
0: Ne alacağız? Kuyruğumuz var ya bizim. Pantolonun içine saklıyoruz. Kuyruğumuza teneke bağlayacakmış, öyle gezdirecekmiş bizi falan. En demokratı buydu be kardeşim yani. Biz biliyoruz Menderes'e neler yaptıklarını. Şimdi, Menderes'e 200 kamyon dolusu altınla kaçar.

0: Nasıl başladı? İmamoğlu diyor ki ben bu iddianameyi okumuyorum. Zaten 4000 sayfalı da okumam. Nefis çöp hükmünde. Ben sırf Cumhurbaşkanı olmayayım diye bunlar başıma geldi diye. Gene bugün
1: onların kontrollü gazetecisi Deniz Zeyrek de onu söylüyor. İddianameyi okumaya gerek görmüyorum diyor. Ne güzel değil mi? Gazetecisiniz.
0: Peki. Şimdi burada sorum şu. Şimdi Arda Survey'in Nisan barometresi açıklandı. Vatandaş diyor ki özelim mitingler etkisini yitirdi %52,5. Ondan sonra %56,1 de CHP'li belediye başkanları ve yöneticiler diyor bu yolsuzluğa bulaşmış olabilir. Yani artık o algı operasyonları pek herhalde karşılık bulmuyor vatandaşta. Bunları nasıl okursunuz? Bir de Süleyman Soylu bugün bir mesaj attı az önce. Eski İçişleri Bakanı. Özgür Özel şahsıma yönelik iftira ve hakaretten bir kez daha tazminata mahkum oldu. Siyasette yalanla bir arpa boyu yol gidilemez diye de bir tepkisini paylaşmış. Onu da buradan not olarak söyleyeyim. Yani karşımızdaki zihniyet ya da işte mücadele ettiğiniz zihniyeti anlatmak açısından bunlar kıymetli diye düşünüyorum. Siz nasıl yorumlarsınız efendim? Mesela casusluk davası başladı. Şimdi
2: casusluk davası neydi? Vatandaşa onu anlatalım. 16 milyon İstanbullunun verilerini İngiltere üzerinden bir Yahudi şirketine açmakla alakalıydı. Kılıf şu. Hatta bir ses kaydı yayınlanmıştı hatırlarsın. Biz bu şeyler üzerinden, veriler üzerinden analiz yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Adam mesela Taksim'de yürüyor. Kamerada onun yüzünü tanıyor. Ona o bölgeyle alakalı veya o noktada ne mesaj verilmesi gerekiyorsa işte yapay zeka desteğiyle, o programın desteğiyle ona göre ona bir şey gönderiliyor. Ya girdiği sitede işte önüne bir şey çıkarılıyor veya ona uygun bir mesaj atılıyor. Dolayısıyla Bağcılar'da Güngören'de ki gördüğü seçmene bir ona göre uygun mesaj atıyor. İşte Beyoğlu'ndakine göre başka bir şey atıyor. Dolayısıyla bu profesyonelce bir seçim kampanyası yapmak. Kılıf buydu.
0: Tam burada şunu sorayım peki. Dönenli. Şimdi diyorsunuz ki tuşlu telefon kullanın, akıllı telefon kullanmayın. Telefon hatlarınız başkasının üzerine olsun. Sakın ha kendi adınıza olan telefon hatlarından görüşmeler yapmayın. Bilgisayarınız internete bağlı olmasın ve bilgisayarın mümkünse sıfır açılmış olsun. Bunların tamamı İmamoğlu'nun büyük vaatleri, büyük projeleri ve stratejileri anlaşılmasın, çaktırılmasın, birileri tarafından takip edilmesin diye alınan önlemlermiş. Peki biz bu projeleri niye duyamadık?
2: Göreve gelir gelmez bütün verileri kopyalamaya kalktığı zaman da hani anında müdahale edildi ve biliyorsunuz önüne evet. Geçilmeye çalışılmıştı ama ikinci defa seçilince artık herhalde zannediyorum önü alınamadı. Bu kampanyanın başında biliyorsunuz iddianamede geçiyor. Bir CIA ajanı da var. Yani CIA'nin fiili olarak orada görev yapmış bir isimden bahsediyoruz. Burada apaçık İstanbullunun verilerinin bir Yahudi firmasına karşılıkta almıyorlar. Diyor ki ya sen yeter ki ver biz size ücretsiz bu işi hizmet vereceğiz. Bu verileri niye alıyor? Biraz önce Selçuk Bayraktar sesini okudunuz değil mi?
0: Aynen.
2: Orada neyden bahsediyor?
3: Tam bu konu.
2: Veri güvenliğinden tam. Bahsediyor. Peki İBB ne yapıyor? Senin bütün verilerini İngiltere merkezli bir şirkete yolluyor. Bir Yahudi şirketine gönderiyor.
0: Okuyayım ifadeyi. Bugün görüyoruz ki bağımsızlığını tehdit eden en büyük unsur sınırlarımıza yılan konvansiyonel ordular değil, tedarik zincirlerimize, veri merkezlerimize, doğrudan cebimizdeki cihazlara sızan teknokapitalist küresel tahakkümdür.
1: Bir cümle ekleyebilir
2: miyim? İngiliz şirkete niye açarsın ya sen benim verimi?
3: Amerikan şirketine de trafik lambalarını verdiler.
0: Tabii. Evet.
3: İsrail'de İran'daki bütün saldırılarını trafik sinyalizasyonu üzerinden tedarik ettiği, kimin hangi dakika nereden hangi eve gittiğini bunun üzerinden seçti. Demek ki Amerika 5 milyon dolarlık trafik sinyalizasyonu için hibe ettiği parayı Amerika adına değil de Tel Aviv adına da hibe etmiş olabilir. Böyle herkes düşünmek lazım. Olabilir. Özür dilerim.
2: Üstadım casusluk operasyonu yapılmadan zannediyorum bir ay kadar önceydi. MI6'in başkanı Richard Moore, eski de büyükelçi bu adam,
3: Ankara
2: veda toplantısını İstanbul'da yaptı. Ve orada apaçık şey çağrısında bulundu. Bir program, istihbarat programını anlattı, onu tanıttı. Ve dedi ki bize şey sağlayın, kılıf şeydi, işte Rusya'ya karşı falan bunu söyledi gibi dediler. Bazı muhalif gazeteciler gitmişlerdi, onlar böyle bir şey anlattılar. Peki İstanbul'a söyleyerek bunu ne mesaj vermeye çalışıyordu? O belliydi aslında ne mesaj vermeye çalıştığı. Bizim devletimiz de muhtemelen bizim veya yargımız da bunun cevabını bu casusluk operasyonuyla aslında vermiş oldu. Burada çok anlattım, tekrarlamak istemiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun İngilizlerle olan işbirliği de Bu verilerin İngiltere'ye açılmış olması

0: olması da, Özgür Özel'in İngiltere'ye sitem etmesine gönül koyması da hiçbirisi tesadüf değil. Bunların tamamı birbirine bağlanan hadiseler.
1: Aklıma FETÖ mantığı geliyor. Başka bir şey gelmiyor.
0: Bu peki, çok eskilere gider üstad. 100 sene belki geriye gitmek gerekir. Yani bu bağları çözmek için. Peki, İttihat Terakki'den bahsetmiştik hocam.
2: CHP Başkanı Özgür Özel erken seçimle ilgili tarih de verdi. 2027 Ekim ayı diye. O sesi bir paylaşalım arkadaşlar. Çünkü Özgür Özel bu süreçte hani Erdoğan'a da mesaj gönderiyor. Yani tamam gelin seçimi yapalım 2027 Ekim'inde. Bizden devir sabık peşinde de koşmayacağız gibi mesajlar da vermeye başladı. Bir uzlaşı zemini mi bulmaya çalışıyor? Biz değil miyiz arkadaşlar? Nedir bu özel teklif?
3: Ben 2027 Ekim'inde bir seçime niyetlenebileceklerini sezdiğimi söyledim. Ama şimdi böyle hiç evirmeden çevirmeden söyleyeyim. Bu anketler bu durumda, atmosfer bu durumda, sokak bu durumdayken bana dese ki o günler geldiğinde seçim yapalım, gel yapalım der. Şimdi yani o yüzden 2027 Ekim'de hesapları bize güvenip yapmasınlar. Ama ben bugünkü gibi bir tablo olsa partime bütün verileri önüne koyayım. Arkadaşlar bu seçimi yaparsak iktidara geliyoruz. Ne diyorsunuz derim. Aileye sesleniyor. Birileri babanızı 23 yılın sonunda artısıyla eksisiyle falan filan seçim kaybeder. Önceki cumhurbaşkanımız olurdu. Şimdi bir darbe girişimine girildi, çıkıldı. O yüzden herkes aklını başına alsın. Çok büyük bir tehlike var.
2: Şimdi Salim Palabıyık, Arada Survey Nisan Sosyometre değerlendirmesi anketi. Genel olarak muhalefeti başarısız buluyorum diyenlerin oranı %69,2. CHP'nin ara seçimi talebi hukuki durumu değiştirme amaçlı diyenlerin oranı da %69. Yani Özgür Özel'in önüne hangi anketler gidiyor bilmiyorum ama yani Özgür Özel'e böyle altın tepside sunulan bir iktidar en azından şu anki konjonktürde görünmüyor gibi. Neden böyle bir açıklama yapıyor, neyi teklif ediyor, ne muradı var diye bir sormak istiyorum.
1: Yani bir kere zaten bu teklifin bence çok rasyonel bir tarafı yok. Yani her aklına geldiğinde de seçim yapılsın demek ki ne kadar doğru onu da anlamış değilim. Etraf ateş çemberi, yeni siyasal paradigmalar belirleniyor. Aslında da yine söylüyorum. Yani siyaset üretememenin bir sonucu bu. Bunun çok aslında dinamiği var İbrahim Bey. Tabanı konsolide etmek için söylenmiş olabilir. İleriye yönelik bir tehdit olması için söylenmiş olabilir. Kendi iç siyasal partisine verilen bir mesaj olmuş olabilir. Çok fazla sebebi vardır ama hiçbiri geçerli değil. Zaten seçim sonucunda herhangi bir şekilde iktidarın bir parçası olamayacağını da biliyor. Bunun temel sebebi de kendi uzlaşısını başka siyasal partilerle ortak zeminde yürütebilen bir siyasal anlayışı yok ki. Mesela en basitinden komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu terörsüz Türkiye'de sunduğu ne var? Hiçbir şey. Sürekli olarak kendi bagajında taşıdığı sorunları masaya getirdi. Hatta anlaşma maddelerini bile sağlamaya çalıştı. Şimdi böyle siyasal bir partinin lideri siyaset üretemediğinde söyleyeceği şeyler en fazla bunlar olur diye düşünüyorum. Bir de çok fazla yolsuzlukla anılan, rüşvetle anılan, işte ahlaksızlıkla anılan bir siyasal parti lideri olsa en fazla bunu ister. Çünkü onun üzerini örtmek ya da işte onu gündemden kaldırmak gücü yetmiyor çünkü. Bakın medya gücü yetmiyor. İşte bu mesela ben şeyi hatırlamıyorum. O konuyla alakalı bir açıklama ya da bir video yayınlandı mı? Baklava kutusuyla alakalı 32 saatlik bir görüntü.
2: Sonra onu unuttu. Bir daha bir şey
1: şimdi
2: çıkarmadı,
1: bakın mesela iddialarını gerçekleştiremeyen siyasal liderlerin tek yaptığı şey kaosu üretmektir. O siyasal kaostan da beslenmektir. O peki, siyasal kaosla besliyor tabanını da, seçmenini de ya da siyasal parti içerisinde.
2: Bir de mutlak konuşması yaptı Özgür Özel. Onda vaktim az kaldı. Hızlıca vereyim. Oradan da bir değerlendirme tamam isteyeceğim. Kime bu mesajlar, ne mesajı diye. Buyurun.
3: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum. Hey! Hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum. Sarayda medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum.
2: Kılıçdaroğlu'nun sarayın adamı mı ilan ediyor?
1: Buyurun.
2: Ne oluyor?
1: Şunu de devam edeyim ben.
4: Bir zamanlar bu şekildeki söylem üstünlükleri vardı. Liyakatlı kaldı.

0: adamlar, saraylarda oturanlar, koruma ordularıyla gezenler, lüks araçlarda gidenler falan.
1: Muharrem İnce'ye de yapmışlar da aynı
0: şeyi. Tabii. Muharrem İnce gaza geldi, bisikletle falan çıktı seçim kampanyası.
1: Hatırlıyor musun?
0: Muharrem İnce'ye de hatırlıyor musun? Bisikletle falan. Tamam mı şimdi? Kardeşim sen ne anlatıyorsun? Sen faturasıyla sabit, kendinin inkar edemeyip ikrar ettiği Mercedes, yani marka veremiyoruz, V300 marka bir arabanın sadece içine 12 milyon TL harcamış.
2: Müştemilatına.
0: Paralar kule şekline gelmiş, baklava kutularına girmiş, Antalya Belediye Başkanı'ndan ardı arkasına rüşvetler talep edilmiş. Bunlarla ilgili itiraflar var. Artık büyükşehir belediye başkanları seninle ilgili itirafçı oluyor. Sen hala saray söylemiyle dikiş tutturabileceğini mi zannediyorsun? O günleri yitirdiniz ve bundan da mutluluk duyuyor değiliz. Neden? Sürekli söylüyoruz kardeşim. Demokrasi muhalefeti kadar güçlüdür. Yani siz aslında bu ülkenin yumuşak bir geçiş yapıp iktidarın el değiştirmesine sayısız örnekler bu ülkede verildi 1950'den bu yana. Bunun birini sağlayabilirdiniz. Milleti rıza göstermesini sağlayacaktınız. Millet sizin neyinize rıza göstersin yani. Tek yapacağınız şey çalışmaktı yani. Sonunda, bu kadar.
2: Ama tatil onlara yakışıyor.
0: Ya şimdi saray maray lafı.
2: Peki. Şimdi üçüncü başlığa geçeceğim. Savaş yeniden başlayacak diye. Sen olabilirsin. Trump'tan kısa bir ses paylaşacağım. Gene coştu, konuştu. Sonrasında bir değerlendirme isteyeceğim. Zaman da çok az kaldı. 4 dakikam kaldı çünkü. Buyurun.
1: Çok soluksuz soluğa geçti program.
2: Evet, çok hızlı geçti.
3: Right to try has been... İran'daki sertlik yanlıları pes edecek. Bir anlaşma sağlanana kadar onlarla ilgilenmeye devam edeceğiz. İran konusunda üstümde baskı yok. İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Tam bir zafer elde edeceğiz. Kongrede Kürtlerin harika bir itibarı var. Harika savaşıyorlar diyorlar. Ama gönderdiğimiz silahları ellerinde tuttular. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım.
2: Şimdi aynı zamanda ben diyor hani İran teklifini kabul edilemez buluyorum da diyor söylüyor. Çin'e gidecek. Nisan ayındaki evet. Biliyorsunuz ertelenen ziyareti söz konusuydu. Bize şöyle bir 4 dakikada bir ufuk turu yaptırıp kapatalım. Yapacak bir şey yok.
0: Ya şöyle Hürmüz kapalı. Çalışmıyor. Ve müthiş sıkıntı var. Trump'ın üzerinde de müthiş baskı var. 4.20 dolara çıkmış ABD'de bir galonun fiyatı. Savaştan önce 2.70. ABD ile açısından 3.5 doların üstü büyük sıkıntı, 4 doların üstü kırmızı alarmdır. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne acayip bir yansıması var. Avrupalı şirketler jet yakıtı sıkıntısından dolayı sefer iptaline başladılar.
2: Amerika'da battı.
0: Başladılar bak, sefer iptaline başladılar. Bundan 15 gün önce Mayıs'ın ortalarına gelmeden sefer iptalleri başlayacak diye burada söyledik. Aynı şeyi yaşıyoruz şimdi. Dolayısıyla bu Hürmüz'ü açık tutmanın yoluna bakacaklar ama Hürmüz'ü açtı. Uranyumu vermedi karşılığında. Bu çalışmayacak bir sistem.
2: Netanyahu
0: değil. Siyonistler o uranyum İran'ın elinden alınmadıkça huzura ermeyecekler. Açıkçası bölge açısından da İsrail ne kadar büyük bir tehdit oluşturuyorsa İran'ın elindeki uranyum bölge için sıkıntılıdır. Ya Yusuf Hoca öyle diyorsun. İran'ın elindekileri, İsrail'in elindekileri görmüyor musun? Görüyorum kardeşim de. İran'ın da nükleer silah sahibi olması durumu -1, -1 ile sıfıra götürmüyor. Tehlike 2'ye çıkıyor.
2: Aynen.
0: Ama bunu şey yapma, naif değiliz. Devlet yönetiliyorsa
2: peki,
0: burada.
2: Çin meselesi, ABD'nin borcu 39 trilyon dolar. Avrupa bölgesinde enflasyon patladı.
0: Şimdi
2: bizim
0: Çin'e de diyor ki bu diyor uranyum diyor Çin'in elinde bulunsun. Bu havuç siyasetidir. Hmm. Yani Çin'e havuç gösteriyor oradan ama Çin'e o havucu yemez. Şimdi biz Nisan ayında %4'lük bir enflasyonla çıktık. Evet. Bu tabii ki asgari ücretli için, emekli için falan büyük bir erozyon. Tabii onun giderilmesine, egale edilmesine işte Temmuz ayında emekliler için tekrardan konuşulacak ama asgari ücretli için nasıl yapılır bilmiyorum. Ama Avro bölgesine baktığımızda da üretici fiyat endeksi Mart'ta %3.4 artış gösteriyor.
2: Evet.
0: Avrupa Birliği üyeleri arasında da %6.9'da Litvanya'da Nisan enflasyonu çıktı. %6.9. İspanya'da %6.5. İtalya'da 5.9. Yani bu enflasyon rakamları elbette Avrupa açısından da oldukça büyük sıkıntı. Bu Hürmüz Boğazı açılmadığı takdirde önümüzdeki süreçlerde parasıyla bulunmayacak şeyler dönemine gireceğiz. Jet yakıtı gibi. Parasıyla bulamayacaksın. Çünkü şöyle bir şey değil. Ya öbür ülkeler biraz daha fazla üretir ondan jet yakıtı üretilir. Öyle olmuyor işte. Tesis

0: tetkikler ona göre yapılmış. Kuveyt'teki jet yakıt tesisleri vurulunca özellikle İngiltere merkezli hava yolları daha çok Kuveyt'in üzerinden dayanım gösteren bir tedarik hattı kurdukları için oldukça büyük sıkıntılarla, müşkülatlarla karşılaştılar.
1: O aynı zamanda savaş uçakları için de geçerli değil mi?
0: Su içtiğimiz şu plastiklerden tutun da mutfak ekipmanlarından tekstile, araç parçasına varıncaya kadar çok önemli oranda artışlar bekliyorum önümüzdeki süreçlerde. Allah milletimize gayret kuvvet versin. Yönetenlere de gayret kuvvet versin.
2: Yani o zaman hani Sayın Mehmet Şimşek dövenler biraz daha elini vicdanına koyarak bu meselede.
0: Tabii ki.
2: Hani dünyada yaşananları da okuyarak.
0: Ya herkesin,
2: yapsın
0: herkesin kendi
2: herkes
0: bir,
2: özgür ama
0: herkesin
2: yani,
0: kendi bir siyaset çantası var, bagajı var ama vatanın ve milletin aleyhine siyaset çantanızı işletmeyin.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Veda vakti geldi efendim. Şu kitabı da size göstereyim. Üstad gelirken bize hediye olarak getirdi. Teröristli Türkiye Mücadelesi, Yüzyılın Stratejik Hamlesi meselesini anlatıyor. Adem Palabıyık, Profesör Doktor Adem Palabıyık. Hayırlı uğurlu olsun hocam.
3: Teşekkürler. Sağ olun.
2: Masada ne vardı? Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun, vardı efendim. Hoşçakalın.

0: uğradım diyor, yaklaşırken diyor evine. Kimin evine? Özgür Özel'in Manisa'daki evine. Ya bakar mısın, casusluk gibi. Ben demiyorum. Kim diyor? Muhittin Böcek diyor. Böcek. İfade veriyor. O kadar hepsi itiraf ettiği için. Yakında şeyde, gayet yakında normal. Ekrem İmamoğlu'na karışacağız.
1: Mesela Pound seven hangisiydi? Pound seven. Söyleyeyim mi?
0: Kim?
1: Onur Salatı güzel. Ha, tamam. Ataşehir.
0: Bir tane şey var.
1: Pound seven Pound olarak verir.
0: Rüşveti battaniye veren kim?
1: Özkan Yalım. Niye? Evet. Çünkü uşağın battaniyesi meşhur.
0: Tabii ya.
1: Baklava kutusu nerede?
0: Marmaris değil. Şey, Manavgat.
1: Manavgat. Ya. Bir de pasta kutusu var. Hadi bir de ona gel. Pasta kutusu.
0: Bir dakika dur.
1: Söyleyeyim mi?
0: Neresi?
1: Çok şaşıracaksın.
0: Dedi.
1: Bursa Büyükşehir Belediyesi.
0: Ha doğru. Ulan biz bakanları sayamayız böyle. Bakanları sayamayız
1: ben
0: böyle.
1: Çok, ben ara ara zihnimi diri tutmak için tekrar
0: ama çok iyi, bravo vallahi.
1: Okuyorum abi.
0: Yani habercik böyle bir şeyler diyorsun. Takır takır çıkarttın yani. Abi, evet. Fakat bence bu en orijinali bu. Poşetin içerisinde diyor 200 bin lirayı diyor. Hı. Evin duvarına koydum. Duvar. Yani şey, Özgür Özel niye duvar bilmiyorum koydurduğunu. Ben de bilmiyorum. Ben de şimdi bugün yazdım, hatta aklıma geldi abi. Bu adam demişti ya hafta sonu mikrop diye. Ben dedim ki ulan mikrop dedim. Damlarda, duvarlarda ne işin var? Tamam mı? Niye duvar? Buluşma yeri. Özgür yani adam, çünkü biliyorsun VIP'te döşedi önce bir. Biliyorsun değil mi? Aracını kim döşedi?
1: Ha, ona gelelim mi?
0: Onu da itiraf et.
1: Hadi gel.
0: O hepsi birbirine bağlantılı hocam. Birbirine ek. Şimdi o ki, nereden çıktı önce bu bilgi?
1: Nereden çıktı?
0: Biliyor musun nereden çıktı? Şoföründen çıktı.
1: Tamam.
0: Şoföründen çıktı. Peki bu neydi? Sonra arkasından konuşmamıştı ya.
1: Evet.
0: Ne yaptı sonra? Doğru lan dedi. Ben döşedim dedi.
1: Bir dakika. Özkan Yalım dedi. Ben yaptım dedi.
0: Tabii ben döşedim dedi.
1: Ama bir dakika.
0: Hocam yanlış anlama. Araba alınmış. Arabanın sadece VIP'ye dönüşüm masrafı
1: tabii,
0: bu.
1: Tabii iç tefrişatı.
0: Düşün 170 bin euro.
1: Tamam dur şimdi. Şimdi dur. Bir gelin bakalım. Bu iddia... İlk etapta şeyi istiyorum sizden.
0: Euro.
1: Murat Emir'i istiyorum.
0: O kimde?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarından, ağır toplarından biri. Gazi Meclis çatısı altında bu mesele gündeme getirildiğinde. Yani Uşak Belediyesi'ne sizin o VIP minibüsünüzün...
0: Hocam bu ne, bu VIP böyle mi?
1: iç dizaynı yaptırıldı diye şöyle, soran Uşak Milletvekiline... Grup Başkan Vekili cevap veriyor. Ne diyormuş dinleyelim. Buyurunuz.
2: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
1: Devamında
0: 170 bin, bakın izleyiciler, 170 bin euro.
1: Siz diyor bunu Uşak Belediyesi yapmıştır diyorsunuz. Evet. Hayır diyor. Genel merkez, bir daha verin 10 saniye zaten. Bir daha verin. Baştan.
0: Yalan söylüyor abi.
2: Şimdi bir aracın, biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
1: Buraya durun. Bu geçtiğimiz günlerde olan bir hadise. Cuma günü akşam Özgür Özel, Yılmaz Özdil gittikten sonra Sözcü'den girebilmeye başladı. Az önceki şey yayında. Abi. Ne demiş?
0: Açık Elin yayında değil mi?
1: Evet, Açık Elin yayınında. Demişler soluksuz. Ki efendim.
0: Ya sen
1: biz
0: o
1: kendi
0: sen
1: imkanlarımızla yaptık diyorsunuz. Murat Emir öyle diyor. Buyurunuz dinleyin.
3: Devletten alınan parayla parti koymuş ha bilmem ne. Ama aksi bir durum varsa diye dünyanın yazışmasını yaptık. Firmaya da yazdık. Her tarafa da yazdık. Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
1: Yani diyor ki hazine yardımı alıyoruz. Dolayısıyla ha Uşak Belediyesi yaptırmış, ha bunun, biz yaptırmışız.
0: Bunun bir de başı da var. Bu kısa kesmişiz ki doğru
1: abi,
0: yaptık.
1: Çok kısa.
0: Şu o da şu var. Şu diyor ne ki diyor abi? Arkadaş diyor. Bir de var, itiraf ediyor. Yaptırmış.
1: Evet.
0: Yalan söylüyor öteki.
1: Uşak Belediye. Öbürü dümdüz meclisin çatısı evet, altında söylüyor. Murat Emir. Biz bunu genel merkez yaptı tamam. diyoruz derken siz yalan söylediğinizi genel başkanınız ispatladı. Kamu zararı diyor, varsa diyor biz var. Karşılarız diyor. Ben bunu en son nerede duydum biliyor musun? Bornova Belediye Başkanı'nda. Niye biliyor musun? Özkan Yalım'ın sevgililerinden birini işe alıp Bornovalıların cebinden finansör olduğunda aylarca o bankamatik memuruna
0: tabii.
1: o gelmeden para ödediğinde bunu da kabul etmek zorunda kaldığında şöyle demişti. O almış olduğu parayı ben kendi cebimden karşılayacağım
0: kamu
1: zararı.
0: Tabii. Böyle
1: demek
0: oluyor.
1: Demek ki CHP'li olursan
0: böyle oluyor.
1: Yapıyorsun. Evet. Sonra ortaya çıkarsa da kamu zararı biz bunu karşılayalım.
0: Ben kabul ediyorum. Ben
1: suç olarak kabul edilmiyor mu?
0: Geri çıkıp yapacağım. Kabul ediyorum abi. Ben kabul ediyorum. Ben vatandaş olarak kabul ediyorum. Kamu zararı mı? Bana vereceksin 600 milyar lira. Toplayın aranızda. Toplayın. Az oldu ya. Tüm 2 trilyon TL'yi verin devlete. Verin.
4: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
10: Canım Cimri.
11: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
12: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
14: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğün

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: ThinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Birazdan detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi şöyle günün bir özetini yapalım. Neler olmuş, neler bitmiş. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hukuki önemli mesajları var. Hukuk karşısında herkes eşit dedi. Yeni ve sivil bir anayasaya olan ihtiyaca değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belçika Kraliçesi Matilde'yi de bugün içerisinde kabul etti. O görüşmeden de detayları birazdan paylaşacağız. İmamoğlu casusluk davası vardı bugün. İlk duruşması gerçekleşti Silivri'de. İmamoğlu ve 3 sanık casusluk suçlaması kapsamında hakim karşısına çıktı. Neler söylediler bakacağız. Tabii bir yandan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen isimler. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu, gelini itirafçı oldular. Neler söylediler? Hepsine bakacağız. Tüm Silivri'deki davaları takip eden 24 editörü Oğuz Polat Bilek birazdan burada olacak. Tüm süreci konuşacağız. CHP'deki yansımaları hepsini değerlendireceğiz, bakacağız. Ve Orta Doğu'daki süreç, ABD, İsrail ve İran savaşı. ABD son teklifini İran'a ilet
1: karşısında herkesin eşit olduğunu vurguladı.
2: Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Yargının yasamaya veya yürütmeye karar alma hakkı ve yetkisinin olmadığını belirtti. Türkiye'nin sivil anayasa ihtiyacını hatırlattı.
2: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı her türlü ayrımcılığa son verildiğini söyledi. Cumhurla Cumhuriyet arasındaki dikenli tel örgüleri söküp attık dedi.

0: Sözü sosyal medya yargıçlarına getirdi.
1: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
0: Erdoğan yargı alanında atılan adımlara dikkat çekti. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür dedi. Daha adil bir yargı sistemi için çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizdi.
2: Silivri'de haftanın ilk gününde bir duruşma daha vardı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ casusluk suçlaması kapsamında haklarında açılan davada hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu da savunma yaptı ancak kendini savunmak yerine yine suçlamalarda bulundu. İddianame için hukuk cinayeti dedi.
3: Siyasal veya askeri casuslukla suçlanan 4 isim ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'yla Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Kolay gelsin. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Özkan Yanardağ ve Günle avukatları hazır bulundu. Duruşmada CHP'den bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve sanıkların aileleri de izleyici olarak yer aldı. Duruşma salonu çevresiyle içinde jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri uygulandı. Duruşmada önce tutuklu sanık Hüseyin Gün savunmasını yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Ülkem aleyhine asla casusluk yapmadım ve kimseye de casusluk iftirası atmadım dedi. Gün savunmasında iddiaların aksine FETÖ'yle mücadeleye destek verdiğini iddia etti. Gün Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ı manevi annesi Seher Alaçam'ın vasıtasıyla tanıdığını, Ekrem İmamoğlu'nu ise İBB Başkanı olarak seçildikten 1,5 ay sonra manevi annesinin yönlendirmesiyle Saraçhane'deki binaya yaptıkları nezaket ziyareti sırasında hayatında sadece bir defa gördüğünü iddia etti. Necati Özkan'la iletişimde olduğunu ise kabul etti. Manevi annem benden rica etti diye yurt dışında ortağı olduğum PQ isimli şirketin teknik elemanlarına açık kaynak verilerine dayalı ücretsiz bir sosyal medya analizi yaptırdım. Başka bir şey yok dedi. Hiçbir şekilde İBB veri tabanını kopyalamadım. Çalışanlarıma Amerika'da böyle bir talimat vermedim. Sisteme izinsiz müdahalede bulunmadım dedi. Tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ve Ekrem İmamoğlu duruşmada onun da savunması alındı. Hakkında açılan diğer davalarda olduğu gibi yaptı savunmasını. İddianamenin tümüyle boş olduğunu söyledi. Davaların siyasi olduğu iddiasında bulundu. Kendini bir mücadelenin içinde gördüğünü söyledi. Türkiye tarihinin demokrasi ve adalet adına en büyük muhalefet mücadelesi Silivri'de verilmektedir dedi. İmamoğlu hakkındaki iddialara cevap vermek yerine işi yine şova döktü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası için yine darbe dedi. Uydurma belgeler ve delilsiz beyanlar iddiasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede suç tarihinin 2019-2025 yılları olduğu belirtiliyor. İddianamede Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı ifade ediliyor. İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın siyasal casusluk suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
2: Casusluk davasında ilk günde yaşananlar böyleydi. Tabii haber içerisinde paylaştığımız detaylar var. Daha fazla detay da var elbette üzerine konuşacağımız. Yine bir yayında beraberiz kiminle? 24 editörü Oğuz Polat Bilek bizlerle. Oğuz hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi daha önceki yayında da yine o süreç içerisinde suç örgütü davasının sanırım 32. celsesiydi. Onu konuşmuştuk. Bugün bir yandan o da devam ediyor. Bir yandan da casusluk soruşturması üzerinden devam ediliyor. Davası üzerinden daha doğrusu. Şimdi detayları paylaştık ama orada en dikkat çekici nokta şu. Her zaman olduğu gibi suç örgütü davasında da Ekrem İmamoğlu'nun kendini savunmaması meselesi. Hı hı. Biraz oradan başlayalım. İddialar var, bu casus iddiası nedir diye soracağım ama niye kendini savunmuyor? Sen takip ediyorsun davaları uzun süredir.
4: Şimdi niye kendini savunmuyor? Bir kere kendi söylemine göre önce ifade edeyim. Kendi söylemine göre bu davalar siyasi bir dava. Cumhurbaşkanı adayı olduğu için ve seçileceği için hakkında bu siyasi davalar tırnak içinde başlatıldı. Kendisini siyaseten tasfiye etmek için yapılan davalardı. Bu Ekrem İmamoğlu'na göre. Peki gerçekte olan ne? Şimdi bu rüya bir de gerçekte olan diye videolar paylaşılır ya. Gerçekte olan şu, bu soruşturma zaten yapılıyordu. Bu operasyon geliyordu. Çünkü Beylikdüzü'nden başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine uzanan büyük bir yolsuzluk ve rüşvet ağı iddiası var. Bu operasyon yapılacaktı. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla siyasi bir zırha girmek istedi. Onun için Cumhurbaşkanı adayı kendisini yaptırdı ve bu operasyon geldikten sonra da Cumhurbaşkanı adayı olduğum için bu bir siyasi operasyondur. Önüm kesilmeye çalışılıyor. Siyasi hayatım bitirilmeye çalışılıyor. Tasfiye edilmeye çalışılıyor söylemine sarıldı.
2: O zamanlar neden, çok konuşmuştuk seçime bu kadar varken işte neden?
4: Neden böyle bir iddialara karşı savunma yapmıyor? Onun söylemine göre bu ama gerçekte olan şu. Şimdi iddialar ortada, somut delilleriyle ortada. Zaten bir mahkeme bir iddianameyi kabul ederken somut delillerle gerekçelendirilmiş mi? Salt duyuma mı dayalı? Ya da işte tahmine mi dayalı buna bakar. Baktığı için de somut deliller var, gerekçelendirilmiş, güçlü suç şüphesi oluşmuş, iddianame kabul edilir ve dava haline dönüşür. Dolayısıyla böyle delilleri, iddianamede yer alan deliller savunamayacağınız düzeyde ise bugünkü gibi ben birazdan size sosyal medyada estirilen rüzgarın tam tersi şeyler anlatacağım çünkü. Bugünkü gibi iddiaları çürütmek yerine siyasi söylemlere sarılırsınız, işte esprilere sarılırsınız, psikolojik olarak başka bir görüntü ortaya çıkarmaya çalışırsınız. Durum tam olarak budur.
2: İki dava, İmamoğlu Suç Örgütü ve bugün ilk çalışması yapılan, ilk celsesi görülen casusluk davası. Evet. İmamoğlu Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ.
4: Evet.
2: Neyle suçlanıyorlar?
4: Şimdi
2: casusluk nedir burada?
4: Aslında Hüseyin Gün'ü önce bir anlatalım. Hüseyin Gün İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde 6 kişilik yönetici kadrodan bir tanesiydi. En tepede İmamoğlu var, 6 kişi var. Sonra hiyerarşi oluşuyordu savcılığın çizdiği şemaya göre. Sonra Hüseyin Gün oradan çıkarıldı ve söylemlerde 5 kişilik yönetim kadrosu denmeye başlandı. Neden? Çünkü Hüseyin Gün casusluk davasıyla ayrıldı. Şimdi Hüseyin Gün'ün geçmişine baktığınızda ya da geçmişine de bağlantılarına baktığınızda MI6, İngiliz İstihbarat Servisi, Mossad, İsrail İstihbarat Servisi, CIA, Amerikan İstihbarat Servisi, bunlarla içli dışlı. Bu istihbarat servislerinden sözüm ona emekli olmuş kişilerle ortak. İstihbaratçısının emeklisi olmaz. İstihbaratçılık ölene kadar devam eder. Bunu bir not düşelim. Bu isimlerle içli dışlı bağlantısı olan, ortaklığı olan isimler dünyanın pek çok yerinde iç karışıklıkların, kalkışmaların raporunu tutmuş, onlar hakkında analizler yapmış ve onlara kendi el yazması notlarından anladığımıza göre, savcılığın da anladığına göre yer yer destek olmuş, yön çizmiş bir isim. Şimdi Hüseyin Gün etrafında şekillenen bir dava, casusluk davası. Şimdi mahkemede şöyle bir ifade kullanıyor Ekrem İmamoğlu. Ben Hüseyin Gün'le işte Seher Alaçam'ı hatırlarım. Seher Hanım'ı o giyimle kuşamıyla hatırlamamak mümkün değil ama beyefendi hatırlamam bile diyor. Zaten iddianame Hüseyin Gün'le Ekrem İmamoğlu doğrudan temas halinde demiyor. Arkada Hüseyin Gün var, Necati Özkan var, Merdan Yanardağ var, Ekrem İmamoğlu bu
2: tarafta. Hepsi oradalar.
4: Şimdi hepsi oradalar. Necati Özkan üzerinden Ekrem İmamoğlu'yla bağlantıyı sağlıyor Hüseyin Gün. Dolayısıyla o görüşme, fotoğraf karesinin verildiği seçimden sonra, belediye seçimini kazandıktan sonra Seher Elçili Alaçam'la, yani manevi annesiyle, annem dediği kişiyle birlikte gidip tebrik. Dolayısıyla zaten o sürece kadar iddianame diyor ki Necati Özkan sağlıyor ikisi arasındaki bağlantıyı diyor. Yani Wikir adlı bir kripto uygulama üzerinden yazışmalar yapılıyor. Bütün talimatlar ya da yönlendirmeler, telkinler, adına ne derseniz, buradan iletiliyor. Necati Özkan buradan aldığı notlarla, Necati Özkan'ın kendisi de bir iletişimci, bir ekip oluşturmuş. O ekiple iletişim çalışmalarını yürütüyor. Ne var bunun içerisinde? Sosyal medyaya giriyoruz. Karşımıza reklamlar çıkıyor. Seçim dönemi olunca siyasi reklamlar çıkıyor. O siyasi reklamlar, Erkan Kol nelerden hoşlanır, daha önce hangi sitelere girmiş, neleri araştırmış, en çok neleri izlemişse ona göre bir ilgi alanı var, karşısına o çıkıyor. Mesela siz neden muzdaripsiniz? Atıyorum, futbolda adaletsizlikten. Hop, karşınızda Ekrem İmamoğlu'nun futbolda adaletsizlikleri çözeceğiz diye bir reklama çıkınca doğal olarak Erkan Kol'u yakalıyor. Bunu yaparken ne yapıyor diyor? Bunu yaparken bu uygulama üzerinden ben çalışmayı yapacağım, iletişim çalışmanızı yapacağım diyerek İBB'nin altyapısında, bilişim sistemlerindeki bütün verileri kopyalıyor. Ve buna ilişkin yazışmayı da Wikir'den Necati Özkan'a diyor ki risk aldım. Resmi bir yetkilendirme olmamasına rağmen
2: Hüseyin
4: risk
2: Gün
4: alarak,
2: ve Necati Özkan arasındaki
4: yazışmalarda. Necati Özkan'a Hüseyin Gün diyor ki hakkımda diyor resmi bir yetkilendirme olmadan bunu yaparak risk aldım. Umarım bu kampanya bir tarafa not edilir. Yani eğer seçilirseniz beni unutmayın demek. Hmm. Bir kenara not edilir diyor.
2: Peki neyin riskini almış?
4: Şimdi şöyle, ben sizin için hazırladım. Şuradan açayım. Neyin riskini almış? Bir kere Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi diyor ki kişisel verilerin ele geçirilmesi mevzusu. Eğer kopyaladığınız veri tabanı kişilerin ismi, telefon, adres gibi kişisel bilgiler içeriyorsa, İstanbul Sanin ya da İBB Hanem uygulamasına giriyorsunuz değil mi? Girdiğinizde oradan kayıt olurken cep telefonu, TC kimlik, ev adresi vesaire, zaten konum otomatikman yönlendiriyor. Dolayısıyla hepsi olmuş oluyor mu? Kişisel bilgilerin tamamı. Şimdi bu altyapıyı kopyalıyor. Anladınız mı? Yani İstanbul'da milyonlarca kişinin
2: verileri,
4: adını, soyadını, TC kimlik numarasını, ev adresini, işte cep telefonu numarasını, bunun üzerinden girdiği, kullandığı sitelerin çerezlerini vesaire, uzantılarını hepsini kopyalamış oluyor. Sonra devam ediyor. Cezası bunun diyor 2 yıldan 4 yıla kadar. Bir de bunun toplu yapıldığını düşün. Şimdi eğer bu işlem bir kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkiyle veya belirli bir mesleğin sağladığı kolaylıktan faydalanılarak yapılırsa, şimdi kamunun verdiği yetkiye dayandırılarak ıslak imzalı belgeyi imzalayan kamu görevlisi kim bu davada? Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir belge imzalıyor. Verilerin kopyalanmasında, işlenmesinde İBB'nin ekiplerinin yanı sıra dışarıdan belirleyeceği kişilerdi. Hmm. Şimdi benim, senin, arkadaşlarımızın, rejideki arkadaşlarımızın hepsinin kişisel verilerinin kopyalanabilmesi için yazılı bir talimat veriyor. Bu diyor, kamu görevlisi ise cezası yarı oranında da arttırılır. Bu işin bir başka tarafı.
2: Çünkü elindeki imkanları da
4: kullanıyor. Evet, şimdi mesleğinin sağladığı kolaylıklardan faydalanarak. Bu isim kim? Ekrem İmamoğlu'nun dışında hem kamu görevlisi, bu isim de Hüseyin Gün. Mesleğinin sağladığı bilişimci, bu kolaylıklardan faydalanarak mesleğinin dışında veri kopyalama işi yapıyor. Veri kopyalama TCK'ya göre suç Erkan. Bilişim sistemine müdahale etme. Nereden kopyalıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı yazılımlardan. Dolayısıyla bir bilişim sistemine müdahale var. TCK'nın 243. ve 244. maddeleri de bunu düzenliyor. Bir yıla kadar hapis cezası artı para, 6 yıldan 3 aya kadar hapis cezası, verileri başka bir yere gönderme. Nereden gönderiyor? OSINT üzerinden verileri gönderiyor.
2: Bunu kabul etti değil mi?
4: Dolayısıyla şimdi kabul etti derken şöyle. Ekrem İmamoğlu diyor ki, evet ben bir belge imzaladım diyor. Ama diyor hemen akabinde İBB'deki AK Partili meclis üyeleri bunu idare mahkemesine taşıdı. Zaten uygulanmayan bir bildirge, genelge oldu diyor. Ben de bunu hemen iptal ettim diyor. Şimdi uygulanmayan...
2: Yani mahkemeye taşımasalar...
4: Mahkemeye taşımasalar...
2: Zaten uygulanacak.
4: Uygulanacak. Peki uygulanacak mı, uygulandı mı? Necati Özkan'la yazışmasında Hüseyin Gün, bunları risk alarak yaptım çünkü aklımda bir yetkilendirme yoktu diyor. Yaptım diyor. Yapacaktım ya da yapabilirim. Evet. Yetkilendirilirsem demiyor. Yaptım diyor. Demek ki yapılmış. Yapılmış. Yapıldığı nereden biliniyor? Dark Web'de onların hepsi yayınlandı. Yapıldığı nereden biliniyor? Ümit Alaçam, yani Seher El-

0: Büyükelçili Alaçam'ın oğlunun emniyete verdiği, yetkililere verdiği dijital materyal ve el yazması notlardan verdiği anlaşılıyor. Kripto uygulamasından OSINT üzerinden bu veriler gönderilmiş diyor savcılık aynı zamanda. Yani dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun imzaladığı o belge zaten bu hukuksuz işlem yapıldıktan sonra işi resmiyete dökmek için. Şunlara karşılaşmıştık değil mi İmamoğlu suç örgütü davasında? Geçmişe dönük senet yapalım, operasyon geliyor, bir şey olursa seneti çıkar. Bu para niçin? Borcu vardı senet. Geçmişe dönük bir belge imzalanmış, yetkilendirilme yapılmış. Ama bu da AK Parti Belediye Meclis üyelerinin idare mahkemesine konuyu taşımasıyla iptal edilmiş. Şimdi bu kadar bu işlere hakim, bu bilgilere hakim kaldı ki Necdet Hüseyin Gür'ün yazışmasından bunun hukuka aykırı olduğunu da biliyor. Risk alarak yaptım. Bu da kampanya tarafından not edilir
1: Bir
0: diyor.
1: de dikkat çekici bir taraf var Oğuz. Niye kriptolu haberleşme programı üzerinden
0: Evet,
1: yazışıyorlar
0: şimdi
1: ki? Hepimizin kullandığı,
0: bu da bir
1: herkesin
0: başka konu. Şimdi
1: kullandığı uygulamalar
0: az
1: var.
0: önce anlattıklarımız bugün sosyal medyaya girdiyseniz ya adam darmadağın etmiş davayı dersiniz değil mi? Perişan etmiş Ekrem İmamoğlu, perişan etmiş yani savunmasıyla yıkmış geçmiş dersiniz. Bunlar sosyal medyada anlatılmayanlar. Şimdi niye kripto uygulaması üzerinden? Şimdi kabul ettiğini, o belgeyi imzaladığını kabul ettiğini söyledik. Niye kriptolu uygulama üzerinden? Bunu Hüseyin Gün'e soruluyor. Necati Özkan'la neydi? Blue Star 1881'di yanlış hatırlamıyorsam kod adı da Necati Özkan'ın. Yazıştınız mı? Evet yazıştık diyor. Biz zaten diyor Necati Özkan'la kendisi de Ekrem İmamoğlu ile temaslı olmadığını kabul ediyor zaten Hüseyin Gün. Ben bir kere gördüm o da o fotoğraf karesi diyor. Seher Elçili Alaçam manevi annem Mamem diyor sürekli. Çok ilginç bir kişilik. Onun kişiliğini de ayrıca konuşmak isteriz. Mamem'in vasıtasıyla gittik tanıştık diyor. Onun vasıtasıyla zaten çalışmıştık diyor. Ama Necati Özkan'la yazışıyoruz diyor. O söylemese peki Necati Özkan'la yazıştığını savcılık zaten kriptolu yazışmayı deşifre etmiş.
1: Yani Ekrem İmamoğlu bu durumun içerisinde nasıl çıkmaya çalışıyor? Ben bu adamı tanımıyorum
0: Ben bu adamı
1: diyerek
0: tanımıyorum diyor. Hiç görüşmedim
1: işin
0: diyor.
1: içinden.
0: Bir kere fotoğraf
1: Böyle işin
0: vermişim dava
1: içerisinden çıkılabiliyor mu
0: dosyasında.
1: peki? Olmuyor.
0: İddianame zaten şey demiyor. Ekrem İmamoğlu'yla sürekli irtibat halindeydi. Telefon açtı, görüştü falan. İddianame şöyle bir şablon çiziyor. Necati Özkan vasıtasıyla Ekrem İmamoğlu'nu yönlendirdi. İkisi de doğruluyor. Ben görmedim diyor. Hatta bir yerinde diyor ki analiz raporlarını Hüseyin Gün'ün hazırladığını siz biliyor muydunuz? Necati Özkan diyor raporları getirirken önüme diyor şu hazırladı bu hazırladı demez. Yani onun hazırladığı bir rapor da önüne gelmiş. Hayır bilmiyordum ya da kesinlikle o bize bir rapor hazırlamadı. Böyle bir şey olamaz gibi bir ifade yok. Necati Özkan gelir bana sunumunu yapar. Ben bunu bilirim diyor. Yani Necati Özkan'la da bağlantısını zaten Hüseyin Gün doğal olarak kabul ediyor. Peki bu bilgiler sadece Dark Web'de mi satılıyor? Şöyle bir profil düşünün. Şu Ekrem İmamoğlu diyor ki ben 50 kişi 100 kişi gelmiş beni o gün tebrik etmiştir diyor. O da onlardan bir tanesidir diyor. Şimdi Ahmet amca, Mehmet amca gelip tebrik edebilir. X kurumun yöneticisi, Y kurumun işte genel müdürü vesaire tebrik edebilir. Bu normaldir. Hüseyin Gün gibi bir isim. MI6, Mossad, CIA bağlantıları deşifre edilmiş dedik. 15 Temmuz günü kayıp 2 saati var. Bir anda telefon sinyali kesiliyor İstanbul Havalimanı yolundayken. Bir anda Sabiha Gökçen, özür dilerim, neydi? Ankara'daki Esenboğa Havalimanı yolunda telefon tekrar sinyal veriyor. Akabinde 15 Temmuz gecesi, 16 Temmuz günü tekrar oradan sinyal veriyor. Tekrar buradan
1: İmamoğlu
0: sinyal
1: suç
0: veriyor.
1: örgütü davasında kalem
0: Evet,
1: kalem
0: bakın 2
1: dakika
0: saat
1: dakika
0: arayla bakın.
1: anlatılmış.
0: 2 saat önce İstanbul Havalimanı yolunda telefon bas sinyali veriyor Erkan. 2 saat sonra Esenboğa Havalimanı yolunda bas sinyali veriyor. Resmi bir uçuş kaydı yok.
1: Evet.
0: Peki kim resmi uçuş kaydı olmadan uçabilir? Özel jeti olan değil mi? O bile bildirmek zorundadır havacılık kuralları gereği. Resmi bir uçuş kaydı olmadan uçabilen kişi kimdir? Hüseyin Gündür. Dönüşü 2 saat önce Esenboğa Havalimanı'ndan bas sinyali veriliyor. 2 saat sonra İstanbul Havalimanı'ndan bas sinyali veriliyor. Resmi uçuş kaydı yok. Resmi uçuş kaydı olmayan uçuşlar var ortada. 15 Temmuz 2016 gibi kritik Türkiye tarihatından bir günde yapılan bir uçuş var. Ankara ziyareti var. El yazması notlarda da 15 Temmuz'da Ankara'da ol diye bir not var. Böyle bir isim sizi çevreye geliyorsa ve bu ismin dijital materyallerinden ele geçirilen notlarda güçlü suç şüphesi varsa orada büyük bir soru işareti vardır. Dolayısıyla siz orada mahkemede çıkıp savunma yaparken bu bir siyasi davadır. Bunlar komik. İftiranın hukuk cinayeti diyor mesela. Bu bir hukuk cinayetidir. Ha şunu da söyleyeyim. İddianameyi okumadığını söylüyor. 162 sayfa. casusluk iddianamesi. Okumadım

0: diyor, okumayacağım da diyor. İmam olsun örgütü davası, İBB dosyası okumayacağım diyor, okumadım da ama çöptür. Şimdi okumadan çöp olduğuna nasıl karar vereceğiz? Biz burada nasıl konuşuyoruz? Bu iki saat uçuş kaydı var, şu var, bu var. İmam olsun örgütü davası okuyarak konuşuyoruz.
1: Sen izleyerek davaları.
0: Şimdi bir kere çöp olduğunu anlatabilmeniz için önce bir okumanız lazım. Okumanız lazım ki ikincisi çöp olduğuna karar verebilmek için de uzman olmanız lazım. Ekrem İmamoğlu bildiğim kadarıyla müteahhit. Hukukçu değil, değil mi? Ya çöp diyor, hukuk cinayeti, hukuku da çok iyi biliyor dolayısıyla. Şimdi biz oradayken tüm bunlara şahit olurken bir anda sosyal medyaya yine giriyorum, aynı konuya geleyim. Yine sosyal medyaya giriyorum. Gözümün önünde yaşadığım dava aslında çökmüş. Casusluk davası ilk günkü duruşmada dahil saatlerinde bile aslında çökmüş. Benim haberim yokmuş. Ben bunu da sosyal medyadan öğrendim. Çünkü bu anlattıklarımın hiçbiri yazılmadı. Hatta
1: bunu yazanlar kimler? İsim olarak demiyorum. Hani kim bunları yazıyor? Bunları kimler yazıyor?
0: Bir önceki yayında bahsettiğimiz konuşmuş. Yönlendirilenler maalesef. Hatta şöyle bir tweet gördüm. Onu da gülelim diye anlatayım. Bugün diyor iddianame ortaya çıktığında haberlerini yapanlar salonda yoktu. Salondaydım. Yani sizi yöneten arkadaşın hemen arkasındaydım diye. O tweet'a sana da buradan seslenmiş olalım. Peki. Salondaydık. Ama şu da var tabii ki. Sadece biz salondaydık. Yani bunları anlatabilecek bir şekilde gazeteci olarak sadece biz salondaydık maalesef.
1: Buradan nereye geçelim? Buradan konuşulacak çok detay var. Şimdi hiçbir birbirinden bağımsız değil. Gelelim bu itirafçı olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Önce oğlu itirafçı evet. oldu. Sonra Muhittin Böcek, sonra da gelini itirafçı oldu. Bu çok konuşuluyor. Oğlunun iddiaları, bugün gelinin iddiaları, gelinin açıklamalarında, ek ifadesinde Muhittin Böcek'in oğlunun anlattıklarını doğruluyor.
0: Doğruluyor, evet.
1: Muhittin Böcek de aslında doğruluyor.
0: Onu da öğrendiğimiz kadarıyla.
1: Ne söylediler Oğuz?
0: Şimdi şöyle, Gökhan Böcek diyor ki babam Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olurken diyor Özgür Özel'in talimatıyla aradığını söyledi Veli Ağbaba. Veli Ağbaba Özgür Özel'e çok yakın bir isimdir. Ve dikkatli kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Ve yapılan neredeyse bütün fiillerde, eylemlerde, yasal, yasal dışı vesaire bunları katmadan bu cümleyi kuruyorum. Veli Ağbaba'nın da ismi bir şekilde geçer. Bir şekilde geçer. Onun talimatıyla aradığını, 1 milyon dolar istediğini aday olması karşılığında, 1 milyon dolar aday gösterilmesi karşılığında istediğini söyledi. Babamla daha önce konuşmuştuk, babam isteyebilirler, sen hazır et ver dedi. Ben de götürdüm diyor, sırt çantama koydum. Topladıktan sonra CHP Genel Merkezi'nin 6. kata çıktım. Veli Ağbaba yoktu, onu yönlendirdiği bir ismin yanına gittim. O da yanımda Veli Ağbaba'yı aradı. Parayı da ona teslim ettim diyor. Sonra diyor 7-8
1: çantayla 1 milyon dolar.
0: Evet, çantayla 1 milyon dolar götürdüğünü söylüyor. Onun dışında diyor daha sonradan 7-8 milyon dolar daha istedi diyor. Babama söyledim diyor. Tamam dedi diyor. Onu da kimden tedarik ediyor götürüyor. Onu da götürüp yine teslim ettiğini söylüyor. Kimden tedarik ediyor? Belediye ile iş yapan müteahhitlerden tedarik ediyor. Gökhan Böcek bütün bunları itiraf ediyor. Şimdi Gökhan Böcek bunları itiraf eder etmez Veli Ağbaba'nın bir videosu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir ajansta yayınlandı. Veli Ağbaba küplere biniyor. Ya olmaz böyle şey, Allah kahretsin diyor. Bu da mı diyor, bunu da yaptılar ya, bunu da yaptılar ya diyor. Bir gün sonra bas kayıtları çıktı. Gökhan Böcek'in belirttiği tarihlerde Antalya'dan çıkış, havalimanına varış, Ankara'ya iniş, otele gidiş, otelden sabah çıkış, CHP Genel Merkezi'ne gidiş. Bunların hepsinin dakika dakika bas sinyali.
1: Gökhan Böcek'in, Muhittin Böcek'in olduğunu söyledikleriyle bas kayıtları tamamen diyor. Uyuşuyor.
0: Şimdi Erkan, Muz Cumhuriyeti'nde bile Oğuz'un beyanıyla, Erkan'ın beyanıyla, işte Turgut'un beyanıyla vesaire Muz Cumhuriyeti'nde bile bir dava yürümez, bir soruşturma açılmaz. Bunu delillendirmen lazım, örtüşmesi lazım. Senin beyanlarınla teknik verilerin örtüşmesi lazım. Bu görüntü olur vesaire olur ama bu rüşvet olduğu için bunun bir banka dekontu vesaire olmayacak. Bankadan para çektiğine dair olur ama karşıya gönderdiğine dair olmaz. Ne yapılır? İddialar, ifadeler, teknik verilerle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu buna bakılır. Örtüştü mü? Örtüştü. Evet. Bas kayıtları çıktı mı ortaya? Bas kayıtları
1: bir
0: çıktı.
1: Bir de üstüne Muhittin Böcek itirafçı oldu.
0: Üstüne Zuhal Böcek önce. Zuhal evet. Böcek pişmanlık ifadesinde itiraflarında Zuhal Böcek'i anlattırıyorlar. Şimdi
1: Zuhal Böcek Muhittin Böcek'in gelini.
0: Yan yana oturmuyor yani. Gökhan Böcek burada, Zuhal Böcek burada. Gökhan böyle dedi, Zuhal.

0: Sen ne diyorsun demiyor. Bunlar ayrı odalarda çapraz sorgu sistemi. Bakalım onun verdiği bilgiyi öbürü yalanlayacak mı ya da doğruluyor mu? Başka sorularla, farklı yöntemlerle sorulan sorular örtüşüyor. Biz Gökhan'la bindik, şu tarihlerde uçağa bindik. Vela babayla arabadayken görüştü. Ondan sonra gelen merkeze gitti. Yanında da sırt çantası vardı, örtüşüyor. Muhittin Böcek de oğlumun beyanları doğrudur şeklinde ifade veriyor. Ortaya ne dökülüyor? Ortaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bir rüşvet çarkı içerisinde olduğu gerçeği dökülüyor. Bazıları bu verilen paraların vesaireye CHP Genel Merkezi'ne bağış olduğunu iddia ediyor. O argümanlar çok komik. Yani bağış, yani siyasi rüşvet de diyebilirsiniz buna, bağış da diyebilirsiniz. Bunun adı rüşvet. Siyasi rüşvetler. Şimdi bir belediye başkanı 1 milyon dolar artı üstüne 7-8 milyon dolar daha de 9 milyon dolar diyelim toplamda. 9 milyon doları veriyorsa görev süresi boyunca, yani 5 yılda o 9 milyon doları tekrar çıkarması lazım değil mi bir şekilde? Belediye başkanlığından aldığı maaşla mı çıkaracak onu? Demek ki işin içerisinden başka sahipler giriyor.
1: Bir de buna benzer bir şey diyeceğim. Şunu çok görüyorum hani. Rüşveti küçümseme var.
0: O çok zaten Özkan Yalın'ın ifadesiyle şimdi ben inanamadım yani, gerçekten
1: yani
0: inanamadım.
1: 170 bin dolar.
0: Özkan Yalın diyor ki 170 bin ne dolar harcadım şeye. Özgür Özel'in VIP aracının içinin dizaynı modifiye mi denir artık, çok da anlamam o işlerden. 170 bin dolar harcadım. Şimdi o zamana kadar herkes Özkan Yalın üzerinden tıpkı Muhittin Böcek'te olduğu gibi iftira, yalan söylemine sarılmıştı. 170 bin doların harcandığı ortaya çıktıktan sonra yeni bir söyleme ihtiyaç vardı. Ben söylemi daha yaratıcı beklerken 170 bin dolar da rüşvet mi ya diye bir... Ya şimdi rüşvetin büyüğü küçüğü mü olur? Hak etmediğiniz bir şekilde bu kalemi de size versem bu rüşvettir. 5 milyon dolar versem de rüşvettir. 170 bin dolar versem de... Ben insan aklına geliyor yani. Ne kadar büyük rüşvet aldığınızda 170 bin doları küçümsüyorsunuz değil mi? Yani neler aldınız siz 170 bin dolar, devede kulak geliyor arkadaşım. Böyle bir şey olabilir mi? 170 bin dolar da rüşvet mi diyor. Bir başka söylem, devletin sağ cebinden alınmış sol cebine konulmuş. Böyle bir mantık olabilir mi? Devlet o parayı ben belediyeye vereyim, o da gitsin Özgür Özel'in VIP aracının içinin modifiyesi için harcasın. Zaten biz CHP Genel Merkezi'ne hazineden yardım gönderiyoruz. Ha belediyeden göndermişiz, Hazine Bakanlığı'ndan. Böyle bir mantık olabilir mi? Uşak'ta Uşak'ın alt yatırımına, üst yatırımına, Uşak'ın işte kültür sanat etkinliklerine vesaire harcanması gereken para Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın VIP aracının iç dizaynı 170 bin dolar. Ne kadar para ediyor? 10 milyona 170 bin euro muydu? Özür dilerim. 170 bin euro. 10 milyona yakın para ediyor. Aracın iç dizaynı 10 milyona yapılmış. Uşağa harcanması gereken para. Yani söylemler ben daha yaratıcı, ama nihayetinde baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarından önce belli şahısları destekleme karşılığında para alan, o parayla işte Ankara bilmem ne evlerinde, isim vermeyeyim reklam olmasın diye, 30 milyonluk daireler alan insanlar bunları dile getiriyor nihayetinde. Onun için argüman komik ama içler acısı aynı zamanda. Yazık, maalesef yazık.
1: Evet. Şimdi bir taraftan
0: bakın,
1: bunlar
0: bir şey de anlatayım, özür dilerim. Bu içine girdiğimiz durum, sadece rüşvetle anlatıyoruz ya bunu. Sadece rüşveti size çok enteresan bir olay anlatayım. Lütfen dikkatli dinleyin burayı. Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili, bir gazeteci, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki mevcut yönetime muhalif olan bir isim hakkında söyledikleri o kadar rahatsız edici düzeye ulaşıyor ki onlar açısından.
1: Yine CHP çevresinde, evet, olan şimdi, ama CHP'nin şu anki yönetimine muhalif olan CHP'li bir gazeteci.
0: Evet, CHP'nin... Tamam.

0: bir suç örgütünün hep kamuoyunda adı bilinen, böyle anlatıyorum ki artık biz de suç teşkil edecek bir şey yapmayalım diye. Tabii ki çağıran makamlar olursa isim de veririz, o ayrı konu. Vurdurulması için talimat veriyor. O da bir suç örgütüne kamuoyunda bilinen işi havale ediyor. O suç örgütü bir üyesine görevlendiriliyor. Kurye kılığında o gazetecinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, mevcut yönetimine muhalif CHP'liyi vurmak için evinin önünde 4 gün bekliyor. Uyarı olarak ayağına sıkacak. 4 gün bekliyor. Şans eseri o gazeteci Doğu Güneydoğu turuna çıkmış. Ailesiyle birlikte geziyor. Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır geziyor. Döndükten sonra kendisiyle bir iletişime geçiyor. Diyor ki, görüntülü konuşabilir miyiz? Bana anlatıyor. Doğrudan bu işin muzdaripi kişi, bunu bana anlatıyor. Birinci ağızdan duyuyorum. Hayatımda hiç kimseyi, diyor, öyle kayıt mayıt almam ama o ismin bana FaceTime'dan görüşebilir miyiz diye görüntülü söylemesi garibime gitti, ne olur ne olmaz diye önlem alayım dedim diyor. Açtım kayıt, düşün diyor. Oturup anlatmaya başladı diyor. Biz seni böyle bilmiyorduk. Senin hakkında böyle bir talep geldi. Hatta 4 gün arkadaşlar evinin önünde bekledi. Eve giren çıkan vesaire olmayınca, seni göremeyince herhalde mevcut ikamet adresi bu değildir diye geri dönmüş. Diyor ki, abi ben o tarihte Doğu Güneydoğu turundaydım. Yani bu ayağına sıkmak tabii ki suç. Yani uyarı amaçlı, bilmem amaçlı, sonuçta birine kurşun atıyorsunuz. Sekip kafana da gelebilir. Yaralama cinayetle de bitebilir. İş başka boyuta gidiyor. İş buralara varıyor. O ismin
1: Çok acayip.
0: yaptıkları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yayılıyor. Aklı selim bir CHP yöneticisi kenara çekiyor bu ismi. Sen ne yaptın diyor. Ya böyle bir şeye kalkışılır mı diyor. Ya işte o anki sinirimle yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Uyarılıyor. Uyarılıyor. Maalesef böyle bir vaka da var. Yani olayı sadece rüşvet boyutuyla düşünmeyin. Biz o ahlaki olmayan başka konulara girmiyoruz, biliyorsunuz. O boyutuyla da düşünmeyin. Meselenin bu boyutu da var. Yok, kişinin elinde bunun görüntü kaydı da var zaten.
1: Boyutlar çok fazla.
0: Evet.
1: İddialar çok fazla.
0: Evet.
1: Şimdi biz seninle bir önceki programımızda bir kulis bilgisini paylaşmıştın sen. Çok da ses getirdi. Bayağı da konuşuldu sosyal
0: Evet.
1: medyada. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir rahatsızlık olduğunu söylemişti Oğuz. Ve belediye başkanlarının, 10 belediye başkanı mı demişti?
0: 10 belediye
1: 10 belediye başkanının CHP'den istifaya hazırlandığını söylemişti. Biz bu yayını 2 hafta önce falan yaptık.
0: 2 hafta önceydi yanlış.
1: 2 hafta önce, 2-3 hafta fark etmez. Sadece birkaç gün sonra Oğuz dediğin olmaya başladı.
0: Şöyle.
1: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bugün CHP'den istifa etti. Devamı mı? Devamda gelecek mi?
0: Şimdi evet, oradan başlayalım. Bu son değil, bu bir ilk. Bu konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda zaten kaynamaya başlamış. O gün de anlattık. Ne dedik? Söyleyelim. Aynen şöyle söyledik. Toplantı yaparken sürekli Butlan'la ilgili sorular soruyor. Özgür Özel bu soruları geçiştiriyor. Hatta çıkmayacağını Butlan'ın vesaire telkin etmeye çalışıyor ama bir yandan da işte kasetler patlıyor, yolsuzluk iddiaları patlıyor, ahlaksızlık diz boyu şeklinde belediye başkanlarının olduğu toplantı kaynıyor. Bir masa, böyle yemek masası, bir masa belli başlı belediye başkanları yan yana oturmuş ve istifa konusunu konuşuyorlar. Herkes hemfikir. Bu artık ahlaksızlığa daha fazla ortak olmak zorunda değiliz diye. Butlan kararı bu ay içerisinde, Mayıs ayı içerisinde çıkmazsa istifamızı vereceğiz diye. Bunların içerisinde büyükşehir belediye başkanları da var dedik. Afyon. İlçe belediye başkanları vesaire de var dedik. Söyler söylemez o görüntüyü paylaştılar arkadaşlarımız. Yapılmayan hakaret kalmadı altına. Ben de bu konuyla ilgili paylaşım yapmıştım ayrıca. Yapılmayan hakaret kalmadı. Yani küfür edenler mi dersiniz, hakaret edenler mi dersiniz, benim bir şekilde bunu uydurduğumu iddia edenler mi dersiniz. İsim veremiyoruz elbette. Çünkü kendi kaynaklarımızı deşifre etmek bize yakışmaz. İsim ve ama bugün geldiğimiz noktada buyurun. Ahlaksızlığa ortak olmak istemeyen belediye başkanları istifa edecek. Burcu Köksal bunun ilk adımı. Bunun devamı da gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi buna bir çare bulamaz vaziyette. Çünkü onunla ilgilenecek zamanları yok. Gördüğünüz gibi meseleler başka boyuta gidiyor. Yine söylüyoruz, ben iddiamın arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi Burcu Köksal istifası bir son değil, bir ilk. Diğer belediye başkanları da akabinde bunun gelecektir.
1: konuşulan

0: Belediye başkanları var mı CHP içerisinde?
1: Konuşulan belediye başkanları var. Şimdi söylemeyelim, isim olarak zikretmeyelim. Bir önceki yayında da zaten zikretmemiştik. Konuşulan belediye başkanları var. Hem de ağır isimler var. Gördüğünüz gibi Burcu Hanım attığı mesajlar da mesela ortaya, kocanı boşa diye bir mesaj atılmış. Bir sene önce de biliyorsunuz Burcu Hanım yine istifanın eşiğine gelmişti ama bir şekilde durmuştu. Kocanı boşa vesaire, yayına girmeden önce bir televizyon kanalına Burcu Hanım açıklama yapmış. O en hafifiydi diyor atılan mesajlar içerisinde.
0: Son bu en hafifiydi birkaç diyor. Günde olanlar. Şöyle sırayla gidelim. Uşak Belediye Başkanı.
1: Evet.
0: Gözaltına alındı. Tutuklandı. İtirafçı oldu. Onun da çok acayip itirafları var işte. Özgür Özel'le ilgili.
1: Evet.
0: Burcu Köksal CHP'den istifa etti. Muhittin Böcek itirafçı oldu. Evet. Oğlu ve gelini de itirafçı oldu. Şimdi bu isimler içerisinde özellikle Muhittin Böcek. Orada soracaktım, unuttum diğer konu üzerine gelince. Muhittin Böcek CHP içerisinde önemli bir isim.
1: Evet. Yıllarını vermiş
0: yani,
1: bir isim hem
0: de. Uşak Belediye Başkanı değil. Daha şimdi, da başka.
1: Daha da başka. Şöyle ama Uşak onun, Belediye Başkanı da...
0: Onun etkin, ben pişmanım, etkin, itirafçı olma girişimi CHP içerisinde acaba farklı taşları da yerinden oynatır mı?
1: Kesinlikle oynatır. Özkan
0: herhangi
1: Yalım
0: bir isim değil
1: Özkan
0: yani.
1: Yalım da herhangi bir isim değil.
0: Evet.
1: Muhittin Böcek
0: şüphesiz.
1: İkisinin önemini anlatalım. Şimdi Muhittin Böcek'le alakalı bir durum, alakalı durum doğrudan genel başkanı etkiliyor. Rüşvet alma, kurultayı aday belirleme sürecini etkiliyor. Bu Butlan davasını da etkileyecek. Butlan kararının istinaf mahkemesinin, ceza mahkemesindeki Butlan davasını bunlar etkileyecek. Dikkat edin, zaten bu itiraflar çıktıkça Adem Soytekin'in dinlenmesi bile kararlaştırıldı ceza yargılamasında. Adem Soytekin davet edildi. İBB davasının, İmamoğlu suç örgütü davasının itirafçısı. Bunların hepsi etkileyecek. Dolayısıyla Muhittin Böcek meselesi sadece Veli Ağbaba değil, Veli Ağbaba ile birlikte birkaç isim daha zikrediliyor. Bunların hepsini etkileyecek. Dikkat ederseniz son ana kadar Muhittin Böcek'in hep arkasında olduğu, Muhittin Başkan'ı şöyle tehdit etmişler, böyle tehdit etmişler. Muhittin Başkan bugün oğlumu söyledikleri doğrudur diyor. Oğlumu söyledikleri doğrudur diyor. Yani
0: oğlunun önce, söyledikleri neydi bir daha söyleyelim.
1: Önce Özgür Özel bizden 1 milyon dolar istedi. Bunu Veli Ağbaba bizi iletti. 1 milyon doları götürdük. Şu tarihlerde Ankara'da genel merkezde sırt çantasıyla 6. katta şu isme teslim ettim. Zuhal Böcek bu ifadeleri doğrular nitelikte sorgusunda itiraflar yapıyor. Muhittin Böcek de oğlumun söyledikleri doğrudur diyor.
0: Özkan Yalım'ın söylediklerini de küçük bir hatırlatalım.
1: Özkan Yalım, şimdi,
0: şu kadar parayı aldım. Özgür Özel'in evinin bahçesine bıraktım. Sonra Özgür Özel'i aradım.
1: Evet.
0: Telefonla
1: Özgür
0: söyledim.
1: Özel'i aradım. Ne yapayım dedim. Bahçenin duvarına bırak dedi. Bahçenin duvarı. Şimdi bazıları diyor ki oraya kadar gelmiş bahçenin duvarına vesaire. Bu da çıkacak. Yarın öbür gün Özkan Yalım'ın Manisa'da Özgür Özel'in evinin bahçesine kadar gittiğinin bas kayıtları ortaya çıkarsa ne diyecekler? Ya 200 bin lira da rüşvet mi canım mı diyecekler bu sefer. 200 bin lira dediğin ne? Yani büyük rüşvetlere alışmışız. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar. 200 bin lira da 300 bin lira da rüşvet mi canım? 170 bin euro rüşvet mi canım? Dedikleri gibi. Şöyle bir durum var. Şimdi itirafçılara önce sahip çıkıyorlar. Sonra itirafçı olduktan sonra tukaka, yani ne diyor? Bir Cemal Enginyurt'tu değil mi? Böcek gerçekten böcekmiş. Abi söyleme bakın. Gerçekten bir böcekmiş. Yani uçurumu gördüğün zaman kuş, denizi gördüğün zaman balık. Bu moddan bir çıkması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İkincisi de bunun propagandasını yapan tabanın bir ayrılması lazım. Neden biliyor musunuz? Bunlar nesnel gerçeklikten kopuyor. Nesnel gerçeklik önlerinde böyle gerçeklik, rasyonel, tüm rasyonelliğiyle kopuyor. Koptuktan sonra olgulara da tersten bakmaya başlıyorlar. Şimdi olgulardan yola çıkın bari değil mi? Gerçekliği görmüyoruz. Olgudan gerçekliğe doğru gidin. Buna da tersten, dolayısıyla romantizmin de tam göbeğine oturuyorlar. Söylemleri de slogandan öteye gitmiyor. Biz burada sabahtan beri ben hiç şey söyledim mi? Kim var orada mesela? Özgür Çelik yapar Erkan. Bilmiyorum ama yapar dedim mi? Hayır. Bir isim söylüyorsam hakkındaki bas kayıtlarını, HTS kayıtlarını, telefon irtibatını, banka dekontunu, işte kripto mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı yazışmayı söylüyorum. Çünkü ben olaya romantik bakmıyorum. Rasyonel gerçekliği gördüğüm için onu dile getiriyorum. Bu kitlenin propagandasını yapan kesimin de rasyonel gerçeklikle buluşması lazım. Yoksa o göbekte tepinip duracaklar maalesef.
0: Özgür Özel bu iddialar karşısında yani itirafçı olmaları, özellikle Muhittin Böcek'in, bununla ilgili bir şey söylemedi değil mi? Ben kaçırmadım.
1: Muhittin Böcek'le ilgili ilk benzin istasyonu meselesinde
0: tamam, bu son bir günde yapılan
1: yalan
0: bir
1: vesaire kadar dedi. Ben de hiç denk gelmedim açıkçası. Yani ben de hiç söylemine de denk gelmedim.
0: Bir gizliden kaynayan bir kazan var o halde içeride.
1: Artık kazan gizliden kaynamıyor. Kazan fokur fokur kaynıyor. Yani istemezlikçiler Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kazanı devirmişler. Akidi ortaya dökmüşler. Çünkü herkes artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mevcut yönetimin devam edemeyeceğini hiçbir şekilde mutlak kararı çıksın çıkmasın, mutlak mutlak çıksın çıkmasın mevcut yönetimle bu işin yürümeyeceğini, partide büyük bir kaos olduğunu görüyor. Onun için kazan artık içten içte böyle fokur diyor. Kazan fokur diyor. Mevcut yönetim de yani altındaki ateşi harını biraz azaltayım, şu suyu biraz soğutayım. Öyle bir pozisyonu yok mevcut yönetimin maalesef şu an için.
0: Özgür Özel daha agresif davranacağız dedi bundan sonra mesela.
1: Ya Özgür
0: hata şimdi, geçtik dedi.
1: Evet şimdi buna da bir evet bundan da sürekli ne diyor? Yargılayacağız. Onu yargılayacağız, bunu yargılayacağız, şunu yargılayacağız. Şimdi hakimi, savcıyı tehdit ediyor. Mevcut belediye Burcu Köksal attığı mesaj. 2 sene sonra iktidara geleceğim, bana yalvaracaksın diyor. Yalvaracaksın, beni affet diyor, o zaman seni affetmeyeceğim. Bak, intikam duygusuna, hırsa bakar mısın? Neyin intikamını alıyorsun? Yani bir belediye başkanı partisinden istifa edebilir. Politikaları size uymayabilir. Yaptığınız yanlışı ona ters geliyor olabilir. Değil mi? Bunların hepsi olabilir. Bunların hiçbiri olmadan istifa edebilir. Ben seni yargılayacağım, sen de bana yalvaracaksın vesaire diye mesaj atmak neyin nesi? Hakim savcı görevinin gereğini yapıyor. Delil topluyor. O deliller ışığında güçlü bir suç şüphesi oluşuyor. Güçlü suç şüphesi oluşunca da soruşturma iddianameye dönüşüyor. Savcıya seni gelince yargılayacağım diye parmak sallamak nedir? Ben duruşma salonunda gördüğümü anlatıyorum. Görmediğim hiçbir şeyi anlatmadım şimdiye kadar. Yani öyle bir şeyimiz olmadı çok şükür. Benim gibi gazetecilere, diğer haber yapan meslektaşlarımıza parmak sallayıp siz biz iktidara gelince göreceksiniz demek nedir? Yani bunu akıl alır gibi değil. Şirazenizin hepten kayması lazım bilmiyorum ama ben şu kanaat grup toplantıları şimdi arkadaşlar ortada kelebekte veriyor. Aha. Grup toplantılarındaki üsluba bakar mısınız? Milletvekilleri tehdit ediliyor. Bakanlar tehdit ediliyor. Elbet iş insanları tehdit ediliyor. İş insanları tehdit ediliyor. Bugün aldığınız pozisyonu yarın unutmayacağız 2 sene sonra. Peki inanıyor musunuz? Tüm bu ahlaki çöküntü, siyasi çöküntü içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 sene sonra iktidara geleceğini. Yine açık çek veriyoruz. 2 sene sonra oldu da iktidara geldik. Ben yaptıklarımın hesabını vermeye razıyım. Ben duruşma salonunda buradaki bütün cümlelerimin arkasındayım. 24'te yaptığımız bütün yayınlarda elime mikrofonu aldığımda kullandığım ifadelerin sonuna kadar arkasındayım. Benim söylediklerim mahkeme tutanaklarında var. Mahkeme orada olup bitiyor, her şeyi rafa mı kaldırıyor? Herkes unutup uçup gidiyor mu? Bunların hepsi mahkeme evet tutanaklarında, kayıtlarında var. Ben söylemedi hiçbir cümleyi söyledi diye şimdiye kadar lanse ben yargılanmaya razıyım günü geldiğinde. Savcı Ekrem İmamoğlu diyor ki Adalet Bakanı personel daire başkanı olarak atanan savcı ait savcı için. Bana dedi ki siz de Cumhurbaşkanı olduğunuzda beni yargılarsınız. Bakın konuyu bütünlüğünden koparıp parçayı anlattığınız zaman hikaye nasıl bir yere ulaşıyor değil mi? Savcı Ekrem İmamoğlu'na biz böyle yapıyoruz ama demiş. Siz Cumhuriyet, ben size hikayenin gerçeğini anlatayım mı?
0: Bir dakika kaldı.
1: Bir dakika, daha az. Bir dakika, 30 saniyede anlatayım ben size. Siz, ben geleceğin Cumhurbaşkanıyım. 2 sene sonra bu ülkeyi ben yöneteceğim. Siz kime sorguya çağırıyorsunuz vesaire cümlelerinden sonra karşılık olarak tamam size Cumhurbaşkanı olduğunuzda hesabını sorarsınız diyor. Meseleyi böyle duyunca çok farklıymış değil mi? Ama mahkeme salonunda anlatılan bana dedi ki siz de Cumhurbaşkanı olursanız bizi yargılayın.
0: O teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol. Bültenin tamamını konuşarak bitirdik. Konuşacağımız çok fazla şey var aslında. Evet. Daha da var da vaktimiz o kadar yok. Oğuz Polat Bilek, 24 editörü Oğuz, bir kez daha teşekkür ediyorum. Oğuz bütün celseleri İmamoğlu Suç Örgütü davasının da içeride. Yani Oğuz burada anlattıklarını birinin söyledikleri üzerinden anlatmıyor. Bizzat yerinde hiçbir duruşmayı da kaçırmadan bugüne kadar orada Silivri'de bundan sonrakileri de orada olmaya devam edecek ki bugün casusluk davasının ilk celsesi görüldü. Oradaydı. Tüm detayları Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenler, CHP'den istifa edenler vesaire hepsini konuştuk. değerlendirdik. Moderatör Gece'nin bu bölümünü böylece noktaladık. Saat 5'te tekrar karşınızda olacağız.

0: devamlı sen diyorsun ki AKP bunu yaptı, emekli maaşları mı? Ulan bunlar var ya, ya adamın pantolonunu çıkartmadan donunu çalar.
1: Abi bak, yanlış düşünüyorsun.
0: Pantolon üzerinde duruyor.
1: Seni kınıyorum.
0: Donunu çalarlar adamı.
1: Yani gazeteciliğin her türlü nosyonunu, misyonunu bünyelerinde tabii, barındıran tabii. Arkadaşlar bunlar. Mesela hafta sonu birine denk geldik. Dinleyebilir miyiz?
0: Hadi dinleyelim abi.
1: Hadi bir dinleyelim bakalım. Buyurunuz. Şu gazeteciliğin, şu gazeteciliğin hassasiyetine bir bakın lütfen. Buyurunuz.
2: Soluksuz soluğa geçti Sayın Genel Başkan. Baktım 25 dakikadır yüreğinizden koptu geldi cümleler. Biz de noktasına virgülüne dokunmadık ama bu önemliydi. Akın Gürlek'le ilgili yeni açıklama, 2 hafta içinde yeni bir basın toplantısı, görelim bakalım ne olacak diye el arttırmış, ikinci faza geçmiş gibi görünüyorsunuz ama gündemin en önemli maddesi. Geriye dönmek gerekmiyor ama bunu da sormam gerekiyor. Burcu Hanım, Burcu Kırksal.
1: Ya ben...
0: Ama bir dakika.
1: Abi çok özür dilerim. Ben... Yani bu gazetecilik karşısında cümeylik diyorum abi.
0: Bir söyleyeceğim abi. Otur adam.
1: Geriye dönmek gerekmiyor ama içinizden kopup çağlayan gibi coşan kelimelerinizle ihya olduk. Ya biz burada mest olduk ama bunların teorisyeni var. Bak bir de bunların teorisyeni var. Yani Göbels taktiklerini seminerlerinde anlatan çok büyük bir yalan söyleyeceğiz. Sedef Kabaş. Evet. Sedef Kabaş teorisyenleri ya. Yani bu ekibin fikir önderlerinden falan biri. Ya inanamazsın abi. Ekrem İmamoğlu 2019'da belediye başkanı seçildikten sonraki yayın. Ya bir hatırlatalım şu muazzam gazetecilik taktiklerini. Biz de öğrenelim. Buyurunuz.
3: Sonrasında da Sayın İmamoğlu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçimi kazanmadı. Aynı zamanda adeta Türkiye'nin geleceğine dair de umut veren bir isim olarak benimsendi. Sadece İstanbullular değil, tüm Türkiye tarafından. Ve Türkiye'nin kalbinin attığı her probleme aslında kafa yoran ve İstanbul'un geleceği için var gücüyle çalışan bir isim Sayın İmamoğlu.
0: Ben Sedef Kabaş'ın bu güzellemesine bir şey demiyorum. Diğerleri de öyle. Yani öteki de o bugün o neydi Açıkel. Bir anlattığı 2-3 dakika ben hakikaten soruyu anlamadım. Bak ve bu adamlar bu hale geliyor. Ya. Yanlış. Yani mesele bak şurada kilitlenmek lazım. Ekrem İmamoğlu 2019'da. Buna Atatürk diyenler de vardı. Athena, Grup Athena, Gökhan. Evet. Dedi ki ikinci Atatürk geldi.
1: Doğru. Doğru.
0: Bayağı şu anda iddianamede Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızı olarak
1: yargılanan
0: Ekrem İmamoğlu'na ikinci Atatürk dedi.
1: Dedi.
0: Şimdi sorsan sen sanatçısı buyur. Ho ha dev adam. Anlat desen şimdi. Şavalak diyor ben siyasi ilgilenmiyorum artık. Cem Yılmaz da öyle. Kaz almıyorum artık. Oğlum sizin yüzünüzden bu hale geldi.
1: Aynen
0: çalışma,
1: öyle.
0: Çalışma sadece takıl. Taciz, tecavüz, parayı burada, yut, götür.
1: Burada ironi yaptık. Böyle bize yüksek perdeden gazetecilik nasıl olurmuş hadsizliğini, şuursuzluğunu anlatanların,
0: böyle olmayacağını
1: anlatanların aslında hali pür melalini hep birlikte sizlerle paylaşalım istedik.

0: yarışmada günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
9: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Kabul İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Bir buçuk saat süren görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerinden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi meselesini de gündeme getirdi. Bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında en önemli başlıklardan birinin Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini söyledi. Türkiye'nin, AB'nin savunma girişimlerine katılımının müşterek menfaatlerin gereği olduğunu hatırlattı. Türkiye önümüzdeki günlerde önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Görüşmede bu konuda gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaret etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'yle 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31'e dikkat çekti. Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade etti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Belçika Kraliçesi Matilde pazar günü Türkiye'ye kalabalık bir heyetle birlikte gelmişti. Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği ekonomik misyon ziyareti, ülke sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında ekonomik misyon ziyareti düzenlenmiş. Bu misyona Kral Filip o dönem Veliaht Prens unvanıyla başkanlık ederken Kraliçe Matilde de Prenses unvanıyla eşlik etmişti.
0: Türkiye ve Belçika ilişkileri yeni bir ivme kazanıyor. Ekonomik misyon ziyaretleri kapsamında Belçika Kraliçesi Matilde kalabalık bir heyetle Türkiye'ye geldi. Ziyaretin ilk gününde Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasında ticaret hacminin 9.3 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Hedefimiz bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmak, dedi.
1: Mehmet Burak Dağlıoğlu da katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin gücüne dikkat çekti. Türkiye'nin 1.6 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda olduğunu hatırlattı. Gündeminde Türkiye ve Belçika arasındaki ticari ilişkiler de vardı. Türk şirketlerinin Belçika'daki yatırımlarını anlattı.
2: Türkiye'de faaliyet gösteren 719 Belçikalı şirket, ekonomimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Aynı şekilde Türk şirketleri de lojistik, savunma, üretim, perakende ve ileri teknolojiler başta olmak üzere birçok sektörde Belçika'daki varlığını güçlendirmektedir. Savunma ve havacılık ihracatımız 2002 yılında 248 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 10 milyar doların üzerine çıkarak yaklaşık 40 kat artmış ve Türkiye'yi dünyanın 11. büyük savunma ihracatçısı konumuna taşımıştır. Bu kapsamda Belçika'nın savunma ekosistemimize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Air flights throughout the world further strengthens this ecosystem.
1: Belçika Başbakan Yardımcısı Prevot'ta yaptığı konuşmada Belçika ve Türkiye'nin bazı sektörlerde tamamlayıcı nitelikte güçlerinin bulunduğunu söyledi. Enerji, havacılık, uzay ve savunma gibi sektörlerde daha derin işbirliği için büyük bir potansiyel var dedi. 300 Horizon
3: Europe projects. Enerji, havacılık, uzay ve sanayi gibi sektörler Türkiye'nin stratejik önceliklerini yansıtıyor. Aynı zamanda bu sektörler Belçikalı şirketlerin uzmanlığını, yenilikçiliğini ve bilgisini ortaya koyduğu alanlarla da tam örtüşüyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hali hazırda çok güçlü. And this mission in Istanbul
1: and Ankara. Forum kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot ve Belçika Savunma Bakanı Theo Franken tarafından Türkiye ile Belçika arasında ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalandı. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, İş Forumu ve Türkiye-Belçika ilişkilerini 24'de değerlendirdi.
4: Belçika bildiğiniz üzere 3 bölgeden oluşuyor. Bu 3 bölgenin de hem temsilcileri hem üst düzeyde sanayi ve iş adamları var. Sanayici ve iş adamları var. Tabii bu anlamda çok önemli. Bizde anlaşmalar imzalandı. Savunma, lojistik, sağlık alanında firmalarla. O açıdan buna çok büyük katkı sağlayacağınızı umuyorum.
1: Belçika Kraliçesi Matilde ve heyetinin Türkiye temasları 14 Mayıs'a kadar sürecek.
0: Orta Doğu'daki gelişmelere dair yoğun telefon trafiği sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ı ziyaret edecek. Hürmüz başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler değerlendirilecek.
5: Türkiye Orta Doğu'da barışı inşa çabalarını sürdürüyor. Lider ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yoğun temaslar var. Tam bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar yolcusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 12 Mayıs'ta Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette Katar'a düzenlenen saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ana başlıklar olacak. Fidan'ın Hürmüz'ün bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar bakımından kritik önemde olduğunu ifade etmesi bekleniyor. Ve İsrail'in bölgedeki istikrarı tehdit eden faaliyetleri, Fidan'ın müşterek çabaların güçlendirilmesi ve uluslararası toplumun dikkatine taşınması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Yalnızca Gazze değil, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi de başlıklar arasında. Diğer yandan askeri ve savunma alanındaki işbirlikleri de ele alınacak. Türkiye'de düzenlenmesi beklenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. toplantısına yönelik hazırlıklar da yine Hakan Fidan'ın Katar ziyaretinde önemli başlıklar arasında.
0: Şimdi bir de müzakere masası...

0: meselesine bakalım neler oluyor. Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Ateşkesin en zayıf anında olunduğunu söyledi. İran'ın gönderdiği son öneriyi aptalca olarak tanımladı. Bunun kabul edilemeyeceğini belirtti. Donald Trump Beyaz Saray'da basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Ateşkes anlaşmasının şu anda en zayıf anında olduğunu belirtti. İran'a saldırıların sürebileceğini ima etti. ABD Başkanı, İran'ın kendilerine gönderdiği son öneriden hiç memnun olmadığını dile getirdi. Bu öneride İran'ın nükleer silaha sahip olmayacakları taahhüdü yapmadığını aktardı. Kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi, dedi. Trump ayrıca İran'daki nükleer tozu alabilecek sadece iki ülke bulunduğunu savundu. Bu ülkelerin ABD ile Çin olduğunu belirtti. İranlılar bana çok net bir şekilde bu nükleer tozu almamız gerektiğini söyledi, dedi. ABD Başkanı bölgedeki Kürtler konusunda da eleştirilerde bulundu. İranlı göstericilere ulaştırmak istedikleri silahlara değindi. Kürt grupların silahlara el koyması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Trump, onlar kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'dan dikkati çeken bir çıkış geldi. Amerikan televizyonuna konuşan Netanyahu, ülkesinin ABD'den aldığı milyarlarca dolarlık askeri yardıma muhtaç kalmak istemediğini, 10 yıl içinde bu bağımlılığı sıfırlayacaklarını ilan etti. Yeni stratejik rotayı Körfez ülkeleri olarak çizdi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan CBC televizyonundaki 60 Minute programına katıldı. ABD'ye yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yılda 3,8 milyar doları bulan ABD askeri ve mali yardımına olan bağımlılığı 10 yıl içinde tamamen sıfırlamak istediklerini duyurdu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığımızı önümüzdeki 10 yıl içinde sona erdirmeyi hedefliyoruz.
1: Netanyahu yönünü ABD'den Orta Doğu'ya çevirdi. Finansal ve askeri işbirliklerinde yeni hedeflerinin Körfez ülkeleri olduğunu vurguladı.
2: Bunun yerine Körfez ülkeleriyle olan bağları güçlendirmeyi planlıyoruz.
1: Netanyahu'nun bu resti ABD'de İsrail'e yönelik halk desteğinin hızla eridiği bir döneme denk geldi. ABD'de kendisine duyulan güvensizliğin %59'a tırmanmasını sosyal medya manipülasyonlarına bağladı. Netanyahu, İran Savaşı ile ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu. Dünya petrol krizini tetikleyen Hürmüz Boğazı'nın kapatılması senaryosunu öngöremediklerini söyledi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Bakalım detaylara. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında geçtiğimiz cuma günü yeni dalga operasyon gerçekleşmişti. Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden 7'si serbest bırakılmıştı. Diğer 23 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısında gündem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın geleceğiydi. Bir süredir genel merkezler arasında gerilim olan Köksal, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ancak Burcu Köksal kararı beklemeden parti üyeliğinden istifa etti.
3: Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim.
4: CHP ihraç edecekti, o kararı beklemedi. Burcu Köksal CHP'den istifa etti.
5: Kimsenin hakkını kimseye yedirmem.
4: CHP Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşandı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Kurulda gündem Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dı. Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Burcu Köksal kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kararı parti sözcüsü Zeynel Emre duyurdu.
3: Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
4: Genel Merkez Köksal'ın disiplin kararını bekleyeceğini düşündü. Ancak beklenen olmadı. CHP'den yapılan açıklamanın hemen ardından Burcu Köksal harekete geçti. Köksal E-Devlet üzerinden CHP üyeliğini sonlandırdı.
6: Afyonkarahisar Belediyesi'nin...
0: Halk TV'de önce ekran yüzleri, ardından da kamera arkasındaki basın emekçileri istifa ediyor. Peki istifaların fitilini ateşleyen ne oldu? Gösterilen sebeplerin altında yatan gerçek ne? İşte ayrıntılar.
7: Sevgili izleyiciler, ben bu akşam Halk TV ekranlarından son kez sizlere sesleniyorum. Veda ediyorum diyelim. Bir karar aldım, ayrılma kararı.
8: Halk TV'de istifa depremi yaşanıyor. Ekran yüzleri Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler Ozan ve en sonda Gözde Şeker peş peşe ayrıldı. Sadece kamera önünden değil, kamera arkasından da ayrılanlar var.
7: Bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Bu haftalık yarın da... Ana Haber'de saat 18'de buluşalım. Ben karşınızda olacağım ve bu benim Halk TV ekranındaki son yayınım olacak. Yarın görüşmek üzere.
8: Önce Seda Selek istifa etti. Haklı gerekçelerim var dedi. Patron Cafer Mahiroğlu'nu eleştirdi.
1: İstifamın sebebi sadece Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın yol açtığı adaletsizlik ve nobranlıktır. Gazeteciliğin değersizleştirilmesidir.
8: Sorel Dağıstanlı sosyal medyasında Seda Selek'le fotoğraf paylaştığı için ekrandan alındı ve iş akdi sonlandırıldı. Ardından da Buket Güler Ozan'ın istifası geldi.
9: Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Halk TV ile yollarımı, ayırma kararımı bugün yöneticilerime ilettim.
8: Çalışanlar ve eski çalışanlar, emek sömürüsü, kötü çalışma koşulları, mobbing, düşük ücretler ve patronun tutumu gibi şikayetleri dile getiriyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, gerçek sebebin bu olmadığını, CHP'nin parti yayın organına dönüşen Halk TV'deki editoryal baskıların istifaları tetiklediğini iddia etti.
10: Halk TV'deki tek sorun sendikasız çalıştırma, açlık sınırında yaşamaya mahkum etme ve mobbing değil. Halk TV emekçileri bunların yanı sıra inanmadıkları ve gerçek olmadığını bildikleri sözlü haberleri yapmaya da zorlanıyor.
8: Ancak Seda Selek ve Buket Güler Ozan ısrarla konunun editoryal bağımsızlık olmadığını iddia ediyorlar.
1: Halk TV'de iddia ettiğiniz gibi editoryal baskı ve müdahaleler olsaydı ne ben ne de arkadaşlarım bunu kabul ederdik.
9: Yıllarca editoryal bağımsızlığımıza gölge düşürmeden çalışmamızı sağlayan yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
8: Tüm bu tartışma ve iddialarını üzerine kanalın sahibi olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu da bir açıklama yaptı ve kumpas iddiasında bulundu.
11: Üzücü olan bu operasyona arkadaşlarımızın da katılması. Neyin içinde olduklarını bildiklerine emin değilim. Ama emek sömürüsü konusunda söyleyeceklerim var. İddialar gerçeği yansıtmıyor. Zaten niyetle gerçekleri konuşmak değil anladığım kadarıyla. Ayrılan arkadaşlar, geleceğimize hizmet eden bir bilim insanının, hayat kurtaran bir doktorun, çocuklarımızı yetiştiren profesörlerin aldığı maaşı alıyorlardı.
8: Cafer Mahiroğlu'na cevap Seda Selek'ten geldi. 2 senedir zam yapılmadığını, 212 basın sigortası yapılmamasını, ekran kıyafetleri için sponsorluk taleplerinin görmezden gelindiğini, çalışma barışını bozan ücret politikalarından yakındı.
1: Cafer Mahiroğlu, ben de hodri meydan diyorum. Yayınlayın bordroları ki herkes görsün ücret adaletsizliğini.
8: Halk TV'deki huzursuzluğun tek sebebi söylendiği gibi ücret politikası mı? Eğer öyleyse CHP'de meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve ahlak skandalları Mahiroğlu'na akan musluğu kesmiş olabilir. Cafer Mahiroğlu, Halk TV'de zafiyet algısı yaratarak CHP Genel Merkezi'ni paniğe sevk etmeyi de amaçlıyor olabilir. Propaganda makinesinden mahrum kalmak istemeyen Özgür Özel'in kesenin ağzını açmasını umuyordur. Hatta belki de CHP içindeki bir klik Mahiroğlu'nu Halk TV'den el çektirmeye çalışıyor bile olabilir. Filler tepişirken çimenler ezilir. Anlaşılan o ki bu krizin çimeni de Halk TV emekçileri.
0: Saha 2026'yı geride bıraktık ve aslında her ne kadar yapılanlarla gururlansak da sahadan yansıyan zor sorular vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı uyarılar üzerinden bir analiz haber hazırladık. Kuantum çağına nasıl hazırlanmalıyız ve muhalefet bu konuda ne kadar yeterli sorularına yanıt arıyoruz.
8: Sahadan geriye ne kaldı ve geleceğe nasıl yürümeliyiz? Bu iki soruya verilecek cevap çok kıymetli. Önce sahadan geriye kalanlara bakalım. 75 ülkeden 819 heyet üyesi ve 105 ticari heyetle kurulan stratejik bağlar, 28.947 ikili iş görüşmesiyle yeni işbirliklerine atılan adımlar, 218 yeni ürün lansmanı ve 216 imza töreni, 148 bini aşkın ziyaretçi, toplamda 8 milyar dolarlık ihracat hacmi, tüm bunlardan daha önemlisi ise oluşturulan ekosistem. Zira o ekosistem sayesinde geleceğe dair beyin fırtınaları yapılıyor.
6: Yaklaşan kuantum çağının tehditlerine karşı kalkanlarımızı bugünden örmeli, iletişim ağlarımızı kuantum dirençli şifreleme algoritmalarıyla donatıp küresel tekellerin sızamayacağı otonom ve milli mimariler inşa etmeliyiz.
8: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın onurlu varoluşun yol haritası, Saha 2026 vizyon konuşması gerçek anlamda yol gösterici bir manifesto gibiydi. Zira mevcut düzenin yıkımı sürerken kurulacak yeni dünya düzeni hayal edilenlerden çok daha farklı ve riskli olacak gibi görünüyor.
6: Dev teknoloji tekerleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir.
8: Bu zihniyet provalarını Gazze'de yaptı. Yapay zeka destekli saldırılarla evlerdeki su elektrik tüketimini hesaplayarak en yüksek ölüm kapasitesi hedefine yönelik çalışmalar yapıldı. Dijital izler takip edilerek oluşturulan ihtimal hesaplarıyla katliamlara imza atıldı. Artık net olarak görülüyor ki gelecek çok farklı gelecek. İş insanı Elon Musk'ın deyimiyle Terminator çağı gerçek oluyor.
12: Hasta la vista, baby.
8: Üstelik de Terminator çağı tahminlerden daha yakın ve daha hızlı gelecek gibi görünüyor. Beyaz Saray'da yapay zeka çalışma grubunun oluşturulması kararı, Avrupa Birliği'nin yapay zekayı denetim altında tutmak için oluşturmaya çalıştığı kurallar silsilesi ve dijital baronlarla mücadele belki de geleceğin en önemli sorunlarından birisi olacak.
6: Sivil teknoloji ürünleri tümüyle birer silaha dönüşmüş durumda. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, iletişim ağları adeta insanı bir örümcek ağına hapsetti.
8: Türkiye aynı zamanda işte bu zor döneme hazırlık için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saha 2026'dan verdiği mesajlar da bu açıdan çok önemli ve dikkat çekici.
13: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini, insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden, velhasıl denizin derinliklerinde uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri kendi yapabilen bir ülkedir.
8: Elbette Türkiye'nin bu hazırlığından büyük rahatsızlık duyan hasımları da var ve tüm planlarını da Erdoğansız bir Türkiye üzerine yapıyorlar. 17-25 Aralık FETÖ

0: paslarından, 15 Temmuz darbe sürecine kadar yaşanan badirelerin en temel sebebi buydu aslında. Zira Türkiye'nin tüm hasımları biliyor ki, siyasi irade sakatlanmadan bu yürüyüşü durdurmak mümkün değil.
1: Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi.
0: İşte tüm bu saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu ve sahaya yansıyan ekosistemin sürdürülmesi gerekiyor.
2: Bu geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak sarsılmaz bir teknolojik dayanışma ittifakı kurmalıyız. Tekellerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan gücümüzü birleştirmek zorundayız. Gücümüzü birleştirirsek bu tekellerin oluşturduğu örümcek ağını yırtıp atabiliriz.
0: Şimdi gelelim en önemli meseleye. Füze testlerinden balıklar ürküyor. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımı yapıyoruz. Ne işimiz var Libya'da? Kaan, kalorifer peteği. Kızıl elma aslında maket. Tok fabrikası yok zihniyetindeki muhalefetin böyle bir vizyonu hayata geçirmesi mümkün mü sorularına herkesin vicdan terazisinde cevap vermesi gerekiyor. Takdir milletin elbette.
3: İstanbul'da Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 başladı. Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da açıklamalarda bulundu. Albayrak, konuşmasında Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden, hatıralarından anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi şunu vurgulamak gerekir, hakikat egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil, çoğul tanıklıklardan damıtılır dedi.
4: Dini olanın artık seküler bölümlerden ayrı bir fakültesinin olduğu bu anlayışta.
5: Dünya Dekolonizasyon Forumu başladı. Foruma katılan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Gazze'nin hikayesi onların gözünden anlatılmalı dedi. Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen ve tarihsel sömürgecilik mirasının inceleneceği World Decolonization Forum 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleniyor. Forumda dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde küresel krizlerin temel nedenleri ve tarihsel sömürgecilik mirası inceleniyor. Dünya Dekolonizasyon Forumu uluslararası alanda tanınan akademisyen, gazeteci ve uzmanları bir araya getirdi.
6: Bu foruma yalnızca kurumsal olarak değil, aynı zamanda entelektüel ve akademik bir sorumluluğun gereği olarak yürekten destek vermektedir.
5: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, İstanbul'daki Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda yaptığı konuşmada, sömürgeciliğin yalnızca toprak işgaliyle sınırlı olmadığını, bilimden dijital dünyaya kadar uzanan bir tahakküm sistemi haline geldiğini söyledi. Zihin, sömürgenin son sınırıdır diyen Albayrak, gerçek özgürleşme için epistemik, kurumsal ve siyasi düzeyde dekolonizasyon gerektiğini ifade etti.
7: Steve Biko, zalimlerin elindeki en güçlü silah mazlumların zihnidir der. Zihin, sömürgenin son kalesidir, son sınırıdır. Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir. Bunu Türkiye'de çokça yaşıyoruz, tarihin saptırılmasını. Ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
5: Esra Albayrak konuşmasında Filistin'e de değindi. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden, hatıralarından anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker ifadesini kullandı.
7: Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında

0: atıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker. İkincisi, şunu vurgulamak gerekir. Hakikat egemen gücü meşrulaştıran tek sesten değil, çoğul tanıklıklardan damıtılır.
1: Forumun İstanbul'da yapılmasının önemine değinen Esra Albayrak, dünyanın artık sadece Londra, Paris veya New York'tan üretilen bilgiyle değil, İstanbul, Jakarta, Rabat ve Gazze'de üretilen bilgeliğe ihtiyacı var dedi. Albayrak konuşmasını Anadolu'nun bilge şairi Yunus Emre'nin dizeleriyle sonlandırdı. Tüm insanlığı daha adil bir dünya için dayanışmaya davet etti.
0: Zira tıkanan uluslararası sistemin Paris'te, Londra'da, New York'ta, Amsterdam'da üretilen bilginin sınırlarına dayandığı görülmektedir. Dünyanın artık yeni merkezlere İstanbul'da, Jakarta'da, Addis Ababa'da, Rabat'ta, Kahire'de ve Gazze'de üretilen bilgiliği ve bilgi sistemlerine ihtiyacı var. İşte bu yüzden forumun İstanbul'da organize ediliyor olması da tesadüf değil elbette. Ve sözlerimi Anadolu'nun bilge şairi, çok sevdiğim Yunus Emre'nin anlamlı dizeleriyle bitirmek istiyorum. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.
2: İş dünyasında sessiz ama derinden bir yapay zeka depremi yaşanıyor. Şirketler milyarlarca dolarlık yatırımlarla otomasyona geçerken kariyer merdiveninin ilk basamakları kelimenin tam anlamıyla siliniyor. Temel içerik ve veri girişi gibi başlangıç pozisyonları artık robotların elinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde giriş seviyesi iş ilanları son 18 ayda %35 oranında çakıldı. Peki ama gençler deneyimi nerede kazanacak?
3: Yapay zeka devrimi iş gücü piyasasında geri dönüşü olmayan bir yıkım başlattı. Dünya Ekonomik Forumu uzmanlarına göre veri girişi, temel analiz ve müşteri desteği gibi giriş seviyesi görevleri hızla yapay zekaya devrediliyor. Şirketler daha az insanla daha çok işi yapmanın peşinde koşarken faturayı kariyerinin başındaki gençler ödüyor. ABD merkezli araştırma şirketi Revelio Labs'ın verilerine göre ABD'de sadece son 18 ayda junior yani alt kademe iş ilanlarında %35'lik devasa bir düşüş yaşandı. Ekonomistlerin kariyer merdivenlerinin alt basamaklarının silinmesi olarak tanımladığı bu durum aslında uzun vadeli bir felaketin habercisi. İlk basamak işleri ortadan kalktığı için gençlerin deneyim kazanacakları alanlar daralıyor. Gelecekte tecrübeli uzmanlar yetiştirecek o zincir şimdiden kırılmaya başladı. Kısa vadede şirketlere verimlilik gibi görünen bu sistem, içerideki tecrübeli personeli ise tüketiyor. Alt kademenin yokluğu, orta ve üst düzey çalışanların sırtındaki iş yükünü katlayarak onları tükenmişlik sendromuna sürüklüyor. Uzmanlar bu gidişata dur denilmediği takdirde, yarının liderlerini yetiştirecek kimsenin kalmayabileceği konusunda uyarıyor.
2: Kanada'da yaşanan motosiklet kazasında ilginç anlar yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü kavşakta bir araca çarparak havaya fırladı. Sürücü yaralanırken motosiklet trafik lambasında asılı kaldı.
3: Havaya fırladı ancak düşmedi. Motosiklet trafik lambasında asılı kaldı. Kanada'da yaşanan kaza izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir motosiklet işlek bir kavşaktan geçiyordu. Hızla ilerlerken dönüş yapan araca çarptı. Motosiklet havaya, sürücüsü ise ileriye doğru fırladı.

0: İstanbul Çatalca'da jet ski gezisi faciayla sonuçlandı. Denize düşen iki arkadaştan biri yaralı olarak kurtarılırken 22 yaşındaki Yunus Emre Dilmen'in cansız bedenine yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.
1: İki arkadaşın jet ski keyfi kötü bitti. Jet skiden düşen iki gençten biri kolu kırık halde kurtarıldı. Diğer gencin 4 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olay Çatalca Ormanlı Mahallesi Yalıköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki Yunus Emre Dilmen'le 23 yaşındaki arkadaşı kiraladıkları jet ski ile denize açıldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki genç jet skiden düşerek denize savruldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denize düşen gençlerden biri vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Kolunun kırıldığı belirlenen genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Yunus Emre Dilmen içinse denizde zamanla yarış başladı. AFAD, sahil güvenlik ve sualtı arama kurtarma ekipleri yaklaşık 4 saat boyunca bölgede arama yaptı. Çalışmaların sonunda 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yunus Emre Dilmen'in cenazesi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Acılı baba Levent Dilmen olayla ilgili şikayetçi oldu. Faciada kullanılan jet ski de teknik inceleme yapılmak üzere yetkililer tarafından muhafaza altına alındı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
0: Beylikdüzü'nde bir otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 3 tutuklu sanık için müebbet kararı verildi.
2: Katil zanlıları için hesap vakti geldi. Adalet yerini buldu. Gazeteci Muharrem Can Kurtuluş 14 Aralık 2024'te Beylikdüzü'nde uğradığı silahlı saldırıda can vermişti. Zanlılar için yargı süreci nihayete erdi. 3 tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3: Karardan tabii ki yani memnunuz ama işte baba yüreği o memnuniyeti hiçbir zaman için kabul etmeyebilir. Çünkü ben 28 yaşındaki oğlumu kendi elimle toprağa verdim. O yönden yani biraz ister istemez yüreğimize su serpti diyelim. 3 sanık da müebbet hapis aldı. İndirimleri de yok çok şükür yani o yönden. Zaten şeye de kanunlara da güveniyorduk.
2: Beylikdüzü'nde bir otoparkta Muharrem Can Kurtuluş'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esası ilişkin mütalasını açıklamıştı. Mütalada tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Atakan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti. 5. duruşma Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 3'ü tutuklu 4 sanıkla taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Atakan Gökmen mütalaya karşı savunmasında "Ben mütalaya katılmıyorum. O gün sarhoştum. Kendimde değildim. O an kardeşim dövülüyordu. Elime silah gelince böyle bir olay yaşandı. Çok pişmanım. Asla böyle bir şey olsun istemezdim. Asla 3 kişi saldırmadık. Asilcan sadece seyretti. Sonkan da asla kavgaya bulaşmadı" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras da mütalaya katılmadıklarını söyleyerek beraat talebinde bulundu. Avukat beyanları sonrası son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını dile getirdi.
4: Şimdi her 3 sanık yargılamanın tüm aşamalarında yargılamayı manipüle etmeye çalıştılar. Maddi hakikati gizlemeye yönelik yalan savunmalarda bulundular. Özellikle de Muharrem Can'ı suçlamaya yönelik deliller üretmeye çalıştılar. Biz bu delilleri çürüttük. Yani tanık Mine'nin beyanlarıyla çürüttük.
2: Ve duruşmada karar çıktı. Tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Atakan Gökmen ve Asilcan Aras kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Taha Keskinse beraat etti.
5: Mahkemenin kararı teknik anlamda ve hukuki anlamda beklediğimiz bir karardı. Yani teknik anlamda ağırlaştırılmış müebbet verilmesinin şartları yoktu. Dosya kapsamındaki deliller dikkate alındığı zaman en yüksek ceza

0: müebbet hapis cezasıydı ki mahkeme her üç tane de müebbet hapis cezasını vermiş oldu. Ve bu ceza kadar en az daha önemli olan bir husus daha var. Mahkemenin burada taktiği indirim hakkını kullanmamış olması çok önemliydi.
1: Türkiye'nin dört bir yanında kütüphane seferberliği başlatıldı. İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılı kapsamında hayata geçirilen 50. yılda 50 kütüphane projesinin açılışı İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapıldı.
2: Yılda 50 yeni kütüphane dediler. Gençler için yeni nesil çalışma alanları oluşturdular. İlim Yayma Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı gençler için aynı projede buluştu. İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılı kapsamında Türkiye genelinde hayata geçirilen 50 yılda 50 kütüphane projesi büyümeye devam ediyor. Deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından projenin yeni durağı İstanbul oldu.
3: İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılına özel Türkiye genelinde 50 yeni kütüphane projesi hayata geçirildi. İstanbul ayağındaysa ilk adres olarak İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi tercih edildi. Kütüphane ise öğrencilere kazandırıldı.
2: Kütüphaneler yalnızca kitap okuma alanı olarak değil, aynı zamanda gençlerin ders çalışabildiği, sosyalleşebildiği, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunabildiği modern yaşam alanları olarak tasarlandı. İstanbul'un 11 ilçesinde toplam 15 yeni kütüphane öğrencilerin kullanımına sunuldu. Okullara yaklaşık 41.250 kitap ulaştırıldı.
4: Görüşürüz.
2: Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi.
5: Milli Eğitim Bakanlığımıza sorduk, hangi okulların öncelikli olarak ihtiyacı var, hangi okulların bu konuda sıkıntısı var diye. Bugün burada olduğumuz Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi de gerçekten büyük bir kütüphane alanı olmasına rağmen bir dokunuşa ihtiyacı olan okulumuzdu.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de okullardaki kütüphanelerin hem fiziki hem de içerik açısından yeniden düzenlendiğini söyledi.
6: Fiziki mekan itibariyle yeniden organize ediyoruz. Hem de kitaplarımızı bu anlamda çocuklarımızın doğrudan faydalanabileceği, her birisinden o kitap kokusunu alabileceği kütüphaneler oluşturuyoruz.
2: Bilal Erdoğan konuşmasında İlim Yayma Vakfı'nın yıllardır eğitim alanında fırsat eşitliği için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.
5: 75 yıldır hep birlikte Türkiye'nin eğitimde fırsat eşitliğine, bu çok önemli, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi için çok önemli, aynı vatan etrafında, aynı vatan duygusu etrafında birleşebilmemiz için çok önemli. Buna hizmet etmeye çalışıyoruz.
2: Projeye yönelik soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, çalışmanın belirli bir tarihle sınırlı olmadığını dile getirdi ve Türkiye Yüzyılı Marif modeline de değindi.
7: Biz de geçtiğimiz, önceki yıl başlattığımız Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle hem uluslararası, yani akademik anlamda bilimsel gelişmeleri ülkemizdeki okullarda tatbik edecek bir müfredat değişikliği yaptık. Hem de bilgiye ve eğitime erişim arttıkça daha önce temel eğitim, zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımıza yüklenilen aşırı bilgileri ilerleyen eğitim kademelerine kaydıracak bir seyreltme yaptık. Bütün bunların ötesinde bir de çağın en önemli hastalıklarından birisi olan milli ve manevi değerlerin ortadan kaldırıldığı bir dönemde çocuklarımızın, gençlerimizin dünya genelinde farklı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde vatanseverlik gibi, milli ve manevi değerlere bağlılık gibi, insani değerlere bağlılık gibi referans değerlerinin içerisinde yer aldığı bir müfredat değişikliği yaptık. Bunun da yavaş yavaş meyvelerini topluyoruz. İnşallah daha güzel olacak.
1: Bursa Gürsu'da tarım, istihdam ve belediyecilikte dijital dönüşüm dönemi başladı. Gürsu Belediyesi yapay zeka destekli uygulamalarla hem çiftçiye hem iş arayanlara hem de vatandaşlara yeni nesil hizmet modeli sunacak.
2: Yapay zeka destekli proje hayata geçirildi. Tarım, istihdam ve belediye hizmetleri tek çatı altında toplandı. Bursa Gürsu Belediyesi yeni bir projeye imza attı. Dijital tohumları ekiyoruz, gelenek ve geleceği buluşturuyoruz sloganıyla dijital dönüşüm hamlesi başlatıldı. Gürsu'da tarımdan istihdama

0: Belediye hizmetlerinden şehir yönetimine kadar birçok alanda yapay zeka destekli uygulamalar tanıtıldı. Projenin merkezinde ise akıllı tarım uygulaması Gürtam yer aldı.
1: Tarım artık sadece ekmek, biçmek ve hasat etmekten ibaret değil. Tarım, veriyi doğru okumak, suyu ve toprağı bilinçli kullanmak, üreticinin emeğini korumak ve geleceği bugünden planlamak demek. İşte Gürtam'ı bu amaçla hayata geçiriyoruz. Gürtam'la çiftçimizi yalnız bırakmıyoruz. Tarladan pazara kadar tüm süreci dijitalleştiriyoruz.
0: Bitkide hastalık belirtisi görüldüğünde ise çiftçi fotoğrafı sisteme yükleyerek yapay zeka destekli ön teşhis alabilecek. Ziraat mühendisleriyle iletişim kurularak doğru ilaç, doğru doz ve doğru zamanda uygulanabilecek.
1: Dijital reçete sistemi, hava durumu, toprak ve sensör verisi takibi, rekolte ve hasat tahmini, gelir gider ve maliyet hesaplaması, genç ziraat mühendislerinde istihdam alanı, dijital pazar imkanıyla doğrudan alıcıya ulaşma, bunun gibi birçok başlıkta toprağımızı koruyan yeni nesil tarım hizmeti.
0: Dijital dönüşüm hamlesi yalnızca tarımla sınırlı kalmadı. Kolektif Kariyer Merkezi de dijital ortama taşındı. İş arayanlar ve işverenler aynı platformda buluşturuldu. Yapay zeka destekli özgeçmiş hazırlama sistemiyle istihdam süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hale getirildi.
2: Bizlerin vaatleri çok iyi kullanabilmek için sizde var.
0: Bir diğer önemli uygulamaysa bir yerden oldu. Vatandaş bu sistemle belediyeye gitmeden e-devlet girişiyle imar, vergi, başvuru ve evrak işlemlerini yapabilecek.
1: Vatandaşımız artık belediyeye gelmeden e-devlet girişiyle her işini çözecek. Tüm başvuru ve evraklarını sisteme yükleyecek. Yapay zeka desteğiyle süreç takip edilecek. Bürokrasiyi azaltarak zaman kaybını önlüyoruz. Başvuru süreçlerini de şeffaf şekilde takip ediyoruz.
3: Kayseri Koca Sinan Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen organik domates fidesi dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl 300 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı.
4: Kayseri'de 300 bin kök organik domates fidesi vatandaşa dağıtıldı. Her yıl düzenlenen etkinliğe yine yoğun ilgi vardı.
5: Yıllardır devam eden bu organizasyon bu sene de aynı şekilde vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde rağbetiyle devam ediyor. Her yıl düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte önemli olan tema ata tohumları.
4: Domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte sıraya giren vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Ata tohumu hibrit olmayan, kendisini devam ettirebilen domates fidesi tohumunun dağıtılıyor olması ilginin de artmasına neden oldu.
6: Hayırlı sabahlar. Bu sene ilk sana veriyoruz.
4: Her yıl Mayıs ayında gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar tohumlarını alıyor, domatesleri tükettikten sonra içerisinden çıkan çekirdekleri kurutarak bir sonraki yıl için saklayabiliyor. Kendileri de yetiştirip çoğaltabiliyor.
5: Bu toprakların tanımış olduğu, yıllardır buradaki yaşayan insanların ekip dikmiş olduğu, kimi yerlerde karahıdır, kimi yerlerde karabacak olarak bilinen bu domates fideleri. Tabii ki bu fideler hibrit olmayan, kendinden üreyebilen tohumlar ve ayrıca da lezzetinin farklı olması, dolgun olması, özellikle çok sulu bir domates olması da bu bölgedeki yaşayan insanların tercihi.
3: Kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken işin uzmanları küpesiz ve veteriner kontrolünden geçmemiş hayvanlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca kurbanlıkların yaşı ve sağlık durumu oldukça önemli. Peki sağlıklı hayvan nasıl anlaşılır? İşte detaylar.
7: Türkiye'nin bütün illerine tırlar şeklinde günlük bir iki tane, günde bir tane bu şekilde Diyarbakır'dan çıkış yapıyor.
0: Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlıkların farklı şehirlere yolculuğu başladı.
8: Diyarbakır'dan toplamda Türkiye'nin tüm illerine 35 binin üzerinde kurbanlık hayvan gönderilecek.
0: Hayvanlar gönderilmeden önce bazı detaylara dikkat ediliyor.
7: Bu yola çıktığı zaman köpe bir de pasaportlarıyla bir de tuttuğu tutanakla beraber tır şoförüne veriyorsun, tır şoförü alıp da karşı işletmeye, buradaki tarımdaki arkadaşlar direkt karşı taraftaki işletmeye atılıyor. Ondan sonra tır yola çıktıktan sonra herhangi bir sıkıntı, bir sorun olmuyor.
0: Peki kurban almak isteyenler nelere dikkat etmeli?
7: İlk başta dişine bakacak. Dişine baktıktan sonra gözüne bakacak, bu hayvan kör mü? Sakatlığına bakacak. Bunlar yerine üçsi de aynı anda düzgün bir şekilde olan bir hayvan bu kurbanı hazır olması demek.
0: Her yıl olduğu gibi bu yılda en çok merak edilen kurbanlıkların fiyatları oldu.
7: Fiyat şu anda piyasada 380 ile 430 arasında fiyat var.
8: Canlı olarak.

0: canlı olarak kantarın üzerine gidiliyor.
1: Osmanlı Devleti'nden günümüze uzanan canlıya hürmet geleneği İstanbul'un tarihi cami avlularında yaşamaya devam ediyor. Şehzadebaşı Camii'nin avlusundan gelen görüntüler içleri ısıttı.
2: Osmanlı'dan miras kedi sevgisi İstanbul'da yaşatılmaya devam ediyor.
3: Kedi bizim canlıya hürmet hissiyatımızın vücuda bulmuş, vücuda dönüşmüş bir hali aslında. Osmanlı'da da, Selçuki'de de, daha önceki dönemlerde de. Yalnızca kediler değil, hayvanatın genelinde bu var.
2: Osmanlı'dan günümüze uzanan canlıya hürmet geleneği yüzyıllarca devam ettirildi. İşte o geleneğin nabzı İstanbul Şehzadebaşı Camii'nde atmaya devam ediyor.
3: İstanbul bunun biraz daha tarihi süreyetin yoğun olduğu, işlenmiş bir nokta olduğu için o işlenmiş noktanın arasına kediler çok yakıştığı için göze çarpıyor ve yabancılar Kedi İstanbul, İşte kedi şehri, Cat City gibi böyle isimler veriyorlar.
2: Tarihte de vakfiyelerde cami, külliye ve imaretlerin gelirlerinden sokak hayvanları için pay ayrılırdı.
3: Sultan Bayezid Camii en eski Selatin camilerden biridir. Yıkılmadan bugüne kalmış. Sinan öncesi dönem, 1500'lü yıllar, 1505'li yıllar. Şehrin tam meydanına bu camiyi yaparken caminin vakfiyesine baktığımızda biz daha henüz cami yapılmadan caminin etrafındaki kedilerden, köpeklerden, hayvanattan bahsediyor, kuşlardan bahsediyor. Onların rızkının temin edilmesi gerektiğinden bahsediyor.
2: Kuşlar için yapılan sebiller ve yemlikler, kediler için oluşturulan barınma alanları, dönemin canlılara verdiği değerin simgesi oldu. Toplumda yerleşen merhamet anlayışı yalnızca barınma ve beslenmeyle sınırlı kalmadı. Cuma günleri yük hayvanlarının çalıştırılmaması gibi uygulamalar, hayvan haklarının sosyal bir bilinçle korunduğunu ortaya koyardı.
3: Yaradan'dan ötürü. Veya işte hangi olayda hakkın rızası gizli bilmiyoruz. O zaman kediye de o merhametle, o şefkatle hakkın rızasına ulaşabilir miyiz? Gayretinin bir yansıması.
2: Yaratılanı yaradandan ötürü sevme anlayışıyla şekillenen bu kültür, Osmanlı şehirlerinde insanla hayvan arasında güçlü bir bağ kurulmasına zemin hazırladı.
1: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece'yi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Ekonomik olarak feasible değil dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Deme sanatında gül motifi hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

0: yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Filito!

0: bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
3: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar,
0: hayırlı
1: sabahlar.
0: Haftalar.
1: Hayırlı haftalar inşallah, evet. Hayırlı.
0: Ne var ne yok, iyi misin?
1: Nice yıllara. Hayırlı, hayırlı. Peki. Hamdolsun, iyiyim abi. Sen nasılsın?
0: Bin şükür, bin şükür. Ben de tamamdır. İyiyim. Abi, Akşam Gazetesi bugün manşetten savaşın kazananı baronlar demiş.
1: Doğrudur.
0: Doğru mu?
1: Evet. Bak orada markalar falan koymuşuz oraya.
0: Hatta şey de yapmamış ha. Sana söyleyeyim öyle işkembeyi kübradan sallamamış. Bizim bir fizik hocamız vardı. Herhalde evet. Ölmüştür. Öyle düşünüyorum. Yaşlı bir fizik hocasıydı. O derdi böyle sorulara cevap verirken kafadan sallayanlara işkembeyi kübradan sallamayın evet. Derdi. Ayakları işkembe, yere bassın.
1: İşkembe kübra, kübra büyük demek. Kebirden gelir.
0: He.
1: Büyük işkembe.
0: Büyük yani, işkembeden tabii, sallamayın tabii. Diyor yani.
1: Neyse.
0: Akşam sonra... gazetesi manşette nasıl kazandığını baronların kalem kalem açıklamış. Enerji, savunma ve bankacılık ve finans sektörleri.
1: Evet.
0: Bu savaşta yani İran ile İsrail ve Amerika arasındaki savaşta abi yani bir bakıyorum da yıllık gelirini %25 artırandan tut da %40 artış yaşayandan devam et. JP Morgan mesela yıllık karını %13 arttırmış. Bank of America hisse senedi işlemleri ve trading gelirlerindeki karını %25 arttırmış. Efendime söyleyeyim savunma sanayide Lockheed Martin operasyonel nedenlerle karı biraz düşmüş olsa da diye devam etmiş. İşte atıyorum General Dynamics %10.3 artmış. Ya rakamlar meseleyi öyle. Açıkça ortaya koyuyor ya, Hikmet abi.
1: Bu, ama genelde sadece savaşlarla mahdut değil mesela bu yüzyılda. Bir pandemi yaşadık. Bir pandemi dünyadaki tüm ticaret sistemini değiştirdi. Bir pandemi yeni sektörler açtı. Bir pandemi bazı sektörün kapanmasını yeni zenginleri oluşturdu. Pandemi yaptı bunları, tek başına yaptı. Yani tabii hep böyle diyoruz ya, şöyle bir şey abi, bu yüzyılda akşam dünya nüfusu, işte benim çocukluğum dönemimde ben 4,5 milyar mı neydi hatırlıyorum, 5 milyar oldu falan diye, 4-4,5 milyardan işte şu anda kaç? 8,5 milyar. 8,5 milyarlık nüfus. Yani 5 kişi olsak bu sistem diye bir şey olmaz. 100 kişi, 1 milyon kişi olmaz ama o kadar büyük bir dünya, o kadar küçülmüş bir dünya. O kadar büyük bir nüfus, o kadar da küçük bir nüfus dünya. Neden? En batı, en doğu birbirine ilintili, bağlantılı. Bir şey değiştirdin mi, bozdun mu? Yine geldik Süleyman Çakır'a. Azdan az, çoktan çok gider. Yani öyle hakikaten. Çünkü öyle bir dünya ki. Hı. En ufak bir yerinde oynadığı zaman, ticaret diyorsun mesela. Ticarette burası bu. Yani şimdi ihracat dengeleri, kotalar bilmem ne. Yani eski dünya ile bu dünya hem çok hızlı geçişler var, hem hızlı kayıplar var, hem hızlı kazançlar var. Yani bir Elon Musk gibi adam çıkıyor mesela Amerika, herifin parmağında resmen.
0: Evet.
1: Yani dünyada böyle bir şey olma imkanı ve ihtimali yoktu. Biz bu dünya çapındaki zenginlerin dünyanın kaderini değiştirme imkanı ve ihtimali de yoktu. Ama kim kazanmış? Şunlar kazanmış. Beğenmeyeceğim arkalarında ama şöyle bir gerçek var. Bana şunu söyleyebilir misin? Bunlar kazandı. Geri kalan 8,5 milyar nerede? Yok. Kim kazandı? Onlar da kazanmadı. Halklar kazanmadı. Kim? Orta Doğu kaybetti. Birçok insan bir hayatını kaybetti. Bütün savaş böyle oluyor zaten. Birinci ve ikinci savaşları da öyle. Sömürgeciler kazanır. Onlar sömürmeye devam ederler. Ve şu anda olan da şu. Yani gücünü tahkim etti ABD. Bakıyorsun ABD ne yaptı? Deli yaptı. Şunu yaptı. ABD dünyanın en büyük petrol üreticisi oldu. Değil mi? Doğru mu?
0: Doğru.
1: Adama deli diye deli üzerinden bütün her şeyi operasyonu gerçekleştirdiler. Çünkü kimse hesap sormuyor adama. Trump'a. Delidir, ne yapsa yeridir diyorlar yahu. O hale geldi yani. O yüzden öyle tabii savaşın kazananı olmaz derler. Genelde vardı ama bu tür savaşlarda da o yüzden de bence ekonomi analizi yapacak durumda değilim ama şu gerçeğin farkındayım. ABD ile İran'ın yaşadığı, biz ne yaşadık diye var ya bu trend, bazı şeyler var bizim neslin bilmediği yeni, hani şu böyle şaşıran neslimiz var ya, genç çocuklarımız. Onun dediği gibi yani kimin ne yaşadık bilmiyorum. Yani bu savaş ne savaşıydı bilmiyoruz. gerçek manada samimi söylüyorum, hiçbir hangi hedefe gitti onu da bilmiyoruz. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu şey sanal ortamdaki bu savaş füzeli tabii geldi gitti patladı gördük. Ama güvenlik mimarisi diye başlayıp da Allah ve Can abilerimiz de olmak üzere başlar. Bana kim kazandı ve niye böyle durdu anlatamaz. Yani 100 tane soru sorarım çünkü mantıksız. 2 haftada bitiyordu. Şimdi ben bundan memnun değilim ama böyle kalınması isteniyor. Yani savaş bitti demeyin. Saldırmayalım ama böyle iyi. Pozisyonlarımızı koruyalım arkadaşlar. Ya. Hani elde baltalar duruyor böyle. Atmak yok. Yani ABD ne diyor? Ya şu kadar canı kaldı diyor ya. Üflesen düşecek. Üfle. Hadi üfle. İran diyor ki. Vokat yaka sen hesten cadeste. Neyse. Ne diyor? Gel bakalım gemiyim seni diyor. E göm. Ne duruyorsun? Aç boğazı. ABD gemilerine karşı. Yok. Kim ne yapıyor şu anda? Hani pause. Herkes pozisyonu dondurdu. Balta nerede duruyor? Duruma göre işte bu oluyor. Baronların. Baron ne lazım sana? Abi petrol fiyatı abi 100 doların altına düştü ya. Tamam dur. Bir tane füze göndersene. Ah 105 mi? Tamam iyi abi. İran diyor ki tamam öyle. Rusya diyor ki tamam abi bak Rusya Ukrayna'ya gerek kalmayacak galiba bu şartlarda. İşte Amerika Euro lan dokunan sana namert. Tamam. Bu kadar basite indirgilebilecek bir evet bu kadar basit. Ama biz onu çok görünmez karmaşık hale getiriyoruz. Hem Avrupa'yı terbiye etti ABD. Orta Doğu'daki gücünü tahkim etti.
0: Evet.
1: Ben son ölümüne bu ülke ABD İsrail için vardır dedi. Katliam da olsa İsrail benim yanımdadır dedi. İran'ı 46 yıldır ambargoyla yok edecekti. Hala yok ediyor. İsrail, İran'da İsrail'i son 40 yıldır haritadan silecek. O da silmeye devam ediyor. Doğru mu?
0: Dur.
1: ABD balta elinde. O da baltayla durmaya devam ediyor. Pozisyonlar bu.
0: Ah be
1: ama Orta Doğu'da 75 binden fazla insanımızı, Müslümanı kaybettik. Katliam yaşandı, soykırım yaşandı. Alçak, adi, katil İsrail yaptı bunu. Ve koskoca emperyalistler de popolarına dokununca iş ucu. Yani Almanya ne oluyor falan. Lan neredeydiniz ben burada uğraşıyordum derken aslında ABD de orada da kazanıyor. Hani win, win, win, win, win, win, win.
0: Her yerden.
1: Her yerden win abi. Bir de ABD'yi sopa gösterdi herif. Dedi ben dedi savaşırken sen yoktun yanımda. Çekiyorum lan 5 bin askerini. Ben de fırsat diyorum Avrupa için. Ah keşke Avrupa'nın başında bak kız güleceksin belki ama keşke Avrupa'yı Erdoğan yönetse. Şimdi çanda çok da oturtmuştu Amerika. Samimi söylüyorum. Bunlar da bir altı yaramaz bunlar ben sana söyleyeyim. Ne Macron'da Merkel'de vardı biraz. O da hanım olmasından dolayı kaybetti. Hanımlar diktatör olmuyor çünkü pek. Yani sert olması lazımdı. Katılık yok onda. Ama şöyle bir gerçek var. Erdoğan gibi bir şey, bir bağımsızlık ateşiyle yanan ve sürekli hükmetmeye. Çünkü genlerde var. Yanlış anlama bu kötü bir şey değil. Yani domine etmeye çalışan bir lider olduğu zaman Avrupa kurtulurdu şimdiye kadar. Samimi söylüyorum. Yani Almanya başında olsa Almanya kurtulurdu. 5 bin askerini çekmiş bir tümen. Yok ya. Dingil. Kaç asker vardı? 5 bin.

0: 36 bin. La 31 bin duruyor içeride. Amerikan askerinin Fransa, İngiltere ve diğer ülkeler toplam kaç? 80 küsur bin askeri var. Avrupa'yı koruyor herif ya. Ve Avrupa korkuyor bundan ya. Erdoğan diyor ki bana daha çok ihtiyacınız var diyor. Adam doğru söylüyor. Ulan dinlesene adamı. 80 bin askeri bilince bir de korkutuyor. Evet, bak çekerim askeri.
1: Türkiye siz Avrupa eksiktir ya, diyor Alman Sayın Cumhurbaşkanı. Ben,
0: tabii ki eksik ama bak bir tanesi de bu ya. Avrupa bak bu bir sözlü tatmin değil. Ya da bu bir kendi kendine kandırma da değil. Propaganda değil. Bu kağıt üzerinde vakadır. Not net yani. Bunun gibi kağıt. Ne diyor burada? Avrupa NATO'nun ikinci büyük ordusu. Savaşma gücü olarak da dünyada sayılı ordulardan bir tanesi. Dünyada dedim bak. Değil sadece NATO. İçine Çin'i de Rusya'yı da koydum. Savaşma kapasitesi ve kabiliyeti olmak üzere. Bin yıllık. Ordu millet bu adam. Bunlar yanlış anlamasın. Yani bir üstenci tavır gibi görünecek ama diğer milletlere benzemiyor. Ya yani bunlar böyle. Yıkamıyorsun da. Değil mi? Anlaşacaksın kurdu öldüremiyorsan. Evet. Ya yani onun için böyle bir diyor ki ben diyor korurum ya. Ben de altyapısı var değil mi? Doğuştan askerim. Kaynaklarım var. İnsan kaynağım var. Bu konuda mahirim. Eğittiğim yerlere bak. Afrika'dan ta Afganistan'a kadar. Onlara bile polis askeri eğitim verdim ben. Düşünebiliyor musun? Bu bir aynı teknoloji gibi bir şeydir bu. Millet basit zannediyor. Aynen teknoloji gibi bir şeydir. Yerleşik teknoloji. Değil mi? Hani 100 yıldır bensiz yapıyor adam. Hala en iyisini yapıyor. Bu da askerlik de böyle bir şeydir yani.
1: Know-how gibi bir şey.
0: Tabii askerlik öğrenilir.
1: Anlaşıldı.
0: Tamam. Sonradan da olsa öğreneceksin yani. Tamam. Somali'de var, Sudan'da var değil mi hocam?
1: Var.
0: Yani buraya ne gelse savaş. Biz kazanırız hocam.
1: Tamam.
0: İnşallah.
1: Hep biz kazandık. O zaman İsrail Irak'a da çökmüş. Yani şimdi laf olsun diye söylemiyorum. Yani şimdi milliyet tabii okumuş kişiler yapıyor bu işi.
2: O kadar
1: doğrudan incinmişsin yazmışlar. Yani çöreklenmiş yazabilmiş ama iddia o ki Wall Street Journal gazetesinden almış milliyet haberi abi. İddia o ki İsrail gitmiş Irak'ta çöle üs kurmuş. Ve bu durumdan Bağdat'ın haberi yokmuş.
0: Hocam valla Wall Street Journal yaptığı için ben olaya bir şeye bakarım.
1: Yani. Mesafeli yaklaşıyoruz.
0: Görmedim etmedim.
1: Yani haberi olmadığına mı mesafeli yaklaşıyoruz yoksa olmaz. Irak'ın içinde bir üs kurduğuna mı mesafeli yaklaşıyoruz? Ben haberi bir çoban bulmuş çünkü iddia o.
0: Tabii yani şöyle yani bir çoban bulmuş. Yani olay tabii şöyle söyleyeyim yani kaynak bakımından mesafeli yaklaşıyor. Çünkü o daha önce de şunu yapmaya çalıştılar olmadı mesela o terse gitti. Burada hani biraz önce bir ifade kullandım. Adamlar her türlü işte Avrupa'yı terbiye etti. Orta Doğu'daki durumlar falan filan. Hep çok fazla win win win dedim hatta.
1: Tamam.
0: Ama burada mesela baktığın zaman Orta Doğu tabii ki kaybedenler ülkelerden çoğu da yani çoğu derken neredeyse tamamı İran'ı ayrı sayıyorum savaşın içindeki bir ülke olarak. Körfez ülkeleri tamamı GCC. Yani Kuveyt, Katar, Oman, Emirlikler, Suudi Arabistan. Hem büyük sermaye kaybı değil mi? Ve çok ciddi petrol rafinerilerin bombalanmaları, zarar görmeleri, altyapı şeyleri ki onlar belki %1, %1 daha da alttır. O problem değil. Ama orada bir yeni bir iklim oluşturuldu. Bir korku iklimi oluşturuldu. Her an bu körfezde hani sürekli şey var hani şeyinde var ya tiyatroda bir tüfek duvara asılıysa patlar o tüfek. O tüfeği koydular oraya. O patlayacak bir gün. Zaten eskiden beri vardı o tüfek. Çeo'da değil mi tiyatrosunda? O silah bir patlar. Bir sonraki de patlar. Şimdi bu oluşan bu iklim çok şeyin kaybına sebep oldu. Haberini aldım. Mesela duyuyorum, soruyorum, öğreniyorum ki o coğrafyada uzun yıllar yaşadım ben çünkü. Yabancılara para ödemelerde sıkıntılar yaşamışlar. Birçoğu ülkesine dönenler var. Yabancı derken hani çalışan yabancılar orada. Çoğu zaten Hindistan, Pakistan, Bangladeş ya da Mısır, Orta Doğu ülkelerinden Araplar var. O bölgede çalışanlar. Ciddi sıkıntılar yaşadılar. Türkiye'nin de işte geçtiğimiz günlerde emirliklerle emekli dışişleri bakanı mı? Kim ya pardon. Emirliklerden kim birisi gelmişti?
1: Sen Cumhurbaşkanı
0: değil mi?
1: Kuveyt
0: miydi? Yani neyse gelirler.
1: Onu kabul etmişti hatta hafta sonu da El Nahyan'la telefonla görüştü.
0: Telefonla zaten sürekli irtibat halindeyiz. Yani dışişleri O bakımdan

0: Sürekli istim üstünde bekliyor herkes. Çünkü pozisyonlar ellerde balta duruyor. Bak döverim biraz daha hani kaşlar gözler yarılmış ama birbirine dalmaya korkuyorlar. Yani bir dakika bekleyelim. Yani birileri kazanacak çünkü yani. Kaybediyor mu kazanıyor mu ona göre sallayacağım. Değil mi? Şel kazandı mı? Abi kaybet. Tamam dur. Tık. Bir tane abi kazan. Tamam. Dur burada. Bu şeyi, bu trajikomik durumu içerisinde en büyük kaybedenlerden, ülkelerden bazıları, hatta belki de tamamı oradaki bölgede körfez ülkeleri. Doğru mu? Yatırımcının kaçtığı falan. Ve tam da take-off'a geçmişlerdi. Ebelikler çoktan geçmişti de. Katar zaten LNG'de dünyadaki en büyüklerden bir tanesiydi. Bütün her şey değişti. Hem LNG'de hem de petrolde. Şimdi Venezuela da el koyuyor. Dünyanın bir numarası ABD oldu.
1: Take off efendim yükselişe geçmek. LNG sıvılaştırılmış doğalgaz.
0: Doğalgaz evet.
1: Yani şimdi bu ifadeleri
0: ya çok
1: lütfen
0: kullanıyorum,
1: yani.
0: Pardon, çok kullandıkları için ben de çok fazla kelime
1: Anlaşıldı.
0: kapatıyorum.
1: Anlaşıldı.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Netice Türkiye ihtiyaç, bu da bir hoş gelmez, onu herkese gelmeyebilir. Yani en azından bizim CHP'ye çok hoş gelmez böyle şeyler. Hem Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Ben buna çok seviniyorum. Hem Orta Doğu'nun Türkiye'ye büyük ihtiyacı vardır. Bu şaka değil. Şimdi sen de kendi bak bakalım. Ekmek kaç lira oldu diyenlere, ki ben onunla ilgili bir şey var. Bu hafta sonu bir anekdot, onu da anlatacağım.
1: Tamam.
0: Şuradan sesleniyorum. Bakın, ekmeğin çok ucuz olduğu ya da refah seviyesinin çok olduğu yerlerde fark etmiyor. Bu hale dönüyorsun. Yoksa Yıldırım Han'ın, doğru mu? Dönüyorsun bu hale. Gelip seni terbiye ediyorlar. Ya o ordunu bile tasfiye etmişler. Koskoca, ki koskoca da şey, ironi yok. Hakikaten koskoca Alman milleti
1: Doğru.
0: 5 bin askere gidiyor diye 3,5 atıyor. Acı. Çok acı bir şey.
1: Amerika asker çekiyor diye.
0: Amerika asker çekiyor diye,
1: Evet.
0: 30 bin kalıyor diye.
1: Evet.
0: 30 bin kalıyor diye. Acaba arkası
1: Paniğe
0: gelir
1: kapılıyorlar.
0: mi diye.
1: Evet.
0: Yazıklar olsun değil mi? Şimdi
1: Evet.
0: dön Orta Doğu'ya bakayım. Erdoğan öyle bir şey. Bak, buraya gelmek kıymetliydi. Bunu anlamazsak eğer 3-5 peştemallı, tamam mı? İşi gücü mesaj attan sapıklık yapmak. Onun bunun şeyine bakmak. Çadır kurmak değil mi? Sevgili yapmak. Çalıp çırpmak olan bir siyasi anlayışla mücadele eden AK Parti'nin hedefi bunlardı işte. Hedef buydu. Adam diyor ki, ama diyor emeklimiş, hafta sonu emekli şöyle oldu böyle girdi. Hocam bir dakika bekle ya, çeyrek asır bir parti ülke yönetiyor. Sen şöyle mi, çeyrek asır böyle mi gidecekti? Dingil, Amerika'da 10 defa indi çıktı kalktı. İnip kalkacaksın. Dünyanın şeyi bu, gerçeği bu. Hani Selçuk Bayraktar'ın dediği gibi. Abi İHAN düşmüş. Ulan manyak, yer çekimine karşı koyuyor. O bir şekilde inecek ya da düşecek.
1: Evet.
0: Uçak bu. Yani dünyanın en güvenli alanında yapsan o uçak. Ama sen Yıldırım Hanları, değil mi? İHA'larını, SİHA'larını, güvenlik mimarisini, çok meşhur lafım. Çelik kubbeyi yaptığın zaman, bunu yaptığın zaman en kötüsü Rusya gibisin. Bak
1: Abi.
0: adam kaç yıldır ambargo yiyor, değil mi?
1: Abi bak.
0: Sen de bunlar olacak ki. Ha, ondan sonra tartışalım, kavga, çözüm bulalım. Emekli maaşı çözüm bulalım, bilmem ne
1: Beni
0: yapalım.
1: en çok üzen, yaralayan da şu. Yani şimdi atıyorum İran'a bir saldırı gerçekleşti. İran'a girişi yasak olan, girdiğinde tutuklanma ihtimali olan sanatçılar bilmem neler falan hepsi birden döndüler İran'a. Dediler ki burada bir vatan birlikteliği söz konusu.
0: Hepsi
1: Güvenlik
0: olmasa da bir kısmı döndü yani.
1: bir kısmı
0: Evet.
1: döndü, evet. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi denilen mimaride güvenliğin birinci sırada yer aldığı bir gerçek. Ya biz de benim o çok canımı yaktığı için ara ara hatırlatıyorum. Mustafa Sandal adında bir şarkıcı savunma sanayiye bir fon oluşturulma teklifi gündeme geldiğinde, teklif olarak daha yasa değil, teklif olarak gündeme geldiğinde kredi kartı limitini düşürdüğünü, yani bu savunma sanayiye herhangi bir katkı sağlamayacağını haykırıp kitlesini de bu şekilde popüler bir şey yapmış gibi göstermeye çalışan bir şarkıcı hala bu ülkede güven içinde, evet bu. Hala bu ülkede güven içinde yaşayabiliyor. Hafta sonu İdris
0: Gerçekten.
1: Kardaş'ın bir yazısını okudum Habertürk'te. İdris Kardaş bu Saha 2026'nın şeyiyle, ilhamıyla, oradan motivasyonuyla muazzam bir yazı kaleme almış. Hatırlar mısın? Tabip Binbaşı Nihat İlhan vardı.
0: Evet.
1: Kuzey Kıbrıs Türk
0: Evet.
1: Cumhuriyeti'nde eşi ve 3 çocuğu küvetin içinde
0: Evet.
1: katledilen
0: O meşhur,
1: askerimizdi. O meşhur
0: fotoğrafı
1: yani.
0: da hatırlarım
1: O
0: hatta.

0: O vahşetin evet. boyutunu gözler evet. önüne seren evet. oldu. Evet. Çocuklarımın diyor Nihat İlhan, evet. İdris kardeş bunu yazmış. Çocuklarımın cenazesini kendi vatanımda toprağa vermek istedim ama Türkiye'den oraya bir gemi, bir çıkarma gemisi vesaire gelmedi diyor. Uçak iki gün sonra geldi. Ben cenazeleri evet. iki gün sonra yükledim diyor. Bilmem ne yokluktan bahsediyor. Evet, evet. Şimdi geldiğimiz noktayı kıyaslaması açısından. O dönem diyor millet yapar diye bir kampanya başlattı diyor 1965'lerde. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan çıkartma gemilerini o kampanya dahilinde aldı bu millet diyor. Ve kampanyaya diyor mesela Aşık Veysel bir maaşını bağışlamak suretiyle destek oldu diyor. Sanatçı ya. Sanatçı. Cumhuriyet gazetesi maaşı. Şimdi o sanatçı kıyas bile götürmez. Şarkıcı diyorum çünkü o yüzden sanatçı da değil. O Aşık Veysel'in o dönem gemi yapımı için yaptığı bağışla günümüz şarkıcılarının ya verin şunu ya verin bir ekranda tutalım şunu ya şunu bir görsünler şunu bir hatırlayalım. Yani günümüz şarkıcılarının kredi kartı limitini düşürmekle övündükleri noktaya geldi. Maalesef çok üzücü, çok can yakıcı ama bunlara rağmen işte Türkiye saha 2026'da gördüğümüz gibi nereden nereye geldi?
1: Evet. Ya bununla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Sen söyle.
0: Söyleme ya. Sen söyleme söyle
1: zaten. Yani bence söyleme. Bence insanları, adamları hatırlatmak lazım. Adamları yani diğer mahlukatı hatta hilkat garibelerine pek ilgilenmemek lazım. O yüzden ben tamam sen söyleyeceğini söyledim. Ben peki. şimdi madem buraya geldim bununla ilgili o zaman buraya bir daha dönmeyeceğim. Herhalde iç politikaya dönüyoruz.
0: Evet artık
1: tamam.
0: içeriye giriyoruz.
1: O zaman şunu ben hemen ifade. Çünkü söyledim kendisine. Bir tane hafta sonu bir yere gittiğimde yani bu çok bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Yani anlatmaya çalışıyoruz. Bir yerde Hendek'te bir yerde bir esnafın dükkanına girdim. Aldım bir şey. Çıkarken baktım enteresan Now TV açık. Tamam mı? Hı. Bir dikkatimi çekti sadece bakarken hani alırken orada şeyi konuşmasını veriyor o anda konuşuyor bir mitingini veriyor Rize'de mi bir yerde falan bir Özgür Özel bir yerde ya cumartesi günü galiba bir anlatıyor esip gürlüyor Özgür Özel yani hala esiyor gürlüyor haberlerde de onu veriyor akşam haberleri 6 falan gibi. Şimdi yani baktım böyle adam bayağı konuşuyor yani Özgür Özel bayağı konuşuyor yani surat var ve konuşabiliyor. Yani mikrofon var böyle yapıyor adam. Bayağı konuşabiliyor. Dedim bayağı konuşuyor. Dedim adam anlamadı. Ne dedi? Hendek'te bir esnaf. İsmi böyle tamam. Muammer. Niye birisi? Dedim abi ne dedi? Dedi ki böyle konuşuyor. Dedim vay bir yüze bak dedim ya. Hani arka tarafından şoföründen tut. İstanbul'u zaten biliyorum da. Antalya'sından, Adana'sından gir çık.
0: Bursa'sından, Uşağı'ndan.
1: İzmir'e kadar alayı CHP'li çaldık demiş. Alayı CHP'li. Dedim o yüz dedim. Dedim bu yüz ne? Yani nasıl konuşabiliyor bir insan? Herkes itirafçı olmuş. Ortada 100 milyarlar yok. Anlamadım yani yanlış anlama istedim. Beni alakadar etmez. Haddime de değilsin ne izleyeceğin ne izlemeyeceğin dedim. O konu siyasi görüş olarak söylemiyorum ama dedim. O yüzden tepki gösterdim dedim. Şöyle bir cevapla karşılaştım. Bak biraz önce ben bu da bir şey değil hakaret değil. Ya bütün oku bakmıyor. Çünkü NAO baktığın zaman bak medya korkuş. Abi bir söyleyeyim mi? Biz bu program yapıyoruz ama biz hiç dinlemeyenler çok şey mi oldu ya? Çok şey kaçırıyorlar ya. Samimi söylüyorum. Bizi izlemeyenler çok şey kaçırıyor. Biz derken şahsen ben kendi programdan bahsetmiyorum. Allah rızası için buradan da muamele sesleniyorum. Allah rızası için her taraftan izleyin ya.
0: İzle. Bak, yine bak, kendi kararını kendin ver. Muharrem
1: İsim vermeden soracağım. Alçakça, çok adice ama yalan söyleyip hatta yalan haber yapan bir televizyon kanalından siyaset takip edersen aynen o uyuma taklit yapan tipler gibi böyle durursun. Dünya üzerinden geçer haberin olmaz. Evet. Ben hala şunu sorguluyorum. Hala kaldım orada ben 2023'te. Neden bu millet 6 tane bir benzemesi bir araya getirip de ben de koyarım. Kılıç çıkartırım. Ha koyarım. Kalktım bazı indim. Yani buraya 48 oy verdiler. Bak bunun ben sebebini biliyorum. Benim 10 dakika dedirsen vermezsin oy. Ben gördüm ki orada ne diyordu Doğan Şentürk, oranın yayın yönetmeni. Bunlar depreme diyor koli göndermişler. Bira markası yazıyormuş üzerinde. Ha bira günah almamış aç kalmışlar. Oradaki Murat Yetkin ve diğer uyarıyor. Yok o yalan çıktı diyor. Olsun ama yaparlardı bunlar. Şimdi böyle bir kafayla Muammer çıkar.
2: Abi,
1: bu abi çıkar.
2: Abi, şimdi dedim öyle ki, deme abi, şimdi dedim, onlar...
1: Ben dedim ki Sabahattin saat 11'de sana bir şey anlatacağım dedim. Söz verdim. Sabah 11'de dedim aç. Bir kurtuluş yıldan dedim aç. Sonra öğüne kadar ben seni defnedeceğim. Ben de önce ölürsem. Ama ölene kadar dedim Now seyret. Ama bir 5 dakika dinle. Şimdi Yıldırım Han falan filan diyorsun ya, bilmem meydandan bak, Dünya Savaşı'ndan işte 3,5 atan Almanya'dan meydan okumadan dedi, diyorum ki ben bir adam geldi, eğer siz bunun kıymetini bilmezseniz, diğer yapılan liderler yaptığınız muameleyi yaparsanız vallahi çok ağır tokat yersiniz. Benim siyasi birikimim, toplamım, hayatımın toplamından çıkarttığım şey, ki benim babam rahmetli işte Adnan Menderes'in o asıldığı, idam edildiği zamanlarda ağlamış insandır. Doğru mu?
2: Doğru. He.
1: Ve bu bunları gören bir 80 darbesinde tokat yediğim, sokakta tokat yemişimdir. Ben ekmek almaya çıktım, haberim yok darbeden. Sabah erkenden sıfırda gidiyorum. Küt bir tane en sonunda darbe olmuş diye bağırarak geldiğim gündür. Bunlardan süzdüğüm şey şu. Bugünlerin bunun kıymetini, bu anın kıymetini bilin. Bu bir propaganda değil. O yani yakıtı benim cebime girmiyor. Yani Yıldırım Han benim için sadece ülkenin geleceği. Ben onu görüyorum sadece üzerinde. İsmine hiçbir şey takılmayın. Ve aynı zamanda inşa etti adam. Ördü. Bunu da bilin. Bakın bu politika üstü çok meşhur tabir var ya. Siyaset, bu işin siyaset üstü. Now seyrediyorsan da, Halk TV izliyorsan da. Bakın ben demiyorum. Açın. Başka bir şey veriyor hemen adam. Ama diyor işte buradan diyor transfer iyi bir şey. Ama diyor işte bilmem şunu söylemişti daha önce. Şu vekil buradan buraya atlamıştı falan diye bir isim veriyor.
2: Ama öyle
1: ama değil. Ben diyorum ki ya arkadaş bununla bunun alakası yok. Bakın siyasetteki bu dönüşümler ve değişimler. Hataları ben bin defa söyledim bunu. Hatası insan olmaz.
2: Kıymetli haşa. Abicim.
1: Ama
2: kıymetli abicim.
1: Abi takip edin ya.
2: Seni kınıyorum. Yani gazeteciliğin kitabını yazmış. Böylesi muazzam. Kim böylesi kusursuz. Bahsettiğin işte yani bahsettiğin mecraların yöneticileri, sunucuları. Ya
1: çok yalancılar.
2: Sunucuları, yöneticileri, efendime söyleyeyim muhabirleri. Yani işi bütünüyle ideolojik anlamda görmeyip, tırnak içerisinde söylüyorum, tarafsız gazeteciliğin... Yani. Gazeteciliğin şartlarını öyle deme. Bak, sen şimdi bir Ekrem Açıkel kolay mı yetişiyor
1: hocam,
2: zannediyorsun?
1: Küfür resim geldi. Bir dakika. Mı?
2: Sen hiçbir şey
1: tamam,
2: söyleme.
1: Anladım Ekrem'in
2: sözü geldi. Sen hiçbir şey söyleme.
1: Ama şöyle bir şey var. Ya tekrar gelin mesaj olarak söylüyorum. Adam senin dediğin tarafsız diyorsun. Fox'tu biliyorsun NAV daha önce.
2: Evet.
1: Fox'ta da Fox'un dünyanın Orta Doğu ve Balkanların en iyi televizyon sunucusu hangisi? Fatih Portakal. Heh. Fenasi.
2: Tamam.
1: Fatih Portakal değil mi? En iyisi.
2: Evet.
1: Abi adamlar kurgulayıp da değneklerle Cam Sakur Hastanesi miydi?
2: Evet.
1: Geliyor.
2: Evet.
1: Haber yapıyor. Hastane o kadar büyük ki yaralı adam yürüyemiyor diye. Bak Muhammed buyur iyiydi. Yok. Kurgulamışlar abi. Tak.
2: Allah'tan güvenlik bak, kameralarını kamera. Bantlamak ha, sadece sadece Ekrem İmamoğlu'nun aklına geliyormuş.
1: Orayı geçiyor. Orası ha. Çekiliyor. Ha. Now Fox. Hani böyle adice yalan kurguladılar
2: evet.
1: Bile.
2: Evet.
1: Aliler ya.
2: Evet.
1: Çok küçük
2: evet.
1: Hesaplar bunlar. Evet. Minik insanlar. Evet. Minikler.
2: Evet.
1: Tak diye adam geçti ya orayı. Direktör atıp yürümeye devam ediyor.
2: Aynen.
1: Bu adamla sen diyorsun ki AKP bunu yaptı emekli maaşları mı? Ulan bunlar var ya,
2: ya.
1: Adamın pantolonunu çıkartmadan donunu çalar.
2: Abi bak, yanlış
1: pantolon
2: düşünüyorsun.
1: Pantolon üzerinde duruyor.
2: Seni kınıyorum.
1: Donunu çalarlar adamı.
2: Yani gazeteciliğin her türlü nosyonunu, misyonunu bünyelerinde tabii, barındıran tabii. Arkadaşlar bunlar. Mesela hafta sonu birine denk geldik. Dinleyebilir miyiz?
1: Hadi dinleyelim abi.
2: Hadi bir dinleyelim bakalım. Buyurunuz. Şu gazeteciliğin hassasiyetine bir bakın lütfen. Buyurunuz.
3: Soluksuz soluğa geçti Sayın Genel Başkan. Baktım 25 dakikadır yüreğinizden koptu geldi cümleler. Biz de noktasına virgülüne dokunmadık ama bu önemliydi. Akın Gürlek'le ilgili yeni açıklama. 2 hafta içinde yeni bir basın toplantısı. Görelim bakalım ne olacak diye. El arttırmış. 2. faza geçmiş gibi görünüyorsunuz ama gündemin en önemli maddesi. Geriye dönmek gerekmiyor ama bunu da sormam gerekiyor. Burcu Hanım, Burcu Köksal.
2: Ya ben...
1: Ama bir dakika.
2: Abi çok özür dilerim. Ben... Yani bu gazetecilik karşısında dümeylikliyorum abi.
1: Bir söyleyeceğim abi. Otur adam.
2: Geriye dönmek gerekmiyor ama içinizden kopup çağlayan gibi coşan kelimelerinizle şimdi, ihya olduk. Ya biz burada mest olduk ama
1: ben bunu kendi sosyal medya hesabımda paylaştım. Ben tamamı dinledim. Bu devam, bu kadar bitmiyor burada. Bir

0: çünkü vakit almasın diye kestik bunu. Daha devam ediyor bu. En sonunda soruyor ne yapacaksın? O da diyor ki hesap etsin diyor. Yani burada soru tarafı işte 2 dakika 25 saniye. Özgüden cevap olmaz.
1: 5 saniye. Tamam.
0: Şimdi şey diyeceğim. Mesela şu. Bak bu iyi oldu. Benim söylediğim özellikle o dünkü now.
1: Evet
0: Hani
1: ya
0: adamın
1: yani
0: surat var. Adam
1: mesele
0: mesela,
1: bu.
0: Surat var adam sözlüğe
1: Hayır
0: çıkıyor.
1: bir de utanmadan biz tarafsızız diye böyle bir havalara giriyorlar
0: Hocam
1: ya.
0: ama yok ben ona takılmadım abi ona takılmadım. Bilmiyorum biz farklı bakıyoruz. Ben şuna takıldım.
1: Neye takıldın?
0: Ne dedi adam abi?
1: Hiçbir şey. Ben sana hiçbir şey
0: bak,
1: bir şey daha hatırlatacağım
0: bak,
1: ama.
0: Işte, bak kimi hatırladım biliyor musun?
1: Kimi?
0: Yazmadım çünkü yerim orada.
1: Kimi hatırladınız efendim?
0: Sezen Cumhur Enal. Çikolata
1: renkli
0: sanatçı. Adam bak hippie topu bir blues söyleyecek adam. Değil mi? Mesela Stevie Wonder.
1: Tamam.
0: Tamam veyahut da Master Blaster neyse.
1: Tamam.
0: Çıkacak bu bir şey söylüyor. Caz söylüyor. Nasıl? İşte o çikolata renkli zaten. Bak ya. Burası
1: Onu
0: selam
1: mu
0: olsun. Çok
1: hatırladın?
0: severim kendisini.
1: Tamam.
0: Burada Sayan Cumhur'un oğlu da önemli yakınlarda da 3-5 sene önce görüşmüştük şeyde. Resepsiyonda. Ondan sonra bir ahlakı bir şeyi var, duruşu var. İşte nerede o adamlar şimdi? Nerede bulacağız?
1: Ya,
0: nerede?
1: ya.
0: Şunlara bak bir de. Bu kayseye bak. Şimdi hani derdi ya çikolata tenli sanatçı diye başlar ya her anlatırdı. İşte o bluzu izliyoruz falan. Böyle dinlerdik. Bir Sezen Cumhurinal zarifliği şeyde vardır o. Çalışma bakanımızda da vardır.
1: Vedat Işıkhan Bey
0: Tabii.
1: de Sayın Bakan
0: bir şekilde
1: da.
0: Olacak.
1: Şimdi
0: kabul edersin
1: ama bak
0: yani.
1: Bunların teorisyeni var. Bak bir de
0: ama bu işlemiyor bu.
1: Bunların teorisyeni var. Yani Göbels taktiklerini seminerlerinde anlatan çok büyük bir yalan söyleyeceğiz. Sedef Kabaş.
0: Evet.
1: Sedef Kabaş teorisyenleri ya. Yani bu ekibin fikir önderlerinden falan biri. Ya inanamazsın abi. Ekrem İmamoğlu 2019'da belediye başkanı seçildikten sonraki yayın. Ya bir hatırlatalım şu muazzam gazetecilik taktiklerini. Biz de öğrenelim. Buyurunuz.
2: Sonrasında da Sayın İmamoğlu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçimi kazanmadı. Aynı zamanda adeta Türkiye'nin geleceğine
1: bak,
2: dair
1: bak,
2: de umut veren bir isim olarak benimsendi. Sadece İstanbullular değil, tüm Türkiye tarafından. Ve Türkiye'nin kalbinin attığı her probleme aslında kafa yoran ve İstanbul'un geleceği için var gücüyle çalışan bir isim Sayın İmamoğlu. Ama bir o kadar da her attığı adımın önüne taş koyuluyor ki bunları konuşacağız. Yine de o ne olursa olsun kararlı bir şekilde hiç geri adım atmadan hatta akla ziyan bir ölçüde sabırlı bir şekilde yoluna devam ediyor.
0: Hocam. Bak tam benim mevzum bunu ben başım hayat mı? Bunu bak. Ben Sedef Kabaş'ın bu güzellemesine bir şey demiyorum. Diğerleri de öyle. Yani öteki de o bugün o neydi Açıkel.
1: Ekrem Açıkel.
0: Açıkel. Bir anlattı 2-3 dakika ben hakikaten soruyu anlamadım. Yani cevap,
1: geri dönmemiz
0: bana,
1: de gerekmiyor ama
0: bana bir
1: gün böyle
0: bir soru sordular canlı yayında. Ben ucunda kaçırdım aslında ben dinlemiyordum. Cep telefonu sıkıntılı biliyorsun 5 konukla birlikteyken. Buyur ben de soruyu dinlemedim. Dedi ki yani buyurun Hikmet Bey dedi. Dedim cevabını biliyorum ama soruyu unuttum dedi. Şimdi, soruyu unuttum. Şimdi bak yani o soru önemli değil hocam. Sorarsın. Mesele şu. Ne kadar açık ve çok özür dilerim. Ben Sedef Hanım ya da Sayın Değerli Açıkel'in nezdinde demiyorum. Ne kadar alçakça yalan söylüyorsun. Bak ve bu adamlar bu hale geliyor.
1: Ya.
0: Yanlış. Yani mesele bak şu. Şurada kilitlenmek lazım. Der konuşurken bugün her ne kadar kızsak da ben yıllar boyu çok kızdım. Yıllar boyu çok ağır eleştirdim. Tırnak içerisinde meslektaşıma köşedaş değilim ama meslektaşız. Yılmaz Özdil'i. Yıllar boyunca gene efendim Enver Aysever'leri değil mi eleştirdik. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Yani bu tür yani direkt operasyon yapmak amacıyla dezenformasyonu bir aparat gibi kullanıp oradan bir rant elde etmek amacıyla verilmiş an tüm metiyeler değil mi?
1: Doğru.
0: O düzmeler falan bunlar bir amaç bir şey. Ama ben bunu hep görüyorum zaten biliyorum. Asıl tehlikeli olan şey şu. Bugün Ekrem İmamoğlu 2019'da buna Atatürk diyenler de vardı. Athena, Grup Athena.
1: Evet.
0: Dedi ki ikinci Atatürk geldi.
1: Doğru. Doğru.
0: Bayağı şu an iddianamede Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızı olarak
1: Yargılanan
0: Ekrem İmamoğlu'na ikinci Atatürk dedi.
1: Dedi.
0: Şimdi sorsan sen sanatçısı buyur. Dev adam. Anlat desen şimdi.

Şevalak diyor ben siyasi ilgilenmiyorum artık. Cem Yılmaz da öyle. Kaz almıyorum artık. Oğlum sizin yüzünüzden bu hale geldi. Bak bu ülke bazı alçaklar, sözde sanatçı, gazeteciler tarafından CHP bu hale getirildi. Geldi. Şimdi sen

0: Ben Bağdat Caddesi'nde büyüdüm. Akşam 5 oldu mu Mamayake'den çıkarsın abi, nereye? İçip kafa çekmeye gidersin. O hayat budur zaten onlar için. Heykel, Moda Deniz Kulübü, Fenerbahçe burnu. Hayat budur ya. Para bol ama işçi devrimciyiz falan filan. Oğlum onlar kökü de mi, cinsi de böyle, cibiliyette de böyle mi?
1: Tamam.
0: Ama sen en sonunda geldiği nokta kıymetlidir bence. Bak buradan selam olsun. Kavga kendi şahsi problemleri olmasaydı itiraf eder miydi bilemiyorum.
1: Yılmaz Özdil'den
0: Evet. Ama
1: bahsediyorsun.
0: adam dedi
1: Ne
0: ki
1: hangi noktaya
0: ben
1: geldi?
0: hırsıza hırsız demeye, guguk kuşuna demeye devam edeceğim dedi. Alayına hırsız dedi bunları.
1: İşte sözcüden attılar.
0: Bak
1: Sözcüden
0: ama adam diyor
1: attılar.
0: ki Özgür diyor ki sende ne kalibre var ne kapasite.
1: Tamam.
0: Sen diyor bir halt yaramazsın.
1: Doğru.
0: Ona göre tabii Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi. Ona bir kıymet atfediyor.
1: Dedi, evet.
0: Ama geldiği noktada aynı bunları tarif ediyor adam şu anda ve doğru söylüyor.
1: Tamam.
0: Ve dedi ki ondan da önce daha atılmadan önce arada bir atıldı bir daha döndü ya bu gitti geldi gitti geldi. O dönemlerde canlı yayında 1000 defa gösterdik. Sen burada hatta 3 defa da gösterdin. O yüzden göstermeyeceğiz ama şöyle bir şey söyledi. Eğer sen dedi bizi okuyorsan değil mi? Nefes okuyorsan bir gün
1: Cumhuriyet
0: okuyorsan
1: okuyorsan.
0: Cumhuriyet okuyorsan ve Halk TV'yi izliyorsan
1: Evet.
0: yanılırsın. Vallahi bunu ben demedim. Yılların Halk TV'cisi, yılların solcusu, yılların en Kemalisti. Kemalizm üzerine para basmış adam. Değil mi?
1: Tamam.
0: En sen daha tam gördün mü daha iyi Kemalist?
1: Yok.
0: Değil mi? Oku.
1: 1881 adet kitabı
0: Bir daha dünyada böyle başarı olur mu?
1: maymun derisinden
0: Maymun derisinden kap
1: kaplayıp
0: iguana. Galapagos iguanası derisinden
1: Tamam.
0: kaplayıp şak diye sokan bir adam. Zeki çok güzel kiri silkeliyor. Takdir ettim.
1: Tamam.
0: O açıdan.
1: Peki.
0: Şeytani manada değil.
1: Tamam.
0: Diabolik bir takdir bu yanlış anlamayın. Ama adam diyor ki o yüzden Endek'teki Esraf abiye bir daha sesleneyim. O yüzden seyrediyorsun ama adam ben demiyorum bunu. Adam diyor acayip kandırdık.
1: Hadi o zaman
0: Diyor
1: şu
0: ki CHP diyor
1: hızlı.
0: kazanır zannedersin. Erdoğan gelir diyor. Çünkü Erdoğan halk adamı. Halk
1: Evet.
0: insanı.
1: Aynen öyle.
0: Tamam mı? Üzerimizden böyle silindir
1: Silindir
0: geçer
1: gibi
0: gider.
1: geçer. Ne olduğunu
0: Bunlar
1: anlayamayız diyor.
0: kandırdılar CHP'yi. Bunlar bu hale
1: Aynen
0: getirdiler. O
1: öyle.
0: konforu verdiler.
1: Aynen
0: Çalışma
1: öyle.
0: sadece takıl. Taciz, tecavüz, parayı yut, götür.
1: Burada efendim bir ironi yaptık. Böyle bize yüksek perdeden gazetecilik nasıl olurmuş
0: Tabii.
1: hadsizliğini, şuursuzluğunu
0: Böyle olmayacağını anlattık
1: anlatanların aslında hali pür melalini hep birlikte sizlerle
0: aslında. Hocam şimdi
1: paylaşalım
0: bana
1: istedik.
0: itirafçılara gel hocam.
1: Muhittin
0: İtiraf.
1: Böcek. Heh.
0: İşte bu ya benim adım ya. Tövbe estağfurullah. Benim adım dedim. Ya böcek ya.
1: Adam demiş ki
0: Tabii.
1: itiraf edeceğim.
0: Tabii. Tabii ama o bak Eko
1: Ya
0: kaldı
1: Hikmet
0: geri.
1: abi.
0: Abi
1: Hikmet abi
0: hemen hızlı gidelim.
1: bir fıkra var.
0: Anlat abi.
1: Amerika'da otobanda ters yola girmişti. O esnada radyodan anons
0: Ha.
1: yapılıyormuş. Dikkat dikkat dikkat dikkat falanca yerdeki otobanda bir araç ters yoldan gidiyor. Bizimki demiş ki hepsi tersten geliyor.
0: Hocam o Las fırkasını
1: Tamam.
0: uyandırdın ama.
1: Ben hani şey yapmayayım
0: Yok
1: şimşekleri üzerime
0: Laz dostum
1: çekmeyeyim.
0: kızmaz canım. Al.
1: Şimşekleri üzerime
0: Olur mu?
1: çekmeyeyim. Yani mesele şu. Herkes diyor ki yaptık ve pişmanız. Herkes
0: Ama sor bakalım neler
1: ya
0: yaptık.
1: Uşak Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'un bütün şeyi hani gölge başkan tabir edilen Ertan Yıldız'ı, Adem Soytekin'i bilmem
0: Tabii.
1: nesi falanı filan hepsi birden yaptık diyor. Bunların hepsi yalancı.
0: Hocam
1: Hepsi
0: bir şey
1: ters
0: söyleyeyim.
1: yönden geliyor bunların. Biz doğru gidiyoruz yani.
0: Olay nereye doğru gidiyor? Bak bir şey var ya. Bak biz burada hani şimdi zaten yazmışlar. Abi girin mevzuya ortalık. Biliyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yani yine bizimki temenni değil hocam. Yanlış anlıyorlar. Mevcut durumdan sözü. Ben yapmıyorum. Onlar. Muhittin Böcek AK Partili mi? Muhittin Böcek mesela bilmem ne Ehli Tarik, Nakşibendi değil, Karatarik değil. Değil mi?
1: Değil.
0: Tanımıyorum.
1: Değil.
0: Uzak. Benden çok uzak bir yerde.
1: Çağdaş.
0: Çağdaş, laik,
1: Laik.
0: cinsiyetçi olmayan, seksist olmayan değil mi?
1: Tamam. Heh,
0: Falan
1: tamam.
0: böyle bir adam. Öyle öyle yani. Ama
1: Öyle.
0: çağdaş öyle bir
1: Öyle.
0: şey hocam. Çağdaş değil, LGBT olacaksın.
1: Öyle.
0: Ha, çağdaş öyle bir şey. Onlara göre.
1: Tamam.
0: Şimdi böyle bir adam, hakikaten samimiyetle söylüyorum, sen başka bir şey anlatırken diyor ki ben itirafçı oldum diyor değil mi?
1: Evet.
0: Daha önce kim oldu itirafçı olmuştu? Oğlu.
1: Oğlu.
0: İtiraf başlıyor anlatmaya değil mi?
1: Evet.
0: Kim bu adam abi? CHP'di.
1: Evet.
0: Peki Özkan Yalın geçen okudun mu? Biz ona ya yetişebildik mi bilmiyorum. Hani 200 bin lirasını
1: Evet,
0: Manisa'daki
1: birine verdim, 1 milyonunu falana verdim, bilmem ne, 1 milyon
0: ifadesini okudun
1: 200
0: mu
1: bin.
0: ne dediğini?
1: Evet.
0: Duvara koymuş. Duvarın tepesine. Yani duvarda vermiş şeyi,

0: poşetin içerisinde demiş ki aradım tabii. Ben demiyorum bak, ben demiyorum.
1: Çağdaş Market poşeti vardı.
0: Hocam benim. Bak görebileceğim CHP profili olarak koy kadrajı. CHP profili. Tamam. Bak peştemal var mı? Var.
1: Var.
0: Otel var mı? Var. CHP profili bak. Çok net.
1: Uçak.
0: Uçak var.
1: Jet.
0: İç motoru
1: özel
0: var.
1: Jet.
0: Özel jet var. Otel var. Pavyon var.
1: Yat.
0: Doğru mu? Yat var. Sevgili var mı? Gani gani. Şimdi hepsi var. Değil
1: var.
0: Mi? Profil belli.
1: Evet.
0: Bu adam diyor ki ben demiyorum, bu adam diyor. Yani %100 görüntü görüldüğü kadarıyla hem aday olduğu parti hem itirafları ve manzara da olduğu gösteriyor. Aradım diyor yaklaşırken diyor evine. Kimin evine? Özgür Özel'in Manisa'daki evine. Ya bakar mısın, casusluk gibi. Ben demiyorum. Kim diyor? Muhittin Böcek diyor. Böcek. Değil mi?
1: Özkan Yalım diyor.
0: Özkan Yalım. Diyor ki ben diyor
1: ifade veriyor.
0: Tabii ifade veriyor. O kadar hepsi itiraf ettiği için yakında şeyde yakında Ekrem İmamoğlu karışacağız.
1: Mesela Pound seven hangisiydi? Pound seven.
0: Pound
1: söyleyeyim mi?
0: Kim?
1: Onur Salat'ı güzel.
0: Ha, tamam.
1: Ataşehir.
0: Bir taşkarımız
1: Pound Pound seven Pound olarak verin.
0: Rüşveti battaniye de veren kim?
1: Özkan Yalım. Niye? Evet. Çünkü uşağın battaniyesi meşhur.
0: Tabii ya.
1: Baklava kutusu nerede?
0: Marmaris değil. Şey Manavgat.
1: Manavgat'ta.
0: Manavgat.
1: Ya. Bir de pasta kutusu var. Hadi bir de ona gel.
0: Pasta kutusu. Bir dakika dur.
1: Söyleyeyim mi?
0: Neresi?
1: Çok şaşıracaksın.
0: Dedi.
1: Bursa Büyükşehir Belediyesi.
0: Ha doğru. Ulan biz bakanları sayamayız böyle. Bakanları sayamayız
1: böyle. Ben ara ara zihnimi diri tutmak için tekrar
0: ama çok iyi bravo vallahi.
1: Bakıyorum abi.
0: Yani habercik böyle bir şeyler olsun. O da takır takır çıkarttın yani.
1: Abi, evet.
0: Fakat bence bu en orijinali bu. Yani Özkan Yalım'la telefon diyor ki ben de bir ara bak.
1: Özkan
0: diyor ki alo diyor. Heh. Özgür abi diyor.
1: Tamam.
0: Buyur abi diyor.
1: Tamam.
0: Ben diyor otelden çıktım. Altında peştemal var. Paramayı ne yapayım diyor. Bir uygulama üzerinden. WhatsApp üzerinden.
1: Tamam.
0: Ni diyor. O diyor ki evini ni diyor ki eve gel. Evi bak demek ki müstakil bir evi var. Duvarı var. Duvarın üstüne koy diyor. Bak.
1: Allah Allah.
0: Bak mikroba bak. Bak. Tamam. Ve poşetin içerisinde diyor 200 bin lirayı diyor. Hı. Evin duvarına koydum. Duvar. Yani şey Özgür Özel niye duvar bilmiyorum koydurduğunu. Ben de bilmiyorum. Ben de şimdi bugün yazdım hatta aklıma geldi abi. Bu adam demişti ya hafta sonu mikrop diye. Ben de dedim ulan mikrop dedim. Damlarda duvarlarda ne işin var? Tamam mı? Niye duvar? Buluşma yeri. Özgür yani adam çünkü biliyorsun VIP'te döşedi önce bir. Biliyorsun değil mi? Aracını kim döşedi?
1: Ona gelelim mi?
0: Onu da itiraf et.
1: Hadi gel.
0: O hepsi birbirine bağlantılı hocam. Birbirine ek. Şimdi o ki, nereden çıktı önce bu bilgi?
1: Nereden çıktı?
0: Biliyor musun nereden çıktı? Şoföründen çıktı.
1: Tamam.
0: Şoföründen çıktı. Peki bu neydi? Sonra arkasından konuşmamıştı ya.
1: Evet.
0: Ne yaptı sonra? Doğru lan dedi. Ben döşedim dedi.
1: Bir dakika. Özkan Yalım dedi. Ben yaptım dedi.
0: Tabii ben döşedim.
1: Dedi. Ama bir dakika.
0: Hocam yanlış anlama. Yalım... Araba alınmış. Arabanın sadece VIP'ye dönüşüm masrafı
1: tabii
0: bu.
1: Tabii iç tefrişatı.
0: Düşün 170 bin euro.
1: Tamam dur şimdi. Şimdi dur. Bir gelin bakalım. Bu iddia ilk etapta şeyi istiyorum
0: 170
1: sizden.
0: Euro.
1: Murat Emir'i istiyorum.
0: O kimdi?
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarından, ağır toplarından biri. Gazi Meclis çatısı altında bu mesele gündeme getirildiğinde. Yani Uşak Belediyesi'ne sizin o VIP minibüsünüzün...
0: Hocam bu ne bu VIP?
1: iç dizaynı yaptırıldı diye soran Uşak Milletvekiline Grup Başkan Vekili cevap veriyor. Ne diyormuş dinleyelim. Buyurunuz.
2: Şimdi bir aracın biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
1: Devamında
0: 170 bin, bakın izleyiciler 170 bin euro.
1: Siz diyor bunu Uşak Belediyesi yapmıştır diyorsunuz. Evet. Hayır diyor. Genel merkez bir daha verin 10 saniye zaten bir daha verin. Baştan.
0: Yalan söylüyor abi.
2: Şimdi bir aracın biz diyoruz ki bu araç genel merkezin kendi olanaklarıyla tefriş edilmiştir.
1: Buraya durun. Bu geçtiğimiz günlerde olan bir hadise. Cuma günü akşam Özgür Özel, Yılmaz Özdil gittikten sonra sözcüden girebilmeye başladı. Az önceki şey yayında. Abi. Ne demiş?
0: Ha, ki o, ne açık demiş? Elin yayında değil mi?
1: Evet açık elin yayınında. Demişler
0: soluksuz.
1: Ki efendim
0: ya sen,
1: biz kendi imkanlarımızla yaptık diyorsunuz. Murat Emir öyle diyor. Buyurunuz dinleyin.
3: Devletten alınan parayla parti koymuş bilmem ne ama aksi bir durum varsa diye dünyanın yazışmasını yaptık. Firmaya da yaptık.

0: Yazdık, her tarafa da yazdık. Şu kadar kıvamı zararı varsa da o yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
1: Yani diyor ki hazine yardımı alıyoruz. Dolayısıyla ha Uşak Belediyesi yaptırmış, ha bunun, biz yaptırmışız.
2: Bunun bir de başı da var. Bu kısa kesmişiz ki doğru yaptık.
1: Çok kısa
2: kestik. Şu o da şu var, şu. Diyor ki abi? Arkadaş diyor. Bir de var itiraf ediyor. Yaptırmış.
1: Evet.
2: Yalan söylüyor öteki.
1: Uşak Belediye. Öbürü dümdüz meclisin çatısı evet, altında söylüyor. Murat Emir. Biz bunu genel merkez yaptı tamam. diyoruz derken siz yalan söylediğinizi genel başkanınız ispatladı.
2: Evet. Ben rakama ve euroya takılmadım. Bak diyor hep bunları atlıyorum tamam. ya ben. Oğlum tamam, ya adam diyor ki Özkan Yalım'ın diyor 300 tane tırı var diyor. Mercedes tırı.
1: Evet.
2: Önce bu şaşırdım ben buna. İyi çok adam yani 10 tane pavyona çağırıyor o parayla. Demek ki hem ticari, ulaşım ticari. Hem pavyon yani farklı alanlarda çalışıyor adam. Evet. Sektörü hızlı çünkü adam. Peki bir şey soracağım. Uşak Belediyesi bilmem ne sağlık bilmem ne tarafına ödenmiş para. Hı. Ödedim diyor adam.
1: Tamam.
2: O da itiraf ediyor aslında.
1: Ediyor, ediyor.
2: Ya diyor kamu zararı varsa diyor, buradan girer buradan çıkar diyor. Yapma ya.
1: Kamu zararı
2: varsa. Oğlum o zaman bir dakika dur. Kapatılan belediyeleri.
1: Aynen.
2: Yani getir
1: devlet
2: ver.
1: Devlet tek elden versin ya, ver, parayı.
2: Zaten öyle olmuş. Dediği şöyle de doğru. Ekrem İmamoğlu örgütü para toplamış etraftan. Şaka değil bu. Yani bu para niye toplanıyor? Niye o 200 bin lira veriliyor biliyor musun tepelere?
1: Niye
2: o da,
1: abi?
2: O da devletin parası. O duvarda alırsın, alttan sokarsın. Bak ona göre öyle. Hmm. Abi bunlar var ya bak direkt iş üstüne yakalanmış.
1: Bir şey dikkatimi bak, çekiyor.
2: Aynen Allah Şener Şener buradan tekrar selam olsun.
1: Olsun.
2: İş üstünde çılçıplak yakalanmışsın. Tamam. Altta don var. Heh. Yaz kızım bir çimento. Ne olacak? Ya yazdırırım ben bu kıza bu çimentoyu da. Çimentoyu da getirttiririm. Diyor ki ama diyor ben yapacağım diye tutturdu diyor. Başında. Kim tutturdu? Özkan Yalın demiş ki ille de ben yapacağım. Manyak çünkü bu. Tamam mı? Fazla para geldi. Ulan 170 bin euroyu o yaptırmış. Diyor ki ama diyor bir diyor zarar varsa burada.
1: Kamu zararı Uşak, varsa karşılarız
2: Uşak
1: diyor.
2: Uşak sağlık ve bilmem tesislerin senin İstanbul'daki arası ne işi var lan?
1: Aynen öyle.
2: Böyle de... değil. Bütün illerden iddia o ki bütün illerden belediye başkanlarından işlerden para gasp edilmeye çalışılmış.
1: Çağdaş gasp. Market poşeti gasp. Olarak sosyal medyaya düşen bir gasp. Durum vardı efendim. Çağdaş market poşeti olarak bilinirdi bu mesele. Mecliste bir milletvekili odasından taşındığında o çağdaş market poşetinin içinde bulunan eurolar. 200, Veli Ağbaba.
2: 250 bin.
1: Veli Ağbaba'nın durun o benim hiç tutanağa falan gerek yok falan dediği o eurolarla ilgili iddialara şimdi girmeyeyim. Şeye takıldım. Neye takıldım
2: o biliyor musun? O taşın unutuyor içeride parayı. O kadar çok para var ki Veli Ağbaba. Da demek ki.
1: Vaktimiz
2: sen
1: olsa girerdik.
2: 250 bin yurunu unutur musun bir yerde?
1: Vaktimiz olsa girerdik ama merak edenler oradan bakabilirler. Kamu zararı diyor. Varsa diyor biz var. Karşılarız diyor. Ben değil, bunu en son nerede duydum biliyor musun? Bornova Belediye Başkanı'nda. Niye biliyor musun? Özkan Yalım'ın sevgililerinden birini işe alıp Bornovalıların cebinden finansör olduğunda aylarca o bankamatik memuruna tabii. O gelmeden para ödediğinde bunu da kabul etmek zorunda kaldığında şöyle demişti. O almış olduğu parayı ben kendi cebimden karşılayacağım
2: böyle
1: kamu
2: oluyor,
1: zararı.
2: Tabii böyle
1: demek
2: oluyor.
1: Demek ki CHP'li olursan yapıyorsun evet. Sonra ortaya çıkarsa da kamu zararı biz bunu karşılayalım diyorsun.
2: Ben kabul
1: ediyorum.
2: Ben
1: suç kabul olarak
2: ediyorum.
1: Kabul edilmiyor
2: mu? Geri çıkıntılık yapacağım. Kabul ediyorum abi. Ben kabul ediyorum. Ben vatandaş olarak kabul ediyorum. Kamu zararı mı? Bana vereceksin 600 milyar lira toplayın aranızda. Toplayın lan. Toplayın. Az oldu ya tüm 2 trilyon TL'yi verin lan devlete. Verin lan.
1: O zaman yani, ben de
2: bak bir daha
1: ben de hakkımı helal
2: sadece,
1: edeceğim
2: bak,
1: diyorsun.
2: Bazı Avrupa ülkelerinin küçük olan ülkelerin bütçesi kadar bütçeye sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'dan beri değil mi? Doğma benim İstanbul'uyum. 2019'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Doğru mu? Doğru.
1: Doğru.
2: Ay ben yeni kapıya araç süreceğim diye vallahi bak yeminle söylüyorum. 2000 tane biz böyle baktık acaba hakikaten bu kadar masraf yapılmış mı? Lan nereye götürmüş para derken şu andaki pozisyona bakıyorsun abi. Hizmet yok. Kendi projelendirdiği tek bir metre hala metro yok. Kentsel dönüşüm yok. Hatırlamıyorum zaten ya herif. Para da yok. Abi ne yaptın sen paralarla? Bütçeye bakıyoruz.
1: Parayı kamu zararını bir çıkar.
2: Ama adam bak adam Özgür Özel grup başkan vekiliyken seçim için para toplanıyor. Delegeler satın alınıyor. İddia bak delegeler satın alınıyor. En sonunda en bir tanesi de en son dokunmuş diyor ki pavyonda verdiler bana diyor ya. Al diyor bu para işte. Pavyonda verdiler bana diyor. Adam bütün bunlar, bu bir havuz yani.

0: O yüzden bana ben kamu varsa giderilir mi? Giderilir peki. Ulan 2019'dan beri o İstanbul'dan benim bildiğim sadece bu. Hesapladığı zaman 100 milyar lira para ediyor. Bu para da yok ortada değil mi? Nereye gitti? Avrupa'ya mı offshore hissesi mi aldınız? Nerede attınız bilemiyorum ama Özgür Özel orada bir şey cevap verirken orada sorulan bir şey oradan bir şey atlıyor. Evinin duvarına 200 milyonluk bir poşet kondu mu konmadı mı? Normal şartlar altında bir şey söyleyeyim mi? Aynen şeyde olduğu gibi daha önce oldu çünkü dünyada bu çok örnekleri var. Özgür Özel'in abartmadan söylüyorum. Bak ben de bir en son kertede bunu söyledim ama ben söylemem. İstifa etmesi lazım. Tamamen pisliğe bak şuraya bak ben söyleyeyim. Lağım çukurunda şurada duruyor Özgür Özel. Bak lağım çukura girmiş. Çene açsa girecek ağzına. Ya sen poşetle de adam niye
1: Öyle
0: cevap
1: deme.
0: vermiyorsun?
1: Öyle deme.
0: Buradan giriyormuş, buradan çıkıyormuş. Kim dedi lan bunlara sen buradan çıkıyor, buradan giriyor? Ya
1: Bugün
0: sen bayağı para iç edilmiş
1: Yeni
0: ya.
1: Şafak'ın ilk sayfasında muazzam bir haber vardı. Zaten süren bitti,
0: Bitti
1: farkındayım
0: mi?
1: ama sahaya inersek diyor, aklı başında CHP'liler. Özgür Özel diyor ki sahaya inin. Sen şimdi söyledin diye söylüyorum. Sahaya inersek ne anlatacağız diyorlar ya.
0: Tabii.
1: Aklı başında CHP'lilerin tamamı genel başkana bunu soruyor. Sahaya inersek ne
0: Neden biliyor
1: anlatacağız?
0: musun? İşte sana söylediğim yere geldik. Geçen sene çok iddialı bir şekilde söylerken kastettiğim buydu. Aynen benim dünkü çarşı gezimde yaptığım gibi çarşı gezileri halkla kaynaştığımı görüyorsun. Hem eleştirileri alıyorum hem de biraz okuyabiliyorsun. Yeter ki aşağı ineceksin hocam.
1: Tamam.
0: Mahalle sorumluları dahi diyor ki evet diyor, ben inanıyorum abi. Bunu söylüyor. Ben diyor abi çok çalarlar hep biliyorum abi falan. Bak böyle yapıyor. Dedim abi bu kadar normal bir şeyi kanıksanmış halde ne yap? Ben çalışmıyorum
1: Çok
0: zaten.
1: sıkıntılı.
0: Ha, çalışmıyorum dedi.
1: Çok sıkıntılı.
0: Çünkü bizim o taraflara gelen ekipler geliyorlar ve bayağı ciddi arbede
1: Ama
0: yaşanıyor.
1: çareyi
0: Mahalle
1: bulmuşlar.
0: sorumlusu da inanmıyor buna.
1: Çareyi bulmuşlar. Çare ne?
0: Nedir?
1: Genel Başkan Yardımcısı itiraf etti. Belediye başkanları için de dokunulmazlık gelecek
0: dedi. Evet. Yaparlar. Doğru
1: Ha?
0: çünkü rahat çalınsın diye değil mi?
1: Meryem Gül Çiftçi. Evet. CHP rüşvetçiler için dokunulmazlık istiyor.
0: İster abi.
1: 23 belediye
0: Yüzsüzler.
1: Başkanı tutukluymuş.
0: Yüzsüzler
1: Genel
0: isterler.
1: Başkan Yardımcısı Meryem Gül Hanım demiş
0: Yüzsüzler
1: ki
0: abi.
1: Demiş ki biz iktidara geldiğimizde belediye başkanlarına dokunulmazlık getireceğiz.
0: Peki. Ama tabii demin bir daha söyleyeyim. Benim deminki ifadeleri tamamen ciddi şekilde söylüyorum. Metafordur, ironik bir anlatımdır. Tazmin edilmesi gerekirse tazmin de edilir. Uşak'ta benim, İstanbul'da benim. Ben Atatürk'ün partisinin koltuğunda oturuyorum. Türkiye zaten benim istediğim gibi, selam olsun Doğal Bayram, istediğim gibi götürürüm diyor. Yani o hıyar da benim. Götürürüm diyor ya.
1: Heh.
0: Buradan sokarım, buradan çıkartırım. Ben ona nah çıkartırsın diyorum. Hareket çekemiyorum çünkü Rütük var.
1: Teşekkür
0: ama
1: ederim.
0: Şöyle bir söyleyeyim, bu iş bu kadar gitmez. Parti kuruyorlarmış, yeni bir şey ortaya çıktı. Biliyorsun değil mi parti meselesini? Eğer bu çünkü iş gittikçe oraya gidiyor. Bu paralar da oraya gittiği için delege seçip onlar da geçiyor. Bu dosyaya ekleniyor şu anda. Yani mutlak mutlan ya da herhangi bir şekilde eğer bu üst kadro elenirse bir parti kurmaya doğru yöneleceklermiş. Bu Memleket Partisi üzerinden diyorlar. Hani belki bunları çekebilir. Ya da yeni bir parti. Neydi hatırlıyor musun?
1: Olursa partisi. Ekim'e kadar.
0: Ekim Partisi. Ekrem İmamoğlu. Ekim Partisi.
1: Evet.
0: Ekim'e bu Ekim'e kadar oldu. Olursa Ekim'e kadar olmazsa başka bir partiye.
1: Tamam. Peki teşekkür ederiz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikamızdaki önemli hadiseleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii ki İran'ı konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. İran savaşı ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri savaşın ikinci safhasına mı geçecek?

Bir taraftan İsrail'in büyük bir baskısı var. Diğer taraftan Rusya ve Çin ne yapacak? İşin tabii ki sadece Hürmüz veya Basra boyutuyla değil, aslında biraz da Doğu Akdeniz'den Hint Pasifik'e kadar uzanan bir hatta büyük bir mücadele olduğunu görüyoruz. Bakalım Rusya'nın, Çin'in, özellikle hatırlayın Netanyahu'nun 60 dakika programında konuşması, özellikle Çin denilince biraz duraksaması, bir devlet refleksi vermeye çalışması. Çünkü Çin dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve tabii ki İran ilişkileri var, önemli temasları var, yatırımlar var. Dolayısıyla bu arada acaba Çin Amerika Birleşik Devletleri'nden öte bir belirleyici bir güç olabilir mi bu hadisede? Bu şu anda konuşulmaya başlandı. Bunları soracağız. Çok kıymetli bir konumuz bizlerle beraber olacak. Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamız bizlerle olacak. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa mı hazırlıyor? Çünkü baktığımızda bu zorlama şu anda biraz daha yükselmiş vaziyette. Rejim değişikliği mesajı, İsrail cephesinden gelen açıklamalar, hedefin yalnızca nükleer tesisler değil, doğrudan İran rejimi olduğunu gösteriyor. Yani ne diyorlar? Savaş uzarsa rejim yıkılır. Psikolojik baskının da bu söylemle beraber arttığı ilan ediliyor. Ama rejimin yıkılacağı söz konusu olamayacak. Bu da çok aşikar aslında. Bu baskı başka bir şey mi işaret ediyor? Bunu konuşacağız. Trump ne dedi kıymetli izleyenlerimiz? Uranyum alacağız. Yani Trump'ın iki hafta daha sürebilir çıkışı Washington'ın kontrollü ama sertleşen bir baskı stratejisi izlediğini ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi İran'ın uranyumunu sahada askeri baskıyla teslim almaya zorlamak. 460 kilodan fazla bir uranyum var biliyorsunuz. Bu nükleer bir bombayı üretme yeterli olduğu ifade ediliyor. Ama tabii ki İran da bu noktada kesinlikle buna hayır demeye devam ediyor. Şimdi Tahran ne diyor biraz evvel söylediğimizden hareketle? İran uranyum zenginleştirmeyi geçici olarak durdurma sinyali vermiş olsa bile uranyumun ülke dışına çıkarılmasını kesinlikle reddediyor. Tahran bunu bir vatan meselesi olarak görüyor. Evet, yapılan açıklamalar zaten uranyumu teslim etmek demek, ülkenin anahtarlarını teslim etmek mealinde bir söylemde bulunduğunu görüyoruz. Hürmüz hala da en büyük kozlardan biri. Hürmüz Boğazı üzerindeki baskı İran'ın en güçlü jeopolitik kartı olmaya devam ediyor. Enerji geçiş hatlarındaki risk küresel piyasaları doğrudan etkiliyor. Zaten petrol baril fiyatındaki o hızlı iniş çıkışlar, dramatik iniş çıkışlar piyasaları nasıl etkilediğini ve işte lojistik, taşımacılık, işin tabii ki ulaşım maliyetlerinin artması da tabii ki bu anlamda güvenlik maliyetinin artmasıyla beraber son derece riskli bir haritayı karşımıza çıkarıyor kıymetli izleyenlerimiz. Peki İsrail uzun bir savaşa mı hazırlanıyor? Aslında bugün sorulması gereken soru bu kıymetli izleyenlerimiz. İlk hedeflerin %70'i vuruldu açıklamaları, operasyonların bitmediğini ve yeni aşamada kritik altyapı ile rejim merkezlerinin hedef alınabileceği yorumları güçleniyor. Yani İran'ı işgal etmekten ziyade İran'ın kritik altyapı tesislerini, efendim işte elektrik gibi, efendim nasıl diyelim, günlük yaşamı etkileyecek, yaşamı felç edecek altyapı tekniklerini, daha doğrusu sistemini hedef almak isteyen bir İsrail olarak bu yorumlanıyor. Ve son olarak Orta Doğu'da yeni bir dönem mi acaba başlayacak? Krizin odağında artık yalnızca İran-İsrail gerilimi değil, enerji yolları, nükleer denetim ve küresel güç rekabeti bulunuyor. İşte program ilk başta söze girerken söylemiş olduğum gibi Çin, Rusya bu işin neresinde? Önümüzdeki hafta değil, iki gün kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Xi Jinping ile Donald Trump bir araya gelecekler. Ne konuşacaklar? Anlaşacaklar mı? Anlaşamayacaklar mı? İran savaşındaki niyetler tam olarak ortaya konulacak. Belki de orada tıpkı efendim Alaska'daki Putin'le Donald Trump görüşmesi gibi acaba bazı noktalarda bir barter diplomasi dediğimiz takas diplomasi gerçekleşecek mi? Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Mardin Artuk Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber Doçent Doktor Necmettin Acar hocamız. Kırmadılar, teşrif ettiler. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum hocam. O şeref bize ait.
0: Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Hocam tabii her program bu anlamda sıcak gündem diyoruz ama artık iş nereye varacak tahmin etmekte zorlaşıyor. Tam olarak bir gri bölgedeyiz aslında. Tahmin etmek, yorum yapmak zor, analiz yapmak çok daha zor.

0: Hocam isterseniz şu hadiseyle başlayalım. İsrail ki en son biliyorsunuz Netanyahu dün bir televizyonda 60 dakika programında açıklamalar yaptı. Bir taraftan Amerika'yı savaşa zorlamaya çalışıyor. Bir taraftan kendi siyasetinin selameti yani seçim geliyor,
1: İç
0: yargılamalar,
1: politikada.
0: iç politika. Bir taraftan da Amerika'yı zorlarken işte Çin'le de mesafesini bozmamaya çalışıyor. Hocam bir karmaşıklık var. Bu jeopolitik okumayı nasıl yapıyorsunuz şu anki vaziyet üzerinde?
1: Şimdi hocam siz de takip ediyorsunuz. İsrail evet içeride bir sıkışmışlıkla karşı karşıya. Dışarıda da aslında sıkışmışlıkla karşı karşıya. Şimdi İsrail'in bugüne kadar yaptığı savaşlara baktığımızda biliyorsunuz hızlı savaş ve çabuk zafer elde
0: Evet, hızlı
1: etmeye
0: zafer.
1: odaklanmış bir İsrail askeri doktrini var. Yani Yıldırım Savaşı 3 günde 5 günde hava hakimiyeti üzerinden rakibini diz çöktüren bir İsrail vardı. Ne zamana kadar? Ta ki 2006 yılında Lübnan'la girilen, Hizbullah'la girilen o 34 gün savaşına kadar. Savaş 34 gün sürdü ve ateşkes talebi çoğunlukla İsrail'den geldi. Yani Hizbullah'la bu girdiği savaşta. Şimdi baktığımızda İsrail dışarıdan da sıkışmış durumda. Çok cepheli bir savaş içerisinde. Fakat bunu kaldırabiliyor. Dışarıdan güçlü bir desteği var Amerika'da. Trump'ın kendi sıkışmışlığı ayrı bir husus biliyorsunuz. Kasım seçimleri yaklaşıyor. İçeride hem cumhuriyetçilere verilen destekte ciddi bir azalma var. Aynı zamanda İsrail'e karşı da öfke çok büyüyor. Çünkü Trump başkan olduğunda biliyorsunuz benzinin galonu 2.5, 2.7 dolar civarındaydı. Bugün iki katı bir fiyatla karşı
0: Evet,
1: karşıya Amerikan
0: evet.
1: toplumu. Dolayısıyla yani ama şunu dikkat etmek lazım. Siz de ifade ettiniz. Yani İsrail'in bu savaştaki çıkarları ile ABD'nin çıkarları arasında makas açılıyor gittikçe. Yani Trump küresel sorumluluklar olan bir aktör olarak ABD'yi yöneten İran savaşı konusunda daha dengeli bir yaklaşıma sahip. Netanyahu hiç bitmeyen, sürekli devam eden ve sürekli derinleşen bir çatışma istiyor. Çünkü çatışmanın büyük ölçüde yükünü Amerikalılar çekiyor. Yani ekonomik maliyetini onlar çekiyorlar. Diplomatik yükünü de onlar çekiyorlar artık biliyorsunuz. Amerikan donanması ordusu büyük ölçüde Basra Körfezi civarına konuşlanmış durumda. ABD'nin Körfez'deki üsleri büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Körfez'deki müttefikleriyle ilişkileri ciddi anlamda bozuldu. Avrupa ile de ilişkileri bozuldu. Bakın sürekli NATO ile atışan bir Trump var.
0: Evet.
1: İtalya ile atışıyor zaman
0: İhtiyacı da var
1: zaman.
0: Bir
1: Evet,
0: yandan.
1: İspanya ile atışıyor. Dolayısıyla Amerika'nın küresel karizması ya da imajında ciddi bir yıpranma, bir aşınma söz konusu. Bu bir kaos ortamı. Şimdi genel olarak ilk slide'da yazdığınız husus'a değinmek istiyorum. Yani İran'ın da bir rejim çökmesinden işte İsrail diyor ki az kaldı Trump'a biraz daha direnelim. İran'da rejim çökecek. Zaten bu savaşa büyük ölçüde İsrail ikna etmişti Trump'ı. Yani bir baskıyla İran'da rejimin değişeceğine dair bir rapor sundular önüne ve Trump'ı ikna ettiler. Bunu zaman zaman Dışişleri Bakanı da ifade etti. Savunma Bakanı da ifade etti. Yani biz İsrail'in teşvikleriyle bu savaşa girdik. Fakat İran'da benzersiz bir dayanıklılık örneği sergiliyor. Yani bütün hedefler vuruldu, vurulacak her şey vuruldu, öldürülecek herkes öldürüldü, üst düzey bir sürü isim öldürdüler. İşte hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, donanması büyük ölçüde harap oldu, hasar aldı.
0: Altyapısı da çok hasar gördü hocam.
1: Altyapısı da hasar gördü ama İran hala belli bir dayanıklılığı sergiliyor. Dolayısıyla
0: o rezervi tükleri, direnç rezervi tükenmiyor.
1: Bugün bir yazı yazdım Focus Plus'a. Başlığı şuydu, paylaşmak istiyorum.
0: Buyurun, tabii.
1: Şimdi askeri kapasite tek başına toplumsal meşruiyeti geniş olan rejimlerde işe yaramıyor. Yani İsrail mesela işte Mısır'la savaştı, Ürdün'le savaştı, Suriye'yle savaştı 48'den bu yana. Hepsini kısa sürede diz çöktürdü. Fakat İran böyle bir ülke değil. Hatta toplumsal meşruiyet tabanı genişliyor rejim.
0: Devlet geleneği var bir
1: de. Bir devlet geleneği var. Topografya yani yer şekilleri evet. çok farklı. Jeopolitik farklı. En önemlisi burada hocam insan faktörü. Yani İran'da evet bir muhalefet var. Rejim karşıtı olanları var. Daha eleştirel bakanlar, reformist olanları var. Fakat bu savaş İran'daki rejimin yönetimin kanatları altında kitlelerin toplanmasına yol açtı ve rejim belli ölçüde hem toplumsal bütünlüğü kurdu hem de kendi içerisinde çözülmedi. Yani işte elbette İran rejimi içerisinde de belli farklı fraksiyonları var ama bir bütünlüğünü korumuş oldu. Dolayısıyla yani Amerika inatla ya da İsrail inatla bir rejim değişikliği istiyor İran'da. Sonuna kadar gitmek istiyor fakat İran bu konuda ciddi bir dayanıklılık sergiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı. Sanırım CIA yayınladı. Biz eğer bütün ablukayı sıkı bir şekilde sürdürürse Körfez'de İran 3-4 ay ancak dayanabilir gibi bir rapor yayınlamışlardı. Fakat Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ne kadar, Suudi Arabistan bu baskıya ne kadar dayanabilir? Çünkü Körfez kapalı olduğu zaman bu ülkeler de kendi içerisinde ciddi sorunlar yaşıyorlar. Yani güven liman olma statüsü kayboldu Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Bu ülkelerde artık yatırım girmiyor, petrol ihraç edemiyorlar. 2010'lu yıllarda petrole bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyordu bu ülkeler.

0: 24'teki rakamlara baktım. Bilakis artmış petrol olan bağımlılıkları. Dolayısıyla yani bu abluka evet İran'ı zayıflatıyor ama sadece İran'ı zayıflatmıyor. ABD'nin yükünü de artırıyor. Aynı zamanda ABD'nin bölgedeki müttefiklerini ciddi anlamda rahatsız ediyor.
1: Evet hocam. Çok önemli analizleriniz. Şimdi bir lediğimiz var. Onu rica edeyim yönetmenimden. İran'ın teklifi kabul edilemezdi şeklinde Donald Trump'ın açıklamaları hocam. Bunlar da çok kritik. Bunun üzerinden de sizlerin yorumunu almak istiyorum. Evet. Şimdi hocam şöyle arz edeyim izleyicilerimiz açısından. Diyor ki İran'ın sözlü temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Beğenmedim. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez diyor. Bir de maddeler vardı. O maddeleri de rica edeyim. Bir de maddeler vardı. Hı hı. Evet. Şimdi ne diyor kıymetli izleyenlerimiz? İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu Amerika ya da Çin alabilir. Ateşkes inanılmaz derece kırılgan. Benim bir planım var. En iyi plan bende. Baskı hissetmiyorum. Askeri açıdan tam zafere yakınız. İran'da ılımlılar da var, çıldırmış olanlar da. Sertlik yanları kaybedecek. Özür diliyorum. Ülkem için kurşun yemeye hazırım. Yine Trump'a kendi şahsına münasır deyimiyle evet. Böyle bir Donald Trump'ın söylemi de son olarak kurşun yemeye hazırım diyor kıymetli hocam. Ne diyorsunuz, nasıl yorumlarsınız hocam Donald Trump'ın?
0: Trump cephesinden bakıldığında Amerika muhteşem bir parlak bir zafer kazandı.
1: Öyle diyorsun.
0: İran'ı yendi, rejimi değiştirdi. Askeri kapasitesini tamamen yok etti. Hı hı. Ve Amerika o kadar büyük bir askeri deha ki İran'ı çok kısa sürede, hedeflediğinden de kısa sürede yendi. İran cephesine bakıldığı zaman biz kazandık diyor İranlılar. Biz kazandık, dolayısıyla bizim koşullarımız. Hı hı. İşte savaş tazminatı ödenmeli. Hürmüz'deki, bakın savaştan önce Hürmüz uluslararası bir su yoluydu. Savaş başlamadan önce.
1: Evet, evet.
0: Yani gemiler seyir sefer serbestliği içerisinde. Burada seyahat ediyorlardı. Evet, artık İran diyor ki savaşı kazandığımıza göre bunun bir ödülü olmalı.
1: Evet.
0: Bu ödül de Hürmüz olmalı.
1: Evet,
0: bakın balistik füzeleri konuşuyorduk, vekil güçleri konuşuyorduk. Bunların hepsini geçtik. Şu an Trump da büyük ölçüde Hürmüz'e odaklanmış durumda. Yani Hürmüz'ü açalım, bir zafer ilan edelim ve çıkalım durumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla İran'dan bakınca İran zafer kazandı, yenilmedi, ayakta kaldı. Amerika'dan bakınca Amerika muhteşem bir zafer kazandı. Dolayısıyla tarafların maksimalist politikaları arasında, her iki taraf maksimalist, çok derin bir uçurum söz konusu. Yani İran bakın artık şey diyor, sadece denizin üstünden geçenlerden değil, denizin altından geçenlerden de kablolar var biliyorsunuz.
1: Kabloları da söyledi,
0: internet kabloları
1: evet, internet
0: var.
1: Kabloları.
0: Bütün bunlar da diyor artık fiber, bize bir bağlı olmalı olacak. Ve bu bize ait olmalı
1: evet,
0: diyor.
1: Evet.
0: Ve mayınlıyor belli yerleri. Yani kendisine ait olmayan karasularında da
1: söylemiyor
0: faaliyetleri var tabii. Şimdi sigorta şirketleri ister istemez oraya gemi gönderemiyorlar.
1: Riske girer mi hocam?
0: Yani örneğin Umman açıklarında, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında mayınlı bölgeler var diyor.
1: Doğru.
0: Böyle bir kamuoyuna bir yaygara. Belki de var, belki de yok ama bunun sesinin duyulması bile, bu ifadenin duyulması bile %1 sigorta şirketlerini
1: olsa,
0: o bölgeden uzak duruyor ister istemez. Dolayısıyla iki tarafında çok maksimalist talepleri var ve aralarında çok ciddi bir uçurum var.
1: Bu uçurum üzerine bir köprü yapılamaz mı hocam bu saatten sonra? Yani uçurum gitgide açılıyor.
0: Evet.
1: Yani bunu hani tabir, betimleme de önemli. Uçurum çok güzel bir betimleme ama o gittikçe açıldıkça üzerine köprü kurma şansı, tekniği de sanki azalıyor hocam. Yani bir yerde durması lazım bu iş.
0: Yani şimdi Trump'ın pozisyonu çok katı. Bakın az önce güzel ifade ediyor. Ben diyor işte bütün planları var, planlarım var. Ben İran'ı çok kısa sürede yenebilirim. İşte bazı tesisleri vurmaktan bahsediyor. Hatta küfürlü bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Şu boğazı açın,
1: evet.
0: Şu lanet boğazı açın diye tercüme edildi.
1: Bayağı küfür ediyordu.
0: Evet, sonra medeniyeti, İran medeniyetini vurmakla,
1: yok, yani
0: medeniyeti yok etmekle tehdit etti. Dolayısıyla Trump'ın pozisyonu çok katı. İran'dakilerin de pozisyonu çok katı. Yani bu uçurumun arasında bir köprü inşa etmek şu an için çok olası gözükmüyor. Yani ben yeniden 28 Şubat döneminde olduğu gibi derin, yoğun bir çatışmaya döneceğini düşünmüyorum.
1: Çok
0: belki ara ara mühimmat atışları olabilir. Çünkü her iki taraf da sıcak çatışmanın maliyetini çok ciddi anlamda gördüler. Ağır bir bedel ödedi her iki taraf için. Amerika için de öyle. Yani bu yüksek irtifa savunma sistemlerinin, füzelerinin çoğunu tüketti Amerika.
1: Hı hı.
0: On binlerce askeri gemiyi oraya yığdı. Bütün donanmayı oraya yığdı. Ve bunun her gün bir maliyeti var. Yani o savaş makinasının Hürmüz etrafına konuşlu durması. Onlar masraf çıkarıyorlar sürekli Amerika'ya. Dolayısıyla sıcak bir savaştan ziyade dondurulmuş bir ateşkes ya da yani süresiz bir ateşkes. Ama kuralları olmayan bir ateşkes. Her zaman zaman
2: büyük bir savaşa dönüşebilecek.
0: Mesela geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı'na İran tarafından bir saldırı oldu denildi. Peşinden Trump da İran'daki bazı gemilere bir saldırı düzenledi. Yani bir ateşkes var gibi ama ara ara bozuluyor.
2: Bugün gene gemileri de hocam durdurdu diye biliyorum. Evet. 4 gemiye galiba durdurdu. Ablukayı delmeye çalışan İran tarafından.
0: Ya orada da biz çok orada selektif biraz, davranıyorlar. Evet, mesela evet. Katar'a ait LNG tankerlerinden 2 tanesi aralıklarla Pakistan'a ulaştılar. Yani henüz ulaşamadılar yoldalar ama boğazı çıktılar. Evet. Yani Pakistan yaptığı arabuluculuğun meyvesini LNG ihtiyacını bir şekilde güvenli bir şekilde boğazdan çıkararak tahsil etmiş oluyor. Dolayısıyla yani boğaz tamamen kapalı değil. Ara ara böyle ufak tefek geçişler de oluyor. Evet. Alternatifler var biliyorsunuz. Füceyre Limanı var Birleşik Arap Emirlikleri. Oraya petrol boru hattıyla aslında ve Yanbu'ya.
2: Evet hocam aslında şöyle yapalım. Anadolu Ajansı'nın çok güzel bir şeyi var hocam. İnografisi var. Hürmüz Boğazı ile alakalı. Onu rica edeyim yönetmenim. Ben şöyle başına da geçelim hocam.
0: Evet.
2: Hem bu işin alternatif rotalarını da seyircilerimize harita üzerinden gösteririz. Evet. Şimdi Necmettin hocam. Burada teknik olarak zaten günlerden beri konuşuyoruz biliyorsunuz. En stratejik geçitlerden biri. 1 Mart'taki Boğaz'daki trafik %86 geriledi. 250'den fazla tanker demir attı. U dönüşü yaptı. Açık sularda bekliyor. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasıyla petrol fiyatı ortalama %10 arttı. Boğaz'dan geçen petrol ve LNG'nin %70'i ve 80'i Asya ülkelerine gidiyordu. Ve Hürmüz Boğazı'na bağlı olan, oradan petrol üzerinden çıkar olan ülkeler Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore. Petrol günlük 20 milyon varil. Ve dünya petrol ticaretinin %20'si, LNG 300 milyon metreküp, küresel LNG ticaretinin %20'sine ev sahipliği yapan o küçücük boğaz bugün işte dünya siyasetini ve ticaretini kitlemiş vaziyette hocam. Bir yandan Asya'ya, bir yandan Avrupa'ya ama en çok risk altındakiler de Asya ülkeleri değil mi hocam?
0: Evet. Yani burada tabii Asya biliyorsunuz küresel iktisadın ağırlık merkezi artık. Ekonominin fabrika gibi çalışıyorlar. Çin gibi, Japonya gibi, Kore gibi. İşte Filipinler gibi büyük üreticiler var orada. Çok ciddi enerji tüketiyor bu ülkeler. Çin özellikle mesela son yıllarda işte nükleere, yenilenebilir enerjiye ciddi yatırım yaptı ama hala hidrokarbon tüketen bir ülke. Dolayısıyla bu boğaz kapandığında evet Trump zaman zaman söylüyor. Diyor ki bizim boğaza ihtiyacımız yoktur. Doğru, Amerika'nın bu boğaza ihtiyacı yok. Avrupa'nın da çok ihtiyacı yok. Çünkü başka kaynaklardan tedarik ediyorlar. Doğru. Fakat şöyle bir denklem söz konusu. Şimdi boğaz kapandığında, petrol fiyatı arttığında Amerikalı tüketici de yüksek fiyattan petrol tüketiyor.
2: Yani zam geldi.
0: Bizim petrolümüz ucuz kalmıyor Amerika'nın petrolü. Dolayısıyla şimdi burada boğazı bypass eden belki daha küçük harita olsa daha iyi olur ama burada mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir tesisi var.
2: Şu küçük yer değil mi?
0: Şurada bir yerde Füceyre diye bir tesis. Yani Birleşik Arap Emirlikleri kara bağlantı üzerinden Umman Denizi'ne bir şeyi var yani bir kara köprüsü var. Bura üzerinden bakın diğer haritada daha güzel çıktı. Arkanızdaki haritadan.
2: Öyle geçebiliriz değil mi hocam? Tabii buyurun buyurun.
0: Yani şu mor olarak işaretlenen yer Birleşik Arap Emirlikleri toprakları. Buradan pembe olanlar orası Umman. Buradan Füceyre'ye bir şey var zaten.
2: Füceyre Limanı.
0: Buraya bir boru hattı var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Biliyorsunuz OPEC'ten ayrıldı Birleşik Arap Emirlikleri.
2: Evet, evet.
0: Ayrılmasının sebebi 3 milyon civarında bir kotası var. Her ülkenin bir kotası var OPEC'te. 70'li 80'li yıllardan beri bir kota sistemi var. Daha fazla petrol ihraç etmek için OPEC'ten ayrıldı. Bir de Suudi Arabistan'ın diğer haritada gözüken Yanbu Limanı'na bir boru hattı var doğu ile batı arasında.
2: O da alternatif
0: bir Kızıldeniz'e. Şimdi Yanbu tesisleri çok önemli. Uzun yıllardır Suudiler oraya yatırım yapıyorlar ama hala 4 milyon varil gün hesabında. Yani Suudi Arabistan günlük 10 milyon varil üretebilen bir ülke. Fakat bunun sadece 4 milyonunu Yanbu'dan satabiliyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan Yanbu tesislerinin kapasitesini artırıyor son yıllarda. Hem LNG yükleme ve petrol yükleme tesislerinin. Hali hazırda Körfez'deki bu tıkanıklığın en büyük bedelini ödeyen 3 tane önemli ülke var. Irak neredeyse %90'ını kaybetti üretimini. Bir tek küresel piyasalara Türkiye üzerinden bu Bakü Kerkük yumurtalık boru hattı üzerinden Ceyhan'da petrol satabiliyor. O da biliyorsunuz istikrarsız bir hattı. Yani
2: şu an 600 bin varici var galiba.
0: Bir ara 1 milyona çıkmıştı. Evet. Bu tahkim mahkum oldu. Irak'ın kendi iç istikrarsızlığı sebebiyle bir ara kapandı ama yeniden açıldı. Kuveyt neredeyse sıfıra indi üretimi. Hatta geçenlerde bir haber çıktı. Kuveyt 1960'lı yıllardan bugüne ilk defa sıfır varil petrol ihraç etti. Hiç üretim yapıp ihraç etmemiş ve Katar. Katar hem LNG ihracatı yapan bir ülke hem de petrol ihracatı yapan bir ülke. Bu üç ülke yani örneğin İran'ın zaten geniş bir deniz kıyısı var. İstediği yerden ihraç edebiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin var, Suudi Arabistan'ın var, Umman'ın var. Fakat Kuveyt gibi, Katar gibi, Irak gibi ülkeler petrollerini ve LNG'lerini artık satamıyorlar.
2: Orada bir sıkışmışlık var,
0: evet,
2: hocam.
0: Çünkü denize çıkışları
2: aslında
0: yok.
2: Aslında İran da sıkıştı hocam, değil mi? Harp adasındaki depolama tesisleri doldu.
0: Evet.
2: Rafinereler çalışıyor, petrol kuyuları çalışıyor.
0: Çalışmak zorunda, durduramıyorsunuz onları.
2: Şimdi o zaman fazla petrol ya toprağa akıtacaklar ya denize akıtacak. Bu da çevre felaketi.
0: Evet.
2: Yani İran'ın bir şekilde bu baskıdan kurtulması lazım.
0: Biliyorsunuz İran uzun zamandır yani bana bir şey yapıldığı zaman misliyle karşılık veririm diyor.
2: Evet.
0: Yani su tesislerine bir saldırı olursa ben de su tesislerine saldırırım. Petrol tesislerine saldırı olsa ben de saldırırım diye. Dolayısıyla bu Trump'ın ablukası İran'daki üretimi ve ihracatı aksatıyor bir miktar. Ama bakmak lazım. Belki hani geri kalan ülkelerde daha büyük bir maliyet ortaya çıkarıyor olabilir. Ben şu an tam olarak İran'daki ne kadar aksadığını bilemiyorum yani, evet, rakam olarak.
2: Evet, evet.
0: Ama söylediğiniz doğru. Belli oranda bir depolama kapasitesi var
2: yani
0: bu limanlarda veya yükleme testlerinde.
2: Böyle bir şeydi galiba.
0: Evet, günlük üretim eğer satılamadığı zaman.
2: Evet.
0: Bir kısım da şeyde tankerlerde bekliyor biliyorsunuz.
2: Bir de boğazın içerisinde
0: yüzlerce tanker var. Şimdi bu şu daracık alanda günlük 130 tane geçiş var. Günlük,
2: normal şartlarda.
0: Normal yani 130 tane gemi geçiyor. Bunlar tabii tamamı petrol LNG değil ama.
2: Tabii hocam normal taşımacılık yapan.
0: Yani bir petrol tankeri günlük hani,
2: petrol ürünleri satıyor, gübre.
0: 1 milyon varil taşıyorsa 20 tane petrol tankeri geçiyor demektir. Benzer bir durum LNG için de geçerli. Hı. Gübre var. Bir de hocam biliyorsun uluslararası ticaret ve taşımacılık açısından çok kritik bir yerdir.
2: Evet.
0: Basra Körfezi. Yani Asya'dan gelen yükleme yapan tekrar burada dağıtılan ürünler var. Burası önemli bir ticaret merkezi. Gübre, gıda, işte LNG ve petrol günlük 130 tane gemi geçiyor. Şu an 20 bin tane yaklaşık gemici boğazın dışında ve içinde mahsur kalmış durumda. Yüzlerce gemi içerisinde yani boğazın açılmasını ve tekrar işte işlerine dönmeyi bekliyorlar. İşte o gemiler de dolu şu an. Doluyor yavaş yavaş. O tankerler doluyor.
2: Orada da bir yaşam var.
0: Evet.
2: Orada da çünkü günlük yaşam devam ediyor. Stoklar
0: tabii
2: tükeniyor. Yani risk boyutu artıyor. Geçen işte iki gemi geçti Amerika'nın eskortluğunda.
0: Evet.
2: Apache helikopteri, uçaklar, işte donanma. Ama hocam böyle olur mu? İki tane gemi
0: taşıma
2: geçecek
0: suyla
2: diye
0: değirmen dönmez. Çünkü orada mümkün günlük 20 tane geminin geçmesi lazım.
2: Yani.
0: Bir de sıkışmışlık var. Biriken bir enerji var. Belki günlük 30-40 tane geçerse birkaç aya. Çünkü depoların tamamı doldu buradaki.
2: Evet.
0: Yani sadece Suudi Arabistan'ın ya da İran'ın değil, bütün ülkeler petrol yükleyemedikleri için gemilere onları mecburen depoluyorlar. Ve onlar doldu şu an.
2: Bir de hocam şöyle bir öngörü de var. Şimdi buradan mesela şeyler geçiyor. Diyelim bir işte gemi geçmeye kalktı buradan bir tanker. İran onu vurdu.
0: Evet.
2: Gemi burada battı. Şimdi burası bir de Hürmüz'ün çok sığ bölgelerinden biri değil mi hocam?
0: Evet.
2: Yani derinliği.
0: Sonraki geçişleri de tıkayabilir.
2: Heh. Şimdi burada bir gemi batarsa.
0: Tabii.
2: Diğer geminin o bölgeden geçmesini engelleyecek o gemi yani felaket bir şey.
0: Süveyş kanalında hatırlıyor musunuz?
2: Tıkandı
0: Evergreen
2: kaldı.
0: Evergreen diye bir gemi yan yattı. Tıkadı o.
2: Milyarlarca 8 dolar.
0: 8 gün galiba kaldı orada.
2: Piyasalar
0: 8-10 gün kaldı.
2: Girdi, evet.
0: Günlük 5 milyar dolarlık bir zararı olmuştu,
2: evet,
0: küresel ekonomiye.
2: Evet.
0: Bütün gemiler güneyden yani Ümit Burnu'ndan dolanmak durumunda kalmışlar.
2: Böyle bir şey olsa burada hocam bir gemi,
0: evet,
2: batsa.
0: Bu sadece geçişi tıkamıyor. Aynı zamanda sigortacılık maliyetlerini ciddi
2: tabii
0: anlamda
2: ki
0: artırıyor. Şimdi
2: maliyet artıyor.
0: Biliyorsunuz bir geminin batması durumunda 1 milyar dolarlık bir fatura ortaya çıkıyor.
2: Evet,
0: çıkıyor.
2: Evet.
0: Bunun 200-250 milyon doları içinde yüklü olduğu petrolden kaynaklı. Bir o kadarı işte geminin kendi masrafları çünkü gemi de para ediyor.
2: Evet, evet.
0: Bir de hocam çevreye verdiği felaket de
2: çevre felaketi
0: ediliyor.
2: Sonuçta, evet.
0: Dolayısıyla her batan gemi 1 milyar dolarlık bir maliyet yaklaşık olarak ortaya çıkarıyormuş.
2: Hocam, felaket. Hocam teşekkür ediyorum. Şöyle yerimize geçebiliriz.
0: Tamam.
2: Harita üzerinden de görmüş olduk. İşin tabii Hürmüz boyutu işte diyoruz ya, altın kilit, altın anahtar. Bu kilit anahtar kimin cebinde şu anda çok da anlayamıyoruz. Çünkü İran her ne kadar bende dese de Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukası da İran'ı sonuçta şu anda bayağı bir sıkıştırmış durumda. Şimdi hocam peki şu soruyu da sorayım size. Xi Jinping-Trump görüşmesinden bir şey bekliyor musunuz? Yani ne görüşecekler hocam sizce? İki gün sonra galiba değil mi? 13'ünde
0: evet,
2: bir araya gelecekler.
0: 13-14.
2: Yani hangi konularda anlaşabilirler, hangi konularda anlaşamazlar? İran savaşı noktasında ne gibi düşüncelerini paylaşırlar?
0: Şimdi kıymetli hocam, yani Çin ile İran'ın çok köklü ilişkileri var biliyorsunuz. Askeri anlamda da ilişkileri var. Savunma işbirliği var.
2: Stratejik ortak.
0: Ve aynı zamanda Çin 400 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması yapmıştı İran'la.
2: Evet.
0: 2017'de, 20'de bunu
2: aynen
0: yenilediler. 25 yıla sari bir anlaşma. Çin Basra Körfezi'nin enerji kaynaklarına ulaşmak istiyor. Aynı zamanda kıymetli hocam, biliyorsunuz Basra Körfezi havalisinde sadece İran değil, en büyük yatırımcı Çin'dir. Yani Çin'in 100 milyar dolara aşan bir yatırımı var. ABD bundan 4-5 yıl önce geçti Çin yatırımları. Yani limanlar, işte altyapı tesisleri, fabrikalar, işletmeler ve yüz binlerce Çinli işçi sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde 500 bin civarında Çinli işçi çalışıyor. Yani bütün o bölgeye baktığınızda Irak, işte Kuveyt, Suudi Arabistan belki milyonu aşan Çinli işçi orada çalışıyor. Çin tesislerinde. Dolayısıyla Çin'in pragmatik bir aktör olarak öncelikli meselesi buradaki yatırımlarının, ticaretinin aksamaması. Enerji fiyatlarındaki artış. Şimdi günlük 15 milyon varil petrol tüketiyor Çin. Bunun 5'ini kendi

0: üretiyor, 10 milyon varını ithal ediyor. 1 dolarlık artış Çin için 10 milyon dolar demektir.
1: Maliyetini %100
0: 50 dolar arttığında bu günlük 5 milyar dolar, yıllıkta işte nereden baksanız
1: bir
0: evet birkaç trilyon, 1-2 trilyon dolar gibi 2 trilyona yakın bir para yapıyor. Bütün bu Çin ekonomisinde zaten biliyorsunuz uzun zamandır önce bir Covid salgınıyla ilerledik. Bu Çin'de bir ciddi zorluğa yol açıyor. Bana kalırsa bir mesele bu. Yani Trump'la Xi Jinping arasındaki görüşmenin bir boyutu Çin'in pragmatik çıkarları bölgedeki. Hem enerji fiyatları üzerinden hem de Çin'in yatırımları üzerinden. Çünkü İran'ın saldırılarıyla sadece askeri tesisler vurulmadı. Çok sayıda işte sivil alan da hedef aldı. Ben biliyorsunuz her hafta Mardin'e gidip geliyorum. Uçakta evet, sık sık denk geliyoruz. Yani Basra Körfezi'nden tahliyeler çoğunlukla Türkiye üzerinden yapıldı. Hava sahası kapalı olduğu zamanlarda. Bugünlerde açıldı. Doğudaki vilayetlerimizin yani Diyarbakır, Mardin, Şırnak gibi havalimanlarına ek seferler konuldu. İşte Çinliler, Japonlar kim varsa karayoluyla Türkiye'ye geldiler. Oradan da Avrupa'ya veya kendi ülkelerine taşındılar. Evet. Yüzlerce, binlerce insan taşındı oradan, yani Türkiye üzerinden taşındı. Birçoğuyla da konuştuk. Yani çoğu insan fabrikaların kapandığını, işletmelerin durduğunu, bazılarının hasar aldığını vesaire anlatıyor. Dolayısıyla birinci başlık ekonomik çıkarlar. İkincisi küresel sistemin geleceğine dair bir arasında bir görüşme olabilir. Tahmin ediyoruz. Yani işte bir dolarizasyon var biliyorsunuz. Bir petrol ve dolar sistemi, petrol dolar sistemi var. Uzun yıllardır doların küresel piyasalarda bir rezerv para ve değişim aracı olma statüsü var. Çin buna meydan okuyan bir aktör. Aynı zamanda bir Tayvan krizi var. Biliyorsunuz uzun zamandır 1950'lerde 90'larda bir gerilim yaşanmıştı. Amerika Tayvan'ın ayrı bir devlet olarak, yani her ne kadar tek Çin politikasını savunuyor olsa da Çin tarafından ilhak edilmemesini, en azından zor kullanılmamasını istiyor. Dolayısıyla gündem çok kalabalık. Ama büyük ölçüde ben İran dosyası üzerinden bir görüşmenin olacağını tahmin ediyorum. Tabii bunlar tahmin, yani ne konuşacaklar, ne yapacaklar bilemiyoruz.
1: Evet, bir de işin tabii Rusya boyutu da var. Şimdi sadece Rusya ile belki işte Çin'le Trump, yani Xi Jinping'le Trump görüşecek ama Putin'de gözü kulağı o görüşmede olacak. İşte dedim ya, Alaska zirvesinde yüzler evet. gülüyordu. Yani tabii off the record, kayıt dışını konuşuldu bilmiyoruz. Ama burada da öyle bir konuşma olursa hocam, hani belki şöyle genel bir soruyla son dakikalarımıza girelim. Bu emperyalizm dediğimiz bu hegemon güçlerin şu anki bir masada oturup acaba herkes kendi ön bahçesini, arka bahçesinin çitlerini mi belirlemiyor veya çitlerini mi çizmeye başladı? Biraz öyle bir şey hissediyorum hocam. Çünkü mesela Amerika pek Ukrayna meselesine müdahale olmadı. Ve işte Tayvan meselesi çok. Hani herkes böyle karşısındakinin hassasiyetini bilerek sanki hareket ediyor. Ve sanki bizim de ihtiyacımız bu emperyal güçlere, bu hesaplara karşı bölgeselleşmeyi başlatmamız. Bunun için ne düşünüyorsunuz hocam? Hani bu işi belki Kıbrıs'la, Yunanistan'la bağlayabiliriz. İşte Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin işbirliği imkanları. Böyle bir jeopolitik okumayla toparlayalım hocam son olarak.
0: Hocam, Potsdam ve Yalta konferansları var biliyorsunuz. Hı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında nüfus siyaseti. Yani büyük güçler savaştan çıkmışlar. Kazanan, kaybeden var. Ve ortadaki pastayı kendi aralarında paylaşmışlar.
1: Evet, o masada paylaştılar. Evet.
0: Bugün buna benzer bir Alaska zirvesi de böyleydi. Sonraki görüşmeler de
1: böyleydi.
0: Yalta
1: gibi görüyorsunuz.
0: Evet, Yalta gibi, Potsdam gibi konferansa benziyor. Yani Çin'in belli hassasiyetleri var, iktisadi çıkarları var. Şimdi Çin'in bağlı olduğu, Çin'i etkileyecek kritik 3 tane su yolu var bu süreçte. Bir tanesi Hürmüz, şu an konuştuğumuz Malaka Boğazı. Kapanırsa Çin'in bütün ticareti %90 oradan geçiyor. Ve Tayvan Boğazı.
1: Yani bu Deniz İpek Yolu'nun alt damarı.
0: Evet, bu üçü bir düzlem üzerinde baktığınızda Çin'in nefes alacağı nefes alanlar. Buralarda nefes bir borusu. Kapanma olursa Çin ciddi bir gerilim yaşayacaktır. Kesinlikle. Yani ticaret, ekonomi, ithalat, ihracat yani burada durabilir.
1: Coğrafyası var ama aşağısı önemli şu an.
0: Yani büyük ölçüde biliyorsunuz güneye yatırım yaptı. Yani ihracatını oradan yapıyor. Dolayısıyla hani bahsettiğiniz şey doğru, bir nüfus siyaseti var. Büyük güçler kendi aralarında nüfus bölgelerini çizmişler ve bu alanlarda kendi birbirinin çıkarlarına, kırmızı çizgilerine saygı gösteriyorlar. Çin, Güney Çin Denizi ve Tayvan üzerinde belli haklar iddia ediyor. Amerika, Orta Doğu üzerinden belli haklar iddia ediyor. Rusya sadece Ukrayna değil, Doğu Avrupa üzerinde haklı iddia ediyor. Bakın dün Putin'den bir açıklama okudum. İşte Ermenistan'ın, Gürcistan'ın Avrupa Birliği üyesi olması ile ilgili bir soru sordular. Bu konu incelemeyi hak ediyor gibi böyle çok imalı bir cevap verdi. Biliyorsunuz 2008 yılında Gürcistan'ın NATO ve AB üyeliği vardı. Rusya geldi orayı vurdu, parçaladı. Aceristan, Ossetya gibi parçaladı Gürcistan'ı ve büyük güçler buna ses çıkarmadılar. Böyle bir siyaset söz konusu. Bizim bölgemizde bir güç boşluğu var. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu bölgesi.

0: içerisinde ben uzun zamandır bunu dile getiriyorum, yazıyorum da. Yani bölgesel aktörler, sizin az önce saydığınız Suudi Arabistan gibi, Pakistan gibi, Mısır gibi, Türkiye gibi ülkeler, Türkiye'nin inisiyatifinde, liderliğinde veya bir Bağdat Paktı benzeri bir güvenlik savunma işbirliği alanında derinleşecek bir anlaşma imzalayabilirler. Bu bölgesel krizlerin çözümünde hem bahsedilen işte üye ülkeler hem de geri kalan bütün bölgenin geleceği için ciddi katkılar sağlayabilir. Son zamanlarda bunlar çok konuşuluyor. Sayın Dışişleri Bakanı bölgesel sahiplenme diye bir kavram sık sık kullanıyor. Yani bu bölge biliyorsunuz bir şey olduğunda herkes Amerika'ya bakıyor, Çin'e bakıyor, Rusya'ya bakıyor. Bölgede de güçlü aktörler var artık.
1: Ama
0: bu
1: bölgenin bize güvenliğini... bakmamız lazım hocam.
0: Evet, onlara işte buna bölgesel sahiplenme dedi Sayın Dışişleri Bakanı. Yani bu bölgenin sorunlarını, kaynaklarını, imkanlarını bölge ülkeleri kendi aralarında çözebilsinler, paylaşabilsinler, belli sorumluluklar alabilsinler diye bir girişim var. Fakat bu da hocam zaman zaman yaşanan gelişmeler. Örneğin bilmiyorum ne kadar vaktimiz kaldı.
1: Hocam son cümlenizi
0: alayım. Son cümle. Mesela Suudi Arabistan Pakistan'la yakınlaşınca Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'la yakınlaşıyor.
1: Evet. Yani tahtirevallinin şeyi gibi zaten.
0: Örtüşen çıkarlar ve tehdit algıları çok refleksif.
1: Doğru.
0: Yani bir kriz konjonktürel olarak örtüşüyor. Konjonktür değiştiğinde aktörlerin pozisyonları
1: da değişiyor.
0: Çözülüyorlar yani.
1: Kısa vadeli koalisyonlar gibi hocam.
0: Evet, bir krize odaklı, yani o krizin çözümüne odaklı. Kriz çözüldüğünde koalisyon dağılıyor.
1: Dağılıyor. Necmettin Nur hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: çok keyifli bir yayın oldu her zaman olduğu gibi. Okumayı ancak bu kadar yapabiliriz ama bakalım daha neler göreceğiz. Yarınki gelişmelerin de önemli olacağını düşünüyorum hocam. Şeref verdiniz, inşallah en kısa zaman tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun, şeref.
1: Sağ olun hocam. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Doçent Doktor Necmettin Acar hocamızla beraber hem Trump'ın hem Netanyahu'nun hem Çin, yani Xi Jinping'le Trump görüşmesi ne olacak? Aslında bütün gözler kulaklar o görüşmede. Çünkü oradan çıkacak olan sonuç bölgemizde ilgilendirecek. Aslında küresel, yeni küreselleşmenin de kodlarını okuyabileceğimiz bir görüşme olacağını söyleyebiliriz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Arafta Söyler programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün programımızda çok uzun zamandan beri değil mi aslında konuştuğumuz ve çok şerefli bir mesele sebebiyle programımızda olan oyuncu Sumut aktivisti Muhammed Özdemir kardeşimize hoş geldiniz dedikten sonra yine Muhammed kardeşime kardeşim diyeceğim bir sakıncası yoksa çünkü lütfen gerçekten abla. Her anlamda Sumut'u taşıyan Gazze meselesini gerçekten unutmak işgalini terk etmeyen muazzam bir kardeşimizsin. Bu yüzden bu kardeşim benim için çok kıymetli.
1: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet, teşekkür ederim. Ama ben şimdi kaideyi bozdum. Ben var ya şu anda kaideyi bozdum. Hemen hiçbir şey olmamış gibi tekrar başa dönüyorum. Diyorum ki oyuncu, Sumut aktivisti, burası önemli. Muhammed Özdemir kardeşimiz Arap'tan. Evet, Arap'tanısın.
1: Yani Sumut filosuna katılmadan önce birçok noktada Araf'taydım. Ama orada o yaşanılanlar, oradaki arkadaşlıklar, oradaki paylaşım, o yol sürecindeki yaşanılanlar aslında Araf'ta olmayı çok da gerekli olmadığını, bir amaç uğruna yaşamak gerektiğini hatırlattı bana bir kez daha. O yüzden

0: Tek Araf'ta olduğum durum, varamadığım yolun sonu.
1: Evet,
0: İnşallah.
1: onu konuşacağız. Ya. O çok önemli.
0: İnşallah orada Araf'tan çıkmış olacağım.
1: Peki bu Araf durumunu biraz duracağız. Zaten programımızın başlıca konusu da sumut olacak. Sumut, kelime manası. Her
0: Evet.
1: tarafını iyi diş ederek programımızı sürdüreceğiz. Ben biraz sende kalmak istiyorum kardeşim. Sizde kalmak istiyorum. Şimdi oyuncusunuz, değil mi? Hala aktif oyunculuk devam ediyor mu?
0: Oyunculuk devam ediyor. Şu an ama daha çok aktif olarak Fox Plus'ta basın mensubu
1: Evet,
0: olarak.
1: muhteşem
0: Evet.
1: içerikler hazırlıyorsunuz. Buradan da duyuralım. Focus Plus Net,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Mention diye Twitter adresini de söylemiş oldum. Ama gerçekten Gazze meselesi hususunda muazzam bir dijital ansiklopedi oluşturuldu.
0: Yani
1: Bu yüzden kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.
0: şunu söylemek istiyorum. Biz evet işimiz gereği basın mensubu olarak ya da haber yapmak üzere
1: Evet.
0: çalışıyoruz ama Gazze konusunda asla mesleki bir refleksle hareket etmiyoruz. Tamamen duygularımızla, tamamen öngörüyle hareket etmeye çalışıyoruz. Ben ve bütün arkadaşlarım, bütün çalışma arkadaşlarım zaten bu filo sürecinde de 24 saat boyunca neredeyse hiç uyumadan bu işe emek verdiler. Hem Gazze için hem filodaki diğer arkadaşlarımız için müthiş çalışmalar yaptılar. Onlara buradan teşekkür ediyorum ben de.
1: Eyvallah. Focus Plus'daki meseleye geleceğiz. Ama ben dediğim gibi Muhammed Özdemir'den çok uzaklaşmayacağım. Şimdi bu oyunculuk meselesinde aslında şöyle bakabiliriz. Şöyle bir perspektif sunabiliriz. Dünyada bizi şaşırtan, belki de hep öyleydi bilmiyoruz. Hüsnü niyetimizle sorayım soruyu. Daha çok böyle baktık ki aktörler, aktrisler, işte bir takım daha alternatifteki sanatçılar, müzisyenler inanılmaz bir duyarlılık gösterdiler.
0: Evet.
1: Hatta dedik ki hani Türkiye'de de baktığımız zaman işte bir takım bananeci, ünlü mamul kısımların gereksiz potpourri'lerini de çıkartırsak aslında bu sesler de biraz azaldı. Yani vicdan ki olması gereken değil mi? Daha çok ön plana çıktı. Şimdi sen de bir oyuncu olarak kardeşim, Muhammed kardeşim, burada bu dünyadaki çıkış şaşırttı mı? Türkiye'yi dünyaya göre sanatçı ve oyuncu daha çok bu görsel basında katarsak içine nasıl görüyorsun, nasıl buluyorsun?
0: Şimdi şöyle, öncelikle şöyle bir durum var abla. Sanatçı dediğiniz insan zaten bir kere kendi toplumunda, kendi yaşadığı toplumda ve dünya toplumuna duyarlı olmak zorunda. Yaşanılan her şeye, hemen
1: Evet.
0: hemen her şeye. Şimdi bu zaten sanatçının yaptığı sanata eğer duyarsızlaşırsa sanata aykırı bir şey. Zaten sanat duyar gerektiren bir şey. Aslında şaşırtmadı. Sadece şaşırtan nokta şuydu, daha fazla yüksek çıkması gerekiyordu bu seslerin. Daha fazla insanın korkmadan, mesleki kaygı, ekonomik kaygı gütmeden, yok olma kaygısı gütmeden daha fazla seslerin yükselmesi gerekiyordu. Ya dünyada daha cesurlar, aktrisler, aktörler, oyuncular, sanatçılar. Ülkemizde de yavaş yavaş o ilk zamanındaki tırnak içinde şey vardı ya ilk başlarda.
1: Bananeci bir...
0: Bananeciler vardı, işte topraklarını sattılar vardı. Velev ki öyle oldu. Sonuçta bir katliam var. Sonuçta bir felaket ve nekbe var yani. Bu neyin önüne geçebilir ki? Hani bananeci olmanıza sağlayacak bir durum değil. Tam tersi, işin olabildiğince işin içinde olmanız lazım. Bu anlamda yavaş yavaş bu şekilde olumlu anlamda yani ses yükseltme anlamında artış var. Bu da güzel bir şey tabii. Daha da seslerin yükselmesi gerekiyor. Daha fazla yükselmesi gerekiyor. Çünkü söz konusu olan devletçik, devlet değil aslında. En büyük korkusu insanların sesi. İnsanların sesinden çok
1: Onu konuşacağız.
0: korkuyorlar.
1: Aslında orada bir takım bu anlamda neden korktukları üzerine bu oluşumların teröristlerin neden korktuğu üzerine bir şahitliğin de oluştu. Yani
0: Evet.
1: en çok neden korktuğunu. O sürece geçeceğim. İstersen çok bekletmeyelim. Yani Sumut kelime manasıyla kararlılık ve direniş bence.
0: Direniş, sarsılmazlık.
1: En güzel isim de bulunmuş oldu.
0: Evet,
1: aslında. Bu aslında uluslararası.
0: Tabii ki.
1: Sadece Türkiye filosu değil, uluslararası bir filo. Aslında ilk
0: uluslararası ve sivil bir.
1: Sivil, kesinlikle. Evet. İlk filoya katılmak istedin. Ama olmadı galiba. Evet. İkincisi ve o sürecin başlangıcı. Orada yaşadıkların, seni dinliyoruz kardeşim.
0: Şimdi şöyle abla, ben ilk filoya katılamadım ama neredeyse ilk filonun biz hani Focus Plus olarak ilk filonun neredeyse tamamen içindeydik. Bütün süreci takip ediyorduk. Canlı yayınlarımız oluyordu. Oradaki arkadaşlarımıza bağlantılarımız oluyordu.

0: dedi ki böyle böyle işte Sumut filosu ile ilgili bir talep var gelmemizle ilgili, gitmemizle ilgili. Ben hemen tamam dedim, tabii ki dedim. Sonra bir İngilizce durumu, dil durumu söz konusu oldu. Bir benim gitme durumum askıya alındı. Bir başka arkadaşımız, beraber yola çıktığımız arkadaşımız, sevgili Mustafa Enes Topal, onunla o gidecekti, filoya katılacaktı. Ama benim içime sinmeyen, beni böyle bir durduramayan bir şeyler vardı hep. Yani gitmeliyim, yani beni sürekli çağıran bir şey vardı filoya. Gitmeliyim gibi bir düşünce vardı. Sağ olsun bir ablamızı aradım. Dedim ki, abla ben gitmek istiyorum dedim. O da dedi ki, sen gitmek istiyorsan gidersin o zaman dedi. O vesileyle iletişimimiz arttı. Birkaç kişiyle görüştük vesaire. Normalde tabii haklı olarak bir medya kuruluşundan bir kişiyi götürmek istiyorlar. Çünkü çok fazla başvuru var, çok fazla gitmek isteyen insanlar var. Biz de daha faydalı olacağımızı düşündüğümüz için, ikimizin orada olmasıyla ilgili daha fazla faydalı olacağımızı düşündüğümüz için bu konuda ısrarcı olduk. Bir de gönlüm zaten orada, gitmek istiyorum. Velhasıl kabul edildi. Eğitimlere girdik, işte bir takım seminerler oldu, eğitimler oldu. Onları tamamladıktan sonra Barcelona'ya uçtuk, gittik biz 7 Nisan'da. Orada filonun diğer katılımcılarıyla, dünyanın birçok ülkesinden gelen filonun diğer katılımcılarıyla buluştuk. Oradaki eğitimleri tamamladık. Sonra gün geldi çattı, biz yola çıkmaya başladık. Şöyle ilginç bir durum oldu, bizim asıl çıkacağımız, yolculuğa çıkacağımız gemi son anda bozuldu. Çıkamayacak durumdaydık ve biz sadece ikimiz kaldık. Çünkü bütün gemiler dolu. En son sevgili Tiago ile bir görüşme yaptık. Tiago dedi ki, tamam ana gemide bizim saf gemisine gelebilirsiniz dedi, İtalya'ya kadar.
1: Tiago da aslında şu anda işkence gören.
0: Evet. İşte bugün sanırım özgürlüğüne kavuştu.
1: Yani o süreç içerisinde evet. Daha ağır bir muameleyle karşılaştık.
0: Tabii ki. Onu detaylı anlatacağız, konuşacağız sanırım onu. Ondan sonra biz saf gemisiyle yolculuğumuz başladı. Ama bizde müthiş bir heyecan var.
1: Gemisi ismi Safsaf mı?
0: Safsaf, evet. Ay, Filistin'de işgal edilen köylerden birinin adı Safsaf.
1: Daha çok böyle olmuş galiba. Hani Filistin'de böyle işgal edilen
0: bütün gemilerimizin ismi, adı Filistin'e dair, isimleri Filistin'e dair. Yani köyleri, mahallesi ya da işte bir kült olmuş bir karakterin ismi. O şekilde gemiler isimlendirilmişti. Biz gemiye bindik ve yolculuğumuz başladı. Heyecanlıyız, çok umutluyuz. Gazze'ye gideceğiz umudu var sürekli içimizde. Yaklaşık herhalde bir 8 günlük Barcelona'dan İtalya'ya yolculuğumuz sürdü. O yolculukta oradaki aktivistlerle çok fazla sohbet etme zamanımız oldu. Tanışma fırsatımız oldu. Müthiş insanlar. Yani aynı dili konuşmuyorsunuz, belki aynı inanca sahip değilsiniz, ideolojiniz aynı değil. Ama Gazze'nin buluşturduğu ortak bir noktada her şey aynı aslında. Müthiş bir durum vardı orada. O yolculuk esnasında dediğim gibi işte herkesle sohbet ve röportaj yapma fırsatımız oldu. Konuşma fırsatımız oldu. Güzel insanlarla tanışma fırsatımız oldu. Ve
1: şaşırtan bir şey oldu mu?
0: Ya şu oldu abla. Şöyle beni bu Sumut filosunun o mistik havasına daha fazla sokan, hep böyle bir mistik şeyi vardı benim içimde, daha fazla sokan bir olay oldu. Bizim bir akşam, müsaaden olsa anlatayım
1: tabii
0: onu. Bizim bir akşam gemimiz bozuldu. Geminin dümeni bozuldu daha doğrusu. Dümeninde hidrolik sisteminde bir pistonlarda bir problem oldu. Şey yönlenemiyor. Yani gemi dönemiyor, sağa sola gidemiyor. Dümdüz gitmek zorunda kaldı. Ve şey denizin ortasındayız. Hani herhangi bir tamire ihtiyacı olan herhangi bir parçaya çok uzağız. Bizim kaptanımız dedi ki, ben dedi bunu tamir ederim dedi. Şuayb vardı orada. Nasıl tamir edersin diye sordu. Dedi ki, şu hani mutfakta kullanılan kesme tahtası var ya, ekmek kesme tahtası, sebze kesme tahtası. Dedi ki, ben bununla yaparım dedi. Yani yapabilirsen alkışlarım dedi. Bir diğer arkadaşımız dedi, mümkün değil, yapamazsın dedi. Koca gemi. Bu arada gemi 1937 yapım bir gemi. Çok eski bir gemi. Dedi ki, yaparım dedi. Hatta biz onu kendi sayfamızda içerik olarak paylaştık. Hikayeleştirdik onu. Kaptan aldı bir tornacı edasıyla, kesme tahtasına bir parça kesti. Sonra onu yonttu. İşte matkabıyla, testeresiyle, zımparasıyla vesaire yaptı. Allah'ım. Ve onu koca dümenin bir parça, küçük bir parça dümene yerleştirdi.

0: geliştirdi ve o yol devam etti.
1: Yani bir ekmek tahtasıyla.
0: Tabii. O yol devam etti. Oradaki beni ilk alan, ilk böyle can alıcı hikaye olarak aklımda, kafamda, zihnimde oluşan hikaye bu. Çok etkilemişti beni. Dedim ki, hatta biz Enes abiye sormuştum beraber gittiğimiz arkadaşıma. Dedim ki abi, yani şu parçayla, şu kesme tahtasıyla yola devam ediyorsak Gazze'ye girmeyecek miyiz acaba yani? Böyle bir içimizden bunu geçirdik. Çok etkileyici bir hikayeydi.
1: Bir de oradaki kardeşlerimizin, oradaki yetimlerin sizi beklediğinizi de biliyorsunuz.
0: Zaten o hep üzerimizde, hep zihnimizde, hep yanımızda. Şöyle, bizim uyuduğumuz yerde oradaki Gazze'li çocuklara götüreceğimiz okul çantaları var. Sürekli yatmadan önce hep o çantalara bakıyoruz ve o çantalara bakıp şu hayalleri kuruyoruz. Hepimiz ama habersiziz birbirimizden. Hepimiz şu hayali kuruyoruz. İşte o çantayı çocuğun, bir çocuğun sırtına astığımızı, işte sarıldığımızı, güldüğünü, gülüştüğümüzü, kucaklaştığımızı, hep bunları hayal ettik. Yani aslında günlük hayatımızda çok normal olmasına rağmen bazen yaşamadığımız, yaşatmadığımız durumun muhtacı gibiyiz şu an. Bu üzüyor bir yerde ama o umut bizi inşallah oraya vardıracak.
1: Gemide ne vardı? İşte çocukları sevindirecek eşyalar, ilaç.
0: Yani. İlaç vardı, kıyafet vardı, çanta vardı, bebekler için bezler vardı, gıda malzemeleri vardı.
1: İsrail bunu ne tarafa çekmeye çalışıyordu mesela? Hani bir terör şeyi vermeye çalışıyor ya, bir izlenimi. Yani ne taşımamız lazımdı orada?
0: Yani İsrail'in anlatmak, söylemek istediğini
1: biliyoruz. Hatta şöyle oldu sevgili Muhammed kardeşim. Netanyahu o ilk iki gün sonra bir açıklama yaptı. Alay eder gibi bir açıklama yaptı. Dedi ki işte YouTube'dan izleyebilirler kendilerini gibi. Aslında tamamıyla o direnci kıracak. Tamamıyla kendi oluşumuna müsait şeyler sızdırdı. Dolayısıyla belki gördünüz mü bilmiyorum o. YouTube'dan kendilerini izleyebilirler gibi Sumut'la alakalı. Bu anlamda aslında bir korku da var. Şimdi oraya geleceğiz. Yani neden çok korkuyorlar ve bunu çok hissettiğini söylemiştin.
0: Şundan, şimdi bizler inançlı insanlarız. Bizim ölüm korkumuz yok. Yani hele ki öylesi bir durumda ölmek, ölmenin bir şeyi var, mertebesi var bizim kafamızda. Onlar da öyle bir durum yok. Onların tek tutunduğu dal hayatta kalabilmek ve yaşayabilmek. Tamamen korkularının sebebi bu. Geçmişten kalan bir refleks de var tabii. Geçmişlerinden kalan bir refleksleri de var. Enteresan korkuları var. Yani bizim ellerimiz bağlı, üzerimizde hiçbir silah yok, kesici dahi bir alet yok. Ama 3 kişi bizimle geliyor ve gelirken de titreyerek geziyorlar bizimle, korkarak geziyorlar bizimle. Bunu net bir şekilde hem nefes alışverişlerinde hem hareketlerinden çok bariz bir şekilde anlaşılıyor daha bu.
1: Nasıl müdahale ettiler Sumut gemisine?
0: Şimdi şöyle, biz uluslararası sulardaydık. Yunanistan'a bir günlük sanırım bir mesafe kalmıştı. Biz zaten hani gelecekler biliyoruz ama çünkü aldığımız eğitimlerde bu hep konuşuldu, işte daha önce 200 mil kala deniz mesafesi olarak söylüyorum, 200 mil kala gelmişlerdi. Bir öncesinde işte 60 mil kala vesaire. Ama biz uluslararası sularda Yunanistan'a yakın bir yerde gelebileceklerini hiç tahmin etmiyorduk. Bir gece 29 Nisan akşamı saat 19.30 sularında UTS saatine göre o sulardı. Ben şeydeydim, aşağıdaydım, yattığımız yerdeydim. Arkadaşımla beraber oradaydık. Namazı eda ediyordum. Tam selam verdim. Yukarıdan bir ses geldi. Arkadaşım da beni bekliyordu. Yer çok dar olduğu için yan yana kılamıyorduk namazı. Beni bekliyordu. O kılacaktı. Yukarıdan bir ses geldi. Hızlıca yukarı gelin. Yunan askerleri geldi, pasaport kontrolleri yapacaklar diye. Ben, biz de gayet rahat bir şekilde, çünkü zaten ihtimal vermiyoruz. Rahat bir şekilde telefonumu aldım. İşte kıyafetimi giydim. Yukarı çıktım. Bir baktım, çok enteresan bir sahne var orada. Silahlar üzerimize doğrultulmuş. Silahların lazerleri üzerimize dolaşıyor. Silahların üzerinde ışıklar var. Zaten karşı tarafı, silahın arkasındaki kişiyi göremiyoruz. Derken şöyle bir şey oluştu kafamda. Yunan askerleri neden böyle saçma sapan davranıyor diye bir şey geçti aklımızdan. Hepimizin öyle geçmiş. Daha sonradan konuştuğumuzda öyle söyledik birbirimize. Sonra biz can yeleği almaya gittik. Onlara biraz yakın mesafede. Can yeleklerini alırken bağırıyorlar bunlar. İşte silahlarınızı bırakın diye. Bağırıyorlar, biz silahımız yok bizim yani.

0: bizim oradaki silahlarımız çocukların çantaları, defterleri, kalemleri, kitapları. Hı. Biz başka bir şey için gidiyoruz oraya. Hı. Velhasıl abla, çok uzatmayayım burayı. Biz can yeleklerimizi aldık, bizi içeri aldılar. Hı. Geminin iç kısmını aldılar. Hala bilmiyoruz onların teröristlerin olduğunu, hala bilmiyoruz. Kafalarımız yerde, ellerimiz başımızın üstünde. Anlamlandıramıyoruz. Sonra tek tek dışarı aldılar bizi. Üstümüzü arıyorlar. Hunharca, sert bir şekilde. Üstümüzü arıyorlar. Sonra ellerimizi plastik kelepçeliğe kelepçelediler. Ben oturdum. Karşıma baktım böyle. Yani şey var, bayrak var. Teröristin şurasında bir bayrak var. Diyorum ki İsrail bayrağı olduğunu biliyorum. Ama diyorum ki Yunanistan bayrağı İsrail bayrağına bu kadar benziyor muydu diyorum kendi kendime. Hmm. Hala ihtimal veremiyorum o durumu. Velhasıl sonra IDF armasını gördüm bir başka şahsın üzerinde. Onu gördükten sonra anladık ki gelmişler ve bizi almaya gelmişler daha doğrusu.
1: O anda böyle aslında ne yapmak geldi içinde?
0: Söylesem mi bunu abla? Çok şey var da işte filonun...
1: Çünkü aslında bu anlamda bir tahrik de var değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Yani. Tabii ki. Yani hem arama evresinde hem söylemlerde...
1: O zaman bu Sunut... filosu için öfke kontrolü olanları mı?
0: Şöyle abla, şimdi filonun, Sumut filosunun kuruluş amacı zaten tamamen şiddetsizlik üzerine. Yani onlara hiçbir alanda söyleyecek bir söz bırakmamak üzere kurulmuş bir oluşum.
1: Bir bahane vermemek.
0: Evet, yani bu anlamda. Yani bize sürekli dikte edilen, sürekli söylenen şey şuydu. Şiddetsizlik, şiddetsizlik. Sizin verebileceğiniz herhangi bir olumsuz davranış, herhangi bir agresif tavır sizin arkadaşlarınızı da etkileyebilir. Öyle hassas bir durum vardı. O anlamda biz içimizden geçenleri maalesef...
1: Kağıda döktük.
0: Kağıda döktük ve arkadaşlarımızı düşünerek çok da içimize attık, öyle diyeyim. Öyle.
1: Korktukları şey üzerine tekrar dönersek, sosyal medyadan çok korktuklarını söylemiştim. Onu bir açalım mı yani? Sosyal
0: şöyle, medyada... oraya gelmeden önce şunu anlatayım. Tabii, tabii. Mesela o anda bizi aldıklarında, ellerimiz kelepçeli, bizi aldıklarında teröristin biri ayakta duramadı, düştü mesela. Yani biz kıkır kıkır gülüyoruz kendi aramızda. Üzerindeki bombayı düşürdü. Yani ses bombası mıydı, sis bombası mıydı, tam bilmiyorum ne olduğunu, bombayı düşürdü. Böyle... Yani bizim panik olmamız gerekirken bizim sakinliğimiz onları enteresan bir şekilde panik hale soktu. Hmm. Öyle bir tavırları vardı. Bir an evvel hani şunları götürelim bizden, oradakiler için söylüyorum, bizden çıksın bu olay gibi bir tavırları vardı. Net bir şekilde anlaşılıyordu bu. Sosyal medyadan neden korkuyorlar kısmındaysa, çünkü artık ellerindeki o büyük gücü kaybettiklerini kendileri de biliyorlar. Medya, sosyal medya, iletişim tarafı. Çünkü artık insanlar bireysel bir şekilde çok büyük kitlelere ulaşabiliyorlar. Güzel şeyler, anlamlı şeyler ya da doğru şeyler paylaşabiliyorlar. Bu anlamda korkuları daha yüksek sosyal medya tarafından.
1: Yani terörist olduklarının bilinmesi hususunu...
0: Bilinmesi hususu değil mi? Biliniyor. Hı. Bilinmesinin böyle üzerine kaymak sürülmesi diyelim. Zaten biliniyor. Yani. Bilinmeyen bir durum yok.
1: Aslında bir şunu da konuşalım sevgili Muhammed. Yani Siyonizmin aslında Siyonizm deyip çok büyük bir şey de atfetmek istemiyorum. Sifonizm diyeyim. Evet. Sifonizmin kurucuları çok uzakta değil aslında. Güçlü bir oluşum bu. Maalesef şöyle güçlü oluşum. Kandırdıkları ve içine aldıkları bu ağdan bahsediyorum. Güçlü demek isterken önemsediğim anlamında söylemiyorum. Şimdi burada aslında şu da var. Yani böyle bir şeyi bence onlar da beklemiyorlardı. Yani herkesin onlara itaat edeceğini. Avrupa'daki seslerin, işte dünyadaki seslerin bu kadar güçlü olacağını bence tahmin etmiyorlardı. Bu anlamda da hani geri dönerlerse yenildikleri hususunu zaten Netanyahu'nun kahverengi suratından anlayabiliyoruz sevgili Muhammed. Burada da aslında şu şey önemli. Yani nasıl müdahale ettikleri de çok güzel anlatıyorsun. Yani insan olmadıkları için, insan gördükleri için,
0: evet,
1: belki bir hatırlatma olur, bir takas usulü olur kendi aralarında diye hemen oradan hayalete dönüşmek fikri oluşmuş galiba onlarda. Yani korktukları şey insanla karşılaştılar.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Yani
1: hiçbir şekilde şiddete başvurmayan, sadece o yetim çocuklara ilaç götürmeye çalışan, bu güzellik karşısında belki de insan oldukları akıllarına gelecekti. Bunu durdurmuş olabilirler diye düşünüyorum.
0: Ya yüksek ihtimal dediğin gibi abla. Ama şu da vardı, bu detayı da geçmeden edemeyeceğim. Bize karşı bir şiddet uygulama eylemi zaten uyguladıkları arkadaşlarımız da oldu finalde. Şiddet uygulama istekleri, hevesleri, hırçınlıkları vardı. Fakat emri nasıl almışlarsa, hani tırnak içinde dünyadaki imajımızı bozmayalım. Yani bozuk olanı bozmamak nasıl bir beklentisi onu da bilmiyorum. İmajımızı bozmayalım gibi bir askerlere bir şey verilmiş. Yani bir şeyler dikte edilmiş, söylenmiş. Amana işte şiddet olmasın, olabildiğince kibar davranın gibi bir...
1: Ama sonrasında sizinle beraber yine o muhabbet içerisinde olduğunuz, bugün hatta özgürlüğüne kavuşan değil mi?
0: Evet.
1: Bu aktivistlere şiddet uyguladılar.
0: Tiago ve Seyf ve Hüseyin abimiz vardı Almanya delegasyonundan. Bir başka arkadaşımız vardı, Amerikalı bir arkadaşımız vardı ona. Yani oraya geleceğiz, oradaki detayları da anlatabilirim daha sonrasında.
1: Oraya orada geleceğiz. Şimdi o süreci tekrar devam edelim. Yani orada sizi bir yere topladılar.
0: Gemide bizi aldılar, kendi gemimizde saf safta. Bizi aldılar. Diğer gemilere de tabii eş zamanlı operasyon çekiyorlar, esir almaya çalışıyorlar. Hı-hı. Fakat diğer arkadaşlarımız onların sayısının az olmasından sanırım kaçmayı başaran 20-21 gemimiz oluyor bizim. Biz zaten ana gemide olduğumuz için ilk bize geliyorlar ve ilk söyledikleri şey de zaten şuydu. Tiago nerede? Yani direkt isme geldiler. Zaten hepimizin isimleri biliniyor. Çünkü sonrasında yaptıkları listede anlaşıldı bu. Bizi aldılar botlarla bir donanma gemisine götürdüler. Biz hani nereye gideceğimizi ve nerede olduğumuzu biliyoruz ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz tam olarak. Burada nereye götürebilirler diye bilmiyoruz. Bizi donanma gemisine götürdüler abla.
1: Önce aslında telefonlarınızı da aldılar değil mi?
0: Her şeyi aldılar. Aynen. Yani gemide her şeyi aldılar. Gemiyi sonra batırmışlar diye haber geldi. Bütün eşyalarımız, sadece telefon değil, bizim işte kameralarımız, bilgisayarlarımız, yolda yemek üzere aldığımız her şey, yani açıkçası hiçbir şey bırakmadılar. Bizi donanma gemisine götürdüklerinde dikkatimi çeken şey şu oldu. Bizi yere oturttular. Dizlerimizin üzerine oturduk. Ellerimiz kafamızda, sürekli tepemizde yüzümüzü, bedenimizi yere değdirmeye çalışıyorlar. Tabii şu şekilde. Şöyle sürekli yukarıdan bir baskı var. Yere değdirmeye çalışıyor. Yerler ıslak. Yani yerler neden ıslak diye düşünüyorum. Tamam, üşüsünler diye. Biz yine hani biraz şey tarafından düşünüyoruz kendimizce, böyle biraz daha hani o kadar kötü olabiliyoruz kendi o anlık durumda. Onlara gözünden düşünecek olursak dedik ki hani yerleri ıslatmışlar, üşüyelim diye yapıyorlar. Meğer yerleri başka bir şeyle ıslatmışlar. Kokusundan anladık bunu. Israrla temas ettirmeye çalışıyorlar. Sonra orada tek tek...
1: Yani kendilerini yapmışlar, evet.
0: Evet, kendilerini yere bırakmışlar. Hı-hı. Doğru söylüyorsun abi. Sonra işte yine bir üst araması. Defaatle zaten üst araması yapıyorlar. Yani herkes bir üst araması yaptı. Tuhaf bir şekilde. Sonra şeyi...
1: Evet.
0: Bir masa kurmuşlar. Orada yine işte teröristler var. İsim soy isim sorup bir konteynerin içine soktular bizi. O ana kadar abla 3-4 kişi bizimle eşlik ediyordu. Bize eşlik ediyordu. Ta ki şeye kadar, o bir tane konteynerin önüne geldik. Dedi ki buradan git dedi. Sağdaki kapıdan içeri gir dedi. Yani şu ana kadar üst düzey kendilerince güvenlik önlemi alan adamlar beni orada tek, yani hepimiz öyle yapmışlar. Bizi orada tek bırakıyorlar. İlginç. Tuhaf geldi. Kapıyı açtım, içeri girdim. Hapishane yapmışlar. Açık hava hapishanesi yapmışlar. Konteynerlardan çevrili, işte tel örgülerle çevrili hapishane yapmışlar. Tam bir şey. Squid Game ortamıydı yani böyle. Spor matları vardı. İnsanlar üzerinde otursun yatsın diye şey yapmışlar. Arkadaşlarımızla buluştuk. İşte kucaklaştık falan. Herkes iyi mi diye bir kontrol ettik. Sen nasılsın, ben nasılsın, o şekilde.
1: Kız kardeşiniz var mıydı?
0: Vardı. Tabii. Hepsi vardı. Sonra şöyle, ben o kadar hala şeyin şaşkınlığındayım ki ablam. Yani bizi o sularda, uluslararası sularda almış olmanın şaşkınlığındayım ki. Şuayb geldi. Şuayb'e dedim ki İsrail teröristler sizi de aldı mı dedim. O da dedi ki abi buradayız ya dedi. Hani Hani o aynı yere alındığımızı soruyorum ona. Sonra bir gülüştük kendi aramızda. Ondan sonra o diğer arkadaşlarımız geldi. Hep beraber Thiago bir konuşma yaptı. Arkadaşlar hiçbir problem yok. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Bunlar istediklerini yapabilirler. Öyle bir konuşma geçti aramızda. Sonrasında konteynerler, 3 tane konteyner vardı. Takdibi 185 kişiydik esir alınan. 185 kişi 3 konteyner, her konteynere maksimum hani rahat yatmak için 20 kişi girmesi gerekiyordu. Ama biz 30-40 kişi, 60 kişi, 50 kişi o geceyi bir konteynerde geçirdik. Ve sabah oldu. Sabahında da işte zaten yemek olayı da şöyle anlatayım. Bir çöp poşetinde sandviç getirmişler ve o sandviçi de ıslatmışlar. Kimse yemedi tabii haliyle. İki kere su verdiler. Sabahında...
1: Kaç gün içinde iki kere su verdiler?
0: İki gece kaldık. Üçüncü günün sabahı bizi Yunan askerleri gelip aldı.
1: İki kere su verdiler dediğimiz kısım yani.
0: Evet, iki, üç ya iki.
1: Üç gün içinde evet. İki kere.
0: Aynen, evet, evet. Ve şöyle sayısı da hani bizim sayımıza göre değil yani az bir su. İnsanlar paylaştı yani kapaklarla su içenler oldu öyle diyeyim yani. Su yetersiz sayıda gelmişti. Ertesi sabah oldu abla. Ertesi sabah herkes böyle işte konuşuyoruz. Acaba ne yapacaklar, nereye götürecekler? Ama biz çok rahatız. Allah var. Hiç kimsede zerre kadar bir korku yok. Hı-hı. Herkes durumun farkında, sumudun o anlamını taşıyan sarsılmazlığı yaşıyor orada. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. İşte ne olacak, ne bitecek vesaire derken işte güneş tepedeydi. Matlarla biz şey yapmaya çalışıyoruz. Gölge yapmaya çalışıyoruz. Biz gölge yaptıkça o geminin kaptanı güneşi bize doğru çeviriyor. Hani gölgemizi bile çalmaya çalışıyorlar. Gölgemiz bile rahatsız ediyor onları.
1: Değil mi o gemiyi o tarafa çevirmeye çalışıyorlar?
0: Tabii güneşe doğru çeviriyor ki hani gölge olmasın. Biz yine pozisyon alıyoruz gölge olacak şekilde. Ve sohbet ortamı var. Herkes birbiriyle bir şeyler konuşuyor. İşte delegasyonda olanlar bir eylem planı düşünüyorlar. Süreçle ilgili ne yapabiliriz diye konuşuyorlar. Böyle hummalı bir sohbet ortamı var. Konuşmalar var. Bir anda bir bomba sesi, bomba patlattılar, ses bombası, flashbang patlattılar. Sonrasında bir baskın yaptılar içeri, böyle kapıyı falan kırıp bağıra çağıra içeri girdiler. Anlamsız bir anda. Çünkü şu vardı abla, bizim oradaki rahatlığımız, tırnak içinde rahatlığımız şöyle, onlardan korkmuyor rahatlığımız, onları inanılmaz derecede rahatsız ediyordu. İnanılmaz derecede... nasıl diyeyim sinirlendiriyordu ve bunun da çok farkındalardı. Mesela algı oluşturmaya çalıştılar. İkisi de görmüş olabilirler sevgili izleyenler. Oradaki bazı arkadaşlarımız aktivistler oradaki matlarla oyun oynuyormuş gibi bir algı oluşturdular. Sizinkiler işte burada keyifleri yerinde gibi bir şey ikisi de tweet paylaşmışlardı. Ama onun aslı şu. Biz sizden korkmuyoruz. Sizden korkmuyoruz ve şartlar buysa burada sumudu hayatını burada devam ettirmeye devam edeceğiz. Yaşatmaya devam edeceğiz. Bizim şeyimiz parolamız oydu. Gayemiz hep oydu. Ve bunu da çok net anlıyorlardı. Zaten o videonun bir yerinde sonunda ben görünüyorum. O kameramana bir takım iletişim oldu uzaktan. Orayı kesmiş. Çok cesurlarsalar madem orayı kesmeyip atsalarmış keşke. Orayı da gösterselermiş yani.
1: Orada senin bir
0: iletişimimiz oldu. Hani yok iletişim. Yani mukavemet değil. Bir iletişim, bir kameraya bir kamera önüne alışkın olduğum için abla orada bir...
1: Ben buldurayım ya sevgili Türkçe'de. Onu bir bulalım. Bulur, evet.
0: Olur. Orada bir hemen kırpmışlar orayı. Velhasıl içeri daldılar bunlar. İçeri girdiler, bağırışıp çağrışıyorlar. Kendi kendilerine ama işte dediler ki sayı alacağız dediler. Tamam alın buyurun. Ya sayımız belli zaten hani anlatabiliyor muyum? Zaten içeri girerken isimlerimizi aldınız. Her şey belli. Yani aptallık noktasında bir komedi filmi izleseniz dersiniz ki ya bu kadarı da abartı. Hani bu tamam kara mizahın ötesi dersiniz. O kadar şeyler yani hakimliler beyni kullanma yetilerini tamamen yitirmiş durumdalar. Sayı alacağız tamam alın. Duruyoruz biz. sayıyor sayıyor şey vardı ya, eski bir film var, Kayserililerin filmi vardı, şey altını sayıyorlardı hani sürekli.